0: Çünkü pozisyonlar bir değil. Tutarlılık olabilir. Bizim hedefimizin tutarlı hakem yönetimi olması lazım. Standart karar. Olmaz standart karar. Çünkü standart pozisyon yok. Şimdi Emirhan'ın boğazını tutmasıyla Osimhen'in veya Osimhen'in Emirhan'ın boğazını tutmasıyla Skriniar'ınki çok farklı. Şimdi burada ne? O hız ve şiddet ne? Ne kadar sürdü? Ne kadar devam etti? Ne kadar sert? Hepsi bunların hakem takdirinde. Açık ve bariz olduğunda VAR devreye giriyor zaten. Ama VAR açık ve bariz bir delil sunamadığında hakeme devreye girmiyor. O yüzden zaten Kwiatkowski devreye giriyor.
1: Abi Avrupa'da niye bu kadar boğaz sıkma görmüyoruz hocam? Şampiyonlar Ligi'nde falan da görmüyoruz. Avrupa'da ben bu kadar görmüyorum.
0: Çünkü dediğin gibi saygı.
1: O zaman direkt atman gerekmiyor mu abi? Yani boğazına sarıldığın atması lazım abi. Avrupa'da görmüyorsak.
2: Kural hocam yani Avrupa'da mesela yapmadığı her şeyi buraya gelince yapıyor. Çünkü kimse ki karşılığı yok.
1: Kim burada sıkıyorsa atacaksın hocam. Yani sıkmak ne demek ya?
0: Ya ama bak işte bu şimdi onun şiddetini... yabancı VAR uygulaması yapan hangi ülkeler var ya?
1: Bilmiyorum ya sen daha iyi bilirsin.
0: Futbolda biz ileriye gitmek istiyoruz değil mi? Şimdi ileriye gitmek istediğin zaman önündeki ülkelerin hakemlik organizasyonunu mu örnek alırsın, altındakileri mi? Yani şimdi İngiltere'de yabancı VAR var mı? Adamlar Amerika'dan VAR hakemi getiriyorlar mı mesela? Ki İngiltere'de de hakem kadrosu çok sıkıntılı. Az yani.
1: De yaşlı evet, değil mi? Onlar?
0: Yaşlı. Devamlı aynı hakemler. Ya her maçta Anthony Taylor'ı görüyorduk. Howard Webb vardı bir ara mesela. Devamlı Howard evet. Webb var. Şimdi, öyle yapmıyor İngiltere. Almanya yapıyor mu? Almanya, Avusturya'dan mesela VAR hakemi getiriyor ve Kwiatkowski çok iyi bir VAR hakemi. Almanlar bilmiyor mu Borussia Dortmund Bayern Münih maçında istemiyorlar. Fransa'da da yok, Portekiz'de de yok. Peki biz niye yapıyoruz? Biz çünkü şundan yapıyoruz. Şimdi biz bilmiyoruz mesela bizim Kadir Bütügen Şampiyonlar Ligi maçı yönettikten sonra neden bu kadroda diye bilmiyoruz. Bahattin Şimşek FIFA hakemiyken neden bir anda yok bilmiyoruz. Tugay Kaan Numanoğlu bir sezon önce şampiyonluk maçını yönetiyor Konya Galatasaray. Ertesi sezon yok. Neden bilmiyoruz. Burak Şeker neden yok bilmiyoruz. Şimdi bu arkadaşlar
2: o dönemin en iyi hakemleri.
0: En iyi hakemleri yani. Ve belki de bu kadroda Galatasaray maçındaki Avusturyalı ismini ilk defa duyuyorum ben bile yani düşün işim hakemlik benim. Manuel Schütten Gruber. Yani şimdi bakıyorum yani ismini söyleyene kadar. Hiç duymamışım. Şimdi bu arkadaşlar kadar yönetemeyecek mi bizim kendi evladımız, o kadar emek verdiğimiz? Şimdi siz onlarla çalışmadığınız zaman da nedir VAR protokolündeki önemli noktalardan biri? Der ki VAR hakemi, ligi okuyacak. Neler olduğunu bilecek. Çünkü niye? Tutarlı olacak o zaman. O zaman tutarlı olacak. Öğrenecek. Sen şimdi Kwiatkowski geliyor. Şimdi iki maça geldim muhtemelen. Şimdi bakıyorum. Şimdi Schütten Gruber Başakşehir Galatasaray maçını yönetti. Ondan sonra Trabzonspor maçında VAR hakemiydi. Kwiatkowski geldi, bir tek derbiyi yönetti. Muhtemelen o hareketten dolayı. Şimdi o hareket oldu, VAR müdahalesi olmadı. Tekrardan onu versek mi, vermesek mi düşündüler. Eğer bunu düşündülerse de bu arada bravo. Çünkü tersini de çok görüyoruz. Ama devam o ki daha akıllı yönetmemiz lazım bizim bu işi.
2: Ya insana güveneceğim. Bunun bütün şeyi o. Sen kendi evladına güvenmiyorsun.
3: Için yabancı gibi.
2: Yani güvenilmediği çizilen, için ya burada yine bizde ama antrenörün problemi de var mesela. Ama ben duydum.
3: Güven çok hadisi olmadı mı ya?
2: Ya kabul ediyorum da başka türlü çıkamazsın o işin içinden.
0: Çok güzel bir şey aklıma
2: yani
0: geldi ya. Bu konu o kadar güzel ki. Güven problemi. Abi evet, güven problemini çözemeyiz Koray. Hep aynı hatayı yapıyoruz. Bak hakemlik camiasında iki tane büyük problem var. Biri güven problemi, biri kalite problemi. Bak güven problemi, kalite problemi. Biz diyoruz ki kalite problemini unutuyor, bırakıyoruz. Hop güven problemi. Bunu çözemeyiz abi. Ülkedeki güven problemini çözemezsin. Sen kendine ne kadar güveniyorsun? Sokağa çıktığın zaman insanlara ne kadar güveniyorsun? Bir kere güven problemini çözemeyiz. Kalite problemine odaklanırsak güven problemini azaltırız. Biz kalite problemini hiç düşünmüyoruz. Genç hakem. Planlaman, ya Süper Lig'de genç hakem olur mu?
2: Planlaman yanlış zaten. Hani futbolda oyuncuda yaş ortalamanı düşürmen lazım ama Fenerbahçe'de 7 tane 30 üstü oyuncu var. Orada yaş ortalamasını evet çıkarmışsın. Yarın Lisbon'la oynayacaksın. 3 tane 19-18 yaş. Ya senin planlaman yanlış ya. Sen hakemde genci gönderiyorsun. Doğru. Bak hakemde genci gönderiyorsun. Öteki tarafta yaş ortalamasın. 2. Abi niyet okuyoruz niyet. Şimdi ya ben üzülüyorum hakemlere, şöyle üzülüyorum. Şimdi düşünebiliyor musun? Hiç aklının ucundan en ufak olumsuz bir düşünce yok. Abi yanlış görmüşsündür ya, gayet normal. Hatta bazı programlarda 3 tane hakemin 2 tanesi farklı yorum yapıyor, biri farklı yorum yapıyor ve o an saniyeler içinde karar vermesi gereken bir hakem var ve herkesin aslında ortak noktada buluşamadığı bir pozisyon. Hı. Ve hala ona güvenmiyoruz. Aslında ondan sonra İngilizler onu yapmıyor, Almanlar yapmıyor. Orada insanına güveniyor. Yani net bir şey görmediğinde şöyle diyor. Fenerbahçeli diyor, oyuncu boş kaleye topu nasıl dışarı atıyorsa diyor, işte Halil Umut Meler de diyor o pozisyonda eksik kalabilir. Sen şimdi niyet okuduğun an konu kapanmıştır. Orada bir şey olmaz. Burak Yılmaz'dan duyduğum için söylüyorum. Antep Fenerbahçe maçında Burak Yılmaz teknik direktör olarak dedi ki çizilen çizgi samimi değil, doğru değil dedi. Şimdi o evet. Çizgiye güvenmediğin an ben nasıl çıkacağım işin içine ya? Çizgiye güvenmiyorum dedin. Ve bu oyunu bize en sağlıklı anlatması gereken, uluslararası deneyimi oluyor olan, şahane futbolculuk kariyeri olan, herkesin örnek aldığı bu anlamda değil mi? Yani en iyi bizi yönlendirmesi gereken insan. Şimdi sen bu dili kullandığında gitti. Hiçbir şey yapamazsın bu hakime. Bir adım katkın olmaz. Şeyi falan bir tarafa bırakıyorum. Teknik anlamda hocamın söylediğine %100 katılıyorum. Planlama konusunda çok eksiklik var. Ama olanı da yok ediyorsun ya. Şimdi sen düşünsene, bizi gönderdiler. Biz mesela seninle Fenerbahçe Galatasaray maçını uyuyamazsın ki, ne karar verirsen ver gittin.
3: Tabii.
2: Böyle bir ortamda bu insanlardan
3: kusursuz bir performans. Ama şöyle mesleki anlamda kendine yeterli seviyede görüyorsan, vicdanen de kendini yetiştirdiysen, isteyen istediğini desin yani.
1: İşte orada da arkanda duran bir yönetim olması lazım.
3: Ya, vicdan şimdi diye bir şey var ya, yönetim yok, arkanda durmasa ne olacak?
2: Ama gitti ya hakemliğin.
1: Ya hakemliğin gitti.
3: Tamam gitsin. Ne
2: yapalım?
3: Doğrudan vazgeçecek halin
2: sen yok. Vazgeçmiyorsun da sen dışarıda kaldın. Sistemin dışında kaldın.
1: İşi yapamaz hale geldi. Yani şey gibi düşün. Hocalara da diyorlar ya, işte bize diyorlar ki genç hoca, işte genç oyuncu oynatmıyor. Hocalar işte biraz onları konuşsanız ya. Genç hoca oynattığı zaman zaten adam risk alıyor. 3 hafta kazanamayınca, yok sana bağlantılı söyleyeceğim. 3 hafta kazanamayınca hocalık yapamıyor zaten, merak etme. Doğru. Hakem de öyle durunca arkasında yönetim durunca, ben mesela o da hakemlik yapamayacak.
3: Mesleki anlamda kendime güveniyorum diyelim. Tamam. Burada yayın yapıyoruz. Biz tamam, hakemlerle asla mukayese edemeyeceğim bir baskıyla karşı karşıyayız. Hakemlerinki tamam, ölçülemeyecek derecede. Tamam. O ayrı bir konu. Ama mesela bana da burada her gün işte bir takımın düşmanısın, bilmem nesin, küfür, hakaret, evet, bini bin para. Doğru. Bana da geliyor. Doğru. Ama ben buraya geldiğimde ben biliyorum ki kendi vicdanımla baş başayım. Tamam. Birine hakkaniyetli mi davranıyorum da, günün sonunda eve gittiğimde kanal yönetimi de sana şey diyebilir. Sen mesela kardeşim taraflı davranıyorsun diyebilir normalde arkanda durması. Tamam. Ama velev ki öyle bir şey olsa da ben vicdanen derim ki ya ben kardeşim bir şey yapmadım. Buymuş kısmetim derim, yoluma devam ederim. Başka bir şey yapmaya çalışırsın. Hakemde de şimdi kendine kural olarak, bilgi, fiziksel durum olarak hazırsa, sahaya çıktığında, karar verdiğinde kim ne derse desin ben gördüğümü verdim diyecek.
2: Ben tanıdığım biri üzerinden örnek vereyim. Tugay Kağan Numanoğlu üzerinden örnek vereyim. Şahane maç yönetiyor.
1: Hayatım önce bunun için uğraşmış. Antrenör
2: şey diyorum, ben örnek vereyim. Yani tanıdığım bir hakem o. Tugay Kağan Numanoğlu. Şahane de maçlar yönetiyor. Yönetti. Vicdanı da çok rahat. Kaldı dışarıda.
0: Bak.
1: Emeğe gitti.
0: Katılıyorum, yani, artırıyorum. 8 Mart 2022'de Cüneyt Çakır tarihe geçme ihtimali varken, 3 kez üst üste Dünya Kupası'nda görev alma ihtimali varken 9 Mart'ta yok. Fırat Aydınus gelmiş geçmiş en iyi hakemlerimizden bir tanesi. Adam yaş haddinden emekli oluyordu. Zorla talimatı değiştirdik. Uzattık hakemlik sürecini. Çünkü çok yetenekli hakem doğmuş birisi Fırat Aydınus. 9 Mart'ta yok. Yani şimdi bunu nasıl yönetebilirsin ki? O Patagonya'da olmaz Koray. Bilmediğimiz şeyler var.
2: Ne?
0: Ya bak, varsa bir şey, en çok biz diyelim, bu müthiş bir operasyon oldu. Türk hakemliği kurtuldu. Helal olsun. Ferhat Gündoğdu. Müthiş bir şey yaptı.
2: Hocam biri hakkında bir şey söylüyorsak bunu belgelemek zorundayız.
0: Evet. Yani,
2: niyet okuma
0: arkasından gidelim.
2: Şimdi düşünsene mesela, yani mesela Emir Hoca böyle bir şey söylemişti. Bir hakemle ilgili küme düşürmek istedi beni gibi bir ifade kullandı. Mesela düşünebiliyor musun? O hakemin ailesi var, çocuğu var. Okula gitti çocuk. Senin baban var ya şu takımı küme düşürmek istemiş. Ya bunlar hani çok kolay ifade ediliyor ama ya onların bir aileleri var. Hani bu tabii, kadar bu şekilde olmaz. Elinizde bir şey olacak, belge. Net düşürmek istedi, buyur. Federasyona neyse artık bu şeyle alakalı suç duyurusunda.
1: Yok, savcılığa gidecek.
2: Hakem diyebiliyor mu mesela? Şunu diyebiliyor mu hakem? X bir teknik direktör bu sezon 3. takımı gittiği her takımda başarısız oldu. Kullanabilir mi o ifadeyi mesela? Müsaade etmiyor değil mi sistem sana? Tabii. Ne diyor mesela kulüpler sıkıştığında hakemle ilgili durumda? biz kendi problemimizi çözeceğiz. Önce sen kendi problemini çöz. Mesela Fenerbahçe üzerinden.

0: Sen onu ayıkla. Hemen ayır.
1: Aynen, kes ceza. Ona ne diyorsun? Bitti. Hadi ben şimdi diğer taraftan yaklaşayım. Türk hakemlerle devam edelim. Tamam, güzel.
2: Hocam kes cezasını hemen.
1: İstanbul Spor, Bursa Spor. Verme bir daha maç. Oyuncular çıldırdı.
0: Ben size sorayım.
1: Verme hocam.
0: Offside'da taştan offside'a bayrak kaldırdın. Hakemliğini bitirir misin?
2: Hocam ben bitiririm.
0: Attın mı?
1: Abi önce bir savunma alırım.
0: Hayır, bir de
1: ne oldu diye.
3: Abi, ben orada şeye bakarım hocam. Gelişimine bakarım. Bravo. Öncesine bakarım. Potansiyeline bakarım. Yani çünkü ben de kendi kaleme Fenerbahçe'de Ankara Gücü'nde oynarken Alex ortayı yaptı. Şahane bir orta vurdum.
1: Attım güzel içeri. Geldi diyorsun.
3: O gün de bana diyebilirler. Ya bir insan kendi kalesine gol atar mı diye.
2: Ama var
3: bir şeyler atabilirler. Bu da varsa bu da var. Yani, yani benzer aslında. Hata.
2: Biz bir ama çok ciddi abi. Bir hata ya hocam. Abi, Süper Lig'de TFF Binicik'te maç yöneten, bir hakemin
0: Burak'cığım yani, bilmediğinden yapmıyor.
2: Tamam canım, bilmediğinden yapıyorsa zaten eyvah yani.
0: Bu bilmediğinden
3: yapmıyor. Şey gibi hocam, düşün, bak Serkan Kırıntılı şey aklıma geldi. Şimdi takım arkadaşım olduğu için. Konya'da oynuyordu. Çıktı birinci dakika ceza sahasında, dışarıda elle tuttu topu.
0: Hatırlıyorum.
3: Bak elle sonra tuttu, bıraktı, eldiveni çıkardı, gitti.
0: Aynen.
3: Ya o bilmiyor mu ceza sahasında topu?
2: Tabii ki biliyor.
3: Aynı aslında. O an ya insanız ya hocam, bilmiyorsun ki o adamın o an içinde bir yan bir sürü duygu geçmiştir.
0: Ama ne olur, ne olur.
3: Devam ettiriyorsa, eksikse eyvallah. Ama
0: ne olur? Bak söyleyeyim. Büyük hata. Ödül ve ceza. Eğer sen bunu işte hakkaniyetle uygularsan sistem doğru işler.
2: Hakemliğini bitirmesen de 10 maç ceza
0: verirsin hocam. Aynen, dersin ki abi
2: 3. lige
0: indirsin. 2. yarıya kadar sana maç yok.
2: Bitti bunu
0: diyor. Zaten o kadar, ama geri kalırsan klasman düşersin. Tabii. Devam etmez. O senin seçeneği, ona bırakırsın.
2: Tabii tabii.
0: Ama ya olabilir ya, insanlık hali. Tabii, nasıl Talisca
2: penaltı kaçırdı.
0: Nasıl kaçırdı Galatasaray Fenerbahçe evet maçında? Talisca'yı ne yaptın? Yani yine penaltıyı o kullandı.
3: Şimdi arıyorsun.
0: Yani. Arıyorsun. O yüzden birazcık daha farklı bakma. Ama mesela dediğim gibi bu ödül ve ceza çok önemli. Şimdi mesela
2: hiçbir şey yapmamış gibi de davranırsan olmaz.
0: Aynen. Şimdi mesela Kadir Sağlam Başakşehir maçında, Başakşehir Galatasaray maçında Kadir Sağlam.
2: Sevdiğim bir hakem. Vardı, onları da geçebilirsin
0: bak,
2: bu arada.
0: Bak, sevdiğim bir hakem Kadir Sağlam benim. FIFA hakemimiz. Ama şimdi atama prensipleri çok önemlidir başarı için Koray. Kadir Sağlam bu sezonu nasıl başladı? Samsunspor Göztepe maçıyla başladı. Maç 3-3 bitti. İki tane pozisyon var önemli. İkisini de Kadir Sağlam görüyor. Birinde elle oynama var. Devam ettiriyor. Sonra VAR müdahalesi oluyor. Penaltı veriyor. Diğerinde Muadil Maci'yi şöyle kolunu açıyor Göztepe'li oyuncu. Görüyor. Devam ettiriyor. Sonra VAR müdahalesi oluyor. Penaltı veriyor. Maç 3. Çok güzel bir maç. Şimdi iki tane VAR müdahalesi olmuş. Bu ne demektir? Genel performansı beklediğimiz altında. Okey. Sonra ne oluyor? Cezaya giriyor Kadir Sağlam. Maç alamıyor dördüncü haftaya kadar. Güzel. Cezadan çıkma maçı dördüncü haftanın Şampiyonlar Ligi öncesi Galatasaray'ın puan kaybetme ihtimali olan Başakşehir'le o haftanın en önemli ikinci maçı
3: seviyesi
0: olan maç olur mu? Dünyanın hiçbir yerinde olmaz.
3: Ödülle dönmüş hocam.
0: Evet. Yani herkesin hedefidir Başakşehir Galatasaray maçına çıkmak. Sen ara vermişsin, çıkmışsın. Zaten maçın problemli olacağı belli. Ondan evet sonra pozisyonlara bakıyorsun. Rahat değil hakem. Bu zaten psikolojik olarak baskı var üstlerinde. Bak, psikolojinin birinci kurallarındandır. Baskı algıyı bozar. Adam öyle görüyor. Öyle bir baskı var ki. Diyor ki mesela maç başladı. Top çizginin içine girdi mi girmedi mi şimdi bakıyoruz. Tamam, şimdi ben oturduğum yerden oturduğum yerden bana gol gibi geldi. Tamam, şimdi bana gol gibi geldi ama yani şimdi hakem gol gibi geldi diye golü veremez
2: sen
0: ki.
2: Sen de sorumluluk tabii yok.
0: Evet abi, ya bana gol gibi geldi.
2: Sana bana rahat.
0: Tabii canım. Ama ondan sonra
2: skor. Şey giriyoruz geçti diyor. Yani onu çıkarsaydı bunu soksaydı. Yok 4-4-2'ye dönseydi.
0: Ben bir bakıyorum. Nasıl bir saldırı var hakeme? Nasıl bu gol verilmez ya? Nasıl verilsin o gol ya? Adam Süpermen mi? Demir adam mı? Yani
2: hocam orada sorumluluk yardımcı hakemde değil midir zaten?
0: Abi, ama uzaktan şut Burak, yani adamın flash falan olması lazım yani orada gidecek. Yok,
2: tabii yani.
0: Tam çizgide olamazsan göremezsin onu.
2: Tabii canım.
0: Okey, zaten var bunlar için var. Doğru müdahale. Kale çizgisiyle top arasında yeşili gördüğün zaman rahatlıyorsun, zaten golü verdiler. Mesela ondan sonra ilk yarıda çok büyük bir sıkıntı yok. Ama mesela maçı bozan yardımcı hakemin önünde Barış Alper Yılmaz çok net

0: Dikiyor 44. dakikada. Bak, o zamana kadar daha böyle rolantide gidiyorduk. O an bir anda maçın ritmi bozuluyor. Çünkü çok net. Barış Alper Yılmaz bile biliyor aslında sarı kart görmesi gerektiğini.
1: Evet.
0: Ama olmuyor. Neden olmuyor biliyor musun? Şimdi bu 4 haftaya baktığımda Türk hakemliğinde 2 tane çok büyük problem var. Daha da var da bu 2 tane problem çok önemli. Birincisi işbirliği ve bu yardımcı hakemlerin performansı. Şimdi benim zamanımda ben hakem eğitiminin koordinatörüyken bizim yabancı hakem eğitimcimiz vardı. Hep derdik Ulenberg'le beraber. Yani bu iş yardımcı hakem ayrı bir uzmanlık. Onun da uzmanını getirelim. Hı. Şimdi sen onu getirmediğin zaman bak geri kalıyor Türk hakemleri yardımcı hakemliği. Tamam VAR sistemiyle beraber eskisi kadar önemli değil belki. Ama bak orada bayrağı kaldırmaması ritmi bozuyor. Derbide bayrakları gördünüz. Yardımcı hakemlerin kaldırdığı foul bayrakları maçın ritmini bozdu.
1: Bahsettiğim pozisyon bu arada yardımcı biri getirmeye gerek var mı ya? Az çok futbolu bilen herkes bir metre önünde zaten. İşte bunlar zaten insanların güvenini sarsan şey bu. Bugün Galatasaray için diyoruz. Yarın öbür gün başka takım için söylüyoruz. Ya İnsanlar işte bu sefer
0: ama işte bak, ben bu kadar ki, güven değil ama işte kabul oraya etmiyor zihinler. Güven işte değil bu kalite. Çalıştırmadı. Çalışmazsan karşılaşırsın.
2: Her bak, seviyede böyleler ya. Her seviyede böyleler hocam.
3: Abi, şöyle diğer hadiseyi düşündüğünde mesela orada diğer konu ne? Bunlar planlı. Bir camiaya hizmet ediyorlar mesela.
1: Evet, o da çok oraya gidiyor.
3: İşte, ama o da çok problemli. Niye? Şampiyonlar da itiraz ediyor. İkinci de itiraz. Üçüncü de düşen de. Herkes şikayetçi. O zaman bunların zihinde de problemli olmaları lazım. Çünkü kararsızlar. Her hafta bir takımı şampiyon yapmak için örgütleniyor. Bunların bir yeri var herhalde. Bir araya geliyor. Bugün Galatasaray yapacağız şampiyon diyorlar. Sonra Fenerbahçe diyorlar. Vazgeçiyorlar. Aslında orada bile onların yeterliliği yetersizliğiyle alakalı bir durum. Şimdi bahsettiğimiz bu kadar önemli hakemi dışarı atıp deneyimsiz hakemleri sahaya gönderdiğinde ya olabiliyor. Bak yine futbolculuk üzerinden örnek vereyim ki hocam da hani oyuncular da bunu deneyimliyor. Çok basit bir eylem. Koray çok basit ya şimdi bana ver sabahtan akşama kadar bu topu oraya atarım hiç zorlamam ama baskı altında ki ben onu 21 yaşında Galatasaray'a geldim Adanaspor'da 100 tane Süper Lig maçı oynamışım abi atamıyordum ya bir şey yıkamıyordum üstümden yani o bağırıyordu bu bağırıyordu falan hani yapamıyordum baktığın zaman çok basit bir eylem işte orada seni sistem ayıklıyor devam edemiyorsun sana diyor ki sen burada kalacaksın hakem için de benzer bir durum.
2: Bravo.
3: O da aslında görüyor ama bravo. Kafasında 50 tane şey vereyim vermeyeyim falan kaçırdı gitti. Ve o zaman onu görüp hızlı karar verenleri bulup
2: mentali yani. Güçlü değil dediğin ha. Gibi. Senin dediğin mental
3: gösteremiyor.
2: Özel. Gösteremiyor adam o zaman ayıklayacaksın hocam onu. Bir de yetiştirme noktasında da çok eksiyiz. Bir şey söyleyeceğim. Yaklaşık 40 dakikadır falan hakem konuşuyorsak biz bu programda demek ki çok çok gerçekten ciddi bir durum var ya. Yani çünkü bak bitmiyor konular.
0: Bitmiyor.
2: Ya o kadar derin ki daha da Burçin'in girmediği bence
1: tabii.
2: 3 tane
1: tabii.
2: Konu başlığı
0: ya,
2: var.
0: Diyorum ya bak yani Galatasaray Başakşehir maçından yazmış mı? 6 tane pozisyon var konuşmamız gereken. Derbide 8 tane var yani. Başka bir şey ya, konuşmaya vakit kalmayacak. Yani
2: doğru. Şeye giremedik ya işte Semedo'nun pozisyonuna evet. İşte orta sahayı vermesine tabii. Fenerbahçe.
1: Çok kısa şöyle toparlayalım. Son bölümü o zaman Roma maçı öncesi Fenerbahçe toparlayacak gibi görüyor musun? Yani derbinin şeyini atar mı hemen üstünden?
2: Hocam tabii Şampiyonlar Ligi farklı. İçeride seyirci yıllar sonra Şampiyonlar Ligi maçı ama Roma'nın son maçını özetlerini izledik geniş özetini. Çok tehlikeli takım. 78 formdalı. Tane rakip ceza sahası topla buluşma Atalanta'ya. 78 ne ya? Bizim ligimizde büyük takımlar 3 maçta 78'i bulursa inanılmaz.
3: Belki de bütün krediyi orada da kullanmış olabilirler.
2: Öyle diyelim. Olur mu bakalım ama
3: ceza sahasında buluşmayı orada da bitirmiş yani, olabilirler.
2: Tempoları yani. çok üst düzey, çok açlar. Hocaları bir defa Gasperini muazzam bir adam. Ama bizim tabii tarafımız Fenerbahçe'den yana. İnşallah Fenerbahçe galibiyetle döner. Ama çok zor maç ya Koray. Vaktimiz de az. Onun için çok derine
1: Kadıköy'de
2: girmeyeceğim.
1: Kadıköy'de en azından seyirci baskısı vesaire ama işte Fiorentina'yı 4-0 yendiler. Lecce deplasmanından 4-0'lık galibiyetle döndüler. Atalanta'yı 2-1 mağlup ettiler. 3'te 3 de başladı.
2: Ve 89 ve 96'da attılar yani. Evet. O baskıdan öyle çıktılar. Çok şu an çok form düzeyleri yüksek. Bir de hocaları çok iyi hocam.
1: Dybala, Malen çok formda ikisi de.
2: Malen, Dybala, stoperde Hermoso var, işte Mancini'si var, Kone'si doğru. Var merkezde. Çok iyi takım ya.
1: İbrahim Yavuz.
3: Çok zor ama bir tek sığındığımız konu ne? Yani kadro kalitesine baktığında uluslararası anlamda buraları bir hayli fazla deneyimlemiş oyuncular var. Hani bunun gibi bir sürü örnek var. Mesela Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Frank

0: Frankfurt'tan 5-0 mağlubiyetinden sonra burada Liverpool maçı neler konuşuluyor değil mi? Tarihi fark olur, perişan oluruz. Tarihin en güçlü oyuncuların bir araya geldiği Liverpool'du. Ama o gün oyun planı, o günkü motivasyon bambaşka bir sonuç ortaya çıkardı. Kolay mı? Değil tabii ki. Ki Fenerbahçe'nin bence en temel sorunu işin atletizm tarafında çok geri kaldı.
1: Evet, evet. Ama
0: çok fazla uluslararası oyuncunun olması ister istemez yani bu oyunda böyle bir hikaye de ortaya çıkabilir. Yani çıkarsa ben ya inanılmaz şaşırdım, mümkün değil demem. Bazen şeydir, teknik direktör varlığı çok kıymetlidir ama bazen bazı takımların da teknik direktörden kopmaya ihtiyacı olur. Hani sanki bu da biraz İsmail Kartal'dan kopmaya ihtiyacı olan bir takım gibi geliyor bana.
1: Guendouzi yok, Burçin Keskin cezalı. O da çok enerjisi yüksek bir futbolcu. İsmail Kante olacak büyük ihtimalle. Ön taraf nasıl olacak o çok merak ediliyor tabii.
2: Şöyle söyleyeceğim Koray, ben de biraz farklı bakayım konuya. Beşiktaş mağlubiyetinin çok hayırlı bir zamanda geldiğini düşünüyorum Fenerbahçe için. Çünkü Şampiyonlar Ligi maçlarına çok önem veriyorum. Yani Fenerbahçe'nin Roma maçı bence Beşiktaş maçından daha önemli. 18 sene sonra giriyorsun, kalmışsın. Marka değeri açısından inanılmaz bir maça çıkacaksın. Ve Beşiktaş mağlubiyetinden eğer doğru dersleri alabilirsen, seyirci baskısıyla da beraber. Çünkü Roma bir Inter veya bir Milan veya bir Juventus tecrübesinde değil Şampiyonlar Ligi'nde. O yüzden biraz şaşırtabilirsin. Aynı yorumu ben Lyon deplasmanı öncesinde de yapmıştım. Gençler Birliği mağlubiyetinin doğru zamanda, hayırlı bir zamanda geldiğini söylemiştim. Bak o yansımıştı.
0: Çünkü, kaybetmesinler de yine hocam Fenerbahçe.
2: Kaybetmesinler.
3: Burçin sen her maç böyle dersin.
0: Fenerbahçeliler tamam der ama bu yani, sayı artarsa.
2: Ama, bak şimdi.
0: Yok doğru ama.
2: Gençler Birliği mağlubiyetinde ne oldu? İşte bir başladı sezon Şampiyonlar Ligi'nde o maçlara kadar. İşte Ake ile Şikrinyar müthiş uyumlu, Guendouzi bütün problemleri çözüyor. Gençler Birliği maçında çözemedin. Ayaklar yere bastı. Sonra Lyon deplasmanında 18 sene sonra müthiş bir performans gösterdin. Şampiyonlar Ligi'ne kaldın. Ben aynı etkiyi Beşiktaş mağlubiyetinden de çıkarabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe. Neler yapmaması gerektiğini bu kadar acı, bu kadar güzel ancak böyle öğrenebilirler.
1: Şimdi Guendouzi'nin yokluğunda sence nasıl olacak?
3: Ya tabii şimdi İsmail oynayacak orada. Aslında bence şöyle olurdu. Yani üçlü birden oynardı. Kante, İsmail, Guendouzi oynardı.
1: Olsaydı.
3: Trabzon deplasmanı şeyin yaptığı gibi.
0: Tedesco'nun yaptığı. Hemen vazgeçti ondan. Evet. Şahane bir planlamaydı Fenerbahçe'nin.
2: Yani onu da çok kolay çözüyor takımlar filan dedi. Yani, ben anlamadım.
3: Ya ama her maç oynayamazsın. Doğru maçta oynayacaksın hocam. Evet. Şimdi Gençler Birliği'ni oynarsan Gençler Birliği zaten çıkmıyor. İleri gidemezsin. Ama Roma gibi ritimli bir takıma bir de işin hikayesini biliyor musun? İtalyano'ya benzer yani Gasperini zaten İtalyan'ın ustası sayılır. Yaşça da çok daha deneyimli bir teknik adam. Bekleri en iyi kullanan Avrupa'daki 3-5 teknik adamdan biridir Gasperini. Atalanta'da da çok iyi yaptı.
2: Tabii.
3: Ve en çok rakip ceza sahasında oyuncu sokan teknik adamlardan biri. Şimdi Beşiktaş'ta bekleri inanılmaz kullanıyor. Rıdvan'ın attığı golleri hatırlayın işte öbür sağ beki kullanıyordu falan. Biraz benzer bir şey olacak. Üçlü oynuyor gerçi şey.
1: Roma.
3: Evet Gasperini. Ama bekleri falan çok ileri çıkartan, çok hareketli, rakip ceza sahasında çok fazla oyuncuyla giren bir takım olduğu için biraz daha benzer. Yani Beşiktaş maçında gördüğü hikayenin biraz daha benzeriyle oynayacak Fenerbahçe. Ama burada kritik olan nokta hocam Guendouzi'nin o olmasaydı keşke o hareketler. Üçü başlasaydı daha güzel olabilirdi. O pas bağlantılarında sıkıntıları bozup kontrada etkili olabilecek de bir takım var çünkü Koray. Yani özellikle işte Greenwood açık alan görmedin mi Beşiktaş maçında bir yakaladı. İçeri çevirmedi. Şut attı ya. İçeri çevirse belki gol olacaktı. Evet. Makine gibi adam. Oğuz da zaten süratli bir oyuncu. Baktığında Kerem oynarsa Kerem de formsuz ama onları yapabilecek. Yani kontrada iş çıkarabilecek bir takım. Bence en doğru tertip olurdu. Ama olmayacak bir şey. Yani İsmail oynayacak. Yalnız dediğimiz gibi burada çok konuşamadık ama atletik performans noktasında Fenerbahçe ikinci devre havlu attı hocam. Gerçekten bak bu konuşulması lazım. Ciddi derecede şu da konuşabilir. Merkez orta sahayı konuşuruz. Sol kenarı konuşuruz. Onları konuşuruz ama stoper ikilisini de konuşuruz. Ama en önemli şey hocam atletik performans olmazsa ligde de barınamaz.
1: Doğru. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyoruz. Galatasaray'a da Şampiyonlar Ligi'nde inşallah güzel sonuçlar alırlar. Hepimizi mutlu ederler. Ağzınıza sağlık Burak Kural, İbrahim Yavuz ve Burçin Keskin'le beraberdik efendim. Süper Lig analizi noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: A milli futbol takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
1: Ceza var, Semih! Semih!
0: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATV, Aspor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
2: Güzel bir pas Arda'dan. Barış Arda!
0: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den, Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda Aspor, A Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
2: Gol pozisyonu ve gol!
0: Bizi izlemeye devam edin.

0: La Cartuja'da, La Liga'da 4. hafta Betis Real Madrid maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Arda bekletmeden çok iyi ortası. Hırsı kaleci. Vayes kurtarıyor. Ersin yine Dumfries'e çok güzel pas. Yetişecek Dumfries Arda yanında. Arda. Mbappe Arda köşünü gösterdi. Ona doğru çok iyi pas. Ceza sahasında Arda çevirdi arka direkte. Vinicius direkten dışarıya. Arda Mbappe. Mbappe tekte nefis kaçırıyor Arda'yı. Beğenin offside'ı bozan isim. Arda sağ ayağıyla çevirdi. Vinicius. Sağ kanada attı kendisini. Cucho Hernandez. Antony'den Hernandez'e. Cucho Hernandez. Geçmedi top. Arda tekte neler yapıyor Arda ilk yarıda. Jude Bellingham'dan Vinicius'un önüne şimdi. Vinicius götürebilir mi? Ceza sahasına daldı. Karşı karşıya Vinicius çevirdi. Mbappe olmadı. Yeniden Mbappe müdahale var Barça. Her şeyiyle çok keyifli. Seyirlik bir pozisyonda işte Vinicius. Öncen atan sonra Barça. Antony. Antony topu kaybetti. Kötü de bir noktada Betis için. Hoysun Mbappe'ye çok iyi pas. Karşı karşıya şimdi Mbappe kaleci Vayes. Mbappe tam istediği açı, istediği vuruş şansını bulamadı ama işte Hoysun'un başlatıp neredeyse asisti yapacağı atak. Kaleciye nişanladı Kylian Mbappe. Antony zarif paslar yine. Fornals çok iyi düşündü orada. Pası da çok iyi noktaya. Gol pozisyonu olabilir. Fran Garcia bekledi. Torpil dışarı yattı. Bayrak havada. Fran Garcia için ama. Troy Parrott'ın plasesi. Fornals. Penaltı noktasına doğru. Bir kafa kurtuğa gol. Troy Parrott, La Liga'ya gol lever hava diyor Troy Parrott. Courtois çok iyi uzandı ama Parrott takipte, Betis önde. Atamayan atarlar oluyor Emre Özcan. Real Madrid maç boyunca aradı ama Parrott kilidi kıran isim oluyor, sessizliği bozan isim oluyor. Sandra Arnold kesti. Konate geldi olmadı. Açılan topa Silva bıraktı Mbappe'ye. Mbappe kaleye doğru gönderdi. Direkten dönüyor yine Mbappe. Girdi topun altına. Direkte patladı bu topta. Mbappe. Kukureya'dan Mbappe. Mbappe'den Kukureya. Kukureya zorladı Espi. Espi dönüyor geriye. Bernardo Silva'dan iyi pas. Aldı Vinicius şimdi. Vinicius çevirdi içeriye. Bir vuruş Espi. Mourinho yine iptal aldı Espi. Espi, Espi, Espi. Yine girdiğini attı. İptal var. İptal kararı var. Ene Kartuğa'da gol iptal. Bakalım rejiden gelecek görüntü. İlk pas mı acaba diye düşündüm.
1: İlk pasta bir şey göremedin mi? Oo, burası. Burası.
0: Çok erken. Ya pozisyon çok, çok erken bir aşaması. 2 dakikalık süre eridi uzatmada. Jude Bellingham'a pas. Vinicius hücuma doğru akıyor sol kanattan yine. Jude Bellingham'dan Vinicius'un önüne doğru. Aldı Vinicius. Vinicius şimdi. Vinicius götürdü. Vinicius çevirdi. Korner. Bir penaltı. Maçın hakemi. Bu arada
1: penaltı verdi.
0: Verdi penaltıyı maçın hakemi. Tam bir şok var Sevilla'da. Betis için tam bir şok var. Deosan'ın müdahalesi. Geldi o işaret. Geliyor Mbappe. Geliyor Mbappe. Mbappe Vayes. Mbappe olmadı ikinci hamlede de. Barça bırakmadı ama. Vayes'in gecesi Betis'te. Vayes.
1: İnanılmaz bir son. Yani.
0: Hem kurtardı hem Mbappe'ye doğru gitti orada. kullanıyor Alexander Arnold. Kale ağzına doğru ortası, kapı, Moyes! Yine Moyes! Dikildi Real Madrid'in karşısına. Espi. Maç bitti. Real Madrid adına sezonun ilk mağlubiyeti Betis deplasmanında geliyor.

mücadele başlıyor. Lukman'dan pas. Atletico Madrid atakta. Şimdi yerden Simeone, o da döndü. Pas sağ tarafa doğru. Kanginli'yi aldı ceza alanında. Kanginli sağına çekti, vurdu. Top direkten dışarıya çıkıyor Kanginli. Çok erken bir dakika. Henüz 3. dakika. Böyle geldi Atletico Madrid. İşte Kanginli ceza alanında. Bir sola bir sağ, çok hızlı. Uzak köşeye, direğe takıldı Kanginli. Simeone. Sağ tarafa doğru Llorente'nin koşu yoluna. Llorente bıraktı aradan. Cezalanın şut geldi dar açıdan. Çok dar açıdan. Barrios sonrasında bir temas ve korner işaret ediyor Munera. Navarro gönderdi Iñaki Williams. Cezalanında Iñaki Williams. Iñaki Williams yerden gönderdi, ceza alanın şut, gol! İkinci gol! 2 dakikada 2 gol! Atletico Madrid'in şok, ikinci yarının henüz başı. Fark 2'ye çıkıyor Norbert Navarro. Celta Vigo'ya attı, şimdi San Mames'te yine sahnede. Norbert Navarro 2-0. Faul beklentisi var Atletico Madrid'de, oyunculardan devam ediyor hakem Iñaki Williams, sol tarafa Nico orada. Nico Williams sıyrıldı rakibinden. Nico ceza alanında, Nico Williams dışarıya. Barrios yerden oynadı, Julian Alvarez tek top. Yeniden aldı Barrios uzaklardan, Unai Simon. Yerden bir pas Alvarez'e, döndü burada Alvarez. Simon ikinci pozisyon.

0: Unai Simon, Julian Alvarez.
1: Şimdi sol kanada doğru uzun bir pas. Çok da güzel bir pas. Johan Eko var orada. Ceza alanında. Şimdi orta geldi. Herkesi açtı uzak noktaya. Alex Berenguer dokunamadı ve top dışarıda. Julian Alvarez. İsabetli bir pas. Karşı atak şansı. Oyan Sunset. Sunset bıraktı aradan. Johan Eko sıyrıldı. Çok iyi çalım Johan Eko ceza alanında. Johan Eko çizgiye kadar indi, yaptı ortasını. Savunma karşıladı, atak devam edecek. Şimdi uzaklardan bir şut ama Oblak'ın kucağına. Bruzeta gönderdi savunma arkasına. Geliyor yine atletik. Şimdi ceza alanı orta. Sekti savunmadan şut ve gol. Oyan Sunset. Dakika 90. Farka gidiyor atletik. Hatların arasındaki o adam onları sarsıyor. Belki de fişi çeken golü atıyor Oyan Sunset. 90. dakika. Atletik 3, Atletico Madrid 0.

farkla önde Atletico Madrid karşısında. Bu sezon yenilgisiz Atletico Madrid'in sahasında San Mames'te taraftarın önünde bu büyüleyici atmosferde mağlup ediyor Atletik. Maçın sonucu Atletik 3, Atletico Madrid 0. 3 puanı 3 golle alıyor Atletik.

geldi. Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Valencia-Barcelona mücadelesi başlıyor. Rodri. Sağ kanada gönderdi. Şimdi ceza sahasına doğru. Lamine Yamal. Lamine Yamal! Harika gol! Lamine Yamal! Akıl dolu bir vuruş. 6. dakikada Barcelona'yı öne geçiriyor Lamine Yamal. Çok klas. Lamine Yamal bu sezon La Liga'da attığı 3. gol. Süper vuruyor. Kaleci Dmitrievski'yi mağlup ediyor. Lamine Yamal. Gordon çekti. Şimdi Pedri buldu. Pedri pasını verdi Fermin. Fermin'den Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Şov yapıyor. 8. dakika. Fark 2'ye çıktı Lamine Yamal. Evet, offside. Gol geçerli değil. VAR incelemesinin ardından offside kararı geliyor. Skor 1-0. Sağ kanada Lamine Yamal. Yamal sürüyor topu, ceza sahasına girdi. Lamine Yamal çeviremedi ama devam etti. Atak devam ediyor. Geriye doğru şut geldi, gol! Fermin Lopez fark 2'ye çıkarıyor Barcelona. Fermin Lopez'in golü. İlk golün asistini yaptı. Bu kez de kendisi atıyor Fermin Lopez. İkinci gol VAR'dan dönmüştü ama Barcelona farkı 2'ye çıkarmayı başarıyor bu kez. Fermin, Rodri, Pedri'nin pası geçmiyor. Pepe Lu girdi araya ama geliyor Barcelona. Lamine Yamal, Dmitrievski. Uzaklardan Lamine Yamal, imza şutlarından biri. Dmitrievski bu kez başarılı. Yoğun stres altında Dmitrievski. İyi uzandı. Kuzey Makedonyalı kaleci. Uzun bir top geldi. Jules Koundé araya girdi. Şimdi Otorbi sıyrıldı. Otorbi, Rodri, hata geldi. Gol şansı, şut, Joan Garcia top boşta. Joan Garcia kontrol altına alıyor o topu. İtirazlar var Danyuma'da.

0: Kubarsi. Şimdi Lamine Yamal'a doğru. Lamine Yamal.
1: Ya şu 2-3 dakikadır acayip bir şeyler yaptı Barcelona. Topun hızı, hareketlilik. Keyif de alıyorlar şu an oynadıkları oyundan.
0: Yamal, Dieng topu kazanmaya çalışıyor. Lamine Yamal, Fermin Lopez attı çalımı. Fermin Lopez direkten döndü. Fermin Lopez çok büyük çaba. Bu hücuma imzasını attı Fermin ama sonunda direğe takılıyor. Pedri'den sol kanada Anthony Gordon. Gordon, Lamine Yamal aradan bırakmak istedi. Gordon buluştu topla. Tekrar Yamal. Lamine Yamal. Çok iyi sıyrıldı orada ama topu ağları gönderemiyor Lamine Yamal. Hadi pasını. Vazquez topu kaybediyor. Rodri kazandı o topu. Şimdi Lamine Yamal eksik yakalandı Valencia. Lamine Yamal. Yamal verdi pasını. Fermin vurdu topu ağlardan. Çevirdi. Rafinha dokundu. Topu ağlara gönderdi. 50. dakika. Barcelona farkı 3'e çıkarıyor.
1: Rafinha'da. O kadar rahatlar ki Cem. Yani 5 dakika izledik. İkinci yarıda ellerini kollarınız sallaya sallaya. Pozisyon üstü pozisyon.
0: Rafinha'da partiye katıldı. O da skora katkı sağlıyor. Bir Fermin Lopez asisti daha.
1: Ben yine önde mi diye düşündüm Rafinha ama sanırım bu sefer gerideydi.
0: Dördüncü korneri Barcelona'nın. Orta içeriye kafa vuruşu Dmitrievski. Dmitrievski direkt. Sağ kanada Lamine Yamal. Dördüncü gol şansı Lamine Yamal'a pası. Fermin dışarı gitti. Rafinha dokunamadı. Çok benzer pozisyon üçüncü golle. Rafinha dokunamıyor bu kez.
1: Biraz bilinçli olarak ritmi düşürüyor Barcelona. Yani 45-60 çok acayip bir oyun oynadılar. Çok pozisyon buldular.
0: Olmo. Olmo'nun pası Pedri'ye. Pedri gol! Pedri! Dördüncü gol Barcelona adına. Pedri de tabelaya adını yazdırıyor. 79. dakika. Barcelona'nın dördüncü golü Pedri. Valencia'nın kabusu gitgide büyüyor. Şimdi Olmo, Dani Olmo. Bir müdahale vardı, kaldı ayakta Olmo. Olmo pası verdi. Lamine Yamal.
1: Önde olabilir mi?
0: Yamal. Bayrak kalkıyor. Burada inceleme yapıldı. Offside yok. Ve 5. golü Barcelona'nın Lamine Yamal. Bu sezon La Liga'da oynadığı 4 maçın 3'ünde 5 gol barajını geçmiş oluyor Barcelona. Gabriel Jesus pas olmaya gelmedi. Atak devam edecek. Bernal'den Lamine Yamal. Lamine Yamal hat-trick peşinde. Lamine Yamal iyi vuramadı. İstediğini yapamadı Yamal. Hat-trick yapamıyor. Ve maçın son düdüğü geldi. Karşılaşmanın sonucu Valencia 0, Barcelona 5.
2: La Liga'da 4. hafta Alaves ve Osasuna karşı karşıya geliyor. Kazandı topu şimdi Osasuna. Pas yerden savunma arkasına geçti bu top. Ceza alanı Budimir. Sıyrıldı Budimir, vurdu son anda kaleci. İki müdahale birden. Kaleci Sivera'dan Ante Budimir. Sivera'yı geçemiyor. Yakın mesafeden Ante Budimir. Manuel Perez aldı. Yaptı ortasını kaleci. Son anda boyumu. İkinci pozisyon şut geldi. Yine savunmadan döndü. Savunmadan döndü top. Hala gole yaklaşıyor. 20. dakikada bir duran top organizasyonu sonrasında gole yaklaşıyor Alaves.
3: Sergio Herrera. Gidiyor Alaves.
2: Şimdi uzaklardan gol! Mükemmel bir gol! 27. dakikaya girerken Alaves sahasında taraftarın önünde 1-0 öne geçiyor Osasuna karşısında. Çok uzaktan, çok sert Lucas Boye tam köşeye. Harika bir gol Boye.
3: Fenalya'dan geriye bir kez daha Sivera. Su gönderdi Sivera. Büyük hata Katena'dan. Diaz araya girdi. Mariano Diaz!
2: Mariano Diaz! 36. dakika. Önce asist ardından gol. Alaves Osasuna karşısında. Farkı 2'ye çıkarıyor. Mariano Diaz bir gol bir asist.
3: Sol kanada doğru açıldı top. Şimdi orta ceza alanına Ante Budimir gol!
2: Ante Budimir! Fark bile indi. Golle başlıyor ikinci yarıya Osasuna Ante Budimir.
3: Alenia bıraktı Boye.
2: Uzaklardan Boye!
3: Orta geldi. Arka direğe doğru geldi. Yerde bir oyuncu var ve karar penaltı.
2: Beyaz noktaya gitti hakem Ante Budimir. Reba sarı kart görüyor. Budimir'e yaptığı müdahalenin ardından Osasuna penaltı kazanıyor işte Budimir'in yerde kaldığı an. Topun gerisinde Ante Budimir. Ante Budimir ters köşe. Ante Budimir'den duble. Bu kez penaltıdan gol Ante Budimir. Fark yeniden bire iniyor.
3: Tenalya taşıyor topu. Tenalya yerden. Boye'den pas sağ kanada. Ortağa geldi ceza alanına.
2: Kafa gol! Lucas Boye! Hat-trick! Lucas Boye hat-trick! Şov var! Lucas Boye şov var! Alaves 4, Osasuna 2!
3: Sağ kanatta top Angel Perez sıyrıldı. Angel Perez ayakta kaldı. Yaptı ortasını arka direğe.
2: Kafa gol! 5 oluyor! 90'da 5 oluyor Pablo Ibáñez. Belki de pisi çeken gol atıyor. Pablo Ibáñez ama öncesinde orada. Angel Perez'in verdiği büyük mücadele. Asist de Angel Perez'den. Onun da hakkını teslim etmek gerek. Alaves farka gidiyor. Maç sona eriyor. Kazanan Alaves oluyor. 3 puanı 5 golle alıyor.
4: Maçın ilk düdüğü çaldı. Harika bir çalım. Müthiş de bir ara pas şimdi karşı karşıya. Fernandez kayarak müdahale Sangante'den. Şut dışarı gidiyor. Sangante kırmızı kart. Zaten o arka direkteki pozisyon çok önemli olmayacaktı. Sangante kırmızı kartı gördü. Sevilla 10 kişi. Edu Exposito önce müthiş bir çalım attı. Daha sonra harika bir ara pas verdi. Bu hata neredeyse tek başına üretti Edu Exposito az önce. Fernandez topu buluştuktan sonra yerde kaldı. Kayarak müdahale sonrası. Penaltı itirazları var ama oyun devam ediyor. Şimdi Javier Hernandez yaptı ortayı. Blanco Dimos tek yumruk. Girişine ve gol! Omar El Hilali! Omar El Hilali 62. dakikada İspanyolu 1-0 öne geçiriyor. Sevilla 10 kişi kaldı. Birkaç dakika sonra da golü yedi. Javier Hernandez'in yaptığı orta. Blanco Dimos tek yumrukla uzaklaştırdı. Ama top El Hilali'nin önüne sekiyor. Omar El Hilali, İspanyol'un yükselen yıldızı.

0: Icardi topa vuruyor. Orada offside'lı bir İspanyollu var. Pasif ve aktif olduğu da şöyle belirlendi. Castri'nin orada topu çizgiden çıkarmaya çalışırken İspanyollu oyuncu açısını kapatıyor. Görüş açısını kapatıyor. Topu göremiyor Castri.
1: Uzun mesafeli bir taç geldi. Şut ve gol!
0: Kaçırdı. Kendini şimdi affettiriyor. Taçtan gol yiyor İspanyol. 10 kişi Sevilla. 85'te 1-0 öne geçiyor Stasin.
1: Zaragoza çizgi. Çok güzel pas. Sarp'tan içeri çevirdi. Şut! Kaleci ikinci pozisyon savunmadan dönüyor. Düdük geldi şimdi. İspanyol ikinci yarıda yakaladığı en net gol fırsatını buldu ama değerlendiremiyor. Orta içeri, kafa vuruşu, üst direkt, ikinci pozisyon, gol! Marcos Fernandez 1-1 yakalıyor İspanyol. Son dakikada 90+8'de Marcos Fernandez. Marcos Fernandez İspanyol adına beraberlik golünü atıyor. Sevilla 10 kişi çok iyi direndi. Ve maçın son düdüğü geldi. İspanyol Sevilla ile 1-1 berabere kalıyor.
2: Evet, artık mücadele başlıyor. Hugo Gonzalez çok şık bir çalım. Gonzalez taşıyor topu. Gonzalez solda. Şimdi uzaklardan bir şut dışarıya. Hugo Gonzalez solda, Pablo Duran vardı. Onu düşünmedi. Kendisi denedi, uzaktan denedi ama David Soria son anda uzandı, çıkardı topu. Şimdi orta geldi. Ceza alanına ters dokunuş. İkinci pozisyon gol! Arka direkte Satriano. Taraftarın önünde şimdi 1-0 önde Hetafe. Bir kez daha izliyoruz. Mojica böyle ortaladı. Sekti top. Ardından arka direkte Satriano. Satriano uzaklardan, Satriano. Hem kendisinin hem takımının ikinci golüne çok yaklaşıyor. Martin Satriano düzeltti. Uzaktan çok sert, çok düzgün ama dışarıya. Martin Satriano. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafa gol! Beraberlik golü. Bir duran top organizasyonu 57. dakika. 1-1 oluyor. Celta Vigo golü buluyor. Starfelt. Carl Starfelt. Lago. Hugo Gonzalez yerde. Hugo Gonzalez faul var. Hugo Gonzalez yerde kaldı, faul var. Pozisyon bu, bir kez daha görüntüye geldi. Romero kırmızı kart görüyor bu arada. Said Romero kırmızı kart gördü ve Hetafe 10 kişi kaldı sahada değerli futbol severler. Şimdi sağ kanada geldi top, Lago. Lago ceza alanına, kafa vuruşu dışarıya. Carreira dışarıya gönderdi. Rives yerden, Miguel Roman uzaktan dışarıya.

0: Miguel Roman. Marcos Alonso. Evet, bitirdi. Maçın hakemi Cesar Soto mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan yok. İki takım da birer puana razı oluyor değerli futbol severler.
1: İlk düdük geldi. Manuel Martinez Valero Stadyumunda maç başladı. Sergio Gomez yaptı ortayı, yumrukluyor Dituro. Dönen top Yangel Herrera. Şutu isabetli olmadı ama Oşieng cezalını ve gol. Oşieng'den harika gol. Seken topu önünde buldu Oşieng. Mükemmel vurdu. Sociedad 1-0 önde. Elche takımı offside gerekçesiyle durdu ama çaprazdan harika vuruyor Oşieng. Vigas ayağının altından kaçırdı. Oşieng orada. Oşieng. Oşieng bıraktı geriye. Şut ve gol. Büyük hata Dituro'dan. Yangel Herrera topu ağlara yolluyor. Sociedad farkı 2'ye çıkartıyor. Kaptan Vigas'ın büyük hatasına Dituro da eşlik edince Sociedad deplasmanda 2 farklı üstünlüğü yakalıyor. Marçal bir an için hata. Fernino geldi aldı. Fernino ikinci hamleyi de yapacak. Martin'in müdahalesi var. Hakem oyunu devam ettiriyor ve ani atak başladı şimdi. Soler. Soler yerden Suçiç hareketlendi. Suçiç ceza alanında. Suçiç vurdu gol. Suçiç topu ağlara yolluyor. Sociedad farkı 3'e çıkardı. Ortiz Arias'a itirazlar var. Martin'in elle müdahalesi olduğu yönünde. Pozisyonun dönüşünde de golü buldu. İşte pozisyon bu. Evet, pozisyonu izliyor Ortiz Arias. Evet, hakem faulü işaret etti ve kırmızı kartını çıkardı. Martin oyundan atılıyor. Victor Chust derin oynadı. Lömer. Thomas Lömer döndü, kaleye baktı. Thomas Lömer ve gol. Elche farkı 1'e indiriyor. Thomas Lömer sağ ayağıyla attı golü. Ceza alanı dışından harika vuruyor topa. Marero'yu mağlup ediyor Thomas Lömer. Lömer bıraktı Valera. Valera son çizgi. Valera yaptı ortasını. Gomez vuramadı. Kaleye doğru gol. Fernino topu ağlara yolluyor. Ardından da Marero'yu itiyor. Beraberliği yakaladı Elche. Geri dönüyor Elche. Valera'nın ortası. Morente böyle çevirdi. Topu ağlara yolladı. Fernino. Göğsüyle atıyor golü. Suçiç kurtuldu rakibinden. Suçiç gidiyor. Suçiç cezalını. Suçiç attı çalımı. Suçiç ve gol. Sociedad 3-2 önde. Suçiç'ten harika gol. Bir golü sayılmadı ama bu kez tam 90. dakikada çok kritik bir gol atıyor. Elche gole daha yakınken, Elche galibiyet golünü ararken Suçiç aldı. Kendisi götürdü, golü attı. Yerden pas. Osorio bıraktı. Hosan. Hosan'dan orta. Kafa vuruşu. Kaleci ikinci hamle, top dışarıda. Marero mutlak bir golü engelliyor. Ortiz Arias maçı bitiriyor. 5 gollü mücadelede kazanan Real Sociedad.

0: زعفر. Aspor, spor kanalı.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Ana Haber hoş geldiniz. Mutlu günler değerli izleyenler. 2 saat boyunca sporda öne çıkan gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız ve takımlarımızın Şampiyonlar Ligi yolculuğu bu hafta itibariyle başlıyor. Galatasaray'da yarın ilk maçında Şampiyonlar Ligi'nde Lisbon'da saatler 22'yi gösterdiğinde Sporting Lisbon'a konuk olacak.
1: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolculuğu başlıyor. Sarı Kırmızılılar lig aşamasının ilk haftasında Portekiz temsilcisi Sporting'e konuk olacak. Süper Ligi şampiyon tamamlayarak doğrudan kupaya katılan Galatasaray, 1993'ten beri Şampiyonlar Ligi adıyla oynanan turnuvada 19. kez boy gösterecek. 2000-2001 ve 2012-2013 sezonlarında çeyrek final oynayarak en büyük başarısını elde eden Sarı Kırmızılılar, geçen sezonsa son 16 turunda mücadele etti. Galatasaray'da zorlu maç öncesi 3 önemli eksik bulunuyor. Nijeryalı yıldız Osimhen'in yanı sıra Lemina ve Singo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Galatasaray'da Portekizli yıldız Leao ise altyapısından yetiştiği Sporting'e karşı mücadele edecek. Leao, Portekiz ekibinde sadece 5 maçta oynadıktan sonra 20 milyon euro karşılığında Lille transfer olmuştu. Portekiz futbolunun köklü kulüplerinden Sporting, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Yerel ligi ikinci sırada bitiren Lisbon ekibi bu sezona etkili bir başlangıç yaptı. 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan Sporting 13 puan topladı. Transfer döneminde Quenda, Hulmand, Diomande, Trinçao gibi önemli isimlerini satan Portekiz temsilcisi 200 milyon euro gelir elde etti. Sporting, Salazar, Ba, Dumbia, Altimira, İran Kunda gibi oyuncuları kadrosuna kattı ve 123 milyon euro harcadı. 378 milyon euroluk kadro değerine sahip başkent ekibinde Kolombiyalı forvet Luis Suarez çok formda. Yaz döneminde adı Fenerbahçe ile anılan 28 yaşındaki oyuncu 4 gol 1 asist kaydetti. Lisbon'daki José Alvalade stadında oynanacak Sporting Galatasaray maçı 22'de başlayacak. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek.
0: Fenerbahçe'de Kadıköy'de Roma'yı konuk edecek İsmail Kartal derbiden sonra bazı değişiklikler yapmayı planlıyor ki yavaş yavaş Kartal'ın 11'i de belli olmaya başlıyor.
2: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüveni başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe ligin ilk haftasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi asetini bitiren Sarı Lacivertliler turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal bu kritik maçta 11'de şans vereceği oyuncuları belirlemeye çalışıyor. Sarı Lacivertlilerin kalesini Ederson koruyacak. Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda Archie Brown'un oynaması bekleniyor. Zorlu maçta stoper ikilisi ise Milan Škriniar ve Nathan Ake'den oluşacak. İsmail Kartal orta sahada cezalı Guendouzi'nin yokluğunda İsmail Yüksel'e şans verecek. Milli oyuncuya N'Golo Kante eşlik edecek. Beşiktaş derbisinde beklentilerin altında kalan İrfan Can Kahveci de Asensio'nun yokluğunda yine formaya yakın. Fenerbahçe'de sağ kanatta Mason Greenwood, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu oynayacak. Roma karşılaşmasında Fenerbahçe'nin en büyük gol umudu Vedat Muriç olacak.
0: Şimdi de Fenerbahçe-Roma maçının hakeminin karnesine, Jesus Hilmanzano'nun karnesine bir bakalım değerli izleyenler. Hilmanzano La Liga'nın tecrübeli hakemlerinden bir tanesi. Geçen sezon La Liga'da 20 maçta görev aldı. Oldukça iyi bir maç sayısından burada bahsetmek lazım. 89 sarı, 6 kırmızı.

0: Kırmızı 6 penaltısı var. Şampiyonlar Ligi'nde de yine 6 maçta görev aldı ve 4 penaltıyla tamamladı. Yine baktığımızda burada yüksek bir penaltı oranından bahsetmek mümkün. 19 sarı 3'te kırmızı kart çıkardık. Yine kırmızı kartın da maç sayısına göre, yani ortalama 2 maçta bir kırmızı kartına başvurduğunu söyleyelim. Bunu da yüksek olarak kabul edebiliriz. Avrupa Ligi'nde tek maç yönetti. 4 sarı kart çıkardı. Bir de penaltı kararına vardı o maçta. Konferans Ligi'nde yine tek maçta görev aldı. 8 sarı kart, bir penaltı kararı, oldukça karmaşık ve kaos içeren bir maçtan burada sanıyorum bahsetmek mümkün. İspanya Kral Kupası'nda da 3 maç 7 sarıyla tamamladı. Kırmızı kart ya da penaltı göstermedi Gil Manzano. Fenerbahçe maçlarına bakalım daha önce Gil Manzano'nun yönettiği. Avusturya Viyana Fenerbahçe 4-1 ile geçerken Avrupa Ligi elemelerinde 2022-23 sezonunda sarı kart, kırmızı kart, penaltı, tüm bu hanelerde 0 yazıyor. Fenerbahçe'nin zaten oldukça üstün olduğu bir maçtı. 2016-17'de Şampiyonlar Ligi elemelerinde Fenerbahçe Monaco'yu İstanbul'da 2-1 mağlup ederken de 2 sarı kart gösterdi. Aslında Fenerbahçe'nin daha önceki maçlarına baktığımız zaman Gil Manzano ile ilgili toplam 2 maçta sadece 2 sarı kart çıktığını görüyoruz. Bu anlamda tabii sade bir istatistik Gil Manzano hanesinde yazıyor diyebiliriz değerli izleyenler. Az önce olduğu gibi Gil Manzano'ya da yine bir hakem şansı dilemiş olalım. Fenerbahçe'de Roma karşısında yine başarı dileğinde bulunalım. Biz geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta tabii yeni transferlerin performansları oldukça konuşuluyor ki o isimlerden bir tanesi de Alexander Nübel ve yakında milli maçlar başlayacak. Tabii milli maçların adresinin de Turkuaz Medya olacağını hatırlatalım. Nübel'le ilgili habere geçerken de Klopp, bildiğiniz üzere Almanya milli takımının yeni teknik adamı, ve Klopp da kaleyi Nübel'e emanet etmeyi planlıyor.
1: Alman milli takımının birinci kalecisi Alexander Nübel olabilir. Manuel Neuer'in Dünya Kupası sonrası milli takıma veda etmesinin ardından Almanya'da yeni bir dönem başlıyor. Teknik direktör Jürgen Klopp'un Oliver Baumann, Jonas Urbik, Ter Stegen ve Beşiktaş'ın filebekçisi Alexander Nübel gibi isimleri değerlendirmesi bekleniyor. Sky'ın haberinde Nübel'in Beşiktaş'ta düzenli forma giymesinin milli takım yarışında kendine önemli bir avantaj sağlayabileceğine dikkat çekildi. Siyah beyazlılarda sürekli oynayarak maç temposunu yükselten Alman kalecinin Almanya'nın birinci kalecisi olma konusunda yeniden umutlanabileceği ifade edildi. Nübel 2024 yılında Julian Nagelsmann döneminde 3 maçta Alman milli takımı kalesini korumuştu. Bu sezon Beşiktaş'ın oynadığı 10 resmi maçta da kaleyi koruyan Nübel, kalesine gelen 27 isabetli şutun 22'sinde gole izin vermedi. Sezona muhteşem başlayan 30 yaşındaki kaleci topu oyuna sokma istatistiğinde ise %97 isabetle dikkat çekiyor.
0: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.
2: Başkan gördüm, kaç tane yönetici kaç
0: Beşiktaş tane... seçime gidiyor. Siyah beyazlarda Başkan Serdar Adalı kongre kararı aldı. Adalı yönetim listesini güncelleyerek yeniden aday olacak. Seçimin Ekim ya da Kasım ayında yapılması planlanıyor. Serdal Adalı Aralık 2024'ten beri başkanlık koltuğunda oturuyor. Adalı geçen yıl Mayıs ayında yapılan seçimi kazanarak 3 yıl daha başkan seçilmişti. Trabzonspor'un süperstarı Muhammed Salah müthiş bir sezon başlangıcını imza attı ki aynı zamanda Salah Trabzonspor'da son 5 sezonun en golcü başlangıcını yaptı.
1: Muhammed Salah Trabzonspor kariyerine harika başladı. Süper Lig'in 4. haftasında Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup eden Bordo Mavililer de Mısırlı Yıldız ilk 4 haftalar itibarıyla son 5 sezonun en golcü başlangıcını yapan oyuncu oldu. 1-1 sona eren Kasımpaşa müsabakasının 58. dakikasında oyuna giren 34 yaşındaki futbolcu Trabzonspor formasıyla ilk kez sahaya çıktı. İlk 11'de başladığı Başakşehir maçında 2 gol atarak takımının galibiyetinde başrol oynayan Salah, Ahmet Sportif faaliyetlere 2-1 kaybedilen maçta da bir kez ağları havalandırdı. Mısırlı Yıldız son olarak Gençler Birliği karşısında penaltı noktasından fileleri sarstı. Trabzonspor'un ligde attığı 9 golün 4'üne imza atan Salah, takımının ilk 4 haftadaki en golcü oyuncusu oldu ve büyük beğeni topladı.

0: Seite. Muçi Kolidis'i de harika bir gol. Mükemmel bir gol. Ernest Muçi.
1: Süper Lig'de ilk hafta sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Arnavut oyuncu, sonraki 3 lig maçında Trabzonspor'un önemli isimlerinden biri oldu. Sezon başında Beşiktaş'tan 8,5 milyon euroya bonservisi alınan Muçi, hücumdaki etkinliğini sürdürerek 3 karşılaşmada 3 asist 1 gol kaydetti. Sezonun ilk haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlığı sebebiyle oynayamayan 25 yaşındaki futbolcu, ikinci haftada Başakşehir karşısında yaptığı asistle takımına katkı sağladı. Karşılaşmayı %95 pas isabetiyle tamamlayan Arnavut oyuncu, hücum organizasyonlarındaki etkinliğiyle öne çıktı. Muçi, Trabzonspor'un 3. haftada deplasmanda Ahmet Sportif faaliyetlere 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada da Muhammed Salah'ın golünde yine asist yapan oyuncu oldu. Karadeniz ekibinin sahasında Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada 4. golünü kaydeden başarılı oyuncu bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Ernest Muçi geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 15 gol ve 7 asistlik performansıyla takımına önemli katkı sağlamıştı.
0: Şimdi Muçi. Muçi uzak mesafeden vurdu, mükemmel bir gol. Harika bir gol. Ernest Muçi.
2: Şimdi de hep birlikte borsaya bir bakalım değerli izleyenler. Biz spor yani takımların toplam performansın endeksi 1947.83 puanla günü yükselişte tamamlıyor. Biz spor bu şekilde. Beşiktaş şaşeye baktığımızda 2.280 puanla yine Beşiktaş'ta da %3.64'lük bir artış görmekteyiz. Fener hisselerine baktığımızda Fenerbahçe'ye 2.93 ile Fenerbahçe sabit olarak günü tamamlıyor diyebiliriz ve Galatasaray'da da 1.03'lük %0.96'lık bir düşüş var. Trabzonspor'a baktığımızda da yine aynı şekilde %0.96'lık bir düşüşle değerli izleyenler, Trabzonspor'da günü 1.03 ile tamamlıyor diyelim. Borsada bu şekildeydi ve Göztepe ile devam edeceğiz. Göztepe tabii dün farklı bir mağlubiyet aldı. Çok da Göztepe cephesine beklenmeyen bir mağlubiyetti ama mağlubiyetten daha çok sonrasında konuşulan konu ise kaleci Gugeş Haşvili'nin paylaşımı oldu ki bu paylaşımda kaleci Gugeş Haşvili de taraftarı tepki gösterdi.
3: Göztepe'de kaleci krizi yaşanıyor. İzmir ekibi Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne 4-2 mağlup olurken taraftarın hedefinde Luka Gugeşaşvili vardı. Sarı Kırmızılıların ilk yarıyı 4-0 geride tamamladığı maçta Gürcü kaleci top ayağına geldiği anlarda tribünler tarafından ıslıklandı. Taraftarlar altyapıdan yetişen ve yedek bekleyen Arda Özçimen lehine tezahüratlarda bulundu. Teknik direktör Stanimir Stoylov ise 27 yaşındaki Gugeşaşvili'yi devre arasında oyundan alarak ikinci yarıda Arda Özçimen'e görev verdi. Maçın ardından sessizliğini bozan Gugeşaşvili sosyal medya hesabından sert bir paylaşım yaptı. Gürcü kaleci, futbolda iyi günler de vardır kötü günler de ama kimse benim mücadelemi, karakterimi ve bu forma için verdiğim emeği sorgulayamaz. Bugün yaptığınız şey taraftarlık değildi sözleriyle kendisine yönelen eleştirilere sert yanıt verdi. Gugeşaşvili klavye başında saklanıp oradan konuşanlara ise sadece bir şey söyleyeceğim. Hayat uzun, dünya küçük. Bir gün mutlaka sokakta ya da başka bir yerde karşılaşacağız ifadelerini kullandı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoylov ise maç sonunda yaşanan zor süreci birlik ve beraberlikle aşacaklarını belirtti.
4: Benim burada bulunduğum 3 senedir yaşadığım en kötü 45 dakikaydı. Gerçekten olabilecek tüm kötü şeyler bu 45 dakikada yaşandı. Tüm yapabileceğimiz tüm olası hataları oyunumu bölümünde yaptık. Bütün Göztepe ailesinin bir birlik olması. Bu bizim adımıza gerçekten çok önemli. Çünkü bu zor süreç sadece oyuncular ya da hocalar için değil, bütün Göztepe ailesi için zor ve tehlikeli bir süreç. Ve biz bu süreci içerisinden sadece hep beraber olursak çıkabiliriz.
2: Trendyol birincilik ekiplerinden Antalya Spor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı.

0: Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi. Kırmızı beyazlı kulüp tecrübeli çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Akdeniz ekibiyle Haziran ayında bir yıllık sözleşme imzalayan Korkmaz, takımın başına çıktığı 6 lig maçında 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı. Birincilik haberleriyle devam edeceğiz. Iheanacho, Bursa sporlu taraftarları coşturmaya devam ediyor. Bursa spor zirve yolunda, Iheanacho'da başrolde.
1: Bursa spor zirveye Iheanacho ile yürüyor. 4 yıl aradan sonra birinci lige dönen yeşil beyazlılar sezona etkileyici bir başlangıç yaptı. 6 maçta 5 galibiyet alan Bursa spor son olarak Manisa Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. 15 puanla ikinci sırada bulunan yeşil beyazlılar lider Batman Petrol Spor'u 1 puan geriden takip ediyor. Bursa Spor'da sezona damga vuran isimse Nijeryalı yıldız Kelechi Iheanacho. Yaz döneminde transfer edilen 29 yaşındaki forvet 6 maçta 8 gol 2 asist kaydederek olağanüstü bir istatistik yakaladı. Her karşılaşmada ağları sarsan Iheanacho son Manisa Futbol Kulübü mücadelesinde 2 gol birden atarak galibiyeti getirdi. Form grafiğini her geçen hafta yükselten yıldız oyuncu takım arkadaşlarıyla yakaladığı uyumun yanı sıra taraftarlarla kurduğu güçlü bağla da dikkat çekiyor. Iheanacho Bursa Spor'un 8 yıllık Süper Lig özlemini bitirme yolunda önemli bir rol üstleniyor. Yeşil Beyazlılar 7. haftada pazar günü 20'de 4 puanlı Esenler Erokspor'u konuk edecek.
0: Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'la devam edeceğiz. Lamine Yamal yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi kazanmanın en büyük motivasyonu olduğunu söyledi.
2: Lamine Yamal gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikti. Geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 24 gol 17 asistlik performans sergileyen Yamal, İspanya'yla 2026 Dünya Kupası'nı kazanırken yeni sezondaki hedeflerini anlattı. Feyenoord maçı öncesinde açıklamalarda bulunan 19 yaşındaki yıldız, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan başka büyük bir motivasyonum yok. Bence en özel turnuva. Aramıza harika oyuncular katıldı. Bu sezon bence mutlu sona ulaşabiliriz, dedi.

0: Ballon d'Or konusunda kendisini öne çıkarmak istemediğini belirten Yamal, bunun için lobi yapmam gerektiğini düşünmüyorum. Reklam yapmak için burada değilim. Zaten Ballon d'Or için yalvaracak da değilim ifadesini kullandı. Modern futbolun en önemli silahlarından birinin pres olduğunu vurgulayan Yamal, Real Madrid'in hakemlere yönelik tepkisi içinse 2 yıldır şampiyon olamıyorlarsa bu onların sorunu. Bilmiyorum. Biz hakemlerden gayet memnunuz diye konuştu.
1: Serie A'da Lazio sezona müthiş başladı. Udinese'yi deplasmanda mağlup etti ve 3'te 3 yaptı.
2: Düdük çaldı. Gomez'in dokunuşuyla maç başlıyor. Keyifli bir maç. Keyifli seyirler diliyorum. Dakika 5. Zaccagni yaptı ortasını. Kafa vuruşunu Tavares'ten. Okoye'de kalıyor top. Jotrowski sağ kanatta. Kieran Davis şimdi ceza sahası içinde. Kieran Davis çekti, vurdu Davis kaleci. Ardından Kamara, yine Mandas başarılı. Üst üste iki kurtarış Hristos Mandas'tan. Bankva. Frattesi ayak koyuyor. Isaksen'den şimdi Zaccagni'ye doğru hızlı bir pas. Boyvoda hatalı top. Zaccagni içeriye çevirdi. Son anda savunma. Son anda oyuna sonradan giren Lennon Miller yetişti oraya. Büyük hata Udinese savunmasında. Yeniden bakacağız. Boyvoda yavaş bir pas. Araya girdi Zaccagni. Pinamonti'ye çeviriyor. Lennon Miller yetişti son anda. Büyük tehlike Udinese kalesinde. Bayo'dan şık pas. Karlström karşı karşıya gol. Jesper Karlström ile 1-0 öne geçiyor Udinese ikinci yarının başında. Pinamonti de kenardayken 10 kişiydi sağda Lazio. Udinese golü buluyor kaptanıyla. Oyuna sonradan giren Mayo'nun da golde payı var. Jesper Karlström avlıyor Mandas'ı. Vakum Bayo. Bayo bıraktı Davis'e. Keenan Davis ceza sahası içinde. Davis Frostgard dokunuyor ardından. Davis rakibini biraz da çekmişti. Reda Belahyan. Kenneth Taylor. Taylor kaleyi düşündü. Az farklı dışarıya Kenneth Taylor. Frattesi. Cancellieri. Tekrar Frattesi'yi düşündü. Davide Frattesi çevirdi ortaya. Noslin bıraksa tehlike daha da büyüyecek. Şimdi Prostgard Noslin'e takıldı yine. Udinese oyuncusu gibi burada Noslin. Karambol yaşandı Udinese kalesine, savunma çıkartıyor topu. Cancellieri'nin ortası, Zaccagni vurdu. İziyle kurtarıyor Okoye. Cancellieri, Jürgen Ekelenkamp kazandı o topu. Davis şimdi. Keenan Davis etrafında 4 Lazio'lu. Ekelenkamp vurdu. 2 hamlede Mandas. Davide Frattesi etkili çıktı Lazio. Frattesi içeride Noslin ve Zaccagni var. Frattesi kendisi vurmayı seçti. Savunmadan döndü sonrasında Cancellieri. Yine savunma iş başında Udinese'de. Okoye kritik müdahaleyi yapan Hasan Kamara'yı kucaklıyor pozisyon bitince. Zaccagni attı çalımını Boyvoda'ya. Mattia Zaccagni ortaya çevirdi gol. Or Morata geldi. Nostine geçmedi. Bertola karşılıyor. Zaccagni düzeltti, vurdu direkt. Mattia Zaccagni. Asistinin yanına bir de gol ekleyecekti neredeyse. Direğe takılıyor Zaccagni. Taylor. Kenneth Taylor'dan Doki'ye. Doki çevirdi. Kapa. Yeni transferler iş başında bu kez de Lazio'da. Doki ortaladı. Albert Gudmundsson Lazio'yla ilk maçında ilk golünü atıyor. Albert Gudmundsson. Cancellieri. Döndü yüzünü kaleye Cancellieri. Okoye kontrol ediyor. Saniyeler kaldı artık maçta. Kaleci Okoye de ileride. Mandas çıktı aldı. Christos Mandas kontrol ediyor. Son düdük. Mücadele sona eriyor. Udinese 1, Lazio 2.
1: La Liga'da Enes Ünal'ın Hetafe'si ile Celta Vigo karşı karşıya geldi. Başkent'te kazanan çıkmadı.
2: Evet, artık mücadele başlıyor. Hugo Gonzalez, çok şık bir çalım. Gonzalez taşıyor topu. Gonzalez solda. Şimdi uzaklardan bir şut dışarıya. Hugo Gonzalez solda, Pablo Duran vardı. Onu düşünmedi. Kendisi denedi, uzaktan denedi ama David Soria son anda uzandı, çıkardı topu. Şimdi orta geldi. Cezalının ters dokunuş. İkinci pozisyon gol! Arka direkte Satriano! Martin Satriano! Hetafe

0: Sekti top. Ardından arka direkte Satriano. Satriano uzaklardan Satriano. Hem kendisinin hem takımının ikinci golüne çok yaklaşıyor. Martin Satriano düzeltti. Uzaktan çok sert, çok düzgün ama dışarıya. Martin Satriano. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafa gol! Beraberlik golü. Bir duran top organizasyonu 57. dakika. 1-1 oluyor. Celta Vigo golü buluyor. Starfelt. Carl Starfelt. Lago. Hugo González yerde. Hugo González faul var. Hugo González yerde kaldı, faul var. Pozisyon bu bir kez daha görüntüye geldi. Romero kırmızı kart görüyor bu arada. Said Romero kırmızı kart gördü ve Hetafe 10 kişi kaldı sahada değerli futbol severler. Şimdi sağ kanada geldi top, Lago. Lago ceza alanına, kafa vuruşu dışarıya. Carreira dışarıya gönderdi. Rives yerden, Miguel Roman uzaktan dışarıya. Miguel Roman. Marcos Alonso, evet, bitirdi. Maçın hakemi Cesar Soto mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan yok. İki takım da birer puana razı oluyor değerli futbol severler.
1: La Liga'da Alaves-Osasuna maçıyla devam edeceğiz. Ev sahibi Alaves Osasuna'ya gol olup yağdı.
0: La Liga'da 4. hafta Alaves ve Osasuna karşı karşıya geliyor. Kazandı topu şimdi Osasuna. Pas yerden savunma arkasına geçti bu top. Ceza alanı Budimir. Sıyrıldı Budimir, vurdu. Son anda kaleci iki müdahale birden. Kaleci Sivera'dan Ante Budimir. Sivera'yı geçemiyor. Yakın mesafeden Ante Budimir. Manuel Perez aldı. Yaptı ortasını kaleci. Son anda boyu mu? İkinci pozisyon şut geldi. Yine savunmadan döndü. Savunmadan döndü top. Hala ve gole yaklaşıyor. 20. dakikada bir duran top organizasyonu sonrasında gole yaklaşıyor Alaves.
2: Sergio Herrera.
0: Gidiyor Alaves. Şimdi uzaklardan gol! Mükemmel bir gol! 27. dakikaya girerken Alaves sahasında taraftarın önünde 1-0 öne geçiyor Osasuna karşısında. Çok uzaktan, çok sert Lucas Boye tam köşeye. Harika bir gol Boye.
2: Fenerbahçe'den geriye bir kez daha Sivera. Su gönderdi Sivera, büyük hata Katena'dan. Diaz araya girdi. Mariano Diaz!
0: Mariano Diaz! 36. dakika. Önce asist, ardından gol. Alaves Osasuna karşısında farkı 2'ye çıkarıyor. Mariano Diaz bir gol bir asist. Katena'dan büyük hata.
2: Sol kanada doğru açıldı top. Şimdi orta ceza alanına Ante Budimir gol!
0: Ante Budimir! Fark bire indi. Golle başlıyor ikinci yarıya Osasuna Ante Budimir.
2: Alenya bıraktı Boye. Uzaklardan

0: geldi. Orta geldi. Arka direğe doğru geldi. Yerde bir oyuncu var ve karar penaltı. Beyaz noktaya gitti hakem Ante Budimir. Reba sarı kart görüyor. Budimir'e yaptığı müdahalenin ardından Osasuna penaltı kazanıyor işte. Budimir'in yerde kaldığı an. Topun gerisinde Ante Budimir. Ante Budimir ters köşe. Ante Budimir'den duble. Bu kez penaltıdan gol Ante Budimir. Fark yeniden bire iniyor.
1: Tenalya taşıyor topu. Tenalya yerden. Boye'den pas sağ kanada. Orta geldi ceza alanına. Kafa gol!
0: Lucas Boye! Hat-trick! Lucas Boye hat-trick! Şov var! Lucas Boye şov var! Alaves 4, Osasuna 2!
1: Sağ kanatta top. Anhel Perez sıyrıldı. Anhel Perez ayakta kaldı. Yaptı ortasını arka direğe. Kafa gol!
0: 5 oluyor! 90'da 5 oluyor Pablo Ibáñez. Belki de pisi çeken gol atıyor Pablo Ibáñez ama öncesinde orada. Anhel Perez'in verdiği büyük mücadele. Asist de Anhel Perez'den. Onun da hakkını teslim etmek gerek. Alaves farka gidiyor. Maç sona eriyor. Kazanan Alaves oluyor. 3 puanı 5 golle alıyor.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin sultanlarını kabul etti. Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa şampiyonu kadın voleybolcularla bir araya geldi. Kabulde milli takım baş antrenörü Santarelli de yer aldı. Erdoğan ayrıca Akdeniz oyunlarında şampiyon olan milli voleybolcuları da kabul etti. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ da hazır bulundu. EuroLeague başlıyor ve Panathinaikos'un fikstürü de oldukça dikkat çekici.
3: Panathinaikos'un EuroLeague fikstürü büyük bir avantajı beraberinde getiriyor. Yeni sezona 9 EuroLeague kupalı koç Jelko Obradovic ile başlayacak Yunan ekibinin fikstür avantajı medyada büyük yankı oluşturdu. Yeşil Beyazlılar EuroLeague'in ilk 8 haftasında yalnızca bir deplasmana gidecek. Sezonu Paris'i konuk ederek açacak Pana, ardından Asvel, Maccabi Tel Aviv ve temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin'le seyircisi önünde oynayacak. Yunan ekibi 5. hafta Partizan deplasmanına gittikten sonra bir kez daha Apoel Tel Aviv, Baskonya ve Armani Olimpia Milano'yu konuk ederek evinde 3 maçlık seri geçirecek. Buna karşın Panathinaikos en fazla üst üste yalnızca 3 maç deplasmanda oynayacak. Sezona sakatlıkları yüzünden Kendrick Nunn ve Nigel Hayes-Davis'ten yoksun başlayacak Panathinaikos'un EuroLeague'deki ilk 8 haftasındaki fikstürü büyük bir avantaj sağlayacak.
2: EuroLeague'de devam edeceğiz. EuroLeague'in önemli isimlerinden Sasha Vezenkova Minnesota Timberwolves sahip oldu ama Bulgar oyuncu bu teklifi reddetti.
4: EuroLeague MVP'sine NBA kancası. Minnesota Timberwolves, Olympiakos'un yıldızı Sasha Vezenkova'yı tekrar NBA'ye getirmek istiyor. Ancak Bulgar yıldız NBA'den gelen teklifi kesinlikle düşünmediğini açık bir şekilde dile getirdi. Minneapolis ekibinin Jonathan Kaminga'yı kadrosuna katmasından hemen önce Bulgar oyuncunun kapısını çaldığı ancak tecrübeli forvetin teklifi hemen geri çevirdiği biliniyor. Bulgar milli oyuncu son verdiği röportajda "Şu an zor çünkü ailem, hayatım burada ama hayatta asla asla dememek gerektiğini biliyorum" dedi. 2023'te EuroLeague MVP'si seçildikten sonra Sacramento Kings'e transfer olan Vezenkov, baş antrenör Mike Brown'un yönetiminde yedekten gelerek çıktığı 42 maçta maç başına yalnızca 12.2 dakika süre alabildi. NBA'de 5.4 sayı ve 2.3 rebound ortalamalarıyla mücadele eden uzun forvet kariyerinin en düşük istatistiklerinde kalmıştı.
2: Amerika Açık'ta 9. gün geride kaldı. Alexander Zverev de zorlanmadan çeyrek final biletini aldı.
5: Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası Amerika Açık'ta çeyrek finale yükselen isimler belli oldu. New York kentindeki turnuvanın 9. gününde erkeklerde son Fransa Açık şampiyonu ve 1 numaralı seri başı Zverev, İtalyan Dardelli ile karşılaştı. Rakibini 6-2, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup eden Zverev adını son 8'e yazdırdı. Game 7 match Zverev 3 sets to love 6-2 6-2 7-6. Alman sporcu çeyrek finalde Hollandalı Botic van de Zandschulp ile eşleşti. Dünya 50 numarası Rus Karen Khachanov'la ev sahibi ülkeden 14 numaralı seri başı Tiin eşleşmesinde ise galibi 5. set belirledi. İlk seti kazanan Rus raket sonra üst üste 2 seti kaybetti. 4. ve 5. seti kazanan Khachanov adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Khachanov son 8'de Belçikalı raket Alexander Bloks'la eşleşti. Kadınlardaysa bu yılın Avustralya Açık şampiyonu Elena Rybakina, Japon Naomi Osaka'yı 6-1 ve 6-4'lük setlerle yendi. Dünya 2 numarası Rybakina çeyrek finale çıkarsa dünya 1 numarası olacak. Turnuvanın 2023 şampiyonu ABD'li Coco Gauff da vatandaşı Iva Jovic'i 6-1 ve 6-4'lük setlerle eledi. Çeyrek finalde Elena Rybakina ile Shin Wenzheng, Coco Gauff ile Mira Andreeva eşleşti.
2: Ana haberin sonuna geliyoruz değerli izleyenler. Duayen gazeteci ve A-Spor yorumcularından Kemal Belgin ile Dobra Dobra'nın yeni bölümüyle sizleri baş başa bırakacağız. Biz Kemal abiyi dinlerken de bültene vedamızı yapalım. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.
6: Osimhen deyince bugünkü şartlarda Galatasaray takımının hadi yarısı demeyelim, ayıp etmeyelim de %40'ı. Çünkü neden? Hem arkadaşlarıyla yardımlaşabiliyor, egoist değil. Bir de o üç direğin arasına topu nereden, ne zaman, nasıl sokacağını da çok iyi beceriyor ve biliyor da yani zaten. Tesadüf değil. Şimdi Osimhen gibi bir oyuncunun bugün ekranda altyazı geçti. 3 maç oynamayacağı açıklanmış. Bu Galatasaray için çok büyük bir kayıp. Esen Icardi'yi de yolladı. Hani hiç olmazsa kalsaydı yedek olarak. Sen şimdi orada kimi oynatacaksın? Barış'ı santrfor oynatmak Barış'ı öldürmek demektir. Yani hem Barış'a kötülük etmiş olursun hem takıma kötülük etmiş olursun. Barış'ın yeri kenardır. Orada süratlidir, etkili oluyor, yüzünü daha çabuk dönüyor kaleye filan falan. Yani ben Okan Hoca'nın yerinde olsam Barış'ı hiçbir gün santrfor tipi oynatmam. Hep kenarda. Şimdi tabii bu Osimhen'in olmayışı, Lemina da yokmuş galiba. Şimdi bunlar Galatasaray'ın özellikle bir Avrupa maçında ciddi kaybıdır. Bir de deplasmanda Sporting'le oynayacaklar değil mi? Tabii daha çok maç var o grupta da. Ama ne olursa olsun Şampiyonlar Ligi'ne bir yenilgiyle başlamak bütün takımı demoralize eder. Hocayı da eder. Hiç olmazsa beraberlik. Sporting maçı söylediğim eksikler sebebiyle biraz macera gibi gözüküyor. O yetmiyormuş gibi bir de onun yorgunluğu ve psikolojik havasıyla birlikte Kocaeli gibi bir takımın karşısına çıkacağım. Kendi sahan o başka. Bunlar tabii bana göre ikisi de Galatasaray'ın atlama taşı olur. Şayet Galatasaray bu maçları kazanırsa, fala bakmayı sevmem, kazanır kazanmaz da demez.

0: Kazanırsa çok büyük bir moral motivasyonla devam eder. Olmadı, Şampiyonlar Ligi'ne yenilerek başladı. Kocaeli'ne takıldı öyle veya böyle. Bunlar Osimhen'siz özellikle bir Galatasaray takımının istikbalini pek aydınlık göstermez. Ha, bu takım bu maçları atlatırlar. Hele hele galibiyette veya Sporting ile beraberlikte o iyidir deplasmanda. İçeride Kocaeli'ni yenerse o zaman moral motivasyon yüksek olarak Osimhen'siz devam ederken işi idare eder. Galatasaray ile ilgili söyleyeceğim bu. Italiano, Beşiktaş bir kere yönetimini tebrik ediyorum. İyi bir hoca buldu getirdi. Helal olsun. Çünkü Beşiktaş takımına bakıyorum. Topluca oynuyor burada, topluca oynuyor burada, topluca oynuyor burada. Bunu iyi adapte etmiş yani takımına Italiano. E bir de ne o çok müthiş bir oyuncu aldılar. Trossard bir de şey.
1: Vlahović.
0: İki tane de çok önemli oyuncular aldılar. Hoca da belli ki takımı fizik güç olarak çok yükseğe çıkarmış. İyi çalıştırıyor yani. Sistemi bilmiyorum, gidip görmedim ama iyi bir sistemden çalıştırıyor. Anlaşılıyor yani. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmek çok başarılı bir iş. Ha, Fenerbahçe takımı ile ilgili de konuşacağız herhalde değil mi Beşiktaş'tan sonra? Tabii ligde de bir Alanya darbesi var Beşiktaş'a. Onun dışında dümdüz gidiyorlar. Yani kadroya baktı, kaleci iyi bir kaleci var. Bir kere ne demişler eskiler, atanın tutanın iyi olacak. Atanı var zaten, tutanı da iyi. Hoca da gördüğüm kadarıyla, anlayabildiğim kadarıyla, yani gördüğüm kadarıyla derken maçta gördüğüm kadarıyla, antrenmanda değil. Yani kim bulduysa bu hocayı Beşiktaş'a, kim tavsiye ettiyse önce onu kutlamak lazım. Beşiktaş'ı da başkanı veya yönetimi de o kişiye inanıyor demek. Yani bunu merak ediyorum. Hakikaten İtalyanı'yı kim tavsiye etti?
1: Önder Özen buldu.
0: Kim?
1: Önder Özen.
0: Önder Özen mi? Evet. Tamam. O zaman onu kutlayalım. İyi bir hoca bulmuş. O da Önder Özen çok iyi bulmuş. Tabii Beşiktaş'ı iyi tanıyan biri. Bu İtalyanı'da geldiğinde demek ki şartları iyi görmüş. Burası İstanbul. Burası bu Beşiktaş. İşte 1900'lük kurulan filan filan. Yani dibindeki özellikleri kavramış, öğrenmiş. Ona göre bir çalışma yapıyor. Sanıyorum böyle de devam edecek. Tabii Trossard, Vlahović gibi iki tane de iyi oyuncu aldı. Yani Aziz Yıldırım 20 yıl başkanlık yaptıktan sonra gitti. 7 yıl kaç sonra geldi?
1: 9
0: yıl sonra geldi. Ya sen geldiğin zaman bir sürü oyuncular alınmış. Bu 9 yılda. Avrupa'da şöhret sahibi olmuş oyuncular. Ha, her oyuncu Avrupa'daki şöhretiyle Türkiye'de gelir de aynısını oynar diye bir kural da yok. O ayrı. Takım kurulmuş. İşte güçlü bir takım öyle deniyor. Ve sen bunun başına İsmail Kartal'ı getiriyorsun ya. Ya Aziz Yıldırım Başkan, dünyada hoca mı kalmadı hiç? Ha, o da Türk, ben de Türk, biz Türkçe birbirimizle kavga ederiz, azarlarız, şunu yaparız. Böyle bir rahatlık için mi getirdin? Ben anlayamadım bu işi. Yani, bak Beşiktaş İtalyanlıyı getirdi. Yani, bu bence Beşiktaş yenilgisini de hadi içine katalım. O da bir maç yani, 0 puan. Fenerbahçe'de bu kötü gençler bilgine yenildiler. Evet. Bak Trabzon'dan 5 yedi herif. Bu kötü gidiş öyle diyelim.

0: Umarız Avrupa kupalarında devam etmez. Çünkü orada hem puan hem para var. Ama bunun başlayacağım sebebi Aziz Yıldırım başkan olur. Seçtiği teknik direktör sebebiyle. Şimdi bu Roma'yla değil mi oynanıyor? Roma maçı kötü bitti. Öyle varsayalım. Ondan sonraki maç kimle? Kocaeli mi? Yok.
1: Fenerbahçe sonra Gaziantep deplasmanı.
0: Deplasmana gidiyor Gaziantep, pardon. O da kötü gitti. Ne olacak? Sen İsmail'i gönderirsen. Yani ne yapmış da bulacaksın kardeşim ya? Sen getirsene bir tane İtalyan takımın başına. Yani tabii ki bir oyunda yapılmış teknik hatalar sebebiyle antrenör suçlanabilir. Ama oraya o antrenörün getirilmesi esas bence büyük hatadır. Bir de maçtan sonra ben dinledim de bir kanalda Aziz Yıldırım açıklama yapıyor. Şöyle de böyle de işte bilmem ne de bak bilmem ne. Sen 20 sene Fenerbahçe tarihinde en uzun süre teknik eman başkanlık yapmış kişi olarak bir üne, bir apolete sahipsin. Bir daha gelme kardeşim ya. Canın mı sıkıldı? Gidersin kulübe, antrenmana gidersin, sohbet edersin. Yani işte böyle yaparsan o zaman da İsmail'i getirirsin. İsmail Kartal'ı. Gidişat Fenerbahçe'de şimdilik öyle diyelim pek iyi gözükmüyor. Fatih Tekke zaten bir kere istifa etti 4'ten sonra. 4-0'dan sonra. İşte şöyle böyle dediler. Tekrar devam etti. Bir daha yenildi. Değil mi? Ve ondan sonra artık kusura bakmayın beni bırakın dedi. Ve bana göre Fatih Tekke doğru bir karar aldı. Yönetim de en sonunda doğru bir karar verdi. Çünkü bu atmosferde hele hele Trabzon gibi özel bir ilde bu atmosferde yürümek pek mümkün olmayacaktı. Hüseyin Şimşir geldi. İlk maçında Gençler Birliği'ni 5-0 yendi. Fenerbahçe'yi yenmiş takımı. Ha bu maç tabii ki ölçü olmaz ama şöyle şimdi burada Muhammed Salah diye bir oyuncu var. Ben burada da ilk geleceği gün daha imza bile atmamıştım. Burada bu programda söyledim. Muhammed Salah tamam çok kabiliyetli üstün oyun zekalı bir oyuncu. Ama 11 kişi birden oynayabilirlerse Muhammed Salah faydalı olur. Yoksa sadece Muhammed Salah ben oynarım derse hiçbir şey olmaz dedim. Ve bu son maçta yani 5-0'lık Gençler Birliği maçında Hüseyin Cimşir'den sonra ki birkaç gün sadece Trabzon takımında bir birlikte oynamak, beraber oynamak çok yakın. Hatta zaman zaman içine de girmiş bir vaziyette bazı görüntüler vardı. Zaten Salah bir tane attı galiba, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Demek ki Hüseyin Hoca bu birlik beraberlik, beraber oynama, beraber yararlanma, beraber kaybetme o da var. Bunun üzerinde durmaya başlamış. Öyle zannediyorum. Bu 2-3 gün içinde. Tabii önümüzdeki günlerde bu devam eder mi etmez mi göreceğiz. Trabzon takımını. Ama Trossard gibi, Trossard değil mi o? Evet. Ve işte Salah gibi oyunun sonucunda etki edebilecek ama hep birlikte oynanıyorsa bunlar parlayarak oyunun sonucu üzerinde etkili olacak isimler. Bu Trabzon için çok önemli bir kazanç. Şimdi Hüseyin Hoca bu birlik beraberliğe hele ki bu 5-0'ın moraliyle üstünde durarak devam ederse bu sezon Trabzonspor'da bu zirve yarışında hayli iddialı ve inatçı olabilir. Onu da söyleyeyim yani.

0: medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip oldu. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.

İlk düdük Bundesliga'da yeni haftaya Stuttgart Köln maçıyla başlıyoruz. Elkanuz sol kanada geçti. Sağda başlamıştı. Fürich aradan oynadı. Pejinovic'e gelmedi. Deniz koşuyor. Karşılayan Mensah geldi kademeye. Bir orta içeriye. Arkada büyük boşluk. Direk inanılmaz. Fagnoman. Fagnoman bomboş kale. Direğe vuruyor. Prömel. Şimdi Fürich. Sekti top. Pejinovic yine direkt. Yine direkt. 14 dakikada iki kez direğe takılıyor. Stuttgart. Şimdi savunmada bir anlık hata. Fürich. Fürich. İçeride büyük boşluk. Fürich geç kaldı. Dışarı çıkardı. Vuruş. Kaleci Schwebe. İkinci pozisyon. Çevirdi o topu. Pejinovic ama kimse yok. Ardından faul. Elkanuz. Nefis gitti. Elkanuz. Tek başına attı. Gerçekten harika bir gol. Kendisi de farkında. Sonunda buldu golü Stuttgart. Elkanuz'un yeteneğiyle. Deniz'in pası geçmedi. Kraus. Kraus iyi noktaya. Ragnar Ahe. Solda boşluk var. Ahe ayakta kaldı. 3-2 oluştu. Mikey Moore gidiyor. Mikey Moore çaprazda. Moore vurdu kaleci. Ahe seken top. Orada da Fagnoman. İşte Mikey Moore çaprazdan böyle vurdu Bredlow. Şimdi Elkanuz. İçeriye doğru Mittelstedt. Çevirdi yerden kale boş. Vuruş ve gol. 2-0. Prömel atıyor. 2 oluyor. İkinci yarıda ilk şutu Stuttgart'ın. Köln çok etkiliydi ama işte atamazsanız, o kadar harcarsanız bir anda ikiyi de kalenizde görebiliyorsunuz. Baskı var. O baskı topu da getirdi. Şimdi Demirovic kazandı. Vuruş kaleci Schwebe. Pejinovic. Bunu atmalıydı. Maçı bitirmeliydi. O da farkında. Milli takıma seçilmedi. Hiç. Orta geldi. Kafa kaleci Schwebe. Çok yakın mesafeden çıkarttı. Şabon'un kafa vuruşunu. Evet, Emile Heskin'in oğlu oyunda yaşlanıyoruz. Sağ kanat Demirovic çok güzel geçti. Demirovic! Bitiriyor maçı. Ermedin Demirovic. Sağ kanattan müthiş gitti.

0: gol attı. 3-0. Johansson. Şimdi Heskey. Heskey Muğur'a doğru. Muğur önünde buldu. Muğur çevirdi. Kale boş. Bülter sonunda o topu içeriye attı Köln. 3-1. Oyuna sonradan giren 3 oyuncu. Heskey getirdi bıraktı. Mike Muğur çevirdi. Bülter. Ya o da vuramadı o topu ama artık o kadar ağzına geldiler ki kalenin. Top yavaş yavaş içeriye girdi. Kullandı. Kafa savunmadan. Fagnoman! Müthiş bir gol. Kale ağzından boş kaleye kaçırmıştı maçın başında. İnanılmaz bir gol attı Fagnoman. Hull City'nin de bir ilgisi vardı ona. Takımda kaldı. İnanılmaz bir gol. Ve son düdük. Stuttgart 4, Köln 1 maçın sonucu değerli izleyenler.
1: Paderborn Freiburg'u konuk ediyor. Maça başlayan taraf kırmızı formasıyla Freiburg oluyor. Uzun top geldi. Kaleci Backhaus'tan. Beringer topu kaybetti. Beringer kritik noktada. Şimdi Matanovic şut şansı. Kaleye doğru. Nol dokundu. Kornel. Matanovic kaleyi yokladı. Nol kornere çeldi. Şerhant son çizgi, ikili baskı. Şerhant yerden çıkardı. Egeştayn vurdu. Takım arkadaşından döndü. Bir şut şansı daha. Engelhardt vurdu. Hansen'den döndü. İkinci pozisyon ve top ağlarda gol. Egeştayn. Egeştayn golü atıyor. Freiburg 1-0 önde. Arka arkaya şutlar. Savunmadan dönen toplar. Tamamlayan Egeştayn. Freiburg golü buluyor. Atak onunla başladı. Egeştayn'dan Şerhant'a. Şerhant iki oyuncu karşısındaydı. Yerden gönderdi. Burada ilk şut bloklandı Egeştayn'dan. Devamında Engelhardt. Bu da bloklanıyor. Ve Egeştayn önünde kalan topu değerlendiriyor. Beste. Onun pasıyla hareketlenen Troy. Troy içeriye. Matanovic. Nol çıkardı. Nol çıkardı Matanovic. Bir vole Egeştayn'dan yine. Makengo şimdi. Altındaki grafikle sizlere de ulaştı. Baskı sonuç verdi. Ceza sahası içi gol pozisyonu. Pieringer. Pieringer yerde kalıyor. Müdahale topa diyor hakem. Max burada. Müdahale topa dedi. Pieringer. Penaltı beklentisi ikinci kez sonuçsuz kalıyor. Paderborn'da. Ulrich. Ulrich gidiyor. Ulrich vuruyor. Ulrich top dışarıda. Az farkla dışarıda Ulrich. İşte Ulrich böyle gitti. Ulrich direkt dibinden top dışarı gidiyor. Ceza sahası içi. Tigges. Tigges döndü vurdu dışarıya gönderdi. Tigges. Stefan Tigges. Son düdük geldi. Tek golle kazandı Freiburg.
2: İlk düdük geliyor Robin Brown'dan. Mücadele Bayer Leverkusen başladı. Keyifli seyirler. Malik Tilman. Baktı kaleye sağ kanada doğru pas. Quensa. Yeniden Tilman orta içeriye bir dokunuş arkaya açıldı top atak devam ediyor bir dokunuş ve gol. İlk dakikadan golü buluyor Bayer Leverkusen. Ezequiel Fernandez. Union Berlin için kabus gibi bir başlangıç.

0: Andres Martinez golü kutluyor. Garcia yaptı ortayı. Patrick Schick direkten döndü top. Kafa vuruşu Schick'ten geldi. Top direkten dönüyor. Atak devam edecek. Aleix Garcia. Yerden pas Gutierrez. Baktı içeriye Gutierrez. Yeniden Aleix Garcia. Gutierrez bir orta daha geldi içeriye. Kafa ve gol bu kez oluyor. Patrick Schick'in topu direkten dönmüştü ama devamında sahnede Medina var. Leverkusen formasıyla ilk defa ilk 11'de sahaya çıktı. Golünü atıyor Facundo Medina. Edmond Tapsoba hücuma destek veriyor. Pas trafiğine katıldı. Şimdi Quensa baktı içeriye. Quensa çevirdi. Patrick Schick. Bayer Leverkusen kaldığı yerden devam ediyor. Patrick Schick dokunuyor. 3 oluyor. 38. dakika. Henüz ilk dakikada Fernandez golü kaydetmişti. 28'de Medina farkı 2'ye çıkartmıştı. İkinci yarının 3. dakikasında da Patrick Schick sahnede. Patrick Schick bıraktı İbrahim Maza. Açtı önünü İbrahim Maza. Maza dona. 4-0 oluyor. İbrahim Maza lakabının hakkını vermeye devam ediyor 66. dakika. Leverkusen bugün her geldiğini atıyor adeta. Garcia yaptı ortayı arka bölümde. Şimdi Moreira kaleye de baktı yerden pas. Vazquez çevirdi bir dokunuş. Üst dağlarda. 5. gole yaklaştı Bayer Leverkusen. Aleix Garcia sağ kanatta Diaby şimdi. Musa Diaby ceza sahasında. Diaby bıraktı. Aleix Garcia. Renault. Korner. Gözler yavaş yavaş karşılaşmanın hakemine dönecek. Ama öncesinde İbrahim Maza. Top kaybı geliyor. Udokay yerden. Ve son düdük geliyor. Bayer Leverkusen kusursuz bir performansla 3 puana uzanıyor.
1: İlk düdük maça Borussia Dortmund başlıyor Hoffenheim deplasmanında. Ozan. Lemper'le. Şimdi ona doğru tekrar. Lemper'le çekti. Bulamadı açıyı, iyi bıraktı. Dagim'e. Dagim vurdu. Kobel. Maçtaki en net şans. Çok güzel bir pas. Lemper'le'den Dagim'e. Dagim vurdu, Kobel son anda çeldi. İyi çıktı topla. Rolf verdi pasını. Şimdi Dagim. Lemper'le sıyrıldı. Lemper'le geriye döndü bir anda. Dagim vurdu. Sekken top arkaya geldi. Çufal. Tek başına. Çufal iyice baktı. Geriye çıkarttı Abdullah'u. Abdullah'u! Harika vuruyor. Leon Abdullah'u Hoffenheim formasıyla ikinci sezonu ilk golü, ama ne gol. Şimdi aradan pas Lemper'le, yanında bomboş Wimmer. Lemper'le kendi vurdu. Kobel'i geçemedi. Wimmer bana atsaydın diyor ama demin de dokunamayınca belki etkiledi bu durum. Orta geldi. Kale sahasına Anton. Şimdi arkaya Bellingham. Ozan dışarıya. Lemper'le koşuyor. Gadu hata yaptı. Lemper'le de kaldı. 4'e 2 var. Lemper'le çekti. Vuracak. Vurdu. Sekti. Gol. Gol 2-0. Tim Lemper'le Gadu'nun hatası. Saniyeler içinde Dortmund dağlarında. Lemper'le maçın oyuncularından birisi golünü de attı. Gadu geç kaldı. Lemper'le bunun baskısı. Kazandı topu. Anton'dan seken top. Ağlara gitti Ozan. Yerde bir Offenheim'da topu kazandı Dortmund. Anton'la, Anton verdi Girassi. Girassi girdi dibine. 2-1. 2-1. Dortmund farkı bile indiriyor. Girassi 4 maçtır bu statta atıyordu. 5 oldu. Tabii Bimer niye yerde kaldı onu göremedik. Kadrajda değildi. Fabio Silva girecek birazdan Dortmund'da. 2-1 oldu. Ve Reggiani. Anton asisti yaptı bir 10 numara gibi. Bimer'in yerde kaldığı pozisyona bakılıyor olabilir tabii. Gol geçerli. Orta Rotsöndire'ye doğru kafa. Üst ağlar Ozan yine. Üçüncü kez pozisyona giriyor Ozan Kabak. Bir türlü olmadı bugün. Girassi nefis döndü. Girassi verdi pasını Fabio Silva'ya. Dortmund geliyor 2-2 için. Fabio Silva gol 2-2. İşte Bundesliga. 44 dakika hiçbir şey olmadı maçta. 66-2-2 yazıyor skorboardta. Girassi bir gol bir asist. Fabio Silva girer girmez 2-2. Girassi'den nefis bir dönüş. Harika bir asist. Fabio Silva'ya iki dokunuş yetti gol için. 3'müş pardon. 44'ten sonra maç ismine yaraşır bir hale geldi. 2-0'dan 2-2. Maneri. Fabio Silva. Silva verdi pasını. Maneri çevirdi. Ters vuruş. Dortmund'un önde. Dortmund'un önde. Haydari yaktı takımı. Çok üzgün. Çok şanssız ama Niko Kovac 2-0'dan 3-2'ye geliyor. Hoffenheim kazanmış gibiydi maçı. 60'a 2-0 üstün girdi ama Bundesliga'dayız. 2-0'dan 3-2. Fabio Silva süper yedeği Niko Kovac'ın. Verdi pasını Nwaneri. Haydari dokundu kendi ağlarına. Dekat uzun gönderdi. Kafa savunmadan Dortmund geri döndü, başardı. 2-0'dan 3-2. Niko Kovac çok mutlu.

İşaret geliyor ve mücadele başlıyor. Herkese keyifli dakikalar diliyorum. Bakayoko. Bakayoko. Oyuncular birer birer yerde kalıyor. Türkrük. Aradan derin pas, gol pozisyonu, şut, gol! Dördüncü dakika. Eren Dikçi. İnanılmaz bir başlangıç. Werder Bremen savunması mesajını çok çok iyi vermişti. Geldi orta Marco Krul. Önce indirdiği Marco Krul penaltı bekliyor. Werder Bremen ile şut geldi Van der Voort. Gözler karşılaşmanın hakeminde. Redde Bakü çarpıyor top ama kol kapalı değerlendirmesi var. Geliyor Werder Bremen uzaklardan, şut, Van der Voort direkt, inanılmaz bir an. Oraya giriyor Este. Kimsenin beklemediği anda şapkadan tavşan çıkıyor ama yıllar sonra biten Gulaşi Hanedanlığı'nın ardından kaleye geçen Van der Voort imza bir kurtarışa imza atıyor. İnanılmaz bir kurtarış. Orta, arka tarafa, kafa vuruşu, gol! Niklas Hükrük dönüyor. İnanılmaz bir dönüş hikayesi bugün Werder Bremen'de. Önce Eren, sonra Niklas Hükrük. İnanılmaz bir hikaye doğuyor Bremen şehrinde. 2-0.

0: gitti. Buraya kadar Werder Bremen son dönemin en ihtişamlı galibiyetlerinden birini alıyor. Hem de Leipzig karşısında Marco Grüll son noktayı koyuyor maça. 3-0. Çok net bir galibiyet. Leipzig tarihinin en kötü günlerinden birini yaşarken Werder Bremen şahlanıyor. Redle Baku. Sekti top ceza sahası içi. Zayval çevirdi. Maksimovic ıskalıyor. Şut geldi. Samba Konate dışarıya. Maksimovic arkaya iyi orta kafa gol. Redle Baku. 250. Bundesliga maçında takımının gururunu kurtarıyor Redle Baku. Ve Werder Bremen sezonun ilk iç saha maçında geçen sezonun Şampiyonlar Ligi'nin biletini alan Leipzig'i 3-1 mağlup ediyor. 4 gollü maçta 3-1'lik skorla kazanan Werder Bremen.
1: İşte görsel bir şölen Veltins Arena'da. Muhteşem gerçekten. İlk düdük geliyor Robert Schröder'den. Schalke Bayern Münih maçı başlıyor iyi seyirler. Şimdi yüksek top ceza sahasına doğru Pavlović kontrol etti, pasını aktardı. Gol pozisyonu ama Loris Karius. Nathaniel Brown'a izin vermedi. İlk ciddi fırsat. İyi kurtarış Loris Karius'tan. Nathaniel Brown burada sonradan girdi ceza sahasına. Bomboş kaldı. Pavlović'in kontrolü. Doğru zamanda pası. Vuruş da iyi ama Loris Karius daha iyi. Diaz. Pavlović. Şimdi kal yerden. Brown döndürmedi savunma. Top boşta. Saibari dışarı attı. Bir anda önünde kaldı top. Burada Becker'den hamle durdurdu topu. Şut şansı doğdu. Saibari için out. İşaret geldi. Adil Aşiş topun arkasında. Adil Aşiş ama Manuel Neuer. İyi vurdu. Barajın üstünden aşırdı topu Aşiş ama köşeden çıkardı Manuel Neuer. Saibari aşamadı Tanaka'yı. Yine olay mahallinde Tanaka karşıladı rakiplerini. Hızlı hücum şansı doğmadı Schalke için. Pas kötü yakalanıyor defans. Şimdi gol pozisyonu. Luis Diaz girdi topun altına ama Hasan Kuruçay. Doğru zamanda doğru noktada. Pavlović'den çalım. Şimdi pas. Kimi'den Olise'ye. Michael Olise. Olise. Loris Karius. Seken top. Gol şansı. Musiala yerde. Bir karambol orada. Kaos var ceza sahası içinde. Uzaklaşmadı top. Tekrar Michael Olise. Olise. Çalım denedi ama ayağına dolandı top. Son 4 dakika. Şimdi orta Bischoff'tan. Katic karşıladı. Silla giremedi araya. Upamecano'dan pas. Upamecano önde kaldı. Hemen ucuma kalkmak istiyor Schalke'liler. Upamecano. Ondan ona gitti top. Şimdi Harry Kane ama Loris Karius. İki muhteşem hareket. Harry Kane süper vurdu ceza sahası dışından. Böyle atıyor şutu Loris Karius. Uzaklaşmadı top. Bir şans daha olabilir Bayern için. Orta geldi içeri. Kontrol edemedi Cemal Musiala. Saatini kontrol ediyor Robert Schröder. Mertcan Ayhan oynadı ileri. Şimdi Vozar. Getiremedi devamını Vozar. Orada baskı. Yanıt'ın ta. Faul. Puanı kutlamaya başlıyor Schalke'liler.

0: bitti. Schalke 0, Bayern 0. Maçın sonucu 3 sezon sonra döndüler Bundesliga'ya ve Bayern Münih'in 67 maçlık liderliğini bu seriyi bitirdi Schalke 04.
1: Fernandes, Remberg, Remberg aradan, top kaybı geliyor karşı atak şansı, şimdi yine Geraldo Becker çıktı savunma arasından, Becker gole gidiyor, Becker gol! Becker gol! 19. dakika, 5.sinde oluyor maç başından bu yana, ısrarla kaleyi deneyen Becker, nihayet 2026-27 Bundesliga sezonunda Mainz'in ilk golünü atıyor. Fabio Vieira hamlesini bekliyor. Hamlokudan şüphesiz. Şimdi Becker getirdi topu yine. Geraldo Becker süratle girdi içeri. Çevirdi arkaya şut, gol! Geraldo Becker show! Evvene! Fark 2'yi çıkartıyor. Geraldo Becker parıl parıl parlıyor. Mainz 2, Hamburg 0. Geraldo Becker maçın önüne geçti. Ne adam ama. Becker. Becker çevirdi. Tiet. Şut geldi. Gol! 3-0. Belki de maça son noktayı koyan Tiet'in golü. 3-0. İkinci yarı başlarken reaksiyon Hamburg'dan beklenmişti ama Mainz ipler elinden bırakmıyor. Bu değişiklikleri gördü ve tempoyu arttırdı Mainz. Yine bir geçiş hücumu. Yine Becker.
2: Hala sürenin dolmasını bekliyor. Hakem tutması oyunu atlayacak gibi.
1: Bir kişi eksik Mainz. Yüklenmeye devam ediyor. Litiet baktı kaleye. Şut, gol! 10 kişi Mainz. Golü bulmayı başarıyor yine. Kendisinin ikinci. Takımın dördüncü golü. İkinci yarıya iki gol birden sığdırıyor Philipp Tietz. İnanamıyor kimse. Hamburg dağıldı. Hiç gol yemeden 4 gol birden sezona muhteşem başlıyor Mainz. Mvene. Sağ. Şimdi savunma arkasına. Königsdörfer girdi içeriye. Bastı frene, çekti soluna. Königsdörfer gol! Gol, gol, gol! Hikayeye bakın. Hamburg'un istenmeyen ismi. Serbest bırakılan ismi yeni takımıyla. İlk deplasman maçında. Burayı ilk ziyaretinde gol atıyor. O kadar bekledik ki bu golü. Oyuna girdiğinden bu yana her pozisyonu, her fırsatı kovaladı. Son sözü o söylüyor. Königsdörfer yeni yuvasında eski takımına karşı gol atmayı başarıyor. 5-0. Ve buraya kadar 5 gollü maç. Tam bir görsel şölen. Geraldo Becker diyet parladı ama bu adamın intikam yemini görülmeye değer. Takım arkadaşlarına o teselli ediyor. Ona bakmıyor kimse.

0: Aspor ekranlarından iyi geceler. Son sayfaya hoş geldiniz değerli izleyenler. Yaklaşık 3 saat boyunca bu ekranlarda gündemi konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz ve elbette her zamanki gibi sizlerin de soru ve görüşlerinizi sosyal medya üzerinden bekliyoruz. Bu gece Güvenç Kurtar ve Salim Bana bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
1: İyi yayınlar.
0: İyi yayınlar hocam. Nasılsın? İyi misin?
1: İyiyim, sağ ol.
0: Görüşemiyoruz uzun zamandır.
1: Evet.
0: Denk gelemedik. Salim'i sürekli görüyorum ama
1: seninle denk gelemedik ya. Vallahi geliriz inşallah ya.
0: İyisin ama.
1: İyi, Allah'a şükürler olsun ya. Buradan bak şimdi başlayacağız şeye ama benim kuzenim var ya.
0: Evet hocam, Kanada'da. Hakan Bey mi?
1: Hakan Uzun.
0: Selam olsun Hakan
1: buradan
0: Bey'e.
1: Buradan selam, oğlunun Derin Muratcan'ın doğum günüymüş.
0: Aa süper.
1: Onları da Beşiktaş'ta yaptı biliyorsun.
0: Biliyorum.
1: Halde
0: haberim var.
1: Kaleci biliyorsun.
0: Hakan
1: yaptı.
0: Bey'in zaman zaman son sayfaya fotoğraf atıyor.
1: Zaman zaman mı? Adamın.
0: Yok, fotoğraf zaman zaman atıyor. Orada ben görüyorum Beşiktaş'ta.
1: Yani burada şey zaten ailece bizim aile çoğu Beşiktaşlıdır. Adamı seyret, başka bir yer seyretmiyor herhalde.
0: Teşekkür
1: bunu,
0: ederiz.
1: Evde bunu hanımı boşamıyor mu? Ama şey Kanadalı zaten. Buradan selamlar.
0: Selamlar. Dediler. Doğum günü diliyoruz. Nice güzel yaşlar diliyoruz. Hocam bir teşekkür de Salim'e edelim mi?
1: Evet. Salim.
0: Hem ben hem de rejideki arkadaşlarım Salim'e teşekkür ediyorlar. Çünkü verdiği sözü tuttu ve bugün yayın öncesinde Adana'dan Cezaryesini getirdi.
1: Cezaryeni ama onu söylemek lazım.
0: Salim anlatsın.
1: Salim anlat. Cezaryeyi kimse bilmez. Ben Mersin Mart'ta oynadığım için bilirim de.
3: Hocam.
1: Sen yani, de bilmiyorsan ben anlatayım.
3: Yani şunu söyleyeyim. Ha, nasıl siz anlatın hocam ya.
1: Bilmiyor ya.
3: Biliyorum hocam, havuçtan yapılan suyu, bir tatlı
1: havuç
3: ama.
1: Havuç suyu da tatlı.
3: Siz
1: tamam
3: varken bana düşmez hocam.
1: Olur mu? Ya
3: siz
1: sen
3: bu işin gurmesisiniz.
1: Ya nerede ya, sen ben orada.
3: Hocam siz şehir şehir dolaştınız.
1: Tamam da o versin adanın şeyi ya. Belki öbür şeylerde de vardır, Güney Anadolu'daki şehirlerde. İçine şam fıstık, fındık falan konuyor. Bunu getirdi, şam fıstık pahalısını getirmiş. Vallahi.
0: Hocam kusura bakma şimdi Salim Manav.
1: Şimdi sen hatırlamazsın, eskiden bizim Türk filmleri vardı. Türk filmlerinin fragman gösterirken böyle yaparlardı. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan çekilen film. Fedakarlık ne biliyor musun? Masa sandalye kırılıyor, bak vallahi diyorum ya. Ya yemin ediyorum sana, hiçbir fedakarlıktan kaçırılmadan çekilen filmde kırılan var ya sandalye mi, hani bir kahvede falan oluyor, tahta, hani öyle lüks falan da değil. Ya o geldi aklıma. Hiçbir fedakarlıktan kaçırılmadan bize şam fıstıklı şeyi getirdi.
0: Teşekkür ediyoruz Salim'e.
1: Hakikaten annene de saygılarımızı iletelim.
0: Bu ince davranış için. Evet, bu arada sevgili Salim'in annesi de İstanbul'da değil mi şu an?
3: Evet, İstanbul'da.
0: Yayınımızı da izliyor sanırım.
3: İzliyor.
0: Annemizin de ellerinden öpüyoruz. Ona da
3: Allah
0: buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletmiş olalım. Hocam gündem epey hareketli. Süper Lig'de 4. haftayı tamamladık. Bir derbi heyecanı yaşandı. Yılın ilk derbisini Fenerbahçe-Beşiktaş maçı güzel de bir maçla başlangıç yapmış olduk aslında. Bence seyir zevki anlamında, kalite anlamında da son dönemin en güzel, en keyifli maçlarından birisi oldu. Ama hafta içerisinde de bambaşka bir heyecan yaşıyoruz. 19 yıl aradan sonra ilk kez iki takımla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyoruz. Yarın çarşamba akşamı Galatasaray, perşembe akşamı da Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçlarına çıkacaklar. Biz önce daha tabii ki yakın bir gün ve saat olduğu için Galatasaray maçını konuşarak, Lisbon deplasmanındaki maçı konuşarak bugün son sayfaya başlayacağız. Sizlerden elbette maça dair görüşler alacağım. Sevgili izleyicilerden de bu maça dair görüşlerini almak istiyorum sosyal medya üzerinden, ama önce istersen bir basın toplantısını izleyelim mi?
1: İzleyelim bugün... Kızlarımızı unutmayalım ama.
0: Aa evet. Ya. Evet. Hocam süpersin. Ben abi, unutmuştum yani, gündemden dolayı ama.
1: Unutulmaz zaten.
0: Evet. Yani. Bir an aklımdan çıkmış ya. Özür diliyorum. Fakat Amili Kadın ya. Voleybol takımımızı da bir kez daha tebrik edelim. Üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu. 2023 ve 2026'da şampiyonluğa uzanmayı başardı. Amili Kadın Voleybol takımımız, tebrik edelim.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Tam biz o sırada Trabzon maçının skorboard'tayım ben. Bir tarafta da
0: doğru.
1: Maçı veriyor. Bıraktık maçı skorboard'ta. Trabzon maçını milli maça söylemeye başladık. Son saniyede, son dakikada.
0: Hakemen
1: dakika
0: geldi hocam.
1: Var ya.
0: Evet.
1: Bizim muhteşem ya. Vallahi ya, şöyle bir resim çekseler arkadan ben bunlarla.
0: O tek gün hocama bir verebilir miyiz? Evet. Arkada, tam arkasında zaten koçumuz Santarelli var. Hocamla birlikte şöyle teknede ya, yakından. Geliyor ya, hocam.
1: Geliyor mu?
0: Sen istersin de yapmaz mıyız?
1: Ay canım Salim sol tarafa kaç. Kaç tek kaçma. Tek
0: yok yok. Yok.
1: Şöyle bir resim ya. Bir resim şunu çekebilir miyim?
0: Hocam bunu alırız. Ekran görüntüsü alırız yayından sonra.
1: Tamam. Teşekkür ediyoruz Salim.
3: Hocam da bunu Instagram'da paylaşır.
0: Hocam KJ'yi de aldık.
1: Vallahi süper ya. Ya vallahi bunu da ne desek az biliyor musun?
0: Evet, gerçekten öyle hocam. Hepsini tek tek hocam senden de bir poz istiyor reji. Ne ekran görüntüsü ya? İçin.
3: Ekran artık, görüntüsü için.
0: Hani ne ekrana bu, bakarak hocam poz, işte pozunu
1: ya,
0: ver.
1: Ya poz böyle ya alkışlıyorum işte. Ne yapıyorsun poz? Süpersiniz ya. Ne diyeyim? Al. İki tane poz verdim.
0: Bravo hocam. Bravo, bir kez şeydi. Daha kutluyoruz. Amili kadın voleybol takımımızı, sporcularımızın her birini ayrı ayrı tebrik edelim. Üst üste ikinci kez yine Daniele Santarelli ile beraber bir başka başarıya daha. Başkanımız zaten daha. Artık ya, seviyeyi adam, bambaşka bir noktaya evet, taşıdı ya, Sayın ya, Başkan.
1: Ya hem spor bakanımız Mehmet Arif Üstündağ da arkadaşım. Benim ya Ankara'dan, petrol ofisten ya müthiş bir adam. Onu bir gün buraya davet etsek ya niye etmiyoruz?
0: Hocam her zaman yani ne zaman geçen gelmek isterse zaten, Sayın Başkan. Buradan davet etmiş olalım. Hocamın
1: canlı yayına ya.
0: Vesilesiyle Sayın Başkan bizi izliyorsa veya izlemiyorsa zaten bir şekilde abi, ona mi? Davetimiz gider. Her zaman A-Spor'un, Turkuaz Medya'nın kapıları zaten Sayın Başkan Mehmet Akif Üstündağ açık. Her zaman Sayın Başkan'ı burada görmeyi çok isteriz. Bir kez daha tebrik ediyoruz Amili Kadın Voleybol takımımızı. Kutlayalım. Var mı ekleyeceğiniz Salim sen?
3: Şey çok çok önemli bir başarı. Yollar açık olsun. Kutluyorum. Yalnız hocam ekran görüntüsünü aldı.
0: Hocam bu arada bu yaz biliyorsun önce Milletler Ligi'nde bir şampiyonluk yaşadık. Herhalde. Ardından da Avrupa şampiyonu
1: ya
0: olduk.
1: Var ya, ya.
0: İki şampiyonluk var, var bu yaz. Ve Akdeniz oyunlarında da bir başka yine takım, bir başka oyuncu grubu da Akdeniz oyunlarında altın madalya aldı. Maşallah, kadın oraya
1: bulundu. Maşallah diyelim. Maşallah.
0: Gerçekten nazar değmesin. Örnek bir branş olarak yoluna devam ediyor kadın voleybol. Bir kez daha kutlayalım. Maç demiştik. Sporting Galatasaray maçı demiştik. Basın toplantısı vardı geride bıraktığımız saatlerde. Teknik direktör Okan Buruk'la takımı yıldız oyuncularından Rafael Leao basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maç öncesi o açıklamaları bir kez daha hatırlayalım. Sonrasında yarın akşamki zorlu maçı konuşmaya başlayacağız.
2: Birincisi çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Geçen sene çeyrek final oynamış. Kendi sahasında 4 tane maçı kazanmış. Son 16'da Bodø/Glimt maçı var yine kazandıkları. Arsenal dışında kazanmadıkları kendi sahalarında maçları yok. Tabii ki kadroda değişiklikler var. Önemli isimler kaybettiler ama bence yerlerini oynayacak isimler, oynayan isimler, bu sezon başlayan isimler yine çok iyi bir kadro, çok iyi bir oyun. 5 tane maç oynadılar. Bu maçlar üzerinden tabii ki analizlerimizi yaptık ama rakibimizin ne kadar iyi bir takım olduğunu, ne kadar hareketli olduğunu, oyun içerisinde kaliteleri, hücum kaliteleri, ne kadar rakip kaleye çabuk gittiklerini görebiliyoruz. O yüzden kolay bir maç olmayacak. Biz de iyi bir takımız, iyi oyunculara sahibiz. Eksiklerimiz var, önemli eksiklerimiz var ama hep onu söylüyorum, bir 11 ile çıkacağız, kulübeden gelecek oyuncularımız olacak. O yüzden oyuncularıma her zaman olduğu gibi çok güveniyorum. Yarın çıkıp maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şöyle yani o haber nereden çıktı onu da bilmiyorum. Gerçi bizim bütün haberlerimiz dışarı çıkıyor da bu nereden çıktı bilmiyorum. Herhangi bir sakatlığı yok Abdülkerim'in. Oynayabilecek durumda buraya biz de geldi. Yarın oynayabilecek durumda olan bir Abdülkerim var. Onun dışında herhangi bir şey yok. Birincisi tabii ki Sporting'in 19 yıl sonra şampiyon olmasına benim de payım var biraz. Özellikle 4-1 kazandığımız maç sonrası bir hoca değişikliği oldu. Amorim takımın başına geldi ve devamında Sporting'in şampiyonluğu var. O yüzden bu anlamda beni de iyi karşılayacaklarını burada düşünüyorum seyircilerin. Özellikle çok iyi bir teknik adama sahipler geldikten sonra çeyrek final oynatması takıma Şampiyonlar Ligi'nde ve özellikle dediğim gibi bu senenin başlangıcı bak.

0: takımımızda iyi bir teknik adam, iyi bir kadro, iyi oyuncular, iyi bir taraftar grubu. Aynı şeylere biz de sahibiz. Bu oyuncu kalitesine sahibiz. Ve Şampiyonlar Ligi ilk maçında çok daha heyecanlı olacaklarını düşünüyorum futbolcuların. Yani bu taraftarlar için de geçerli, bizim için de geçerli. İlk maç hep çok önemlidir, çok değerlidir. Herkesin o heyecanı, uzun zamandır oynamadığı Şampiyonlar Ligi maçı heyecanını yaşadığı gündür, gecedir. Bunu iki gündür yaşıyoruz aslında. Yani lig maçını bitirdik, devamında buraya hazırlandık. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Dediğim gibi iki takım da iyi takım, iyi oyunculara sahipler. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. Şöyle bir Deniz tabii çok genç bir oyuncu. Biliyorsunuz. Genç ama milli bir oyuncu. Kendi ülkesi tabii Türk bir oyuncu ama Türkiye'de doğmuş bir oyuncu değil. Özellikle kendi yetiştiği ülkeden çıktıktan sonra Porto'da oynaması önemli bir tecrübe. Onun için tabii ki şampiyonluk yaşadı. Bu bir kere özgüven var. Biz tabii milli takımdan çok beğendiğimiz bir oyuncumuz. Türkiye'de de birçok takımın almak istediği ama o da Galatasaray'ı çok istedi. Galatasaray da onu çok istedi. Şu anda bir adaptasyon dönemi tabii, çok yeni geldi. Yaklaşık hani 6-7 gün oldu biz de antrenmanlara başlayalı. Onu hazırlamaya, takımın oyununa, takımın seviyesine getirmeye çalışıyoruz. Çünkü sezon başından beri çok yüksek sürelerde Porto'da almadı. Bu maç 90 dakikalık maç tecrübesini ona bir an önce getirmek gerekiyor. Ama geçen lig maçında oyuna soktuk. Yarın da düşüneceğimiz, başlamak olarak düşüneceğimiz oyunculardan biri.
1: Çok zor bir maç olacak.
2: Sporting desde pré-época.
1: Sporting'i sezon öncesinden beri takip ediyorum.
2: Jogam futebol muito muito bonito.
1: Çok iyi bir futbol oynuyorlar. Çok kaliteli oyuncuları var. Takım arkadaşlarıma da söyledim ki yarın zor bir maç olacak. Kaliteli bir takım, evde oynayacaklar. Ama saygı duyarak rakibe, biz de kendi kalitemizi göstermek istiyoruz. Bizim ilk maçımız Şampiyonlar Ligi'nde. Geçen sene çok iyi işler yaptık. Evdeki maçlar dahil. Çok büyük takımlara karşı kazandık. Ama yarın kazanmak için oynayacağız burada. Fiziksel performansıma gelecek olsak iyiyim. Küçük bir sakatlık geçirdim. İki hafta önce atlattım ve şu an döndüm. Galatasaray ekibindeki staff hızlı bir şekilde dönmeme yardımcı oldu ve yarın takıma yardımcı olmak için hazırım, galibiyet için hazırım. Burada Avrupa'da oynadığımda daima destek gördüm. Bence garip bir atmosfer olmayacak ben ve taraftarlar arasında. Çünkü tabii ki de bana saygı duyacaklar. Normal bir şey bu. Karışık bir durumdu. Benim için. Ama onlar için de karışık bir durum olacak. Ama bence kötü bir şekilde etkilemeyecek. Saygı ve duygularımız aynı şekilde kalacak.
3: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Rafael Leão'nun basın toplantısındaki açıklamaları bu şekildeydi. Okan Hoca'nın da ifade ettiği gibi elbette zor bir karşılaşma olmasını bizler de bekliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray açılışı Lizbon'da Portekiz deplasmanında yapacak. Kadro konusunda elbette önemli eksikleri var Galatasaray'ın. Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Tsingo sakatlıklarından dolayı bu maçın kamp kadrosunda yoklar. Özellikle santraforda Osimhen'in yokluğunda Okan Buruk hangi ismi tercih edecek, bunu tabii ki merak ediyoruz. Biz de biraz bu konuyu konuşarak başlayabiliriz. Okan Hoca basın toplantısında Deniz Gül için Deniz'i de yarın ilk 11'de tercih edebiliriz diyerek aslında açık bir kapı bıraktı. Ağırlıklı olarak muhtemel 11'lerde Barış Alper Yılmaz'ın santraforda oynaması yönünde bir beklenti var medyada. Ama tabii ki bir diğer olasılıkta hocam Rafael Leão. Geçen yıl özellikle Milan'da çok fazla santraforda oynadığı mücadele vardı. Hocanın şu anda önünde 3 tane opsiyon var Osimhen'in yokluğunda. Sence hangisini tercih eder? Sen olsan hangisini tercih ederdin?
4: Bir kere direkt Rafael Leão'yu.
3: Santrafor'da.
4: Santrafor'da tabii. Şimdi adamın tam

0: bir şeyi yok, formu yok. Sen şimdi kenarda oynattığın zaman rakip takımın sağ beki gidecek, gelecek, gidecek, gelecek. Ya onunla onu kontrol etmedikten sonra savunmada çok büyük sıkıntı yaşar Galatasaray. Onun için de orada gidip gelecek onunla rakibin şeyiyle o kanatta oynayan bekiyle gidip gelecek bir adam oynar. O da ne olur? Barış olur. Sağ tarafta Sané olur. Santifor'da da Leo olur. Ya 2 kere 2 4 başka türlü şey çıkmaz. Şeydeki sıkıntı orta saha Galatasaray'da. Şimdi Galatasaray'ın orta sahası, ben şimdi skorboardu burada anlatıyorduk şeyde maç günü. Şimdi orta saha bir çıkınca Torreira
1: Başakşehir maçında
0: Başakşehir,
1: değil mi?
0: Gabriel,
1: Cuma akşamı.
0: Tabii Gabriel, önünde de
1: Batrakov.
0: Batrakov. Ya böyle bir orta saha olmaz. Rakip takım güçlü bir orta sahası var. Güçlü bir takım. Tamam mı şey? Gerçi onlar da hani çift santfor gibi oynuyorlar falan ama ya çok koşan bir takım. Şimdi böyle eyvah dedim yani ya. Eyvah ki ne eyvah. Yani gol geliyor şimdi. Burada kim dedik vallahi unuttum şimdi. Yani şeyin Başakşehir'in golü gelecek belli. Bir de şey çıkınca aman maçın başında mesela 4 tane gol kaçırdı Osimhen. Ya bu Osimhen hakikaten
1: evet.
0: Yani neredeyse yarı takım.
1: Aslında
0: yani.
1: Sakatlanana kadar belki de maçı bitirebilirdi yani, Osimhen tek
0: evet,
1: başına.
0: Evet çok fark yapardı. 4 tane gol kaçırdı. Bir tanesini attı. Ama ondan sonra onu da çıkınca orta sahan senin zaten güçsüz. Yani güçsüz derken dirençli değil. Şimdi ben yarın orta saha nasıl çıkacak? Ben ona bakayım. Torreira var. Ondan sonrasını bize şey vardır yani. Ben biraz amiyane koyacağım. Telmaş'a. Yani futbolcular kaliteli de orta saha için, dirençli bir orta saha için, tamam mı? Yani Gabriel, evet, Sara, Batrakov bu üçlü olursa eyvah ki ne eyvah yani. Olmaz. Yani bu üçlü şeyle şimdi Lisbon takımını bilmiyorum ben ama yani mutlaka iyidir. Geçen sene öyle hatırlıyorum ki şey galiba Arsenal zor mu yendi öyle bir şeyler falan hatırlıyorum yani geçen sene.
1: Sporting. Evet bu arada zaten bir Bodo eşleşmesi var mesela geçen yıl Sporting'in yanlış hatırlamıyorsam farklı deplasmanda farklı mağlup olup iç sahada çok zor bir geri dönüşe yani zor görülen bir geri dönüşe imza atmışlardı. Özellikle iç sahada çok etkili bir takım Sporting.
0: Etkili takım. Yani şimdi ya Galatasaray yani ben şimdi Abdülkerim sakat makat değil zaten onu bana göre bir...
1: Onunla ilgili Okan Burun'un da açıklaması var. Haberler işte, doğru değil.
0: Değil ya.
1: Herhangi
0: ya,
1: bir sakatlığı yok. Yarın onu, ilk 11'de olabilir
0: ya,
1: dedi
0: olabilir
1: Abdülkerim
0: değil,
1: için.
0: Olabilir değil o oynayacak ya. Arkadaşları işte onu sakat makat diye oynamadı ya.
1: Bak hocam deplasmanda 3-0 Bodo'ya mağlup olmuşlar geçen yıl. Rövanşta iç sahada 5-0 mağlup edip tur atlamışlar.
0: Bodo Glimt de çok iyi bir takımdı yani.
2: Ters bir takım.
0: Ters bir takımdı. Yani neticede şimdi Galatasaray'ın...
1: Sonra Arsenal'la elenmişler. Dedi, senin dediğin gibi.
0: Sağ bek zaten belli. Salah'ı oynayacak. Orada da bir sıkıntı var. Yani çok iyi bir adam. Tamam. Hücuma katkısı gidiyor, geliyor. Çok atletik falan ama yani savunmasında sıkıntı var. Zaten ortası belli. Sol bekte zaten işte Jakobs oynayacak. Galatasaray takım belli ama orta saha şimdi ne yapacak? Bak şimdi Beşiktaş'ın orta sahası şimdi bugün şeyden olay tandan bahsediyorlar. Form grafiği yükseldi. Çerdi'nin form grafiği yükseldi. Sol bek Rıdvan'ın yükseldi. İçerideki adamların şeyini form grafiğini yükselteceksin. Kim var şimdi? Aa, kötü falan dediğimiz ben demiyorum da medyanın şeyinde yüzünde orta sahada bir tane
1: hangisi?
2: Gabriel Sara.
0: Sara zaten o.
2: Torreira, Lemina.
1: Tabii
0: Galatasaray'da şimdi.
2: Torreira, Lemina.
0: Lemina sakat zaten.
2: Yani orta sahadaki
0: İlkay Gündoğan
2: evet.
0: Oynamıyor değil mi?
1: Yok şimdi, gibi.
2: Yok gibi
1: fazla hocam. Düşünülmüyor.
0: Ya Kaan Ayhan var. Arkadaş sen
2: listede yok.
1: Listede yok hocam Avrupa listesinde.
0: Bak işte, Kaan. Bak, sen şimdi Kaan Ayhan'la Torreira'yı Bayern Münih maçında iki çıkarttın ya. İki kişi. Kaan Ayhan'ı koydun buraya. Bana göre ben olsam Kaan Ayhan, Torreira tamam mı? Veya İlkay tamam mı? Önüne de Gabriel Sara. Gabriel Sara mecburen oynatacaksın. Ha Batrakov çok iyi bir futbolcu ama iki yönlü oynamıyor. Şimdi şey de yok. Mesela etkiliydi Osimhen varken ama Osimhen yokken şimdi ondan sonra o da sahada mesela maçın başında gitti bir orta yaptı. Osimhen kafayı vurdu tam kalecinin üzerine geldi. Yani ileride iyi bir şeyler yapacak ama bence orta şeyde

0: Şampiyonlar Ligi'nde var ya, sağlam bir takımın olacak. Şimdi burada Liverpool'un en iyi olduğu zamanı biz burada yendik. Biliyor musun, sağ bek Singo oynadı.
1: Geçen yıl.
0: Geçen yıl.
1: Singo oynadı. İki kez yendi.
0: Ya Singo orta sahada Lemina Torreira
1: İlkay oynadı. İlkay ile Osimhen öndeki, evet, ikiliydi.
0: Yani, İlkay zaten... Ya şimdi bu orta sahayla yendin sen bunu. Ama sahada da şey oynadı. Singo'yu müthiş oynadı, hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Yani şimdi yani bir savunman iyi olacak arkadaş. Savunman iyi olmazsa ya hiçbir şeye varamazsın. 50 defa söylüyorum. Ya bir şey örnek alın ya. İspanya milli takımını ya. Adam bir tane gol yedi ya. Evet. Şampiyon oldu ya arkadaş. Sen hiç öyle bir arkanı bir tut ya.
1: Hocam Okan Buruk Abdülkerim'le ilgili şunu söyledi. Yayıncı kuruluşa TRT Spor'a verdiği röportajda diyor ki o haber kimden çıktı bilmiyoruz. Haberin doğruluğu yok. Abdülkerim Bardakçı hazır ve oynayabilecek durumda.
0: Ya herhalde ya zaten diyorum ki onu haberi kim çıkarttıysa geçen maçta yedek kaldı ya Abdülkerim.
1: Sonradan
0: Abdülkerim,
1: girdi ikinci yarı girdi.
0: Sonradan girdi sakatlanınca yine girdi.
1: Evet.
0: Abdülkerim'i resmen kesti ya. Abdülkerim'i kesti. Belki hani diyecekler ya şimdi... Ya biz şimdi futbol oynadık, tamam mı? Futbol oynayan insanlar yani futbolcunun ne kadar yorulduğunu, yorulmadığını bilir. Şimdi bizim medyada hemen başlıyorlar işte şimdi bir de şey çıktı dediler ya mental yorgunluk. Daha üçüncü maç, beşinci maç olmamış mental yorgunluk veya fizik olarak yorgunluk. Ya ne yorgunluğu arkadaş ya, futbolcu maç oynamak ister. Futbolcu antrenmanı sevmez. Zannediyorlar ki yan gelip yatıyorlar antrenmanda futbolcular. Arkada futbolculara biz öyle bir idman yaptırıyoruz ki kan kusturuyoruz ya. Yani çarşamba oynamıyorsun ya. Adam var ya yebertiyoruz öyle diyeyim ya. Biraz ağır konuşuyorum, tamam mı? Zannediyor ki bizimki medyadaki arkadaşlar da ya futbolcu dinlensin. Yok ya nereye, bir tane şey ya plaja da gönderelim. Bir de su yatağı yatsın orada güneşlensin dinlensin. Böyle bir şey yok yani. Yanlış biliyorlar. Yanlış insanları da yani seyircileri, izleyenleri, tamam mı? Yanlış yönlendiriyorlar. Arkadaş o futbolcu, o oynamayan futbolcu var ya, affeder hani de bir laf var da anası ağlıyordu. Futbolcu aman idman yapmayayım, ben maç kadrosunda olayım da oynayayım der.
1: Bir de artık 3 günde bir maç oynasın artık bu seviyedeki ya, oyuncular yani.
0: Ya sen benim bir lafım vardı, seninle falan konuşmuş şey yapmadım onu.
1: Abi, hangisi hocam senin çok fazla.
0: haftada 2 tane maç oynayan futbolcu gitsin ne satsın diyorum, simit satsın abi. İki tane dünya para alacaksın. Haftada iki tane maç oynuyorsa git simit sat kardeşim. Dünya para alıyorsun ya. Ya böyle bir şey yok. Yorgunluk şu bu falan olmaz.
1: Bu seviyede olmaz. Olmamalı.
0: Olmaz ya, bak şimdi bizim zamanımızda anlatıyorum sana. Bu su içmek yasaktı.
2: Niye bak, hocam?
0: Ölelim diye. Yani su içmiyorsun. Şimdi diyorlar ki bunu suyu içecek. Şeyde de öyle, baskette, voleybolcuda da falan veya futbol sahaya girerken içecek. Bunu koyup sahaya öyle gireceksin. Niye 20 dakikada bir dünya
1: su molası veriliyor?
0: Ya kardeşim su. E peki vücudun şeyi benzini ne? Karbonhidratlar. Neydi? İşte tatlı makarna, börek, pilav, şuvdu falan var ya.
1: Evet.
0: O da yasaktı bize. Ağırlık yapar diye.
1: Ama artık
0: ya tam tersi. Şimdi ya zaten öyleydi. Şimdi biz oynuyorduk ya cumartesi pazar Türkiye'de maç oynuyordu dedik maçı ya. Ya o zamanki tempo falan. Bir de o zamanki antrenmanları söyleyeyim ben. Şimdi bizim bildiğimiz bak. Şimdi 6-8 saniyeden sonra laktik asit meydana giriyor sürat koşullarında, tamam mı? Yani şimdi o zaman karbonhidratlar devreye giriyor. Şimdi ilk metrelerde adenozin trifosfat falan filan neyse yani işte biz öğrendiklerimiz. Laktik asite dayalı idmanlar var. 8 saniye biz var ya. 400 metre koşuyorduk, depar yapıyorduk ya. Sürat koşusu 400 metre ya. Cinayet ya. 200 metre, 400 metre. Bak antrenmanlar ağır. Vitamin falan yok. Ondan sonra su içmek yasak. Şey yasak. Doping de avuçla serbest. Doping kontrolü yok. İğne, hap hepsi var. Adana'da çok olur. Güneyde daha çok. Bizim Mersin'de ben oynadım. Yani her tarafta var. Yani neticede neticede şu var. Ya biz o zamanlar biz oynuyorduk da ya ölmedik. Allah'a şükürler olsun. Bak
2: Allah
0: şeytan
2: korusun. Allah korusun hocam. Yani Allah gecinden versin.
0: Şimdi amin de cümlemizde. Şimdi yani neticede şu anda vitaminlerini alıyorlar. Performans antrenörleri var. Gayet güzel antrenmanlarını yapıyorlar. Ya neymiş haftada iki gün şeymiş, yorgunluk varmış. Ya çok
1: bu kadar da hassas

0: olmasınlar.
1: Ne hastası ya, böyle bir şey yok abi, bizim medyadakiler yani böyle cahilliklerinden, zır boşluklarından.
0: Öyle demeyelim hocam.
1: Evet, ben zır boş
2: hocam,
1: diyorum.
2: Hocam o kadar değil.
1: Zır zır boş ya, zır zır da değil. Olmaz abi, Allah o kadar değil. Yok böyle bir şey olmaz. Sen söylüyorsan tövbe de, bir daha tamam işte öğrendin. Söyleme yani.
0: Ya gülerler. Bence zaten.
2: Ben söylemem yani.
1: Söyleme bak.
2: Ağır konuşuyor.
0: Zalim'in ne söyleyeceğini de merak ediyoruz birazdan. Tamam, maçla ilgili onun da beklentisini
1: Salim
0: alacağım.
1: Salim zaten konuşsun canım ki kardeşim. Seviyorum Salim'i.
2: Sağ olun hocam.
1: Şimdi bizi ya burada bunu yani artık futbolcular gülüyordur. Nasıl biliyor musun? Yani hani şimdi penaltı yokken atıyor kendini, kandırıyor hakem ya penaltı. Şimdi bizim burada medyada ya işte yorgunluk var falan filan diyorsa birisi, orada da seyreden futbolcu ama gülüyordur biliyor musun? Vallahi ya, kahkaha atıyordur ya. Belki de arkadaşları falan var ya, şunu alay ediyordu. Bununla bilsinler yani o şey olan basındaki arkadaşlarımız. Ha şu var. Maç sakatlandı şey. Ne o? Osimhen mesela maç oynatmasaydı. Sakatlandı değil mi? Bak sakatlık başka. Ama bir şu da var. Tamam güzel. Maça başladı. 15. dakikada yine kasık attı. Ne olacaktı? Yani.
0: Ya bunu görebilmek
1: yani
0: imkansız.
1: O da olabilir.
0: Sakatlık riski her zaman. Her var, oyuncu için yani var.
1: Onun için yani
0: Allah korusun.
1: Lemina da sakatlandı. Maçın içinde sakatlandı. Neler oldu?
0: Hocam Singo oynamadan sakatlanıyor sürekli. Yok.
1: Yatakta.
0: Singo'yu göremedik mesela.
1: Düştü,
0: Dünya Kupası'nda sakatlandı fil dişi sahiliyle. O günden bugüne hala işte dönebilmiş değil. İşte geçen hafta biraz süre aldı. Göztepe maçında sonradan girdi oyuna. Ama hafta içerisinde mesela antrenmanda sakatlanmış.
1: Ya bak şöyle bir şey vardı. Şimdi profesyonel yaşantı bir. Tamam mı? Buna beslenme de dahil. Tamam mı? Bir ona bakacaksın ya. Bir de mesela bizim Mustafa vardı. Mesela Beşiktaş'tan gelmişti. Santrafor. Mesela dişinde bir tane iltihap, bu kaslar da burada şey yapmıştı. Arıza yapmıştı. Düşün yani dişteki iltihap. Yani öyle diyorlardı o zaman bize. Şimdi doktorlar falan bizi izliyorlar.
0: Ama diş sağlığını çok hafife almamak lazım. Diş vücuttaki birçok başka problemi tetikleyebilen bir durum.
1: Ya biz şimdi
2: diş ağrısı kötüleri hocam.
1: Ya ağrıyı boş ver. Biz
2: yani diş ağrısı kabir deyip, kabir yani kabir azabı derler.
0: Yani şimdi, diş ağrısı geçer diş ağrısı çok da kötüdür. Hafife almamak
1: ya,
0: lazım.
1: Hafife mi ya, bizim Beşiktaş'ta Teodorosku vardı ben varken. Biz de genciz tamam mı? Ulan bir şöyle bir çıkalım kamptan falan bir gezelim derdik. Yeniköy'de o zaman, şimdi yok. İsmini de söyleyeyim. Carlton Oteli vardı. Sait Halim Paşa Yalısı'nın orada. Ya şöyle bir gezelim falan derdik. İzin falan yok. Nereden verecek? Dişimiz ağrıyor derdik. Hemen izin verirdi. Diş dediğin zaman bitti. Ben de mesela antrenörlüğümde bana çocuğum hasta dediğim zaman hemen her şeyi sallar.
0: Hocam senin Sporting'de bir anın var değil mi?
1: Var tabii ya.
0: Kocaeli Spor döneminde. Birazdan onu dinleyeyim. Bir Salim'den de maça dair bir yorumunu alayım. Sen de kahvenden bir yudum almış ol. Kahven soğumasın.
1: Tamam.
0: Salim'den de yarınki maça dair bir öngörüsünü almak isterim. Hoca zaten, Okan Hoca, zor bir maç olacağından bahsetti. Biz de aynı beklentideyiz. Zaten bu seviyede kolay maç yok. Önemli eksikler var Salim. Senin özellikle bu eksikler doğrultusundaki muhtemel 11 beklentini de merak ediyorum. Mesela santrafor'da kimi bekliyorsun? Orta sahada nasıl bir tercih olur? Abdülkerim konusunda hocanın yaptığı açıklama var. Sence yarın oynar mı, yoksa Bitşaboy'u yarın ilk kez 11'de görür müyüz Galatasaray'da?
2: Yani öncelikle istersen Abdülkerim konusundan başlayalım.
0: Tabii ki, nasıl dilersen.
2: Okan Hoca zaten net bir şekilde herhangi bir sakatlığının olmayacağını söyledi. İlk 11'de oynayabilir dedi. Burada bir değişim de olabilir. Muhtemel 11'lere göz attığımızda İsmail Jakobs stoper pozisyonunda dizilişlerde yer
0: almış. Biz de muhtemel 11'imizi bir görelim. Onun üzerinden gidebilir
2: tabii
0: hatta
2: ki.
0: Sevgili
2: Salim'de. Onun üzerinden de gidebiliriz.
0: Birazdan ekrana gelecek.
2: Yani öncelikle şunu söyleyeyim.
0: Geldi. Ben hemen bir seslendireyim Salim.
2: Tabii ki.
0: Yayını radyodan takip eden futbol severler için de. Kalede Uğurcan Çakır'ı bekliyoruz. Dörtlü savunmaları olan Şalai, Davinson Sanchez, Bitşabu ve İsmail Jakobs. Orta alanda Lucas Torreira, Gabriel Sara ve önlerinde hemen Alexey Batrakov. Sağ hücum hattının sağında Yunus, solda Sané, santrafor'da ise Barış Alper Yılmaz. Bizim beklediğimiz muhtemel 11 Salim. Senin farklı beklentilerin var mı?
2: Yani buna yakın bir 11 bekliyorum ben. temel problemin şurada olduğunu düşünüyorum. Sporting Lizbon lige çok iyi başladı.

0: Seri galibiyetler aldılar. Ligin ilk haftasında berabere kalmışlardı. Sporting evet. Lisbon, Portekiz Ligi bizim ülkemizdeki lige benziyor. Süper Lig'e benziyor. Şampiyonluk yarışında 5
1: haftada
0: mücadele eden,
1: 13 puan topladı. İkinci evet, basamakta var.
0: İkinci basamakta şampiyonluk yarışında mücadele eden Benfica ve Porto rakipleri. Sporting Lisbon'da güçlü takım Portekiz Ligi'nde. Ligimizi de andırıyor. Hem mücadele gücü olarak hem de mücadele gücüyle birlikte tribünler nezdinde. Galatasaray'ın ben temel probleminin Batrakov transfer olsa da orta sahada olduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın orta sahaya net bir takviye yapması gerekiyordu. Yaz transfer döneminde Galatasaray orta sahaya takviye yapamadı. Galatasaray'ın orta sahadaki eksikliği, Süper Lig maçlarında bunu tolere edebilirsiniz. Ancak Şampiyonlar Ligi arenasında bu özellikle de temposu yüksek maçları, geçtiğimiz yılı düşündüğümüzde Monaco deplasmanı vardı. Orta saha adeta tel tel dökülmüştü. Bu tarz maçlarda net bir şekilde bunun yokluğu ortaya çıkar. Orta saha takviyesi yapması gerekiyordu. Şimdiden basında haberler görüyorum. Orta saha transferi için düğmeye basıldı şeklinde. Ben de birçok transfer haberini takip ediyorum. Elimden geldiğince doğru bilgileri aktarmaya çalışıyorum ama Galatasaray'ın yaz transfer döneminde yapması gerekiyordu orta sahaya takviyeyi.
1: Galatasaray şimdi, iki transfer dönemini hani hem geçtiğimiz sezon kış transfer dönemi hem de bu yaz transfer döneminde aslında beklenilen orta saha transferini yapamadan
0: evet,
1: tamamladı.
0: Şimdiden söylüyorum yani yarın işler kötü gittiğinde Allah göstermesin. İşler kötü gittiğinde yorum yapmak daha kolay oluyor. Şimdiden söylüyorum, Galatasaray'ın orta sahada eksikliği var. Galatasaray'ın temel problemi orta saha. Galatasaray yaz transfer dönemini nasıl geçirdi biliyor musunuz? Bir eviniz var, planlama yapıyorsunuz. Sizin tavanınız su akıtıyor. Siz gidip evin koltuk takımını değiştiriyorsunuz. Yani yapılan transferler kötü değil. Ama siz Bruno Fernandes deyip tekrardan Ogochukwu'yla bir sezona transfere başlarsanız olmaz. Bu planlamada hatadır. Ben böyle düşünüyorum. Bunun dışında
1: ben sana katılıyorum. Hatta şöyle şöyle destekleyeyim. Eksik isimler arasında yani şimdi Victor Osimhen tabii ki çok farklı bir oyuncu. Osimhen'in yokluğu Galatasaray'ın oyununa çok ciddi etki eden bir hadise.
0: Bunu
1: fakat
0: gördük.
1: Ben mesela Galatasaray kadrosunu da düşündüğümde Lemina'nın eksikliğinin daha çok hissedilebilecek bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Yani daha alternatifi olmayan bir oyuncu. Yani Victor Osimhen'in yokluğunu hani idareten bir şekilde işte bir maç, iki maç, üç maç her neyse oraya bir çözüm bulabilmek sanki hani biraz daha mümkün geliyor. Ama Lemina'nın yokluğunda o rolde bir orta saha oyuncusu kadroda yok Galatasaray'da.
0: Ya ben ikinci bölgeyi özellikle de 6-8 numarayı şuna benzetirim. İnsanın vücudunu düşünelim, omuriliğe benzetirim. Omurilik nasıldır? Hem vücudun alt organlarını, ayaklarımızı hem de gövdemizi, başımızı hareket ettirmemize yarar. Doğru mu hocam? Siz bu
2: ya, doktor değilim, doğru söylüyorsundur mutlaka.
0: Hocam sizin böyle analizleriniz oluyor ya, o bakımdan dedim.
2: Yok yok, güzel güzel.
0: Teşekkür ederim hocam.
2: Herkes anladı.
0: Yani ben yani buna benzetirim. Orta sahada problem varsa sıkıntı. Galatasaray'ın zaten santrafor bölgesinde sıkıntısı yok. Hatta Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen takım, yani şampiyon olan takımlara dönüp bakalım geçmişe. En iyi forvet ve en iyi orta saha kimdeyse o takımlar şampiyon olmuştur. Ligin ilk 4 haftalık bölümü geride kaldı. Gözlemlediğim şu, ligin en iyi santraforu Galatasaray'da Victor Osimhen, ligin en iyi orta sahası Beşiktaş'ta. Şu ana kadar gördüklerim, gözlemlerim bu şekilde. Gelelim Sporting Lisbon maçına.
1: Ligin en iyi orta sahası kimde dedin?
0: Beşiktaş'ta.
1: En iyi derken kalite anlamında mı?
0: Kalite anlamında
1: hazır,
0: değil. Hazır, pas trafiği beni yani izlerken mutlu ediyor. Ligin en iyi santraforu da
2: dirençli
0: yani, pas trafiği yani yüksek.
2: İki yönlü oynayan.
0: İki yönlü oynayabiliyorlar. Beşiktaş, Fenerbahçe Beşiktaş maçını izledim. Keyif aldım. Kreatif oyuncular var. Galatasaray kadrosunu incelediğimizde yarınki maç özelinde Sané Başakşehir ve Kayseri Spor maçlarında oynadı geçtiğimiz sezon. Artık Sané'nin ağırlığını koyması gerekiyor. İlkay Gündoğan'dan bahsetti Güvenç Hocam. İlkay Gündoğan aldığı villayla gündeme gelmemeli. Oynadığı oyunla gündeme gelmeli. Düşüncem bu. Büyük saygı duyuyorum kariyerine. Ama İlkay Gündoğan'ın en son Başakşehir maçında İlkay Gündoğan nerede?

0: deyip Adana'daydım yıllık izinde. Oturduğumuz kafede maçı izlerken ya İlkay Gündoğan vardı acaba kadroda mı deyip baktım ya kadroda olduğunu gördüm. Yani ben sporun içinde birisiyim. Devamlı maçları izliyorum, haberleri takip ediyorum. Ben bile unuttuysam dışarıdaki vatandaşımızı düşünemiyorum. Galatasaray taraftarını düşünemiyorum. İlkay Gündoğan bak büyük saygı duyuyorum. Karakterine, kişiliğine, kariyerine ama yok.
1: Katılıyorum. Yok. Yani ben de kariyerine çok büyük saygı duymakla beraber İlkay'ın biraz Galatasaray'a da tırnak içerisinde ayıp ettiğini düşünüyorum. Yani
0: ya, geçen sezonun, o kadar ağır konuşmam.
1: Geçen sezonun
0: ayıp etti falan
1: başlangıç...
0: vesaire demem ama mesela Sané Başakşehir ve Kayseri Spor maçında oynadı. Onun dışında gördünüz mü?
1: Sané de aynı. Çok bir farkı
0: Sané
1: yok.
0: Sané de aynı.
1: Sané'nin de vücut dili çok iyi değil. Son haftalarda, son maçlarda.
0: Batrakov'la ilgili yorumum şu.
1: Yani
0: Batrakov,
1: maç esnasında.
0: Batrakov konusunda geçtiğimiz...
1: İlkay'la ilgili şunu... düzelteyim çünkü yanlış anlaşılmasın yani havada kalmış olmasın. Geçen yıl mesela ilk transfer olduğu dönemde sezon başlangıcında işte hocamın da hatırlattığı o Liverpool maçında özellikle mesela İlkay bize aslında en iyi yaptığı işlerden birçok esinti sunmuştu. Fakat
0: yani
1: sonrasında
0: yok.
1: Yaşadığı sakatlıktan hiç iyi dönemedi ve şu yüzden söylüyorum yani bugün Galatasaray kadrosunda İlkay Gündoğan yokmuş gibi bir orta saha planlaması yapılması... Bu biraz İlkay'dan da kaynaklanan bir durum. Burada İlkay'ın da bence biraz şapkayı önüne eğip düşünmesi gerekiyor. Çok büyük bir kariyer. Belki de mevcut kadronun en kariyerli isimlerinden
0: en
1: birisi Galatasaray'da.
0: Ismi.
1: Ama neden bu noktaya geldim diye bence biraz düşünmesi gerekiyor.
0: Barış Alper Yılmaz zaten Başakşehir maçında denenmişti. Osimhen çıktıktan sonra o pozisyonda oynamıştı. Galatasaray adına düşündüğüm zaman ön bölgeyi Rafael Leao ben
1: hangisini
0: güzel...
1: tercih edersin 3 isim arasında? Bak şöyle bir rakam vereyim mi?
0: Tabii ki.
1: Barış ve Deniz kıyaslaması. Leao yok burada.
0: Tabii ki.
1: Kariyerlerinde kaç kez santrafor oynamışlar ve performansları nasıl? Milli takım da buna dahil. Barış'ın kariyerindeki santrafor performansı 37 maç, 12 gol, 7 asist. Deniz Gül ise toplam kariyerinde 107 maçı var santraforda, 27 golü 6 asisti var. Deniz'in de biraz gol katkısı oranı ortalaması düşük ama henüz çok genç bir oyuncu, 2004 doğumlu
0: ya.
1: Ama oynama alışkanlığı zaten bir santraforda olduğu için tabii ki Barış'a oranla tabii biraz daha fazla.
0: Ya ben şunu düşünüyorum Barış Alper'le ilgili, Barış Alper Yılmaz fizik gücünü çok iyi kullanıyor. Yani bunu hem Galatasaray'daki performansıyla hem de milli takımdaki performansıyla net bir şekilde gördük. Yunus Akgün'ün kreatifliğinin %50'si Barış'ta olsa daha farklı olur. Yani kreatif bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum.
1: Tabii ama çok farklı oyuncu ikisi de.
0: Çok farklı
1: biri
0: oyuncu
1: çok
0: ama
1: fiziksel...
0: teknik anlamda bunu diyorum.
1: Evet evet biraz.
0: Bir yere mesela Yunus Akgün mesela Erzurum
1: Barış fizik
0: Spor.
1: Gücü çok yüksek bir oyuncu.
0: Evet.
1: Yunus çok teknik bir
0: çok teknik
1: kanat
0: bir
1: oyuncusu.
0: Oyuncu Yunus Akgün. Hatta Yunus Akgün Galatasaray altyapısından yetişti Adana Demirspor'a transfer oldu. Adana Demirspor'da da Yunus Akgün'ün avantajı şuydu. Vincenzo Montella ile birlikte çalıştı. Hep o yönüyle vurgu yapılıyor ama ben farklı bir bakış açısında olayı değerlendireceğim. Yunus Akgün Adana Demirspor'da oynarken Balotelli gibi dünya futbolunun özellikle de o kalçadan vuruşlarda, son vuruşlarda en önemli isimlerinden birisi Mario Balotelli ile oynadı Yunus Akgün. Bu arada ayrı bir parantez de açalım. Bilindiği üzere Adana Demirspor zor günlerden geçiyor. Yönetimi taraftarlar devraldı. Forma bağış kampanyası yaptılar. Yunus Akgün de buna kayıtsız kalmadı. Destekte bulundu eski kulübüne, Adana Demirspor'a, yakın çevresine
1: tebrik
0: de.
1: Tebrik ederiz. Güzel
0: Adana
1: bir
0: Demirspor'u
1: davranış.
0: Çok sevdiğini ifade
1: vefalı
0: etmiş.
1: Vefalı bir davranış.
0: Vefalı bir davranış. Yani gerçekten
2: bravo,
0: önemli. Tekrardan Sporting Lisbon maçına döndüğümde orta sahaların güçlü olması gerekiyor. Ben de Güvenç hocamla aynı fikirdeyim. Orta saha güçlü olması gerekiyor. Sporting Lisbon'da ön plana çıkan oyuncular, en önemlisi Suarez, sezon başı ismi Fenerbahçe ile de gündeme gelmişti.
1: Anlaşmıştı
0: daha.
1: Hatta.
0: Evet.
1: Hakan Bey ile, Hakan Safi ile başkan adayıydı.
0: Mesela ben şunu da sevmiyorum. Ya konu konuyu açıyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisini kaybetti. Tekrardan bu transfer söylentileri gündeme geliyor.
1: Ama öyledir. Bu sen de çok iyi biliyorsun.
0: Evet.
1: Yani hayatın kanunudur. Yani kaybedersen her zaman

0: o defterler bir kez daha açılır, önüne getirilir. İşler kötü gittiğinde.
1: Benim güzel bir sözüm var ya. Daha önce bir yerde okumuş muydum hatırlamıyorum ama şimdi geldi. Mağlubiyet öksüz bir çocuk gibidir. Duygulandın mı hocam?
2: Ya çok...
1: ama güzel değil mi? Hoşunuza gitti ama.
2: Çok, çok ağır oldu bu biraz.
1: Ağır mı oldu?
2: Çok yani o kadar değil. Öbür hafta maç var. Öbür türlü öksüz çocuğun annesi baba gitsin.
0: Telafisi
1: var. Ama ben bu mağlubiyeti yani... takım mağlubiyetleri için değil, hayattaki mağlubiyetinizden de pay biçebilirsiniz. Ya
2: güzel kıvırdın. Aferin. Güzel. Bravo, bravo. Vallahi tebrik
1: hayattaki
2: ediyorum.
1: Hayattaki mağlubiyetler de olur. Onu düşünelim. Hayattaki mağlubiyetler de olur.
2: Güzel.
0: Spordaki mağlubiyetlerin telafisi var ama hayattaki mağlubiyetlerin telafisi yok.
1: Var ya. Her zaman her şeyin telafisi var.
2: Ölümün telafisi mi var? Ya öbür tarafa gidersen telafisi yok. Sen de gidersen o tarafa hiç telafi olmuyor zaten.
1: Evet. Allah sıralı ölüm versin diyeceğim ama.
2: Amin.
0: Salim.
2: Beni gömdü hemen.
1: Yok hocam estağfurullah.
0: Konuştukça daha da otları üzerine çekmeye devam ediyor.
2: Beni gömdü hemen bir dakika sıralı ölümdür tabii canım.
0: Hocam sen bu rakamları
1: Allah uzun ömür versin hocam.
0: Değerlendirirsin. Bu Barış Alper ve Deniz Gül'ün rakamları sence bir rehber olmalı mı Okan Buruk'a? Yoksa hoca kendi planına göre, kendi taktik anlayışına göre bir ismi mi tercih etmeli? Ya bunların bir anlamı var mıdır bu rakamların?
2: Vardır ama boşuna transfer etmediler adamı, tamam mı? Şimdi son durumu nedir bilmem. Buradaki maçta rakip takımın orta sahası stoperleri nasıl yani ne yapabilir?
0: Orada Deniz Başakşehir maçında fena değildi oyuna girdikten sonra.
2: Ya
1: bu arada bir bilgi geldi, çok özür dilerim. Okan Hoca sağ olsun bir arkadaşım yazmış. Okan Hoca Deniz Gül'ün başlayacağını düşünüyorum dedi basın toplantısının tam sonunda diyor.
0: Ya çok net başlayacak demedi. Ben de az önce bunu söyledim. Başlayabilir. İlk 11'de Deniz de değerlendirilebilir diyerek.
1: Bence değerlendirilmeli.
0: Açık sebebi kapı de, bıraktı.
1: Hocam çok özür diliyorum müsaadenizle. Sebebi şu.
0: Sence Deniz'in değerlendirilir mi?
1: Değerlendirilmeli, şu bakış açısındayım. Sebebi şu. Deniz hangi ligden geldi?
0: Portekiz.
1: Portekiz liginden. Porto'da oynayan bir oyuncuydu. Evet. Galatasaray'a transfer oldu. Porto'nun en büyük rakiplerinden birisi kimdi? Sporting Lisbon. Portekiz ligini biliyor. Sporting Lisbon'u biliyor. Deniz Gül'le ilgili zaman zaman olumlu, zaman zaman da olumsuz sosyal medyada eleştiriler gündeme geliyor ama ben Deniz Gül'ün Galatasaray'a katkı sağlayacağını düşünüyorum. Deniz benim beğendiğim oyunculardan birisi. Pozisyonun içinde yer alıyor.
0: O zaman hocama soracağım bu görüşü. Hocam bu bir ezber yorum mudur? Mesela oyuncu ligi tanıyor, rakibi tanıyor. Yani Deniz bu anlamda mesela bir avantaj mıdır yarın Galatasaray için bir teknik direktör gözüyle?
2: Ya o kadar bir avantaj olmaz. Ligi tanıyor falan filan olmaz ya. Bakıyorsun şeye.
1: Vincenzo İtalyano.
2: Tamam mı? Yok. Bakıyorsun, seyrediyorsun maçları. Rakibini görüyorsun.
0: Tabii.
2: Ona odaklanıyorsun zaten.
0: Bir de her sezon
2: değişebilir,
0: kadrolar da değişebiliyor.
2: Falan yani değişebiliyor. Ama yaptığı icraat belli. Hani gol vuruşları nasıl? İşte ne yapabilir? Pres ya, önde pres yapar mı? Yapmaz mı? Oyun şeyine, mantalitesine, felsefesine uyar mı?
0: Okan Hoca bu arada
2: ona bakar.
0: Yani böyle aslında satranç oynuyor gibi. Neden? Gerçekten yarın Galatasaray'a dair mesela ilk 11'de şu anda henüz çok net konuşamıyoruz. Birçok muhtemelde Barış Alper var. Hoca bugün Deniz Gül konusunda bir açık kapı bıraktı. Evet. Olabilir dedi. Ama basın toplantısında yanında Rafael Leao vardı. Evet, Leao Sporting çıkışlı bir oyuncu. Bu anlamda da hani onun açısından da özel bir durum olduğu için de bu toplantıya katılmış olabilir. Ama genellikle bu tip maçlardan önce ilk 11'de olan isimler hep basın toplantısında yer alırlar. Yani Leao da olabilir.
2: Burada oynatmayacağı adamı da yanına alabilir yalnız.
0: İşte yani bu arada tabii ki bu bir kural değil. Yani hani kafa karışıklığı noktasında hoca şu an bunu çok iyi başarmış durumda.
2: Şu anda
0: üç ihtimal de şu an söz konusu.
2: Doğru söylüyorsun. Niye biliyor musun? Yani Raf gel, yani benim en iyi oyuncum ama yarın hazır değil, oynatmayacağım anlamı da bundan
0: olabilir.
2: O da olabilir.
0: Zaten birçok muhtemel 11'de Leao yok. Ya kulübede başlayacak bir şey gibi bir
2: Barış
0: beklenti
2: kesin
0: var.
2: Kesin olacak. Sane kesin olacak.
0: Yunus kesin olacak.
2: Yunus'u bilmem işte orada.
0: Yunus olur
2: olursa hocam. Ya orada değiştirebilir işte bir tanesini.
0: Bir izleyici yorumuyla devam etmek istiyorum. Ümit Ateş demiş ki yayınlar aslında Okan Hoca'nın kimle başladığından çok oyuncu değişikliğini oyunu okuyarak etki edebilecek oyuncuyu doğru seçerek yapması daha önemli demiş. Yani başlayan 11 değil

0: bitiren 11 daha önemli demek istemiş Ümit Bey. Katılır mısın hocam?
1: Katılırım da varsa elinde şey eleman futbolcu.
0: Fena bir kulübesi yok ama artık.
1: Yok ya, ya bak orta saha yok. Bildiğiniz böyle dirençli bir orta saha elemanı yok. İşte şey vardı, Demine vardı. Ondan sonra da o Leslie'yi aldılar o, o evet. tür. Tamam mı? Leslie de ne verir ne ver belki de oynatır bilmiyorum. Sonra gelen o yeni stoper çocuk bakarsın onu da orta sahaya koyabilir.
0: Bitiş abuyu.
1: Ne bileyim yani o, o fark eder mi? Bizde şimdi bir şey var gene. Gene söylüyorum medyada. Oyun kurma diye bir şey var. Tamam mı? Nasıl kuruyorsa şimdi Tarare oyun mu kuruyor yani? 6 numara oynuyor. Ne oyun kurması ya? Oyun kurma diye bir şey yok arkadaş. Ya bize eskiden 50 sene evvel belki vardı. 50 sene evvel bile. Ne oyun kurması ya? Koşacaksın arkadaş ya. Ha şimdi şeyde İspanya milli takımında adam oynuyor ama ileri oynuyor. Bizde oyun kurma dediğini biliyorsun. Al gülüm sağa, sola ver. Al oraya at. Ben de oynarım öyle. Yani onun için yani koşan 3 tane adam olacak orada. Şu anda Galatasaray'da ben olsam böyle koyarım. 3 tane stoper koyarım. Atıyorum yani. Onlar futbolcu ya. Yani o stoperi de koyarım oraya. Sağlam sağlama alırım. Baktım yani şey var. Akın akın geliyorlar. Tamam mı? Orta saha dirençsiz. Tamam. Belki ekstra bir şey yaparsın. Yani o Batrakov şu bu falan filan bir Leo falan bir gol atarsın. İşte sahneye çıkacaklar işte bunlar. Bunlar kaliteli futbolcular.
0: Veya hocam sen devam ederken bir de Sporting'in muhtemel 11'ini görebilir miyiz? Galatasaray'ın beklediğimiz 11'ini ekranlara getirmiştik. Bir de rakibin beklediğimiz muhtemel 11'ini de bir görelim. Sporting cephesinin nasıl maça başlamasını bekliyoruz. Portekiz Ligi'nde ilk 5 haftada 13 puan topladı. İlk hafta beraberlik almışlardı. Sonra 4 maç arka arkaya kazandı Sporting. Kalede Rui Silva'yı bekliyoruz ki takımın da önemli isimlerinden birisi kaleci Rui Silva. Dörtlü savunma hattı Fresneda, Debas, Inacio ve Araujo dörtlüsünü tercih etmesini bekliyoruz Rui Borges'in. Orta alanda Altimira ile beraber Dumbia. Hücum hattının sağında Catamo, solda Gonçalves, merkezde Zalazar. En uçta ise Kolombiyalı santrafor Luis Suarez. Transfer döneminde adı bir hayli Fenerbahçeli anılmış. Hatta başkan adayı Sayın Hakan Safi kendisiyle bir anlaşmada sağlamıştı. Ama seçimi kaybedince bu transfer gerçekleşmedi. Yarın Sporting formasıyla Luis Suarez Galatasaray'a rakip olacak. Bu da hocam rakibin beklediğimiz 11'i. Bu arada Sporting demişken senin bir Sporting Lisbon anın var. Anlatmak ister misin?
1: Şimdi biz tabii Süper Lig'e çıktık. Çıktığımız ilk sene ilk yarıyı lider bitirmiştik. Şampiyonluğu da kaçırdık son 4 maçta. UEFA Kupası'na kaldık. Kurallar bir çekildi. Sporting Lisbon çıktı. Şimdi Sporting Lisbon ama Sporting Lisbon'un hocası kim? İngiltere milli takımının hocası ayrıldı. Bobby Robson. O zamanlar çok yani
0: efsane isim.
1: Efsane bir isim.
2: Efsane isim.
1: Yardımcısı demeyeyim. Tercümanı da Mourinho.
0: Öyle Mourinho. Mi?
1: Tabii.
0: Sonra hatta Barcelona'ya gitti o ikili.
1: Yani bilemiyorum da
0: hocam, Mourinho. Bobby Robson daha sonra o zaman işte Barcelona öncesi herhalde senin anlattığından herhalde. Anladığım kadarıyla.
1: Mourinho bizim maça geldi hatta bizi izlemeye geldi. Bir maçımıza da bizim gazeteler yazmıştı casus var falan filan diye. Hatta Mourinho kız arkadaşıyla
0: yaparmış
1: falan
0: bu arada hocam. Mourinho'yu zaten Bobby Robson hep analiz için böyle gönderirmiş evet. maçlara. Mourinho bizim bunu kendi geldi. Belgeselinde anlatıyor.
1: Geldi işte hem tercüman işte evet. orada Portekizce konuşuyor hem işte falan hem de hoca olarak geldi. Bize şimdi ya böyle bir takım yaptılar ki tabii İngiltere milli takımdan gelmiş hocam o zaman. Bir numara belki de Avrupa'da, dünyada neyse birkaç tane hocadan bir tanesi.
0: Hocam kaç yıl demiştin?
1: 93.
0: 93-94 değil mi?
1: Evet.
0: Bakacağım bulabilir miyim o kadroyu. Sen devam et lütfen.
1: Ya Luis Figo yedekti ya.
0: Öyle
1: Figo'du,
0: mi?
1: Tabii ya. Balakov, Malakov, Suarez, Tadet, Kadet, Çubu falan var ya.
0: 93-94.
1: Yani müthiş bir kadro.
0: Buldum hocam.
1: Şimdi ya maça...
0: Skorları söyleyeyim mi?
1: 0-0 2-0.
0: Evet. Kocaeli'de 0-0 bitmiş.
1: Kaleye gelemediler.
0: Fena.
1: Kaleye
0: değil
1: gelemediler.
0: Aslında.
1: Bak kaleye
0: orada 2-0 mağlup olmuşlar.
1: Maç seyrettim şöyle. Ya orada da ya işte neyse. Ya çok şanssız bir maç verdik orada da. Ya netice
0: hocam,
1: şu.
0: Hocam bu arada Paulo Souza da varmış o takımda. Ya. Daha sonra teknik direktör oldu hatta.
1: Ya sen o takım

0: geldik. Bak inan bana hayatımda şöyle rahat seyrettiğim var ya, bir tane maç varsa o maçta kaleye gel. Bir sefer kaleye şey santrayı yani ceza sahasının oraya geldi.
1: Sizin
0: yani
1: sahanızdaki maç,
0: bizim iç sahadaki maç. Tabii golleri kaçırdık. Ne baskın oldu, inanamazsın. Ve şöyle söyleyeyim. Biz gittiğimizde o bench'i, biz misafir takımın bench'ini Robertson vermedi bize. Kendi oturdu oraya. Biliyor musun? Ve biz oradan adam atıldı bizden, Ümit. Hakem önüne bakarak koşuyor. Offside'de Ümit'e itiraz etmeye gitti. Hakem Ümit'e çarptı. Yan hakem attı hakem bizim. Yani bizim orada, bizim oturacağımız yerde Lisbon'a oturdu. Neyse şimdi bir seyirci var. Şimdi Türkiye nasıl hani işte diyorlar ya, Ali Sami Yen cehennemi şurada, Beşiktaş şöyle falan filan.
2: Ümit Birol değil mi hocam?
0: Evet.
2: Adana Demirspor'un da kaptanıydı.
0: Müthiş bir futbolcuydu. Allah rahmet eylesin ya. Neyse. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Ya bir geldik stada, aman Allah'ım yarabbim, yıkılıyor ya. Bak ben o zaman hatırladım, 77.500 bin seyirci vardı. Veya 75.000. Bir baksana kaç bin kişilik stadı. Veya 55 olabilir, neyse. Seni kaç düşün yani. Ya arkadaş, stada girdik var ya. Şimdi tabii bir şey yaptım. Bizim çocuklar, ya gerçi öyle şey değil yani, biz hiç kimseden korkmuyoruz.
1: Hocam çünkü o kadar yokmuş. 52.000 kapasite.
0: 52.000 neyse, doluydu yani işte, demek ki 55.000. 52.575 yaptık neyse. Şimdi ya dedim ki, çıktım çocuklara. Ya dedim ki, gidin tribünlerin oraya öyle bir gezin, bir el sallayın, şöyle yapın falan filan dedim, tamam mı? Seyirci birazcık kalyana getirin. Şöyle yapın, elle 5 atarız gibilerinden falan filan. Ondan sonra ya şimdi maç oynanıyor, hücuma kalkacak ya takım. Arkadaşlar, o siren sesi oluyor yani, böyle uçaklar geldiği zaman bombardıman şeylerde, dünya savaşlarında o ses, onunla hücuma kalkıyorlar. Abi yasaktı benim bildiğim. Ooo diye bir ses ya, böyle böyle bir takım. Yani biz orada yenildik ama, yani eleyebilirdik ama muhteşem bir takımdı ya. Ya neyse, böyle de bir anımız var. Ama
1: evet,
0: işte oradaki seyirci de ya, var ya.
1: Zor bir atmosfer. Zaten zor. Portekiz deplasmanları, işte Porto, onu Benfica,
0: ama ben Sporting, yani Sporting hepsi zor hocam. Yani müthişti ya seyirci.
1: Selman Bey demiş ki, stoperleri, ön liberoları ve santraforlarından çok çekiniyorum. Maalesef geçen sezonki Frankfurt maçı gibi bir mağlubiyet bekliyorum. Frankfurt maçında da Osimhen yoktu ve açılış maçıydı. Sert bir tokat yiyip toparlanırız belki demiş. Dileriz öyle olmaz ama Osimhen, evet, geçen yılda Frankfurt maçında yine sakatlığından dolayı forma giyememişti. Öne geçmesine rağmen Galatasaray farklı bir mağlubiyet yaşamıştı.
2: Ama dileriz. İkinci gol maçında kırılma anı Barış Alper Yılmaz'ın, evet, kaçırdığı pozisyon.
0: Kaçırdı değil. Hakem erken düdük çaldı. Tamam mı?
1: Foul verdiği ikisi, pozisyon, evet, Barış'ın kafayla attığı gol.
2: Yok, benim ikisi, demiş olduğum,
1: sen kaçırdığı pozisyon diyorsun, serbest vuruş.
2: İlkay'ın pasında, evet.
1: Pasını, evet.
0: Birebir de attığı golü vermedi ya.
1: Hocamın bahsettiği, evet, de iptal edilen, bir tane edilen gol vardı.
0: 2-0 olsa bak şimdi, ya iyi hatırlıyorum, orada mağlubiyet şey düşünce, bir de orada Yunus topu kaptırdı. Biliyor musun, orada golü yedik. İlk topu Yunus kaptırdı.
1: Hocam çok çabuk dağılmıştı Galatasaray, onu hatırlıyorum. Yani bir anda maç bir çok de, farklı yani noktaya gelmişti.
0: Yunus geldi savunmaya, topu kaptırdı. Yani
1: yarın da dikkat etmesi gereken bence bir numaralı husus temsilcimizin konsantrasyonu hiç kaybetmemek. Yani evet, geriye düşülebilir.
0: Düşülebilir ama orada ne yaptı biliyor musun? Lemina'yı çıkarttı Okan. Lemina çıkınca orta sahipten fiyasko 5 oldu. Yani Lemina'yı...
1: O maçta da bu arada yine Abdülkerim de sakattı sanırım. Ya da hoca tercih etmemişti. Tam emin değilim ama Davinson Sanchez de Singo'yu Okan Buruk o maçta savunmada oynatmıştı. Yani dileriz...
0: Lemina'yı ortadan çıkarınca...
1: Dileriz öyle bir maç olmaz. Yarın Şampiyonlar Ligi'nde kazanamadığınızda kaybetmemek de çok önemli. Bu yüzden... Galatasaray için dileriz, temsilcimiz için yarın güzel bir, daha doğru ifadeyle artık bugün, içerisinde bulunduğumuz gün, mücadele saat 22'de başlayacak. Zaten gün boyu bu ekranlarda Lisbon'dan da canlı bağlantılarımızla Sporting Galatasaray maçını çok uzun konuşacağız. Maç saatine kadar tüm detayları sizlerle paylaşacağız. Bir Fenerbahçe dosyasını açalım ama Fenerbahçe'de Roma maçını konuşmaya başlamadan önce derbi biraz yankıları devam ediyor. Bu hatta geride bıraktığımız günde akşam saatlerinde Futbol Disiplin Kurulu sevkleri gerçekleşti Fenerbahçe Beşiktaş derbisine dair. Sayın Başkan Aziz Yıldırım'la birlikte futbolculardan da Kerem Aktürkoğlu ve Vlahovic disiplin kuruluna sevk edildiler. Bilal

0: Djokovic'in, hocam hatırlar mısın bilmiyorum, Şükrinyar'la yaşamış olduğu o pozisyondaki kameralara yansıyan işte hareketlerinden dolayı bu sevkin olduğu konuşuluyor. Kerem Aktürk olduysa maçın ardından yaptığı açıklamalardan dolayı sevk edildi. Yine Sayın Başkan Aziz Yıldırım da yapmış olduğu açıklamalardan dolayı sevki gerçekleşmiş. Önce biz seninle hiç konuşamadık derbiyi. Nasıl buldun iki takımı da? Fenerbahçe Beşiktaş oyun anlamında nasıl bir derbi izledik sence?
1: Şimdi bir kere hak eden takım Beşiktaş'tı. Galibiyeti hak etti. İyi bir maç oldu. Şimdi Fenerbahçe de maça çok iyi başladı. Şimdi ben orta sahalara bakıyorum biliyorsun. Fenerbahçe daha evvel mesela Gündüz'ü Kante önünde işte Talisca oynatıyordu, Asensio'yu oynatıyordu. Gene dirensiz bir orta sahaydı. Bu sefer İrfan Can'ı oynattı. Bir maç evvelki Samsun maçındaki
0: aynı 11'e çıktı zaten. Evet.
1: Çıktı. İrfan Can da fena oynamıyordu ama iki devre arası ne olduysa bir tepki oldu. Artık taraftar tepkisi mi oldu? Ne olduysa İrfan Can'ı oyundan aldı. Şimdi ben şunu soruyorum yani taraftarlara veya seyircilere. Ya arkadaş bu İrfan Can'ı siz beğenmiyorsunuz tamam da ne oldu şimdi çıkarınca? Şimdi oraya Kerem'i aldı. Normal bir dörtlü bir forvet yaptı. Esasında Nottingham Forest maçına baktığımızdan Kante, Gündüz'ü Oğuz oynamış. Orta sahada üçlü oynamışlar. Nottingham Forest'i yendiler orada.
0: Deplasmanda.
1: Şimdi burada mı öyle yapmadı? Bu dörtlü forvet oynadı. Orta sahada iki kişi. Hatta ben şimdi maçın yorumunu yapıyordum. Ya şimdi dedim yani gol gelecek artık. Şimdi gol geliyor. Beşiktaş'ın golü geliyor. Yani çünkü belli oluyor orta sahada iki kişi. Hatta şöyle bir şey konuştum. Ben skorboard'taydım. Ya dedim ki bu Kante ile şey dedim Gündüz var ya çok karakterli insanlar dedim futbolcular dedim ya ben olsam istene derim dedim ya hoca şuraya bir kişi koyun ya iki kişi koşa koşa öldük derim dedim tamam mı? Evet. Bu arada da zaten gol geldi belki üçüncü gol olacaktı falan filan. Ya şimdi sen orta sahanı güçlendirmek mecburiyetindesin. Sen 4 forvet çık 5 forvet çık. Şimdi taraftar istiyor ki ne kadar forvetle çıkarsan o kadar sanki galibiyete çıkmışın havası veya öyle bir zihniyet var, öyle bir algı yaratılıyor. Ya böyle bir şey yok arkadaş. İstersen ben 6 tane stoperle çıkarım, gene galip gelirim. Ama sen ya işte bu yenmek için çıkmamış falan. Böyle bir şeyler algı yaratıyorlar. Ya neticede ben orada İsmail'i oynatırdım kesin. Hadi İrfan'ı çıkartayım, İsmail'i koyarım. Ya İsmail kazma falan değil ki ya İsmail de ince işler yapıyor yani ya adam öyle bir algı yaratıyor.
0: Hocam İsmail oynamıyor ama İsmail'in yerine oynayanlar da
1: Kante'yle Gündüz'ü. Ya öyle diye ki Kante, Gündüz'ü, İsmail. Üç oynayacak. İşte
0: ofansif arada oyuncu koymak istedi
1: yok,
0: hoca.
1: Yok yok koyarsan böyle olur işte.
2: Hocamı destekleyebilirim hocam. Şöyle ki İsmail ilk futbola başladığında Gürcükspor'da, onun dışında alt liglerde oynadığında, hatta uzağa git
1: Bursa
2: diyelim.
1: Bursaspor'da da gitti oynadı.
2: Evet, Bursaspor'da da oynamıştı hocam. Geçtiğimiz sezon
0: Tedesco
2: yönetiminde Beşiktaş derbisinde gol atmıştı.
0: Geçen yıl zaten
2: hücum katkısı fazla, dikini oynayabilen bir oyuncu. Evet. Hocam da aynı fikirdeyim. Yani o pozisyonda belki o üçlü orta saha tamam. Savunma gücü yüksek ama kağıt üzerinde her ne kadar defansif görülse de emniyeti yüksek bir orta saha bence olabilir mi olabilir.
1: Olur çünkü İrfan değil, öyle çıkması lazımdı. İrfan da iyiydi bir maç evvel baktım ben şeylerine. Fazla top kapmış, bilmem ne yapmış.
0: İyiydi ama derken, Samsun maçında.
1: Ya, burada da fena değildi ki. Çıktın ne oldu? Tamam İrfan'ı beğenmiyorsun.
0: Hocam daha, Fenerbahçe takım olarak çok bence
1: bir dakika ama sen
0: kötü
1: şimdi
0: bir görüntüsü var.
1: Kötü bir görüntüsü olur tabii sen hocam. Şimdi orta sahada eksik olursan orada 3 tane koşan tay gibi adam var. Yani Orkun, Salih, evet. Olaytan. Sen iki tane adamla orada mücadele ediyorsun bu üçüne. Olacak şey mi ya bu? Bana göre yanlıştı. Yani bu yanlış ya.
0: Ya benim ikinci yarıda yani izlediğim oyun son dönemde izlediğim derbilerdeki en tek taraflı oyundu. Yani
1: Beşiktaş'ın gol de gelebilirdi yani.
0: Çok ciddi bir üstünlüğü vardı oyun olarak.
1: Gol gelecek diyorduk.
2: Hatta ben şunu söyleyebilirim. Yani maçın ikinci yarısında Ederson'un net çıkardığı pozisyonlar vardı. Maçın adamı kim diye sorulduğunda Olaytan ismi sıklıkla gündeme geldi. İyi bir mücadele örneği sergiledi. Performansından dolayı kutluyorum. Ancak bence maçın adamı ikinci yarıdaki performansıyla Ederson'du.
0: Takımı çünkü farkı maçta tuttu.
2: Takımını maçta tuttu ve en önemlisi farkı önledi.
0: Vlahovic'in yani karşı karşıya kaçırdığı pozisyon var.
1: Ya, evet ya, ya neticede Beşiktaş'ın yeneceği belli. Yeni orta sahaları
0: maçı izlerken o sanki gol geliyorum gol gelecek, dedi yani. Söyledik Beşiktaş geldik açısından.
1: Başka şey de şimdi ben Fenerbahçeliler söylüyor ya biz o kadar anlamayız ama bizde orta saha yok diyenler var. Aynı bir de söylüyorlar, tamam mı? Maçtan o kadar biz anlamıyoruz ama, tamam mı? Biz Fenerbahçe taraftarıyız ama bizim orta saha zayıf diyorlar. Dedim ki siz de müstahak Ferhat'ı niye gönderdin? Ya şey dediler işte birisi gitmesi lazım. Alma kardeşim Lukaku'yu alma. Burada ben bas bas bağırdım. Ben olsam hiç santfor almazdım.
0: Talişka'yı tutar
1: Talişka,
0: mıydın?
1: Ya Talişka ya adam 5'te 5 yaptı. Ne yapacak? 5'te 15 mi yapacaktı? Gol atıyor. Bu santfor lazım. İlla santfor. Ya bu nasıl bir zihniyet Türkiye'de ya? Bir popülist bir zihniyet. Galatasaray onu aldı ben de bunu alayım. Galatasaray onu aldı ben de Lukaku'yu alayım. Ya böyle bir şey yok ki adam 5'te 5 yapmış. Ya zaten orta saha bak Gençler Birliği maçında şimdi benim abim var Fenerbahçelidir hasta. Ben olsam dedi oynamam dedi orta saha 10 numara dedi. Oynamaz. Ya ne oynayacak? Ne ileriye? Hani derler ya ne İsa'na yarandı ne Musa'ya derler ya. Hani böyle bir laf vardır.
2: Evet.
1: Ne forvete katkısı oluyor ne savunmaya. İsmail girdi geçen şey maçında düzeldi. Ya şimdi bunu adamı sen burada oynat ben olsa hakikaten oynamazdım. Ben oynatırsan oynat kardeşim, oynatmazsan oynatma. Sen şimdi burada Asensio da buraya gelse bak Erem olmaz. Yani bu 10 numarayı Asensio'yu da getir şeye koy. Yani Gündüz'ü Kante Asensio'yu yenersin. Yenersin işte gol atarsın. Şey maçında da öyle oldu. İl maçında ama ondan sonra bu orta saha çöker. Bu orta saha koşamaz. Ya iki kişiye kalır. Bunlar var ya koşmaktan hani bir laf vardı anası ağlıyor öyle şey olmaz arkadaş buraya üçüncü adam da koşacak. Yani neticede sen Fred'i gönderdin diyorum size müstahak kardeşim Fred'i yani gönderdin.
0: Sence yanlış bir kadro planlaması yapıldı Fenerbahçe'de.
1: Fred gider mi? Ya Galatasaray'da Fred var mı Fred gibi adam söyledi ki.
0: Yok çok aradı Galatasaray işte transfer döneminde.
1: Yok şimdi hadi niye yok, almadı
0: aradı, bulamadı hocam alamadı. Ya?
1: Niye almadın 2,5 milyona? Ben olsam Trabzon'un yerinde alırdım.
0: Önceden istemişti Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemde.
1: Ne oldu yani
0: ilk geldiği dönemde.
2: İlk geldiği dönemde.
1: Ya gene yok ki. Öyle Fred'in iki yönlü oynayan hangi adamı var şimdi?
0: Yok.
1: Yok ki.
0: Sara var biraz.
1: Yani biraz yani.
0: Fenerbahçe için mi diyorsun?
1: Galatasaray'da.
0: Galatasaray'da işte bir Sara biraz.
1: Biraz yani yok.
0: Yani Batrakov yine.
1: Hani ya nerede biraz. Hani o kadar koşuyor mu savunmaya geliyor mu?
0: Fenerbahçe'de bu arada bence o profilde oyuncu ikinci bir isim hiç yok.
1: Yok ya
0: yani
1: gene
0: Fred
1: bak
0: benzeri.
1: Şimdi ne yapacak biliyor musun? 50 milyon verecekler öyle bir adam alacaklar. Biliyor musun?
0: Ya orası merkez orta saha bölgesi Fenerbahçe'nin sayısal anlamda da bence biraz eksik kaldı. Yani 4 merkez orta saha var hani orijini merkez orta saha olan. Hocam yani. Bir de Bartu var hani genç oyuncu.
1: Ha, genç ya neyse.
0: Şimdi o yani mesela Gündüz'ü 2 maç cezalı Şampiyonlar Ligi'nde Roma ve Aston Villa maçlarında yok. Perşembe akşamı Gündüz'ü oynamayacak cezalı olduğu için mecburen İsmail oynayacak ve Kante'yi sonra tercih edecek. İşte önde kim oynayacak? Evet. Şu an soru işareti. Asensio'nun oynaması beklenmiyor Roma ya, maçında.
1: Oynasa da eksiksin.
0: İrfan'ı mı tercih edecek? Yoksa Greenwood'u orada ya kullanıp acaba kanatta işte ne bileyim Oğuz'u mu oraya atar? Nene'yi mi atar? Hoca bence bir arayış bence içerisine girebilir.
1: Bence yine
0: derbideki görüntü iyi değildi çünkü.
1: Yine bence İrfan'ı oynatır. Ben olsam İrfan'ı oynatırım yani.
0: Gündüz, o zaman İsmail, yine aynı İrfan. 11.
1: Tabii. Öyle oynar.
0: Tek değişiklik Gündüz'ü İsmail. Mecburi.
1: İsmail veya Oğuz'u koyarım orta sahaya. Koşan 3 tane. Nasıl
2: yani ben İrfan oynatmam hocam ya. İsmail.
1: Sen oynat. Ya oynattı da öbürünü oynattığında ne yaptı? Ne yaptı? Yedin golleri.
2: Ama hocam
1: fark oluyordu.
2: Ama hocam Allah Allah. Doğruya giderken
1: ya yani tamam da ama bak
2: güzele ulaşırken
1: sen şimdi bravo bak
2: iyiye ulaşırken olmaz. Kötüden örnek veremeyiz ki.
1: Ya iyi bir örnek ver o zaman. Şunu yaparım de sen öyle demiyorsun. Sen itiraz ediyorsun bak.
2: Hep yani bu şey gibi buna, mesela.
1: Buna rastladığım şey burada ya şey yaparken.
2: Hocam,
1: o olmaz.
2: Bir ne güzel olur, bir söz var
1: olacak
2: mesela.
1: Olacak şeyi söyle. Ya yani, bırak sözümü.
2: Hocam, benim hatam sizin hatanızı özür olmaz ki.
1: Ya bırak hatayı kardeşim sen yani isim burada söyle bak şimdi Allah Allah. Ya tamam. De ki
0: sence İrfan kim olmaz oynamalı o zaman?
1: Ha, o zaman
2: İsmail.
1: Allah Allah.
0: Ha, üçüncü sizin isim mesela Roma maçında İsmail'le Kante zaten mecbur oynayacak.
2: Mesela Bartu konusunda da mesela yani devamlı gündeme geliyor. Sezon başı kampını çok iyi geçirdi.
1: Ya ne bakıyorsun sen?
0: Hep ama böyle sezon içerisinde ya. Yok.
2: Sezon içerisinde kiralık gidiyor.
1: Ya sen bak şimdi
2: gidiyor.
1: Bu oynatmam dediğin zaman ben buraya Bartu koyarım diyeceksin. Bana onu söyle. Ben buraya Hüsamettin'i koyarım de.

0: Onu demiyorsun işte.
1: Bana o zaman yani çözümle bana, gel diyor hocam. He, yani madem diyor itiraz bu, ediyorsun o zaman diyor çözümle gel.
0: Ben itiraz edeyim de tamam.
2: Hocam diyor ki çayı beğenmedin sen de kahve getir diyor.
1: Mesela.
0: Ya ne, söyle işte isim söyleyemiyorsun
1: madem
0: ama
1: madem çayı beğenmedin
0: var.
1: Benim önümü diyor boş bırakma o zaman diyor.
0: Evet sen ne getireceksen kakao getir bir şey getir. Yok o da yok. Bartu'yu şimdi şunu dedi.
1: Hocam
0: dedi.
1: Bu PFDK sekleriyle ilgili bilmiyorum bir yorumunuz olacak mı? Hani o konuya girmek bu, ister misiniz ama bir açıklama var onu okuyayım mı? Beşiktaş'ın bu sevklerin ardından yani Beşiktaş cephesi tabii Vlahovic'in sevki konusunda bu açıklamayı yaptı. Uzun bir açıklama. Beşiktaş diyor ki açıklamasında eğer Vlahovic'in sevk kararı yayıncı kuruluş görüntüleri doğrultusunda verildiyse yayıncı kuruluştan tarafınıza sadece bizim oyuncumuzun görüntüsümüz servis edilmiştir. VAR sahada yaşanan olayda her iki oyuncuyu da tüm açılardan takip edebiliyorsa niye maçın hakemini çağırma gereği duymamıştır? Objektif ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda yayın yapması beklenen Trendyol Süper Lig'in yayıncı kuruluşu da söz konusu pozisyonu ekrana getiriş biçiminde sınıfta kalmıştır. Futbolcumuzu ekrana getiren yayıncı kuruluş rakip takım oyuncusunu ekrana taşımayarak yayıncılık ilkeleriyle ters düşmüştür. Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak kulübümüzün ve futbolcumuz Dušan Vlahović'in hakkını korumak amacıyla ilgili mercilere gerekli itirazlarımızı yapacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız dedi Beşiktaş Kulübü yaptığı açıklamada.
0: Şimdi bak. Şimdi maçın içindeki olaylardan tamam bir kere yani 90 dakikadan içinde hakem var bir kere. Hani o kafayı vurdu mu, atması lazım mı?
1: Kafa
0: o
1: değil.
0: Zaman, yani orada, neyse ya hani, o zaman çağıracak bak diyecek yani şey var tamam mı?
1: Yani Vlahovic'in sevki daha farklı bir hareket.
0: İşte o maçtan sonraki onu bilmiyoruz. Maçtan sonra bir görüntüler olduysa tamam mı? Yani onu görmüyoruz işte ama şimdi Beşiktaş yönetimi de diyor ki bak yönetimi arkadaş öbürünü de getir. Yani ne sen bizim adamı getirdin. Evet.
1: Diyor ki Beşiktaş neden maç esnasında iki oyuncu arasında bu durum yaşanırken neden sadece evet, Vlahovic'i ekrana işte getirdi ondan, yayıncı kuruluş ama diyor.
0: Ya getirse ne olur? Hakem var orada ya. Şey var, var, var. Olmaz. İşte
1: onu soruyor Beşiktaş Kulübü'de.
0: Sen ondan sonra sen bunu ceza veremezsin. Bence benim şeyim tahminim.
1: Bu arada sevk de tedbirsiz.
0: Tamam da bence gerçekten. Bence.
1: Işte, eğer cuma günü Erzurum maçı var ya Beşiktaş'ın cuma günü ne kadar zaten açıklanır bence ama bence eğer olur da açıklanmazsa
0: ya, bir şey olmaz yani.
1: Zaten yine oynayabiliyor mesela Erzurumspor maçında.
0: Bir şey olmaz. Ben ya şimdi maçtan sonraki o acaba hani bir görüntüler vardır da maçtan sonra çünkü hakem orada rapor edebilir. VAR'daki de söyleyebilir görmüştür. Öyle bir görüntü varsa belki
1: hakem zaten o an olarak karar verdi aslında.
0: Verdi
1: sarı canım, kart ona verdi.
0: Tamam ondan sonra ona bir şey olmaz ki.
1: İşte, yani aslında o an
0: maçın işiyle ilgili bir tedbir şey tedbirsizlik veya bir ceza durumu olmaz maçın içindeki.
1: Hocam şunun için diyorum.
0: Hakem görmedi olur mu ya? Hakem penaltı veriyor o zaman.
1: Hayır zaten
0: değil.
1: Gördü işte. Aslında tamam işte. O an o pozisyonla gördü, ilgili kararını verdi zaten
0: işte.
1: Hakem. Ya,
0: tabii onun üzerine
1: muhtemelen belki VAR'dan da belki yaşanılanlar ona yine anlatıldı. Hani belki tamam, onun gözünden yok, kaçan bir durum
0: kaçan
1: olduysa.
0: Kaçan varsa atacak o zaman öyle şey
1: işte,
0: mi oldu?
1: Bence atmadı zaten işte. Diyorum ki kararını sarı kart olarak bence o an zaten Halil Mutfener verdi. İşte daha sonrasında o an sarı kartla cezalandırılmış bir pozisyon ya da bir hareket için daha sonra bu sevkin çok anlamsız ama olduğunu
0: şöyle var işte
1: söylüyor Beşiktaş
0: Kulübü. Şudur yani %99 oradan bir şey olmaz ya mümkün değil.
1: Sen daha farklı bir şey mi var diyorsun?
0: Ekrana gelmeyen değil. Maç bittikten sonra maçın içinde ekrana gelmeyen ne olursa olsun maç hakem kararını vermiş var orada tamam mı?
1: Maç bittikten
0: maç
1: sonra.
0: Maç bittikten sonra bir şey vardır bir
1: ama
0: görüntü.
1: Hiç onu görmedik herhangi bir görüntü yansımadı.
2: Yok oradaki o hareketten dolayı ama
0: hayır içeride maç oynanırken hakem kararı yani, verir. Sen hakem biliyor musun?
1: Hocam zaten açıklamada
2: koridordaki
1: da
2: olaylar mı diyorsun hocam? Olabilir
0: koridor,
2: mi diyorsun?
0: Koridor veya maç bitti.
1: Hocam ama koridordaki olaydan dolayı neden bir tek oyuncu sevk edilsin ki?
0: Bilmiyoruz.
1: Hayır, işte. Burada zaten
0: orada da şeyler var ya.
1: Kamera Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada var. Zaten Vlahovic'in neden sevk edildiğini söylüyor yani o hareketinden dolayı.
0: Hangi
1: zaten
0: hareketinden?
1: Ben yapamıyorum canlı yayında da ha, maç anladım esnasında.
0: Yok olur mu öyle şey ya?
1: Hocam
0: ondan
1: öyle sevkin
0: ya,
1: sebebi
2: o hareketten
0: öyle
2: dolayı
0: şey olur
2: işte
0: mu ya? Öyle bir şey olmaz i̇şte, ya.
1: Olmaz.
0: Olmaz.
1: O benim hani tartışabileceğim konu değil.
0: O zaman hakemin kararı.
1: Ama sevkin sen sebebi o pozisyon. Ya, o hareket daha doğrusu.
2: Yani o hareketten zaten dolayı
0: hakem ceza
1: zaten maç esnasında.

0: aslında
1: sarı kart verildi zaten.
2: Cezalandırıldı iki oyuncu da.
0: Yani burada
3: o,
0: siz
3: o bir yanlış haber o yani, zaman. Yanlış bir istihbarat.
2: Hocam hayır, federasyon hocam, böyle
1: federasyon
2: açıkladı. Evet, Sevki zaten böyle açıkladılar bugün.
1: Yani orada şey zaten ceza verse ya, hakemin olsa sarı kartını yok sayıyorsun.
0: Ya bir dakika. O zaman penaltıyı da iptal et. Tamam mı? Şeyi de iptal et. Golü de iptal et. Yani öyle şey olur mu?
2: Maç ya esnasında ekrana gelmeyen bir görüntü yüzünden bu sevk yapılmadı. Bizim maçı izlerken gördüğümüz hareket yüzünden Vlahovic'in sevki.
0: O zaman, ya hakem ceza alır orada. Futbol ceza almaz
2: işte
0: ki.
2: Ya o zaman eğer yani zaten burada bir kural ihlali varsa, zaten maç esnasında VAR'ın hakimi uyarıp o an kararın verilmesi gerekmez miydi
0: herhalde
2: mesela?
0: Herhalde canım.
2: Madem neyse sevki gerektiren bir durum var, ben yanlış mı düşünüyorum?
1: Doğru
2: yani maç bitti, iki gün oldu değil mi maç bitti? Cumartesi akşamıydı, bugün salı akşamı, salı gecesi.
0: Ya
2: eğer sevki gerektiren bir durum varsa ortada, zaten maç esnasında da VAR devreye girip hakemi çağırıp, yani eğer atılacaksa hani.
0: Şimdi bak, çok enteresan şey var. Şimdi maçın hakeminin bir hatası var mıydı? Bütün bakıyorum ben sebebi. Kimse maçın hakeminin yüzünden işte Fenerbahçe yenildi demiyor. Yani şu eksik.
2: Yani Fenerbahçe cephesinin ama bir hakeme isyanı oldu.
0: Ya,
2: İki
0: ya
2: penaltı
0: olabilir
2: pozisyonu.
0: Tamam da federasyonda biraz şirin görünmek için herhalde. Ki olacak şey değil yani. Tamam mı? Ben bizim bir şeysiz de o tedbirsiz bir şeye cezaya sevk edeyim falan demiştir yani. Başka olacak şey değil. Ya bir hiç görülmemiş bir şey. Bana göre görülmemiş. Sen hakemin gördü. O an gördü hakem. Hakem de var da o zaman gösterecekti kırmızı kartı. Ha, Fenerbahçe itiraz edebilir. Atılması lazım
1: bu arada,
0: diyebilir yani. Tamam
1: bu arada
0: mı?
1: Bu konuyla şey ilgili, o hareketle ilgili bir mesaj geldi izleyenimizden. Rumuz kullandığı için söyleyemiyorum.
0: O zaman hiç söyleme ya. Rumu söylüyorsa hiç
1: yok güzel bir bilgi ya paylaşmış.
2: Nedir?
1: Sırbistan'da korkaklık anlamına geliyormuş o hareket.
2: Zaten bizde de aynı. Şimdi o hareketi yani hareketin anlamı bence zaten dünyanın her yerinde.
1: Alaycı bir ifade demiş.
2: Yani biraz işte cesaretin var mı gibi bir anlam çıkıyor biraz yani Vlahovic'in yaptığı hareketten. Hani en
1: bu arada,
2: anlaşılabilir
1: bu
2: sade
1: hareketler
2: haliyle.
1: Mesela
2: bunu söyleyebilirim.
1: Şunu da söyleyelim yani. Vlahovic'in yaptığı hareket, ben bunu benimsemiyorum. Olmaması gereken bir durum. Saygı duyuyorum yapanlar ama hocam da daha çok tecrübeli. Futbol sahalarında birçok kez bu oluyor. Birçok kez bu hareket oluyor böyle.
0: Atılan oldu. Şimdi eskiden ne derlerdi biliyor musun? Centilmenliğe mugayir hareket. Gir bakayım şeye.
2: Ne demek hocam? Mugayir.
0: Centilmenliğe aykırı. Ya mugayir. Mugayir kelimesi neymiş? Bir bakın kattan. Ben de eskiden
1: öyle. Hemen son Yusuf Nalkesen'i sormuştunuz.
2: Hayır, hemen bulur şimdi.
0: Mugayir hareket. Öyle derlerdi. Biliyor musun? Hani hakem
1: centilmenliği. Mugayir Türk Dil Kurumu'nda TDK'ya göre aykırı, uyumaz, uymayan ve zıt anlamlarına gelen bir kelimedir.
2: Bak hocam. Evet. Derbide Beşiktaş'tan Dušan Vlahović hareketi sebebiyle tedbirsiz olarak disipline gönderilirken Beşiktaş kulübü de hatta deplasman tribününde çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı kulüp de yine sevk edilmiş. Yani Vlahović hareketinden dolayı sevk ediliyor. Hani ekrana gelen o hareket. Yani, maç esnasında gördüğümüz.
0: Hiç anlamadım. Yani orada o zaman hakeme bir isyan edecek şey. Ya atılması lazım. Ya
2: burada
0: o
2: zaten Fenerbahçe kulübünün bu yani konuda herhangi bir açıklaması vesaire zaten daha sonra olmadı. Yani benim gördüğüm kadarıyla. Bugün sevkler gerçekleşti. Zaten böyle bir sevk olur mu olmaz mı? Bu konuda da biraz merak vardı kamuoyunda. Acaba olacak mı olmayacak mı diye. Sevk edildi. Tedbirsiz olarak sevk edildi.
0: Zaten bir şey olmaz. Yani ne bileyim ya. Yani.
2: Ceza alabileceği konuşuluyor Vlahović için ama tabii bekleyip göreceğiz.
1: Ben alacağını düşünmüyorum.
0: Şimdi hani bir laf var ya, bir bardak suda fırtına çıkarttım falan diye. Tahmin ediyorum yani böyle bir şey olmaz ya. Adam sen hakem bunu atmadıysa falan, sen dışarıdan ha, hakem görmedi. Bak ne diyorum sana. Biz gördük. Hakem onu oradan var da göremediyse o zaman kusura bakma.
2: Hocam yani ben şu noktadayım. Renklerden ve takımlardan bağımsız söylüyorum bunu. Hareketi tasvip etmemekle birlikte ama
0: evet, bana göre
2: yani,
0: yanlıştı.
2: Hani yanlış bir hareket ama futbolda evet, maalesef sen çok daha iyi biliyorsun.

0: Hocam, bu tip durumlar iki futbolcu arasında işte sahada maç esnasında yaşanabiliyor. Yani evet, benzeri durumlar da yaşanabiliyor. Bunu tasvip etmediğimi altını çizerek söylüyorum. Fakat evet, bu bence eğer talimatlara aykırı bir hareketse, Vlahovic'in yaptığı hareket, o zaman bunun bence maç esnasında cezalandırılması tabii, gerekiyordu. Doğru, yani bu kadar evet, artık tabii, işte VAR'ın oyuna müdahale edebildiği bir durumda, denklemde VAR o an girecek ki yani, ekranlara da yansıdı görüntü. Yani tüm Türkiye gördü hocam maç esnasında. Hani bizim görmediğimiz, daha sonra yansıyan, şey yok, düşen bir görüntü değil aslında. Maç esnasında zaten canlı canlı evet, hepimiz gördük. O an mesela Halil Umut Meler, o zaman burada bir aykırı hareket varsa talimata, sanki o an bunun kararı verilmeliydi. Benim en azından bu konuya bakış açım böyle. Bak doğru ben, bulan olur, doğru ben, bulmayan olur.
1: Ben de Samsun'u yadım. Şeyde çok sürtüştüler. Yani Şkriniar biraz,
2: bu arada yakın dönemden o hareketle ilgili
1: çok hareketler yaptı.
2: Aklıma geldi. Aynı evet, hareketi hatırlarsınız. Galatasaray Fenerbahçe derbisinde Meireles hakeme yapmıştı.
0: 4 maç ceza almıştı.
2: 11 maçtan 4 maça düşürülmüştü. Evet. Ama orada hakeme yapmıştı.
1: Ya hakeme yaptım. Oo, başka.
0: Evet.
1: Ama burada yani
2: direkt,
1: yani ne bileyim ya, hiç böyle bir şey olmaması gerekiyor.
2: Bu arada
1: gerekiyor
2: hocam, lafınızı bölüyorum. Geçtiğimiz dönemlere gidelim. Bir Ankara Gücü Fenerbahçe maçı vardı. Mert Hakan Yandaş'ın pozisyonu vardı. Tribün kamerasıyla çekilmişti. Tribünden bir seyirci çekmişti. Şu anda kabul ediliyor mu bilmiyorum. Tribünden gelen görüntüler
0: Icardi
2: kabul edilmiyor.
0: Ceza aldı. Tribün
2: yani normal dolayı. Tribün çekiminden dolayı ceza aldı ama belli bir dönem federasyonun kuralları değişmiştir. Bizi izliyorsa Hüseyin abi de mesajını iletebilir. Güncel olarak takip etmedim. Çünkü devamlı değişiyor. Göz çok atmam gerekiyor.
0: Şey benim hatırladığım bir Ankara deplasmanıydı. Sanırım Ankara Gücü Galatasaray maçıydı. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam bir tribün çekimi.
2: Ama belli bir dönemde tribünden gelen
0: böyle çok hoş olmayan bir
2: materyallere
0: hareketi,
2: izin verilmedi.
0: Ama o dönem sevk edilmişti Icardi işte o görüntüden dolayı.
2: Mert Hakan Yandaş da sevk edilmişti o dönem, hatırlıyorum. Sevk edilmişti, ceza almamıştı. Çünkü tribünden gelen materyaller kabul edilmiyordu.
1: Edilmez ya, ben şimdi
2: ya şöyle, şu da olabilir mesela.
1: Hiçbir takımda ya adam var ya penaltı yapıyor görünüyor, hiç alakası yok. Öyle evet, bir evet, ayarlıyorlar doğru, ki doğru, böyle saçma sapan. Bir bakıyorsun ki penaltıyı 5 metre neyse 1 metre dışarıda veriyorlar yani falan filan.
2: Bir ya, de yapay zekanın yap, olduğu yani, bir ortamda dediğiniz doğru hocam.
1: Bunu kabul etmezler yani.
2: Mesela yani yapay zekanın direkt
1: neler yaparlar neler ya yapay zekayla.
0: Evet, bakalım bu sevklerden nasıl kararlar çıkacak göreceğiz. Hafta içerisinde de açıklanabilir. Genellikle perşembe günleri zaten PFDK kararları açıklanıyor. Bugün yani çarşamba günü saat 22'de bu karşılaşma başlayacak. Fenerbahçe ise perşembe akşamı saat 19.45'te İstanbul'da Kadıköy'de Roma'yı konuk edecek. Galatasaray mücadelesini zaten çok detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Fenerbahçe'nin Roma maçı ve beklentilerle devam edelim. Guendouzi cezalı Fenerbahçe'de ve hocam Beşiktaş mağlubiyetinden sonra biraz tabii ki moraller bozuk Fenerbahçe'de. Ligde iki mağlubiyet yaşamış oldu Fenerbahçe. Hem Gençler Birliği hem de Beşiktaş mağlubiyetleri ve Roma'da çok formda geliyor İstanbul'a. Şu anda Serie A'da lider durumdalar. Gasperini ile birlikte iyi bir takım kimliğine ulaştı Roma. Zor bir 90 dakika Fenerbahçe'yi bekliyor gibi perşembe akşamı.
1: Şimdi şöyle bir soru sorsaydın bana keşke. Galatasaray'ın mı işi daha zor, Fenerbahçe'nin mi diye. Sorayım mı? Kendi kendime sorayım.
0: Sorayım hocam.
1: Şimdi niye söylüyorum? Şimdi ben orta sahalara bakıyorum. Guendouzi'nin olması çok büyük bir kayıp. Tamam mı?
2: Olmaması.
1: Ama olmaması. Şimdi onun yerine İsmail oynayacak. Tamam mı? Kante oynayacak. Şimdi buradaki adam var ya, o önde dedim ya, burada ya İrfan'ı oynatacak ya şeyi oynatacak. Oğuz'u oynatacak. Şeyde de Nottingham Forest maçında da oynadığı gibi Oğuz. Ha, bu üçte oynayacak. Şimdi bu üçte oynadığı zaman Fenerbahçe'nin ilerisi iyi. Kim var? Kerem var. Greenwood var. İşte var da Lukaku var. Muriç var. Var da var yani, tamam mı? Bir sürü adam koyabilirsin oraya. Şimdi bu bana göre burada Fenerbahçe şu üçüncü adamı, tamam mı? Asensio olmasa da bana göre daha dirençli bir takım olarak çıkar. Yani bana göre

0: Fenerbahçe bir tık daha Galatasaray'dan iyi. Bir tık daha. Yani maç olarak iyi. Yani Galatasaray'dan daha iyi bir takım falan anlamında herkes anlamasın. Şimdi hemen şey yaparlar Galatasaraylılar, tepki gösterirler. Ama Galatasaray'ın orta sahasına bakıyorum. Elle tutulur bir tane Torreira var. Torreira var. Orta sahasını söylüyorum. Galatasaray'ın da forveti falan çok iyi. Ama
1: hocam hepsinin yani, kadroları eksik.
0: Ya eksik ama Galatasaray'ın daha
1: eksik. Beşiktaş bir orta saha transferi yapmak istiyordu. Son gün, son saate kadar hatta yapamadı. Olmadı.
0: Ya olmasın
1: Galatasaray işte yapmak istedi. Yapamadı. Fenerbahçe orta sahada sayısal olarak eksildi.
0: Ya bırak Fred'i niye gönderdi? Neyse. Ya
1: Trabzonspor.
0: Şimdi Galatasaray mı? Galatasaray mı?
1: Planladığını yaptı gibi.
0: Galatasaray'da Osimhen'in olmaması yarı takım ya. Osimhen yok. Bir de orta sahada Torreira. Bir tek Torreira var. Yani savunma anlayışlı. Başka yok. Ama Fenerbahçe öyle değil. Fenerbahçe'nin forveti de var. Orta sahasında eğer koyarlarsa tabii. Yani dörtlü bir tane forvet çıkarsa Beşiktaş maçının ikinci yarısı gibi. İbrahim Uslu'yu şeyi bildim diyor. Çıkacağını bildi ama dura bravo bildin de takım mahvoldu başka. Neyse yani neticede oraya gene İrfan olur. Gene Oğuz olabilir. Tamam mı? Yani Kerem de başlayabilir. Kendi şey Greenwood, Kerem, işte Muriç falan başlayabilir. Yani onun için Fenerbahçe biraz daha bir tık daha şanslı Galatasaray'dan. Ha rakiplerini, güçlerini bilemem yani şu anda seyretmedim demem.
1: Bu maçlar için mi söylüyorsun?
0: Tabii bu maçlar için söylüyorum ya. Şimdi bundan sonra ama zaten şey verildi.
1: Listeler
0: verildi. Evet. Eyvah yani Galatasaray oraya Leslie diye bir adam aldılar. Ne acayip bir ismi var. Tamam.
1: Ugo Çukwu.
0: Ya neyse almasalardı isminden dolayı almasalar. Neyse Leslie'yi aldılar orada. Ya acaba ya adam çok mu kötü bir adam ya? Ya hiç olmazsa onu oraya koy. Tamam mı? Şimdi ya bak ben futbol antrenörlük hayatımda ne yaptım biliyor musun? Bursa Spor'dayken Trabzon geliyor. Herkes sakat. Tamam mı? Tamam Trabzon'da. Şey lider geliyor. Benim orta sahada var ya her yok ya. Ne yaptım biliyor musun ben? Bu Serdar Aziz var ya.
2: Evet.
0: Onu orta saha oynattım. Bir de bir tane de Emrah Kiraz diye bir çocuk vardı stoper. İkisini orta sahaya koydum. Trabzon'u yendim. Lider Trabzon'u. Biliyor musun? Yattaralı. Gökhan Ünallı şeydi falan bu Umut Bulutlu. Trabzon'u lider yendim Bursa'da 2-1. Ha bir tanesi diyorlar ki attın ikinci gol offside'ti falan filan diyor. Her neyse. Yani neticede şu var. Ya iki tane stoperi orta sahaya koydum. Ya neticede orası önemli. Tamam mı? Şimdi burada da bir şeyler yapacaksın. O stoper mi geldi? Ya ben mesela diyecekler ki ya işte diyorum ya sana oyun kurma diye bir şey var bizde bir kafalarda böyle cahilce. Ya ben Singo'yu oynatırım orta sahada. Singo, Lemina, Tarara. Singo, Tarara, Lemina. Üçünü koyarım arkadaş ya. Tabanca gibi orada. Çanakkale geçilmez olsun. Ben golü zaten atarım.
1: Mesela Juventus deplasmanındaki uzatma bölümünde Singo orta sahada oynamıştı. Hatta asist yaptı Barış Alper'e bir tane.
0: Öyle o kadar hatırlamıyorum ben. Ya neticede evet. Ya arkada böyle, yani bunu bir
2: sonradan biz oyuna girip orta sahada altı numara oynamıştı. Hatta ben hafta
0: şimdi
2: içerisinde
0: niye oynamasın? Şimdi ben bir şey ben Denizli Spor'dayım. Tamam mı? Ankara Spor'la o şeyde kulağı çınlasın. Aykut Hoca da Ankara Spor'da. Ankara Spor'da iyi bir zamanı. 1-0 galibiyet.
2: Özer Urmancı'nın falan
0: neyse işte
2: oynadığı yani dönemler Fenerbahçe'ye transfer yapmıştım.
0: Şimdi ne oldu biliyor musun?
1: Ne oldu hocam?
0: Stoperler böyle durur. Ben de böyle durdu. O gün arkadaş onların bir top geldi. Tam ceza sahasının çizgisinin orada. Tamam bizim adam topa müdahale eden top sekiyor. Abi o stoperi bir vurdu topa. Gol yedik ya. 1-1 bitti maç. Şunu anlatacağım. Yani topu uzaklaştırdı. O top gol asist oldu. Bizimkiler de Allah selamet versin. Ben böyle oynatırım. Bak böyle değil. Furkan şöyle oynatırım tamam mı stoperleri? Yani böyle şan yana. Abi gitti gol yedik ya. Şunu anlatacağım yani. Hani oyun kuruyorsun ya göya hani. Ya o Messi atamazdı o topu atıyorum sana tamam mı? Şunu söylüyorum. Yani illa oyun kuracak. Yok bilmem ne olacak falan yok. Yani dandun diye vurdun gol yedin. Gol yedim. Yani neticede yani Singo'yu da koyarım oraya tamam mı? Torreira'yı da koyarım. Kim demiştik bir tane de Lemina'yı da koyarım. Ama tabanca gibi bir orta saham olur abi. Hiç olmazsa böyle otururum seyrederim.
1: Hocam İsmail Kartal ne yapacak?
0: İsmail Kartal.
1: Derbiden sonra.
0: Derbiden sonra ya bavulunu alacak.

0: ya gidecek ya benim dediğim gibi bir takım da çıkacak.
1: Nasıl
0: ya,
1: görüyorsun hocanın?
0: Ya yapar artık ya yuh yani ya. Ya
1: biraz üzerinde sanki baskı artıyor gibi derbideki mağlubiyetten sonra.
0: Bir kere
1: sonra
0: İrfan şeyi İrfan'a diyorum. Fred'i göndermeyecekti. Gönderdi. Camia gönderdi.
1: Artık kadro konusunda yapacak. Tamam da
0: ama gönderdi. İstediği olmadı
1: ki. Bir hamle bir değişiklik
0: kalacak.
1: Yok.
0: Ya tamam da kalacak.
1: Bundan sonra ne yapmalı?
0: Bundan sonra diyecek ki benim şeyim adını söyle. Bavulum hazır. Tamam mı? Hatta bırak ipin boynumda. Şeyde ne denir ona? Şeyde duruyor. Şişe var ya şişe. Şişenin üzerinde duruyor yani. Sehpa evet. Mehpa yok yani şu anda. Sehpa yok. İki tane şişenin üzerinde duruyor. Böyle sallanıyor her an. Onun için bildiğini yapacaksın gideceksin. Bildiğini yapacaksın.
1: Yani etkilenmesin eleştirilerden.
0: Ne etkileyecek ya? Ya bildi kardeşim bir tane Allah ya İsmail'i tanıyan kimse yok mu ya arkadaş? Gitsin söylesin ya. Senelerin tecrübesi ne dediysem var bende. Ne dediysem çıkmıştır. Bak ne dediysem, Saadettin Saran'a ne söylediysem çıkmıştır. Ali Koç'a ne söylediysem çıkmıştır. Burada beni dinlemiyor mu kimse ya? Ya gidin kardeşim. Ya arasın beni İsmail şey. Ne çekiniyor? Ya insanlar her şeyi çok iyi biliyor arkadaş. Her şeyi biz de her şeyi çok iyi biliyoruz. Sokrates ne demiş sen biliyor musun?
2: Ne demiş hocam? Şey demiş de yani.
0: Ya seni seviyorum. Çok şey demiş dedi.
2: Çok şey demiş.
0: Sokrates'ten bahsettim mi? O futbolcu vardı biliyor musun Brezilya'da? O değil.
2: Ben
0: bir filozof Sokrates.
2: Filozof Sokrates.
0: Ne demiş biliyor musun?
2: Ne demiş?
0: Tek bildiğim bir şey var demiş. Hiçbir şey bilmediğim.
1: O da hiçbir şey bilmedi.
2: Evet.
0: Anladın mı? Onun için hepimiz bir şeyler öğreneceğiz ya.
2: Yani bir tane daha ona benzer bir söz var hocam.
0: Ya söyle yok. Söyle bakayım. Öğrenelim.
2: Hiç kimsenin bir şey bilmediği yerde herkes her şeyi bilebilir. Bu da gibi diye bir dizi vardı. Oradan bir replik.
0: Çok güzel. Bravo.
1: Tamam İkkan.
0: Bravo yani.
1: Bravo İkkan tamam.
0: Yani ne var biliyor musun? Güzel. Bu da uyudu yani. Ne? Çok güzel. Vallahi.
2: Ya. O dizi fenomen olmuştu bu arada. Oradaki ben ne zaman arkadaşlarımla kafeye gitsem öyle onlar çay içiyor. Ben de böyle soğuk çay, milkshake falan içiyorum.
1: Sen de menüdeki en pahalı içeceği mi söylüyorsun?
2: Evet. Evet. Az önce bize yazan Kerem abi de hep o repliği söylüyor. Gittin yine en pahalı içeceği aldın diyor.
0: Hay Allah'ım ya Resmim ya.
1: Ama çok Salim de bir gibi karakteri gibidir yani. Salim Manav. Tanımayanlar için oynardın yani. Ben, orada bir karakteri oynasan çok sırıtmazdın.
2: Ben bu arada ilk öğretimde lisede devamlı tiyatrolarda oynamıştım. Onun dışında da üniversitede de yakın arkadaş grubumla hep hocalarımızın vesaire böyle insan taklitleri
1: tiyatro yapardım. Var yani.
2: Evet vardı.
0: Ya ben bir dizide oynadım sen biliyor musun?
2: Şaka yapıyorsunuz.
0: Vallahi Yerden Yüksek diye bir dizi vardı. Orada vallahi bak ben kulağı çınlasın hocanın arkadaşıyım geliyorum falan bir tane imamın oğlu var tamam mı orada
1: birazdan bir canlandırma yapacağız
0: bir canlandırması
1: hocam ben tiyatro yeteneğini görmek istiyorum benim merak sıfır. Ettim
0: ha, çok Salim bir vardır olacak. Ben çok zor ya arkadaş dediler geldim böyle bir şey vuruyorum çocuğa imamın oğlu ya
1: evet.
0: Diyorum ki abdestim varsa kıldırayım namaz yani. Kramponum varsa oynatayım diyorum ama geleceğim çocuğun omzuna vurup hocanın yanına gideceğim. Altan Erkekli. Tamam buradan selam
1: edeyim.
2: Büyük tabii, usta.
0: O benim arkadaşımmış.
1: Öyle
0: işte.
1: Mi?
0: Tabii o mahallenin bir teknik direktörü.
2: Birebir de muhabbetiniz var mı hocam?
0: Var tabii. Ondan sonra yani ona öyle söyleyeceğim. Ya şimdi yaptım. Ya o kadar zor ki. Adımını ayarlayacaksın. Dediler ki bir daha çekelim. Ya ben bir daha yapamam ki onu dedim. Vallahi diyorum ya bir sefer yaptık tesadüfen.
1: Evet. Son sayfayı bu gece noktalıyormuşuz. Salim Manav, Güvenç Kurtar çok teşekkürler.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Gerçekten güzel, keyifli bir yayın oldu.
0: Seyretmeyenler pişman oldu.
1: Canları sağ olsun.
2: Canlar sağ olsun hocam.
1: Çok teşekkür ederiz herkese katkılarından dolayı. Rejideki ekip arkadaşlarım adına da hepinize güzel bir gece diliyorum. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: yaşar. Türkiye'de futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek, tek bir tutku. Son düdükte ya sevinç ya da gözyaşı. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi, tarihi anlarıyla bu ekranda. Futbol burada yaşanır. Burası A-Spor. Burada kaybeden olmaz.
1: Genel izleyici için uygundur.

1918, dünya ve ülke tarihinde yaşanmış en zor yıllardan biriydi. 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı'nın son bölümü fazlasıyla çetin geçerken, Anadolu'da spor müsabakalarında büyük aksaklıklar yaşandı. Cuma Ligi'nde Altın Ordu İdman Yurdu, tıpkı bir önceki sezon olduğu gibi yine mutlu sona ulaştı. 6 takımlı ligde Fenerbahçe, Galatasaray, Süleymaniye, Anadolu Üsküdar ve Anadolu Hisarı ile mücadele eden Altın Ordu İdman Yurdu, 10 maçta elde ettiği 9 galibiyet, 1 yenilgi ile şampiyon oldu. 1918-19 sezonu ise savaş nedeniyle gerçekleştirilemedi. 1918 yılı özellikle Galatasaray için çok farklı anlamlar taşıyordu. Balkan Savaşı'nın başladığı tarihlerden bu yana Galatasaray Lisesi çok sayıda şehit verirken, 1918 yılı itibarıyla Galatasaray futbol takımına oyuncu çıkaramayacak duruma düşmüştü. Abdurrahman Robinson, Celal İbrahim, İdris Neşet ve Hasun Galip gibi Galatasaray için önemli futbolcular da geride kalan yıllar içerisinde savaşta hayatlarını kaybetti. Celal İbrahim, Galatasaray Kulübü'nün 4 numaralı kurucu üyesiydi. Galatasaray'ın 1911'de Fenerbahçe karşısında 7-0 kazandı, ezeli rekabette en farklı skor olarak tarihe geçen mücadelede tam 4 gol atmıştı. Çanakkale Savaşı için liseden ayrılan ekibin öncüsüydü ve gönüllü listesinin en başında onun adı yazıyordu. Robinson, Türkiye'de ilk izcilik kulübünü kuran kişiydi. Hasun Galip'in adı ise Beyoğlu'nda hala yaşar. Galatasaray'ın kulüp binası ve binanın bulunduğu sokakta. Galatasaray Lisesi savaş yılları boyunca toplam 27 şehit vermiştir. Lisedeki görkemli anıtta hayatını kaybeden vatansever gençlerin isimleri yazar. Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe'de savaşta şehit veren kulüpler arasındadır. Sarı lacivertlilerden Sadık, Nurettin, Halim, Haldun, Kemal, Sabri ve Münir Beyler hayatlarını kaybetmişlerdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, o dönemdeki adıyla Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Paşa, Fenerbahçe Kulübü'ne bir ziyarette bulunmuştu. Mustafa Kemal, Kurbağalı Dere'nin hemen yanındaki Beyaz Dokal binasına gelmiş, Fenerbahçe Kulübü'nün hatıra defterine not bırakmıştı. Mustafa Kemal, kulübün anı defterine, Fenerbahçe Kulübü'nün her tarafta mazhar-ı takdir olmuş bulunan asar-ı mesaisini işitmiş ve bu kulübü ziyaretle erbab-ı himmetini tebrik etmeyi vazife edinmiştim.

bu vazifenin ifası ancak bugün müyesser olabilmiştir. Takdirat ve tebrikatımı buraya kayıtla müsahiyim satırlarını yazmıştı. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'da geçirdiği zamanın büyük bölümünü Akaretler Yokuşu üzerindeki evinde geçiriyordu. Beşiktaş Kulüp binasını yaşadığı yere yakınlığı sebebiyle zaman zaman siyah beyazlı sporcuları ilgiyle izlerdi. Mustafa Kemal'in Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün kurucuları Ahmet Fetkeri ve Fuat Balkan'la da diyaloğu iyiydi. Mustafa Kemal, Beşiktaş Kulübü'nün ileri gelenlerine, "Sizlerin ve sporcularınızın ciddi çalışmalarını uzun zamandan beri takip ediyorum." demişti. Savaş sebebiyle 1918'de Avrupa'da futbol tam anlamıyla durmuştu. Avrupa liglerinde mücadele yaşanmadı. Teniste Wimbledon, Fransa Açık, Avustralya Açık gibi büyük organizasyonlar savaş nedeniyle gerçekleştirilemezken Amerika Açık'ta mücadele kaldığı yerden devam etti. Amerikalı tenisçi Lindley Murray finalde vatandaşı Bill Tilden'ı 3-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. 6-3, 6-1 ve 7-5'lik setlerle rakibini geçen Murray, Amerika Açık erkeklerde üst üste ikinci kez mutlu sona ulaştı. 1893 Kaliforniya doğumlu Murray, sporcu kimliğinin yanı sıra son derece başarılı bir kimyagerdi. Amerika Açık Katedral'de dönemin yıldızı Molly Mollery, finalde Eleanor Goss'la kozlarını paylaştı. 6-4 ve 6-3'lük setlerle gülen Norveçli raket, üst üste dördüncü kez Amerika Açık'ta kazanmayı başardı. Boksta dönemin yıldızı Jess Willard, ağır siklette unvanını korudu. Willard'ın boks tarihinde çok farklı bir yeri vardı. Ağır siklet tarihinin 1933 yılında şampiyon olan Primo Cornera'ya kadar en uzun ve ağır sporcusu oldu. 1.99 boyundaki Kansaslı sporcu tam 107 kiloydu. Boksa 27 gibi geç sayılabilecek bir yaşta başlayan Willard aynı zamanda bir kovboydu. Nazik ve arkadaş canlısı kişiliğiyle tanınan Willard, ringde bile insanları incitmeye çekinen farklı bir karakterdi. Savunmacı kimliğiyle bilinen Willard, ilk darbeyi rakibin vurmasını isterdi. Beyzbolda Dünya Serisi finalinde Boston Red Sox ve Chicago Cubs karşı karşıya geldi. Boston ekibi seriyi 4-2 kazanarak mutlu sona ulaştı. 1901'de Boston Americans adıyla kurulan takım, 1908'de bugünkü adını almıştı. O yıllarda beyzbol liglerinin iddialı takımlarından biri konumunda olan Red Sox, 1918'de 5. şampiyonluğunu kazandı. Red Sox bir sonraki mutlu son için tam 86 yıl beklemek zorunda kalacaktı.

0: hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
2: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: İşte başta hangi hamleleri yapabilir?
4: Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
5: Kesinlikle küpene zarar veriyor.
1: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
0: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
6: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur. Evet.
8: Futbolcuları menajerle rezil ediyor, rezil ediyor.
0: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
1: Ezgi Toper'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
9: Genel izleyici için uygundur.
10: İşaret geldi. Mücadeleye Gornik Samje başlıyor. Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye. Orta geldi. Altı pasa Gendouzi dokunamadı. Ceza sahası içerisinde

0: Hakim mücadele. Ve hakim VAR'a doğru, kenardaki ekrana doğru ilerliyor. De Hond penaltı noktasını işaret ediyor. Düdük geldi. Talisca! Anderson Talisca! Bu kez de penaltıdan atıyor. Fenerbahçe deplasmanda da üstünlüğü yakalıyor. Dakika 12. Skriniar'ın kazandırdığı penaltıyı Anderson Talisca gole çeviriyor. Temsilcimiz Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında deplasmanda da 1-0 öne geçiyor. Çabuk kullanıldı köşe vuruşu. Tevfik İsmail içeriye doldurdu. Fred uzaklaştırıyor. Şimdi İrfan Can, Kerem'den de koşu var. Pas ona doğru. Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya Kerem. Kaleci Şurse ilerideydi. Kerem! Kerem olmadı Kerem. Arkadan gelen müdahale, top kaleci Şurse'de kalıyor. Ceza sahası içi yine. İki Adimi battı kaleye, iki Adimi kendi arkadaşı Prekop'a çarptı. Sonrasında boşta kalan top ağlarımıza gidiyor. Saçek. Saçek 45+10'da topu ağlarımıza yolladı. Skriniar'ın itirazları var. Kaptan elle oynamayı işaret ediyor. Bir birlik denge var şimdi skorda. Bir hamlede Gornik Samşe'den gelecek Anderson Talisca. Talisca Greenwood'a. Greenwood düzeltti. Savunmadan dönüyor şutu. Anderson Talisca. Talisca. Talisca kaleye doğru. Korner. Savunmanın da bir müdahalesi var. Mason Greenwood. İsmail. İsmail yüksek. Topu pas yerinden İsmail'e. Musaba yerde ve maç bitti. Derin bir nefes alıyoruz. Turu geçen taraf biz oluyoruz.
1: Söz artık futbolcularda, Şampiyonlar Ligi için. Başarılar Fenerbahçe.
2: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood. Girdi araya, Greenwood sakladı. Şimdi buldu boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu. Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyakov. Asensio, Kante. Yeniden Asensio. Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca. Talisca. Haydi Talisca. Talisca!
1: Kerem döndü, Talisca aldı sırtına, 3 kişi arkasında.
2: Top kaybı Fenerbahçe'de, eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydol, Bodarčić, Yatta, neyse ki yetişemedi işte. Stankovic'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru, Kante. Gelişine bir vuruş Mertz. 10. dakika, Talisca 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye. Çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas. Kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydol orada. Zaydol baktı içeriye. Zaydol çevirdi Mert. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood. Greenwood. Greenwood. Mason Greenwood. 2-0. 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı. Çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden. Yatta. Yatta. Yatta daracı. Yatta. Skriniar. Hayl yerden gönderdi. Arkaya doğru açıldı. Archie Brown, Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood nüfus döndü. Asensio. Asensio. Greenwood iyi vuramadı bu kez.

0: Skriniar. Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem haydi. Kerem olmadı. Talisca. Kerem. Mustafalar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio. Talisca'ya doğru enfes pas. Talisca haydi. Talisca. Bu kez gönderdi. Ake yükseldi. Vurdu kafayı Talisca. İkinci pozisyon kaleci. Muazzam bir karambol orada uzaklaştırdılar. Talisca'dan koşu var. Talisca savunmanın arkasına sarktı. Anderson Talisca. Talisca vuruyor dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Haylun arkasına koşu. Oğuz aşırtma düşüncesi. Oğuz attı koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı, çevirdi. Talisca vuramadı. İrfan inanılmaz, inanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor. Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.
1: Talisca santra için hazır. Alejandro Hernandez son kontrollerini yapıyor. İlk düdük Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz. Weinhandel avantajı oynattı. Alejandro Hernandez, Kayombo. Ake karşısında Kayombo çekti. Kayombo'nun şutu kendi arkadaşına çarptı sonrasında. Yattı neyse ki dokunamıyor Mert Günok. Stankovic'den top kaybı Mason Greenwood. Şimdi aktardı. Kerem'e bir kontra fırsatı olabilir. 3'e 2 geliyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu. Talisca boştaydı, pas Greenwood'a. Ceza sahası içi. Çekemedi orada Mason Greenwood. Petrovic'in müdahalesi, korner. Greenwood'dan, düzeltiyorum, Asensio'dan Kerem'e. Asensio içeriye, Talisca vurdu. Son anda kaleci Kudyakov. Greenwood indirdi Talisca'ya. Anderson Talisca, Kerem koşuyu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu çaprazdan vurdu yine. Kudyakov başarılı. Önce Talisca, ardından Kerem. İki kez yaklaşıyoruz gole ama Daniil Kudyakov iki pozisyonda da başarılı. Talisca. Kafayla aldı önüne Anderson Talisca. Petrovic karşıladı onu. Talisca geçti. Talisca vuruyor. Kaleci Kudyakov'un üzerine.
2: Yani normalde çok daha iyisini çıkarır bu şutların da. Vuramadı bu kez.
1: Uzun bir taç Mitchell'dan. Stankovic'in kafa vuruşunda Mert Günok uzanıyor. Duran toplar kesinlikle dikkat etmemiz gereken noktalarda işte. Ceylan Mitchell. Mert Günok hemen Kerem'den koşu geldi. Şimdi ona doğru bir pas. Kerem Aktürkoğlu'ndan önce. Kafa Mitchell'dan. Kerem'e sekti. Kerem dokunuyor Kudyakov. Petrovic'in pası dokunuş. Peter Hödl'dan. Soglo şimdi. Yeniden Hödl. Önünde boşluk. Skriniar geldi karşısına, çevrilen top içeriye. Son anda Archie Brown. Yatta'ya o topun gelmesine isim vermiyor Archie Brown. Hödl çekti içeriye doğru. Hödl'ın şutu. Genduzzi'ye çarptı top. Yerde Genduzzi. Başına doğru geldi zannediyorum. Oyun sürüyor. Maric'den kafa. Tehlike. Top dışarıda. Kerem kaldırdı kafasını. Pasını da aktarıyor Greenwood'a. Anderson Talisca. Talisca iki kişi arasından çıktı vuruşu. Üstten alta gidiyor. Archie Brown. Şimdi önünde büyük bir hareket alanı buluyor Archie Brown. Brown. Jürgen Heil peşinde. Brown'un ortası. Talisca yerde kaldı. Ve penaltı noktasını işaret ediyor Alejandro Hernandez. Dakika 65. Penaltıyı kazanıyoruz Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda. Hernandez çaldı düdüğünü.

0: doğru ilerliyor Fenerbahçe derken bir tehlike kalemizde Mert. Maçı kapatmak için çıkmıştı. Skriniar'la beraber duvar oluyorlar bu pozisyonda. Belmin Beganovic'in şutunda.
1: Çok iyi kurtarış. Eğer yanlış görmediysek.
0: İsmail. Fred. Kerem'in koşusu Fred'den. Derin pas Kerem Aktürkoğlu. İkinci gol şansı. Kerem vurdu. Kaleci kapattı yine. Dani Kudyakov. Kerem'le gole yaklaşıyoruz yine. Belki uzak köşeyi tercih edebilirdi Kerem. Yakın köşeye yaptı vuruşu Fred'den.
1: Mükemmel bir top.
0: Çok iyi top. Gol gelmiyor yine. Ve son düdük geliyor. Sturmgrass 0, Fenerbahçe 1. İstanbul'daki 2-0'ın ardından deplasmanda da Talişka'nın tek golüyle 1-0 kazanıyoruz.
2: Ve ilk üçlüsü için sezonun bekleyiş biraz uzadı ama başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş. Vincenzo Italiano görüntüde Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü. Şimdi Salih verdi pasını. Mourinho önünde bir boşluk var. Amir Mourinho 4 Beşiktaşlı girdi içeriye. Pas Çenli'ye doğru. Çenli dokunamadı. Korner. Hamburgli'den müdahale. Orkun öndüreye doğru. Yangıyor. Çevirdi. Vuruş dışarıya. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık gole. Salih Özcan, Yangyuo'nun sektirdiği topta, kale sahasında arkasına düştü biraz. Kaleye gitmedi o top. Şimdi Christensen, Rıdvan'dan sıyrıldı. Christensen yerden çevirdi, Emirhan top boşta kaldı. Vuruş son anda müdahale. Çok kritik müdahale Calo. Kornere gidiyor top. Olaf sondan uzun top. Calo yükseldi. Şimdi Etim Calo mücadelesi. Top kimde kalacak? Faul diyor. De Burgos. Calo yerde. Kırmızı kart. Kırmızı kart attı Etim Hoca. Attı Etim Hoca. 10 kişi mi Cülent? Çok iyi bir haber bizim için. Gözünün önünde De Burgos'un. Tulberg itiraz ediyor ama çok tecrübeli bir hakem olduğunu söyledik. El Clasico yönetmişliği var. O baskılardan çıkmışlığı var De Burgos'un. Hiç tereddüt etmedi.
1: Sıfır tereddüt. Kart. Sıfır tereddüt.
2: 10 kişi mi Çülent? Maçın 15. dakikası. Etim üzülüyor ama biz seviniyoruz. Calo'dan derin top. Yangıyo nefis bıraktı. Olaytan at bunu Olaytan. Dışarıya. Nefis bir servis Yangıyo'dan.
1: Muhteşem bağlantıydı.
2: Olaytan çok müsait fırsat. Dışarıya vuruyor.
0: İlhan sıyrıldı Osorio'dan. İlhan'dan ters kanada. Cerny. Cerny kontrol. Şimdi üzerine gidiyor rakibinin Vaclav Cerny. Cerny bıraktı. Orkun gelişine köşeden alıyor Olafsson.
2: Yoklamaya devam ediyoruz Midtjylland kalesini.
0: İlhan. İlhan'dan sağa Cerny'ye iyi pas. Vaclav Cerny. Soluna çekti. Döndü iyi yere Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi! Orkun Kökçü! Kaptan harika bir golle açıyor sezonu.
2: Baktı kaleye. Ölçüyü aldı kafasında. Ayak içi. Olafsson'un 2-0 birlik Olafsson'un uzanamayacağı yere koydu topu. Eliyle koyar gibi koydu.
1: Orkun bir önceki şutundan Olaytan'dan sonra Olaytan'a yani şut nasıl atılır onu gösterdi. Çok daha zor ve daha uzak bir pozisyonda ama şu vuruşla şu golle harika golle net bir şekilde imzayı attı.
2: İşte Çerni'nin asisti Orkun ayak içi. Göstere göstere uzak köşeye asıyor topu kaptan.
0: Şimdi Rıdvan iyi pas. İlhan son çizgi. İlhan çevirdi güzel yere.
2: Mourinho direkt. Orkun vurdu sekti. Olaytan. Olaytan. Olaytan. Boş kale dokunamadı Olaytan. Olacak şey değil.

Mourinho'nun gelişine bu denemesi, kaleci Olafsson ardından üst direk, Orkun çeviriyor, Olaytan bomboş, bomboş. Sadece içeriye itmesi lazım. Orkun, Rıdvan baktı kaleye, Rıdvan ortayı yaptı, Mourinho, bu da olmuyor. Olafsson boşa çıktı. Mourinho yükseldi ama kaleye vuramadı kafayı. Oh, boş pozisyonda aldı topu, verdi pasını. Şimdi Rıdvan, İlhan. İlhan Fakılı ceza alanına attı kendisini. İlhan açı arıyor. İlhan vurdu dışarıya. Hazırlık maçlarında böyle sağa çekip vurarak attığı iki gol var İlhan'ın. Şimdi Salih'te kaldı. Salih baktı kaleye, sert vurdu. Olafsson'un üzerine. Sağ kanatta Franculino. Castillo orada. Calo'nun müdahalesi var. Top Franculino'da kaldı bir kez daha. Franculino, dikkatli olalım. Franculino müthiş müdahale. Mourinho. Mourinho golü önlüyor belki de. Kademeye geldi. Ayağını soktu o topa. Mourinho. İşaret geldi. Bilin vuruşu yana alar. Yana alar. Bir an nefesimizi tuttuk. Orkun orta geliyor kale sahasına. Savunma vurdu kafayı. Černý. Kontrol. Černý. Vuruş. Olafsson. İlhan. İlhan ortayı yaptı. Oha doğru. Oh, kafayı vurdu. Top dışarıya gidiyor. İlhan. İlhan Orkun'a gördü. Şimdi Oh'ta kaldı topu. Oh, açı arıyor. Oh, bıraktı Orkun'a. Oh, tekrar orada. Oh, döndü vurdu Olafsson. Olafsson yattı yere kurtardı.

0: Şimdi Salih, Orkun, Černi kaçtı. Orkun'dan iyi pas Černi. Nefis aldı önüne. Černi şimdi kontrol. Destek bekledi Černi. Döndü, vurdu. Direği sıyırdı. Az farklı dışarıya. Korner bekliyor Vaslav Černi. Karar out. Orkun sağ çevirdi Černi. Murillo'dan bindirme Černi, önü açıldı. Černi sert vurdu yandan dışarıya. Vaslav Černi denedi yine. Şimdi Jalo. Baktı kaleye. Jalo sert vurdu. Bu da dışarıya. Uzaktan şutlarla deniyoruz. Savunma arkasına bir koşu var. Kartal dokunamadı. Bilin karşı karşıya kaldı. Bilin. Lübel! Lübel! Karşı karşıya net pozisyonu çıkarttı. Vermedi o golü Mitchell'e. Alexander Lübel. Harika bir kurtarış. Lübel sesleri. Şimdi orta ön direğe doğru Semih dokundu. Orkun koşuyor, Raşitsa koşuyor. Castillo yerde. Oyun devam etti. Bir şey yok diyor hakem. Alırsak kontraya çıkacağız. Aldık, çıkıyoruz. Olaytan 3'e 2 var. Černi sağında, Orkun solunda. Pas Orkun'a. Orkun Uattara'dan destek. Yerden gönderdi. Şimdi Semih. Semih Olason. Atak sürüyor. Orkun dışarıya. İki kere yaklaştık. Önce Semih Kılıçsoy, ardından Orkun Kökçü olmadı. Olaytan baktı kaleye. Olaytan dışarıya. Maçı bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş Mitchell'e 1-0 mağlup ediyor. Rövanşa avantajlı bir skorla gideceğiz.
1: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano. Geliyor. Mitchell'e Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına.

0: kaleden dışarı gidiyor sonrasında. Korner, bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldi yine Michelin. Christensen. İlhan baskı yapıyor. Orkun dokundu. Orada ikili sıkıştırma, topu aldı. Emirhan gidiyor. Emirhan topçu. Emirhan vurdu. Olafsson. Topu kazandı. Kendisi sürdü. Şutu da denedi Emirhan ama Olafsson'u geçemedi. İşaret geldi. Orkun doğrudan kaleye. Dışarı gitti Orkun Kökçü. İlhan, Rıdvan geldi desteğe, pas geçmedi. İlhan tekrar, İlhan topla gidiyor, İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem, İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino sağ kanatta çoğu. Francolino attı çalımı. Francolino ayağının dışına direkt. Direkten döndü bu top, derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi. Direğe takıldı.
1: Nefis bir vuruş.
0: Daniel Castillo, Biskov kaleyi dışarı gönderdi Biskov. Farklı şekilde alta gidiyor bu top. Rıdvan, çalım denemesi, Rıdvan'dan pas şimdi. Salih'ten en sağa Biskov, girdi araya Biskov. Geçmedi o pas. Francolino pasını aktardı Biskov'a. Biskov'un pası, etkili geldiler. Billing vurdu, dışarı gitti bu top. Tehlikeli geldi Metulent. Korneri kullanacaklar.
2: Binigine sevdiği işlerden biri. Bu istilalar ceza sahasını havadan yerden.
0: Orada Eminhan topçunun son bir müdahalesi. Atakları devam edecek. Osorio topukla oynadı Christensen. Christensen çevirdi. Kafayla son anda müdahale. Son anda bir müdahale. Savunmamızdan ve köşe vuruşunu kullanacaklar. Erliç. Oh'tan baskı geldi. Erliç gönderdi ileriye. Salih orada. Salih Özcan kafayı vurdu. Billing. Olaytan kazandı o topu. Junior Olaytan. Şimdi sağ kanada Černý. Černý ile geliyoruz. Václav Černý. Černý. Sekti savunmadan Olafsson. Černý taşıdı. Bravo'ya çarptı şutunda top.
2: Tam istediğimiz geçiş. Sahip topu kazandık. Orkun'u bulsa Černý. Çok daha net bir ayağı bulsa yayda. İlk maçtaki gibi senaryo yaşayabilirdik.
0: Castillo. Daniel Castillo tek top şimdi. Orkun girdi araya, Orkun Kökçü. Orkun'dan sağ kanada Václav Černý. Etkili bir atak olabilir yine. Černý pasını aktardı. Yengü baktı kaleye. Uzaklardan Olafsson sektirdi ilk hamlede. Olafsson. Uzaklardan denedi Beşiktaş'ın golcüsü. Olafsson az daha yapıyordu hatayı. Beklentimiz var, evet. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Erliç'e sarı kart. Sanıyorum. Evet. Bekliyoruz. Evet. İkinci sarı kart.
2: Değiştiremeden atıldı.
0: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördü. Kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. MF ile Mourinho mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun Kökçü. Direğe takılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Metulent'e de oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henaço oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Raşiksa ceza sahası. Raşiksa gol! Milot Raşiksa girer girmez attı golü. Son yerler içinde. Milot Raşiksa. 70. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Girer girmez anında Milot Raşiksa. Pas geldi şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan daha hızlı. İlhan fakılı. İlhan

0: çekti Serhat'ı. Hayır, yerde gözler hakemde ve maçın hakemi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba. Rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına. İşaret geldi. Haydi Orkun. Çıkarıyor Beşiktaş. Penaltıyı gole çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de fark 2'ye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Nitilen 0, Beşiktaş 2.
1: Salih Özcan doldurdu içeriye. Oh'un vuruşu. Asfark'ta dışarıya gidiyor. Bir vole denemesi yaptı orada. Yönkü'o. Olaytan girmeye çalıştı araya. Çeh bırakmıştı. Şimdi kaleyi karşıdan gören bir pozisyon. Slonçik dışarıya gönderiyor. Slonçik bir kez daha savunma yardımı yaptı burada ama Junior Olaytan kazandı içeriye. Oh'un dokunuşu. Bu da olmadı. Askıyla rakip ceza sahası etrafında kazandı topu bir kez daha Beşiktaş. Çok çabuk kalabalıklaştı savunmada. Radet Skralove, İlhan Bakılı. Yine Olaytan'dan koşular var. İlhan çekti vurdu. Kalecinin kucağına gidiyor. Adam Zadraşil'in. Orkun, Olaytan'dan tekrar Orkun'a, Orkun Kökçü, gitti Orkun, vurdu Orkun, asfaltta dışarıya Orkun Kökçü. Oh'tan da bir koşu vardı, kendisi vuruyor Orkun Kökçü. Çerçeveyi tutmadım. Otara. Oh, oh döndü yüzünü kaleye, Oh'un vuruşu üst direk. Oh'un vuruşu üst direkte patladı. Şutlarda gerçekten çok şanssız. Evet. Geçen sezon devre arasından beri Van Buren merkezi tercih etti. Dansak gidemedi. Van Buren şimdi Rudi Çeke. Tekrar Van Buren. Slonçik açtı. Çizgiden çıktı o top. Nübel'i geçen şut. Semiran topçu çizgide son müdahaleyi yapıyor. Maçta şu ana kadar cennet şansı. Radet Kralove yakalıyor ama Emirhan topçu Junior Olaytan. Sağ çizgide Cerny. Buluştu şimdi topla. Murillo'dan bindirme var. Cerny Olaytan'ı gördü. Olaytan'dan Orkun. Orkun bekletmeden vurdu kaleci. Cerny ardından yaralar. İkinci yarının henüz başında. Gole yaklaşıyoruz ama bayrak da havada. Václav Cerny için. Orkun bir an için çöktü. Orkun Çerni'yi çevirdi ona doğru. Orkun Kökçü'nün vuruşunda. Kaleci Zadraşil uzanıyor. Şimdi Orkun'a doğru biraz hızlı pas. Oh aldı. Oh döndü. Oh'un vuruşu. Üstten alta gidiyor. Bir temas olduğunu işaret etti orada. Yönkü'o. Slonçik'e doğru. Cerny'de kaldı. Cerny içeriye. Oh dokunamadı orada. Pozisyon devam etti ama. Kaleci Zadraşil topun sahibi.
2: Bunlar çok net fırsatlar gerçekten.
1: Darida'dan Slonçik'e. Dengesiz yakalandı şimdi savunmamız. Orta. Umar düzeltti. Umar çekti. Umar Nübel neyse kaçıyı kapatıyor. Alexander Nübel. Çok oyalandı Abdullah. Umar açıyı kapattı Nübel. Bir uzaktan şut. Yine Nübel'den müdahale.
2: Çok önemli kurtarışlar.

0: hakemden de yine bir uyarı aldı. Faul dedi. Kasım Muhtara.
1: Ya olacak iş değil ya. Ya olacak iş değil. Görüyor. Yani
0: Junior Olaytan yeniden. Olaytan derin pası Wilfred Ndidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş, Semih
1: i̇şte bu.
0: Ve gol!
1: İşte bu. İşte bu.
0: 11-11'de gol atamayan Beşiktaş, 10 kişi kaldıktan sonra Semih'le buluyor golü. Beşiktaş taraftarına koşuyor Semih Kılıçsoy, dakika 80. Sağ kanattan gelişen atak.
2: İstanbul'daki rövanş öncesinde deplasmanda da Çekya'da da galibiyeti almayı başarıyor. Beşiktaş, Radet Skralove rövanş mücadelesinin başlamasına artık sadece dakikalar kaldı. Santra'yla mücadeleye başlıyoruz. Başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Thiago Çalo. Rıdvan'ın 20. Çalo'nun 25. Avrupa Kupası maçı bu. Oh, dokundu Olaytan'a. Junior Olaytan. Sağ kanatta Murillo, hata destekçi Murillo çevirdi. Arka direğe doğru vuruş, son anda dışarıya. Arka direkte İlhan Bakılı'yla gole çok yaklaşıyor Beşiktaş. Daha ilk dakika maçta.
3: Enerji aslında.
2: Öyle çevirdi Amir Murillo. Savunmaya da çarpıyor top. İlhan alana gönderemedi. Murillo bir an için bıraktı o topu. Daniel Horak geldi. Horak ceza sahasıyla, Horak çeviriyor. Canlı ayak koydu. Sonrasında vuruş. Yan filelerde kalıyor. Darida'nın şutu. Bir an için orada topu bıraktı Murillo. Taça gidecek diye olabilir. Tehlike böyle gelişmişti. Schneider çaldı düdüğünü. Orkun geldi. Orkun ortaladı. Murillo boş. Dokunamadı. Ayak koyamıyor orada. Amir Murillo. Olaytan. Orta yuvarlattı Orkun Kökçü. Hemen İlhan'a doğru açtı oyunu. İlhan Bakılı. Lutfi Çekin üzerine gidiyor. İlhan çekti. İlhan vurdu kaleci Zadraşi. Alkış alıyor İlhan'ın bu şutu. Arida. Van Buren savunma arkasına sarktı. Çaloğlu'nunla beraber koşuyor. Van Buren savunma yerleşme çabasında Çaloğlu'dan. Çok kritik bir dokunuş. Ceza sahası içerisinde korner kullanacak Radet Skralove. Dışarıya gidiyor bu vuruş. Şihak savunmadan çıkıp vurdu. Üstten alta.

0: İkinci yarıda biraz bu iki oyuncunun da oyundan düştüğünü görebiliriz.
1: Cano'dan Murillo'nun koşu yoluna. Amir Murillo yetişti. İçeriye de çeviriyor. Oh'un vuruşu. Yanalarda kaldı top. Yönkü Oh da Dušan Vlahović'le bir forma rekabetinde olacak. Semih ve Mustafa ile beraber yine. Sağdan orta geçmedi içeriye. Orkun'dan Oha. Olaytan. Černi hemen başladı koşuya. Olaytan aktardı ona doğru. Maslav Černi. Önünde boşluk. Černi gidiyor. Černi. Vuruş ve gol! Černi koşuyu yaptı. Gol vuruşu da geliyor. Maslav Černi'den.
2: Çok ihtiyacı var.
1: Beşiktaş 1-0 öne geçiyor Radet Kralove karşısında. Şek oyuncusunun golüyle. Göz açıp kapayıncaya kadar gelişti atak. İşte burada. Hemen Olaytan aldığı gibi koşuya başlıyor Maslav Černi. O koşuyu devam ettirip gol vuruşunu da böyle yapıyor işte. Leandro Trossard'a ısınmaya başladı. Ama elbette merakla bekliyor Beşiktaşlılar. Rıdvan, İlhan koşuya devam ediyor. Çihak orada, İlhan Bakır'ı doğrudan kaleyi düşündü. Adam Sadraşili zorlamıyor bu top. İlhan Bakır'ı. Rıdvan yükseltti Olaytan. Junior Olaytan, atağa kalkıyor yine Beşiktaş. Olaytan'dan Oh'un koşu yoluna. Öncü Oh çaprazdan vurdu. Alta gidiyor top.
2: Yine Olaytan. Yani alışı, driplikle çıkışı ve çok da benzer pas aslında.
1: Şihan. Orkun orada. Kazandırıyor topu İlhan Bakılı'ya. İlhan'dan hemen Çerni'ye doğru pas. İkinci gol gelir mi? Çerni karşı karşıya. Çerni! Kurtaramadı bu kez topu. Maslav Černi. Kendisinin ve Beşiktaş'ın ikinci golüne çok yaklaşıyor Černi. Flaşlar yandı kale arkasında. Hatta tüm statta yavaş yavaş. Çek taraftarlar da bu anları kaydediyorlar. İşte Tüpraş stadyumunda tribünler. Sol kanat. Orta geldi. Emirhan'ı açtı. Slonçik. Darida'dan önce Calo'nun müdahalesi. Calo yine atarak müdahale yaptı. Ludvicek şimdi. Ludvicek içeri düşündü. Mihalik. Müsait de bir fırsattı maçtaki en net şansı Radet Kralove'nin. Andrei Mihalik iyi vuramıyor. Rıdvan. Orkun ısrarla istedi bu topu aldı. Junior Olaytan şimdi. Olaytan sağ kanatta Černi'nin boşalttığı noktada Amir Murillo. Murillo ceza sahası içine de girdi. Murillo'nun pası Černi'ye. Václav Černi çevirdi içeriye. Seken top Murillo düzeltti burada savunma. Ardından Rıdvan deneyecek. Dışarıya gidiyor Rıdvan'ın şutu.
0: Yani tur alıp kapıyı kapatması lazım. Beşiktaş'ın zaten çok büyük bir avantaj var ama şu anda istediği oyunu oynayabilecek alanları bulmaya başladı Beşiktaş. 2-3 pas yaptığı anda çok geniş alanda oynayabiliyor ve bunu da iyi oynayabiliyor.
1: Evet, Václav Černi. Golün sahibi Černi çıkıyor. Leandro Trossard, Beşiktaş'ın Arsenal'dan transferi. İlk kez sahada Beşiktaş formasıyla. İşte ona yapılan pankart. Oha doğru pas. Yönkü Oh. Yine Çihak'ta mücadelesi. Pas indi diye. Şut savunmadan döndü Trossard şimdi. Leandro Trossard çekti. Trossard. Çehe çarptı top. Kornere gitmesine müsaade etmiyor Frantişekçe. Taç Beşiktaş'ta. Umar. Urinşat tekrar. Umar. Darida, Urinşat çaprazdan dışarıya. Etkili geldi Radet Kralove. Yakup Urinşat dışarıya gönderiyor.
0: Biraz
2: biraz düştük oyundan sanki. Son 4-5 dakikadır.
1: David Ludvicek. Şimdi Volkanova. Korner. Son bir müdahale de var. Ndidi. Trossard. Leandro Trossard. Ondan İlhan'a. Bindirme Orkun'dan İlhan Bakılı. Pas içeriye. Trossard vurdu kaleci.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Serkan!
1: Efendim abi?
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 9 Eylül 1922 yılında 30 Ağustos zaferinin kazanılmasının ardından Yunan ordularını önüne katan Türk orduları İzmir'e girdi, İzmir'in kurtuluşu ilan edildi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
4: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir. Nesine 2. Lig ve 3. Lig maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin. Reklam.
0: A-Spor Radyo.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın...

0: Spor Radyo.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
2: Orta vadeli programda özellikle dar gelirli gençlerin evlilik desteğinden daha fazla yararlanabilmesi için yeni düzenlemeler yapılacak. 18-25 yaş arasındaki çiftler için kredi tutarı 250 bin liraya kadar çıkıyor. Taraflardan en az birinin 26 yaşını doldurmuş olması halinde ise 200 bin liraya kadar faizsiz kredi veriliyor. Kredinin vadesi 48 ay. İlk 2 yılsa geri ödeme yapılmıyor. Çiftlerin kredi süresi içerisinde çocuk sahibi olması durumunda geri ödeme süresinde de erteleme uygulanıyor.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

0: Aspor Radyo.
1: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Aspor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Sabah sporu programıyla karşınızdayız. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. 11'e kadar yayında olacağız. 3 saatlik yayın maratonumuzda önemli haberleri, manşetleri ve konuk değerlendirmelerini sizlerle paylaşacağız. Tabii çok fazla gündem başlığımız var ki bugün Türk futbolu adına önemli bir gün. Avrupa'da ilk sınavımızı vereceğiz. Kiminle vereceğiz? Galatasaray'la. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacak değerli izleyenler. Sarı Kırmızılılar son 4 sezonun şampiyonluğunda defalarca Avrupa'da sahne almıştı. Geçtiğimiz sezonda yine Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermişti. Galatasaray'ın bu seneki hedefi yine hatta şöyle söyleyelim. Bu seneki hedefi ilk 8'e girebilmek. Bu bağlamda kadro planlamaları yapıldı. Önemli yıldız takviyeleri yapıldı. Ve bugün ilk testini verecek Okan Buruk'un öğrencileri Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde saatler 22'yi gösterdiğinde Sporting deplasmanına çıkacak.
2: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolculuğu başlıyor. Sarı Kırmızılılar lig aşamasının ilk haftasında Portekiz temsilcisi Sporting'e konuk olacak. Süper Ligi şampiyon tamamlayarak doğrudan kupaya katılan Galatasaray, 1993'ten beri Şampiyonlar Ligi adıyla oynanan turnuvada 19. kez boy gösterecek. 2002-2001 ve 2012-2013 sezonlarında çeyrek final oynayarak en büyük başarısını elde eden Sarı Kırmızılılar, geçen sezonsa son 16 turunda mücadele etti. Galatasaray'da zorlu maç öncesi 3 önemli eksik bulunuyor. Nijeryalı yıldız

0: Osimhen'in yanı sıra Lemina ve Singo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Galatasaray'da Portekizli yıldız Leao ise altyapısından yetiştiği Sporting'e karşı mücadele edecek. Leao, Portekiz ekibinde sadece 5 maçta oynadıktan sonra 20 milyon euro karşılığında Lille transfer olmuştu. Portekiz futbolunun köklü kulüplerinden Sporting, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Yerel ligi ikinci sırada bitiren Lisbon ekibi bu sezona etkili bir başlangıç yaptı. 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan Sporting 13 puan topladı. Transfer döneminde Quenda, Hulmant, Diomande, Trincao gibi önemli isimlerini satan Portekiz temsilcisi 200 milyon euro gelir elde etti. Sporting, Zalazar, Ba, Dumbia, Altimira, İran Kunda gibi oyuncuları kadrosuna kattı ve 123 milyon euro harcadı. 378 milyon euroluk kadro değerine sahip başkent ekibinde Kolombiyalı forvet Luis Suarez çok formda. Yaz döneminde adı Fenerbahçe ile anılan 28 yaşındaki oyuncu 4 gol 1 asist kaydetti. Lisbon'daki José Alvalade stadında oynanacak Sporting Galatasaray maçı 22'de başlayacak. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek.
1: Galatasaray'ın bu akşam oynayacağı Sporting karşılaşması öncesinde dün basın toplantısı düzenlendi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yeni transferlerden Rafael Leao ile birlikte kameralar karşısına çıktı. Okan Buruk hem karşılaşma ile ilgili hedeflerini ve planlarını anlattı hem de kadro ile ilgili eksiklere de değindi. Biliyorsunuz Osimhen, Lemina ve Singo yok. Bu üç oyuncunun yokluğunda nasıl bir kadro ile çıkacağını da yine ipuçlarını verdi Okan Buruk. Öte yandan Rafael Leao da bu karşılaşma ile ilgili çok umutlu olduğunu söyledi.
2: Birincisi çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Geçen sene çeyrek final oynamış. Kendi sahasında 4 tane maçı kazanmış. Son 16'da Bodo Glimt maçı var yine kazandıkları. Arsenal dışında kazanmadıkları kendi sahalarında maçları yok. Tabii ki kadroda değişiklikler var. Önemli isimler kaybettiler ama bence yerlerini oynayacak isimler, oynayan isimler, bu sezon başlayan isimler yine çok iyi bir kadro, çok iyi bir oyun. 5 tane maç oynadılar. Bu maçlar üzerinden tabii ki analizlerimizi yaptık ama rakibimizin ne kadar iyi bir takım olduğunu, ne kadar hareketli olduğunu, oyun içerisinde kaliteleri, hücum kaliteleri, ne kadar rakip kaleye çabuk gittiklerini görebiliyoruz. O yüzden kolay bir maç olmayacak. Biz de iyi bir takımız, iyi oyunculara sahibiz. Eksiklerimiz var, önemli eksiklerimiz var ama hep onu söylüyorum, bir 11 ile çıkacağız, kulübeden gelecek oyuncularımız olacak. O yüzden oyuncularıma her zaman olduğu gibi çok güveniyorum. Yarın çıkıp maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şöyle yani, o haber nereden çıktı onu da bilmiyorum. Gerçi bizim bütün haberlerimiz dışarı çıkıyor da bu nereden çıktı bilmiyorum. Herhangi bir sakatlığı yok Abdülkerim'in. Oynayabilecek durumda, buraya biz de geldi. Yarın oynayabilecek durumda olan bir Abdülkerim var. Onun dışında herhangi bir şey yok. Birincisi tabii ki Sporting'in 19 yıl sonra şampiyon olmasına benim de payım var biraz. Özellikle 4-1 kazandığımız maç sonrası bir hoca değişikliği oldu. Amorim takımın başına geldi ve devamında Sporting'in şampiyonluğu var. O yüzden bu anlamda beni de iyi karşılayacaklarını burada düşünüyorum seyircilerin. Özellikle çok iyi bir teknik adama sahipler geldikten sonra çeyrek final oynatması takıma Şampiyonlar Ligi'nde ve özellikle dediğim gibi bu senenin başlangıcı baktığımızda iyi bir teknik adam, iyi bir kadro, iyi oyuncular, iyi bir taraftar grubu, aynı şeylere biz de sahibiz. Bu oyuncu kalitesine sahibiz. Ve Şampiyonlar Ligi ilk maçında çok daha heyecanlı olacaklarını düşünüyorum futbolcuların. Yani bu taraftarlar için de geçerli, bizim için de geçerli. İlk maç hep çok önemlidir, çok değerlidir. Herkesin o heyecanı, uzun zamandır oynamadığı Şampiyonlar Ligi maçı heyecanını yaşadığı gündür, gecedir. Bunu 2 gündür yaşıyoruz aslında. Yani lig maçını bitirdik, devamında buraya hazırlandık. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Dediğim gibi iki takım da iyi takım, iyi oyunculara sahipler. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. Şöyle bir deniz tabii.

0: Çok genç bir oyuncu biliyorsunuz. Genç ama milli bir oyuncu. Kendi ülkesi tabii Türk bir oyuncu ama Türkiye'de doğmuş bir oyuncu değil. Özellikle kendi yetiştiği ülkeden çıktıktan sonra Porto'da oynaması önemli bir tecrübe. Onun için tabii ki şampiyonluk yaşadı. Bu bir kere özgüven var. Biz tabii milli takımdan çok beğendiğimiz bir oyuncumuz. Türkiye'de de birçok takımın almak istediği. Ama o da Galatasaray'ı çok istedi. Galatasaray da onu çok istedi. Şu anda bir adaptasyon dönemi. Tabii çok yeni geldi. Yaklaşık hani 6-7 gün oldu. Biz de antrenmanlara başlayalı. Onu hazırlamaya, takımın oyununa, takımın seviyesine getirmeye çalışıyoruz. Çünkü sezon başından beri çok yüksek sürelerde Porto'da almadı. Bu maç, 90 dakikalık maç tecrübesini ona bir an önce getirmek gerekiyor. Ama geçen lig maçında oyuna soktuk. Yarın da düşüneceğimiz, başlamak olarak düşüneceğimiz oyunculardan biri.
1: Çok zor bir maç olacak.
2: Sporting
1: sezon öncesinden beri takip ediyorum. Çok iyi bir futbol oynuyorlar. Çok kaliteli oyuncuları var. Takım arkadaşlarıma da söyledim ki yarın zor bir maç olacak. Kaliteli bir takım, evde oynayacaklar. Ama saygı duyarak rakibe, biz de kendi kalitemizi göstermek istiyoruz. Bizim ilk maçımız Şampiyonlar Ligi'nde. Geçen sene çok iyi işler yaptık. Evdeki maçlar dahil. Çok büyük takımlara karşı kazandık. Ama yarın kazanmak için oynayacağız burada. Fiziksel performansıma gelecek olsak iyiyim. Küçük bir sakatlık geçirdim. İki hafta önce atlattım ve şu an döndüm. Galatasaray ekibindeki staff hızlı bir şekilde dönmeme yardımcı oldu ve yarın takıma yardımcı olmak için hazırım, galibiyet için hazırım. Burada Avrupa'da oynadığımda daima destek gördüm. Bence garip bir atmosfer olmayacak ben ve taraftarlar arasında. Çünkü tabii ki de bana saygı duyacaklar. Normal bir şey bu. Karışık bir durumdu benim için. Ama onlar için de karışık bir durum olacak. Ama bence kötü bir şekilde etkilemeyecek. Saygı ve duygularımız aynı şekilde kalacak.
3: Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve Rafael Leão'nun açıklamalarını dinledik. Şimdi ev sahibi tarafa geçeceğiz. Sporting'de teknik direktör Rui Borges Galatasaray maçı öncesi değerlendirmeler yaptı. Kendisine Osimhen'in yokluğu soruldu. Bakalım Sporting nasıl bir planla Galatasaray'ın karşısına çıkacak?
4: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin çok önemli takımlarından biri. Kendi ülkesinde şampiyon oldular. Çok kaliteli, rekabetçi, ofansif, baskı yapan, topa sahip olmak isteyen bir takım. Çok tecrübeliler. Biz de kendimize odaklanmalı. Çok iyi şekilde başlamalıyız. Evimizde oynamamız çok iyi. Geçen sezon sahamızda çok iyi bir performans sergiledik. Ama farklı bir sezondayız. Farklı oyuncular var. Takımın bu sezon için çok motive. Şampiyonlar Ligi her takımın kaliteli olduğu bir turnuva. Herkes burada olmak istiyor. Çok güzel bir Şampiyonlar Ligi sezonu geçirebileceğimizi düşünüyorum. Şu anki hedefim Galatasaray'a karşı kazanmak. Çok fazla oyuncumuz ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Evimizdeki İlk maçta bu enerjiyi hissetmemiz ve motive olmamız lazım. Osimhen oynamayacağı için farklı bir şekilde hazırlanmadık. Galatasaray'a kolektif bir şekilde bakıyoruz. Fiziksel olarak zor bir maç olacak. Her zaman baskı yapmaya ve hızlı cevap vermeye çalışıyorlar. Osimhen farklı bir oyuncu. Orada başka oyuncular oynayacak. Lea da oynayabilir. Yeni gelen oyuncuları var. Onların güçlü taraflarını durdurmak ve daha zayıf yönlerini göstermek isteyeceğiz. Galatasaray'a karşı evimizde oynamak bizim için bir avantaj. Onlarla deplasmanda karşılaşmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bizim de atmosferimiz çok zor. Taraftarla birlikte iyi bir sonuç alabiliriz. İlk defa Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak futbolcularımıza, taraftarımızın vereceği enerji oldukça önemli.
3: Temsilcimiz Galatasaray'a bu akşam oynayacağı karşılaşma öncesinde başarılar diliyoruz ve bir diğer temsilcimizin maçına geçiyoruz. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk

0: sınavına yarın Roma karşısında çıkacak. Mücadele Kadıköy'de oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak. Bu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de de yine önemli eksikler var ve teknik direktör İsmail Kartal kadro planlamasını netleştirdi.
1: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüveni başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe ligin ilk haftasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi asetini bitiren Sarı Lacivertliler turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal bu kritik maçta 11'de şans vereceği oyuncuları belirlemeye çalışıyor. Sarı Lacivertlilerin kalesini Ederson koruyacak. Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda Archie Brown'un oynaması bekleniyor. Zorlu maçta stoper ikilisi ise Milan Škriniar ve Nathan Ake'den oluşacak. İsmail Kartal orta sahada cezalı Guendouzi'nin yokluğunda İsmail Yüksel'e şans verecek. Milli oyuncuya N'Golo Kante eşlik edecek. Beşiktaş derbisinde beklentilerin altında kalan İrfan Can Kahveci de Asensio'nun yokluğunda yine formaya yakın. Fenerbahçe'de sağ kanatta Mason Greenwood, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu oynayacak. Roma karşılaşmasında Fenerbahçe'nin en büyük gol umudu Vedat Muriç olacak.
0: Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra Devler Ligi'ne geri döndü ve ilk maçına yarın Roma karşısında çıkacak. Bu maçın hakemi de belli oldu. İspanyol hakem Jesus Gil Manzano görev alacak.
1: Fenerbahçe'nin Roma ile Kadıköy'de oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçını Jesus Gil Manzano yönetecek. Sarı lacivertlerin Devler Ligi'ndeki ilk sınavında İspanyol hakemin yardımcılıklarını Poras Ayuso ile Juan Martinez yaparken Varda ise Cesar Soto olacak. 42 yaşındaki hakem geçen sezon İspanya La Liga'da 20 karşılaşmada görev yaptı. Gil Manzano bu maçlarda 89 sarı, 6 kırmızı kart gösterirken 6 kez de penaltı kararı verdi. İspanyol hakem geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maç yönetti. Bu karşılaşmalarda 19 sarı ve 3 kırmızı kart çıkaran Gil Manzano 4 kez de penaltı noktasını gösterdi. Gil Manzano geçen sezon Avrupa ve Konferans Ligi'nde de birer maç yönetti. Jesus Gil Manzano daha önce 2 kez Fenerbahçe'nin maçlarında görev yaptı. 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi eleme turunda Fenerbahçe'nin Monaco'yu 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yöneten Gil Manzano bu maçta sarı lacivertli oyunculara 2 sarı kart gösterdi. İspanyol hakem 2022-2023 sezonunda ise Avrupa Ligi eleme turunda Fenerbahçe'nin Avusturya Viyeni 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada düdük çaldı. Gil Manzano bu karşılaşmada Fenerbahçe aleyhine herhangi bir kart veya penaltı kararı vermedi. Manzano, A milli takımın 2016-17 sezonunda Dünya Kupası elemelerinde Finlandiya'yı 2-0 ve 2018-19 sezonunda da Uluslar B Ligi'nde İsveç'i 3-2 yendiği maçlarda da görev almıştı.
0: Fenerbahçe'ye de yarınki maç öncesi başarılar dileyelim ve Beşiktaş'ın gündemiyle devam edelim. Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı.
2: Başkan gördüm. Kaç tane yönetici, kaç tane...
0: Siyah beyazlı ekip seçime gidiyor. Yani. Siyah beyazlı kulüpte olağanüstü seçimli genel kurul 4 Ekim pazar günü gerçekleştirilecek. Kongreden bir gün önce de olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yapılacak. Başkanı Serdal Adalı, Başkan Serdal Adalı yönetim listesini güncelleyerek yeniden aday olacak. Adalı Aralık 2024'ten beri başkanlık koltuğunda oturuyor. Serdal Adalı geçen yıl Mayıs ayında yapılan seçimi kazanarak 2028'e kadar başkan seçilmişti. Beşiktaş'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı kaleci Alexander Nübel sezon başından bu yana kalede gösterdiği performansla çok fazla övgü topladı ve savunmanın da bel kemiği olmuş durumda. Alexander Nübel 29 yaşında Almanya milli takımının kadrosuna yeniden girebilir.
3: Alman milli takımının birinci kalecisi Alexander Nübel olabilir. Manuel Neuer'in Dünya Kupası sonrası milli takıma veda etmesinin ardından Almanya'da yeni bir dönem başlıyor. Teknik direktör Jürgen Klopp'un Oliver Baumann, Jonas Urbik, Ter Stegen ve Beşiktaş'ın filebekçisi Alexander Nübel gibi isimleri değerlendirmesi bekleniyor. Sky'ın haberinde Nübel'in Beşiktaş'ta düzenli forma giymesinin milli takım yarışında kendine önemli bir avantaj sağlayabileceğine dikkat çekildi. Siyah beyazlılarda sürekli oynayarak maç temposunu yükselten Alman

0: Junior Onaita'nın yükselişi devam ediyor. Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında Göztepe'den kadrosuna kattığı Beninli futbolcu sahadaki performansını piyasa değerine de yansıttı. Siyah beyazlıların bonuslarla birlikte 6 milyon euro bonservis bedeli ödediği 24 yaşındaki oyuncu Göztepe'de forma giydiği dönemde 1.2 milyon euro piyasa değerine sahipti. Beşiktaş'a transferinin ardından değeri 5 milyon euroya yükselen Olaytan bu sezonki performansıyla birlikte 2 milyon euro daha değer kazandı. Vincenzo Italiano'nun göreve gelmesinin ardından takımın önemli parçalarından birine dönüşen Olaytan, bu sezon oynanan 11 maçın 10'unda ilk 11'de sahaya çıktı. Rakibe uyguladığı şiddetli baskı, yüksek enerjisi ve mücadeleci futboluyla öne çıkan Olaytan, hücumdaki katkısıyla da teknik heyetin güvenini kazandı. 4 asiste Beşiktaş'ın bu alandaki en başarılı oyuncusu konumundaki Olaytan, son oynanan derbideki performansıyla da dikkatleri üstüne çekti. Beninli futbolcu sergilediği performansla taraftarlarında beğenisini kazanan isimler arasında yer alıyor.
1: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş Fenerbahçe'yi derbi mücadelesinde deplasmanda 2-1 mağlup etmişti. O karşılaşmada sakatlanan Rıdvan Yılmaz'ın durumu da belli oldu. Siyah beyazlı kulüp 25 yaşındaki futbolcunun sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu. Fenerbahçe derbisinde bir gol atan ve sakatlandıktan sonra yerini Otara'ya bırakan Rıdvan Yılmaz, Cuma günü oynanacak Erzurumspor maçında riske edilmeyecek. Rıdvan Yılmaz'ın 17 Eylül'de Marsilya ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak maçın kadrosunda yer alması bekleniyor. Evet, az önce yine derbiden bahsetmiştik. Oradan devam edeceğiz. Beşiktaş'ın 2-1 Fenerbahçe'yi mağlup ettiği derbide bir takım olaylar yaşanmıştı ve sonrasında açıklamalar gelmişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu derbi sonrası sevkleri de açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş derbisinin ardından futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım tedbirsiz olarak disipline gönderildi. Aynı müsabakada Fenerbahçe Kulübü çirkin ve kötü tezahüratla saha olayları gerekçesiyle sevk edilirken Kerem Aktürkoğlu da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle tedbirsiz olarak disipline yollandı. Derbide Beşiktaş'tan Dušan Vlahović hareketi sebebiyle tedbirsiz olarak disipline gönderilirken siyah beyazlı kulüpte çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Trabzonspor gündemiyle devam ediyoruz. Bordo Maviler yaz transfer sezonunda Muhammed Salah'ı kadrosuna katarak hem Türkiye'de hem de Avrupa'da dünya futbolunda büyük ses getirmişti. Mısırlı Yıldız'da 4. haftayı bıraktığımız bu süreçte ortaya koyduğu performansta harikalar yarattı.
2: Muhammed Salah Trabzonspor kariyerine harika başladı. Süper Lig'in 4. haftasında Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup eden Bordo Mavililer'de Mısırlı Yıldız ilk 4 haftalar itibarıyla son 5 sezonun en golcü başlangıcını yapan oyuncu oldu. 1-1 sona eren Kasımpaşa müsabakasının 58. dakikasında oyuna giren 34 yaşındaki futbolcu Trabzonspor formasıyla ilk kez sahaya çıktı. İlk 11'de başladığı Başakşehir maçında 2 gol atarak takımının galibiyetinde başrol oynayan Salah, Ahmet Sportif faaliyetlere 2-1 kaybedilen maçta da bir kez ağları havalandırdı. Mısırlı Yıldız son olarak Gençler Birliği karşısında penaltı noktasından fileleri sarstı. Trabzonspor'un ligde attığı 9 golün 4'üne imza atan Salah, takımının ilk 4 haftadaki en golcü oyuncusu oldu ve büyük beğeni topladı.
3: Muhammed Salah. Salah yerde. Hakem oyunu durduruyor. Top Trabzonspor'un.
2: Karadeniz ekibinde ilk 4 haftada 4 gol atan son oyuncuysa Anthony Vakeme'ydi. Nijeryalı futbolcu Bordo Mavililerin şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda ligin ilk 4 haftasında 4 kez gol sevinci yaşamıştı.
1: Trabzonspor'da Muhammed Salah'ın gelişi ve performansı

0: performansıyla birlikte takımdaki diğer oyuncuların performansı da aynı derecede yükselmeye başladı. Bunların başında da Ernest Muçi geliyor.
1: Ernest Muçi etkili performansını yeni sezonda da sürdürüyor.
2: Muçi rakibinin üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü. Harika bir gol! Mükemmel bir gol! Ernest Muçi!
1: Süper Lig'de ilk hafta sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Arnavut oyuncu, sonraki 3 lig maçında Trabzonspor'un önemli isimlerinden biri oldu. Sezon başında Beşiktaş'tan 8,5 milyon euroya bonservisi alınan Muçi, hücumdaki etkinliğini sürdürerek 3 karşılaşmada 3 asist 1 gol kaydetti. Sezonun ilk haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlığı sebebiyle oynayamayan 25 yaşındaki futbolcu, ikinci haftada Başakşehir karşısında yaptığı asistle takımına katkı sağladı. Karşılaşmayı %95 pas isabetiyle tamamlayan Arnavut oyuncu, hücum organizasyonlarındaki etkinliğiyle öne çıktı. Muçi Trabzonspor'un 3. haftada deplasmanda Ahmet Sportif faaliyetlere 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada da Muhammed Salah'ın golünde yine asist yapan oyuncu oldu. Karadeniz ekibinin sahasında Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada 4. golünü kaydeden başarılı oyuncu bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Ernest Muçi geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 15 gol ve 7 asistlik performansıyla takımına önemli katkı sağlamıştı.
2: Şimdi Muçi uzak mesafeden vurdu.

Şimdi gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Bakalım dört büyük takımın gazete manşetlerinde neler var? İlk olarak Fotomaç gazetesiyle başlayacağız. Tabii ki günün anlam ve önemi Galatasaray'ın maçı. Kükrü Aslan'ın manşetiyle çıkmış Fotomaç gazetesi ve kapakta da Leao'nun resmini görüyorsunuz. Süper Lig'de zirveye kurulan Galatasaray bugün Avrupa'da ava çıkıyor. Hiç kaçışın yok, Sporting diz çök ve son duanı et ifadeleri de kullanılmış. Gerçekten Sporting karşısında yine Galatasaray'ı motive edecek kelimeler ve cümleler de var. Ön plana çıkan istatistikleri görüyorsunuz. Galatasaray'ın Avrupa karnesi rakam rakam ekranlarınıza geliyor. Yine manşette önemli istatistikler ve karşılaşmanın rengini de değiştirebilecek önemli ifadeler de kullanılmış. Şurada hemen alt tarafta bir çabuk siftah yapabilir ve rakipte önemli isimler var şeklinde sayfanın iç taraflarında. Rakip takım analizi ve Galatasaray'da bu akşam kimler 11'de sahaya çıkabilir, kimler sonradan oyuna dahil olabilir bilgiler verilmiş. Devam ediyoruz bir sonraki gazetemizle. Fanatik gazetesine bakacağız. Aslan'ın ligi başlıyor manşeti var. Birçok futbolcu öne çıkan Rafael Leao, Deniz Gül, Abdülkerim Bardakçı, Torreira gibi isimler de fotoğrafta kullanılmış. Galatasaray için Avrupa'da büyük yürüyüş yeniden başlıyor. Geçen sezon Juventus'u devirip adını son 16'ya yazdıran Sarı Kırmızılılar bu kez çıtayı daha da yukarı koydu. Aslan Devler Ligi'nde ilk ateşi bu gece Sporting deplasmanında yakacak başlığı yine kullanılmış. Aslan görselleri de var ki hem Galatasaray'ın hem de Sporting'in logolarında maskot olarak kullandığı bir figür olarak da ön plana çıkıyor. Sabah sayfasına bakacağız. Sabahın spor sayfası. Osimhen'siz günlerin planı yapılmalıydı. Murat Özbostan'ın analiz yazısı. Osimhen sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı. Son oynanan karşılaşmada sakatlanmıştı. Yine sakatlıklar sürpriz değil ifadeleri var. Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda Osimhen'in yerine bir net bir santrfor almaması Deniz Gül'e kadar çok tartışılmıştı. Yine Murat Özbostan'ın da analiz yazısında ön plana çıkan bir eleştiri olarak da gündeme gelmiş. Sayfanın alt tarafında Greenwood hayallerindeki oyuncuydu ifadeleri var. La Gazzetta dello Sport muhabiri Nava Roma'yı Sabah Spor'a anlattı. Fenerbahçe'nin yarın oynayacağı Roma maçı öncesinde İtalyan basınından Matteo Nava bir yorum yazısı yazmış. Fenerbahçe'nin asla küçümsenmemesi gerektiğini Roma da biliyor. Skriniar ve Lukaku'nun İtalya'daki performanslarını hatırlıyorlar. Greenwood da Gasperini'nin ve Roma taraftarlarının hayalindeki oyuncuydu ifadeleri var. Sağ tarafta da Yunus Emre'nin imzalı bir Trabzonspor haberi var. Ya rotasyon ya da risk kart sınırındaki Vivu teknik heyeti sıkıntıya soktu. Konya'da sarı görülse Galatasaray'a karşı yok. Devam ediyoruz takvimin sayfasına bakalım. Takvimde de yine Galatasaray ön planda. Haydi aslanım rastgele. Galatasaray Şampiyonlar Ligi arenasındaki ilk maçına bu akşam Lizbon'da çıkacak. Rakip Sporting.

0: Hedef zaferle başlamak başlığı kullanılmış. Yine karşılaşmanın detayları, muhtemel 11'leri, Okan Hoca ile ilgili istatistikler de bu sayfada ön plana çıkarılmış. Hürriyet'in spor sayfasına bakacağız şimdi. Burada hem Beşiktaş'ın hem de voleybol haberlerini görüyoruz. Beşiktaş'ta sevkler ön plana çıkarılmış. Derbi faturası ağır olacak. TFF hukuk müşavirliği Fenerbahçe Beşiktaş maçındaki olaylarla ilgili sevkleri açıkladı. Vlahovic hakareti nedeniyle, sonrasında Aziz Yıldırım ve Kerem Aktürkoğlu da açıklamaları dolayısıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Sayfanın alt tarafında voleyboldaki tarihi başarımız ön planda. Sultanlara 5'er milyon TL. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Amelie Kadın voleybol takımına ödül verilecek ve Ay Yıldızlılar oyuncu başına 112.5 Cumhuriyet altını şampiyonluk ödülü alacak şeklinde voleyboldaki başarımızın da bu şekilde taçlandırıldığını ve ödüllendirildiğini görüyoruz. Şimdi Süper Lig'den haberlerle devam ediyoruz. Trendyol Süper Lig'de özellikle geçtiğimiz sezonun flaş takımlarından Göztepe'de bu sezon istenilen başlangıç yapılmadı ve şimdi üzerine de kaleci krizi bindi değerli izleyenler. Göztepe'nin kalecisi Luka Gugegashvili ıslıklandığı karşılaşmanın ardından çok sert tepki gösterdi.
1: Göztepe'de kaleci krizi yaşanıyor. İzmir ekibi Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne 4-2 mağlup olurken taraftarın hedefinde Luka Gugegashvili vardı. Sarı Kırmızılıların ilk yarıyı 4-0 geride tamamladığı maçta Gürcü kaleci top ayağına geldiği anlarda tribünler tarafından ıslıklandı. Taraftarlar altyapıdan yetişen ve yedek bekleyen Arda Özçimen lehine tezahüratlarda bulundu. Teknik direktör Stanimir Stoylov ise 27 yaşındaki Gugegashvili'yi devre arasında oyundan alarak ikinci yarıda Arda Özçimen'e görev verdi. Maçın ardından sessizliğini bozan Gugegashvili sosyal medya hesabından sert bir paylaşım yaptı. Gürcü kaleci, futbolda iyi günler de vardır kötü günler de ama kimse benim mücadelemi, karakterimi ve bu forma için verdiğim emeği sorgulayamaz. Bugün yaptığınız şey taraftarlık değildi sözleriyle kendisine yönelen eleştirilere sert yanıt verdi. Gugegashvili klavye başında saklanıp oradan konuşanlara ise sadece bir şey söyleyeceğim. Hayat uzun, dünya küçük. Bir gün mutlaka sokakta ya da başka bir yerde karşılaşacağız ifadelerini kullandı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoylov ise maç sonunda yaşanan zor süreci birlik ve beraberlikle aşacaklarını belirtti.
2: Benim burada bulunduğum 3 senedir yaşadığım en kötü 45 dakikaydı. Gerçekten olabilecek tüm kötü şeyler bu 45 dakikada yaşandı. Tüm yapabileceğimiz tüm olası hataları oyunumun bölümünde yaptık. Bütün Göztepe ailesinin bir birlik olması. Bu bizim adımıza gerçekten çok önemli. Çünkü bu zor süreç sadece oyuncular ya da hocalar için değil, bütün Göztepe ailesi için zor ve tehlikeli bir süreç. Ve biz bu süreci içerisinden sadece hep beraber olursak çıkabiliriz.
0: Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor Futbol Kulübü Beşiktaş'la karşılaşacak. Bu zorlu mücadele öncesinde Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal A-Spor'a özel açıklamalar yaptı.
3: Bu sene Süper Lig'de mücadele eden Erzurumspor'umuz ligin 4. hafta maçında Konyaspor'la karşılaştı. Evimizde 1-0 kazandık. Bir önceki haftada Gençlerbirliği deplasmanında bir puan almıştık. Şu anda 4 puanımız var. Cuma günü de önemli bir maça çıkacağız. 5. hafta itibariyle Beşiktaş'a konuk olacağız. Tabii ki Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor gibi ligimizin önemli takımları var. Büyük bütçeli takımları var. Tabii ki biz Erzurumspor olarak uzun bir aradan sonra Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Deplasmanlara gittiğimizde, evimizde oynadığımız maçlarda en güzel şekilde takımımızı temsil edeceğiz. Son aldığımız galibiyet takımda moralleri yerine getirdi. Şehrimiz, camiamız, taraftarımız bu galibiyetin mutluluğunu yaşadılar ama tabii ki her mağlubiyetten sonra olduğu gibi, her puan kaybından sonra olduğu gibi aldığımız puanlarla da biz hemen o haftayı bırakıp sonraki haftaya konsantre olmamız gerekiyor. Önemli bir maça çıkacağız. İnşallah oradan da istediğimiz puanları alıp evimize dönüp evimizde de Samsun maçını oynadıktan sonra milli araya gireceğiz. Tabii ki Süper Lig'de bu sezon uzun bir aradan sonra mücadele ediyoruz. Haftalar geçtikçe takımın oturması, sistemin oturması, oyuncu arkadaşlarımızın birbirine adaptasyonu. Bunun için biraz zaman gerekiyor. Bu süre zarfında da aldığımız her puan çok kıymetli bizim için. Bundan yaklaşık 5-6 yıl önce Erzurumspor'umuz için Süper Lig hedefiyle kurduğumuz kadroda aramıza kattığımız oyunculardı bu arkadaşlarımız. Tabii ki o sene gelen transfer yasağı ve şampiyonluk hedefinden ligde kalma hedefine düştüğümüzde bu oyuncular şampiyonluk için bir kadroya gidebileceklerdi başka kulüplere, ama kulübü o günlerde, o zor günlerde yalnız bırakmadılar. Bunu ben her konuşmamda söylüyorum. Çünkü bu vefa Erzurumspor'un bugünlere gelmesinde en önemli, bizim faydalandığımız bu oyuncuların o vefası, bizim onlara olan bugün geldiğimiz noktada vefa diye adlandırıyoruz ama daha da ötesi bu arkadaşlarımızın bize katkıları. 6 yıl önce Süper Lig'de mücadele ettiğimizde Kulüpler Birliği toplantısına katıldığımda gündem maddeleri hep aynıydı. İşte yayıncı kuruluşla ilgili, yabancı sınırıyla ilgili, hakemlerle ilgili, işte altyapılarla ilgili, pasolikle ilgili hep aynı konular. 5 sene sonra, 6 sene sonra o toplantıya gittim, yine aynı şeyler konuşuluyor. Bu kronik sorunların düzeltilmesi için aslında teklifin kimden geldiğine, önerinin kimden geldiğine, Türk futbolundaki güzelliklerin, iyiliklerin kimden geldiğine bakmaksızın herkesin hep beraber tek bir masanın etrafında toplanması gerektiğini gördüm. Çünkü orada bir rekabet var. O rekabet maalesef Türk futbolu için güzel şeyler yapmanın önüne geçiyor. X bir kulüp yabancı sınırın serbest kalmasını istiyor. Y kulübü kendisi için de iyi olacağına rağmen, olmasına rağmen sırf o kulüp teklif etti diye ona karşı çıkabiliyor. Biz çok fazla değişiklik yapıyoruz Yüksel Bey. Türk futbolunda çok fazla değişiklik yapıyoruz. Benim gelecek sene yabancı sınırımın bu seneden değil, 3 sene geriden belli olması gerekiyor. Yani ben bugün 2026-27 sezonunda mücadele ederken 2029-2030 sezonundaki yabancı sınırının bugün belli olması lazım.
0: Şimdi ise dış basından haberlerle devam ediyoruz değerli izleyenler. Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu dün ilk hafta maçlarıyla başladı. Bu hafta 3 güne yayılacak bu karşılaşmalar. Şimdi ilk günün sonuçlarına hep birlikte göz atalım. Sonrasında bugünün programıyla yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde dünün sonuçları şu şekildeydi. Aston Villa Kulüp Brugge maçı, ki gecenin en dikkat çekici maçlarından biriydi, 5 gollü mücadelede kazanan Aston Villa oldu. Yine Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizin, rakiplerinin de maçlarını gördük. AEK Atina LASK Linz'i 1-0'la geçerken Dortmund'sa Villarreal'i 3-2 mağlup etti. Manchester City Erling Haaland'ın golleriyle birlikte Porto'yu 2-0 mağlup etmeyi başardı. Real Betis Lille maçında da yine 5 gol seyrettik. Real Betis rakibini 3-2 mağlup etti deplasmanda ve gecenin en yüksek reytingli mücadelesinde Real Madrid Inter'i 2-1'le geçmeyi başardı. Jose Mourinho da eski takımına karşı galibiyetle başlamış oldu. Bugünün programında ise çok önemli maçlar var ki bizim için en önemlisi Galatasaray'ın mücadelesi. Saat 19.45 seansında Stuttgart Viking'i ağırlayacak. Barcelona ise sahasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'la karşılaşacak. Liverpool saat 22'de Atletico Madrid'le karşılaşacak. Galatasaray ise saat 22'de Sporting deplasmanına çıkacak ve yine gecenin önemli maçlarından biri Napoli saat 22'de Arsenal'ı ağırlayacak. Paris Saint-Germain'in konuğuysa Slovan Bratislava olacak. Yarının programı ise şu şekilde olacak değerli izleyenler. Fenerbahçe saat 19.45'te Roma'yı konuk edecek. Aynı saatte PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk'le karşı karşıya geliyor olacak. Saat 22 seansında 4 mücadele var. Manchester United sabahla Bayern Münih, Bodo Glimt'le, Como, Leipzig'le, Slavia Prag'la, Lens'le oynayacak ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın maçlarını yarının 22 seansıyla kapatacağız. Evet, Barcelona bu akşam 19.45'te karşı karşıya gelecek Feyenoord'la birlikte ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavını verecek. Bu maç öncesinde Barcelona'da yıldız futbolcu Lamine Yamal basın toplantısında açıklamalar yaptı. Hem Şampiyonlar Ligi hedeflerini anlattı, hem de Ballon d'Or'la ilgili, Ballon d'Or'a aday gösterilmesiyle ilgili iddialı ifadeler kullandı.
4: Lamine Yamal gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikti. Geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 24 gol 17 asistlik performans sergileyen Yamal, İspanya'yla 2026 Dünya Kupası'nı kazanırken yeni sezondaki hedeflerini anlattı. Feyenoord maçı öncesinde açıklamalarda bulunan 19 yaşındaki yıldız, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan başka büyük bir motivasyonum yok. Bence en özel turnuva. Aramıza harika oyuncular

0: katıldı. Bu sezon bence mutlu sona ulaşabiliriz dedi. Ballon d'Or konusunda kendisini öne çıkarmak istemediğini belirten Yamal, bunun için lobi yapmam gerektiğini düşünmüyorum. Reklam yapmak için burada değilim. Zaten Ballon d'Or için yalvaracak da değilim ifadesini kullandı. Modern futbolun en önemli silahlarından birinin pres olduğunu vurgulayan Yamal, Real Madrid'in hakemlere yönelik tepkisi içinse 2 yıldır şampiyon olamıyorlarsa bu onların sorunu. Bilmiyorum, biz hakemlerden gayet memnunuz diye konuştu.
1: Evet, Lamine Yamal da değindi. Ballon d'Or adayları belli oldu. Dünya futbolunda bireysel anlamdaki en prestijli ödüllerden biri Ballon d'Or. Geçtiğimiz sezon hem kulüpler bazında hem de milli takımlar bazındaki yaz sezonunda oynanan Dünya Kupası da dahil olmak üzere futbolcuların şampiyonluklarına, bireysel performanslarına, milli takım performanslarına bakıldı. Adaylar belirlendi. Yıldız futbolcu Lionel Messi kariyerinde belki de son kez Ballon d'Or aday gösterildi. Öte yandan yine Dünya Kupası'nda ön plana çıkan bir kaleci performansı vardı. Vozinha, o da yine adaylar arasında.
2: 2026 Ballon d'Or adayları açıklandı. Dünya futbolunun en prestijli bireysel ödülünde her sene olduğu gibi bu yılda 30 futbolcu yarışacak. 8 kez de ödülü en fazla kazanan Lionel Messi bir kez daha adaylar arasında yer aldı. Arjantin milli takımıyla Dünya Kupası'nda final oynayan 39 yaşındaki efsane büyük ihtimalle listeye son kez girdi. Ödülün son kazananı Dembele'nin yanı sıra Kane, Bruno Fernandes, Haaland, Mbappe, Vinicius Junior, Bellingham, Rodri, Lamine Yamal gibi isimler de listede bulunuyor. Erkeklerde en iyi takım ödülü için Premier Lig şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi finalisti Arsenal, Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, Norveç ekibi Bodo Glimt, Brezilya'dan Flamengo ve Şampiyonlar Ligi ile birlikte Lig 1 şampiyonluğunu kazanan Paris Saint Germain yarışıyor. Dünyanın en iyi teknik direktörleri yarışındaysa İspanyol çalıştırıcıların hegemonyası bulunuyor. Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery ve Luis Enrique'den oluşan İspanyollara karşı Belçikalı Vincent Kompany mücadele edecek. Dünyanın en iyi kalecisi ödülü listesinde İspanyollar Juan Garcia, David Raya, Unai Simon, Faslı Yasin Bono, Belçikalı Thibaut Courtois, Arjantinli Emiliano Martinez, İsviçreli Gregor Kobel, Senegalli Eduard Mendy, Rus Safonov ve Yeşilburun Adaları'nın fenomen kalecisi Vozinha yer aldı. Dünyanın en iyi genç oyuncusu için verilen Copa ödülü içinse 10 isim yarışacak.
1: Avrupa'dan özetlerle devam ediyoruz. İtalya ile başlayacağız. Sezona iyi bir başlangıç yapan Lazio deplasmanda Udinese'yi de mağlup etti ve yoluna 3-3 ile devam etti.
3: Düdük çaldı. Gomez'in dokunuşuyla maç başlıyor. Keyifli bir maç. Keyifli seyirler diliyorum. Dakika 5, Zaccagni yaptı ortasını, kafa vuruşunu Tavares'ten. Okoye'de kalıyor top. Jotrowski sağ kanatta, Kieran Davis şimdi ceza sahası içinde. Kieran Davis çekti, vurdu Davis kaleci. Ardından Kamara, yine Mandas başarılı. Üst üste iki kurtarış Hristos Mandas'tan. Bankva. Frattesi ayak koyuyor. Isaksen'den şimdi Zaccagni'ye doğru hızlı bir pas. Voivoda, hatalı top, Zaccagni içeriye çevirdi. Son anda savunma. Son anda oyuna sonradan giren Lennon Miller yetişti oraya. Büyük hata Udinese. Rize savunmasında yeniden bakacağız. Voivoda yavaş bir pas.

0: araya girdi Zaccagni. Pinamonti'ye çeviriyor. Lennon Miller yetişti son anda. Büyük tehlike Udinese kalesinde. Mayo'dan şık pas. Karlström karşı karşıya gol. Jesper Karlström'le 1-0 öne geçiyor Udinese ikinci yarının başında. Pinamonti de kenardayken 10 kişiydi sağda Lazio. Udinese golü buluyor kaptanıyla. Oyuna sonradan giren Mayo'nun da golde payı var. Jesper Karlström avlıyor mandası. Vakum Mayo. Mayo bıraktı Davis'e. Keenan Davis ceza sahası içinde. Davis cross guard dokunuyor ardından. Davis rakibini biraz da çekmişti. Reda Belahyan. Kenneth Taylor. Taylor kaleyi düşündü. Az farklı dışarıya Kenneth Taylor. Frattesi. Cancellieri. Tekrar Frattesi'yi düşündü. Davide Frattesi çevirdi ortaya. Nostlin bıraksa tehlike daha da büyüyecek. Şimdi Prost Gart Nostlin'e takıldı yine. Udinese oyuncusu gibi burada Nostlin. Karambol yaşandı Udinese kalesine. Savunma çıkartıyor topu. Cancellieri'nin ortası. Zaccagni vurdu. İziyle kurtarıyor Okoye. Cancellieri. Jürgen Ekelenkamp kazandı o topu. Davis şimdi. Keenan Davis etrafında 4 Lazio'lu. Ekelenkamp vurdu. 2 hamlede mandaz. Davide Frattesi etkili çıktı Lazio. Frattesi içeride Nostin ve Zaccagni var. Frattesi kendisi vurmayı seçti. Savunmadan döndü sonrasında Cancellieri. Yine savunma iş başında Udinese'de. Okoye kritik müdahaleyi yapan Hasan Kamara'yı kucaklıyor pozisyon bitince. Zaccagni attı çalımını Vojvoda'ya. Mattia Zaccagni ortaya çevirdi gol. Orta geldi. Nostin'e geçmedi. Bertola karşılıyor. Zaccagni düzeltti vurdu direkt. Mattia Zaccagni. Asistinin yanına bir de gol ekleyecekti neredeyse. Direğe takılıyor Zaccagni. Taylor. Kenneth Taylor'dan Doki'ye. Doki çevirdi. Kapa. Yeni transferler iş başında bu kez de Lazio'da. Doki ortaladı. Albert Gudmundsson Lazio'yla ilk maçında ilk golünü atıyor. Albert Gudmundsson. Cancellieri. Döndü yüzünü kaleye Cancellieri. Okoye kontrol ediyor. Saniyeler kaldı artık maçta. Kaleci Okoye de ileride. Mandas çıktı aldı. Christos Mandas kontrol ediyor. Son düdük. Mücadele sona eriyor.
1: Spor'un radyosu A-Spor Radyo.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında ticaret savaşı büyüyor. Washington ile Ottawa arasındaki gerilim bu kez havacılık sektörüne sıçradı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada'nın dünyaca ünlü uçak üreticisi Bombardier'i hedef aldı. Ottawa'nın da Washington'a yanıtı gecikmedi. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ürünlerine 20 milyar dolarlık yeni tarife getirdi. Yaklaşık 700 Amerikan ürününü kapsayan misilleme tarifeleri devreye girdi. Kanada Başbakanı Mark Carney, uygulamanın Amerika Birleşik Devletleri'nin tarife karşı dolar karşılığı dolar misilleme olduğunu açıkladı.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi?

0: Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Serkan!
10: Efendim abi?
9: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
11: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 9 Eylül 1922 yılında 30 Ağustos zaferinin kazanılmasının ardından Yunan ordularını önüne katan Türk orduları İzmir'e girdi, İzmir'in kurtuluşu ilan edildi.
0: Güzellikler dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
10: Bankart.

0: seni düşünür o.
1: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışveriş yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: yapma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Reklam. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
8: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
3: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
4: Reklam.
5: A Spor Radyo.
6: A Spor Radyo.

0: Sabah Spor'unda ikinci bölüme başlıyoruz. Futbol gündemiyle başlayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk hafta maçları dün oynanan karşılaşmalarla start aldı. Ve bugünün programında ise Türk futbolu için ilk sınavımızı vereceğiz. Temsilcimiz Galatasaray saatler 22'yi gösterdiğinde Portekiz deplasmanında Sporting'le karşılaşacak.
1: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolculuğu başlıyor. Sarı Kırmızılılar lig aşamasının ilk haftasında Portekiz temsilcisi Sporting'e konuk olacak. Süper Ligi şampiyon tamamlayarak doğrudan kupaya katılan Galatasaray, 1993'ten beri Şampiyonlar Ligi adıyla oynanan turnuvada 19. kez boy gösterecek. 2000-2001 ve 2012-2013 sezonlarında çeyrek final oynayarak en büyük başarısını elde eden Sarı Kırmızılılar, geçen sezonsa son 16 turunda mücadele etti. Galatasaray'da zorlu maç öncesi 3 önemli eksik bulunuyor. Nijeryalı yıldız Osimhen'in yanı sıra Lemina ve Singo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Galatasaray'da Portekizli yıldız Leao ise altyapısından yetiştiği Sporting'e karşı mücadele edecek. Leao, Portekiz ekibinde sadece 5 maçta oynadıktan sonra 20 milyon euro karşılığında Lille transfer olmuştu. Portekiz futbolunun köklü kulüplerinden Sporting, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Yerel ligi ikinci sırada bitiren Lisbon ekibi bu sezona etkili bir başlangıç yaptı. 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan Sporting 13 puan topladı. Transfer döneminde Quenda, Hulmant, Diomande, Trinçao gibi önemli isimlerini satan Portekiz temsilcisi 200 milyon euro gelir elde etti. Sporting, Zalazar, Ba, Dumbia, Altimira, İran Kunda gibi oyuncuları kadrosuna kattı ve 123 milyon euro harcadı. 378 milyon euroluk kadro değerine sahip başkent ekibinde Kolombiyalı forvet Luis

0: Suarez çok formda. Yaz döneminde adı Fenerbahçe ile anılan 28 yaşındaki oyuncu 4 gol 1 asist kaydetti. Lisbon'daki José Alvalade stadında oynanacak Sporting Galatasaray maçı 22'de başlayacak. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek.
1: Maç öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve yıldız oyunculardan Rafael Leao basın toplantısında açıklamalar yaptı. İkisi de karşılaşma ile ilgili hedeflerini anlattı. Okan Buruk aynı zamanda eksiklerden ve kimlerin oynayabileceğinden de bahsetti.
2: Birincisi çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Geçen sene çeyrek final oynamış. Kendi sahasında 4 tane maçı kazanmış. Son 16'da Bodo Glimt maçı var yine kazandıkları. Arsenal dışında kazanmadıkları kendi sahalarında maçları yok. Tabii ki kadroda değişiklikler var. Önemli isimler kaybettiler ama bence yerlerini oynayacak isimler, oynayan isimler, bu sezon başlayan isimler yine çok iyi bir kadro, çok iyi bir oyun. 5 tane maç oynadılar. Bu maçlar üzerinden tabii ki analizlerimizi yaptık ama rakibimizin ne kadar iyi bir takım olduğunu, ne kadar hareketli olduğunu, oyun içerisinde kaliteleri, hücum kaliteleri, ne kadar rakip kaleye çabuk gittiklerini görebiliyoruz. O yüzden kolay bir maç olmayacak. Biz de iyi bir takımız, iyi oyunculara sahibiz. Eksiklerimiz var, önemli eksiklerimiz var ama hep onu söylüyorum, bir 11 ile çıkacağız, kulübeden gelecek oyuncularımız olacak. O yüzden oyuncularıma her zaman olduğu gibi çok güveniyorum. Yarın çıkıp maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şöyle yani o haber nereden çıktı onu da bilmiyorum. Gerçi bizim bütün haberlerimiz dışarı çıkıyor da bu nereden çıktı bilmiyorum. Herhangi bir sakatlığı yok Abdülkerim'in. Oynayabilecek durumda buraya biz de geldi. Yarın oynayabilecek durumda olan bir Abdülkerim var. Onun dışında herhangi bir şey yok. Birincisi tabii ki Sporting'in 19 yıl sonra şampiyon olmasında benim de payım var biraz. Özellikle 4-1 kazandığımız maç sonrası bir hoca değişikliği oldu. Amorim takımın başına geldi ve devamında Sporting'in şampiyonluğu var. O yüzden bu anlamda beni de iyi karşılayacaklarını burada düşünüyorum seyircilerin. Özellikle çok iyi bir teknik adama sahipler geldikten sonra çeyrek final oynatması takıma Şampiyonlar Ligi'nde ve özellikle dediğim gibi bu senenin başlangıcı baktığımızda iyi bir teknik adam, iyi bir kadro, iyi oyuncular, iyi bir taraftar grubu. Aynı şeylere biz de sahibiz. Bu oyuncu kalitesine sahibiz. Ve Şampiyonlar Ligi ilk maçında çok daha heyecanlı olacaklarını düşünüyorum futbolcuların. Yani bu taraftarlar için de geçerli, bizim için de geçerli. İlk maç hep çok önemlidir, çok değerlidir. Herkesin o heyecanı uzun zamandır oynamadığı Şampiyonlar Ligi maçı heyecanını yaşadığı gündür, gecedir. Bunu iki gündür yaşıyoruz aslında. Yani lig maçını bitirdik. Devamında buraya hazırlandık. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Dediğim gibi iki takım da iyi takım, iyi oyunculara sahipler. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. Şöyle bir Deniz tabii çok genç bir oyuncu. Biliyorsunuz. Genç ama milli bir oyuncu. Kendi ülkesi tabii Türk bir oyuncu ama Türkiye'de doğmuş bir oyuncu değil. Özellikle kendi yetiştiği ülkeden çıktıktan sonra Porto'da oynaması önemli bir tecrübe. Onun için tabii ki şampiyonluk yaşadı. Bu bir kere özgüven var. Biz tabii milli takımdan çok beğendiğimiz bir oyuncumuz. Türkiye'de de birçok takımın almak istediği ama o da Galatasaray'ı çok istedi. Galatasaray da onu çok istedi. Şu anda bir adaptasyon dönemi tabii çok yeni geldi. Yaklaşık hani 6-7 gün oldu biz de antrenmanlara başlayalı. Onu hazırlamaya, takımın oyununa, takımın seviyesine getirmeye çalışıyoruz. Çünkü sezon başından beri çok yüksek sürelerde Porto'da almadı. Bu maç 90 dakikalık maç tecrübesini ona bir an önce getirmek gerekiyor. Ama geçen lig maçında oyuna soktuk. Yarın da düşüneceğimiz, başlamak olarak düşüneceğimiz oyunculardan biri.
3: Çok zor bir maç olacak. Sporting'i sezon öncesinden beri takip ediyorum. Çok iyi bir futbol oynuyorlar. Çok kaliteli oyuncuları var. Takım arkadaşlarıma da söyledim ki yarın zor bir maç olacak. Kaliteli bir takım, evde oynayacaklar. Ama saygı duyarak rakibe biz de kendi kalitemizi göstermek istiyoruz. Bizim ilk maçımız Şampiyonlar Ligi'nde. Geçen sene çok iyi işler yaptık. Evdeki maçlar dahil. Çok büyük takımlara karşı kazandık. Ama yarın kazanmak için oynayacağız burada. Fiziksel performansıma gelecek olsak iyiyim. Küçük bir sakatlık geçirdim. İki hafta önce atlattım ve şu an döndüm. Galatasaray ekibindeki staff hızlı bir şekilde dönmeme yardımcı oldu ve yarın takıma yardımcı olmak için hazırım, galibiyet için hazırım. Burada Avrupa'da oynadığımda daima destek gördüm. Bence garip bir atmosfer olmayacak ben ve taraftarlar arasında. Çünkü tabii ki de bana saygı duyacaklar. Normal bir şey bu. Karışık bir durumdu. Benim için. Ama onlar için de karışık bir durum olacak. Ama bence kötü bir şekilde etkilemeyecek. Saygı ve duygularımız aynı şekilde kalacak.
1: Galatasaray bu akşam 22'de Sporting deplasmanına konuk olacak. Maç öncesinde Sporting Teknik Direktörü Rui Borja Galatasaray ile ilgili neler söylemiş dinleyelim.
4: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin çok önemli takımlarından biri. Kendi ülkesinde şampiyon oldular. Çok kaliteli, rekabetçi, ofansif, baskı yapan, topa sahip olmak isteyen bir takım. Çok tecrübeliler. Biz de kendimize odaklanmalı. Çok iyi şekilde başlamalıyız. Evimizde oynamamız çok iyi. Geçen sezon sahamızda çok iyi bir performans sergiledik. Ama farklı bir sezondayız. Farklı oyuncular var. Takımın bu sezon için çok motive. Şampiyonlar Ligi her takımın kaliteli olduğu bir turnuva. Herkes burada olmak istiyor. Çok güzel bir Şampiyonlar Ligi sezonu geçirebileceğimizi düşünüyorum. Şu anki hedefim Galatasaray'a karşı kazanmak. Çok fazla oyuncumuz ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Evimizdeki ilk maçta bu enerjiyi hissetmemiz ve motive olmamız lazım. Osimhen oynamayacağı için farklı bir şekilde hazırlanmadık. Galatasaray'a kolektif bir şekilde bakıyoruz. Fiziksel olarak zor bir maç olacak. Her zaman baskı yapmaya ve hızlı cevap vermeye çalışıyorlar. Osimhen farklı bir oyuncu. Orada başka oyuncular oynayacak. Leao da oynayabilir. Yeni gelen oyuncuları var. Onların güçlü taraflarını durdurmak ve daha zayıf yönlerini göstermek isteyeceğiz. Galatasaray'a karşı evimizde oynamak bizim için bir avantaj. Onlarla deplasmanda karşılaşmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bizim de atmosferimiz çok zor. Taraftarla birlikte iyi bir sonuç alabiliriz. İlk defa Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak futbolcularımıza, taraftarımızın vereceği enerji oldukça önemli.
1: ...18 yıllık hasretin ardından Şampiyonlar Ligi'ne geri dönen Fenerbahçe yarın 19.45'te Roma'yı ağırlayacak. Bu maç öncesinde teknik direktör İsmail Kartal'ın da kadro planı netleşti.
5: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüveni başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe ligin ilk haftasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi hasretini bitiren Sarı Lacivertliler turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal bu kritik maçta 11'de şans vereceği oyuncuları belirlemeye çalışıyor. Sarı Lacivertlilerin kalesini Ederson koruyacak. Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda Archie Brown'un oynaması bekleniyor. Zorlu maçta stoper ikilisi ise Milan Škriniar ve Nathan Ake'den oluşacak. İsmail Kartal orta sahada cezalı Guendouzi'nin yokluğunda İsmail Yüksel'e şans verecek. Milli oyuncuya N'Golo Kante eşlik edecek. Beşiktaş derbisinde beklentilerin altında kalan İrfan Can Kahveci de Asensio'nun yokluğunda yine formaya yakın. Fenerbahçe'de sağ kanatta Mason Greenwood, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu oynayacak. Roma karşılaşmasında Fenerbahçe'nin en büyük gol umudu Vedat Muriç olacak.
1: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda ilk karşılaşmasına yarın Roma karşısında çıkacak olan Fenerbahçe, bu karşılaşmada İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun görevinde sahaya çıkacak.
5: Fenerbahçe'nin Roma ile Kadıköy'de oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçını Jesus Gil Manzano yönetecek.

0: Sarı lacivertlerin Devler Ligi'ndeki ilk sınavında İspanyol hakemin yardımcılıklarını Poras Ayuso ile Juan Martinez yaparken Varda ise Cesar Soto olacak. 42 yaşındaki hakem geçen sezon İspanya La Liga'da 20 karşılaşmada görev yaptı. Gil Manzano bu maçlarda 89 sarı, 6 kırmızı kart gösterirken 6 kez de penaltı kararı verdi. İspanyol hakem geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maç yönetti. Bu karşılaşmalarda 19 sarı ve 3 kırmızı kart çıkaran Gil Manzano 4 kez de penaltı noktasını gösterdi. Gil Manzano geçen sezon Avrupa ve Konferans Ligi'nde de birer maç yönetti. Jesus Gil Manzano daha önce 2 kez Fenerbahçe'nin maçlarında görev yaptı. 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi eleme turunda Fenerbahçe'nin Monaco'yu 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yöneten Gil Manzano, bu maçta sarı lacivertli oyunculara 2 sarı kart gösterdi. İspanyol hakem 2022-2023 sezonunda ise Avrupa Ligi eleme turunda Fenerbahçe'nin Avusturya Viyeni 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada düdük çaldı. Gil Manzano bu karşılaşmada Fenerbahçe aleyhine herhangi bir kart veya penaltı kararı vermedi. Manzano, A milli takımın 2016-17 sezonunda Dünya Kupası elemelerinde Finlandiya'yı 2-0 ve 2018-19 sezonunda da Uluslar B Ligi'nde İsveç'i 3-2 yendiği maçlarda da görev almıştı.
1: Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerinin ardından şimdi gazete yansımalarına bakacağız. Fotomaç gazetesiyle başlıyoruz. Fotomaç'ta en merkezde olan manşetle başlayalım. Avrupa mesaisi. Aslan bir kez daha Devler Ligi'ne damgasını vuracak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında bugün Portekiz ekibi Sporting Lisbon'a konuk olacak ve sezona puan ya da puanlarla başlamayı planlıyor. İlk kez rakip oldular başlığını da görüyorsunuz. Geride kalan sezonda lig aşamasını 7. sırada bitiren ve sonrasında doğrudan sonun 6 turuna yükselen Lisbon, Galatasaray'ın da devirdiği Bodo Glimt'i geçmiş ve çeyrek finale çıkmıştı. Galatasaray ise sonun 6 turunda Liverpool'a elenmişti hatırlayacağınız üzere ve bu iki ekip ilk kez karşı karşıya gelecek ifadeleri de kullanılmış. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Kupalarında daha doğrusu, bugüne kadarki 121 galibiyet istatistiği de ön plana çıkıyor. Sayfanın üst tarafında Okan Buruk'un açıklamaları yine dikkat çekiyor. İyi başlamak önemli, önemli eksiklerimiz var ama oyuncularıma her zaman olduğu gibi güveniyorum, elimizden gelenin en iyisini yapacağız ifadeleri kullanılmış. Fanatik gazetesiyle devam ediyoruz. Fanatik'in manşetinde Fenerbahçe Roma'yı onunla yakacak. Greenwood başlığı ön plana çıkıyor. Yarın 19.45'te Fenerbahçe Kadıköy'de Roma'yı ağırlayacak ve en büyük silahlarından biri de yıldız transferi Mason Greenwood olacak. İngiliz yıldız bu yaz Roma teknik direktörü Gasperini'nin transferini en çok istediği isimlerden biriydi ve şimdi o da Fenerbahçe'yi seçti. 24 yaşındaki oyuncu sarı lacivertlerin en önemli kozu. Aşağı tarafa baktığımızda ise Roma ile ilgili İsmail Kartal'ın Lyon taktiğini uygulayacağı yönünde bir başlık görüyorsunuz. İsmail Kartal Roma ile Kadıköy'de oynanacak olmasına rağmen Lyon revanşındaki taktiği sahaya sürmeyi planlıyor. Fenerbahçe duran toplar ve hızlı kanat akınlarıyla da skora gitmeyi planlıyor ifadeleri var. Roma tarafından nasıl değerlendirilmiş bu mücadele? Hem moralli hem tam kadro. Roma Fenerbahçe maçı için İstanbul'a son derece moralli geliyor. Ligde 3'te 3 yaptılar. Bu karşılaşma öncesindeki takımdaki tek eksik Lorenzo Pellegrini. Onun dışında takım tam kadro. Devam ediyoruz. Yine Sabah Spor'a bakacağız. Şimdi Sabah Spor'da vur pençeyi aslanım. Sarı Kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 26-27 sezonuna Sporting'le oynayacağı maçta start veriyor. Geçen dönem sonun 6'ya kadar yükseldiği turnuvada hedefini daha da büyüten Cimbom saat 22'de sahaya çıkacak. Karşılaşmanın muhtemel 11'leri ve yine öne çıkan istatistikleri, rakamları ön planda. Sayfanın aşağısına baktığımızda ise onlara yardım ettim. Okan Buruk'un maç öncesi açıklaması en çok konuşulan başlıklardan biri buydu aslında. Sporting'in 19 yıl sonra şampiyon olmasında benim de katkım var. Başakşehir'le 4-1 kazandığımız maç sonrası göreve Amorim geldi ve devamında Sporting şampiyon oldu. Beni iyi karşılayacaklarını düşünüyorum demiş. Okan Buruk karşılaşmaya çok da ilginç bir yaklaşımda bulunmuş. Barış Alper Yılmaz'a Osimhen dopingi başlığı var. Osimhen'in yokluğunda Barış Alper Yılmaz'a özellikle hücum hattında çok fazla görev düşecek gibi görünüyor. Milliyet Spor'la devam ediyoruz. Milliyet'te ise yine Galatasaray maçı var. Büyük yüzleşme. Sporting Galatasaray maçı Leao için ayrı bir anlam ifade ediyor. Portekiz takımı

0: daha kompakt, kontrollü ve dengeli bir Fenerbahçe hedeflediği belirlendi şeklinde yine bir ön plana çıkan İsmail Kartal'ın Roma karşılaşmasıyla ilgili taktik planıyla ilgili analiz haberini gördük değerli izleyenler. Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili ön plana çıkan manşetler bu şekildeydi. Şimdi kaldığımız yerden bu kez Beşiktaş'ın manşetlerine ve gündemlerine göz atacağız. Siyah beyazlarda olağanüstü seçimli genel kurul kararı var.
1: Baştan gördüm kaç tane yönetici, kaç tane
0: Beşiktaş olacak. Seçime gidiyor. Siyah beyazlı kulüpte olağanüstü seçimli genel kurul 4 Ekim pazar günü gerçekleştirilecek kongreden bir gün önce de olağan idari mani genel kurul toplantısı yapılacak. Başkan Serdal Adalı yönetim listesini güncelleyerek yeniden aday olacak. Adalı Aralık 2024'ten beri başkanlık koltuğunda oturuyor. Serdal Adalı geçen yıl Mayıs ayında yapılan seçimi kazanarak 2028'e kadar başkan seçilmişti.
2: Değerli Beşiktaşlar.
0: Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Junior Olaytan transfer değerini de güncelledi.
3: Junior Olaytan'ın yükselişi devam ediyor. Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında Göztepe'den kadrosuna kattığı Beninli futbolcu sahadaki performansını piyasa değerine de yansıttı. Siyah beyazlıların bonuslarla birlikte 6 milyon euro bonservis bedeli ödediği 24 yaşındaki oyuncu Göztepe'de forma giydiği dönemde 1.2 milyon euro piyasa değerine sahipti. Beşiktaş'a transferinin ardından değeri 5 milyon euroya yükselen Olaytan bu sezonki performansıyla birlikte 2 milyon euro daha değer kazandı. Vincenzo Italiano'nun göreve gelmesinin ardından takımın önemli parçalarından birine dönüşen Olaytan, bu sezon oynanan 11 maçın 10'unda ilk 11'de sahaya çıktı. Rakibe uyguladığı şiddetli baskı, yüksek enerjisi ve mücadeleci futboluyla öne çıkan Olaytan, hücumdaki katkısıyla da teknik heyetin güvenini kazandı. 4 asiste Beşiktaş'ın bu alandaki en başarılı oyuncusu konumundaki Olaytan, son oynanan derbideki performansıyla da dikkatleri üstüne çekti. Beninli futbolcu sergilediği performansta taraftarlarında beğenisini kazanan isimler arasında yer alıyor.
0: Trabzonspor'un başlıklarına bakalım. Bordo Maviler Muhammed Salah transferiyle çok ses getirdi. Yıldız futbolcu da sezona çok gollü bir başlangıç yaptı.
4: Muhammed Salah Trabzonspor kariyerine harika başladı. Süper Lig'in 4. haftasında Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup eden Bordo Mavililer'de Mısırlı Yıldız ilk 4 haftalar itibarıyla son 5 sezonun en golcü başlangıcını yapan oyuncu oldu. 1-1 sona eren Kasımpaşa müsabakasının 58. dakikasında oyuna giren 34 yaşındaki futbolcu Trabzonspor formasıyla ilk kez sahaya çıktı. İlk 11'de başladığı Başakşehir maçında 2 gol atarak takımının galibiyetinde başrol oynayan Salah, Ahmet Sportif faaliyetlere 2-1 kaybedilen maçta da bir kez ağları havalandırdı. Mısırlı Yıldız son olarak Gençler Birliği karşısında penaltı noktasından fileleri sarstı. Trabzonspor'un ligde attığı 9 golün 4'üne imza atan Salah, takımının ilk 4 haftadaki en golcü oyuncusu oldu ve büyük beğeni topladı.
5: Muhammed Salah. Salah yerde. Hakem oyunu durduruyor. Top Trabzonspor'un.
4: Karadeniz ekibinde ilk 4 haftada 4 gol atan son oyuncuysa Anthony Vakeme'ydi. Nijeryalı futbolcu Bordo Mavililerin şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda ligin ilk 4 haftasında 4 kez gol sevinci yaşamıştı.
0: Şimdi hem Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un gündem maddelerini gazeteler üzerinden inceleyelim değerli izleyenler. Fanatik gazetesiyle başlıyoruz. Beşiktaş'tan seçim kararı. Siyah beyazlılar olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığını açıkladı. Olağanüstü seçimli genel kurulun 27 Eylül pazar günü yapılacağı çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi. Daha önce Sayın Başkan Serdal Adalı 2028'e kadar başkanlık koltuğuna seçilmişti. Bu seçimle birlikte de yönetim kurulunu güncellemesi ve daha güçlü bir kadroyla yoluna devam etmesi öngörülüyor. Sayfanın alt kısmında Beşiktaş'ın transfer gündeminden bir haber görüyoruz. Yeniden Sangare. Beşiktaş devre arasında orta sahaya önemli bir takviye yapmayı

0: Planlıyor siyah beyazların yaz döneminde sonuçlandıramadığı Nicholas Raskin için yeniden Rangers'ın kapısını çalacağı, Nottingham Forest forması giyen İbrahim Sangare'yi de ciddi alternatiflerinden biri olarak değerlendirdiği öğrenildiği ifadelerini görüyoruz Fanatik gazetesinde. Sayfanın alt kısmında az önce sakatlık haberini verdiğimiz Rıdvan'la ilgili bir istatistik haberi var. Rıdvan'dan mutlusu yok. İtalyano'yla birlikte uçuşa geçen Rıdvan Yılmaz şimdiden kendini aştı. İtalyan çalıştırıcının milli futbolcudan çok memnun olduğu öğrenilirken 25 yaşındaki oyuncudan çok daha fazlasını istediği belirtildi. Fanatik'teki Beşiktaş manşetleri bu şekildeydi. Foto maçla devam ediyoruz. Trabzonspor sayfasına bakacağız. Şampiyon yapabilir. Steven Gerrard, Muhammed Salah'ın Trabzonspor'daki performansını değerlendirerek Bordo Mavili takım için şampiyonluk vurgusu yaptı. Liverpool'un efsane kaptanlarından Steven Gerrard, Salah'ın performansını bu ifadelerle değerlendirdi. Uzun zamandır görmeyi beklediğim şey buydu. Salah'ın her zaman zirvesinde olduğunu hisseden sadece ben miyim? Zaman gerçekten bir yanılsama gibi demiş Steven Gerrard. Liverpool'daki Salah'ın Trabzonspor'da da aynı görüntüleri ortaya koyduğunu bu şekilde özetlemiş. Yine Salah'la ilgili manşetimizi görüyoruz. Salah göz kamaştırıyor. Trabzonspor'un dünya yıldızı futboluyla kasıp kavuruyor. Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup eden Trabzonspor'da 4. golüne ulaşan Muhammed Salah, Bordo Mavili takımda son 5 sezondaki en golcü başlangıcı yapan futbolcu oldu. Az önce de bu istatistik haberini ekranlarınıza taşımıştık. Sayfanın alt kısmında Trabzonspor'dan bir başka haberi görüyorsunuz. Vivo için karar anı. Sarı kart cezası sınırında bulunan Vivo'nun Konyaspor deplasmanında kart görüp Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşme ihtimali Trabzonspor camiasını tedirgin ediyor ifadeleri var. Sabah Spor'la devam ediyoruz. Başkan Serdal Adalı sürpriz bir karara imza attı. Siyah beyazlı kulüp sandığa gidiyor. Şok seçim kararı. A-Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu'nun haberini görüyorsunuz. Beşiktaş 4 Ekim pazar günü olağanüstü seçimle genel kurul toplantısı gerçekleştirecek. Adalı tekrar başkanlığa aday olacak ve yönetim kurulu listesini değiştirerek yeni isimleri yanına alacak. Amaç mali olarak güçlü bir kadro kurmak. Bir taraftan da Beşiktaş'taki bir diğer gündem maddesi var ki dün Beşiktaş bu kararla ilgili açıklama yaptı. Vlahovic disiplinde. Beşiktaş'ın Sırp forveti Fenerbahçe derbisindeki hakareti nedeniyle 41. maddeden tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. Tecrübeli oyuncu ceza alabilir ifadeleri kullanırken Beşiktaş'tan bu karara tepki de geldi. Kabul edilemez. Bu sevk Türk futbolunun adalet ve eşitlik ilkelerinden ne kadar uzak bir şekilde yönetildiğinin somut bir göstergesi olmuştur. TFF ve kurulları kulübümüze karşı TFF ve kurulları kulübümüze karşı hasmane tutumunu bir kez daha göstermiştir ifadeleri kullanılmış. Milliyet Spor'la devam edeceğiz şimdi değerli izleyenler. Bakalım orada nasıl haberler var. Uzman doktor İtalyano. Beşiktaş'ı çok kısa sürede agresif ve geri adım atmayan bir ekibe dönüştüren Vincenzo Italiano, geçen sezonu sıkıntılarla noktalayan çok sayıda oyuncuyu da yeniden takıma kazandırdı. Olaytan, Calo, Cerni, Emirhan, Rıdvan ve Taylan İtalyan hocayla ayağa kalktı ifadeleri kullanılmış. Vincenzo Italiano'nun teknik direktörlük koltuğuna geldiğinden beri hem takım oyununa hem de oyuncuların bireysel performansına nasıl dokunduğu da yine uzman doktor Italiano başlığı adı altında değerlendirilmiş. Diğer tarafta ise yine az önceki Dušan Vlahović sevki konuşulmuş değerli izleyenler. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Beşiktaşlı Dušan Vlahović'i Fenerbahçe derbisindeki hakareti hareketi sebebiyle tedbirsiz olarak disipline gönderdi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'la Sarı Lacivertli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da yine tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk de yine sevkler arasında yer alıyor. Sayfanın alt kısmında bir Fenerbahçe haberi ön planda. Roma'ya karşı güçlü orta saha. Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal, cezalı Genduzi'nin yokluğunda orta sahayı Kante, İsmail, Bartu üçlüsünden oluşturmayı planlıyor. İrfan Can Kahveci'nin beklentileri yanıt verememesi ve Roma'nın hücum performansı nedeniyle orta alanın 3 enerjik oyuncuyla güçlü tutulması düşünülüyor. Devam ediyoruz Takvim Gazetesi'yle. Tek başına Fener'i geçti başlığını görüyorsunuz. Süper Yıldız'dan dikkat çeken performans. Bordo Mavililer'de Muhammed Salah fırtınası devam ediyor. Muhammed Salah 4. haftada Fenerbahçe'yi geçti. Rakip ceza sahasında 15 kez topla buluştu. Fenerbahçe ise 13'te kaldı. Gençler Birliği karşısında bir gol ve bir asist yapan Yıldız futbolcu izin gününde de çalıştı demiş Yunus Emre Sel imzalı haberde. Alt tarafta yine önemli bir detay var. Ergin Keleş teknik ekipte. Hüseyin Çimşir'in çalışma ekibine yine camianın yakından tanıdığı bir isim katılmış. Ergin Keleş de Hüseyin Çimşir'in teknik heyetinde yardımcı antrenör olarak görev alacak. Evet, manşetlere de göz attıktan sonra şimdi sabah sporunda bir klasikle devam edeceğiz. Sevgili Haldun Domaç bizlerle birlikte olacak. Haldun Domaç, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, günaydın, kolay gelsin. Sana ve izleyicilerimize güzel bir gün diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz, günaydınlar diyelim herkese. Şimdi tabii günün anlam ve önemi Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi. Saat 22'de çok kritik bir ilk sınav verecek Galatasaray. Neden kritik? Çok önemli yıldızı eksik. Victor Osimhen yok. Yine orta sahada önemli bir futbolcu. Hatta zaman zaman savunmada da gördüğümüz Lemina yok. Singo'yu zaten sık sık sakatlıklarla aslında anıyoruz. Bir türlü beklenen performansı yakalayamadı. Ancak Okan Hoca bu karşılaşmada takımına güvendiğini söyledi. Peki Haldun Domaç bu karşılaşma öncesi nasıl değerlendirmeler yapacak?
1: Tabii ki şimdi Şampiyonlar Ligi'ne başlarken avantajlı başlamak her takım için, her teknik direktör için istenen bir durum. Yani Okan Buruk da bu Şampiyonlar Ligi'ne de yine avantajlı başlamak isteyecek. Geçen sezonu hatırlayalım, çok da avantajlı başlayamamıştı. Dolayısıyla avantajlı bir başlangıç, en azından puan alarak, puan ya da puanlar, klasik söylenen sözle başlayalım, alarak başlamak gerçekten çok önemli. Ancak herhalde Okan Buruk'un en çok istediği oyuncular diyebileceğimiz oyuncuların olmaması, kadronun içerisinde yer almaması, sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak olması Okan Buruk'un biraz canını sıkmıştır. Tabii ki doğal olarak ben şöyle söyleyebilirim. Benim açımdan da Osimhen'siz bir Galatasaray, hani şey diyelim, hani sabah kahvaltısı peynirsiz, zeytinsiz bir sabah kahvaltısına benziyor. Öyle söyleyeyim, ya da balsız bir sabah kahvaltısına benziyor. Yani o açıdan bakalım. Çünkü Osimhen'le oynadığınız andan itibaren sanki bir fazla isimle oynuyorsunuz. Bir fazla oynuyorsunuz. 12 kişi oynuyorsunuz gibi. Ayrıca şunu da söylemek lazım. Sadece oyun olarak değil, takımı ateşleme açısından baktığımızda da çok özel bir oyuncu. Lemina'nın da fazla pozisyonda oynuyor olması, yani ihtiyaç halinde orta saha, ihtiyaç halinde stoper bölgesinde oynuyor olması da çok önemli. Böyle baktığımız zaman gerçekten de iki çok önemli eksiği var. Üstelik de Sporting takımına baktığımızda gerçekten de sezona mükemmel bir başlangıç yapan bir Sporting takımı var. Onu biraz sonra biraz daha detaylı konuşuruz. Ama şunu vurgulamak lazım. Wilfried Tsingo için aynı cümleleri kullanamıyorum. Keşke onu da kullanabilsem, ama Wilfried Tsingo geldiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan, doğal olarak da Galatasaray'ın yararlanamadığı oyuncu. Muhtemelen şunu düşünüyordur Galatasaray yönetimi. Hani şu transfer döneminde keşke benzer bir rakama aldığımıza benzer bir rakama elden çıkarıp yerini biraz daha farklı bir oyuncuyla takviye etseydik diye düşünmüşlerdir, ama iş işten geçti tabii ki, onu özellikle söylemek lazım. Çünkü sakatlıklar sürekli onun etrafında dolaşıyor ve bir türlü de Galatasaray'a istediği verimde oynayamıyor. Şimdi bunu da bir kenara bırakayım. Günay'ın da bir sakatlığı var, ama netice itibariyle geldiğimiz noktaya bakalım. Şimdi önümüzde bir maç var. Sahanın içerisinde neler olacak? Şimdi Galatasaray genellikle Osimhen'le oynamaya alışkın bir takım. Ön alan baskısı Osimhen'le başlıyor ki Osimhen'in ön alan baskısından, kalecilerden kazandığı topları bile hatırladığımızı düşünürsek stoperleri rahatsız eden bir oyuncu konumundaydı. Ama şimdi o görev Barış Alper'e düşecek gibi geliyor bana. Yani benim kanaatim böyle. Hı-hı. Deniz Gül, evet, o Portekiz Ligi'nde oynayan bir oyuncu ama henüz takım uyumu konusunda %100'e geldi.

0: geldiğini düşünmüyorum. Dolayısıyla Barış Alper'li bir oyun oynanacak. Yani Sporting'in biraz sonra bahsedeceğim demiştim, onu bahsedeyim. 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberliği var. 13 puanla 9 gol artı 9 averajla oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Porto'yla da liderlik yarışında olan bir takımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla genel anlamda sezona çok iyi başlayan bir takım. Geriden oyun kurma konusunda son derece becerikli bir takımdan bahsediyoruz. Özellikle iki oyuncusu ve Inacio çok daha fazla bir şekilde geriden oyun kurabiliyor. Orta alan dirençleri yüksek. İsa Dumbia gibi, Altimira gibi çok önemli oyuncuları var. Ve tabii ki şunu da söylememiz lazım. Şalai'nin çok dikkatli olması lazım. Sebebi de şu, orada Araujo gerçekten çok sürpriz bindirmeler gerçekleştiriyor. Buna da dikkat etmek lazım. Şimdi bütün bunları söylerken işte Katamo'nun kanatlardan içeri girişi, Luis Suarez'in klasik bir santrofor gibi değil de modern bir santrofor formatında oynaması, acaba bu şartlar altında Galatasaray nasıl bir plan yapmalı? Ona bakmak lazım. Şimdi ben Galatasaray'ın klasikleşmiş bir oyun anlayışı var ki Osimhen'le, Lemina'yla oynadığı o oyun anlayışı ne yapıyordu? Ön alan baskısı yapıyor, savunmasını öne çıkartıyor. Öne çıkarttıktan sonra da orada işte 40 metre civarında, 35-40 metre civarında topun ikinci topları kazanarak akın sürekliliği oluşturmak gibi bir planı vardı. Şimdi bu plan Şampiyonlar Ligi'nde zaman zaman geçerli olmuyor. Mesela Eintracht Frankfurt maçında geçerli olmamış bu plan. Hatta Galatasaray öndeyken kaybetmişti. Dolayısıyla şimdi bir B planı yapılması lazım. Ben o B planının biraz daha kontrol oyunu. Rezan şöyle bir şey vardı. Kontrol oyunu deyince de yanlış algılanıyor. Onu da bir kez daha söyleyeyim. Hı hı. Kontrol oyunu demek sizin savunmada dizilmeniz, savunmanın önünde otobüs çekip, tır çekip beklemeniz değil. Daha ikinci bölge, bir ve ikinci bölgede top kazanmak, oralarda mücadeleyi yükseltmek ve geçişe doğru yönelmek bence ana unsurlardan biri olmalı. Yani bu plan biraz daha yani Galatasaray'ın alıştığı planın dışındaki bir B planı olmalı. Yani Osimhen'siz oynamanın ne anlama geldiğini şimdi bir kez daha göreceğiz. Çünkü Osimhen'siz oynanan Avrupa maçlarında 5 maçta 3 mağlubiyet var ki bu gerçekten çok sancılı bir durum, kritik bir durum. O nedenle şimdi bakalım Okan Buruk Osimhen'siz oyunu onarabildi mi ya da onunla ilgili planı, senaryoyu doğru bir şekilde yapabildi mi, bunu da gözlemleyeceğiz.
1: Tabii Okan Hoca dün basın toplantısında ve yine saha kenarında yaptığı açıklamalarda biraz böyle çelişkili ifadeler de kullandı ki genel olarak işte rakibi de yine tabiri caizse aldatmak açısından. İşte Deniz Gül'ü ilk kombide tercih edebileceğini söyledi ancak adaptasyonu ve zamana ihtiyacı olduğunu vurguladı. Öte yandan yine bir Barış Alper Yılmaz'la ilgili beklenti var ki herkes aşağı yukarı Barış Alper Yılmaz'ı santrforda görmeyi bekliyor. Basın toplantısında Leao ile çıktı ama Leao da sakatlığımı tamamen yeni atlattı dedi. Yani orada da yine bir kafa karışıklığı var. Bir muhtemel 11'den şöyle bir değerlendirelim istiyorum. Galatasaray'ın muhtemel 11'ine de bakalım. Hem Haldun Lu maçında son fikrini izleyicilerimizle paylaşmış olalım. Kalede Uğurcan, savunmanın sağında Şallay, solunda Eren, stoperlerde Jakobs ve Sanchez, önlerinde Sara, Torreira, Batrakov, hücum hattının sağında Yunus, solunda Sané, ileri uçta ise Barış Alper Yılmaz. Şimdi bizim ekip arkadaşlarımızın hazırladığı muhtemel 11 bu şekilde. Abdülkerim Bardakçı ile ilgili konuştu hoca. Hani oyuncunun bir sıkıntısı yok, oynayacak dedi. Ama mesela bizim muhtemelimizde Sanchez'le Jakobs'u görüyoruz. Buna katılır mısınız? Bu bir. İkincisi, bizim muhtemelimizde ileri uçta Barış Alper Yılmaz, sağda Yunus, solda Sané var. Leao yine yedekler arasında gösteriliyor. Tüm bu kadro ile ilgili siz ne düşünürsünüz?
0: Şimdi o söyledin ya, bazı aldatmacalar, evet, olabilir düşüncesi. Yani tabii ki teknik direktörlerin stratejileri arasında bunlar da var. Tabii doğaldır. Abdülkerim için mesela nereden çıkıyor? Bizim içeriden çok sızıyor haberler galiba. Bir türlü içeride tutamıyoruz cümlesini söylerken bir yandan da Abdülkerim iyi, hiçbir sıkıntısı yok cümlesini kullanıyor. Orada da tabii bir ikilem var. Belli ki Abdülkerim konusunda bir sıkıntı var. Onu özellikle söyleyelim. Zaten sıkıntıyı şuradan da çözmüştük gibi geliyor bana. Başakşehir maçında savunma sırtına atılan toplarda Abdülkerim'in dönüşlerde, ikili mücadelelerde sıkıntıları vardı. Onu da gözlemlemiştik. Şimdi o durumu ortadan kaldırmaya yönelik olarak böyle bir hamle yapılabilir. Yani bekleyebiliriz. Ben

0: ben hani çok fazla Abdülkerimli bir 11 olacağını düşünmüyorum. Yani bunlar çünkü boşu boşuna ortaya çıkan söylemler değil. Öyle söylemem gerekiyor. Bu manada baktığımızda Jakobs, Eren, yani tabii ki yeni geldi bir Şiabu. Onun için belki onunla ilgili karar verme noktasında net düşünceleri yoktur. Daha çok kısa bir süre olduğu için hem de bir Şampiyonlar Ligi maçına böyle yeni gelmiş bir oyuncuyla başlamayı düşünmemiş olabilir hoca. Leao konusundan da bahsettiğimizde Leao yani tabii ki zaman zaman ben hazırım diyor. Zaman zaman işte ufak tefek eksikler var diyor. Sakatlıktan yeni çıktı. Çok büyük bir sakatlık değildi ama ben Leao'nun ilk 11 değil de sonradan başlayacak oyuncu olacağını düşünüyorum. Sonradan oyuna dahil olacak oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bunun süresi biraz da takımın oyun performansına bağlı olur. Yani takım nasıl oynayacak ona göre görüntü farklı bir hale gelebilir. Yani ben burada çok farklı bir durum söyleyemem. Yani genel anlamda baktığımızda Sané, Yunus'u sağa, Sané'yi sola. Fakat şunu da söylemek lazım. Sané'nin performansı da yani çok olumlu olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani zaten Almanya'da tartışma konusu oldu performansı. Yani bir daha milli takıma gelir mi gelmez mi diye tartışıyor biliyorsunuz Almanlar. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim, yani eğer Osimhen olsaydı yani mutlaka ben ya da Rafael Leao daha hazır olsaydı burada zayıf halkanın Leroy Sané olacağını düşünüyorum. Ama netice itibariyle şu kadroya da baktığımızda yani bu maçı kotarabilecek, kurtarabilecek, oynayabilecek bir kadro olduğunu da söyleyebilirim.
1: Evet, şimdi burası önemli. Yani bu kadronun Osimhen'siz de yine beklentileri aşma ihtimali var. Şimdi Galatasaray'ın fikstürüne ve rakiplerine baktığımızda ki ilk belli olduğunda yine konuşmuştuk. Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de kendine puan hedefi belirlemesi gereken belli başlı rakipler vardı. Çünkü gerçekten zorlu rakipleri var Galatasaray'ın da. Özellikle birinci torbadan Barcelona ve Paris Saint Germain'in gelmesi ne yazık ki büyük talihsizlikti. Ama mesela Sporting Galatasaray'ın hedef maçlarından bir tanesi. Yani Osimhen'siz de Sporting'e karşı bir antitez üretebilmesi gerekiyor Galatasaray'ın. Elinde Leroy Sané var, Barış Alper Yılmaz var ki Barış Alper Yılmaz'la milli takımda da biz çok fazla rakip çözdük. Barış Alper Yılmaz'ı düzende daha fazla geçiş oyunu kovalayacak bir Galatasaray'ı öngörüyor diyebiliriz şu anda Okan Buruk'un. Ancak bu şekilde olası bir negatif sonuç bizim Galatasaray'la ilgili beklentimizi düşürmemize sebep olur mu? Bunu sormak istiyorum. Çünkü önünde yine kritik sınavlar var.
0: Evet, tabii şimdi birinci torbadan gelen o iki takım biraz moralleri bozdu. Tabii. Ya da işte düşünceleri farklı bir noktaya doğru yöneltti. Onu bir kere söylemem lazım. Yani Paris Saint Germain Barcelona konusu biraz can sıkıcı oldu ama şöyle söylemem lazım ki yani burada artık burası hani Devler Ligi, yani burada kolay rakip yok. Her maçı puan olarak düşüneceksiniz. Her maçı yani öyle şunu kazanırım bunu kazanmam diyemezsiniz ama şöyle bir gerçek var ki eğer başlarken en azından puanla başlarsanız bu çok daha sizin ilk 24'teki hedefinize çok daha uygun hale gelir. Ben iki takımımız için de söylüyorum. Hedefin önce ilk 24 olması gerektiğini düşünenlerdenim. Yani ilk 8 gerçekten de hani orası Kurtlar Vadisi. Yani orası gerçekten oranın müdavimleri var yani. Orada alışkanlıkları olanlar. Onun için bence ilk hedefin 8-24 arasında olması lazım. Böyle bir konu içinde başlangıç olarak eş değer gördüğünüz rakiplerden puan almanız lazım. Sporting de bana göre Galatasaray'ın bu noktada eş değer göreceği rakiplerden biri olacaktır. Hemen şunu söyleyelim. Geçen sezonki başarılarından Okan Buruk da temas ettiği noktalardan bir tanesiydi. Ama unutmamak lazım ki geçen sezonki kadro ile bu sezonki kadro arasında çok ciddi fark var. Ve Şampiyonlar Ligi deneyimi olan transferde sadece Zalazar'ı aldılar. Yani dolayısıyla bu böyle çok da hani gözümüzde büyüteceğimiz evet. bir durum değil. Ama Alverade de çok zorlu bir yer. Yani orada maç izlemek de çok kolay bir iş değil. Bırakın oynamayı. Yani biz kendi statlarımızdaki o atmosferleri çok yüksek yerlere çıkartıyoruz ama yani Avrupa'nın değişik yerlerindeki ülkelerde de bu tür atmosferler olduğunu söylememiz lazım. Hani ben şöyle söyleyeyim bu anlatımların sonunda ben umutsuz değilim. Lemina'nın işte Osimhen'in Osimhen'in olmasına karşın ben yine de umutsuz değilim. Galatasaray'ın da artık bir Şampiyonlar Ligi deneyimi var, bir Şampiyonlar Ligi takımı var. Nitekim baktığınızda Sporting'de açıklama yaparken teknik direktör Galatasaray'a bir parantez açıyor ve yani Şampiyonlar Ligi için özel bir kulüp diyor. Yani böyle bakıldığında gerçi bunlar tabii biraz da böyle hani rakibi yükselt, sonra hem başarın yükselsin hem de biraz onları havaya sok diye de olabiliyor, ama netice itibariyle baktığımızda ne söylerse söylesin Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi deneyimlerinin çok yüksek olduğunu da vurgulamak lazım. Bence hep şunu söylüyorum, orta sahadaki direnç, orta sahadaki oyun maçların genelde anahtarı oluyor. Bu maçta az önce söylediğim gibi kontrol oyunu dediğim oyunu, yani 1 ve 2. bölge oyununu iyi oynayabilirse Galatasaray bence sahadan istediği puanı ya da puanları alarak ayrılabilecek performans ortaya koyabilir.
1: Haldun Domaç, son 4 dakikamız ama size son olarak bir şey sormak istiyorum. Geçen gün biz dijitalde de bunu tartıştık. Sevgili Ender Bilgin ve Kerem Can Bulat'la birlikte sizin de fikrinizi merak ediyorum. Hepimiz tabii Osimhen'sizlikten okuyoruz bu karşılaşmayı, ama ben size de şunu sorayım. Sizce bu Galatasaray takımı Osimhen'siz gerçekten çok mu zayıflıyor? Yani hiç mi bir şey üretemeyecek hale geliyor?
0: Yani şimdi tabii bunu net olarak hiçbir şey yapamayacak dememiz yanlış olur. Ama bazen bir oyuncu çok fazla oyuncu oluyor. Bunun çok örneklerine rastlıyoruz. Yani şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Belki konuyu başka bir yere götürmek istemiyorum ama işte Salah'ın gelmesiyle beraber Trabzonspor'un atmosferine bakalım. Attığı gollere bakalım. Ya şu anda Osimhen ligde gol krallığında üst sırada, ikinci sırada Salah var. Bir oyuncu bazen çok oyuncu anlamına geliyor. Şimdi Osimhen'e baktığımız zaman neden Osimhen böyle bir kimlik taşıyor onu söyleyelim. Ön alan baskısı yapar mı? Yapar. Kenarlara gidip top kazanır mı? Kazanır. Gelip arkadaşlarına istasyon olur mu? Olur. Savunmasından yüksek topları çıkartır mı? Çıkartır. Şimdi baktığınız zaman bütün bunları bir oyuncunun üzerinde topladığınız anda, o oyuncuyu kenara aldığınız andan itibaren oyun kimliğinizde, oyun performansınızda doğal olarak bir düşüş oluşuyor. Yani bunu normal karşılamak lazım. Zaten hani neyi konuşuyoruz diyeceğim bir noktaya geldim ben de. Yani Avrupa'nın en değerli 5 santroforundan birini konuşuyoruz. O zaman o en değerli 5 santroforundan biri olmuyorsa zaten işler sıkıntıya girecek doğal olarak. Hani bir başka örnek daha söyleyeyim. Haaland'ı çıkartın, ondan sonra konuşalım yani. Yani bu iş böyle bir şey. Onun için de Osimhen'siz Galatasaray, burada şunu belki söyleyebilirim. Hani belki o nokta önemli. Teknik direktör Okan Buruk'un Osimhen'siz Galatasaray kadrosunu da daha farklı bir plana evirerek orada yürümesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa Osimhen'siz Galatasaray'ın başarılı başarısız olmasının ötesinde konuşulacak konu bu bence. Ama Osimhen çok özel bir ikon. Onu özellikle söylemek lazım. Yani bir an önce toparlanıp gelmesi Galatasaray'ın özellikle Şampiyonlar Ligi mücadelesinde çok değerli olduğunu vurgulamak isterim.
1: Son soru demiştim ama içeriden de yine özel bir soru geldi. Sosyal medyada çok yapılır ya bu kıyaslar. İlk 2 yılındaki Icardi mi yoksa ilk 2 yılındaki Osimhen mi sizce?
0: Ya çok farklı iki oyuncu ama şunu söyleyeyim, ben Osimhen'den yanayım. Çünkü modern futbol artık Osimhen tarzı santroforları istiyor. Yani Icardi tarzı santroforlar geçiş santroforları. Yani çok statikten modern tarza geçerken, hareketliliğe geçerkenki oyuncu Icardi. Ama Osimhen tamamen bugünün istediği, bugünkü futbolun istediği atletik, agresif, dinamik, o söylediğimiz santrofor tipi. Onun için de bu santrofor tiplerini bulmak gerçekten çok zor. Bu Galatasaray için büyük bir şans. Bizler de izleyenler olarak bizim için de bir şans. Belki bir cümlede şunu söyleyeyim. İleride santrofor oynamak isteyen, futbolun içerisinde olmak isteyenler için de gözlemlenmesi gereken bir oyuncu diyebilirim.
1: Kesinlikle zaten bu tarz futbolcular böyle yeni neslin bir takımı takip etmesinde ya da futbolu sevmesinde çok fark yaratıyor. Osimhen hem saha içerisindeki o çalışkan performansıyla, üretken performansıyla hem de saha dışındaki o sempatik tavrıyla, cana yakın tavrıyla örnek bir sporcu olduğunu düşünüyorum ben de. Bir basın mensubu, bir futbol sever olarak diyelim ve Haldun Domak çok çok teşekkür ediyoruz. Görüşlerinize, değerlendirmeleriniz için inşallah güzel bir sonuçtan sonra bir sonraki programda galibiyeti değerlendiririz.
0: İnşallah yarın galibiyeti değerlendirmek nasip olur, öyle söyleyelim.
1: İnşallah.

0: Çok çok teşekkür ediyoruz Haldun Domaç bizlerle birlikteydi değerli izleyenler. Sabah sporunda ikinci bölümü de yavaş yavaş toparlıyoruz. Üçüncü bölümde stüdyo konuğum Burçin Keskin'le birlikte karşınızda olacağız.
1: Türkiye'nin spor radyosu.
2: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: Asi Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 9 Eylül 1922 yılında 30 Ağustos zaferinin kazanılmasının ardından Yunan ordularını önüne katan Türk orduları İzmir'e girdi, İzmir'in kurtuluşu ilan edildi. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
7: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir.

0: Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Reklam.
3: A Spor Radyo.
4: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: 1975 yılında futbolda Türkiye Kupası'nı finalde Trabzonspor'u mağlup eden Beşiktaş kazandı. 10. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da finalde Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe Müzesi'ne götürdü. Maçın ardından kupayı havaya kaldıran Kaptan Ziya Şengül'ün de bu son maçı oldu. Efsane kaptan bu resmi maçla birlikte kariyerine nokta koydu.
4: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen

0: Ayrıntılı bilgi işcep ve maximum.com.tr'de.
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın yeniden Karadeniz'deki tahıl sevkiyatını tehdit etmesi, küresel gıda arzına ilişkin endişeleri artırdı. Buğday vadeli işlemleri %3,37 yükseldi. Buğdayın kilo başına fiyatı 24.13 sent artarak 7 dolar 40 sente çıktı. Son bir aydaki yükseliş %15'i, yıllık artışsa %42'yi aştı. Küresel arz endişeleriyle birlikte mısır, soya, kanola ve yulaf gibi tarım imtiyalarında da hareketlilik yaşandı.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu. Bu da geç.

0: Spor'unda 3. ve son bölümle karşınızdayız. 1 saat boyunca konuğum Burçin Keskin'le birlikte yayında olacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ezra.
0: Tabii sabaha çok erken başlanmış, sporlar da yapılmış. Şimdi de sporu konuşmaya başlayacağız Burçin Keskin'le birlikte. Günün anlam ve önemi tabii ki Galatasaray. Temsilcimiz Galatasaray bugün saat 22'de Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavına çıkacak. Portekiz deplasmanında Sporting'le karşı karşıya gelecek. Bu mücadelede hakem Espen Eskas görev alacak. Hem karşılaşmanın diğer detaylarını hem de hakem performansını konuşacağız. Önce bir genel karşılaşma beklentileriyle başlayalım istiyorum. Tabii ki bu karşılaşmayı Osimhensizlikten okumak zorunda kaldık. Çünkü Galatasaray'ın en büyük silahlarından biri uzun bir dönemdir. Ve yine sezonu çok iyi başlamıştı. Ne yazık ki sakatlığı sebebiyle yok ama Galatasaray'ın başka önemli silahları da var. Nasıl bir maç bekliyoruz bu akşam Galatasaray'dan ilk Devler Ligi performansında?
1: Rezan, şimdi öncelikle dün basın toplantısında Okan Hoca'yı çok rahat ve mutlu gördüm. Mesela bu benim çok hoşuma gitti. Antrenman görüntülerinde de Torreira ile şakalaşıyor, keyfi yerinde. Bu çok önemlidir bir takım için. Yani takımın oyuncularının teknik adamdan, onların başındaki kişiden bu elektriği almaları çok önemli diye düşünüyorum. O yüzden benim açıkçası bu maça olan beklentim arttı Okan Buruk'un vücut dilini okuduğumda. Ama tabii Şampiyonlar Ligi, deplasman, Galatasaray şu anda tam hazır mı? Tam hazır diyemeyiz. Osimhen'in olmaması büyük bir handikap, sen de söylüyorsun. Çünkü Osimhen tek kişilik dev kadro, hep onu söylüyorum. Hatta bu hafta Başakşehir maçına gittim, izledim çıplak gözle nasıl Galatasaray diye. Yani maçı 3 bölüme ayırıyorum. Yani Osimhen çıkana kadarki bölüm Galatasaray anormal bir oyun hakimiyetiyle domine ediyor. Osimhen çıktıktan sonra bu sefer Başakşehir bir anda vitesi yükseltti. Sonra da Leao'ya girene kadar. Leao girdikten sonra da farklı bir elektrik oluştu sahada. Leao'nun da ben beklentinin çok üzerinde faydalı olacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Mesela geçen sezon Osimhen olduğunda çok büyük dezavantaj oluşturmuştu. Leao bunu birazcık kapatacak bence. Çünkü o şeyi gördüm. O kaliteyi, o kumaşı, o isteği. O yüzden ben bu akşam da ilk 11'de başlamasını bekliyorum. Bizim muhtemel 11 dışında. Çünkü Okan Hoca dün onun aslında şifrelerini verdi. Oyuncuyla bir konuşacağız dedi. Ona göre karar vereceğiz dedi. Ama Leo'yu basın toplantısının yanına oturtması bile bence önemli bir mesaj. Hı hı. Bunları toparladığımda sanki Leo'lu bir Galatasaray ilk 11'i birazcık daha benim kafama yatıyor. Yani sonradan oyuna almaktansa önce bir alalım, bir kullanalım, ondan sonrasına bakalım.
0: Peki orada hamle oyuncusu kim olacak? Önce bir onu tartışalım. Muhtemel 11'imizi rica edeyim yönetmenimden. Nerede Leo, yani sağ tarafa Sané'yi atıp sola Leo mu, yoksa sağ tarafa Yunus'u atıp sola Leo mu? Ya da tam tersi bir santrfor tercihi mi gelir, onu sorayım size. Ekranlarınıza geliyor. Galatasaray'ın muhtemel 11'i şu şekilde. Kalede Uğurcan'ın oynamasını bekliyoruz. Hücum hattı, savunmanın sağında Şallay, solunda Eren, stoperlerde Jakobs ve Sanchez. Merkezde Saral, Torreira ve Batrakov. Hücum hattının sağında Yunus.

0: solunda Sané, ileri uçta ise Barış Alper Yılmaz. Bu bizim elimizdeki muhtemel kadro ama Burçin Keskin Leao'nun ilk 11'de başlamasını bekliyor. Peki nerede?
1: Forvet'te.
0: Barış Alper Yılmaz'ın yerine.
1: Evet, Barış Alper Yılmaz'ın ben solda yine oynayacağını düşünüyorum.
0: Sané'yi kenara aldık.
1: Sağda oynatıyorum.
0: Yunus'u
1: da Batrakov'un yerine oynatıyorum.
0: O zaman Batrakov mu kenarda?
1: Evet, Batrakov kenar. Batrakov hamle oyuncusu.
0: Anladım. Yani
1: ben Leao'nun forvet oynaması gerektiğini düşünüyorum ve daha doğru olacağını düşünüyorum. Bir de dedim ki Başakşehir maçını seyrettiğim zaman o kumaşı gördüm ben. Çok değişik bir oyuncu Leao. Yani, tamam zaten biliyorduk.
0: Evet.
1: Ama ve lakin bence iyi bir birliktelik sağlanmış kısa zamanda. Bir de biraz önce söylediğim gibi yani Okan Buruk'un yanında bu Şampiyonlar Ligi basın toplantısına çıkmak öyle o kadar kolay değildir yeni bir oyuncu için. Bunun önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Şimdi Jakobs mu Abdülkerim mi ne kadar radikal karar verir Okan Buruk çok emin değilim.
0: Dün çünkü, söyledi Abdülkerim sakat değil nereden çıkıyor bu haberler dedi.
1: Yani onun üstüne basa basa söylemesi bence Abdülkerim'den de kolay kolay vazgeçmeyeceğini söylüyor. O yüzden ben sanki birazcık daha defans hattında tutucu olacağını düşünüyorum. Yani Eren'in yerine sol tarafta Jakobs, Abdülkerim Sanchez ikilisinde yine beraber oynayacağını düşünüyorum. Ki her ne kadar Abdülkerim'in performansını ben de beğenmedim Başakşehir maçında. Ama özellikle defanstaki o tandem değişiklikleri çok radikal oluyor. Yani geçen sene Şampiyonlar Ligi başlangıcında Frankfurt maçında Singo orada denenmişti ve çok büyük sıkıntı olmuştu hatırlarsın sen de. Kazanabileceğimiz bir maçta farklı mağlup olmuştuk. İyi başladığımız bir maçta farklı mağlup olmuştuk. Ben dediğim gibi defansa çok fazla risk alacağını düşünmüyorum Okan Hoca'nın. Ama forvette de Leao'yu görürüz diye düşünüyorum bu akşam.
0: Tabii burada bir Deniz Gül soru işareti de var. Hoca Deniz Gül'ü biz başlangıçta düşünüyoruz ama motivasyona, birlikte çalışmaya ve zamana ihtiyacı da var dedi. Şimdi Portekiz takımını tanıyor. Porto'dan rakip oldu defalarca Sporting'e karşı. Gerçekten Okan Hoca biraz böyle kafa karışıklığına sebep oldu ki bunu bilerek yaptığını hepimiz az çok biliyoruz. Ben de çok merak ediyorum tercihlerini. Ama ben bu kadroya biraz daha yakınım. Ya Batrakov'un hamle oyuncusu olarak kullanılmasındansa Leao'nun hamle olarak kullanılması. Daha diri, daha direnci ve enerjisi yüksek bir Leao. İşte 50. veya 60. dakikadan sonra skorun da tabii gidişatı burada önemli olacak. Burada Galatasaray nasıl bir oyun sergileyecek? Hep alıştığımız baskı yapan Galatasaray mı yoksa biraz daha geçiş kovalayan, rakibin boşluklarını arayan bir Galatasaray mı olacak? İkinci seçenek olursa Barış Alper Yılmaz burada bana biraz daha mantıklı gibi geliyor. Bakalım Okan Hoca ne düşünecek onu da merakla bekliyorum. Biraz Sporting cephesinden de değerlendirelim. Sporting'de dikkat edilmesi gereken çok fazla oyuncu var ki özellikle bunların başında Luis Suarez geliyor. Ekip arkadaşlarımız bunu da sizler için hazırladı. Biz de biraz rakip takımdan neler bekliyoruz? Burçin Keskin'le onu konuşalım. Sporting'in oyun anlayışı, lige başlangıcı ve önemli oyuncuları yine az önce de söylediğim gibi Luis Suarez zaten başlarında geliyor. Onun yanı sıra Zalazar ki yine bu sezon çok fazla hamle yapmadı Sporting ama önemli oyuncularından bir tanesi. Sürekli yer değiştirdiklerine vurgu yaptı Okan Hoca. Yani çok hızlılar ve oyuncular sürekli yer değiştiriyor. Yani biraz rakip savunmanın oradaki eşleşmelerini de bozan bir Sporting'den bahsediyoruz. Bu bağlamda Galatasaray nasıl hazırlanacak? Bu Sporting'in tezlerine nasıl antitez üretecek? Burada da hangi oyuncuya en çok görev düşecek? Bunu da konuşmak lazım.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Sporting Lisbon dediğin zaman aslında aklına böyle çok ön plana çıkmış bir oyuncu gelmiyor. Çünkü Sporting Lisbon aslında bir futbol akademisi. Hı hı. Yani dikkat edersen her sene belli seviyelerde son 16'lara kalan, çeyrek final kovalayan, ondan sonra yetiştirdiği o oyuncuları iyi fiyatla Avrupa'nın büyük takımlarına satan bir futbol akademisi diyebiliriz. Yani o yüzden aslında kimin oynadığıyla çok bağlantılı değil bu akşamki Sporting.
0: Ya onların bir Osimhen'i yok mu diyoruz?
1: Yok. Hiçbir zaman olmadı. Hı-hı. Öyle bir dertleri de yok. Osimhen'leri olsa da satarlardı zaten.
0: Doğru.
1: Yani bunlar, yani Sporting Lisbon'un derdi Osimhen'le oynamak değil. Osimhen'ler yetiştirmek. Hı-hı. Ve bunu da başarılı yapan bir takım. Buradaki önemli olan nokta şu. Geçen sene orta sahalarındaki çok önemli iki oyuncuyu kaybettiler. Hı-hı. Ama hemen onun yerine başka oyuncuları getiriyorlar. Luis Suarez belki Fenerbahçe'ye gelme ihtimali olan bir oyuncuydu. Benim de beğendiğim forvet oyuncularından bir tanesi. Neden? Çünkü çok zorluyor. Yani hem kaliteli hem pozisyonları zorlayan oyuncu olduğunuz zaman yani ekmeğini taştan çıkaran bir oyuncu diyebiliriz. Yani çok fazla bekleyen bir oyuncu değil. Ama dediğim gibi ya bu takımda dikkat edersen değişse bile sistem değişmiyor.
0: Evet.
1: Bir akademi felsefesi içerisinde yönetilen bir takım. Yani Zalazar'dır, Dumbia'dır, Altimira'dır. Yani bunlar olmazsa olmaz değiller. Mesela ben Galatasaray'da bu akşam Lemina'yı izlemeyi çok isterdim. Yani Başakşehir maçında da gördüm Rezan. Yani

0: Islak gözle çok daha farklı. Lemina hakikaten modern gladyatör. İnanılmaz bir fiziği var. Çok doğru yerlere gidiyor, çok akıllı. Fiziğini aslında çok fazla yormadan, sakatlık riskini almadan hareket ediyor. Ama çok ters bir hareket yaptı, o yüzden sakatlandı. Ama bu akşam mesela bizim için çok önemliydi Lemina. Çünkü Okan Buruk da basın toplantısında özellikle Sporting Lisbon takımının geçiş hücumlarına dikkat etmemiz lazım dedi. Ve geçiş hücumlarını Torreira ve Lemina ikilisiyle müthiş bir şekilde engelleyebilen bir takım hüviyeti kazanıyor Galatasaray. Ben Lemina'yı daha çok arayacağımızı düşünüyorum bugün. Ama dediğim gibi yani... Keşke bu maç biraz daha fikstürün ilerleyen zamanlarında olsaydı. Çünkü kağıt üzerinde Galatasaray'ın puan veya puanlar alabileceği bir maç. Ama Galatasaray'ımız hem Osimhen yok, hem Lemina yok, hem daha tam oturmadı. Leao'nun 90 dakika performansını daha önce görmedik. Dediğim gibi bir tek biraz ona üzgünüm açıkçası.
1: Evet, Sporting'in de muhtemel 11'i ekranlarınıza geliyor. Onu da şöyle bir seslendirelim. Sonrasında yine konuşmaya devam edelim. Kalede Silva'nın forma giymesini bekliyoruz. Savunma dörtlüsünde Fresneda, Debas, Inacio ve Araujo. Önlerinde Dumbia, Altimira ve Zalazar. Hücum hattının sağında Katama, solunda Gonçalves. İleri uçta ise Luis Suarez'in forma giymesini bekliyoruz. Zaten en çok... önlem alması gereken oyuncular da hücum üçlüsünde yer alan oyuncular ve Zalazar'la kurulan bağlantı oyunları. Orada yine ön planda dikkat edilmesi gereken, özellikle Galatasaray'ın orta sahasının önlem alması gereken oyuncuların başında da yine bu isimler geliyor. Bakalım nasıl bir formül üretecek orada Galatasaray. Torreira ve Gabriel Sara'nın biraz daha görev paylaşımına ihtiyacı olacak. Peki Galatasaray burada nasıl bir oyun sergileyecek? Yani önde basan taraf mı, yoksa hücum baskısını orta sahada kırmaya çalışan taraf mı, savunmayı ön plana çıkaran taraf mı? Takım boyunu ne kadar kısaltacak, ne kadar orada alan verecek oyunculara? Çünkü orada Sporting'in çok hareketli olması biraz işleri bozacak. Yani eşleşmeleri belirlemişse bile Okan Hoca, biraz daha işi alan savunmasına yönlendirmek durumunda kalacak.
0: Şimdi bu soruyu Okan Burak'a da sordular dün basın toplantısında, sen de izlemişsindir. Hı hı. Biraz yuvarlak cevap verdi tabii ki normal olarak. Bak geçen sene Bodo Glimt Şampiyonlar Ligi'nin en sükse yapan takımlarından biriydi. Ve ilk maçta eşleştikten sonra Sporting'le, ilk maçta 3-0 yendiler Sporting Lisbon'u. Ama Lisbon'da 5-0 kaybettiler. Yani Sporting Lisbon kendi sahasında çok tehlikeli olabilen bir ekip. O yüzden ben zaten Okan Buruk'un da bunu dile getirdiğini düşünüyorum. Ve biraz kontrollü başlayacaktır Galatasaray önceki maçların aksine. Hı hı. Ben bunun da doğru olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzden aslında senin yani ilk başta Barış Alper'le başlamasını mantıklı buluyorum demene hak veriyorum. Ben ama dediğim gibi ben yani Barış Alper Yılmaz'ı sol tarafta çok etkili görüyorum ben. Yani çok güçlü bir oyuncu. O da hem 3. bölgede takımını o tarafa doğru çeken ve gücüyle oynayan bir oyuncu. Ben işte sezona Barış Alper iyi girmedi, golleri asistleri çok fazla yok, katılmıyorum buna. Yani illa gol ve asist katkısı yapmasına gerek yok Barış Alper Yılmaz'ın. Barış Alper Yılmaz Başakşehir maçına girdikten sonra da oyunu değiştirdi. Çünkü hemen hemen bütün pozisyonların içinde var. Rakiple uğraşıyor, hakemle uğraşıyor. Temasları göstermek konusunda zaten farklı bir seviyeye çıktı. Hı hı. Bu akşam tabii bir tek hakem konusunda konuşuruz onu. Bir iki tane çünkü önemli detay var. Hı hı. Onlara dikkat etmemiz lazım ama ben Galatasaray'ın kontrollü bir oyun oynayacağını düşünüyorum.
1: O zaman hakeme de geçelim.
0: Geçelim.
1: Norveçli hakem Espen Eskas görev alacak bu karşılaşmada, ki yabancı olduğumuz bir hakem değil. Daha önce Galatasaray'ın Young Boys maçında düdük çalmıştı. Hatta orada bir maçın sonuna doğru Muslera'ya kırmızı kart göstermişti. Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Yani sen o maçın hakemi olsaydın sen de kırmızı kart gösterirdin.
1: Evet, çok haklı bir kırmızı karttı.
0: Tekme attı.
1: Peki Espen Eskas'ın hakem profili nasıl? Yani kartına çok mu başvurur, yoksa sertliğe izin mi verir? Topun daha fazla sahada kalmasına mı öncelik verir? Ve ne kadar, dediğim gibi, o sertlikte müsaade kısmı önemli. Nasıl bir hakem var? Ekranınızda da geçen sezon yönettiği karşılaşmalar ve Galatasaray karşılaşmalarındaki performansı geliyor sevgili izleyenler. Burçin Keskin'le birlikte Espen Eskas'ın hakem karnesini değerlendireceğiz.
0: Değerlendirelim. Şimdi bir kere Espen Eskas Norveçli. Hı hı. Şimdi Norveçli insanlar, yani bu Nordikler, hayata biraz daha farklı bakarlar. Daha dürüstlük ve saygı onlar için daha ön plandadır. Hı hı. Bir kere o yüzden birinci nokta şu. Galatasaraylı oyuncuların temasları, bu gösterme çabası veya abartma çabasından uzaklaşmaları lazım. Hı hı. Çünkü Hakem diyor ki ya

0: Ben zaten görürsem bu faulü vereceğim. Ben zaten iyi bir hakemim. 2002 yılından beri Norveç'i Dünya Kupası'nda temsil eden tek hakemim. Yani bir önceki hakem Terje Haug'ydı. Dünya Kupası'na gittim. Çok iyi maçlar çıkarttım. Katıldığım çoğu turnuvada finaller yönettim. Yani Norveç'in tarihine imza atan hakemlerden bir tanesi.
1: Evet.
0: O yüzden bir kere Galatasaraylı oyuncuların pozisyonları zorlaması lazım. Temasları da abartmaması lazım. Hı-hı. Bir kere biri bu. Senin de söylediğin gibi 2023-24'tü galiba. Young Boys maçını Hı-hı. yönetti. Ve orada bize pek uğurlu gelmemişti. Aynı sezon sonra Glasgow Rangers Fenerbahçe maçını evet. yönetti. Ki Fenerbahçe deplasmanda 2-0 kazandı. Penaltılarla elendi. Jose Mourinho çok eleştirdi. İşte Fenerbahçe 3 tane penaltımız verilmedi dedi. Orada da mesela şimdi Barış Mert Hakan Yandaş'a hakemin verebileceği bir penaltı vardı. Temas vardı. Ama teması o kadar süsledi ki Mert Hakan Yandaş. Yani o temasla o etki öyle olmaz. Bunu görünce hakem penaltıyı vermedi. Penaltıyı vermeyince VAR hakemi de o etkinin o kadar olmadığına karar verdi ve penaltıyı vermediler. Birazcık daha normal düşseydi Mert Hakan Yandaş belki de penaltıyı verirdi. Yani birinci mesaj, temasları abartmayın, pozisyonları zorlayın. İkinci önemli nokta, Espanescas'ın ben stiline baktığımda bugün geçiş hücumları çok önemli. Geçiş hücumlarını engellerken arkadan tutmalar, çekmeler, çelmeler, bunlara çok dikkatli. Sarı kart çıkartıyor, buna dikkat etmemiz lazım. Bir de yatarak müdahalelerdeki hız ve şiddete takık. Yani topla oynasak bile yatarak müdahalelerde birazcık daha dikkatli olmamız lazım. Onun dışında iyi bir hakem. Şampiyonlar Ligi UEFA'nın amiral gemisi. En önem verdikleri organizasyon. Saygı çok ön planda UEFA'da Şampiyonlar Ligi için. Yani o ne demektir? Diyor ki oyunculardan, yani organizasyona saygı gösterin. Birbirinize saygı gösterin. Hakeme saygı gösterin. Bu üç saygı olgusunu sahada anlatın, örnek olun, keyfini çıkartın. Bunları yaparsa Galatasaray ne hakem tarafından bir sıkıntı yaşar ne de oyun tarafından bir sıkıntı yaşar diye düşünüyorum.
1: İnşallah. Peki son olarak Galatasaray'ı toparlamadan önce şunu da sorayım. Az önce Harlun Domaç'la konuşurken de sormuştum. Şimdi normal şartlarda az önce siz de dediniz ya, bu hedef puan hedeflediği karşılaşmalardan bir tanesi. Ancak başlangıçta ve Osimhen'siz başlayacak. Ancak ben hala Galatasaray'ın kadro kalitesi anlamında, oyuncu ve bireysel kalitesi anlamında Sporting'in önünde olduğunu ve bu maçtan da bir şeyler çıkarabileceğine inanıyorum. Peki bu koşullar altında bir puan iyi midir, kötü müdür?
0: İyidir. Çünkü puanla başlıyorsunuz, deplasmandasınız, hazır değilsiniz. Yani sizin yeni transferleriniz daha tam bir 90 dakika oynamadı. Düşünsene. Bir de Sporting Lisbon gibi akademi bir takımı değilsiniz. Galatasaray nasıl bir takım? Tamam, 4 senenin şampiyonu. Ama taraftarlar neredeyse kulübü yıkıyordu transfer olmadı diye. Sporting Lisbon'da transfer olmadı, iş bizim en önemli oyuncularımız gitti, transfer dediğini zannetmiyorum ben. Hı hı. Yani çok anormal takip etmiyorum ama yani onların zihniyeti daha farklı. Daha hazır bir takımla oynuyoruz. Daha iyi bir kadromuz var, katılıyorum. Daha tecrübeli bir kadromuz var, katılıyorum. Ama o seviyede hazır değiliz. Leao daha 90 dakika oynamadı, Batrukov 90 dakika oynamadı. En iyi oyuncuların Lemina ile Osimhen sakat. O yüzden bir puan. Keşke yani verseler bana muhtemelen Okan Hoca'ya da verseler sahaya çıkmaz.
1: Yani oynamadan bir puana razı olur mu diyorsunuz?
0: Kesinlikle.
1: Okan Hoca?
0: Tabii hiç düşünmezsin.
1: Hı hı. Peki yine bir soru daha soracağım. Az önce Haldun Domaç'a da sordum. Osimhen'siz Galatasaray peki üretkenliğini çok mu yitiriyor? Yoksa yine idare edecek oyuncuları var mı?
0: Çok yitiriyor. Çünkü Osimhen'i yedekleyecek zihniyette bir transferi veya oyuncusu yok.
1: Hı hı.
0: Ben geçen sene de aynı şeyi söylüyordum. Ben Icardi aşığı bir adamım. Ben Icardi'nin gitmesinin hala hata olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle bir bitiricilik yok. Ve Türkiye Ligi'nde siz Galatasaray gibi 3. bölgede çok fazla top oynuyorsunuz. Icardi size her zaman gol atar. Yani mesela Çorum FK maçında Icardi olsaydı o maçı kazanacaktınız. 2 puan kaybetmeyecektiniz. Çünkü ceza sahasına gelen bir topu Icardi içeriye atacaktı.
1: Hı hı.
0: Ama sıkıntı Icardi'nin formsuzluğu değil, Osimhen'in çok inanılmaz bir oyuncu olması. Yani biz muhtemelen bir daha böyle bir oyuncu izleyemeyeceğiz Türkiye Ligi'nde. Yani dünyada ilk 5'e, ilk 10'a çok rahat girebilecek bir oyuncu senin takımında oynuyor ya. Bu müthiş bir şey. Senin liginde oynuyor. Hakikaten bu müthiş bir şey. Şimdi bir yandan da şöyle, ya Galatasaray için en büyük avantaj Osimhen, en büyük dezavantaj da Osimhen. Çünkü olmadığında da bu sefer

0: anlayışı söz konusuydu. Yani Fenerbahçe özellikle ikinci yarı maçtan tamamen koptu. Orta sahayı teslim etti Beşiktaş'a. Derbiyi defalarca konuştuk ama bu maçtan da ayrı değerlendiremiyoruz. Yani derbiden ayrı konuşamıyoruz Roma karşılaşmasını. Peki nasıl bir maç bekliyorsunuz? İzleyicilerimize şunu da hatırlatalım. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal bugün 14.30'da basın toplantısına çıkacak ve bir oyuncu da olacak yanında. Roma tarafında ise basın toplantısı bugün akşam saat 17.50'de olacak diyelim ve sözü Burçin Keskin'e bırakıyorum.
1: Rezan, Beşiktaş mağlubiyeti yani Fenerbahçe için hayırlı bir mağlubiyet bence. Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde geldiği için. Aynı yorumu Gençler Birliği mağlubiyetinden sonra da yapmıştım ben. Çünkü neden? O mağlubiyetlerden sonra bir kalkışma oldu Fenerbahçe'de ve Gençler Birliği mağlubiyetinden sonra sen Lyon deplasmanında müthiş bir performans gösterdin. 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne girdin. Şimdi ne mesajları verdi Gençler Birliği mağlubiyeti? Şampiyonlar Ligi'nde sen çok güzel gidiyordun o zamana kadar. Mağlubiyetin yok. İşte Skriniar'la Ake müthiş bir ikili. Gendüzi ve Kante orta sahada her şeyi çözüyor. Gendüzi süper derken Gençler Birliği maçında Skriniar ve Ake'nin arada sırada problem yaşayabileceği, Gendüzi'nin de top kaptırabileceği ve size çıkarken gol yiyebileceğini anladın. Ne oldu? Ayaklar yere bastı. Şimdi ayaklar yere basınca çok önemli bir Lyon deplasmanında sen daha konsantre ve eksikliklerini görerek gitmiş oldun. Ve müthiş bir zafer. Yani İsmail Kartal'a da yazar o. Müthiş bir strateji. Herkes İsmail Yüksel'i beklerken Talisca'yı koydu orada Gendüzi ve Kante'nin önüne. Ve bence sezonun en önemli maçıydı. Ve Fenerbahçe 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Şimdi Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi çok önemli. Çünkü önemli bir marka değeri. Müthiş bir şey Fenerbahçe'nin orada olması. O nedenle ben de diyorum ki Beşiktaş mağlubiyeti çok doğru bir zamana denk geldi. Bundan çok önemli dersler çıkarabilir Fenerbahçe ve Fenerbahçe teknik ekibi. Bunun Roma maçına çok olumlu yansıyacağını düşünüyorum ben. Fenerbahçe neleri yapmaması gerektiğini çok acı bir şekilde öğrendi Beşiktaş maçında.
0: Neleri yapmaması gerekiyor?
1: Oyuncuların hurra 3. bölgede baskı yapmaması gerektiğini öğrendi. 2. golde Semedo'nun rakibi kendi ceza sahası önüne kadar takip etmemesi gerektiğini öğrendi. Ake'nin oyuncuları orta saha çizgisine kadar takip etmemesi gerektiğini öğrendi. Demem o ki 3. bölgede yani bu gegenpress hani bu Klopp'la beraber çıkmıştı ya yani o olmuyor Fenerbahçe'de. Daha mantıklı. Daha oyuncuları daha böyle dikkatli kullanaraktan, daha farklı, daha fazla çalışaraktan daha doğru bir strateji ihtiyacı var. Bunu Lyon maçında yaptı İsmail Kartal. Roma maçında da yaparsa ben Beşiktaş maçında hani hep söylüyorum ben kaybederken kazandıklarınızı kaybetmeyeceksiniz. Fenerbahçe kaybederken çok önemli bence bilgiler kazandı oyunuyla alakalı. Onları eğer değiştirip Roma maçına çıkarsa eksikliklere rağmen ben şansının olduğunu düşünüyorum. Ki Roma da çok formda. Ama ve lakin Roma bir Inter, bir Milan değil. Hani performans olarak öyle olmasına rağmen zihinsel olarak Rezan kolay değildir Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynamak. Yani Roma'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki maç sayısıyla Milan'la Inter'in maç sayısı çok daha farklı.
0: Tabii.
1: Bunlar avantajdır. Dediğim gibi derslerin iyi çalışırsa İsmail Kartal ve teknik ekip ben daha umutluyum yani Fenerbahçe-Roma maçında.
0: Sporting Galatasaray'a kıyaslama. Bilmiyorum ya, ben de orada yine karşı tarafa geçiyorum. Çünkü Roma'nın başındaki teknik direktör Gasperini. Yani evet, Roma Şampiyonlar Ligi alışkanlığı olarak rakipleri Inter, Milan'a kıyasla daha dezavantajlı olabilir. Ama bu tarz böyle mücadeleci maçları oynamaya alışkın bir teknik direktörü var. Ve az önce dediniz ya, hani hurra saldırmaması gerekiyor Fenerbahçe'nin diye. İşte onu yapan bir Roma var. Ama tabii işte arkada da çok boşluk verme ihtimali olan bir Roma var. Burada bunları kim kovalayacak, bu geçişleri kim sağlayacak? Orada hocanın tercihleri kimler tarafından olacak? Ben yine merak ediyorum. Tıpkı Okan Hoca'da olduğu gibi İsmail Kartal'da da kafamda çok soru işareti var. Ama işte geçen yayınlarda konuştuk ya, Lyon maçından hemen sonra birlikteydik. Evet. Ve Gendouzi'nin ceza alma ihtimali konuşmuştuk ki ceza aldı.
1: Ben de alacak demiştim.
0: Yani 4 maç ceza aldı, ikisini şimdi Roma ve Aston Villa maçlarında yok. Sonrasındaki 2 cezada biraz onun hal ve tavırları belirleyecek. Greenwood ertelemeli bir ceza aldı. Şimdi Gendouzi'nin yokluğu bence takım savunmasında ve o işte hem hücumda hem savunmasında

0: Aradaki geçişleri kovalama konusunda büyük eksiklik yaratacak. Evet, İsmail Yüksek'i kullanacaktır orada. İsmail Yüksek Kante. Üçüncü isim yine muhtemelen İrfan Can Kahveci olacak ama derbide gördük. İrfan Can Kahveci hem o mevkide bir önceki maç kadar iyi değildi, hem de onun yerine giren Kerem ikinci forvet gibi oynadığı için orta sahayı tamamen Beşiktaş'a teslim etmiş bir Fenerbahçe vardı. Evet. Burada işte evet, Fenerbahçe açısından avantajlı diyebiliriz ama orada orta sahayı nasıl kurgulayacağı biraz avantajı dezavantajı çevirir mi çevirmez mi, benim kafamı kurcalıyor.
1: İşte zaten bu yüzden doğru ders alıp doğru strateji kurması gerektiğini söyledim. Yani şimdi oyuncularla beraber olan biz değiliz. Hı hı. O yüzden ben mesela ilk yarıda çok daha değerli topluydu Fenerbahçe.
0: Evet.
1: Çünkü neden? İsmail Kartal'ın çok iyi bir A planı var. Hı hı. Sıkıntı İsmail Kartal'ın B planı yok. Yani İrfan Can Kahveci çıktıktan sonra Kerem Aktürkoğlu'nun girmesi bence ilginçti. Yani ben bence oyuncular da anlayamadı. Yani üçüncü bölgede nasıl bir sorumluluk paylaşımı olacak? Kerem Aktürkoğlu nereye gidecek? Kerem Aktürkoğlu nereye gittiğinde diğer oyuncular onun boşluğunu nasıl? Yani olmadı.
0: Evet.
1: Ve bu belliydi. Ben mesela İrfan Can Kahveci çıkmamalıydı diyorum. Yani neden çıktı anlamadım. Sakatlıksa ayrı bir şey ama çünkü ne kadar kötü olursa olsun İrfan Can Kahveci'nin yeri orası. Orada denemeye devam edecektir.
0: Ya da yerine girecek isim Kerem mi olmalıydı?
1: Kerem tabii ki de olmamalıydı. Şimdi burada işte önemli olan bundan sonra ne yapacağı. Şimdi Kante ile İsmail Yüksek garanti.
0: Evet.
1: Önlerinde İrfan Can mı olur? Levent Mercin'i arkaya çekip Kante biraz daha öne mi gelir mesela?
0: Gazetede Bartu'yla başlayacağı
1: Bartu mesela, evet. Bartu, İsmail önlerinde mi Kante olur? Yani şimdi Kante hakikaten çok acayip bir oyuncu. Yani belki de yani 10 numara bile oynayabilir gibi geliyor bana. Hani tamam şutları o kadar çok etkili değil ama bir denemekte fayda var. Yani bir şeyleri denemek lazım. Ben Gendüzü'nün mesela o önemli web sitelerindeki şeylerine baktım. Daha önceki pozisyonlarına. Mesela 10 numara oynamış Gendouzi'de. Bence bir takım farklı artık çözümler üretmek zorunda Fenerbahçe. Çünkü ben aslında Talisca gittikten sonra Fenerbahçe'nin oraya bir transfer yapamamasını anlayamıyorum. Yani.
0: Evet.
1: Ve ben kesin transfer olacak diyordum. Yani. Yani hiç bilmiyorum.
0: Son ana kadar evet, bekleniyordu. Evet,
1: evet. Ben yani kesin olacak diyordum. Yani mümkün değil. Yani Talisca'yı yolluyorsunuz. Ki mantıksız değil. Semedo'yu tutuyorsunuz. Talisca'ya gidiyor. Talisca'ya yolluyorsunuz. Yabancı'daki problemden dolayı. Ama nasıl yapmıyorsunuz? Ben hakikaten anlamıyorum. Yani şimdi...
0: Alternatif üretmiyor.
1: Üretmiyor. Şimdi 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir Galatasaray takımı var. Siz diyorsunuz ki biz Galatasaray'ı geçip şampiyon olacağız. Galatasaray'ın 5. sene üst üste şampiyon olmasını engelleyeceğiz. Tamam. Kadro değerlerine bak. Galatasaray 400 milyon euroyu geçmiş. Senin kadro değerin 300 milyon euronun altında. Ya bu nasıl olacak? Ya maddenin tabiatına aykırı. Yani ben bunun nasıl bu şekilde bırakıldığını anlamıyorum. Ama bizim bütçemiz bu kadar.
0: Ya ama, bütçeden de ziyade orada nitelik tabii daha çok ön planda.
1: Evet yani ama çözmek zorunda olan sizlersiniz. Sizler geldiniz göre.
0: Evet yani Talisca'nın bir sorun olarak görülüp gönderilip yerine bir ikame getirilmemesi, ki mesela derbide bir Talisca olsaydı daha mı farklı olurdu? O da çok tartışıldı yine.
1: Tabii Talisca olsaydı İrfan evet. Can Kahveci'nin yerine ilk 11'de oynayacaktı.
0: Ben hala Gendouzi'nin ceza almasındayım yani. Yaşanmaması gereken bir durumdu ve göz göre göre yaşandı. Şimdi Gendouzi olsaydı yine Gendouzi Kante'yi gözü kapalı oynatacak. Orada belki hani üçüncü bir savunmacıyla orta sahayı toparlamaya çalışacaktı. Savunma kimlikli bir orta sahayla. Hatta İsmail bence o aradaki bağlantıyı bile daha iyi kurabilirdi. Bir Kerem Aktürkoğlu'ndan veya İrfan Can Kahveci'den de ziyade. Yapılan bazı değişiklikler ne yazık ki oyuncuların da performansını kötü gösteriyor. Şimdi derbi bittikten sonra fatura yine Kerem'e kesildi. Hatta hoca da Kerem'in hücumda kaptırdığı toptan gol yedik dedi. Yani orada Kerem'i zaten hücumda topla buluşup oradaki savunmacıları dikkatini dağılsın ve orayı hareketlendirsin diye zaten alınmıştı. İkinci forvet gibi kullandığını kendisi de söyledi. Ama zaten orada 10 numara pozisyonunu yüklememişsin sen o oyuncuya. Ve sonrasında farklı bir beklenti yaşanıyor. Asensio oynayacak mı oynamayacak mı belli değil. Bir Asensio şu an sağlıklı olsaydı. Hadi yine Gendouzi olayını çok konuşmayalım ama ben bunlara çok takılıyorum. Ya, yani.
1: Çok haklısın ama işte hep şunu söylüyorum. Bu Anton Çeho'nun sözü bizi çalışmak kurtarır.
0: Evet.
1: Şimdi bak Rezan. Şenol Güneş zamanı Beşiktaş Sporting Lisbon deplasmanına gidiyordu. Porto deplasmanına gidiyordu.

0: pardon. Ve Quaresma vardı takımda o zaman. Ben de maç öncesi oyuncu hakem iletişimi eğitimi veriyorum Beşiktaş'a. Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde. O zaman biz Şenol Hoca ile konuştuk. Yani o zaman dedik ya bak Quaresma agresif bir oyuncu.
1: Evet.
0: Şimdi muhtemelen orada seyirci de Quaresma'nın üzerine oynayacak. Bunu bir anlatalım doğru bir dille.
1: Önlemimizi alalım.
0: Anlalım. Biz konuştuk bunu Şenol Hoca ile. Şenol Hoca çok mantıklı dedi. Ama dedi ben bunu konuşacağım. Sen merak etme dedi. Hı hı. Çünkü ben onunla ilgili bir klip hazırlamıştım. O klibi çıkarttık eğitimden. Hı hı. Ondan sonra. Şimdi mesela bu maçtan önce de Guendouzi ve Greenwood belli. Şimdi bunlar mesela konuşuldu mu? Arkadaşlar tamam. Eledik. Sakin. Eleyeceğiz. Sakin. Bitmiyor çünkü. Lig devam ediyor.
1: Evet, evet.
0: 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe var. En önemli orta saha oyuncularından biri yok. Niye? Marsilla ile Lyon arasında bir sıkıntı varmış. Ya ben bunu hakikaten kabul edemiyorum. Yani bu seviyedeki profesyonellik.
1: Belli bir çizgi dışına çıkmadan da cevap verilebilirdi. Ne yazık ki.
0: Aynen artık öyle.
1: Olan oldu. İnşallah Fenerbahçe'de bu karşılaşmadan güzel bir skorla ayrılır. Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin galibiyetlerini konuşuruz diyelim. Biraz daha pozitif bir bakış açısıyla yaklaşalım. Galatasaray'da sorduğum soruyu burada da sorayım. Bu karşılaşmadan en az bir puan senaryosu üzerinden konuşuyoruz. Doğru, şimdi Serkan hatırlattı, hakemi konuşmayı es geçmeyelim. Önce onu konuşalım, sonra o soruya döneyim. Bu karşılaşmada Jesus Gil Manzano görev alacak. Hemen o hakemin de bir karnesini değerlendirelim. Nasıl bir hakem performansı öngörüyoruz bu karşılaşma öncesinde? Burçin Keskin'e soralım.
0: Şimdi Jesus Gil Manzano çok yakışıklı bir çocuktur. Ondan sonra İspanyolların altın çocuğuydu. Bu 42 yaşında. Yani ilk çıktığında böyle bir anda çok patladı, dediler ki acayip bir İspanyol hakem geliyor, bütün finallerde o olacak. O seviyeye bir türlü ulaşamadı. Çok iyi performansları var, çok kötü performansları da var. Yani böyle inişli çıkışlı bir performans grafiği var hakemin. O yüzden açıkçası umarım yukarıdaki bir performans çizgisine denk geliriz. Yoksa çok tecrübeli, birçok El Clasico'su var, birçok finali var. Ama dediğim gibi birazcık değişik bir hakem. Mesela bu sezon yönettiği maçta, eleme maçında, Hapoel Birşeva maçında aynı pozisyonda ki pozisyonda aynı oyuncuya iki sarı karttan kırmızı kart çıkarttı. Yani önce oyuncu çekti, düştü. Hı hı. Sonra gitti 10 saniye sonra.
1: Bir daha
0: bir hareket yaptı. İki sarı kart gösterip kırmızı kart gösterdi. Şimdi bak bu mesela diyebilirsin ki çok müthiş bir karar. Veya diyebilirsin ki ilk pozisyonda avantaj oynattın. İlk sarı kartı görmezden gör abicim, ikinciyi göster. Çünkü şimdi sen sarı kartı gösteriyorsun, oyuncuyu uyarıyorsun. Hı hı. Oyuncu ona göre oynamaya başlıyor. Ama sen iki sarı kartı aynı anda çıkarttığın zaman aslında ona bir haksızlık yapıyorsun. Çok abartı bir şey yoksa. Radikal karar alabilen bir hakem. İtirazlara çok takık bir hakem. O yüzden Fenerbahçeli oyuncuların da çok dikkatli olması lazım. Hep aynı şeyi söylüyorum. Saygı, saygı, saygı. Şampiyonlar Ligi'ne saygı, rakibe saygı, hakeme saygı. Bunları uygulaması lazım Fenerbahçeli oyuncuların da. Skriniar'ın çok dikkatli olması lazım mesela. Guendouzi yok. Okey. Zaten onu uyaracaktık ama Guendouzi'nin olmadığı yerde. İsmail Yüksek oynayacak mesela. Dikkatli olması lazım. Çok fazla ikinci sarı karttan kırmızı kart çıkartan bir hakem değil.
1: Ama kararlarında tutarlı bir hakem.
0: Tutarlı bir hakem. Şimdi bak 6 tane maçını analiz ettim hakemin. 145 faul vermiş. 81 faul ev sahibine, 64 faul misafire. Yani bak ev sahibini daha fazla cezalandırmış. Ama sarı kartlarda 12-15. 12 ev sahibi, 15 misafir. Yani ortada maç yönetiyor. Seyirci avantajımızı çok fazla kullanamayız. UEFA zaten özellikle Türk takımlarının iç sahada oynadığı maçları genelde tecrübeli hakemler atıyor. Seyirci atmosferinden etkilenmemesi gereken hakemleri atıyor. Evet. O yüzden dediğim gibi bu hakem birazcık ilginç bir hakem. Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçeli oyuncuların dikkatli olması lazım birazcık.
1: Peki, Fenerbahçe dosyasını da yavaş yavaş kapatalım. Hem bu akşam oynanacak Galatasaray'ın karşılaşması hem de Fenerbahçe'nin karşılaşmasını değerlendirdik. İki temsilcimize de Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz ve Beşiktaş'a konuşmaya başlayacağız şimdi. Beşiktaş'ta biraz saha dışından. Yine bu hakem mevzularından başlayacağız. Derbide Fenerbahçe 2-1 mağlup oldu Beşiktaş'a. Siyah beyazlar bir

0: 1-0'dan 2-1 galip geldi. Ancak bu mücadelede yaşanan Şikrinyar ve Vlahović arasında yaşanan gerginlikle ilgili dün Türkiye Futbol Federasyonu sevkleri açıkladı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerine göre Vlahović 41. maddeden hakaret gerekçesiyle sevk edildi tedbirsiz olarak. Beşiktaş da tabii bununla ilgili tepki verdi. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Kerem Aktürkoğlu da maç sonrası yaptığı açıklamalardan dolayı yine tedbirsiz olarak sevk edildi. Peki önce biz bu sevk kararını bir değerlendirelim. Vlahović için muhtemel cezası ne olur? Tedbirsizlik ne demek? Bu çok fazla karşılaştığımız bir terim. Bilmeyen izleyicilerimiz için de netleştirmiş olalım.
1: Şimdi madde 41 demişler Rezan. Okuyorum şu anda. Futbol disiplin talimatını açtım. Madde 41 kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme. Madde 41 bu. Diyor ki bunu yapan futbolculara 2 ila 5 fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası. Yani Vlahović 2 ila 5 maç arası ceza alacak. Talimata göre. Ben tahminimi söylüyorum. 3 maç ceza alacak. Sonra da tahrik indirimi diye bir unsurumuz var bizim. O da cezanın 3'te 1'i kadar olabiliyor. 3 maçın 1'i inecek, 2 maç ceza alacak Vlahović. Büyük ihtimalle böyle olacak senaryo. Şimdi Beşiktaş'ın açıklaması. Ben Beşiktaş'ın kulüp olarak böyle bir açıklama yapması mantıklı. Çünkü seyirci baskısı var. Bir federasyona bir takım mesajlar verilmek isteniyor. Ama ben çok önemli bir noktanın atlandığını düşünüyorum. Vlahović'in bu hareketini Beşiktaş camiası tasvip ediyor mu? Mesela ben bir o açıklamada onu da okumak isterdim. Ya bizim oyuncumuz maçın gerginliğiyle o kalp atımıyla kendisinden beklemediğimiz bir hareketi yapmıştır. Bununla ilgili de biz zaten iç denetim mekanizmamızla, oyuncumuzla ilgili bir takım önlemler alacağız. Bu hiç yok. Tasvip ediyor mu Beşiktaş camiası ve kulübü bu hareketi? Çünkü çok ayrı bir şey bu. Ondan sonraki şeyler okey. Yani federasyona karşı bir önlem alabiliriz. Cezanın daha düşük olması için yapılan açıklamalardan bir tanesi bu. Ama bu yok mesela. Bunu anlayamıyorum. Pozisyona gelirsek, maç içerisindeki o pozisyon olduğunda en doğrusu futbol burada ne bekler diye sorduğumuzda futbol burada iki kırmızı kart bekliyor. Çünkü o pozisyonda oyun devam ederken iki oyuncu birbirine giriyor. Zaten maçın başından beri dalaşıyorlar. Halil Umut Meler gibi bizim bir numaramızın, UEFA elit hakeminin zaten daha önce sarı kartlarıyla bunu engellemesi gerekirdi. Ama kendisinden beklenmeyecek derecede performansı altta kaldı bu maçta. Ama skora etkisi yok. Bak bu çok önemlidir. Yani ne Fenerbahçe'nin ne Beşiktaş'ın hakemle ilgili bir şey konuşmasına gerek yok. Çünkü hakemlik bir sonuç değil. Beşiktaş müthiş oynadı. Ya ben son yıllarda hiç Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi özellikle ikinci yarıda bu kadar sürkülese ettiği bir maç izlemedim. O yüzden bu tip maçlar aslında hakemler için bir avantajdır. Çünkü hakem performansını sorgulamaya gerek yok. Maç zaten kendi kendine sonucunu doğru bir şekilde sonuçlandırdı. Ama ve lakin detaylara inersek o pozisyonda iki oyuncu da önce dalaşıyorlar, devam ettiriyorlar, diğer oyuncular da giriyor. Artık böyle sen onu sıktın mı, yeterince mi sıktın, az mı sıktın, sarı kart mı olur, öbürü kırmızı kart mı? Yok, iki tane kırmızı kartı çıkartacaksın. Önce oyuncular rahatlayacak, sonra maç rahatlayacak. Çok daha farklı bir darbe olacak.
0: Evet, şimdi Beşiktaş'ın açıklamasında da şöyle ifadeler var. Bu sevk Türk futbolunun adalet ve eşitlik ilkelerinden ne kadar uzak bir şekilde yönetildiğinin somut bir göstergesi olmuştur şeklinde. Aynı zamanda Şikrinyar'ın da tahrikte bulunduğunu ileri sürüyorlar ve neden Şikrinyar sevk edilmedi diye de soruyor Beşiktaş. Az önce zaten siz de belirttiniz, iki tarafa da kırmızı kart verilmeliydi diye. Bir de yayıncı kuruluşun görüntü sunma biçimi de eleştirilmiş ve VAR'ın da müdahale etmemesi sorgulanmış Beşiktaş tarafından. Şimdi burada sağlıklı bir karar verilebilmesi için hangi görüntüler nasıl incelenmesi gerekiyor, bunu da sorayım.
1: Bravo. Şimdi bu çok önemli bir konu. Yani bugün de burada Süper Lig analiz programındaydım. Ondan sonra bayağı bir konuyla ilgili mesaj aldım Beşiktaşlılardan, ama şöyle bir nokta var. Ya insanlar görmediği şeyle ilgili yorum yapamaz ki. Yani Şikrinyar'da bir hareketi var diyorlar. Ama yayıncı kuruluştan ben o hareketi görmedim. Sosyal medyada dolaşan görüntülerin ne kadar doğru olduğunu da bilemeyiz. Artık yapay zekayla hiç olmayan bir şey koyabiliyorlar yani. Evet. Beni bile hareket çekmiş olarak koyarlar yani oraya, ama doğru. Bunu yayıncı kuruluş görüntüsü çok önemlidir. Çok esastır, veya temsilci görüntüleri. Eğer bunlar yoksa

0: Futbol Federasyonu kolay kolay ceza veremez. Eğer dediğim gibi çok net, çok doğru bir görüntü yoksa. Ama yayıncı kuruluş görüntüsü olduğu için diğeri, çok net olduğu için o yüzden o sevk oluyor. Skriniar'ın yaptıkları ekstra bir görüntü yoksa saha içinde hakemin takdirinde, hakemin değerlendirmesi gereken noktalar olduğu için Skriniar ceza alması için sevk edilmiyor. Ama ve lakin tahrik konusunda kullanılacaktır bunların hepsi.
1: Evet, bakalım orada nasıl bir ceza çıkacak, yakın zamanda da öğreneceğiz. Beşiktaş'ı da yine yavaş yavaş toparlayacağız ama şöyle de genel bir derbi sonrası Beşiktaş görünümünü de değerlendirelim ki onların da Avrupa Ligi mesaisi başlayacak hafta sonunun ardından Marsilya ile karşılaşacak. Gerçekten şu anda Süper Lig'de ne oynadığını bilen, ne oynamak istediğini bilen ve bunu sahaya en tutarlı şekilde yansıtan Beşiktaş futbolunu görüyoruz. Derbide de bunu gördük. Ya Çorum maçındaki o üst düzey hücum performansını derbide de kazandığı şekilde ortaya koydu siyah beyazlar. Vlahovic çok fazla dahil oldu oyuna. Orkun, Olaytan, Salih gibi oyuncuların performansını çok konuşuyoruz ki Leandro Trossard'a sıra bile gelmedi bunları sayarken. Rıdvan'ın golünü çok iyi de bir asist yaptı. Şöyle Beşiktaş'ın genel değerlendirmesini de yapalım, sonra Trabzonspor konuşalım.
0: Yani derbide bir kere Vincenzo Italiano'nun ne kadar takımın üzerindeki etkisi yüksek onu görmüş olduk Rezan. Öncelikle bir onu söyleyelim. Şimdi bunu hem saha içinde görüyoruz hem de maçtan sonra oyuncuların yaptığı açıklamalarda görüyoruz. Hepsi Italiano'nun çok farklı çalıştırdığını, çok iyi çalıştırdığını ve onun için sahada her şeyi farklı bir şekilde yapmak istediklerini söylediler. Bu çok önemli. Teknik direktör söylemiyor, oyuncular söylüyor. Ve bunun sahaya yansıdığını görüyorsunuz. Mesela Trossard'ı ben ilk defa bu kadar çok etkili gördüm.
1: Evet.
0: Yani müthiş bir şekilde orkestra şefi gibi yönetti. Orkun'a ayrı bir parantez açıyorum. Dinlemiş bizi, çok sakindi. Çünkü kırmızı kart ihtimali yüksek olan oyunculardan biriydi Orkun.
1: Doğru.
0: Çok agresif, özellikle Tüpraş Arena'da. Şimdi onun en azından birazcık törpülebiliyor, onu da gördük. Onun dışında zaten yani Rıdvan, Vincenzo Italiano ile beraber yeniden doğmuş gibi. Yani bu sezona müthiş girdi. Çok umarım sakatlığı çok ciddi değildir. Hızlı bir şekilde tekrardan geri döner. Çünkü çok genç. Attığı golde yaptığı vuruş müthiş. Beşiktaş'ın attığı ikinci gol çok akıllı bir organizasyon ürünü. Fenerbahçe'nin ne kadar dağıldığını gördük o golde. Yani sanki halı saha maçında gol atıyor gibi Beşiktaş. Yani bomboş bir Fenerbahçe defansı. Orkun'un oraya çıkartması. Vlahovic, ayrı bir parantez açmak lazım. Çok iyi oturdu. Çok zorluyor. Çok daha yetenekli. Veya mesela şimdi düşününce belki de Vlahovic'in de ceza alması Marsilya maçı için hayırlı diyebiliriz. Daha fazla dinlenecek. Mental olarak kendini Marsilya maçına hazırlayacak.
1: Hı hı.
0: Yani ben hep böyle bir yerden farklı bir şey çıkarabilir miyiz? Evet, yani mesela Marsilya maçında çok daha kuvvetli bir Vlahovic'i ben isterim yani. Yani
1: %60'ımdayım henüz, evet, dedi bu arada.
0: Erzurum maçında oynamayıp Marsilya maçında şov yapmasını tercih ederim ben mesela bir futbol sever olarak. Beşiktaş'ın, çünkü Avrupa'da olmak çok farklı bir şey. Yani ben arkadaşlarımla da Avrupa'da çok fazla arkadaşım var. Hepsi yazıyorlar işte. Yani mesela milli takımımızın beklenmedik neticelerinden sonra bir sürü mesaj aldım. Yani nasıl sizin takım elendi? Nasıl ilk elenen takımlardan birisiniz? Yani çok farklı şeyler. Hı hı. Onlar bekliyordu bizim milli takımımızdan. Yani bunun gibi ben Beşiktaş'ın Italiano ile beraber Avrupa Ligi'nde de çok ilginç yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Yani çok kompakt, çok güzel bir takım oldu Beşiktaş.
1: İnşallah Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları başladığında da yine daha detaylı değerlendireceğiz tabii. Şimdi yavaş yavaş programı da toparlarken Trabzonspor'u da konuşalım. Öyle bitirelim istiyorum. Trabzonspor'u tabii en büyük şu anda soru işareti teknik direktör konusu. Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası Hüseyin Çimşir şimdi yola devam ediyor ve bir süre daha o kalacak gibi görünüyor. Ama Sayın Başkan daha önce Aspor yayınında da yeni hoca yabancı olabilir ifadesini de kullanmıştı. Gerçi Hüseyin Hoca'nın performansı iyi giderse belki onunla da devam edilebilir. Daha önce 2019-20 sezonunda 21 tane maça çıkmıştı Hüseyin Hoca. Nasıl değerlendiriyoruz? Yani Trabzonspor'da yeni hoca yerli mi olmalı, yabancı mı olmalı? Hangi faktörle devam etmeli?
0: Şimdi ben bir kere Fatih Tekke'nin ayrılığına üzülen bir spor severim. Çünkü çok emek verdi ve bir yerden bir yere getirdi takımı, evet, açıkçası. Ama ve lakin bu sezon başı rota değişikliğine gitti Trabzonspor. Ben anlayamadım aslında pek. Yani Fatih Tekke ve Trabzonspor'un gelişim ivmesi şöyleyken Muhammed Salah ve diğer transferlerle biraz farklı tarafa doğru gitti. Bunu tabii farklı yöneten veya yönetme zihniyeti olan bir teknik direktöre ihtiyacı var Trabzonspor'un. Yani bir çok ünlü, çok farklı tecrübede oyuncu grubu var. Bir orta ve gelişmeye çok açık oyuncular var genç olaraktan. Bir de hem Türkiye'de hem Avrupa'da belli bir yer edinmiş ama yani çok genç olmayan ama doğru bir antrenman altyapısı ihtiyacı oyuncular var. Yani belki de 3 tane teknik direktöre ihtiyacı var yani Trabzonspor'un. Bunların hepsini harmanlaması gerekiyor Trabzonspor'un ve çok akıllı olmaları gerekiyor. Yani gelen teknik direktör Muhammed Salah'la problem yaşarsa o teknik direktörle başarılı olamazsınız.
1: Peki Fatih Tekke yaşadı mı Salah'la? Yani buna mı bağlarız? Yoksa çünkü Fatih Tekke'nin Ulaş Özdemir burada yayında söylemişti. Ben bu oyuncu grubunun yönetimini yapamayacağım şeklinde bir açıklaması olmuş. O yüzden iznini rica etmiş Fatih Hoca. Yani sezona başlar başlamaz gitmesi tabii kötü oldu. Çünkü bir proje onunla başlandı. Yani eğer işte geçtiğimiz sezonun sonunda gitseydi ve yeni bir hocayla başlansaydı, bu transfer politikaları onun yönetiminde olsaydı daha farklı olurdu. Ama sonuçta Fatih Tekke hocaydı bu transfer yapılır, transferlerin hepsi yapılırken. İlla ki onun da sözü geçti, illa ki onun da onayından geçti. Ama sonrasında daha bu kadar erken bir süreçte ben yapamıyorum demek kötü oldu ne yazık ki.
0: Ama aslında sen cevabı söylerken kendin verdin. Yani bir projeyle gelmişti Fatih Tekke ama o proje rafa kalktı. Yani neydi o proje? Çok iyi bir scoutingle,
1: evet,
0: önü çok açık, genç oyuncuları alıp çalıştırıp geliştirip ondan sonra ya satmak ya da mümkün olduğunca takımı güçlendirmek. O proje ve Fatih Tekke aslında meyvelerini de vermeye başladı. Ulay'ı buldun sen, çok evet, iyi fiyata sattın. Batagov çok iyi, Zubkov çok iyi, Augusto'yu sattın. Yani bu plan işliyordu aslında. Ama sonradan projeyi değiştirme kararı aldı Trabzonspor yönetimi. Bu değişikliğe de ayak uydurmamış veya bunu istememiş de olabilir Fatih Tekke. Sonuçta her seçim bir vazgeçiştir. Yani her iki taraf için de.
1: Evet.
0: Umarım dediğim gibi bunları değerlendirirler. Çünkü mesela Vitor Pereira Fenerbahçe'deyken Mesut Özil geldikten sonra daha büyük sıkıntı olmuştu.
1: Robin Van Persie'yle de yaşadı.
0: Evet, Van Persie'yle de yaşadı. Yani şimdi bunlar çok önemli örnekler.
1: Peki çok... Hüseyin Hoca kalmalı mı sizce? Devam edilmeli mi şu süreçte?
0: Ya şimdi tabii Gençler Birliği maçındaki performansı iyiydi Trabzonspor'un. Yani birazcık daha özgürlük tanınmıştı
1: oyunculara. Ama bir reaksiyon maçıydı tabii.
0: Aynen, bir reaksiyon maçıydı. Yani bir de yani çok büyük fark var iki takımın oyuncuları, doğru, ve oyuna yaklaşımın konusunda. Çok uzun vadeli tabii neler olur neler biter bilmiyorum ama çok akıllı olması lazım. Yani ben aslında bir sportif direktörün bu teknik direktör seçimini yapmasını doğru buluyorum. Mesela Beşiktaş'taki düzen çok iyi. Önder Özen, Vincenzo Italiano ile beraber, başkanla Serdar Adalı ile beraber müthiş bir sorumluluk paylaşımı yapıyorlar. Yani burada da bence bir danışması lazım Ertuğrul Doğan'ın. Yani bir futbol aklının buna karar vermesi lazım bence.
1: Kim acaba o isim?
0: Yani Trabzonspor'da çok var. Yani
1: mesela Şenol Güneş yapmıştı ya bir süre.
0: Ya mesela Şenol Güneş'le
1: gölge hocam
0: beraber,
1: derler ya.
0: Şenol Güneş'le beraber karar verebilirler belki. Hı hı. Yani dediğim gibi Trabzonspor futbol mantalitesi, futbol yöneticiliği anlamında çok önemli bir şehir. Yani rahat, evet, bir böyle konsensus sağlanabilir.
1: Evet, çok çok teşekkür ediyoruz Burçin Keskin, ağzınıza sağlık. Sabah sporunu bu şekilde noktalıyoruz değerli izleyenler. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
2: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterleri.

0: de %40 indirim fırsatıyla okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 9 Eylül 1922 yılında 30 Ağustos Zaferi'nin kazanılmasının ardından Yunan ordularını önüne katan Türk orduları İzmir'e girdi, İzmir'in kurtuluşu ilan edildi.
4: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Bir reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bir reklam.
9: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
7: Reklam.
10: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor.
11: Vakıfbank daima seninle.
12: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
13: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: faturanla. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
7: Okul zili çalmadan diğer Arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
8: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limit

0: Eder. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Reklam.
1: A Spor'dan.

0: Spor Radyo.
1: Mutlu günler değerli izleyenler. Aspor ekranlarına hoş geldiniz. Spor Ajansı programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi, her gün olduğu gibi yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız sevgili izleyenler. İlk saat diliminde günün gelişen spor haberleriyle devam edeceğiz. Dilerseniz başlayalım. Galatasaray'la başlangıç yapacağız. Bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi başladı. O çok beklediğimiz, futbolun zirvesi dediğimiz Şampiyonlar Ligi dün akşam başladı ve bizim için de tabii Şampiyonlar Ligi'nde iki temsilcimiz var. Galatasaray ve Fenerbahçe. Bu temsilcilerimiz bu akşam Galatasaray maçıyla başlıyor serüven değerli izleyenler. Akşam saat 22'de Galatasaray Sporting Lisbon deplasmanında Avrupa Arenası'na çıkacak. Detaylar haberimizde.
2: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolculuğu başlıyor. Sarı Kırmızılılar lig aşamasının ilk haftasında Portekiz temsilcisi Sporting'e konuk olacak. Süper Ligi şampiyon tamamlayarak doğrudan kupaya katılan Galatasaray, 1993'ten beri Şampiyonlar Ligi adıyla oynanan turnuvada 19. kez boy gösterecek. 2000-2001 ve 2012-2013 sezonlarında çeyrek final oynayarak en büyük başarısını elde eden Sarı Kırmızılılar, geçen sezonsa son 16 turunda mücadele etti. Galatasaray'da zorlu maç öncesi 3 önemli eksik bulunuyor. Nijeryalı yıldız Osimhen'in yanı sıra Lemina ve Singo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Galatasaray'da Portekizli yıldız Leao ise altyapısından yetiştiği Sporting'e karşı mücadele edecek. Leao, Portekiz ekibinde sadece 5 maçta oynadıktan sonra 20 milyon euro karşılığında Lille transfer olmuştu. Portekiz futbolunun köklü kulüplerinden Sporting, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Yerel ligi ikinci sırada bitiren Lisbon ekibi bu sezona etkili bir başlangıç yaptı. 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan Sporting 13 puan topladı. Transfer döneminde Quenda, Hulmant, Diomande, Trincao gibi önemli isimlerini satan Portekiz temsilcisi 200 milyon euro gelir elde etti. Sporting, Zalazar, Ba, Dumbia, Altimira, İran Kunda gibi oyuncuları kadrosuna kattı ve 123 milyon euro harcadı. 378 milyon euroluk kadro değerine sahip başkent ekibinde Kolombiyalı forvet Luis Suarez çok formda. Yaz döneminde adı Fenerbahçe ile anılan 28 yaşındaki oyuncu 4 gol 1 asist kaydetti. Lisbon'daki José Alvalade stadında oynanacak Sporting Galatasaray maçı 22'de başlayacak. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek.
1: Maç öncesi basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önemli eksiklerimize rağmen maçı kazanmak istiyoruz dedi.
3: Birincisi çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Geçen sene çeyrek final oynamış. Kendi sahasında 4 tane maçı kazanmış. Son 16'da Bodo Glimt maçı var yine kazandıkları. Arsenal dışında kazanmadıkları kendi sahalarında maçları yok. Tabii ki kadroda değişiklikler var. Önemli isimler kaybettiler ama bence yerlerini oynayacak isimler, oynayan isimler, bu sezon başlayan isimler. Yine çok iyi bir kadro, çok iyi bir oyun. 5 tane maç oynadılar. Bu maçlar üzerinden tabii ki analizlerimizi yaptık ama rakibimizin ne kadar iyi bir takım olduğunu, ne kadar hareketli olduğunu, oyun içerisinde kaliteleri, hücum kaliteleri, ne kadar rakip kaleye çabuk gittiklerini görebiliyoruz. O yüzden kolay bir maç olmayacak. Biz de iyi bir takımız, iyi oyunculara sahibiz. Eksiklerimiz var, önemli eksiklerimiz var ama hep onu söylüyorum, bir 11 ile çıkacağız, kulübeden gelecek oyuncularımız olacak. O yüzden oyuncularıma her zaman olduğu gibi çok güveniyorum. Yarın çıkıp maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şöyle yani, o haber nereden çıktı onu da bilmiyorum. Gerçi bizim bütün haberlerimiz dışarı çıkıyor da bu nereden çıktı bilmiyorum. Herhangi bir sakatlığı yok Abdülkerim'in. Oynayabilecek durumda, buraya biz de geldi. Yarın oynayabilecek durumda olan bir Abdülkerim var. Onun dışında herhangi bir şey yok. Birincisi tabii ki Sporting'in 19 yıl sonra şampiyon olmasına benim de payım var biraz. özellikle 4-1 kazandığımız maç sonrası bir hoca değişikliği oldu. Amorim takımın başına geldi ve devamında Sporting'in şampiyonluğu var. O yüzden bu anlamda beni de iyi karşılayacaklarını burada düşünüyorum seyircilerin. Özellikle çok iyi bir teknik adama sahipler geldikten sonra çeyrek final oynatması takıma Şampiyonlar Ligi'nde ve özellikle dediğim gibi bu senenin başlangıcı baktığımızda iyi bir teknik adam, iyi bir kadro, iyi oyuncular, iyi bir taraftar grubu. Aynı şeylere biz de sahibiz. Bu oyuncu kalitesine sahibiz. Ve Şampiyonlar Ligi ilk maçında çok daha heyecanlı olacaklarını düşünüyorum futbolcuların. Yani bu taraftarlar için de geçerli, bizim için de geçerli. İlk maç hep çok önemlidir, çok değerlidir. Herkesin o heyecanı, uzun zamandır oynamadığı Şampiyonlar Ligi maçı heyecanını yaşadığı gündür, gecedir. Bunu iki gündür yaşıyoruz aslında. Yani lig maçını bitirdik. Devamında buraya hazırlandık. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Dediğim gibi iki takım da iyi takım, iyi oyunculara sahipler. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. Şöyle bir Deniz tabii çok genç bir oyuncu. Biliyorsunuz. Genç ama milli bir oyuncu. Kendi ülkesi tabii Türk bir oyuncu ama Türkiye'de doğmuş bir oyuncu değil. Özellikle kendi yetiştiği ülkeden çıktıktan sonra Porto'da oynaması önemli bir tecrübe. Onun için tabii ki şampiyonluk yaşadı. Bu bir kere özgüven var. Biz tabii milli takımdan çok beğendiğimiz bir oyuncumuz. Türkiye'de de birçok takımın almak istediği ama o da Galatasaray'ı çok istedi. Galatasaray da onu çok istedi. Şu anda bir adaptasyon dönemi tabii çok yeni geldi. Yaklaşık hani 6-7 gün oldu biz de antrenmanlara başlayalı. Onu hazırlamaya, takımın oyununa, takımın seviyesine getirmeye çalışıyoruz. Çünkü sezon başından beri çok yüksek sürelerde Porto'da almadı. Bu maç 90 dakikalık maç tecrübesini ona bir an önce getirmek gerekiyor. Ama geçen lig maçında oyuna soktuk. Yarın da düşüneceğimiz, başlamak olarak düşüneceğimiz oyunculardan biri.
0: Çok zor bir maç olacak.
4: Sporting
0: sezon öncesinden beri takip ediyorum. Çok iyi bir futbol oynuyorlar. Çok kaliteli oyuncuları var. Takım arkadaşlarıma da söyledim ki yarın zor bir maç olacak. Kaliteli bir takım, evde oynayacaklar. Ama saygı duyarak rakibe biz de kendi kalitemizi göstermek istiyoruz. Bizim ilk maçımız Şampiyonlar Ligi'nde. Geçen sene çok iyi işler yaptık. Evdeki maçlar dahil. Çok büyük takımlara karşı kazandık. Ama yarın kazanmak için oynayacağız burada. Fiziksel performansıma gelecek olsak iyiyim. Küçük bir sakatlık geçirdim. İki hafta önce atlattım ve şu an döndüm. Galatasaray ekibindeki staff hızlı bir şekilde dönmeme yardımcı oldu ve yarın takıma yardımcı olmak için hazırım, galibiyet için hazırım. Burada Avrupa'da oynadığımda daima destek gördüm. Bence garip bir atmosfer olmayacak ben ve taraftarlar arasında. Çünkü tabii ki de bana saygı duyacaklar. Normal bir şey bu. Karışık bir durumdu. Benim için. Ama onlar için de karışık bir durum olacak. Ama bence kötü bir şekilde etkilemeyecek. Saygı ve duygularımız aynı şekilde kalacak.

0: Sporting Lisbon teknik direktörü Rui Borges maç öncesi basın toplantısında konuştu. Galatasaray'ın çok kaliteli bir takım olduğuna değindi.
1: Nesse processo ofensivo e muita experiência naquilo que é competição em si, por isso.
2: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin çok önemli takımlarından biri. Kendi ülkesinde şampiyon oldular. Çok kaliteli, rekabetçi, ofansif, baskı yapan, topa sahip olmak isteyen bir takım. Çok tecrübeliler. Biz de kendimize odaklanmalı. Çok iyi şekilde başlamalıyız. Evimizde oynamamız çok iyi. Geçen sezon sahamızda çok iyi bir performans sergiledik. Ama farklı bir sezondayız. Farklı oyuncular var. Takımın bu sezon için çok motive. Şampiyonlar Ligi her takımın kaliteli olduğu bir turnuva. Herkes burada olmak istiyor. Çok güzel bir Şampiyonlar Ligi sezonu geçirebileceğimizi düşünüyorum. Şu anki hedefim Galatasaray'a karşı kazanmak. Çok fazla oyuncumuz ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Evimizdeki ilk maçta bu enerjiyi hissetmemiz ve motive olmamız lazım. Osimhen oynamayacağı için farklı bir şekilde hazırlanmadık. Galatasaray'a kolektif bir şekilde bakıyoruz. Fiziksel olarak zor bir maç olacak. Her zaman baskı yapmaya ve hızlı cevap vermeye çalışıyorlar. Osimhen farklı bir oyuncu. Orada başka oyuncular oynayacak. Lea da oynayabilir. Yeni gelen oyuncuları var. Onların güçlü taraflarını durdurmak ve daha zayıf yönlerini göstermek isteyeceğiz. Galatasaray'a karşı evimizde oynamak bizim için bir avantaj. Onlarla deplasmanda karşılaşmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bizim de atmosferimiz çok zor. Taraftarla birlikte iyi bir sonuç alabiliriz. İlk defa Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak futbolcularımıza, taraftarımızın vereceği enerji oldukça önemli.
1: Isso leva a que valorize ainda mais aquilo que foi o nosso caminho.
0: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 19. kez mücadele verecek değerli izleyenler. Genel şablona baktığımızda Galatasaray bu akşam 341. Avrupa maçına çıkacak.
3: Galatasaray Avrupa'daki 341. maçına Sporting Lisbon karşılaşmasıyla çıkacak. Geride kalan 340 müsabakada 121 galibiyet, 90 beraberlik ve 129 mağlubiyet yaşayan Sarı Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde 19. kez mücadele edecek. Galatasaray bugüne kadar 10 kez elemeleri geçerek 8 kez de doğrudan Devler Ligi'ne katıldı. Sarı Kırmızılılar, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 169 maça çıktı. Galatasaray 46 galibiyet, 40 beraberlik ve 83 yenilgi yaşarken 181 gol attı ve 283 gol yedi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde grup ve lig aşamasında son dönemde istediği sonuçları alamıyor. Sarı Kırmızılılar son 30 maçında sadece 7 galibiyet elde ederken bu süreçte 6 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı. Sarı Kırmızılıların Devler Ligi elemelerindeki karnesi ise daha olumlu. Oynadığı 34 maçta 22 galibiyet alan Galatasaray 7 beraberlik ve 5 yenilgi tattı. Galatasaray Avrupa kupalarında çıktığı son 15 dış saha maçında bir kez galip geldi. Bu süreçteki tek galibiyet geçen sezon Ajax karşısındaydı. Sarı Kırmızılılar diğer 14 deplasmanda ise 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Galatasaray, Sporting Lisbon'la tarihinde ilk kez karşılaşacak. Sarı Kırmızılılar Portekiz takımlarına karşı ise 9 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray Portekiz ekiplerine karşı deplasmanda oynadığı 5 maçta 2'şer galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşarken evinde ise 4 maçın 1'ini kazanıp 3'ünü yenilgiyle tamamladı.
0: Şimdi bir diğer temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nde Devler Ligi'nde bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'ye geçiş yapıyoruz. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında Roma'yı konuk edecek değerli izleyenler. Teknik direktör İsmail Kartal'ın 11'i netleşmeye başlıyor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüveni başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe ligin ilk haftasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi asetini bitiren Sarı Lacivertliler turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal bu kritik maçta 11'de şans vereceği oyuncuları

0: belirlemeye çalışıyor. Sarı lacivertlerin kalesini Ederson koruyacak. Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda Archie Brown'un oynaması bekleniyor. Zorlu maçta stoper ikilisi ise Milan Škriniar ve Nathan Ake'den oluşacak. İsmail Kartal, orta sahada cezalı Guendouzi'nin yokluğunda İsmail Yüksel'e şans verecek. Milli oyuncuya N'Golo Kante eşlik edecek. Beşiktaş derbisinde beklentilerin altında kalan İrfan Can Kahveci de Asensio'nun yokluğunda yine formaya yakın. Fenerbahçe'de sağ kanatta Mason Greenwood, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu oynayacak. Roma karşılaşmasında Fenerbahçe'nin en büyük gol umudu Vedat Muriç olacak.
1: Fenerbahçe-Roma mücadelesini İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesús Gil Manzano yönetecek.
0: Fenerbahçe'nin Roma ile Kadıköy'de oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçını Jesús Gil Manzano yönetecek. Sarı lacivertlerin Devler Ligi'ndeki ilk sınavında İspanyol hakemin yardımcılıklarını Poras Ayuso ile Juan Martinez yaparken Varda ise Cesar Soto olacak. 42 yaşındaki hakem geçen sezon İspanya La Liga'da 20 karşılaşmada görev yaptı. Gil Manzano bu maçlarda 89 sarı, 6 kırmızı kart gösterirken 6 kez de penaltı kararı verdi. İspanyol hakem geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maç yönetti. Bu karşılaşmalarda 19 sarı ve 3 kırmızı kart çıkaran Gil Manzano 4 kez de penaltı noktasını gösterdi. Gil Manzano geçen sezon Avrupa ve Konferans Ligi'nde de birer maç yönetti. Jesús Gil Manzano daha önce 2 kez Fenerbahçe'nin maçlarında görev yaptı. 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi eleme turunda Fenerbahçe'nin Monaco'yu 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yöneten Gil Manzano bu maçta sarı lacivertli oyunculara 2 sarı kart gösterdi. İspanyol hakem 2022-2023 sezonunda ise Avrupa Ligi eleme turunda Fenerbahçe'nin Avusturya Viyen'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada düdük çaldı. Gil Manzano bu karşılaşmada Fenerbahçe aleyhine herhangi bir kart veya penaltı kararı vermedi. Manzano, A milli takımın 2016-17 sezonunda Dünya Kupası elemelerinde Finlandiya'yı 2-0 ve 2018-19 sezonunda da Uluslar B Ligi'nde İsveç'i 3-2 yendiği maçlarda da görev almıştı.
1: Aziz Yıldırım, Kerem Aktürkoğlu ve Dušan Vlahović'in PFDK'ya sevkleri belli oldu.
2: Orada da
1: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş derbisinin ardından futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle Aziz Yıldırım tedbirsiz olarak disipline gönderildi. Aynı müsabakada Fenerbahçe Kulübü çirkin ve kötü tezahüratla saha olayları gerekçesiyle sevk edilirken Kerem Aktürkoğlu da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle tedbirsiz olarak disipline yollandı. Derbide Beşiktaş'tan Dušan Vlahović hareketi sebebiyle tedbirsiz olarak disipline gönderilirken siyah beyazlı kulüpte çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı PFDK'ya sevk edildi. Beşiktaş'la devam edeceğiz. Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Kongre 4 Ekim'de yapılacak.
3: Başkan gördüm, kaç tane yönetici, kaç tane futbolcu, kaç...
1: Beşiktaş seçime gidiyor. Yani... Siyah beyazlı kulüpte olağanüstü seçimli genel kurul 4 Ekim pazar günü gerçekleştirilecek. Kongreden bir gün önce de olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yapılacak. Başkanı Serdal Adalı yönetim listesini güncelleyerek yeniden aday olacak. Adalı Aralık 2024'ten beri başkanlık koltuğunda oturuyor. Serdal Adalı geçen yıl Mayıs ayında yapılan seçimi kazanarak 2028'e kadar başkan seçilmişti. Beşiktaş file bekçisi Alexander Nübel Alman milli takımı için gündemde.
4: Alman milli takımının birinci kalecisi Alexander Nübel olabilir. Manuel Neuer'in Dünya Kupası sonrası milli takıma veda etmesinin ardından Almanya'da yeni bir dönem başlıyor. Teknik direktör Jürgen Klopp'un Oliver Baumann, Jonas Urbik, Ter Stegen ve Beşiktaş'ın filebekçisi Alexander Nübel gibi isimleri değerlendirmesi bekleniyor. Sky'ın haberinde Nübel'in Beşiktaş'ta düzenli forma giymesinin milli takım yarışında kendine önemli bir avantaj sağlayabileceğine dikkat çekildi. Siyah beyazlılarda sürekli oynayarak maç temposunu yükselten Alman kalecinin Almanya'nın birinci kalecisi olma konusunda yeniden umutlanabileceği ifade edildi. Nübel 2024

0: Son devre arasında Göztepe'den kadrosuna kattığı Beninli futbolcu sahadaki performansını piyasa değerine de yansıttı. Siyah beyazlıların bonuslarla birlikte 6 milyon euro bonservis bedeli ödediği 24 yaşındaki oyuncu Göztepe'de forma giydiği dönemde 1.2 milyon euro piyasa değerine sahipti. Beşiktaş'a transferinin ardından değeri 5 milyon euroya yükselen Olaytan bu sezonki performansıyla birlikte 2 milyon euro daha değer kazandı. Vincenzo Italiano'nun göreve gelmesinin ardından takımın önemli parçalarından birine dönüşen Olaytan, bu sezon oynanan 11 maçın 10'unda ilk 11'de sahaya çıktı. Rakibe uyguladığı şiddetli baskı, yüksek enerjisi ve mücadeleci futboluyla öne çıkan Olaytan, hücumdaki katkısıyla da teknik heyetin güvenini kazandı. 4 asiste Beşiktaş'ın bu alandaki en başarılı oyuncusu konumundaki Olaytan, son oynanan derbideki performansıyla da dikkatleri üstüne çekti. Beninli futbolcu sergilediği performansla taraftarlarında beğenisini kazanan isimler arasında yer alıyor.
1: Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisine sakatlık yaşayan Rıdvan Yılmaz'ın sonucu belli oldu. Siyah beyazlı kulüp 25 yaşındaki futbolcunun sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu. Fenerbahçe derbisinde bir gol atan ve sakatlandıktan sonra yerini Uhtaray'a bırakan Rıdvan Yılmaz, Cuma günü oynanacak Erzurumspor maçında riske edilmeyecek. Rıdvan Yılmaz'ın 17 Eylül'de Marsilya ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak maçın kadrosunda yer alması bekleniyor. Trabzonspor'da Muhammed Salah fırtınası esiyor. Değerli izleyenler, Mısırlı yıldız son 5 sezonun en golcü başlangıcını yapan isim oldu.
2: Muhammed Salah Trabzonspor kariyerine harika başladı. Süper Lig'in 4. haftasında Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup eden Bordo Mavililer de Mısırlı Yıldız ilk 4 haftalar itibarıyla son 5 sezonun en golcü başlangıcını yapan oyuncu oldu. 1-1 sona eren Kasımpaşa müsabakasının 58. dakikasında oyuna giren 34 yaşındaki futbolcu Trabzonspor formasıyla ilk kez sahaya çıktı. İlk 11'de başladığı Başakşehir maçında 2 gol atarak takımının galibiyetinde başrol oynayan Salah, Ahmet Sportif faaliyetlere 2-1 kaybedilen maçta da bir kez ağları havalandırdı. Mısırlı Yıldız son olarak Gençler Birliği karşısında penaltı noktasından fileleri sarstı. Trabzonspor'un ligde attığı 9 golün 4'üne imza atan Salah, takımının ilk 4 haftadaki en golcü oyuncusu oldu ve büyük beğeni topladı.
3: Muhammed Salah. Salah yerde. Hakem oyunu durduruyor. Top Trabzonspor'un.
2: Karadeniz ekibinde ilk 4 haftada 4 gol atan son oyuncuysa Anthony Vakeme'ydi. Nijeryalı futbolcu Bordo Mavililerin şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda ligin ilk 4 haftasında 4 kez gol sevinci yaşamıştı.
1: Trabzonspor'un Arnavut futbolcusu Ernest Muçi büyüleyici performansına devam ediyor.
0: Ernest Muçi etkili performansını yeni sezonda da sürdürüyor.
4: Muçi rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi kaleye düşündü. Harika bir gol. Mükemmel bir gol. Ernest Muçi.
0: Süper Lig'de ilk hafta sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Arnavut oyuncu, sonraki 3 lig maçında Trabzonspor'un önemli isimlerinden biri oldu. Sezon başında Beşiktaş'tan 8,5 milyon euroya bonservisi alınan Muçi, hücumdaki etkinliğini sürdürerek 3 karşılaşmada 3 asist 1 gol kaydetti. Sezonun ilk haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlığı sebebiyle oynayamayan 25 yaşındaki futbolcu, ikinci haftada Başakşehir karşısında yaptığı asistle takımına katkı sağladı. Karşılaşmayı %95 pas isabetiyle tamamlayan Arnavut oyuncu, hücum organizasyonlarındaki etkinliğiyle öne çıktı. Muçi Trabzonspor'un 3. haftada deplasmanda Ahmet Sportif faaliyetlere 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada da Muhammed Salah'ın golünde yine asist yapan oyuncu oldu. Karadeniz ekibinin sahasında Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada 4. golünü kaydeden başarılı oyuncu bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Ernest Muçi geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 15 gol ve 7 asistlik performansıyla takımına önemli katkı sağlamıştı.

0: Şimdi Muçi. Muçi uzak mesafeden vurdu. Mükemmel bir gol. Harika bir gol. Enes Muçi.
1: Erzurumspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dalf Aspor'a özel açıklamalarda bulundu.
2: Bu sene Süper Lig'de mücadele eden Erzurumspor'umuz ligin 4. hafta maçında Konyaspor'la karşılaştı. Evimizde 1-0 kazandık. Bir önceki haftada Gençlerbirliği deplasmanda bir puan almıştık. Şu anda 4 puanımız var. Cuma günü de önemli bir maça çıkacağız. 5. hafta itibariyle Beşiktaş'a konuk olacağız. Tabii ki Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor gibi ligimizin önemli takımları var. Büyük bütçeli takımları var. Tabii ki biz Erzurumspor olarak uzun bir aradan sonra Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Deplasmanlara gittiğimizde, evimizde oynadığımız maçlarda en güzel şekilde takımımızı temsil edeceğiz. Son aldığımız galibiyet takımda moralleri yerine getirdi. Şehrimiz, camiamız, taraftarımız bu galibiyetin mutluluğunu yaşadılar. Ama tabii ki her mağlubiyetten sonra olduğu gibi, her puan kaybından sonra olduğu gibi aldığımız puanlarla da biz hemen o haftayı bırakıp sonraki haftaya konsantre olmamız gerekiyor. Önemli bir maça çıkacağız. İnşallah oradan da istediğimiz puanları alıp evimize dönüp evimizde de Samsun maçını oynadıktan sonra milli araya gireceğiz. Tabii ki Süper Lig'de bu sezon uzun bir aradan sonra mücadele ediyoruz. Haftalar geçtikçe takımın oturması, sistemin oturması, oyuncu arkadaşlarımızın birbirine adaptasyonu. Bunun için biraz zaman gerekiyor. Bu süre zarfında da aldığımız her puan çok kıymetli bizim için. Bundan yaklaşık 5-6 yıl önce Erzurumspor'umuz için Süper Lig hedefiyle kurduğumuz kadroda aramıza kattığımız oyunculardı bu arkadaşlarımız. Tabii ki o sene gelen transfer yasağı ve şampiyonluk hedefinden ligde kalma hedefine düştüğümüzde bu oyuncular şampiyonluk için bir kadroya gidebileceklerdi başka kulüplere, ama kulübü o günlerde, o zor günlerde yalnız bırakmadılar. Bunu ben her konuşmamda söylüyorum. Çünkü bu vefa Erzurumspor'un bugünlere gelmesinde en önemli bizim faydalandığımız bu oyuncuların o vefası, bizim onlara olan bugün geldiğimiz noktada vefa diye adlandırıyoruz ama daha da ötesi bu arkadaşlarımızın bize katkıları. 6 yıl önce Süper Lig'de mücadele ettiğimizde Kulüpler Birliği toplantısına katıldığımda gündem maddeleri hep aynıydı. İşte yayıncı kuruluşla ilgili, yabancı sınırıyla ilgili, hakemlerle ilgili, işte altyapılarla ilgili, pasolikle ilgili hep aynı konular. 5 sene sonra, 6 sene sonra o toplantıya gittim, yine aynı şeyler konuşuluyor. Bu kronik sorunların düzeltilmesi için aslında teklifin kimden geldiğine, önerinin kimden geldiğine, Türk futbolundaki güzelliklerin, iyiliklerin kimden geldiğine bakmaksızın herkesin hep beraber tek bir masanın etrafında toplanması gerektiğini gördüm. Çünkü orada bir rekabet var. O rekabet maalesef Türk futbolu için güzel şeyler yapmanın önüne geçiyor. X bir kulüp yabancı sınırın serbest kalmasını istiyor. Y kulübü kendisi için de iyi olacağına rağmen, olmasına rağmen sırf o kulüp teklif etti diye ona karşı çıkabiliyor. Biz çok fazla değişiklik yapıyoruz Yüksel Bey. Türk futbolunda çok fazla değişiklik yapıyoruz. Benim gelecek sene yabancı sınırımın bu seneden değil, 3 sene geriden belli olması gerekiyor. Yani ben bugün 2026-27 sezonunda mücadele ederken 2029-2030 sezonundaki yabancı sınırının bugün belli olması lazım.
1: Teknik direktör Selçuk Şahin önderliğinde 6 maçta 5 galibiyet alan Batman Petrolspor, Trendyol 1. Lig'de haftayı zirvede kapattı.
3: Batman Petrolspor Trendyol 1. Lig'de liderliği bırakmıyor. Selçuk Şahin yönetiminde lige fırtına gibi giren Güneydoğu ekibi 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sadece ilk hafta Pendikspor'la berabere kalan Batman Petrolspor, sonrasında Boluspor, Sarıyer, Sivasspor, Vanspor ve Fatih Karagümrük'ü mağlup etti. Nefes kesen maçta Karagümrük'ü 4-3 yenen Kırmızı Beyazlılar 16 puanla zirvedeki yerini korudu. Güneydoğu ekibinde genç golcü Polat Yaldır 6 maçta 3 gol 2 asistlik performansıyla yıldızlaştı. Selçuk Şahin'in öğrencileri bir sonraki maçında Bodrum Futbol Kulübü deplasmanına çıkacak.
1: Bursa Spor'un Süper Lig yürüyüşü devam ediyor. Değerli izleyenler, 6. haftayı 2. sırada tamamlayan Yeşil Beyazlar'da Nijeryalı yıldız Kelechi Iheanacho'nun performansı dikkatleri çekiyor.
4: Bursa Spor zirveye Iheanacho ile yürüyor. 4 yıl aradan sonra 1. lige dönen Yeşil Beyazlılar sezona etkileyici bir başlangıç yaptı. 6 maçta

0: 5 galibiyet alan Bursaspor son olarak Manisa Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. 15 puanla ikinci sırada bulunan Yeşil Beyazlılar, lider Batman Petrolspor'u 1 puan geriden takip ediyor. Bursaspor'da sezona damga vuran isimse Nijeryalı yıldız Kelechi Iheanacho. Yaz döneminde transfer edilen 29 yaşındaki forvet 6 maçta 8 gol 2 asist kaydederek olağanüstü bir istatistik yakaladı. Her karşılaşma dağları sarsan Iheanacho son Manisa Futbol Kulübü mücadelesinde 2 gol birden atarak galibiyeti getirdi. Form grafiğini her geçen hafta yükselten yıldız oyuncu takım arkadaşlarıyla yakaladığı uyumun yanı sıra taraftarlarla kurduğu güçlü bağla da dikkat çekiyor. Iheanacho Bursaspor'un 8 yıllık Süper Lig özlemini bitirme yolunda önemli bir rol üstleniyor. Yeşil Beyazlılar 7. haftada pazar günü 20'de 4 puanlı Esenler Erokspor'u konuk edecek.
1: Evet sevgili izleyenler, futbolun zirvesi Şampiyonlar Ligi dün akşam oynanan maçlarla birlikte başladı. Dilerseniz dün akşam alınan sonuçlara hep birlikte bir bakalım. Evet, Şampiyonlar Ligi'nin ilk karşılaşması dün akşam Kulüp Brugge Aston Villa arasında oynandı. Aston Villa Kulüp Brugge deplasmanında 3-2 kazandı. AEK Athena 1, Lask Linz 0, Dortmund 3, Villarreal 2, Porto 0, Manchester City 2, Lille 2, Real Betis 3, Real Madrid 2, Inter 1. Ve geri kalan maçlara bakalım. Stuttgart-Viking mücadelesi 19.45'te başlayacak. Barcelona maçına bakacağız. Evet, Barcelona Feyenoord mücadelesi 19.45'te, Liverpool Atletico Madrid 22'de başlayacak ve bugün en önemli karşılaşma tabii bizim için Sporting Lisbon Galatasaray mücadelesi saat 22'de start verecek. Geriye kalan akışa tekrar bakalım. Napoli ve Arsenal mücadelesi saat 22'de oynanacak Perşembe günü. Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava 22'de. Fenerbahçe-Roma ve bizim için bir diğer karşılaşma Fenerbahçe-Roma eşleşmesi. Temsilcimiz Fenerbahçe kendi sahasında Roma'yı ağırlayacak. Bu mücadele 19.45'te başlayacak. Geriye kalan maçlar şu şekilde. PSV Eindhoven Shakhtar maçı 19.45'te başlayacak. Manchester United sabah 22'de start alacak bu mücadele. Bayern Münih Bodo Glimt mücadelesi 22'de başlayacak. Como Leipzig yine aynı saat diliminde ve Slavia Prag Lens mücadelesi yine aynı saat diliminde oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde birinci hafta fikstürü bu şekilde. Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal Şampiyonlar Ligi hedefi ve Ballon d'Or hakkında konuştu. Yamal Real Madrid'e de hakem yönetimi konusunda göndermede bulundu.
2: Lamine Yamal gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikti. Geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 24 gol 17 asistlik performans sergileyen Yamal, İspanya'yı da 2026 Dünya Kupası'nı kazanırken yeni sezondaki hedeflerini anlattı. Feyenoord maçı öncesinde açıklamalarda bulunan 19 yaşındaki yıldız, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan başka büyük bir motivasyonum yok. Bence en özel turnuva. Aramıza harika oyuncular katıldı. Bu sezon bence mutlu sona ulaşabiliriz, dedi. Ballon d'Or konusunda kendisini öne çıkarmak istemediğini belirten Yamal, bunun için lobi yapmam gerektiğini düşünmüyorum. Reklam yapmak için burada değilim. Zaten Ballon d'Or için yalvaracak da değilim, ifadesini kullandı. Modern futbolun en önemli silahlarından birinin pres olduğunu vurgulayan Yamal, Real Madrid'in hakemlere yönelik tepkisi içinse, 2 yıldır şampiyon olamıyorlarsa bu onların sorunu. Bilmiyorum, biz hakemlerden gayet memnunuz, diye konuştu.
1: ...2026 Ballon d'Or ödülünün adayları belli oldu.
3: 2026 Ballon d'Or adayları açıklandı. Dünya futbolunun en prestijli bireysel ödülünde her sene olduğu gibi bu yılda 30 futbolcu yarışacak. 8 kez de ödülü en fazla kazanan Lionel Messi bir kez daha adaylar arasında yer aldı. Arjantin Milli

0: takımıyla Dünya Kupası'nda final oynayan 39 yaşındaki efsane büyük ihtimalle listeye son kez girdi. Ödülün son kazananı Dembele'nin yanı sıra Kane, Bruno Fernandes, Haaland, Mbappe, Vinicius Junior, Bellingham, Rodri, Lamine Yamal gibi isimler de listede bulunuyor. Erkeklerde en iyi takım ödülü için Premier Lig şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi finalisti Arsenal, Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, Norveç ekibi Bodo Glimt, Brezilya'dan Flamengo ve Şampiyonlar Ligi ile birlikte Lig 1 şampiyonluğunu kazanan Paris Saint-Germain yarışıyor. Dünyanın en iyi teknik direktörleri yarışındaysa İspanyol çalıştırıcıların hegemonyası bulunuyor. Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery ve Luis Enrique'den oluşan İspanyollara karşı Belçikalı Vincent Kompany mücadele edecek. Dünyanın en iyi kalecisi ödülü listesinde İspanyollar Juan Garcia, David Raya, Unai Simon, Faslı Yasin Bonu, Belçikalı Thibaut Courtois, Arjantinli Emiliano Martinez, İsviçreli Gregor Kobel, Senegalli Eduard Mendy, Rus Safonov ve Yeşilburun Adaları'nın fenomen kalecisi Bojinha yer aldı. Dünyanın en iyi genç oyuncusu için verilen Copa ödülü içinse 10 isim yarışacak.
1: Basketbolda devam ediyoruz. Euroleague'de Panathinaikos'un ilginç başlangıç fikstürü dikkat çekiyor değerli izleyenler. Yunan ekibi ilk 8 maçın 7'sini içeride oynayacak.
0: Panathinaikos'un Euroleague fikstürü büyük bir avantajı beraberinde getiriyor. Yeni sezona 9 Euroleague kupalı koç Jelko Obradovic ile başlayacak Yunan ekibinin fikstür avantajı medyada büyük yankı oluşturdu. Yeşil Beyazlılar Euroleague'in ilk 8 haftasında yalnızca bir deplasmana gidecek. Sezonu Paris'i konuk ederek açacak Pana, ardından Asvel, Maccabi Tel Aviv ve temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin'le seyircisi önünde oynayacak. Yunan ekibi 5. hafta Partizan deplasmanına gittikten sonra bir kez daha Apoel Tel Aviv, Baskonya ve Armani Olimpia Milano'yu konuk ederek evinde 3 maçlık seri geçirecek. Buna karşın Panathinaikos en fazla üst üste yalnızca 3 maç deplasmanda oynayacak. Sezona sakatlıkları yüzünden Kendrick Nunn ve Nigel Hayes-Davis'ten yoksun başlayacak Panathinaikos'un Euroleague'deki ilk 8 haftasındaki fikstürü büyük bir avantaj sağlayacak.
1: Euroleague ve Olympiakos'un en başarılı oyuncularından Sasha Vezenkova, NBA ekiplerinden Minnesota Timberwolves'un ilgi duyduğu iddia edildi.
2: Euroleague MVP'sine NBA kancası. Minnesota Timberwolves, Olympiakos'un yıldızı Sasha Vezenkov'u tekrar NBA'ye getirmek istiyor. Ancak Bulgar yıldız, NBA'den gelen teklifi kesinlikle düşünmediğini açık bir şekilde dile getirdi. Minneapolis ekibinin Jonathan Kaminga'yı kadrosuna katmasından hemen önce Bulgar oyuncunun kapısını çaldığı ancak tecrübeli forvetin teklifi hemen geri çevirdiği biliniyor. Bulgar milli oyuncu son verdiği röportajda "Şu an zor çünkü ailem, hayatım burada ama hayatta asla asla dememek gerektiğini biliyorum" dedi. 2023'te Euroleague MVP'si seçildikten sonra Sacramento Kings'e transfer olan Vezenkov, baş antrenör Mike Brown'un yönetiminde yedekten gelerek çıktığı 42 maçta maç başına yalnızca 12.2 dakika süre alabildi. NBA'de 5.4 sayı ve 2.3 rebound ortalamalarıyla mücadele eden uzun forvet kariyerinin en düşük istatistiklerinde kalmıştı.
1: Dubai Basketbol Thomas Volkap transferinde mutlu sona ulaştı.
3: Dubai Basketbol çok istediği Thomas Volkap'a kavuştu.

0: Olympiakos forması giyen Yunan pasaportlu oyuncu yaz döneminden beri kulübüyle ciddi bir kriz içindeydi. Volkap bu yaz takımdan ayrılmak istediğini kulübe resmi olarak bildirmiş ancak Olympiakos'tan beklediği izni alamamıştı. Dubai Yunan cephesinin kapısını buyout teklifiyle açmış, Olympiakos cephesi bu teklifi de reddetmişti. Bunun üzerine Volkap, Olympiakos'un sezon öncesi hazırlık kampına katılmamış ve hakkında kulüp içi disiplin soruşturması başlatılmıştı. Dubai Basketbol 33 yaşındaki oyuncu için Oli'ye 2.2 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul ederek düğümü çözdü. Transferde mutlu sona ulaşan Dubai, başarılı gardla 3 yıllık sözleşme imzaladı. World Cup senelik 3.2 milyon dolar kazanacak.
1: Evet sevgili izleyenler, günün gelişen spor haberlerini sizlere aktarmış olduk. Tabii yayınımız devam edecek. İkinci saat diliminde Hüseyin Özkök ve Nevzat Dindar yanımda olacak. Bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi'nde iki temsilcimiz Galatasaray ve Fenerbahçe. Galatasaray ilk maçına çıkacak. Bu akşam saat 22'de Sporting Lisbon deplasmanına gidecek Galatasaray. Bu maçı konuşacağız. Yarın Fenerbahçe sahasında Roma'yı ağırlayacak. Bu maçı da değerlendireceğiz ve Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yaşanacak. Bu maçları enine boyuna hepsini konuşacağız, masaya yatıracağız değerli izleyenler. Bizden ayrılmayın.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında ticaret savaşı büyüyor. Washington ile Ottawa arasındaki gerilim bu kez havacılık sektörüne sıçradı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada'nın dünyaca ünlü uçak üreticisi Bombardier'i hedef aldı. Ottawa'nın da Washington'a yanıtı gecikmedi. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ürünlerine 20 milyar dolarlık yeni tarife getirdi. Yaklaşık 700 Amerikan ürününü kapsayan misilleme tarifeleri devreye girdi. Kanada Başbakanı Mark Carney, uygulamanın Amerika Birleşik Devletleri'nin tarife lerine karşı dolar karşılığı dolar misilleme olduğunu açıkladı.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Reklam.
3: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
4: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Ası po radyo. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 9 Eylül 1922 yılında 30 Ağustos zaferinin kazanılmasının ardından Yunan ordularını önüne katan Türk orduları İzmir'e girdi, İzmir'in kurtuluşu ilan edildi. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam.
6: Yaşasın spor.
3: A Spor Radyo.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Onun zindana düşmesinde bizim de payımız var. 8 yıl kin biriktiren adamın nasıl biri olduğunu bilmeden hareket edemeyiz.
4: Dünden cezanız abiniz ölene kadardı.
5: O ak kefen giydiyse bize de saltanat ilatı düşer.
6: Altın kapıların nice sultanı açıldı Konya. Şimdi sıra bende.
5: Kartal kafese sığmadı. Şimdi doruklara yükselmenin vaktidir.
3: Selçuk Sarayı'nda gelin olduğunu da gördüm. Hem de Aladdin'in karısı olarak. Bu da bir kader.
7: Anneyi sultanımıza layık bir şekilde hazırlayın. Benim kızım burada düğün beklerken sen bir cariyeyi has odaya nasıl yollarsın?
8: Sen gece sultanla beraber miydin?
5: Allah'ım onu en zor zamanımda karşıma çıkardım. Kör zindanlar da rüyam oldu. Düşümü gerçek kılan Rabbim elbet yarım kalanı da tamamlar.
1: Aşk ve Taht ilk bölümüyle 9 Eylül çarşamba akşamı ATV'de başlıyor.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe. Reklam.
11: A Spor'da

0: okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o. Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Sevgili izleyenler, spor ajansı kaldığı yerden devam ediyor. İkinci saat dilimindeyiz. Stüdyo konuklarımın olacağını söylemiştim. Sevgili stüdyo konuklarım Nevzat Dindar ve Hüseyin Özkök yanımda olacak. İki saat boyunca birlikte olacağız. Tabii Şampiyonlar Ligi başladı. Şampiyonlar Ligi bizim için de çok büyük bir önem taşıyor. Tabii iki temsilcimiz var. Galatasaray ve Fenerbahçe. Bu akşam Galatasaray saat 22'de Sporting Lisbon deplasmanında Avrupa arenasına başlangıcını yapacak bu sezon için. Diğer taraftan Fenerbahçe yarın saat 19.45'te kendi sahasında, kendi taraftarı önünde Roma'yı ağırlayacak. Tabii bu iki maçı enlemesine boylamasına konuşacağız ama önce Galatasaray'la başlayacağız. Galatasaray bu akşam ilk maçına çıkacak. Sevgili Hüseyin Özkök ve Nevzat Dindar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Batuhan.
0: Yayınlar olsun.
2: Son dakikada olsa yetişebildim. Bakalım hayırlısı, güzel bir başlangıç olur. İnşallah. Ama Şampiyonlar Ligi hakikaten farklı bir arena. Yani geçen Yamal'ındı galiba. Bir röportajı vardı. En büyük hayalim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak, onu tatmak. Yani bu arena hakikaten futbolcular için çok özel. Bunun tadını çıkaralım iki takımla. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe olması ya, mükemmel bir şey.
1: Tabii şimdi dünyada 3 tane çok büyük final var. Birisi Şampiyonlar Ligi finali, birisi Avrupa Şampiyonası finali, bir de Dünya Kupası finali. Bu finallerde en azından yer alabilmek her futbolcunun hayali. Mesela bizim milli takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu 2 kere Şampiyonlar Ligi finali oynadı ama kupayı alamadı. Ama yine de o finalde yer almak tabii ki güzel bir olay, güzel bir duygu. Her futbolcunun hayali, hedefi. Ve bu arenada tabii ki...
2: Şey vardır ama bazı teknik adam ve oyuncuların öyle bir şanssızlığı vardır.
1: Oluyor tabii ki. Kimisi sürekli kazanır böyle her oynadığı finalde.
2: Collector Cooper'dı galiba. Cooper'ın mı? Öyle bir şeyi var. Finalleri kaybetmek gibi bir geleneği. Olabilir. Benim hatırladım öyle... O geleneğe sahip teknik
1: şimdi
2: adamlar
1: Şampiyonlar Ligi de yeni formatıyla bence çok daha güzel oldu. Başta hepimiz böyle acaba diye bir soru işaretini koymuştuk bu formata karar verildiğinde. Fakat sonradan ortaya çıktı ki bu 3. sezon Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatıyla hakikaten 8 ayrı takıma karşı maç yapmak çok daha güzel. Ve bütün o karşılaşmaların aynı puan cetveline yazılması ve o gol avarajının son haftada özellikle bazı takımları dışarıda bırakıp bazı takımları içeriye alması, ilk 24'e veya ilk 8'e falan, bunlar çok heyecan verici şeyler. Evvelden grup aşamasında
2: ben katılıyorum.
1: Aynı rakiplerle
2: Zlatan'ın önerisi miydi galiba? Ben öyle, ya da bir tavsiyesi.
1: Yok, bu Avrupa Kulüpler Birliği'nin tavsiyesi. Maç sayısını arttırmak için ve tabii ki o eski Avrupa Süper Lig projesine karşı olarak da gelirlerin daha fazla olduğu bir formata geçmek istiyordu Avrupa Kulüpler Birliği. UEFA'da ortak bir çalışmayla bu formatı
2: eski
1: belirledi.
2: Eski düzen olsa mesela
0: gruplu sistem.
2: Bir Sabah olur muydu? Olamazdı. Bir Bratislava olur muydu? Olamazdı.
1: Bir de
2: bir işte ne bileyim yine AEK, hadi Yunanistan'da her zaman bir şey çıkar.
0: LASK var.
2: LASK da belki hani sürpriz olan. Bratislava, Sabah mesela çok uç örnekler. Daha bence heyecanlı hale geldi. Yani bu formasyon daha güzel. Başta bir de çok top üst seviyede bir maçla başlayabiliyor. Inter, Real Madrid.
1: Tam oraya parmak asacağım. Yani şimdi her torbadan herkes ikişer takımla oynadığı için, yani kendi torbasından da ikişer takımla, bu turlarda, daha doğrusu bu lig aşamasında dün akşam olduğu gibi Real Madrid ile Inter'de mesela karşılaşabiliyor. O güzeldi. Öteki formatta o birinci torbadan takımlar birbirleriyle karşılaşmıyordu. Tabii. Her takım gruplara bir gruba yerleştiriliyordu falan. Ama böyle çok daha keyifli ve heyecanlı oluyor.
0: Ben şunu fark ettim dün özelinde. Real Madrid Inter maçıyla birlikte. Tabii yani şimdi Dünya Kupası çok farklı bir şey. Ama Şampiyonlar Ligi tadı farklı. Ya Dünya Kupası'ndan sonra şimdi Şampiyonlar Ligi ile sezon başladı ya. Özlemişiz. Şampiyonlar Ligi atmosferini özlemişiz.
1: Ama Şampiyonlar Ligi her sene olan bir şey. Dünya Kupası 4 senede
0: evet,
1: bir oluyor.
0: Biraz daha karnaval tadında oluyor.
2: Abi Hüseyin abi, sen bu şeyleri biraz kafa yoruyorsun. Yani bu yönde seviyorum, takdir ediyorum ve takip ediyorum. Yani bu formasyon aslında bize yıllar önceki Ünal Aysal döneminde hatırlıyorum. Yani o konuşulmuştu. Sonra Perez bu işin bir noktasındaydı. Florentino Perez. Yani o Avrupa Süper Ligi'ne doğru gidiyor olay. Yani bu formasyon.

0: Bana bir fragman gibi geldi.
1: Yok, yani Avrupa Süper Ligi artık öldü o.
0: Abi
1: o
0: şey proje. Değil. Yani şu an işte şu an bu 8 maçla başladı. Yarın 18 maça çıkabilir.
1: Ama işte orada şöyle bir olay vardı. Hep aynı takımlar olacaktı. Aynı basketbol EuroLeague gibi belli takımlar olacaktı. İşte bazılarında işte arada lütfen alacaklardı o şeyi. Ama şimdi öyle değil ki. Şimdi liglerdeki derecelere göre yine belirleniyor ama format en azından takım sayısı arttığı için takımlar daha fazla maç yapıyor, daha fazla gişe geliri elde ediyor, daha fazla para kazanıyor. Televizyon kuruluşları çok daha fazla para ödüyorlar bu yayın formatına. Dolayısıyla hani artık Avrupa Süper Lig projesi rafa kalktı, bitti o iş. Yani bana bunu daha geliştirerek.
0: Ama ben biraz onun şeyini izliyoruz gibi geliyor. Yani burada işin bir kere tadını aldılar. Yani,
1: şimdi bak Nevzat,
0: bu gördüler, reklamı gördüler, reytingi gördüler. Yani bu 34 değil. 34 takım, bakayım, 68 takım olabilir önümüzdeki mesela. Ki bu zaten şeyde FIFA'da yarışıyorlar mesela. FIFA'da takım sayısını arttırıyor. Yani katılmayanı dövüyorlar şu an Dünya Kupası'na.
1: Önümüzdeki 8 sene bu kesin bir kere anlaşmaları falan imzalandı. Dolayısıyla 8 sene bu format hiç değişmeyecek.
0: Yeni bir düzenleme olmaz yani böyle son olmaz. Dakika.
1: Her şeyin anlaşmaları imzalandı. Her
0: İyi o şey zaman tamam yapıldı. 8 sene rahatız.
1: Ama ben sana bir şey daha söyleyeyim. Önümüzdeki sezonda yeni periyoda geçiliyor. Yani ilk iş yıllık periyot bitiyor. Yeni periyota geçiliyor. O periyotta da özellikle birçok İngiltere dışındaki kulüpten itiraz geldi UEFA'ya. Bu da İngiliz takımlarının birbirleriyle karşılaşmadıkları için hep böyle lig aşamasına hep beraber çıkmaları ve çok başarılı olmaları. Şimdi önümüzdeki sezondan itibaren yeni periyoda geçildiğinde yeni döneme artık aynı ülke takımları lig aşamasında da birbirleriyle karşılaşabilecekler.
0: Yani Galatasaray,
1: dolayısıyla İngiliz İngiliz'i
0: Galatasaray, Beşiktaş, Beşiktaş, Fenerbahçe, evet, ya da Trabzonspor.
1: İki takımla katılırsak birbirleriyle oynayabilecekler.
0: İnşallah buna doğru gideriz yani.
1: Yani bence de olursa iyi olur. Çünkü hakikaten İngiliz takımlarının bir dominasyonu var lig aşamasında. Dün akşam Aston Villa sezona çok kötü başladı. Gitti işte Kulüp Brugge'yi yendi deplasmanda.
0: Yani. Orada belki hani aynı ülke takımları fikstürde belki ona dikkat edebilir. Yani son maça denk getirilmez ya da sondan önceki haftaya denk getirilmez. Yani
1: algoritma nasıl karar verirse fikstürü bilmiyoruz. Algoritma belirliyor.
2: Tamamen bilgisayara bağlı. Evet. İster. Peki Galatasaray maçıyla o zaman devam edelim yine. Ben muhtemel 11'leri rica edeyim arkadaşlarımdan. Muhtemel 11'lerle birlikte yayınımıza devam edelim. Hem Galatasaray'ın hem de Sporting Lisbon'un 11'i bu şekilde olması bekleniyor. Şimdi Galatasaray'da kalede Uğurcan, savunma dörtlüsünde Roland Şalai, Sanchez, Jacobs ve Eren Elmalı'nın olması bekleniyor. Önlerinde Torreira ve Sara. 10 numara mevkiinde Batrakov, kanatlarda Yunus ve Sane. Santrafor mevkiinde Barış Alper Yılmaz'ın forma giymesi bekleniyor. Ve hemen ardından ev sahibi takım Sporting Lisbon'un da kadrosu bu şekilde olacak. Kalede Silva, Fresneda, Debas, Inacio ve Arujo savunma dörtlüsü. Orta alanda Altimira, Dumbia, Salazar. Kanatlarda Katamo ve Gonçalves. Santrafor mevkiinde yine formda bir isim Luis Suarez görev alması bekleniyor Galatasaray karşısında. Tabi Galatasaray'da önemli eksikler mevcut. Özellikle Victor Osimhen'in olmayışı, diğer taraftan Mario Lemina'nın yokluğu. Tabi zor bir maç bekliyor bizleri. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Nevzat Dindar sizinle başlayayım.
0: Yani Galatasaray zaten hazır değilken bir de böyle kritik zorlu bir deplasmana çıkıyor olması büyük bir handikap. Yani geçen sene Frankfurt deplasmanıyla serüven başlamıştı, sonra ibre tersine dönmüştü. Yani Galatasaray en azından onu başarabilmişti. Ama geçen sene de işte Victor Osimhen olmadığı vakit takım bundan çok olumsuz etkilenmişti. Osimhen şimdi Göztepe maçından sonra ben Okan Hoca'ya basın toplantısında özellikle takımın Osimhen merkezli bir oyun oynadığını, Osimhen'e bağımlı bir iki Galatasaray bu arada golcü transferi de yapmamıştı. Bunu sorduğumda yani aslında hani Galatasaray'ın nasıl bir profil aradığını, nasıl bir golcü transfer edeceğini, Osimhen'in, çünkü Osimhen varken Galatasaray hakikaten bambaşka seviyede, ama Osimhen olmadığında takım bundan negatif etkileniyor. Osimhen bu arada takımı da tembelleştirdi bu arada, yani net bir şekilde bunu söyleyebilirim.
1: Osimhen'in yokluğunda da sanki Osimhen varmış gibi format oynatıyor. İşte Okan Buruk kendisi de araması lazım hatayı.
0: Icardi ile mesela onu yapamazsınız. Yani yapmanız doğru değildi. Yani bunun sancılarını geçen sene Galatasaray

0: fazlasıyla yaşadı. Şimdi Osimhen alternatifi olabilecek, yedekleyecek santrafor konusunda Galatasaray tercihini doğru yaptı mı? Profil olarak Deniz Gül böyle bir oyuncu değil. Ama hani Deniz ama kaliteli bir oyuncu. Farklı. Yani farklı size bir en azından formasyon sunabilir, oyun anlayışı getirebilir. Milli takımda da yani izlediğimiz zaman İspanya maçında attığı golü gördüm. Hakikaten yetenekli çocuk dedim. Yani alınabilecek ki bizdeki yabancı düzenlemesi değişiyor ve önümüzdeki sene daha da bu anlamda sert bir hale gelecek. Yani yerli oyuncu önemi daha da artacak.
1: Ya ben hiç öyle olacağını düşünmüyorum.
0: Ya, ama en azından biz kurallar yani şu an
1: yabancı kuralı yeniden yazılacak yani o bence kesin. Bu 10+4'teki ısrardan sonra kulüpler mutlaka şimdiden görüşmelere başlamıştır. Zaten öyle olması gerekiyor. Yani bunu sezon başında yapmak çok anlamsız. Dolayısıyla şimdiden o gelecek senenin bence yabancı konusunu mutlaka kulüplerin
0: ya bence federasyon yaptığı en doğru şey bu. Buradan Galatasaray'la bana tepki gösterebilir. Ben yabancı düzenlemesi 10+4'ü destekliyorum. Seni kaliteli genç oyuncu 30-40 milyon şimdi Aziz Başkan da söyledi yani Okan Buruk ve Galatasaray yöneticiler bunu sürekli söylüyordu. Yani özellikle 23 yaş altı kaliteli genç oyuncuların piyasa değeri 30-40 milyon euro. Doğru. Doğru ama yani gidip Fransa'dan almana gerek yok yani. Brezilya'da 8 milyon euro şartlar
1: bulabiliyor. Nedir yani sence bu formatın 10+4'ün avantajı ne?
0: Ben avantajı seni bir kere sadece
1: başka bir şey söyleyeceğim sonra.
0: Salt gidip belli bir yaşın üzerinde oyuncu değil. Aynı zamanda seni bir genç oyuncuya da yönlendirecek. Artı yerli oyuncu konusunda da diyor ki tedbirini al, önlemini al. Altta gerekirse altyapıdan oyuncu çıkar. Diğer şekilde 25 tane yabancıyla oynamanın nasıl bir avantajı olacak? Ya ben yok şey bu kuralı destekliyorum. Ben fikrim bu. Net bir şekilde gidip 30-40 milyon euroya zaten bir potansiyel varsa onu City alır. Onu işte ne bileyim Real Madrid alır. Paris Saint-Germain alır 30-40 ya da 137-130-140'a Liverpool'a falan da gidebilirsin. O yüzden senin bunlarla zaten rekabet etme şansın yok. Ekonomik olarak da sadece mesele eğer Kamavinga'yı alıp şampiyon işler bitecek mi? Kamavinga transfer olduğuna Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayacak mı? Bunda garanti yok. Yani transfer obezliğinden artık çıkmamız ve kurtulmamız lazım. Ben destekliyorum. Yani onu söyleyeyim. Hocaya sordun, hoca da doğru bir cevap verdi aslında. Yani bu benim de dile getirdiğim şeydi. Hani Kane olmadığında Bayern Münih'te etkileniyor ya da ha bunlar özel oyuncular zaten. Osimhen ya da Kane ya da Haaland olmadığında Mbappe bunlar olmadığında takımları bundan fazlasıyla etkileniyor ama Galatasaray orada bir alternatif olarak ben Botelli ismini mesela öğrenmiştim. Onu da paylaştım. Biliyor musun Hüseyin abi sen de gördün mü? Sion'da oynayan Botelli çok doğru bir isim. Dün Sion Başkanı da açıklama yaptı. Diyor ki yani 30 milyon euro verebileceğini Galatasaray hissettirdi. Aslında Osimhen'in yediği Botelli olsaydı bugün gönül rahatlığıyla Galatasaraylılar bu maçı izleyebilirdi. Hadi onu geçtim. Bugün Fenerbahçe'de çünkü golcü transferi bir süre sonra zaten başladı yani. Vedat aslında çok özel bir oyuncu. Ama Blaovic'i gördükten sonra, Osimhen'i gördükten sonra Oanaçu ya da işte Franklino'yu gördükten sonra Fenerbahçe taraftarı Vedat'ı bir şeye böyle hani ya biz niye daha iyisini almadık demeye başladı. Ya da Jirasi'yi niye almadık dün Jirasi izliyor. Jirasi'yi niye mesela ben şeyi izledim dün yani Real Betis Perot diye bir iş biliyorsun Alkmaar'dan. Yani evet. Ben kulüplerimiz yani bir altın fırsat yani niye kaçırdılar 16 milyon. 16 milyon euroydu Perot.
1: Ama Türkiye'ye gelince daha
0: pahalı. Hadi 25 olsun. Türkiye fiyatı 25 olsun. Perut yani bir fenomen Ronaldo golü attı ama zaten o golleri atacak o. Fenerbahçe ile ilişkilendirildi bir dönem Fenerbahçe adı yazılıyordu. Ben açıkçası Galatasaray'ın da yani Perut'u bir düşünmesi gerektiğini hani açıkçası beklerdim. Ama netice itibariyle bu kadroyla çıkılacak Galatasaray. Ben bu kadroyu riskli bir kadro olarak görüyorum. Hüseyin abiye pas atayım sonra devam
1: edelim. Şimdi 10+4 ile ilgili çok kısa bir fikrimi tabii söyleyeyim. Bir kere genç futbolcu veyahut da işte yaşı 23'ten yukarı yaşlı futbolcu falan diye bir şey yok. İyi futbolcu var, kötü futbolcu var, tamam mı? Bir kere 10+4 kuralı çok saçma. Ama Futbol Federasyonu'nun geçen sene bu 10+4 kuralını talimata koymasına rağmen bu sezonun başında kulüplerin itirazını ben anlamıyorum. Tamam mı? Federasyon burada doğru yaptı. İkinci durum, sen diyorsun ya hani iyi oldu, genç oyuncular geliyor.

0: Milli takım pardon Süper Lig'de Türkiye'de yetişmiş oyuncu mecburiyetini kaldırdı Futbol Federasyonu geçen sene. Yani sen 14 tane A milli takımda oynama uygunluğu olan oyuncunun hepsini Almanya'dan getirebilirsin.
1: Kulüpte, yani o şey demek.
0: Sen kulüplere yetiştirme diyorsun, sırtını Almanya'ya dayadıyorsun. Türk futboluna bir
1: federasyon omzundaki yani yükü biraz azalt, siz gidin bulun getirin.
0: Yani bu Türk futbolunda alınmış en kötü kararlardan biri benim nazarımda. UEFA senin ülke futbolunu düşünüyor. 4+4 kuralı koyuyor kendi turnuvasında. Sen Türkiye Futbol Federasyonu olarak Türkiye'de yetişmiş oyuncu mecburiyetini kaldırıyorsun kadrodan. Yani yok, şu anda öyle bir mecburiyet yok.
1: Niye kaldırmış olabilirler?
0: Kulüplerden işte yetiştiremiyorlar. Ama kulüplerin baskısıyla kaldırdı.
1: Federasyonu bu hale getiren kim?
0: Yani bu dünya sonu bir karar mesela. Hayır, ama kimse kulüplerden ama ses çıktığını duymadın değil mi?
1: Hayır, her şeyde mi? Her şeyde federasyona yüklenen, federasyondan değişiklik bekleyen, taviz bekleyen, ne bileyim düzenleme bekleyen kulüpler istiyor.
0: Tamam işte, yani bu 10+4 kuralında nasıl...
1: Ben son dakikaya kadar ya 10+4, 10+2 olabilir mi? O artı 4'ün ikisini 2000 sonrası yapabilir miyiz? 2003 değil de 2000... Yani sürekli bir beklenti.
0: Nevzat,
1: böyle yaşanmaz.
0: Okan Buruk kesinlikle bu 12+2 kuralının nasılsa biz değiştireceğiz diye düşünmüş. Ve planları Galatasaray'a ona göre yapmış, 12+2'ye göre. Ama 10+4 kuralında diretince Futbol Federasyonu, Galatasaray bir anda böyle kaldı, dona kaldı. Ve tabii ki bütün planlar alt üst oldu. Halbuki geçen senenin başında yazmışlardı oraya talimatı, 10+4 kuralını.
1: Sen Bayern Münih kulüp üyesi misin?
0: Evet.
1: Bayern Münih'te yani 20 yıl sonra bile yani her şey, planlar, her stratejiler bellidir. Böyle yaşanmaz ya. Her an değişebilir beklentisiyle.
0: Evet, şey olmaz.
1: Ama sen yazana federasyonu göre bu hale getiren de maalesef kulüpler. Federasyon burada bir duruş sergilediyse ve değiştirmiyorsa ben bunu takdir ederim, ama bundan sonra bu gelecek duruşu, federasyon da aynısını yapmak zorunda.
0: Ama Futbol Federasyonu
1: zorunda.
0: Bu duruşu niye kulüpler Türkiye'de yetişmiş oyuncu mecburiyetini kaldır dediklerinde o direnci göstermedi de kabul etti?
1: Federasyon diye kulüpler başarısız olsun diye mi yaptı yani?
0: Yetiştiremiyorlar diye işte. Onlara tamam, kıyak yani, yaptı bir yerde.
1: Orada da yine muhtemelen kulüplerden giden bir şey.
0: Tabii muhakkak yani, başka nasıl olacak?
1: Ama
0: dolayısıyla şimdi Galatasaray bu akşamki maçına dönecek olursak, ben Barış Alper Yılmaz'ın oynamasını orada doğru bulmuyorum. Çünkü Barış Alper Yılmaz bu işi yapamıyor. Yani milli takımda da görüldü. Santrfor'da oynayamıyor Barış Alper Yılmaz. Onun en verimli olacağı yer sağ kanat. Ben Barış'ı sağ kanata koyar. Yunus'u yedekte bırakır. Deniz Gül'le oynardım. Çünkü Deniz Gül o işin uzmanı. Santrfor adamın.
1: Ama tam mevki hazır olduğunda bu dediğin daha mantıklı değil mi abi?
0: Abi yani ihtimallerle tam hazır oldu falan. Boş ver, çık adam Şampiyonlar Ligi şeyinin sahasına çıkıyor. Bir de Portekiz'de geldi.
1: Yenileceksem böyle
0: yenildi.
1: Aslanlar gibi yenileceğim.
0: Yani Deniz Gül daha motivasyonlu oynar. Daha gayretli oynar.
1: Bence şu maç öncesi, yani şimdi Galatasaray Fenerbahçe bir avantajımız var. İki takımımız da şu an favori gösterilmiyor. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe.
2: Doğru.
1: Bu bence bir avantaj.
0: İnşallah. Bir de Galatasaray'ın savunması bence Şampiyonlar Ligi seviyesinde asla değil. Hep söylüyorum bunu. Orta saha ve hücum hattı Osimhen'e de katınca tabii çok iyi gerçekten. Hani gol üretebilecek bir orta saha ve hücum hattı var, ama savunması maalesef kötü. Şampiyonlar Ligi ayarında değil. Savunmaya Galatasaray Kulübü'nün mutlaka ortaya yatırım yapması lazımdı. Bakalım Bichabu'ydu değil mi?
2: Evet, Bichabu.
0: Bichabu. Bichabu'ymuş galiba. Almanya'da da Bichabu diyorlardı. Çünkü Bichabu değil de Bichabu. İnşallah iyi çıkar da takıma faydalı olur yani Şampiyonlar Ligi'nde falan.
2: Uzun bir stoper.
0: Evet. Uzun ve hızlı bir stoper.
1: Bak ben sana bir söyleyeyim. Eğer Abdülkerim olmayacaksa ki hoca Abdülkerim'le ilgili çıkan sakatlık haberini dün gece
0: yalanlamış.
1: Dün gece yalanladı. Ama ayağı sarılıydı yani şimdi.
0: Belki destek için adellere koyulabilir
1: işte
0: yani.
1: Bir iki problem
0: sargı yapılabilir yani.
1: Abdülkerim'in olmadığı senaryoda Jakobs, Eren, iki tane sol beki aynı anda 11'e koymak bana çok şey gelmiyor. Ha, sağlıklı gelmiyor.
0: Öyle deniyor değil mi?
1: Sen eğer bu transfer döneminde eksik bölgelerinden bir tanesi, ki Galatasaray camiası, taraftar ne dedi? Sadece taraftar değil ya, yani normal futbolu izleyen, futbol severler diyelim. Galatasaray'ın savunmasında alternatif lazım. Hatta Abdülkerim'i yedekleyecek mi Abdülkerim? Belki de önünde bir oyuncuya ihtiyaç var. Şimdi Bichabu'yu transfer ediyorsun. Bichabu bu maçta oynamayacaksa ne zaman oynayacak?
0: Tabii transfer
1: alışverişte görsün diye de transfer yapılmaz.
0: Transfer ettiğin

0: koyup 11'e maça böyle başlamayı da çok doğru bulmuyorum. Mitchell abi bana daha fazla heyecan veriyor. Ben bazen şeydir yani, arada bu değişiklikler takımı da bir kendine getirir.
1: Bir de boy avantajı var. Hani evet, hava toplarında falan da faydalı olur.
0: Çünkü
1: yani
0: gelecek tabii. Yani sen evet, kapalı savunma yapacaksın bir kere. Yapmak zorundasın. Sporting'e karşı zaten açılırsan sonuç felaket olur.
2: Bekleyecek.
0: Ya şimdi Galatasaray bir kere kendi oyun kimliğinden farklı bir oyunu tercih ederse başarılı olamıyor. Bir kere yani tamamen kapalı bir oyun anlayışı, geride bekleyen bir oyun anlayışı Galatasaray'a çok örtüşmüyor. Ama Osimhen olmadan, Hüseyin abi çok güzel söyledi, Osimhen olmadan Osimhen varmış gibi de hareket edemezsin. Evet. Barış'ın ön taraftaki işte performans ya da performanssızlığı da zaten hafızalarda. Burada bence Okan Hoca'nın tercihleri belirleyici olacak. Yani bu psikolojik bir maç. Şampiyonlar Ligi'nde mesela Leao fiziksel olarak hazır değil ama Leao'nun varlığı tek başına diğer takım arkadaşlarını ya da rakip takım taraftarını ya da oyuncularını etkileyebilir. Belki çok fazla ya, kendisini hani aşırı yormasına bu konuda bazı uyarılar yapılabilir. Ben Deniz'den ziyade Leao ile başlamanın psikolojik açıdan Galatasaray'a olumlu yansıyacağını düşünenlerdenim. Ama fiziksel olarak da bir risk. Onu da söyleyelim. Şampiyonlar Ligi uzun bir maraton ama Galatasaray bugün Osimhen yoksa bu riski ya bence alması için doğru yani, bir zaman çünkü milyara olacak.
1: Kısa boylu bence. Kısa boylu bir turnuva. 8 maç kısa. Yani ligde 38 şey hafta oynuyorsun.
0: Yani zaten hani burada milyara olacak bir süre sonra.
1: Hani ha, sen yani süre olarak
0: süre diyorsun, olarak biraz uzun.
2: Bir dinlenme fırsatı da olacak oyuncular için.
0: Ama yani
2: bazı oyuncular için tabii.
0: Barış, Sane, Yunus size ne hayal ettiriyor? Sporting
1: son formlarıyla
0: yani nasıl bir gol? Maçı kafanda oynadığında Hüseyin, son, Özgök, sen nasıl bir gol hayal ediyorsun?
1: Son form durumlarıyla hiçbir şeyi hayal ettirmiyor.
0: Ya bu maçı kafanda oynadın mı sen abi?
1: Ben hiç düşünmedim abi.
0: Bu maçı kafanda oynadığında ya da şimdi izleyicilerimiz gözlerinin önüne getirsin. Sane, Yunus barışlı bir hücum attı. Size ne hayal ettiriyor? Nasıl bir gol kafanızı oynadığınızda nasıl bir gol atacağını düşünüyorsunuz Galatasaray'ın? Ama Leao olduğunda ben maç böyle dengede giderken ya da normal bir Sporting baskısı varken bir anda bir sihirbazlık yapabilir mesela. Yani böyle bir oyuncu. Deniz'e çok uygun bir deplasman değil ama onu söyleyeyim.
1: Şimdi ben her zaman şunun taraftarıyım. Elinde eğer o pozisyonun uzmanı varsa, Deniz Gül gibi, Biçavu gibi, o zaman onu oynatırım ben. Devşirmem yani. Barış Alper'i santrfora devşir, Jakobs'u stopere devşir maç içinde. Yani gerek yok. Elinde var bu işin uzmanı. Onun için transfer etmişsin zaten. Oynat. Kaybedersen az önce söylediğin gibi öyle kaybet yani. Bu şekilde de kaybettikten sonra bir şey oluyor mu? Eline bir şey geçiyor
0: yani
1: mu?
0: Psikolojik açıdan da Biçavu'yla, Deniz'le ya da Leao'yla başlamak ve kaybetmek hocaya böyle çok ağır eleştiri almasına sebep olacak
1: bir tercih olmaz. Ben böyle daha fazla eleştiririm.
0: Bence. Ama şu tercih, şu kaybediş daha fazla evet, eleştirilir. Doğru.
2: Peki bir barkomuz var. Galatasaray tabii Şampiyonlar Ligi'ne 19. kez katılıyor bu sezon. Daha önce katılmış olduğu 18 Şampiyonlar Ligi organizasyonunda açılış maçlarına bakacağız. Açılış maçlarında şu ana kadar Galatasaray'ın 3 galibiyeti bulunuyor. Bu maçlar tabi Galatasaray Monaco, Galatasaray Lazio. 4 galibiyet, tekrar düzelteyim, özür dilerim. Galatasaray Monaco, Galatasaray Lazio ve Lokomotiv Moskova Galatasaray. Yine aynı şekilde Galatasaray Lokomotiv Moskova maçlarında bu maçlarla galibiyetle başladı tarihinde Galatasaray. 7 beraberlik ve 7 mağlubiyeti var. Nasıl bir istatistik sizce, bu akşam nasıl bir tablo görürüz? Tabii dileğimiz iyi bir tablo görmek. Siz neler düşünürsünüz?
1: Geçmişte sanki biraz daha iyiymiş. Şu bölüme baktığımızda hani 3 galibiyet arka arkaya gelmiş.
2: Evet.
1: Ondan sonraki açılış maçları pek Galatasaray için iyi olmamış ve bir tane galibiyet çıkmış oradan. Baktığımızda işte Lokomotiv Moskova ile ikinci karşılaşmada 3-0'lık bir galibiyet var. Geçen sene ben Frankfurt maçında beraber miydik bilmiyorum.
0: Evet, evet,
1: evet, beraberdik. Yerinde izlemiştik. Yani o maçın kaybedilmesi olacak iş değil.
0: Barış atsa.
1: Yani evet.
0: Bugün Sporting
1: İlkay hala gözümün önünde biliyor musun?
0: O, Barış atsa o golü.
1: İlkay muhteşem bir pas vermişti. Barış Alper bomboş kale yerine avuta atmıştı topu. Neyse,

0: Frankfurt maçı hiç böyle çok acayip bir maçtı gerçekten. Yani bir skorun orada yazdığına bakmayın. Galatasaray maçı alabilirdi.
1: Çok enteresan bir karşılaşma.
0: Evet, çok enteresandı. Ama şimdi Sporting yine güçlü bir takım. Hani burada bir galibiyet gelir mi? Beşinci galibiyet tabii ki pek öyle gözükmüyor ama tabii ki maçın oynandığı andaki dengeler, ya işte kırmızı kart olabiliyor, iyi gününde olabiliyor takım, bir anda böyle çok üstün performans gösterebiliyor, karşı takım evinde olmasına rağmen tutuk oluyor filan. Bunları da tabii ki düşünmek lazım, olabilir. Ama hani kağıt üstünde baktığında az önce hanginiz söylediniz, işte iki takımımızda şu anda favori gözükmüyor.
2: Evet,
0: sen söyledin değil mi?
2: Evet.
0: İnşallah ikisi de bu favori rolü karşı takımda olmasına rağmen bunu çevirirler ve maçlarını kazanırlar.
1: Yani geçen sezon Sporting Lisbon sadece Arsenal'la kaybetmiş Şampiyonlar Ligi'nde. O da çeyrek final karşılaşması.
2: Sporting yani bu sene bilançolarına baktığında da, ki oyuncu gidişleri oldu, iyi satışlar yaptılar, buna rağmen kadroya da takviyeler de yaptılar. Genç bir takım, dinamik bir takım, hızlı oynayan bir takım. Aslında bize ters gelen bir futbol anlayışları var. Dolayısıyla Galatasaray'ın buna karşı o boş alanları bırakmaması lazım. Yüksek tempoda oynuyorlar. Yüksek tempoya karşı oyunu, yani topa sahip olmak önemli. Burada back stopper arasına koşulları yapıyorlar. Yani o boşlukları vermemek lazım. Mesela Sanchez'in performansı, işte Sallay Sanchez arasına atılacak toplar, ya da ne bileyim yani stopper'de özellikle Jakobs oynarsa, ki bence Jakobs Eren ikilisi de bu anlamda sıkıntı yaşayabilecek bir ikili, o aralar o half space bölgesi dediğimiz alana yapacakları koşular özellikle Sporting açısından çok tehlikeli. Kolay bir maç değil. Yani şu maçta mesela Mancini tribünde olacak. Yani Galatasaray'ın da eski hocası. Şu an İtalya Milli Takım Teknik Direktörü. Dumbia'yı izleyecek. O da İtalya Sporting'den Dumbia'yı izleyecek. Yani Sporting'in her zaman bir değeri var. Bu sene yine bayağı bir oyuncu sattılar. Trincao hastasıydım. Ya hayranıydım. Mesela Trincao Suudi Arabistan'a gitti. Ama yine o şeyi devam ediyor Sporting'in. Az önce kadroyu verdin. Suarez. İşte önemli isimlerinden Gonçalves zaten bilinen bir isim. Ya yani kolay bir deplasman değil.
0: Yani Sporting, Benfica, Porto, bunlar zaten her zaman zorlu.
2: Ben şey, tamam, bir Sporting bu maçın favorisi. Kabul ediyorum. Osimhen ve Lemina, hadi Lemina bir şekilde kabul edebiliriz ki Lemina aslında ne kadar kritik bir oyuncu olduğunu gördük Başakşehir maçında. Ama Galatasaray'ında bir oyuncu çıktığında bu kadar değersizleşmesini, işte kabullenmesini...
0: Osimhen'in varmış gibi oynayınca oluyor.
2: Açıkçası bana bence... Galatasaray'ın ortaya koyduğu vizyonla, yaptığı yatırımlarla, harcamalarla çok örtüşmüyor. Yani bir takımın değeri 400 milyon euro, bir takımın güç ve değer şeyi burada aslında ortaya çıkıyor. Yani bir takımın değerli olması, güçlü olması anlamına gelmiyor. 400 milyon değere sahip bir takımda bir oyuncu, sadece bir oyuncu çıktığında o takım
0: hocalıyorsa,
2: güç olarak bir soru işareti barındırıyorsa, burada bence düşünmek lazım. Planlamayı da ya, çünkü Osimhen'e kuruldu. Yani 2-3 oyuncu üzerinden biz Galatasaray, yani bir kadronun değerli olması o ölçüde güçlü olduğu anlamına gelmiyor. Onu demek istiyorum. Burada Galatasaray'da Osimhen olmadığında bu kadar karamsarlığı da açıkçası, yani Galatasaray'ın kültürü, geleneği, tarihiyle örtüşmüyorum. Çünkü Galatasaray'ın olduğu yerde hep umut vardı. Hep parayla ya da hep şeyle olmuyordu. Yani Galatasaray 80'ler akımı başladı bu arada. Akım değildi yani. O gerçeğin tek kendisiydi Galatasaray. Şampiyon kulüplerde yarı final oynadı. Yani bugün senin olmak istediğin o yapay zekayla merak ettiğin dönemi Galatasaray'ın kendisi, gerçeği yaşadı, yaşattı. Şampiyon kulüplerde son dörde kaldı ya. Şu anki şampiyonlar gibi düşün. Yani en büyük arena orasıydı. Yani dolayısıyla Galatasaray'da bu o kim olursa 11 oyuncu da çıkacak işte. Yani bugün hazır o değil, ya da ne, istatistikleri, yani bir golcü istatistiği olarak bence zayıf bir istatistik Deniz. Ama iyi takım oyuncusudur. Artık Galatasaray forması giyiyor ve demek ki ondan beklenti var. Deniz oynadı, 11 milyon euro da para vermesin. Deniz oynadığında bu kadar hani bir şey olmaz havasında olmamalı bir Galatasaray maçı izlerken. Bir beklendiği için de olmalı ya.
0: O da çaba gösterecek, kendini

0: Buradan bir oyuncu çıksa dahi senin bu maça dair bir umudun olmalı. Ben açıkçası kendi adıma biraz son dönemdeki o deplasmanda kabullenişler beni biraz karamsarlığa itti ama artık o psikolojiden çıkmak lazım.
1: Bu maç o maç.
0: İnşallah.
2: Göreceğiz.
1: öyle diyelim. Tabii Osimhen nezdinde de şunu söylemek istiyorum. Osimhen de sanki biraz kendini fazla yıpratıyor maçlarda.
2: Ya bu Başakşehir karşılaşmasındaki sakatlığı hakikaten çok sürpriz oldu yani insanlara.
1: Yani çok onun gibi atletik mücadele ediyor, çok koşuyor ama
2: futbolcunun çok basit bir hareket sonrasında yıpranıyor gibi. Böyle 3 haftalık, 4 haftalık bir sakatlık yaşaması hakikaten hiç beklenmedik bir şeydi. Ama işte oldu. Yani futbolda maalesef böyle sakatlıklar hiç beklemediğin anda da ortaya çıkabiliyor. Osimhen hani bana göre şu ana kadar hani bu sezon takımın yarısı yani yarısı diye nitelendirebilirim yani. Çok büyük kayıp bu akşamki maçta olmaması. Çünkü Osimhen'in varlığı da rakip takımlara mutlaka dikkatli olma şeyini veriyor yani. Düşüncesini zerk ediyor. Teknik direktörü ona göre pozisyonları. Dün gerçi Sporting teknik direktörü Osimhen'in olmadığına göre düşünmedik falan dedi ama yine de olsaydı ona göre bir düşünürdü diye düşünüyorum. Tabii ki büyük kayıp ama yapacak bir şey yok. Futbolda bu tip sakatlıkları, işte beklenmedik kırmızı kartları, şunları bunları hep göreceğiz. Yani yapacak bir şey yok. Bununla yaşamak lazım.
0: Ama işte burada ya ben mesela Göztepe maçı sonrası hocaya bunu niye sordum Hüseyin abi? Çünkü ben olabilecekleri az çok görüyorum. Osimhen bir sezon 50-60 maç şey yapmazsın yani. Zaten bunu Osimhen'e yüklemen de hata. Bunu beklemen de hata. Sen onun omuzlarını zaten sen bak çok güzel söylüyorsun. %150. Hakikaten %50. Sen ama Osimhen'i biraz ekonomik kullanacaksın. Tamam bu sene hazırlık Dünya Kupası'na gitmedi. Ne bileyim işte hazırlık kampı geçirdi. Sakatlık yaşamadı falan. Bütün bunlar
2: mesela
0: avantaj.
2: Afrika Kupası da yok bu sene. Yazın çünkü.
0: Bütün bunlar bir avantaj. Osimhen verimi, katkısı biraz daha artacak. Öyle gözüküyor ama Osimhen isyan eden bir oyuncu. Osimhen'in zaten farklı kılan da o. Ben takımı biraz da Galatasaray'ı tembelleştirdiğini düşünüyorum. At Osimhen'e zaten bir çözüm buluyor. Galatasaray bu tembellikten çıkıp biraz daha saha içi organizasyon, varyasyon, işte set hücumları biraz da buna Galatasaray bunu yapabilir. Okan Hoca özellikle Mauro Icardi dönemleri bunu yapabilir Galatasaray. Yine yapar diye düşünüyorum. Çok kaliteli oyuncuları var. Yani o set hücumlarında bugün değersiz gibi gözüken ya da kendisini değersiz hisseden hakikaten İlkay ya da Sane bu futbolcular kötü oyuncular değil aslında. Herhalde. İyi oyuncular. Biraz daha bu oyuncuları ön plana çıkar. Çünkü diğer şekilde çok yüksek efor, yüksek mücadele. Ama bir yerde onlar da olmayacak. Yani o sakatlıklar olduğunda da Galatasaray'ın mutlaka B planı olması lazım.
1: Tabii İlkay Gündoğan çok güzel yere değindi Nevzat Dindar. Çok büyük umutlarla transfer edildi. Tabii sakatlık süreci de evet. Yaşadı ama Galatasaraylılar hep ondan bir sorumluluk almasını bekledi. Hani gerçek İlkay Gündoğan'ı göstermesini bekledi ama hiç bir türlü o istikrar yakalanamadı.
2: Yani Okan Buruk da İlkay Gündoğan'a hani o sakatlıktan sonra sürekli şans vermedi. Şimdi futbolcuyu hani sürekli oynatırsanız takıma daha alışır, daha maç ritmini bulur ama İlkay da hep böyle yedek kaldığı için son dönemlerde o da biraz herhalde onun motivasyonunu düşürüyor. Oynadığı zamanlarda da o beklentileri karşılayamıyor. Yoksa İlkay bu akşamki karşılaşmada çok ideal bir futbolcuydu. Bildiğimiz İlkay olsa bu akşam yani oyunu yavaşlatması, oyun görüşü falan İlkay'ın mükemmel.
1: Ama demek ki hiç hazır değil. Yoksa Okan Hoca bence değerlendirirdi bilemiyorum.
0: Kim hazır?
1: İlkay Gündoğan. Hazır değil herhalde. O yüzden değerlendirilmiyor.
0: Tam da şu an kim hazır? Yani Galatasaray'daki
2: %100 hazır yok diyor yani. Evet.
1: Doğru.
0: Ya İlkay bu kadar İlkay'ın ben de katılıyorum. Yani futbol bilgisi, oyun görüşü yani bu kadar sıradan bir oyuncu muamelesi görecek bir isim değil İlkay Gündoğan. İlkay'da da o şey olduğunu düşünmüyorum. Bundan dolayı çünkü yansıdı yani böyle hani vücut dili ya da işte haberlerde sanki Galatasaray'da artık böyle bir rahatsızlık artık MLS'e gitmek istiyor ya da Suudi Arabistan'a gitmek istiyor şeklinde haberler var. İlkay Galatasaraylı bir kere yani o Galatasaray'ı özellikle tercih etti ve çok ciddi paralara gelmedi mi? Yani evet, bu anlamda İlkay gerçekten de şey değil sözde değil. Özde Galatasaraylı olduğunu gösterdi. Yani İlkay bence Galatasaray için ben geleceğin Galatasaray'ını eğer plan ki Dursun Özbek projeler vesaire tesisler çok büyük işlere imza attı. Ama İlkay Gündoğan mutlaka

0: Galatasaray bünyesinde bulunmalı. Ama sportif direktör, ama teknik kadro ki İlkay'ın o network'ü çok sağlam. Öyle böyle değil. Guardiola, Klopp bir telefonla ulaşırsın. Bir telefonla. Bir de Almanya'da İlkay hakikaten büyük bir efsane.
1: Herhalde.
0: Çok büyük efsane. Yani 2013'te gittim de bir Almanya Kazakistan maçına gitmiştim. Orada bir 3-5 günlük yani Mesut'la bir özel iş yapacaktım, Mesut Özdil. O arada tabii o şeylerle yani bu mi takım, Alman mi takım takip ettiğim için şeyi çok iyi gördüm. İlkay'a bakış açılarını çok iyi gördüm. Bu adam dünyanın en iyi oyuncusu gözüyle bakıyorlardı.
1: Tabii tabii.
0: Almanlar.
1: Ya kaptanlığa kadar yükseldi, daha ne olsun.
0: O yüzden kolay olan kaybetmek.
2: Kazanmak zor, evet.
0: Kazanmak. Ben İlkay'ı kazanırım. Yani ve İlkay eğer büyük Galatasaray, ileride daha çok büyük Galatasaray hayal ediliyorsa onun bir yerine mutlaka İlkay Gündoğan olmalı.
1: Ya bu ayrı tabii, daha sonra düşünecek işte. Şimdi İlkay'ı ben mesela lig maçlarında falan ilk 11'de oynatırım yani. Niye? İlkay'ı kazanmak lazım dediğin gibi. İlkay sürekli yedek, ondan sonra oyuna girsin.
0: 20 öyle, dakika, öyle 5 dakika, değil. 3 dakika yani bu kadar da değil.
1: İlkay'ı
0: yani
1: ilk 11'de de mutlaka lig maçlarında değerlendirmeli.
2: En azından iç sahada bir yarım saat, tabii, yani son yarım saat.
1: Hep öyle oluyor yani. İlkay Gündoğan'a o güveni göstermek lazım. İlk 11'e koymak lazım. Hani diğer futbolcuları dinlendirmiş olursun biraz en azından. Çok maç yükü var çünkü. Bilmiyorum, bakalım göreceğiz. İlkay Gündoğan bu sezon ilk 11'de ne kadar oynayacak? Hani tutup da kupa maçında hani sadece oynatmak onu tatmin etmez diye düşünüyorum. Ha, profesyonel çok. Buna itiraz etmez, sorun çıkarmaz. Ondan da eminim de.
0: Burası profesyonellik içeren bir birliktelik değil İlkay'ın Galatasaray'a gelişi. Yani o Galatasaray benim hayalim, çocukluk aşkım. Ben en üst seviyede Alman bir takımı, işte Dortmund'tu, işte ne bileyim işte Manchester City, Barcelona, ben bunları yaşadım. Galatasaray'da yaptı. O Galatasaray kapısının İlkay'a hep açık olması lazım. Yani kötü bir ayrılık olmasın. Hafızalarda İlkay Gündoğan güzel bir şekilde yer edinsin. Ama hani şey iyi değil yani, böyle kötü bir enerji var şu an İlkay'la alakalı. Yani bunun değişmesi lazım. Burada da artık bakalım hoca, yani bu sene kadroda kaldığına göre düşünülüyor, yoksa opsiyon kullanılmazdı yani.
2: Peki, Galatasaray bu akşam saat 22'de Sporting Lisbon'la karşı karşıya gelecek. Bir deplasman mücadelesi, deplasman maçıyla Şampiyonlar Ligi'ne açılışını yapacak Galatasaray. Dilerseniz şimdi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında kalan fikstürüne bir bakalım. Evet, zorlu maçlar var. Galatasaray Sporting Lisbon maçından sonra sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. Ardından Lille deplasmanına gidecek ve arka arkaya iki kez kendi sahasında önce Stuttgart, ardından İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı ağırlayacak. Daha sonrasında Yunanistan'a gidecek, Ajax deplasmanına. Kendi sahasında Feyenoord'da oynayacak ve son olarak tabii en önemli karşılaşma belki de saat 23'te başlaması bekleniyor. Paris Saint-Germain Galatasaray mücadelesiyle lig aşaması tamamlanmış olacak. Siz bu fikstürden kaç puan bekliyorsunuz Nevzat Dindar?
0: Ya ben o şeyi yapmadım. Maçı ara ara kafamda oynarım ama puan şeyine girmedim. Çünkü
1: ben hani, de öyle girmedim.
0: Çünkü hani Sporting maçlar o maç şartlarda hani puan zordur. Ya da ne bileyim içeride Barcelona zordur. Buradan bir ekstra çıkarırsa Galatasaray psikolojik açıdan olumlu yansır. Çünkü kalan maçlarda bir Lille gördük yani. Lille kırılgan bir takım aslında. İyi bir takım ama kırılgan bir takım. Yani Galatasaray Osimhen'de eski takımına karşı oynayacak. Yani o maçı ben biraz daha böyle açıkçası dün Real Betis'i gördükten sonra neden olmasın dedim. Stuttgart maçıyla alakalı yine Galatasaray'ın Ramspark faktörü, Galatasaray taraftarı, özellikle iç sahadaki o ambiyansla Bayern Münih'e cehennemi yaşatan Galatasaray, yani Stuttgart'ın çıkma şansı zayıf. Yani tabii futbolda biliyorsun kesin konuşmamak lazım ama Bayern Münih'te çok zorlanmıştım. Aston Villa ile alakalı da Okan Hoca İngilizleri sever. İngiliz takımlarına karşı başarılı. Beni o şey umutlandırıyor. Aston Villa'nın bu sene geçirdiği değişim falan değil. Orada bocalıyorlar ama dün gidip Bruges deplasmanından çıktılar mesela. Ama Aston Villa ile alakalı Galatasaray zaten İngiliz takımlarına başarılı, o istatistiğini devam ettirir. AYK maçı yine Galatasaray kadro kalitesiyle orada bence
1: Ben de dün

0: Akşam seyrettim.
1: Umutlandım. Şey değil, AYK böyle hani.
0: Yazık maçına. Yani AYK'ya Galatasaray rahat geçebilir. Evet.
1: Geçebilir. Aynen öyle. Feyenoord maçı, hedef maçısı Galatasaray. Bence Feyenoord'u devirir. Onu da söyleyeyim. Feyenoord'u izliyorum. Bu sene biraz daha toparladılar ligde. Broncos'la beraber ama yine de Galatasaray Feyenoord'u yani çıkmaması lazım yani Rams Park'ta. Paris Saint Germain'se eski Paris Saint Germain değil ama yine de şimdi, tabii, belli olmaz.
0: Paris son hafta karşılaşmasında şuna bakmak lazım. Paris Saint Germain belki ilk 8'i garantilemiş olur o dönemde. O başka bir şey olur. Paris Saint Germain ilk 8'e böyle girecektir son maçı kazanarak. O 12, öyle olursa tabii o zaman başkadır. Yani, olur yani, o zaman bakmak
1: oraya
0: lazım.
1: Oraya bırakmamak lazım.
2: Ya şöyle
1: bırakmamak
2: söyleyeyim, tabii lazım. Çok uzun bir periyot, 27 Ocak'ta oynanacak, evet, Paris maçı. Çok vardı.
1: Bir yani de ben var. Bugüne dair Hüseyin abi, Galatasaray'ın erken çözülmemesi ya da dağılmaması lazım. Maç geriye de düşebilir bu arada. Yani 3. dakikada gol de yiyebilir. Ama bu maç 4'e 5'e gitmemeli. Çünkü bu yeni formasyonun her golün önemi var.
0: İşte Frankfurt maçı öyle oldu.
1: Konuştum, çok çabuk dağılıyor ya. Yani evet, bu kadar kırılgan olmamış. Yani 4'e 5'e her golün değeri var. Ve işte görüyorsun Lille öne geçiyor. İşte Betis yakalıyor. Betis vazgeçmiyor, öne geçiyor. İşte bu arada, yani olabiliyor bunlar.
2: Ya bu geçen arada, sen işte Benfica nasıl kaldı 24'de?
0: Bu arada Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında gole barajları artık çok önemli. Yani
1: her golün önemi var.
0: Her golün, yediğin, attığın her golün önemi var. Dolayısıyla o Frankfurt'ta 5 gol yemek Galatasaray açısından diğer takımlardan ayıp da yemiş yani, ayıp anlamına geliyor.
1: Yani şöyle ayıp.
0: Anlatabiliyor muyum? Diğer yani takımlara karşı eksi 5 aşağı iniyor.
1: Yani Frankfurt'tan 5 yiyemez Galatasaray. Yememesi lazım. Yani bu kadar kolay çözülmemesi lazım. Bu bir lig maçı değil ki. Bu bir Şampiyonlar Adam, Ligi maçı.
0: Sadece Frankfurt'a karşı eksi olmuyorsun. Diğer 35 takıma karşı da eksi duruma düşüyorsun. Çok yani büyük, anlatabiliyor muyum?
2: Çok büyük bir durum.
1: Ya bu konsantrasyon kaybını bak bir önceki Avrupa Ligi'nde de gördük. Dinamo Kiev puansız geliyor 3-1-3-3. Yani maç içerisinde de o kırılmalar, gelgitler yani bu kadar belirgin olmamalı. Galatasaray'ın belli bir standardı olmalı. Ya çok iyi ya çok kötü değil. Bir standardının olması lazım Galatasaray. Bodo Glimt bir standarttır. Sporting bir standart mıdır abi? Bir standart gözünün önüne gelir değil mi Sporting? Evet, İyi evet. Bir standardı gelir aklına. Porto dün mesela City'ye kaybediyor. Ama Porto'nun bir standardı var. Yani Porto gidip 7 de yiyebilirdi. Tabii. Yani o standardı korumak lazım. Çözülmemek ya da böyle dağılmamak. Bu Fenerbahçe için de geçerli. Fenerbahçe açısından tamam Fenerbahçe daha şey yani fiksür olarak Galatasaray'a göre biraz daha avantajlı gibi gözüküyor ama bence rakipler de çok zorlu yani Fenerbahçe'nin kolay gibi gözüken fiksür aslında daha zor.
2: O zaman burada bir virgül koyalım. İkinci saat diliminde Fenerbahçe'yi de konuşacağız. Kısa bir reklam arası ardından tekrar birlikte olacağız.

Juventus-Milan maçı Mariani'nin düdüğüyle başlıyor. Herkese iyi seyirler. Luciano Spalletti. İki takım da geçen sezonu büyük hayal kırıklıklarıyla tamamladı. Şampiyonlar Ligi'ne gidemediler. Lokomi. Luis. Şimdi Nico. Nico sıyrıldı, bir anda açıldı önü. Nico vurdu Menya'nın üzerine. Salemakers. Salemakers yerde oyun sürüyor, müdahale topu. Şimdi Nico Gonzalez oynadı. Conceição'ya. Conceição çekti, soluna vurdu Menya. Locatelli atamadı içeriye. Uzadı o topa son bir çabayla ama atamıyor. Şimdi Musa. Musa çok zor bir topu kontrol etti ama ardından pasını veremedi. Şimdi Conceição 4'e 4 oluştu. Bu maçta ilk kez böyle bir şey görüyoruz. Conceição vurdu direkt. Direkt. Çok iyi vurdu Conceição. Biraz şanssız. Colomuani yerde. Yine devam. De Winter'in müdahalesi temiz. Loftus-Cheek. Samu Chukwueze. Chukwueze.

0: terse döndü. Alfaggio Sisse. Sisse aldı topu, sıyrıldı ilk rakibinden. Sisse! Bunu arıyordu Milan. Bunu bekliyordu sessizce, sinsice maç başından beri. Önce 60 dakika tuttu Ruben Amorim. Sonra saldı sahaya genç yeteneğini. Ve Alfaggio Sisse kariyerinin en büyük golünü atıyor. Juventus deplasmanında 19 yaşındaki Alfaggio Sisse ne hissediyordur şu an?
1: Çok sakince bir çalım. Yani hiç panik yapmadan, çok doğru okuyarak zamanı, çok özgüvenli, çok sakince bir çalım. Çok güzel bir bitiriş. Yani şu Kvezen'in pası da milimetrikti gerçekten.
0: Evet. Şimdi kritik an. Kop Miners mi? Locatelli mi? Kop Miners baraja vurdu. Locatelli havalandırdı. O da yerde. Hakem oynatıyor oyunu. Voltemade dışarıya. Ayağına geldi fırsat. Şimdi orta Kop Miners'ın iyi yarı kafa gol. Gatti! Gatti! Ryan Donk deyin. Ömer Erdoğan deyin. Biz Gatti diyoruz bugün. Forvet'i aldı onu Spalletti. Ve Donk diye attı kafayı. Gatti 1-1. Juventus'un stoper yedek forveti. 1-1. Ve bitirdi maçı hakem. Ama bitirirken yine bir tansiyon yükseldi. 1-1. Juventus 1, Milan 1.
2: Ve mücadele başlıyor. Lukman'dan pas. Atletico Madrid atakta. Şimdi yerden Simeone. O da döndü. Pas sağ tarafa doğru. Kanginli'yi aldı ceza alanında. Kanginli sağına çekti, vurdu. Top direkten dışarıya çıkıyor Kanginli. Çok erken bir dakika. Henüz 3. dakika. Böyle geldi Atletico Madrid. İşte Kanginli ceza alanında. Bir sola bir sağ, çok hızlı. Uzak köşeye, direğe takıldı Kanginli. Simeone. Sağ tarafa doğru Llorente'nin koşu yoluna. Llorente bıraktı aradan. Cezalanın şut geldi dar açıdan. Çok dar açıdan. Barrios sonrasında bir temas ve korner işaret ediyor Munera. Navarro gönderdi Iñaki Williams. Cezalanında Iñaki Williams. Williams yerden gönderdi. Ceza alanın şut, gol! İkinci gol! İki dakikada iki gol! Atletico Madrid'in şok. İkinci yarının henüz başı. Fark ikiye çıkıyor Norbert Navarro. Celta Vigo'ya attı. Şimdi San Mames'te yine sahnede. Norbert Navarro 2-0. Gruzeta gönderdi savunma arkasına. Geliyor yine Atletik. Şimdi ceza alanı orta. 8 savunma.

0: farklı önde Atletico Madrid karşısında. Bu sezon yenilgisiz Atletico Madrid'in sahasında San Mames'te taraftarın önünde bu büyüleyici atmosferde mağlup ediyor Atletik. Maçın sonucu Atletik 3, Atletico Madrid 0.
1: Türkiye'nin spor radyosu.
2: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
4: Düşünsenize. Güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
5: Kripto. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onvodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
2: A-Spor Radyo.
9: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 9 Eylül 1922 yılında 30 Ağustos zaferinin kazanılmasının ardından Yunan ordularını önüne katan Türk orduları İzmir'e girdi, İzmir'in kurtuluşu ilan edildi.
9: Güzellikler Dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
12: Oo, her yerden sipariş aldık.
13: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
12: Tabii ya.
13: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
12: Tami.
13: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
14: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur.
15: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.

0: sonra Aspor Radyo.
1: Sporting Lisbon Galatasaray mücadelesini konuştuk. Bu akşam saat 22'de başlayacak bu maç. Şimdi Fenerbahçe karşılaşmasına geçiş yapacağız. Yarın akşam saat 19.45'te Fenerbahçe İtalya temsilcisi Roma'yı ağırlayacak. Şimdi bu maçı konuşacağız. Evet sevgili Hüseyin Özkök, nasıl bir karşılaşma bekliyorsun?
2: Şimdi Roma'ya baktığımızda Serie A'ya fırtına gibi başladı ve 3'te 3 yaparak liderliği ele geçirdi. Diğer yandan Fenerbahçe Lyon maçında çok umut verici bir oyun oynadı, kazandı, Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Ama Beşiktaş karşılaşması bir anda Roma maçı öncesinde insanların kafasında çok büyük soru işaretleri yarattı. Çünkü özellikle maçın ikinci yarısındaki Beşiktaş dominasyonu ve Fenerbahçe'nin çaresiz kalması akıllara Roma maçını ister istemez getirdi. Çünkü bir sonraki, birkaç gün sonraki maç. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bu son mağlubiyeti moral açısından çok kötü oldu futbolcular ya için.
1: Aslında mesela Gençler Birliği'ne mağlup olduktan sonra Fenerbahçe Lyon zaferiyle birlikte,
2: evet, onu halletmişti, unutturmuştu. Ama şimdi bu son Beşiktaş karşılaşması bir de kötü oyun. Hani Beşiktaş'la korakor mücadele edersin, yani tesadüfen şansa yenilirsin falan. O gene umut verir ama yani ikinci yarı hiç yoktu Fenerbahçe Beşiktaş karşısında sahada. Dolayısıyla bu maç için hakikaten soru işaretleri yarattı. Ama şimdi Şampiyonlar Ligi'nin motivasyonu çok farklı. Fenerbahçe de çok uzun süre sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor. Sahaya çıkan futbolcular için de Şampiyonlar Ligi ekstra motivasyon sağlıyor. Bunu söylememiz gerekiyor. Bütün dünya, bütün Avrupa'daki takımlar için böyle, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlar için. Seyirci tabii ki yine motive olacak. Onlar da Şampiyonlar Ligi'ni ilk defa uzun süre sonra evlerinde ev sahipliği yapacaklar. Dolayısıyla seyircinin de ben itici güç olacağını yarın akşam özellikle bekliyorum. Ki ben de yarın akşam kısmetse orada olacağım. Erdem Akbaş'la maç öncesi yayınlarımız olacak. Fenerbahçe Beşiktaş maçındaki görüntüsünden uzaklaşır bir kere, ona eminim.
1: Ama farklı bir Fenerbahçe,
2: Fenerbahçe izleriz. Ama işte gol yollarında ne kadar Fenerbahçe etkili olur onu tam olarak kestiremiyorum. Bir de savunmada da hata yaptı Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşmasında. Savunmada da mutlaka çok daha konsantre olması lazım Fenerbahçe savunmasının. O Beşiktaş maçında yapılan hataları düşmemesi lazım. Bir beraberlik çıkabilir. Az önce ilk bölümde bahsettiğim hani günlük parametreler çok maçları değiştirebiliyor. Favoriler bir anda ikinci plana düşünüyor. Tabii. Favori olmayan takım kazanıyor. Yarın akşam öyle bir şey olabilir. Neden olmasın? Dolayısıyla ben yine de umutla yarın akşam stadyuma gideceğim. Ama göreceğiz hep beraber sahaya nasıl bir kadro çıkaracak. Tabii Gündüz'ün iki maç cezalı olması da Fenerbahçe için handikap. İsmail oynayacak herhalde, değil mi? Büyük ihtimalle var, evet. Mı tahmini kadromuz?
1: Var yine ilerleyen süre, evet, içerisinde yine onu ekrana veririz.
2: Dolayısıyla Fenerbahçe'nin hakikaten çok iyi mücadele etmesi lazım. O kesin bir kere. Ve en azından işte Roma'ya karşı futbol olarak da bir şeyler ortaya koyması lazım diye düşünüyorum.
1: Evet.
3: Yani zor olacak. Fenerbahçe için de kolay değil ama yani çok kırılganız. Bir taraftan işte Şampiyonlar Ligi'nde bir hikaye yazıyorsun, bir tarih yazıyorsun. 18 sene sonra Devler Ligi arenasındasın ve bu çok büyük bir başarı. Yani sadece salt bu başarı bile senin sezon boyu götürebilecek başarı aslında. Yani bunu Avrupa'da bir insana sorsa anlatamazsın. Yani 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceksin, o sahnede yer alacaksın. Fenerbahçe markası, ki Fenerbahçe hani hep övündüğü, Fenerbahçe'nin hep biz bir spor kulübüyüz, başarılı bir spor kulübüyüz, dünyanın en büyük spor kulüplerinden biriyiz dedirten şeyi aslında destekleyecek çok büyük bir argüman. Değil mi? Yani futbol kısmı hep eksikti. Ama Fenerbahçe bugün voleybolda, Fenerbahçe bugün basketbolda. Ya geçen hazırlık maçı ben izledim ya, Fenerbahçe basket takımının yeni sezondaki şeyini merak ediyorum. İzliyorum. Yani yeni oyuncular nasıl? Hazırlık maçı yani. Belki başka ne kadar fazla izleyen var mıdır? Hani Türkiye'den bir hazırlık maçı. Ben açıkçası merak ediyorum. Şimdi futbolda bunu başardı Fenerbahçe. Lyon deplasmanında çok iyi performans, ki bence umutlanmak için bir sebep. Fenerbahçe zorlu bir deplasmanda, ki ilk Lyon maçında da bence hani tam beklentileri karşılayacak bir sonuç yoktu belki ama Lyon'la karşılaşıyorsun, yenilmeden en azından.
2: Evet, evet, evet.
3: Bu aslında ki önceki işte diğer eleme maçlarında göz önünde bulunduracak olursak, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde bir başarı hikayesi yazabilir. Yani Lyon gibi zorluk derecesi yüksek bir deplasman bu anlamda bir test maçıydı. Beşiktaş derbisi

0: şeyden önce de İtalyano'dan önce de Beşiktaş Rıza Çalınbay'la da gidip yeniyordu. Yani sıkıntı yok orada Beşiktaş açısından.
1: Ama oyun olarak kötüydü.
0: Oyun olarak da yani 10 kişiyle de Beşiktaş ters geliyor Fenerbahçe'ye. Bir gerçek yani bu bir realite. Bu hani o gün az bir şey değildi. Ki benim beklenen bu arada Beşiktaş kadrosu da iyi bir kadro. Hocası da çalışkan. Beşiktaş formda bir Beşiktaş yani şu an baktığım vakit. Bunu bir kenara koymak lazım. Yani Fenerbahçe açısından bu kadar dramatik bir tablo yok. Ama Fenerbahçe iç siyaseti Fenerbahçe'nin kendi içerisindeki problemler nedeniyle bence bir mesaisini, enerjisini biraz buraya harcıyor. Yani bunu da görüyorum.
1: Zaten Fenerbahçe'nin şimdi sahaya çıkacak kadrosunda da Şampiyonlar Ligi'nde oynamış çok sayıda oyuncu var yani. Oradan da bakmak lazım. Hani bu atmosfere alışık şu oyuncular.
2: Çok tecrübeli
1: çok,
2: isimler
1: çok tecrübeli.
0: Yani Roma ile oynuyorsun. Yani bütün bunları söylerken de insanlara hayal satmayalım. Yani Roma ile oynuyorsun. Bugün Inter yerine Roma mesela dün olsa yine belki Real Madrid yenerdi. Belki de puan kaybedecekti ama sıkıntı yaşayacaktı. Yani Roma öyle böyle gelmiyor. Bu sene belli ki Serie A'ya kafayı takmışlar. Yani orada gidecekler. Hani Şampiyonlar Ligi hikayesi orada nasıl olur bilmiyorum ama Gasperini orada bir başarı imza atacak. İyi transferler. Bir de Fenerbahçe oyuncu profili hücum hattına falan baktığımda Roma sıkıntı yaratabilecek bir takım. Fenerbahçe o boşlukları vermemeli. Fenerbahçe bazen işte hani ön alan baskısıydı şuydu buydu. Bu tartışılır. Derbide bence gerekli dersler çıkarılmıştır. Ama derbiyi de derbide bırakmak lazım.
1: Tabii.
0: Yani Galatasaray'ında inanılmaz sezonlar yaşayıp mutlak kazanır dediğim Fenerbahçe maçını kazanamadı. Şampiyonluğun bir nebze buruk geçti. Dönemleri de hatırlıyorum ben. Ya bu derbilerde bunlar oluyor. Bu ne ilk ne de son. O yüzden Roma maçında taraftarın ki Fenerbahçe taraftarı bu sene Avrupa'da iyi atmosferler oluşturdu. Bunu başardılar. Roma maçında da 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi arenasındasın. Bunun keyfini çıkarmak lazım.
1: Evet, evet.
0: Bunun keyfini çıkarmak lazım. Yener yenilir. O ayrı. Ama yani böyle tetikte bekleyen Fenerbahçe pusuda bekleyen bir grup var
1: zaten
0: ya.
1: Zaten ben puan hesaplarını da mesela o yüzden yapmıyorum. Keyfini
0: çıkaracaksın yani.
1: Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun.
0: Şimdi bu anlamsız yani.
1: Galatasaray Paris Saint-Germain'le
0: 13 puan toplar. Neye göre 13 puan toplarsın ya? Sen neye göre? Şampiyonlar Ligi'nde her maçı bir festival, bir karnaval, bir değil mi? Böyle yaşamak ve yaşatmak zorundasın. Fenerbahçe bir dünya kulübüyse, bir spor kulübüyse diğer branşlarda başardığını futbolda da başarabilir. Avrupa'da bu sene 24 yapabilir. Yani takvimde aslında buna uygun. Kadrosu buna uygun. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin kendi içerisinde kenetlenmesi lazım. Fenerbahçe'de Fenerbahçe başarısız olsun diye bekleyen Fenerbahçeli olmamalı. Kenetlenmeli. Herkes bir arada olmalı. O enerjini alır. Enerjini alır yani. Bugünden böyle kulüp için muhalefeti ben çok sağlıklı bulmuyorum Fenerbahçe için. Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde. Bu büyük bir başarı. Bunu başardı. Ligde bir derbi kaybetti. Hakem vesaire bunlar konuşuldu. Ayrıca yani ben çok hakem kullanına girmiyorum. Girmek de istemiyorum. Ama onun dışında da yani Roma maçı bence güzel başlamak için güzel bir bir şey yani bir karşılaşma
1: gibi. İstihada olması ilk maçın özellikle bence Fenerbahçe açısından iyi
0: ama
1: bir
0: yani şeyi de gözümün önüne getiriyorum Hüseyin abi. Yani 20. dakikada bir top kaybında böyle ses olmamalı ya. Yani bu maç 0-0'da bitse başarısız da mı?
2: Yo, 0-0. İşte orada büyük tereddütlerim var benim de. En son derbi maçında ben de stat'taydım.
0: Roma maçı 0-0 bitecek bir maç mı? O da zor tabii.
2: Yani iyi bir atmosfer, iyi bir iklim yoktu 90 dakika sonunda.
1: Tabii işte Fenerbahçe'nin son yıllardaki sorunu gerçekten o. Yani stat'taki eski Fenerbahçe stadyumundaki o atmosfer yıllar geçtikçe aşağı giderek düşmeye başladı. Tabii Fenerbahçe'nin uzun süre şampiyon olamaması da bunda etken oluyor. Seyirci giderek motivasyonunu kaybediyor. Özellikle Galatasaray derbilerinde bile Fenerbahçe seyircisinin çok pasif kaldığını görüyorum ben. Yani son birkaç derbiye gittim orada. Galatasaray derbisine Kadıköy'de. Yani çok Fenerbahçe seyircisi sanki Galatasaray maçında değil de normal Süper Lig'de başka bir takıma karşı oynuyormuşçasına tribünde tezahürat yapıyor veya yapmıyor.

0: gitmiyor. Dolayısıyla onlara da motivasyon düştü ama ben bugün farklı olacağını düşünüyorum yine. Şampiyonlar Ligi bambaşka bir kulvar. Şimdi mutlaka seyircinin ağırlığını koyması lazım bu akşam, yarın akşam.
1: Şey yani Fenerbahçe basketbolda başarılara alıştı, biraz basketbol izleyicisine dönüştü. Yani futbolun izleyicisi başkadır. Futbolun coşkusu, heyecanı, abartısı, her şeyi başkadır. Ama yarınki maçta mesela şey olmamalı Fenerbahçe'de. Yani ilk dakikadan, yani ilk hatadan bazı oyuncular, çünkü Fenerbahçe'de de bu şey var yani, bazı oyunculara taktığını takıyor taraftar. Bu büyük takımlarda oluyor. Beşiktaş'ta da oldu, Galatasaray'da da oluyor. İşte onu yapmamak lazım. Yani bu Devler Ligi sahnesi, düşler sahnesinde mümkün olduğunca bence stratejik hareket etmek lazım. Çünkü her golün önemi var. Puana geçtim, her golün önemi var.
0: İşte öyle. Konuştuğumuz gibi.
2: Ben sonuna kadar katılıyorum burada. Bence de böyle olması lazım ama bir taraftan da baktığımızda Fenerbahçe tarafta artık o kadar travmatik şeyler yaşadı ki, yani o tarafa da bir şey diyemiyorum. Kesinlikle ben de sizin gibi düşünüyorum. Yani tamamen sonuna kadar destek edin, destek olması lazım taraftarın ama o kadar travmatik şeyler yaşandı ki artık.
0: Burası şimdi yepyeni bir kulvar.
2: Evet.
0: Dolayısıyla hani burada tamamen beyaz bir sayfa üzerinden yürümek lazım. Dolayısıyla Fenerbahçe seyircisi hani ligde yine yapacağını yapar ama şimdi burada hakikaten o her şeyi unutmak lazım. Burada bambaşka bir ortam var.
1: Çünkü bir ara mesela Ederson da bence olağan şüpheliydi. Ederson
0: iyi başladı sezona.
1: Bak kendini gösterdi. Ederson Ederson'dur. İyi kaleci. Şimdi Ake bir iki hata yaparsa ben eminim Ake'ye de takacak birileri.
0: Hatırlarsanız Konya Spor karşılaşmasında Ederson çok iyi maç çıkartmıştı.
2: Evet.
0: Ve ilk oynadığı maçtı yanlış hatırlamıyorsam.
2: Doğru.
0: O Konya Spor karşılaşması.
2: Doğru.
0: Ben o maçtan sonraki yayınımda demiştim ki Lyon maçı öncesinde Ederson'un bu performansı gerçekten çok değerli. Arkadaşlarına da güven verdi, taraftara da güven verdi. Nitekim o günden beri Ederson çok iyi maçlar çıkartıyor.
2: Derbide keza.
0: Derbide de öyleydi. Gerçekten kaç tane top çıkarttı.
2: Peki biraz da Roma cephesine bakalım dilerseniz. Ligde oynanan 3 maçını da kazandı Roma. Özellikle son Atalanta eşleşmesinde 1-0 geriden kazandılar.
0: Evet.
2: 2-1 kazandılar. Bu 3 maçta 10 gol kaydettiler. Tabii dikkat etmemiz gereken oyuncular da var akabinde. Özellikle Donyel Malin tam 5 gol üretti. Bunun yanında bir de Paulo Dybala. Kendisi Juventus'ta uzun süre iyi işler yaptı. Şimdi de Roma'da yapmaya devam ediyor. O da 4 asistle başlangıç yaptı. Son olarak Matias Süle. Bu 3 oyuncuya Fenerbahçe'nin son derece dikkat etmesi gerekiyor. Önemli oyunculara sahipler hücum bölgesinde.
0: Yani Donyel Malen'i ben Dortmund'dan hatırlıyorum. Hani Almanya'yı yakın takip ettiğim için ben Dortmund'da çok vasattı. Zaten hani tutunamadı orada. Başarılı olamayınca gönderildi oradan. Sonra da Roma'ya geldi işte. Roma'da bir anda böyle sezonun başlamasıyla birlikte bir patlama oldu Donyel Malen'da. Evet, iyi bir futbolcu ama istikrarlı futbolcu değil. Şimdi sezona iyi başladı ama bunu böyle sürdürecek mi göreceğiz. Fenerbahçe'de Fenerbahçe karşılaşması da o bağlamda hani Malin'in bu istikrarını devam ettirip ettirmeyeceğini bir göstergesi olacak. Diğer Dybala demiştin değil mi?
2: Evet, Dybala. Paulo Dybala ve Matias Süle.
0: Ha, Dybala da iyi bir futbolcu, kaliteli bir futbolcu. O da dikkat edilmesi gereken bir oyuncu. Hani böyle çok uluslararası çapta bir star değil belki ama yine de hakikaten kalbur üstü futbolcu diyebiliriz Dybala'ya. Yani bu oyuncuları Fenerbahçe önlem alacak. Çünkü savunmada önemli iki oyuncusu var Fenerbahçe'nin ortada tandemde. Skriniar'la Ake. Dolayısıyla bunlarla iyi mücadele etmeleri gerekiyor ikisinin de. Son maçta hatalar yapıldı filan ama sonuçta uluslararası tecrübesi olan oyuncular bunlar. Hem de yani Skriniar İtalya'da mutlaka zaten defalarca karşı karşıya gelmiştir diye düşünüyorum özellikle Dybala'yla.
2: Tabii kesinlikle. Devzat Binder.
1: Şimdi bir kere Fenerbahçe'nin mevcut oyuncu grubunun karşılaşabileceği en sıkıntılı takımlardan bir tanesi. Özellikle savunma hattı, orta saha, Guendouzi yok. Guendouzi'siz bir Fenerbahçe orta sahada mutlaka tabii arayacaktır. İsmail burada performansı önemli ama daha da önemlisi Roma fırtına gibi başladı. Zaten bunu söyledik. Roma'nın ön

0: tarafı inanılmaz hızlı. Tempolu ve Fenerbahçe ağır savunması karşısında çok rahat pozisyona girebilecek bir takım. Dolayısıyla biz nasıl Fenerbahçe açısından bakıp Fenerbahçe'nin nasıl gol atacağını ya da nasıl kazanacağına dair şeyler konuşursak Fenerbahçe'nin zayıf yönlerini çok iyi analiz etmişlerdir. Yani bugün İtalyano gelip Fenerbahçe'yi nasıl rahat devirecek, çökertecek planı bulduysa onun bir üst versiyonu, bir başka İtalyan Gasperini zaten bunun kitabını yazar.
1: Zaten Beşiktaş maçını takip etmişlerdir mutlaka.
0: Yani Gasperini'nin bu anlamda gerçekten başarılı bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Melon özellikle Skriniar'a sıkıntı yaşatabilir. Yine diğer önemli oyuncuları da var. Baktım Castro yine sıkıntı yaratabilecek oyunculardan bir tanesi. Birçok şey var, seçenek var Roma açısından. Yani son lig maçında bile hani pes etmeyip 89'da maçı çevirip kazanan, sonra 96'da evet, gol bulup maçı kazanan bir Roma var. Sezona gerçekten iyi başladılar. Fenerbahçe'de bir moralsizlik var ama yani ben Şampiyonlar Ligi ile beraber bu havanın dağılacağını düşünüyorum.
1: Yarın akşam o marşı duyduktan sonra Şampiyonlar Ligi
0: yani
1: marşını.
0: Yani bunun keyfini çıkarmak lazım. Evet. Roma'da yani tamam fırtına gibi başladı da yani çok üst düzey bir maç oynamadı.
1: Yani bir Inter şimdi, değil yani Roma bence bir Inter değil.
0: Değil. Yani Roma atıyorum ligde. Bak, ligde aldığı maçta Fiorentina'yı yendiler. Son Bologna'yı yendiler galiba.
2: Yok. Fiorentina, Lecce, Atalanta.
0: Ha, Fiorentina, Lecce, Atalanta. Şimdi Fiorentina, Lecce, Atalanta'dan bir karma yapsan Fenerbahçe değildir. O yüzden Roma için de bir test maçı. Tamam, iyi takım, Roma'ya saygı duyuyorum.
1: Akşam da Inter yani hakikaten çok kötü yenildi Real Madrid'e. Yani kazanacağı maçı kaybetti Inter resmen. İki tane
2: maçı oldu
1: çok ya, büyük bireysel hata nedeniyle. Bir taraftan da diğer tarafta da bir şey kurtar.
0: Yani Bellingham şeyin asistini nasıl yedi ya? Brahim Diaz'ın. İnanılmaz bir pozisyon hazırladı. Bellingham atsa jeneriklik bir gol olacak yani asist anlamında, onu heba etti Bellingham. Ya Roma maçı biraz Fenerbahçe açısından beklentilerin düşük olduğu bir karşılaşma gibi gözükse de bence umutlanmak için, pozitif bakmak için birçok sebep var. Fenerbahçe'nin bunun farkına varması lazım. Ama bunu söylerken her an böyle Fenerbahçe'yi vurmak, Fenerbahçeli oyuncuyu işte eleştirmek ya da işte yönetime, başkana yüklenmek için bekleyen bir grup da var. Bunu da biliyorum. Bu negatif enerji mesela Galatasaray'da bu olduğunda Galatasaray bunu şey yapabiliyor. Kendi içerisinde konsolide olup birleşip buradan ayağa kalkabiliyor. Fenerbahçe bunu yapabilecek mi? Onu görmek lazım. Yani buradan bir kenetlenme, işte başkan, yönetim vesaire bunu başarabilirse Fenerbahçe buradan bir hikayeye imza atabilir. Ama gerçekçi olalım. Roma sıkıntı yaratabilecek bir takım. Özellikle ama zaten Şampiyonlar Ligi'nde kolay takım yok.
1: Herhalde.
0: Şampiyonlar Ligi'nde her maç zor. Bence bu şeye hazır olmak lazım. Yani Fenerbahçe kadro değeri, taraftarı, işte ne bileyim camianın genel olarak işte diğer branşlardaki başarılarıyla buralarda olmayı ya da buralardan daha ileri gitmeyi hak eden bir kulüp. Bence hani buradan bakmak lazım. Ben dediğim gibi ben başarı odaklı değilim. Başarı müptelası bir adam da değilim. Hayatta sadece başarı üzerinden bakmıyorum. Başarısızlıklar da bazen ilgimi çeker. Onların hayat hikayeleri. Biz hep başarıya odaklanıyoruz. Tam buradan başarısızlığı şey yapmayalım. Örnek göstermiyorum. Fenerbahçe başarsın. Ama ya önce bir bu Devler Ligi sahnesinin bir şeyini çıkarmak lazım. O yüzden orada taraftarın da maçı bir şekilde oynaması lazım.
1: Yarın akşam gayet iyi olacağını düşünüyorum. Yani Şampiyonlar Ligi atmosferine uyacaktır taraftar.
2: O müziği duyduktan sonra, bir hava yakalandıktan sonra özellikle. Tabii biraz daha oyuncu bazlı konuşmak istiyorum. Tabii bütün kadro baskı altında bir başarı bekleniyor. Başarı aslında ilk başta 18 yıl sonra katılan Şampiyonlar Ligi başarısı oldu Fenerbahçe'de sezon başlangıcında.
1: Bir de yani 3 tur geçerek katıldı.
2: Tabii 3 tur. Yani önemli maçlar oynadı Fenerbahçe.
1: 6 tane maçtan sonra.
2: Şu anda tabii kadro baskı altında dedik ama en çok baskı altında olan oyuncular Kerem Aktürkoğlu ile İrfan Can Kahveci. Evet. Bu oyuncuları da konuşmak istiyorum. Özellikle Kerem Aktürkoğlu sezona istediği başlangıcı yapamadı. Fenerbahçe taraftarı da ondan eski Kerem Aktürkoğlu'nu görmek istiyor doğal haliyle. Ne düşünüyorsunuz?

0: Postecoglou'nun. Biraz da etkileniyor galiba şu son dönemde, tabii biraz başarısız olunca tribünlerden de etkileniyor. O yüzden de telaş yapıyor, golleri atamıyor veya da topları tutamıyor, pas hatası yapıyor. Ama böyle bir oyuncu Kerem Aktürkoğlu yani. Ortası yok.
1: Kerem zaten, Kerem'in adı çıkmış zaten. Yani Kerem iki hata yapsa zaten evet, yerden yere bulacağını biliyor.
0: Galatasaray'da da böyleydi hatırlarsan yani.
1: Fenerbahçe'de her maç kendisini ispatlamak zorunda. Her maç. Ama hani ben o negatif tablodan bahsederken şunu kastettim. Kerem değil benim kastettim. Bir süre sonra Vedat Muriç'i beğenmemeye başlayanlar oldu. Bir süre sonra Akif değil, bizim stoperimiz değil denmeye başlandı. Bir süre sonra Gendouzi ya sıradan bir oyuncu işte. Yani al ver, hücum katkısı olmuyor. Fenerbahçe çok sıradanlaştırdı bazı şeyleri. Yani benim anlatmak istediğim tehlike buydu. Kendi oyuncunun değerinin farkında olmak lazım. Bu oyuncularla biz başarabiliriz duygusunun yerleşmesi lazım. Ama sen Vedat Muriç'i La Liga'da Mbappe'den sonra en fazla gol atan Vedat Muriç'i beğenmezsen, çünkü Vlahovic'i gördü. Vlahovic'i görünce yani Vedat değil demeye başladı. Ben Vedat da iyi bir oyuncu. Vedat'ı şey yapmayın. O gün Vedat'ın alınması lazımdı. Vlahovic'i beklesen Şampiyonlar Ligi'nde değildin zaten. Lyon'da golü Vedat attı. Evet. Ne onu demek istedim?
2: Kerem Aktürkoğlu, Nevzat'ın dersen neler eklemek istersin?
1: Ya Kerem'le ilgili Hüseyin abiye katılıyorum. O gelgitleri çok fazla olabilen bir oyuncu.
0: Galatasaray'da da hatırlarsan Kerem, çok eleştiriliyordu. Yani.
1: Kerem'in
0: bazen
1: biraz
0: çok iyi, bazen
1: bunu sevdiğin
0: çok...
1: yani. Bu her oyuncuya göre değildir. Kerem bununla yaşamaya alışık.
0: Alışık alışık. En büyük artısı da o. Bunları kaldırabiliyor yani eleştirileri. Tabii. Gerçi bu son konuşmasını hariç tutuyorum. Yani o son konuşması pek iyi olmadı.
1: Ama şey, Kerem'in röportajları iyidir.
0: Yok, iyi. Röportajları
1: yani
0: iyi
1: genel
0: ama bu
1: futbolcu,
0: son...
1: Genel futbolcu röportajların üzerinde bir şey vardır.
0: Yok,
1: Kerem'de.
0: İyi ağzı, iyi laf yapıyor.
1: Ağzı laf yapar yani. Konuşur.
0: Ama son konu olarak yani son konuşması iyi değildi yani. Gerek yoktu. Bak şimdi disipline de verilmiş galiba, değil mi?
2: Tabii. Disiplin kararları da açıklandı bu arada.
0: Yani sen bırak onu yöneticiler yapsın yani. Girme o toplara. Yoksa dediğin gibi iyi konuşur Kerem.
2: Hem Kerem Aktürkoğlu hem Aziz Yıldırım, Beşiktaşlı Vlahovic PFDK'ya sevk evet, edildi. Tabii Vlahovic'in de yaptığı hareket maç içerisinde.
0: Şimdi bu konu hakikaten çetrefilli bir konu. Şimdi ben şeyi araştırdım. Bu Vlahovic'in yaptığı hareketi acaba Polonyalılar nasıl algılıyor diye. ChatGPT'ye bir araştırma yaptırdım. Polonya'da bu hareketin, yani resmi de yükleyerek yaptırdım hatta. Bu hareketin Polonya'da böyle hakaret içeren bir hareket olduğu ile ilgili bir şey bulamadım mesela. Şimdi var hakemi Polonyalı ya, var niye müdahale etmedi deniyor ya. Acaba hani Polonya'da gerçekten böyle bir hareket böyle hakaret içermiyor mu diye bir şey bulamadı içeri pişermediğine dair.
1: Ha, Polonyalı artı, alışık olabilir ama biz alışık değiliz.
0: Işte, tamam abi. İşte Futbol Federasyonu'nun belki de getirdiği yabancı varlığa Türkiye'de ki bu küfür, işte hakaret kabul edilen hareketlere falan gösterilmesi lazım. Yani böyle bir şey gördüğün zaman buna göre şey yap diye, karar ver diye. Belki de eğitilmesi lazım hakemlerin. Çünkü her ülkede her hareket değişik algılanıyor.
1: Tamam, ben şimdi Hüseyin abi, sen bu şey, bu konularda özellikle bu hakem konusunda kafayı yoran birisin. Yani takip ediyorum. Şimdi İngiltere'de F...
0: Evet.
1: Şimdi bizi bunu bir dönem şey yaptılar. Bu İngiltere'de tamam, anladık. Şimdi değişti. F... U. Bu bir küfür yani, bunun için sıradan bir şey yani, çok bir başka bir kültür ya da şey meselesi değil bu. Orada da küfür. Yani burada bir dengesizlik var. O hakikaten de yani ona göre buna göre değil, ben futbol evrenseldir diyorsak, kurallar evrensel diyorsak, rakibi ya da rakibi küçümseyecek ya da ne bileyim provoke edecek ya da toplum değerleriyle böyle tezat düşecek.
0: Evrensel ama o hareketler ve küfürler evrensel değil işte, her ülkede farklı.
2: Yalnız Hüseyin abi şöyle bir şey var. Tabii Polonyalı bir VAR hakemi vardı evet, ama asistan olarak Murat Altan görev alıyordu.
0: Evet, o vardı. Uyarabilirdi.
2: O uyarabilirdi.
0: O uyarabilirdi.

0: söylüyorsun?
1: Hareketler evrensel değil mi diyorsun sen? Yani ülkeden ülkeye değişir
2: yani
1: mi?
2: Yani şimdi bazı hareketler evrensel ama bazı hareketler var gerçekten ülkeden ülkeye değişiyor. Hani bizim bazı hareketlerimiz başka ülkelerde yok ama bizde hakaret. Şimdi burada yapmak istemiyorum tabii ki ama bazı ülkelerde de öyle algılanmıyor o tip hareketler.
1: Yani. Burası Türkiye.
3: Sırbistan'da da kullanılan bir şey demek ki.
2: Muhtemelen.
1: Ya şey ayrıca tartışılır. Hakem, işte Skriniar'ın sertliği, dirsekleri, işte maç içerisinde bunlar oluyor ama kameralara yansıyacak şekilde bir hareket varsa ve bu toplumun, bu ülkenin değerleriyle örtüşmüyorsa, şimdi, rahatsız ediyorsa, ben bir olaya bakarken de Hüseyin abi nasıl bakarım biliyor musun? Kamu vicdanı. Şimdi kamu vicdanı diyeceğim. Bir taraf diyor ki ya diyor, işte maç içerisinde hakem sürekli şey görmezden geldi ya da vermedi, cezalandırmadı. Futbolcu bir noktada isyan etti. Bir tarafa öyle bakıyor. Diğer tarafta işte diyor ki böyle böyle bir hareket. Yani genele bakmak lazım. Eğer kamu vicdanı şu hareketten, şu sekten rahatsızsa bu genele bakmak bence bir şey bekleniyordu. Yani buradan bir sevk bekleniyor. Ben bu arada Blau için sevk etmezsem üzüldüm. Yani çünkü çok iyi başladı. Ama bu hata yapmadığı anlamına da gelmiyor.
2: Tabii tabii. Yani o mesela dediği gibi Batuhan Avar uyarsaydı varı. Yani bu kötü bir hareket. İşte taciz bu. Küfür veyahut da neyse işte hakaret içeren bir hareket diye uyarabilirdi. Hakemi çağırırdı. Monitöre geri bakardı hakem, ona göre kararını verirdi.
1: Hareketi yapan oyuncunun milliyeti ya da futbolculuğu, performansı belirleyici olmamalı. Yani o hareketi bir Türk oyuncu yapsaydı mesela nasıl karşılanacaktı? Tepki nasıl
2: olacaktı? Aynı şekilde. Yani
1: Orkun yapsaydı mesela.
2: Aynı şekilde karşılanacaktı.
1: Orkun yapsaydı o hareketi. Ne denirdi?
2: Ne denirdi? Aynı şekilde karşılanırdı. Ne diyecek ki?
1: Aynı şekilde karşılanmıyor. Sen evrensel hani...
2: Türkiye'de şu maç Türkiye'de oynanıyor. O harekette Türkiye'de yaptığı zaman işte hakaret içeren bir hareket. Yani kim yaptığı önemli değil ki.
1: Vallahi şimdi bak ben sana bir söyleyeyim. Karar ne olursa olsun bir kere emsal olacak. Yani bu karar eğer bir ceza olmazsa bundan sonra maç içerisinde böyle sık sık hareketleri görürüz. Çünkü yani cezası yok. Yani federasyon da bence bunu göz önünde bulunduruyordur ya da ilgili kurullar. Dediğin gibi belki Blažić o niyetle yapmadı. Bilmiyorum. Bununla alakalı bir röportaj verdim vesaire. Ama bu bir emsal olacak.
2: Yani Blažić'in bir kere savunmasını alacaklar. O savunmada o hareketin ne anlama geldiğini herhalde kendisi söyleyecektir değil mi? Yani öyle düşünüyorum.
3: Öyle herhalde.
2: Mantıkken öyle. Savunması isteniyor futbolcuların. Disipline sevk edilen. Yani o savunmasına göre de hani cezanın ağırlığı, hafifliği de ortaya çıkabilir.
1: Emsal olur. Yani, karar
3: evet. Ne söyleyecek acaba çok merak.
1: Şöyle, karar emsal olacak mı abi? Yani Blažić yaptığında farklı, yarın bir başka oyuncu yaptığında farklı olmayacak. Herkes olmayacak, diyecek tabii, ki tabii. O Blažić yaptı, şu maç ceza aldı ya da almadı.
2: Emsal olacak tabii ki.
1: Bu karar emsal olacak. Yani federasyon ya da kurullar arasından da zor bir sınav.
2: Ha şimdi orada hani sıkıyorsa gel görüşelim mi yoksa sen baş bir şeysin demek mi yani anlatabiliyor muyum? Yani o hareketin tam olarak ne düşünerek yaptığını bilmiyoruz. Bir hareket var ortada. Biz Türkler olarak onu başka türlü algılıyoruz. Belki ama o
1: sen mesela
2: başka bir şey
1: sen
2: kastetti.
1: Sen ekranda ya ben ekran televizyondan izledim maçı statta değildim. Sen ekrandan gördüğünde ne düşündün mesela? Yani
2: Türkiye'deki gibi düşün.
1: Rakibi
2: evet.
1: İşte şey yapacak böyle rahatsız edecek bir ifade gibi gördün.
2: Evet,
1: ama
2: evet,
1: daha
2: evet.
1: Sonra baktığında hesaplaşma gibi de algılanabilir. Yani burada oyuncunun savunması da önemli.
2: Tamam işte onu diyorum. Belki de gel hadi sıkıysa görüşelim. Sen dercesine bir hareket
1: Blažić biraz öyle şey yaptı yani. Hüseyin abinin dediği gibi... Çünkü onu engellemeye çalışan şeyler vardı. Yani arkadaşları vardı. Hani Blažić ben de öyle okudum. Onu söyleyeyim. Yani o biraz hani yürek bilmem ne. Ben bu tarz bir şeydi. Biz biraz olaya farklı baktık. Yani orada şeye katılıyorum. Hüseyin abiye katılıyorum. Oyuncunun savunması önemli ama burada çıkmaza düşüren nokta işte bu karar bir emsal olacak. Yoksa Blažić'in ben de o niyetle yaptığını düşünüyorum Hüseyin abi. hadi gel görüşelim, yani sıkıysa gel görüşelim ya da kavga edelim. Yani o tarz bir şeyde

0: zaten ona yüklendi.
1: Ha ben öyle
0: futbol oynayan böyle
1: diyorum. Yani o anlamı taşıyabilir. Yani Sırbistan'da belki öyledir yani, ne bileyim. Onun için kendi savunması önemli bence.
2: Tabii. O da ilerleyen...
1: Yani mutlaka ilerleyen bir ceza çıkacak buradan. O kesin de.
2: Açıklanır.
1: İşte o savunmaya göre cezanın ağırlığı, hafifliği, kaç maç olacağını disiplin kurulu karar verecek. Sonra tahkime gidecek tabii büyük ihtimalle. Orada da zaten bize tahkim klasik. Verilen cezayı düşürüyor. Yani ben herhalde bir maç falan alır diye düşünüyorum.
0: Şimdi mesela Polonyalı olmasa vardı bir Türk hakem olsaydı, bu hareket karşısında çağırsaydı ya da bir kırmızı kart falan olsaydı maçın hikayesi tamamen değişecek yani.
2: Evet. Ya ki kaldı ki yani Dünya Kupası'nda şu hareketle kırmızı kart çıkıyordu.
1: Evet.
0: Tabii 10+4 yani sahada zaten 22'nin neredeyse 17-18 yabancı.
1: Tabi o hareket daha çok böyle ırkçılık falan daha büyük boyutlar olarak hani algılandığı için kırmızı çıktı ama şey, bu arada biraz ağırdı o Dünya Kupası'nda uygulanan. Daha sonra UEFA tabi onu yumuşattı, hakeme bıraktı tamamen ve sarı kartla cezalandıracak bundan sonra.
0: Mesela bizim bazı hareketlerimiz, vücut dilimiz, bunlar da yabancılar tarafından farklı algılanabilir. Sadece biz onları farklı yanlış algılamak ya da anlamakla alakalı bir şey değil. Biz de mesela karşı tarafa kendimizi anlatamayabiliriz. Ya da yanlış anlaşılabilir. Yani olay zor bir durum.
1: Hani Türkiye'de bir nah hareketi vardır ya, nah hareketi. Nah dersin. Hani bir hareket yaparsın elinle. Onu yurt dışında bir adama yap. Ne yapıyor bu der. Yani anlamaz, tamam mı? Çünkü dediğim gibi bu bazı şeyler yerel hareketler ve hakaretler.
0: Şey çıkamazsın ya, bu konudan çıkmak zor.
1: Nelerle uğraşıyoruz?
0: Bu konunun içinden çıkmak zor ama. Ya.
2: Neyse geçelim. Fenerbahçe'yi noktalayalım artık.
1: Tamam.
2: Son bir Roma maçı yorumu rica edeyim, ardından Beşiktaş'a geçiş yapacağım.
1: Şimdi Roma kağıt üstünde favori. Ama ben Fenerbahçe'nin seyircisiyle birlikte şampiyonlar gibi motivasyonuyla Beşiktaş maçından çok farklı bir görüntü vereceğini düşünüyorum. Bir beraberlik de düşünülebilir bu karşılaşma için. Beni üzmez yani. Beraberlik bence iyi sonuç olur.
2: En azından yenemiyorsanız.
1: Tabii.
2: Yenilmemek
1: tabii,
2: önemli.
1: Kendi sahanda yenilme tabii. En azından. Dolayısıyla ben Fenerbahçe'den yarın daha iyi futbol bekliyorum.
2: Nevzat Dindar.
0: Geçişleri vermemek, yaratmamak lazım. O imkanı vermemek lazım aslında Roma'ya. Roma yani cezalandıracak bir takım. Fenerbahçe biraz daha kontrollü oynamak zorunda. Beşiktaş maçı bu anlamda ders çıkarılacak bir karşılaşma. Fazla maceraya gerek yok. Evinde oynuyorsun, diğer maçı kazanmak zorunda. Ya da her maçta hurra hücum diye bir mantaliteyle, ki Şampiyonlar Ligi'nde çok kötü cezalandırdılar. Böyle bir mantaliteye gerek yok.
1: Oyunu da tamamen geride falan kabul etmemek lazım. Yani.
0: Kontrollü bir oyun. Rakibin hatasını kovalayacak bir oyun. Yani Roma'da bence böyle hurra bir saldırmayacak. Az önce söyledikçe Lecce ya da Fiorentina ya da Atalanta maçı oynamayacak. Roma'da bir Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak ve kadroya baktığında Greenwood'u görecek. Evet, ya da ne bileyim Ake'yi görecek, Skinner'ı görecek, Ederson'u görecek. Yani Semedo'yu görecek ya da ne Kante'yi görecek. Yani Roma...
1: Saydığımız...
0: Roma şey yapmayacak. Ya biz 3-5 atarız. Böyle bir maçı çıkmıyor.
1: Saydığın oyuncuların hepsi Şampiyonlar Ligi oyuncusu. Zaten.
2: Aynen öyle.
0: Yani o yüzden... umutlu olmak için birçok bence
1: ben
0: sebep var.
1: Değilim yani.
2: Peki bir de fikstüre bakalım isterseniz. Fikstür de ekranlara gelsin. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü 8 maçı. Fenerbahçe yarın Roma karşısında çıkacak ilk maçına kendi sahasına. Daha sonrasında Aston Villa deplasmanı. Daha sonrasında 2 maç üst üste kendi sahasına. Önce Slavia Prag ve Liverpool karşılaşması. Çok merak edilen bir karşılaşma olacak. Daha sonrasında 2 maç üst üste deplasmana gidecek. Önce Shakhtar, ardından Lask Linz. Son 2 maçında ise kendi sahasında Villarreal ve deplasmanda Atletico Madrid. Fenerbahçe 8 maçta Şampiyonlar Ligi'nde lig etabında rakipleri bu şekilde olacak. Tabii Liverpool ve Atletico Madrid maçları çok merak ediliyor. Aynı şekilde yine yakın bir tarihte oynanacak Aston Villa deplasmanında. Çok merak edilen maçlar arasında. Siz ne düşünüyorsunuz bu fikstürle ilgili?
1: İlk 24'ü ben neredeyse kesin görüyorum. Fenerbahçe açısından. Galatasaray'a da baktığımızda hani Paris Saint-Germain'i ve Barcelona'yı bir kenara koyduğunda Galatasaray'ın da kalan 6 maçta ilk 24'e girmesi olası. Hani bugünkü Sporting maçı dahil ilk 24'e girmesi olası diye düşünüyorum. Bu kadrolarla, bu harcanan paralarla ilk 24'e girmeleri gerekiyor diye düşünüyorum yani.
0: Ya mesela hani biz fikstüre göre bulunacağımız yeri, takımlarımızın başarısını ele alıyoruz ama bence fikstürden ziyade takımları bir 34 takımı sıralayıp 24'e giremeyecek bir 10 takımı elemek lazım. Biraz öyle bakmak lazım.
1: Tabii.
0: Bu 34 takımdan 24'e giremeyecek takımları bence bir elemek lazım.
1: 10 tane eleyeceksin.
0: 10 tane eleyebilir miyiz? Ona bakmak lazım biraz da. Mesela hani şu grup Fenerbahçe'nin oynadığı takımlar arasında mı? Lask Fenerbahçe'nin önünde yer alabilir mi? Zor.
1: Şahtarı.
0: Çünkü sadece ya mesele sadece senin oynadığın maçlar değil. Diğer takımların yapacağı maçlar, alacağı puanlar, alamayacağı puanlar. Slavia kaç puan alır?
1: Mesela Şahtarı Fenerbahçe Londra'da yenebilir ve bayağı da seyircisi olur Fenerbahçe'nin. Çünkü ben hatırlıyorum Şahtar daha önceki Şampiyonlar Ligi sezonlarında Almanya'da iki sezon oynamıştı. Biri Hamburg'da, biri Gelsenkirchen'de. Bayern Münih'le eşleşmişlerdi iç sahada. Schalke stadını tamamen Bayern Münih taraftarları açtı gelir elde etmek için. Dolayısıyla hani Londra'da da çok Türk yaşıyor. Buradan da giden çok sayıda Fenerbahçeli olur. Londra'da Fenerbahçe'nin Şahtar karşısında bence bayağı bariz seyirci üstünlüğü olur. O maçı da Fenerbahçe alır diye düşünüyorum. Yani Şahtar bu sene o kadar da güçlü değil. Arda Turan'ın başında olduğu takım. Burada Slavia Praha Fenerbahçe rahat yenebilir.
0: Fenerbahçe'nin şu tabloda Atletico Madrid deplasmanına puan yazmazsın. Ama onun dışında 7 maçta da puan alma ihtimali var. Bir ya de, bu Aston Villa da normalde zordur.
1: Ya işte
0: ama Aston Villa bir yani değişik.
1: Sakatlıklar ve cezalar da tabii hiç beklenmedik şekilde ortaya çıkabiliyor. Onları da zamanı gelince tabii değerlendireceğiz. Ama görüntüde kağıt üstünde ben 24'ü kesin görüyorum yani neredeyse.
2: Bu arada Liverpool'da toparlamaya başladı kendisini. Özellikle Alexander Isak artık
1: evet.
2: Yavaş yavaş kendini bulmaya başladı. Nihayet. 140 milyon poundluk bir transferdi Alexander Isak ve artık onun da açıklamaları var. Kendimi borçlu hissediyorum diyor. Gerçek Alexander Isak'a göstereceğim
1: geçen,
2: diyor bu sezon.
1: Geçen sezon hakikaten hiç yoktu diyebiliriz Alexander Isak.
2: Ama çok sıkıntılı bir sakatlık.
1: Evet, evet, ağır sakatlık yaşadı.
0: Ama Liverpool bence Barcola tabii. Orada Barcola dengeleri değiştirecek transfer Barcola. Muhtemelen Liverpool'da da bir Barcola şeyi izleyeceğiz. Yani ben orada
1: ben yine Liverpool maçına gelip burada izlemeyi düşünüyorum. 4 Kasım'da.
0: Ya Fenerbahçe'nin kağıt üzerinde baktığımızda puan alabileceği maç sayısı çok fazla. Kazanabileceği maç sayısı çok fazla. Ama iyi başlamak da önemli. Şimdi 18 yıl sonra bir deneyim bu arenada yani ne kadar futbolcularınız o kalitede olsa da orayı test etse de siz kulüp olarak orada bulunmuyorsunuz. Yani orada biraz daha bence bunun keyfini çıkarmak lazım. Roma maçı bu anlamda yani ilk adım.
1: Yani tamam kulüp olarak 18 yılda o içindeki yani kadrodaki oyuncular en azından o havaya girmenizi çabuk sağlar. Çünkü onlar alışık yani çok sayıda maç oynamışlar. Şampiyonlar Ligi'nde kadrosundaki oyuncular. O bağlamda ben...
0: Semedo'nun bak çabuk... ben sana Ederson uzun Messi. Yıllar var. Şikrinyar var. Ake zaten uzun yıllar evet, oynuyor. Brown'un yoktur. Semedo'nun da yoktur diye tahmin ediyorum. Semedo'nun
1: hangi
0: Şampiyonlar Ligi var mı şu Semedo'nun?
1: Vardır ya. Kendi takımlarda oynadı.
2: Barcelona'da oynadı olması lazım.
1: Tabii Barcelona kariyeri var.
0: Öncesinde şeyden geldi. Wolverhampton'dan geldi.
2: Wolverhampton'da uzun yıllar oynadı bu arada.
0: Barcelona'da
1: Kante. Hani Gendouzi yok ama Gendouzi.
0: Kante, İsmail'in yok. Olmayan sayısı da var yalnız. Greenwood Manchester yok.
2: Greenwood'un bir Manchester United'da varsa Manchester United'da vardır.
1: Vardır.
2: Vedat Buric'in
1: yoktur.
2: Yok. Lukaku'yu zaten saydı.
0: Mesela Galatasaray'da ben baktım Galatasaray'da olmayanlar kimler?
1: Kerem Aktürkoğlu'nun var Şampiyonlar Ligi değil mi? Galatasaray'da
2: var. Benfica'da da var.
1: Benfica'da da var.
0: Mesela Galatasaray'da olmayan 3 tane isim var. Batrako, Niaga ve Leslie. Hugo Çok bu. Şimdi Fenerbahçe'de bu sayı biraz daha fazla. Yani bu bahsettik.

0: Zaten ikisi kulübede. Şimdi Fenerbahçe'de o yüzden mesela bir Kerem'e var. İsmail'in, Archie Brown'un, bunun dışında Greenwood'un var demiş miydin sen?
1: Evet, United'da.
0: Vedat'ın yok ama.
1: Vedat'ın yok.
2: Yeter iki tane. İki oyuncu da olmasın. Gerçi İsmail Yüksek'te Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası görmüş olacak yani sonuçta baktığında.
1: Ya günün sonunda Ederson, Ake bu kupayı kazanmış.
2: Tabii
1: iki
2: oyuncu. Bir de onlar var. Onlar var. Hem de İstanbul'da.
1: Kazanmış yani, aynen öyle. Galatasaray'da kazanmış var mı?
0: Mesela, Roma'ya bakmak lazım. Roma'da şampiyonlar...
2: İlk ay gün daha.
1: İlk ay gün daha.
0: Mesela Roma'da böyle Şampiyonlar Ligi gediklisi bir takım değil.
2: Değil, değil.
0: Şimdi Roma'da Kone inanılmaz geliyor, Fransız. Zaten belli yani, o çok ekstra noktalara doğru gidecek. Bunun dışında baktığım vakit yani Roma Fenerbahçe'den daha deneyimli diyemiyorsun. Fenerbahçe kadrosu.
2: Tabii canım, Fenerbahçe'nin kadrosu çok daha fazla Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan oyunculardan.
0: Belki kurulur. Bir avantaja dönüştürebilir Fenerbahçe.
2: İnşallah göreceğiz yarın.
1: Tabii yani ben mesela Fenerbahçe'de şeyi de merak ediyorum. Süre alır mı bilmiyorum. Oppong. Yeni stoper Oppong.
2: Yani süre alması için şu an böyle bir durum ben düşünmüyorum. İzleyemedik.
1: Çok merak ettiğim bir oyun.
0: Süre alması yani... için doğru maç bu mu? Yani
2: diyor, vermez
0: hiç
2: zaten.
0: Denemeden de. Şampiyonlar Ligi'nde direkt genç bir stoperi çıkarmak ya da formasyon değil hani... üçlü falan deniyor da tam fantezi olur. Yani sen üçlü çıkarman için en az 2-3 tane alternatifin olması lazım.
1: Üçlü oynamaya uygun bir kadrosu var mı peki Fenerbahçe?
0: Ake falan mı oraya uygun isimler? Skriniar'da oynar.
1: Skriniar'da oynar.
2: Skriniar sağda, Ake solda.
0: Kulüben bu anlamda güçlü olmalı. Alternatif olmalı.
2: Evet.
1: Peki o zaman bir kim bilir yarışmamız da olacak tabii.
2: Yusuf bana göre hazırlamış, öyle söyledi.
1: Göreceğiz sonra birazdan.
2: Merak ettim.
1: Şampiyonlar Ligi'ndeki izleyicilerimiz önce Galatasaray bu akşam oynayacak. Galatasaray Sporting Lisbon deplasmanında. Daha sonrasında yarın Fenerbahçe sahasında Roma'yı ağırlayacak. İki temsilcimize de yürekten başarılar dileyelim. Tabii temennimiz,
2: bu arada hani biliyorsunuz ben ülke puanı olayını çok Türkiye'de gündeme getiren biriyim. Hani ülke puanını da konuşalım çok kısa. Ülke puanı açısından da bizim takımlarımızın başarısı çok önemli. İlk 10'da mutlaka kalmalıyız biz. Ki her sene şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi'ne gidebilsin doğrudan. Dolayısıyla bu açıdan takımlarımızın alacağı, bütün takımlarımızın, 4 takımımızın
1: alacağı. Bir de 5 yılda bir silinme durumu var.
2: Evet.
1: Değil mi?
2: 5 sezon önceki puanlar siliniyor.
0: Bence ikincilik başarısızlıktır. Şeyin artık kırılması lazım.
2: Tabii tabii.
0: Yani ikinciliğin de değerli olduğunu bence anlamalıyız. Şampiyonlar Ligi önü açık olacak bir takvim ya da fikstür mutlaka olmalı. Fenerbahçe bunu başardı. Eğer devamlı gidersek belki ikincimiz de daha zorlu rakipler yerine biraz daha önün açık olacağı bir takvimle mücadele edebilir.
1: Peki o zaman kim bilir yarışmasına gidiyoruz.
0: Hüseyin abinin başarılı olduğu alan.
1: Evet.
2: Ne bilmiyorum ki.
1: İlk sorumuzu alalım, rica edelim. İlk soru geliyor. Şampiyonlar Ligi ile ilgili bir soru. Şampiyonlar Ligi'nde hangi efsane daha fazla asist yapmıştır? A. Luis Figo, B. Xavi, C. Zidane, D. Mesut Özil. Nasıl bir yol izleyeceksiniz?
2: Asist.
1: Mantık yürüteceksiniz ama... Var mı aklınızda bir düşünce?
2: Ben Xavi'ye yakınım.
0: Ben ikiye indirdim. Xavi ya da Mesut Özil. Ama Mesut'un asist özelliği ön planda olan bir oyuncu Mesut Özil. Xavi de başarılı olan, yani hep daha fazla maç oynayan kısmında böyle bir realite var. Ben de Xavi diyeceğim.
2: Evet, Xavi... Çok oynadı.
0: Daha fazla maç yapmıştır.
2: Evet.
0: Yani benim...
2: Çok maçı var Barcelona'da.
0: Çıkış nokta mı? Ama farklı cevap olarak Mesut derdim.
2: Plase Mesut diyorsun.
0: Evet.
2: Yo, ben Xavi diyorum.
1: Xavi.
2: Evet.
1: Tamamen pasör özelliğinden yola
2: evet,
1: çıkarak.
2: Evet.
1: Öyle bir düşünceye gittiniz.
2: Bir de çok maç oynadı diye hatırlıyorum Barcelona'da.
1: Mantıklı bir düşünce.
2: Evet.
1: Peki o zaman ben de cevabı rica edeyim arkadaşlarımdan. Şaşıracağınız bir cevap.
2: Öyle mi?
0: Figo'da mı?
1: Luis Figo.
0: Aa.
1: Xavi'nin 31, Figo'nun 38 asist.
2: O bayağı da.

0: fark varmış.
1: Yani çok bu arada mantıken çok iyi yerden gittiniz bence ama şaşırtan bir cevap. Ben de çok şaşırtıyorum.
2: Barcelona kombinasyonu var. Xavi. Evet.
1: Diğer soruyu alalım.
0: Luis Figo da dün akşam Arda'ya ödülünü verdi.
2: Evet.
0: Geçen sezonun en umut vadeden oyuncusu evet. ödülünü Luis Figo da aldı. Luis Figo UEFA'da görevli.
1: Evet, ikinci sorumuz. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Roma'nın logosunda ne yer alır? Kolezyum, Kaplan, Dişi Kurt, Roma Köprüsü.
2: Kolezyum mudur?
0: Yok, orada şey var, bir hayvan var da kurt mu, kaplan mı? Onu...
1: Var mı düşünceniz?
0: Ben kurt diyorum, dişi kurt. Yani bir hayvan olduğu kesin de hangisi?
2: Ben kolezyum diyorum ya artık yani. Kolezyum belki yanıltmaca da olabilir bu arada. Sen ne dedin ha?
0: Dişi kurt diyorum ben.
2: Ben de kaplan diyorum.
1: Kaplan ve dişi kurt cevapları geldi. Peki o zaman cevabı alalım bakalım neymiş? Dişi kurt.
0: Evet evet.
1: Bir hayvan var da. Hüseyin yani... Özkök.
0: Ama kaplan da değil gibi geldi. Şimdi düşündüm. Logoyu gözümün önüne getirdim.
1: Peki bir diğer soru. Son sorumuz. Final sorusu. Yani Nevzat Dindar beraberliği yakalayacak ya da...
2: İlk ben cevap vereyim. Bakayım futbolda
1: peki,
2: bir kural vardır.
1: O zaman
2: oku.
1: Futbolda bir kural vardır. Oyuncular kazanır, antrenörler kaybeder. Hangi efsaneye aittir? Joep Derwal, Roy Hodgs, Vujadin Boşkov ve Václav Ježek.
0: Valla Joep Derwal'ın öyle bir sözünü hatırlamıyorum ama.
2: Roy Hodgson diyeyim ben.
1: Hodgson.
0: Boşkov da
2: olabilir. Hodgson baya bir kaybedişi vardır ama dikte tutuşu da vardır.
0: Boşkov mu acaba? Vujadin Boşkov. Ben de C diyeyim.
1: C. Peki o zaman...
0: Bu da şaşırtıcı mı yoksa?
1: Bilemiyorum. Bakalım cevaba. Bakalım şaşıracak mısınız? Cevap geliyor. Evet C. Vujadin Boşkov. Evet. 2-0.
2: 2-0 tebrik ederim.
0: Şampiyonlar Ligi. Başka bir kulüp abi. Nevzat.
1: Güzel bir galiba.
0: İyi çalış.
1: Peki çok teşekkürler. Çok sağ olun.
2: Ali Hamdi ağzınıza ve sağlık. Ömer Aras sevgili kardeşlerim. Onlara da selamlar.
1: Tekrar toparlayalım isterseniz. Temsilcilerimiz Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe, bu iki temsilcimize de Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz. Tabii çok önemli maçlara çıkacak iki temsilcimiz de, tekrar hatırlatmakta fayda var. Bu akşam Galatasaray Sporting Lisbon deplasmanında olacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe ise yarın Perşembe günü 19.45'te kendi sahasında Roma'yı ağırlayacak. İki temsilcimize de tekrar başarılar diliyoruz ve sizlere artık veda etmenin vakti geldi değerli izleyenler. Spor Ajansı'ndan bugünlük bu kadar. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu günler diliyorum.
3: Tutku, inanç, güç, zafer. Spor Radyo. Spor'un radyosu. Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Spor Radyo. Spor'un radyosu. Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.

0: Piraye.
1: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Reklam. A-Spor Radyo.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 9 Eylül 1922 yılında 30 Ağustos zaferinin kazanılmasının ardından Yunan ordularını önüne katan Türk orduları İzmir'e girdi, İzmir'in kurtuluşu ilan edildi.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Bir reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
7: Reklam.
11: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: faturanda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Spor Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Spor Radyo.
1: Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Gün ortası bülteniyle karşınızdayız. Bugün bir saat boyunca buradayız. Gündemdeki spor gelişmelerine bakacağız bültenimizde. Şampiyonlar Ligi başladı, artık beklediğimiz arenaya geldik. Dün tabii ki önemli karşılaşmalar oynandı ama bizim için önemli olan bugün ve yarın. Yine bugünkü bültenimiz içerisinde yarım saat sonra Fenerbahçe'nin de Roma mücadelesi öncesi basın toplantısı düzenleniyor değerli izleyenler. Orada da Milan Škriniar ve İsmail Kartal konuşacak. Onu da canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Onu da söylemiş olalım ve gelelim bugünün karşılaşmasına. Bu akşam saatler 22'yi gösterdiğinde temsilcimiz Galatasaray Portekiz ekibi Sporting ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde haberimizdeki detaylara bakalım. Sonra diğer haberlerle burada olacağız.
2: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolculuğu başlıyor. Sarı Kırmızılılar lig aşamasının ilk haftasında Portekiz temsilcisi Sporting'e konuk olacak. Süper Ligi şampiyon tamamlayarak doğrudan kupaya katılan Galatasaray, 1993'ten beri Şampiyonlar Ligi adıyla oynanan turnuvada 19. kez boy gösterecek.

0: 2000-2001 ve 2012-2013 sezonlarında çeyrek final oynayarak en büyük başarısını elde eden Sarı Kırmızılılar, geçen sezonsa son 16 turunda mücadele etti. Galatasaray'da zorlu maç öncesi 3 önemli eksik bulunuyor. Nijeryalı yıldız Osimhen'in yanı sıra Lemina ve Singo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Galatasaray'da Portekizli yıldız Leao ise altyapısından yetiştiği Sporting'e karşı mücadele edecek. Leao, Portekiz ekibinde sadece 5 maçta oynadıktan sonra 20 milyon euro karşılığında Lille transfer olmuştu. Portekiz futbolunun köklü kulüplerinden Sporting, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Yerel ligi ikinci sırada bitiren Lisbon ekibi bu sezona etkili bir başlangıç yaptı. 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan Sporting 13 puan topladı. Transfer döneminde Cuenda, Hulmant, Diomande, Trincao gibi önemli isimlerini satan Portekiz temsilcisi 200 milyon euro gelir elde etti. Sporting, Zalazar, Ba, Dumbia, Altimira, İran Kunda gibi oyuncuları kadrosuna kattı ve 123 milyon euro harcadı. 378 milyon euroluk kadro değerine sahip başkent ekibinde Kolombiyalı forvet Luis Suarez çok formda. Yaz döneminde adı Fenerbahçe ile anılan 28 yaşındaki oyuncu 4 gol 1 asist kaydetti. Lisbon'daki José Alvalade stadında oynanacak Sporting Galatasaray maçı 22'de başlayacak. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek.
1: Bu akşam oynanacak olan Sporting Lisbon Galatasaray karşılaşması öncesinde hemen kameralarımızı maçın oynanacağı noktaya, yani Lisbon'a çevirelim. Muhabir arkadaşımız Emre Kaplan bugün karşılaşmayı orada yakından takip edecek ve bugünkü mücadeleye dair de muhtemel 11 dair birçok bilgiyi kendisinden alacağız. Emre, kolay gelsin, sözü sana bırakıyorum.
2: Teşekkürler Demet. Ben de Lisbon'dan mutlu günler yayınlar dileyim. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası, bu sezonki Şampiyonlar Ligi yürüyüşü artık bugün itibariyle resmen başlıyor. Sarı Kırmızılı temsilcimiz Sporting deplasmanında yeni sezonu açacak. Geçtiğimiz sezon son 16'da Liverpool'a elenmişti Galatasaray. İyi bir gidişat, iyi bir sezon geçirmişti Şampiyonlar Ligi'nde. Önemli başarılar elde etmişti. Bunları tekrarlamak istiyor Sarı Kırmızılılar ve dün de basın toplantısında hem Okan Hoca hem Rafael Leao genellikle bu konunun altını çizdiler. Okan Hoca, Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçını oynamak oyuncularımız için çok heyecan verici olacak. Son iki gündür zaten lig maçını bitirdikten sonra tamamen bunun havasına girdik ve bunun heyecanını yaşıyoruz dedi. Bu motivasyonu yansıtan bir konuşmaydı Okan Buruk tarafından. Rafael Leao için de az önce haberimizde de ekrana geldi. Şüphesiz çok farklı hikayeler barındıran bir maç. Sporting altyapısında futbola başladı, yeteneklerini gösterme imkanı buldu. Devamında belki alt takımda çok fazla forma şansı bulamadı ama buraya 2 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri dönüyor Rafael Leao ve dönüş yapacağı yerde futbola başladığı yer gerçekten güzel bir hikayesi olacak onun adına da. Leao'nun ama bugün mücadeleye yedek kulübesinde başlamasını beklediğimizi söyleyelim. Bu konuda bir fikir ayrılığı, daha doğrusu soru işareti vardı. Özellikle Osimhen'in de yokluğuyla Rafael Leao'yu acaba ilk 11'de değerlendirsek mi gibi bir düşünce oluştu ama yine de oyuncuyu riske etmemek adına muhtemelen karşılaşmanın ikinci yarısında Rafael Leao'yu da sahada göreceğiz. Onun adına da dediğimiz gibi ilginç bir hikaye olacak. Osimhen sakatlığı nedeniyle yok. Mario Lemina aynı şekilde Başakşehir maçında iki oyuncu da sakatlık yaşamışlardı ve buraya Portekiz'e gelemediler. Wilfried Singo'nun da bir sakatlığı vardı. Dün haberlerimizde Abdülkerim Bardakçı ile ilgili bir ağrı durumundan bahsettik. Gelen bilgiler o yöndeydi. Fakat Okan Hoca basın toplantısında herhangi bir sakatlık problemi olmadığını söyledi. Devamında biz de zaten antrenmanda görme imkanı bulduk. Abdülkerim gayet sağlıklı bir şekilde takımla çalışıyordu ama orada bir değişiklik bekliyoruz. Bu Abdülkerim'in sağlık durumundan bağımsız taktiksel Okan Hoca'nın kafasındaki bir değişiklik o bölge için. Hemen muhtemel 11 üzerinden bu durumu ifade etmeye çalışalım. Kalede Uğurcan olacak Galatasaray'da her zaman olduğu gibi. Savunmanın sağında Roland Şalay'ı izleyeceğiz. Stoperlerde az önce bahsettiğim değişikliğin olmasını bekliyoruz. Davinson Sanchez sağ stoper, sol stoperde ise İsmail Jakobsen bugün başlamasını bekliyoruz ki hazırlık maçlarında da geçen sezonun belli bölümlerinde de Jakobsen bu bölgede denemişti Okan Hoca. Kafasında sol stoper için aday olan isimlerden bir tanesi. Gerekçesi de bu maç özelinde gerekçesi de Sporting'in hızlı hücum oyuncuları, hücuma çok hızlı çıkıyor olmaları ve Jakobsen oradaki atletizminden faydalanmak istemesi. Sol bekte Eren başlayacak.

0: orta sahanın merkezinde Torreira, Sara önlerinde Batrokov'u göreceğiz. Kanatlarda Sané ve Yunus, ileride ise Barış Alper Yılmaz. Bugün Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın en önemli gol silahlarından bir tanesi olmaya çalışacak. Önemli bir mücadele Galatasaray adına, dediğimiz gibi deplasmanda açıyor sezonu, tıpkı geçtiğimiz sezon olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'nde. Taraftarlar yavaş yavaş dün akşamdan itibaren buraya gelmeye başladılar. Tabii ki Lisbon Avrupa'nın en uzak yerlerinden bir tanesi. Almanya'da, Hollanda'da olduğu kadar ulaşımı kolay olmuyor, özellikle gurbetçi vatandaşlarımız için, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız için. Bugün burada en azından dün akşama kadar çok yoğun bir kalabalık yoktu, ama bugün güzel bir maç atmosferi olacak. Biz de yavaş yavaş bu taraftarların toplanma alanına doğru geçeceğiz. Yerel saatte 17'de, Türkiye saatinde 19'da Galatasaray taraftarları Jose Alvelade Stadyumu'na doğru yola çıkacaklar. Deplasman tribününde kendilerine ayrılan yerde takımlarına destek verecekler. Galatasaray'da saat 22 itibariyle dediğimiz gibi Şampiyonlar Ligi'nde sezonu açıyor. Güzel bir hava var Lisbon'da, güneşli. Gayet güzel, 20 derecenin üzerinde bir hava sıcaklığı. Maç saatinde biraz daha düşük olacaktır ama güzel bir hava, güzel bir atmosfer akşam için bizleri bekliyor. Umuyoruz, temenni ediyoruz ki Galatasaray'da alacağı sonuçla birlikte iyi bir başlangıç yapacak Şampiyonlar Ligi'ne. Biz de yine maç sonunda güzel haberleri de verebilmek için mesaimizi sürdürüyor olacağız diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım Demet.
1: Emre, çok teşekkür ederiz. Dediğin gibi güzel haberlerini bekliyoruz, sana da kolay gelsin gün içerisinde. Değerli izleyenler, Emre Kaplan zaten karşılaşma başlayana kadar canlı yayınlarla bizlere de eşlik edecek. Umarım de güzel bir akşam olur. Şimdi tekrar bu konuyla devam edelim. Basın toplantısının bazı bölümlerinden Emre de bahsetti. Okan Buruk dün neler söylemiş bir bakalım. Önemli eksiklere rağmen kazanmak için her şeyi yapacağız açıklamasında bulundu. Basın toplantısını hatırlayalım.
2: Birincisi, çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Geçen sene çeyrek final oynamış. Kendi sahasında 4 tane maçı kazanmış. Son 16'da Bodo Glimt maçı var yine kazandıkları. Arsenal dışında kazanmadıkları kendi sahalarında maçları yok. Tabii ki kadroda değişiklikler var. Önemli isimler kaybettiler ama bence yerlerini oynayacak isimler, oynayan isimler, bu sezon başlayan isimler yine çok iyi bir kadro, çok iyi bir oyun. 5 tane maç oynadılar. Bu maçlar üzerinden tabii ki analizlerimizi yaptık ama rakibimizin ne kadar iyi bir takım olduğunu, ne kadar hareketli olduğunu, oyun içerisinde kaliteleri, hücum kaliteleri, ne kadar rakip kaleye çabuk gittiklerini görebiliyoruz. O yüzden kolay bir maç olmayacak. Biz de iyi bir takımız, iyi oyunculara sahibiz. Eksiklerimiz var, önemli eksiklerimiz var ama hep onu söylüyorum, bir 11 ile çıkacağız, kulübeden gelecek oyuncularımız olacak. O yüzden oyuncularıma her zaman olduğu gibi çok güveniyorum. Yarın çıkıp maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şöyle, yani o haber nereden çıktı onu da bilmiyorum. Gerçi bizim bütün haberlerimiz dışarı çıkıyor da bu nereden çıktı bilmiyorum. Herhangi bir sakatlığı yok Abdülkerim'in. Oynayabilecek durumda, buraya biz de geldi. Yarın oynayabilecek durumda olan bir Abdülkerim var. Onun dışında herhangi bir şey yok. Birincisi tabii ki Sporting'in 19 yıl sonra şampiyon olmasına benim de payım var biraz. Özellikle 4-1 kazandığımız maç sonrası bir hoca değişikliği oldu. Amorim takımın başına geldi ve devamında Sporting'in şampiyonluğu var. O yüzden bu anlamda beni de iyi karşılayacaklarını burada düşünüyorum seyircilerin. Özellikle çok iyi bir teknik adama sahipler geldikten sonra çeyrek final oynatması takıma Şampiyonlar Ligi'nde ve özellikle dediğim gibi bu senenin başlangıcı baktığımızda iyi bir teknik adam, iyi bir kadro, iyi oyuncular, iyi bir taraftar grubu. Aynı şeylere biz de sahibiz. Bu oyuncu kalitesine sahibiz. Ve Şampiyonlar Ligi ilk maçında çok daha heyecanlı olacaklarını düşünüyorum futbolcuların. Yani bu taraftarlar için de geçerli, bizim için de geçerli. İlk maç hep çok önemlidir, çok değerlidir. Herkesin o heyecanı, uzun zamandır oynamadığı Şampiyonlar Ligi maçı heyecanını yaşadığı gündür, gecedir. Bunu 2 gündür yaşıyoruz aslında. Yani lig maçını bitirdik, devamında buraya hazırlandık. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Dediğim gibi iki takım da iyi takım, iyi oyunculara sahipler. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. Şöyle, bir Deniz tabii çok genç bir oyuncu, biliyorsunuz. Genç ama milli bir oyuncu. Kendi ülkesi tabii Türk bir oyuncu ama Türkiye'de doğmuş bir oyuncu değil. Özellikle kendi yetiştiği ülkeden çıktıktan sonra Porto'da oynaması önemli bir tecrübe. Onun için tabii ki şampiyonluk yaşadı. Bu bir kere özgüven var. Biz tabii milli takımdan çok beğendiğimiz bir oyuncumuz. Türkiye'de de birçok takımın almak istediği ama o da Galatasaray'ı çok istedi. Galatasaray da onu çok istedi. Şu anda bir adaptasyon dönemi tabii çok yeni geldi. Yaklaşık hani 6-7 gün oldu biz de antrenmanlara başlayalı. Onu hazırlamaya, takımın oyununa, takımın seviyesine getirmeye çalışıyoruz. Çünkü sezon başından beri çok yüksek sürelerde Porto'da almadı. Bu maç, 90 dakikalık maç tecrübesini ona bir an önce getirmek gerekiyor. Ama geçen lig maçında oyuna soktuk. Yarın da düşüneceğimiz, başlamak olarak düşüneceğimiz oyunculardan biri.
3: Çok zor bir maç olacak.
4: Sporting desde pre-epoca.
3: Sporting'i sezon öncesinden beri takip ediyorum.
4: Jogam futbol muito muito bonito.
3: Çok iyi bir futbol oynuyorlar. Çok kaliteli oyuncuları var. Takım arkadaşlarıma da söyledim ki yarın zor bir maç olacak. Kaliteli bir takım, evde oynayacaklar. Ama saygı duyarak rakibe, biz de kendi kalitemizi göstermek istiyoruz. Bizim ilk maçımız Şampiyonlar Ligi'nde. Geçen sene çok iyi işler yaptık. Evdeki maçlar dahil. Çok büyük takımlara karşı kazandık. Ama yarın kazanmak için oynayacağız burada. Fiziksel performansıma gelecek olsak iyiyim. Küçük bir sakatlık geçirdim. İki hafta önce atlattım ve şu an döndüm. Galatasaray ekibindeki staff hızlı bir şekilde dönmeme yardımcı oldu ve yarın takıma yardımcı olmak için hazırım, galibiyet için hazırım. Burada Avrupa'da oynadığımda daima destek gördüm. Bence garip bir atmosfer olmayacak ben ve taraftarlar arasında. Çünkü tabii ki de bana saygı duyacaklar. Normal bir şey bu. Karışık bir durumdu. Benim için. Ama onlar için de karışık bir durum olacak. Ama bence kötü bir şekilde etkilemeyecek. Saygı ve duygularımız aynı şekilde kalacak.
1: Sporting teknik direktörü Rui Borges Galatasaray'ın kaliteli bir takım olduğunu söyledi ve Osimhen'in yokluğunda herhangi farklı bir plan yapmadıklarını da ekledi.
5: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin çok önemli takımlarından biri. Kendi ülkesinde şampiyon oldular. Çok kaliteli, rekabetçi, ofansif, baskı yapan, topa sahip olmak isteyen bir takım. Çok tecrübeliler. Biz de kendimize odaklanmalı. Çok iyi şekilde başlamalıyız. Evimizde oynamamız çok iyi. Geçen sezon sahamızda çok iyi bir performans sergiledik. Ama farklı bir sezondayız. Farklı oyuncular var. Takımın bu sezon için çok motive. Şampiyonlar Ligi her takımın kaliteli olduğu bir turnuva. Herkes burada olmak istiyor. Çok güzel bir Şampiyonlar Ligi sezonu geçirebileceğimizi düşünüyorum. Şu anki hedefim Galatasaray'a karşı kazanmak. Çok fazla oyuncumuz ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Evimizdeki ilk maçta bu enerjiyi hissetmemiz ve motive olmamız lazım. Osimhen oynamayacağı için farklı bir şekilde hazırlanmadık. Galatasaray'a kolektif bir şekilde bakıyoruz. Fiziksel olarak zor bir maç olacak. Her zaman baskı yapmaya ve hızlı cevap vermeye çalışıyorlar. Osimhen farklı bir oyuncu. Orada başka oyuncular oynayacak. Lea da oynayabilir. Yeni gelen oyuncuları var. Onların güçlü taraflarını durdurmak ve daha zayıf yönlerini göstermek isteyeceğiz. Galatasaray'a karşı evimizde oynamak bizim için bir avantaj. Onlarla deplasmanda karşılaşmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bizim de atmosferimiz çok zor. Taraftarla birlikte iyi bir sonuç alabiliriz. İlk defa Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak futbolcularımıza, taraftarımızın vereceği enerji oldukça önemli.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 19. kez mücadele edecek. Avrupa Kupalarına baktığımızda da bu akşamki karşılaşma Avrupa Kupaları adına 341. mücadele olacak Galatasaray için.
6: Galatasaray Avrupa'daki 341. maçına Sporting Lisbon karşılaşmasıyla çıkacak.

0: Geride kalan 340 müsabakada 121 galibiyet, 90 beraberlik ve 129 mağlubiyet yaşayan Sarı Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde 19. kez mücadele edecek. Galatasaray bugüne kadar 10 kez elemeleri geçerek 8 kez de doğrudan Devler Ligi'ne katıldı. Sarı Kırmızılılar Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 169 maça çıktı. Galatasaray 46 galibiyet, 40 beraberlik ve 83 yenilgi yaşarken 181 gol attı ve 283 gol yedi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde grup ve lig aşamasında son dönemde istediği sonuçları alamıyor. Sarı Kırmızılılar son 30 maçında sadece 7 galibiyet elde ederken bu süreçte 6 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı. Sarı Kırmızılıların Devler Ligi elemelerindeki karnesi ise daha olumlu. Oynadığı 34 maçta 22 galibiyet alan Galatasaray 7 beraberlik ve 5 yenilgi tattı. Galatasaray Avrupa kupalarında çıktığı son 15 dış saha maçında bir kez galip geldi. Bu süreçteki tek galibiyet geçen sezon Ajax karşısındaydı. Sarı Kırmızılılar diğer 14 deplasmanda ise 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Galatasaray Sporting Lisbon'la tarihinde ilk kez karşılaşacak. Sarı Kırmızılılar Portekiz takımlarına karşı ise 9 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray Portekiz ekiplerine karşı deplasmanda oynadığı 5 maçta 2'şer galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşarken evinde ise 4 maçın 1'ini kazanıp 3'ünü yenilgiyle tamamladı.
1: Fenerbahçe tam 18 yıllık aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde tekrar karşılaşmalarına çıkacak. İlk mücadelede yarın Roma'ya karşı oynanacak. Karşılaşma saat 19.45'te başlıyor.
2: Fenerbahçe Devler Ligi'ne zaferle başlamak istiyor. Lyon'u eleyerek 18 yıllık Devler Ligi hasretini bitiren Sarı Lacivertliler ilk maçında İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek. İsmail Kartal'ın ekibi Kadıköy'de taraftarının önünde 3 puan ulaşmayı hedefliyor. 7. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Fenerbahçe en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak yaşamıştı. Sarı Lacivertliler'de karşılaşma öncesi 2 önemli eksik bulunuyor. UEFA'dan 2 maç ceza alan Matteo Guendouzi ile sakat bulunan Marco Asensio zorlu müsabakada forma giyemeyecek. 2023-2024 sezonunda Roma'da 21 gol atan Romelu Lukaku ise eski takımına karşı şans bekleyecek. Serie A'da geçen sezonu 3. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılan Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma bu sezona da iyi bir başlangıç yaptı. İtalya Ligi'nde 3'te 3 yapan başkent ekibi 10 gol atarken kalesinde ise sadece 1 gol gördü. 26 yaş ortalamasına sahip Roma'da 5 gol atan Daniel Malen'le 4 asist yapan Paolo Dybala çok formda. Ayrıca Manu Kone, Santiago Castro, Matias Süle, Rodrigo Mora ve Nicolo Pisili gibi yetenekli oyuncular dikkat çekiyor. Çobani Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Roma maçı saat 19.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Roma'yı konuk edecek dedik. Peki nasıl bir 11 olacak? Teknik direktör İsmail Kartal da 11'ini netleştirmeye başladı.
3: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüveni başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe ligin ilk haftasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi hasretini bitiren Sarı Lacivertliler turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal bu kritik maçta 11'de şans vereceği oyuncuları belirlemeye çalışıyor. Sarı Lacivertlilerin kalesini Ederson koruyacak. Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda Archie Brown'un oynaması bekleniyor. Zorlu maçta stoper ikilisi ise Milan Škriniar ve Nathan Ake'den oluşacak. İsmail Kartal orta sahada cezalı Guendouzi'nin yokluğunda İsmail Yüksek'e şans verecek. Milli oyuncuya N'Golo Kante

0: 42 yaşındaki hakem geçen sezon İspanya La Liga'da 20 karşılaşmada görev yaptı. Hilman Zano bu maçlarda 89 sarı, 6 kırmızı kart gösterirken 6 kez de penaltı kararı verdi. İspanyol hakem geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maç yönetti. Bu karşılaşmalarda 19 sarı ve 3 kırmızı kart çıkaran Hilman Zano 4 kez de penaltı noktasını gösterdi. Hilman Zano geçen sezon Avrupa ve Konferans Ligi'nde de birer maç yönetti. Jesus Hilman Zano daha önce 2 kez Fenerbahçe'nin maçlarında görev yaptı. 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi eleme turunda Fenerbahçe'nin Monaco'yu 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yöneten Hilman Zano bu maçta sarı lacivertli oyunculara 2 sarı kart gösterdi. İspanyol hakem 2022-2023 sezonunda ise Avrupa Ligi eleme turunda Fenerbahçe'nin Avusturya Viyeni 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada düdük çaldı. Hilman Zano bu karşılaşmada Fenerbahçe aleyhine herhangi bir kart veya penaltı kararı vermedi. Manzano, A milli takımın 2016-17 sezonunda Dünya Kupası elemelerinde Finlandiya'yı 2-0 ve 2018-19 sezonunda da Uluslar B Ligi'nde İsveç'i 3-2 yendiği maçlarda da görev almıştı.
1: Fenerbahçe yarın oynayacağı Roma mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 307. sınavını verecek.
2: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa Kupalarındaki 307. karşılaşmasına çıkacak. Sarı lacivertliler Avrupa Kupalarındaki 306 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 67 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe 306 mücadelede rakip pireleri 417 kez havalandırdı, kalesinde ise 426 gol gördü. Fenerbahçe Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda 41. müsabakasını oynayacak. Sarı lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 40 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken 6 beraberlik 23 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 42 gol atarken kalesinde 70 gole engel olamadı. Sarı lacivertli ekip 6 kez çıktığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en büyük başarısını çeyrek final oynayarak gerçekleştirdi. Fenerbahçe 2007-2008 sezonunda Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde yarı finalin kapısından dönerken Avrupa Kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı. Söz konusu sezonda sarı lacivertleri eleyen İngiltere'nin Chelsea takımı Şampiyonlar Ligi'nde yoluna yarı finalden devam etti. Roma'yı konuk edecek Fenerbahçe İtalyan takımlarıyla 16. müsabakasına çıkacak. Avrupa Kupalarında İtalyan ekipleriyle 15 maça çıkan sarı lacivertliler bu karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı. Sarı lacivertlilerin attığı 11 gole İtalyanlar 25 golle karşılık verdi. Fenerbahçe Roma ile ilk kez bir resmi müsabakada karşı karşıya gelecek.
1: Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Kurul 4 Ekim'de yapılacak.
3: Başkan gördüm, kaç tane yönetici, kaç tane...
1: Beşiktaş seçime gidiyor. Siyah beyazlı kulüpte yani olağanüstü seçimli genel kurul 4 Ekim pazar günü gerçekleştirilecek. Kongreden bir gün önce de olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yapılacak. Başkan Serdal Adalı yönetim listesini güncelleyerek yeniden aday olacak. Adalı Aralık 2024'ten beri başkanlık koltuğunda oturuyor. Serdal Adalı geçen yıl Mayıs ayında yapılan seçimi kazanarak 2028'e kadar başkan seçilmişti.
4: Değerli Beşiktaşlılar,
1: Beşiktaş kulübünde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken kaleci Alexander Nübel Almanya milli takımı için tekrar gündeme geldi.
5: Alman milli takımının birinci kalecisi Alexander Nübel olabilir. Manuel Neuer'in Dünya Kupası sonrası milli takıma veda etmesinin ardından Almanya'da yeni bir dönem başlıyor. Teknik direktör Jürgen Klopp'un Oliver Baumann, Jonas Urbik, Ter Stegen ve Beşiktaş'ın file bekçisi Alexander Nübel gibi isimleri değerlendirmesi bekleniyor. Sky'ın haberinde Nübel'in Beşiktaş'ta düzenli forma giymesinin milli takım yarışında kendine önemli bir avantaj sağlayabileceğine dikkat çekildi. Siyah beyazlılarda sürekli oynayarak maç

0: temposunu yükselten Alman kalecinin Almanya'nın birinci kalecisi olma konusunda yeniden umutlanabileceği ifade edildi. Nübel 2024 yılında Julian Nagelsmann döneminde 3 maçta Alman milli takımı kalesini korumuştu. Bu sezon Beşiktaş'ın oynadığı 10 resmi maçta da kaleyi koruyan Nübel, kalesine gelen 27 isabetli şutun 22'sinde gole izin vermedi. Sezona muhteşem başlayan 30 yaşındaki kaleci, topu oyuna sokma istatistiğinde ise %97 isabetle dikkat çekiyor.
1: Beşiktaş'ın Beninli yıldızı Junior Olaytan değerini tam 2 milyon euro arttırdı.
2: Junior Olaytan'ın yükselişi devam ediyor. Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında Göztepe'den kadrosuna kattığı Beninli futbolcu sahadaki performansını piyasa değerine de yansıttı. Siyah beyazlıların bonuslarla birlikte 6 milyon euro bonservis bedeli ödediği 24 yaşındaki oyuncu Göztepe'de forma giydiği dönemde 1.2 milyon euro piyasa değerine sahipti. Beşiktaş'a transferinin ardından değeri 5 milyon euroya yükselen Olaytan bu sezonki performansıyla birlikte 2 milyon euro daha değer kazandı. Vincenzo Italiano'nun göreve gelmesinin ardından takımın önemli parçalarından birine dönüşen Olaytan, bu sezon oynanan 11 maçın 10'unda ilk 11'de sahaya çıktı. Rakibe uyguladığı şiddetli baskı, yüksek enerjisi ve mücadeleci futboluyla öne çıkan Olaytan, hücumdaki katkısıyla da teknik heyetin güvenini kazandı. 4 asiste Beşiktaş'ın bu alandaki en başarılı oyuncusu konumundaki Olaytan, son oynanan derbideki performansıyla da dikkatleri üstüne çekti. Beninli futbolcu sergilediği performansla taraftarlarında beğenisini kazanan isimler arasında yer alıyor.
1: Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde sakatlık yaşayan Rıdvan Yılmaz'ın da sağlık durumu belli oldu. Siyah beyazlı kulüp 25 yaşındaki futbolcunun sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu. Fenerbahçe derbisinde bir gol atan ve sakatlandıktan sonra yerini otaryaya bırakan Rıdvan Yılmaz, Cuma günü oynanacak Erzurumspor maçında riske edilmeyecek. Rıdvan Yılmaz'ın 17 Eylül'de Marsilya ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak maçın kadrosunda yer alması bekleniyor. Trabzonspor Kulübü'nün Arnavut futbolcusu Ernest Muçi bu sezonda Bordo Mavililerin hücum hattındaki en etkili isimlerden biri oldu.
2: Ernest Muçi etkili performansını yeni sezonda da sürdürüyor.
3: Muçi rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü. Harika bir gol! Mükemmel bir gol! Ernest Muçi!
2: Süper Lig'de ilk hafta sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Arnavut oyuncu, sonraki 3 lig maçında Trabzonspor'un önemli isimlerinden biri oldu. Sezon başında Beşiktaş'tan 8,5 milyon euroya bonservisi alınan Muçi, hücumdaki etkinliğini sürdürerek 3 karşılaşmada 3 asist 1 gol kaydetti. Sezonun ilk haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlığı sebebiyle oynayamayan 25 yaşındaki futbolcu, ikinci haftada Başakşehir karşısında yaptığı asistle takımına katkı sağladı. Karşılaşmayı %95 pas isabetiyle tamamlayan Arnavut oyuncu, hücum organizasyonlarındaki etkinliğiyle öne çıktı. Muçi Trabzonspor'un 3. haftada deplasmanda Ahmet Sportif faaliyetlere 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada da Muhammed Salah'ın golünde yine asist yapan oyuncu oldu. Karadeniz ekibinin sahasında Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada 4. golünü kaydeden başarılı oyuncu bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Ernest Muçi geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 15 gol ve 7 asistlik performansıyla takımına önemli katkı sağlamıştı.
3: Şimdi Muçi. Muçi uzak mesafede vurdu, mükemmel bir gol. Harika bir gol. Ernest Muçi.
1: Göztepe Kulübü, Gürcü kaleci Luka Gugesashvili ile ilgili disiplin süreci başlatıldığını açıkladı. İzmir ekibi 4-2 kaybedilen Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından sosyal medyadan taraftarları hedef alan sert bir paylaşım yapan Gugesashvili'nin disiplin süreci sonuçlanana kadar takımdan ayrı çalışacağını duyurdu. 27

0: yaşındaki kaleci ilk yarıda 4 gol yemiş ve taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kalmıştı. Teknik direktör Stanimir Stoylov da ikinci yarıda genç kaleci Arda Özçimen'i görevlendirmişti. Bugesaşvili bir yıllığına PAOK'tan kiralanmıştı. Erzurumspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dal A-Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
1: Bu sene Süper Lig'de mücadele eden Erzurumspor'umuz ligin 4. hafta maçında Konyaspor'la karşılaştı. Evimizde 1-0 kazandık. Bir önceki haftada Gençlerbirliği deplasmanında bir puan almıştık. Şu anda 4 puanımız var. Cuma günü de önemli bir maça çıkacağız. 5. hafta itibariyle Beşiktaş'a konuk olacağız. Tabii ki Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor gibi ligimizin önemli takımları var. Büyük bütçeli takımları var. Tabii ki biz Erzurumspor olarak uzun bir aradan sonra Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Deplasmanlara gittiğimizde, evimizde oynadığımız maçlarda en güzel şekilde takımımızı temsil edeceğiz. Son aldığımız galibiyet takımda moralleri yerine getirdi. Şehrimiz, camiamız, taraftarımız bu galibiyetin mutluluğunu yaşadılar. Ama tabii ki her mağlubiyetten sonra olduğu gibi, her puan kaybından sonra olduğu gibi aldığımız puanlarla da biz hemen o haftayı bırakıp sonraki haftaya konsantre olmamız gerekiyor. Önemli bir maça çıkacağız. İnşallah oradan da istediğimiz puanları alıp evimize dönüp evimizde de Samsun maçını oynadıktan sonra milli araya gireceğiz. Tabii ki Süper Lig'de bu sezon uzun bir aradan sonra mücadele ediyoruz. Haftalar geçtikçe takımın oturması, sistemin oturması, oyuncu arkadaşlarımızın birbirine adaptasyonu. Bunun için biraz zaman gerekiyor. Bu süre zarfında da aldığımız her puan çok kıymetli bizim için. Bundan yaklaşık 5-6 yıl önce Erzurumspor'umuz için Süper Lig hedefiyle kurduğumuz kadroda aramıza kattığımız oyunculardı bu arkadaşlarımız. Tabii ki o sene gelen transfer yasağı ve şampiyonluk hedefinden ligde kalma hedefine düştüğümüzde bu oyuncular şampiyonluk için bir kadroya gidebileceklerdi başka kulüplere, ama kulübü o günlerde, o zor günlerde yalnız bırakmadılar. Bunu ben her konuşmamda söylüyorum. Çünkü bu vefa Erzurumspor'un bugünlere gelmesinde en önemli. Bizim faydalandığımız bu oyuncuların o vefası, bizim onlara olan bugün geldiğimiz noktada vefa diye adlandırıyoruz ama daha da ötesi bu arkadaşlarımızın bize katkıları. 6 yıl önce Süper Lig'de mücadele ettiğimizde Kulüpler Birliği toplantısına katıldığımda gündem maddeleri hep aynıydı. İşte yayıncı kuruluşla ilgili, yabancı sınırıyla ilgili, hakemlerle ilgili, işte altyapılarla ilgili, pasolikle ilgili hep aynı konular. 5 sene sonra, 6 sene sonra o toplantıya gittim, yine aynı şeyler konuşuluyor. Bu kronik sorunların düzeltilmesi için aslında teklifin kimden geldiğine, önerinin kimden geldiğine, Türk futbolundaki güzelliklerin, iyiliklerin kimden geldiğine bakmaksızın herkesin hep beraber tek bir masanın etrafında toplanması gerektiğini gördüm. Çünkü orada bir rekabet var. O rekabet maalesef Türk futbolu için güzel şeyler yapmanın önüne geçiyor. X bir kulüp yabancı sınırının serbest kalmasını istiyor. Y kulübü kendisi için de iyi olacağına rağmen, olmasına rağmen sırf o kulüp teklif etti diye ona karşı çıkabiliyor. Biz çok fazla değişiklik yapıyoruz Yüksel Bey. Türk futbolunda çok fazla değişiklik yapıyoruz. Benim gelecek sene yabancı sınırımın bu seneden değil, 3 sene geriden belli olması gerekiyor. Yani ben bugün 2026-27 sezonunda mücadele ederken 2029-2030 sezonundaki yabancı sınırının bugün belli olması lazım.
0: Teknik direktör Selçuk Şahin'le birlikte 6 maçta 5 galibiyet alan Batman Petrolspor Trendyol 1. Lig'de haftayı zirvede tamamladı.
2: Batman Petrolspor Trendyol 1. Lig'de liderliği bırakmıyor. Selçuk Şahin yönetiminde lige fırtına gibi giren Güneydoğu ekibi 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sadece ilk hafta Pendikspor'la berabere kalan Batman Petrolspor, sonrasında Boluspor, Sarıyer, Sivasspor, Vanspor ve Fatih Karagümrük'ü mağlup etti. Nefes kesen maçta Karagümrük'ü 4-3 yenen Kırmızı Beyazlılar 16 puanla zirvedeki yerini korudu. Güneydoğu ekibinde genç golcü Polat Yaldır 6 maçta 3 gol 2 asistlik performansıyla yıldızlaştı. Selçuk Şahin'in öğrencileri bir sonraki maçında Bodrum Futbol Kulübü deplasmanına çıkacak.
0: Bursa Spor'unda Süper Lig yürüyüşü devam ediyor ve 6. haftayı takım 2. sırada tamamladı. Takımda öne çıkan isimler var. Bakalım kimler?
3: Bursaspor zirveye Iheanacho'yla yürüyor. 4 yıl aradan sonra 1. lige dönen Yeşil Beyazlılar sezonu etkileyici bir başlangıç

0: yaptı. 6 maçta 5 galibiyet alan Bursaspor son olarak Manisa Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. 15 puanla ikinci sırada bulunan Yeşil Beyazlılar, lider Batman Petrolspor'u 1 puan geriden takip ediyor.
1: Yarın oynanacak olan Roma-Fenerbahçe karşılaşması öncesi basın toplantıları düzenleniyor. Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve Şikrinyar açıklamalarda bulunacak. Canlı bağlantı noktamıza gidelim.
2: Herkese günaydın. Evet, çok mutluyuz çünkü 18 sene sonra yine Şampiyonlar Ligi bu çok güzel stadyuma geri döndü. Dolayısıyla gerçekten çok büyük bir sorumluluğumuz var taraftara karşı. Biliyoruz yarınki takımı çok güçlü bir takım, çok iyi organize olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Fakat bence biz kendimizi çok iyi hazırladık ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanları da almak istiyoruz.
3: Onur Çubukçu, Bein Spor. Öncelikle başarılar diliyorum. Yarınki rakibiniz Roma'nın hücumlarında genelde baktığımız zaman etkin hücumlarda öne çıkan isimlerinden hep Dybala'nın ve Molla'nın olduğunu görüyoruz. Bu konuda bu ikiliye karşı Fenerbahçe'nin defans attığını, birinci bölgede nasıl bir mücadele beklediğini düşünüyorsun?
2: Evet, söylediğim gibi biliyoruz çok güçlü bir takım bizi bekliyor yarın ve şampiyonadaki ilk günden itibaren çok iyi mücadele ediyor. Dybala, Malen söylediğiniz gibi çok güçlü oyuncular, dolayısıyla hep beraber güçlerimizi birleştirmeliyiz. Sadece defans değil, tüm güçlerimizi birleştirmeliyiz ve onların güçlü noktalarını hedef almalıyız ve çok iyi bir sonuca ulaşmalıyız. Bu da Fenerbahçe'de kazanmak için oynuyor tabii ki.
4: Mehmet Ekrem Ceylan, İlas Haber Ajansı. Daha önce Gasperini takımlarına karşı birçok defa rakip oldun. Bu deneyimden yola çıkarak takıma bu maç özelinde aktaracağın özel bir detay var mı?
2: Evet, birçok defa Gasperini'ye karşı oynadım. Atalanta'daydı o zaman kendisi. Maçlar çok zordu. Çünkü gerçekten çok fiziksel bir futbol ortaya koyuyor. Çok koşuyorlar mesela. Tabii ki Roma'yla kalite daha da yükseldi takım olarak. Dolayısıyla çok söyleyecek bir şeyim yok. Benim takımım gerçekten çok iyi çalıştı. Çok kapsamlı analizler yaptık. Detaylı analizler yaptık. Çok güzel bir antrenman yaptık bugün ve bence hazırız bu mücadeleye.
5: Fatih Emrer, Sandemarke. Kaptan, kariyerin boyunca bu seviyede oynadın. Şampiyonlar Ligi'ne çok alışıksın. Fenerbahçe de çok tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım. Ama bu seviyede ilk defa oynayacak, Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa oynayacak oyuncular da var. Onlara ne gibi tavsiyeler verdin kaptan olarak?
2: Evet, daha deneyimli oyuncularımız var. Şampiyonlar Ligi'nde oynamış, bazılarının da daha az deneyimi var. Ama Şampiyonlar Ligi'ne ilk defa gidiyorsanız ya da 50. defa oynuyorsanız gerçekten heyecanınız hep aynı kalıyor. Dolayısıyla hiçbir tavsiye veremem. Hepimiz çok mutluyuz. Hepimiz gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan çok çok gururluyuz. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız her birimiz.
6: Serdal Kalaycı, yarın için başarılar dilerim öncelikle. Şunu sormak isterim. Lyon maçına çıkmadan önceki psikolojinizle şimdi Roma maçı öncesi psikolojinin, takımın ruh hali nasıl, anlatabilir misin?
7: Hmm.
2: Şahsi olarak çok farklı hissetmiyorum. Çünkü biz gerçekten bu maçları Şampiyonlar Ligi'nde oynuyormuş

0: Dolayısıyla çok uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri döndük. Dolayısıyla Lyon'a karşı oynadığımız bu maçta Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için bir adım daha olduğunu biliyorduk. Tabii biraz gergindik belki ama başardık. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Biz sadece Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım olmak istemiyoruz. Ama biz güçlü bir takım olduğumuzu ve gerçekten puan kazanmak istediğimizi göstermek istiyoruz. Hedefimiz bu. Çünkü Fenerbahçe'de oynuyorsanız gerçekten hedefiniz hep daha ilerisi, daha yükseği olmalı.
1: Teşekkür ediyoruz kaptan. Hocamızla devam ediyoruz.
2: Grazie.
0: Teşekkür ederim.
1: Hocam buyurun.
3: Herkese iyi günler. Yarınki Roma maçıyla ilgili çalışmalarımızı hemen hemen tamamladık. Bu akşam da küçük bir taktik antrenmanımız olacak. Milan'ın da söylediği gibi Roma takımının bütün detaylarına kadar bütün analizlerini yaptık. Hep beraber iyi çalıştık. 2 gündür de güzel antrenmanlar yaptık. Roma'ya gelince tarihinin en güçlü kadrosuna sahip. Şu anda formdalar. Ligde 3 maç yaptılar. 3'ünü de kazandılar. Sonuçta 2 senedir birlikte çalıştıkları Caspirino gibi çok deneyimli, çok bilgili, çok üretken bir teknik adamları başlarında var. Roma takımı nasıl bir takım derseniz, sahanın her yerinde adam adam oynamaya çalışan, fiziği hep ön planda tutan, kazandıkları topla da rakip ceza sahasında çok çabuk çoğalabilen bir takım. Bununla beraber tabii ki oyunun kendi açılarından riske ettikleri bölümler var. Biz de bunları tespit ettik. Yarınki maçla ilgili biz de bunlara hazırız. Onun için sadece savunma değil, hücum anlamında da biz rakibi bu eksikliklerini tespit ettiğimiz için maçta elimizden gelenin, oyuncularımızla birlikte hep beraber elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Burada taraftarlarımızın bize vereceği destekle, moralle de bizi en önemli itici gücümüz olacak her zamanki gibi, her zaman olduğu gibi. Sonuçta biz kendimize yarınki maçta güveniyoruz.
2: Berke Gültekin, Kafa Spor. Hocam yarın için başarılar diliyorum. Sizin söylediğiniz aslında sezonu iyi başlangıç yapmış bir Roma var ki ilk 3 maçın maç başı ortalaması 53 ceza sahasına giriş Roma adına. Yarın Fenerbahçe rakibin tehditlerini bilerek mi oynayacak, yoksa kendi tehditlerini bilerek Roma'ya o üstünlüğü sağlayarak mı sahada olacak?
3: Birazcık Roma'nın neler yaptığını bildiğimiz için ona göre bir kurgumuz olacak. Birazcık da o kurguya göre de onların boşluklarından yararlanmak isteyen bir Fenerbahçe olarak yarın mücadele edeceğiz.
4: Alper Aksu, TV Bu Spor. Hocam başarılar diliyorum öncelikle yarın için. Hocam daha önceki röportajlarınızda da söylemiştiniz, biz her türlü dizilime, sağ dizilimine hazırız, çalıştık demiştiniz. Roma'da bu sezon ilk kez aslında üçlü oynayan bir takım, ilk kez Fenerbahçe bu sezon üçlü oynayan bir takımla karşılaşacak. Tabii maç başlayınca dizilimler değişebiliyor ama bu anlamda rakibe özel Fenerbahçe'de de farklılıklar görebilecek miyiz yarın?
3: Biz de söylediğim gibi bütün oyuncularımız hepsi değerli, hepsi çok kıymetli, hepsi çok her sistemde oynamayı bilecek oyunculara sahibiz. Bizim de yarınki maçla ilgili Roma'ya göre farklı bir dizilimimiz olacak.
1: Onur Bey buyurun.
5: Hocam yarın akşamki mücadelede başarılar diliyorum öncelikle. Roma bu sezona Serie A'da hakikaten çok iyi başladı. 10 gol atarken bir gol yedi ve çok az pozisyon veriyor. Verdiği pozisyonlarda genelde Roma defansı dengesiz yakalandığı zaman bu pozisyonları veriyor. Bu konuda yarınki maçta Fenerbahçe'nin geçiş hücumundan pozisyonlar ne kadar önceliği olacak?
3: Şimdi biz yarınki maçta tamamen geçişe yönelik bir oyun oynamayacağız. Söylediğim gibi iyi bir takım. Sahanın her yerinde baskı pres yapıyorlar ama kendilerine göre de tabii ki oyunu risk ettikleri alanları var. Biz de o alanlar, o zamanlar içerisinde, o zaman dilimleri içerisinde o alanları kullanarak biz de hücum ederek sonuç almaya çalışacağız.
6: Sait Öztürk, 343 Dijital. Hocam buradayım. Yarınki maçta öncelikle başarılar dilerim. Hocam Marco Asensio'nun kadroda yer almaması hücum versiyonunuzu nasıl etkileyecek?
3: Marco Asensio şu anda sakatlığı devam ediyor. Devam ettiği için de biz 24 tane, 25 tane

0: Hatta elimizde çok değerli oyuncularımız var. Her biri birbirinden kıymetli, değerli bizim için. Yarın Marco Asensio, Mateo gibi oyuncuları aratmayacaklarını düşünüyorum. Onlar da yarın sahaya çıkan oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını düşünüyorum.
1: Erdem Akbaşa, Spor Hocam, yarın için başarılar diliyorum. Hocam, Mateo Gendüzü'nün yokluğunda orta sahada elbette oynayacak İsmail Yüksek var o mevkide. Bartu var. Değerlendirebileceğiniz orta sahada çok fazla alternatifinizin en azından kağıt üstüne baktığım zaman göremiyorum. Başka bir oyuncuyu bu mevkide o mevkilerde ya da kullanma ihtimaliniz var mı?
0: Şimdi şöyle, yarınki maç öncelikle 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için bir kere çok mutluyuz. Bunu bütün oyuncularım, yönetim, taraftarlar hep beraber başardık ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımıza çıkacağız. Hepimiz heyecanlıyız. Hepimiz bu konuda çok mutluyuz. Oyuncularım çok heyecanlı. Yarın kim oynarsa oynasın, bence herkes elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum ve bunu görebiliyorum oyuncularımda. Biz tamamen yarın isimler değil, sistem değil, oyuncularımın birçoğunun ortaya yüreğini koyarak, kalpten yürekten taraftarlarımız da bize vereceği destekle hepsi elinden gelenin en iyisini yapacağını şu anda kendimden ve oyuncularımdan çok eminim.
2: Erhan Bey, son soru olsun bu.
3: Hocam, yarın için başarılar. Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Hocam, camialar, insanlar, takımlar genelde zor zamanlardan çıkışlarıyla kendilerini ispat eder. Fenerbahçe Beşiktaş maçında zor bir akşam geçirdi taraftar olarak, cami olarak. Şimdi Roma maçında bu zor zamanın karşılığı olarak kenetlenmiş, ciddi ve oyunu alacak bir Fenerbahçe bekliyor taraftar. Taraftar için söylemek istediğiniz ekstra bir şey var mı?
0: Taraftarlar bizim her şeyimiz. Taraftarlarımız olmazsa olmazımız. Onlar varsa biz varız. Bugüne kadar bizi hiçbir zaman hiçbir yerde yalnız bırakmadılar. Onlara minnettarız. Biz de yarın hep beraber onları mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sadece ve sadece bu bir Şampiyonlar Ligi maçı, bir strateji maçı. Oyunun başından sonuna kadar taraftarlarımız da bu bilinçte takıma ve bizlere destek vermesi gerekiyor. Gol 1. dakikada gelebilir, 90. dakikada gelebilir. Onun için bu bir strateji maçı. Hemen başladık, gol atalım falan değil de oyunun son anına kadar, bitiş düdüğüne kadar hep birlikte mücadele etmeliyiz. Hep beraber olmalıyız. Bir bütün olmalıyız. Bir bütün olarak bir birlikte bu mücadeleyi vermeliyiz. Aynı enerjiyi ortaya koymalıyız. Tek bir enerjiyle mücadele etmeliyiz.
2: Teşekkür ediyoruz herkese.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
4: Açıklamaların ardından gün ortası bültenini noktalıyoruz. Hoşçakalın.
5: Sporun radyosu A-Spor Radyo.
6: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o. Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara. En para, bankanın güzeli.
5: Reklam. A-Spor Radyo. Bir reklam.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara, Empara, bankanın güzeli.
5: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
11: Selam, ben Piraye.
12: Ben de Rutkay.
11: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
13: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
14: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Onların zindana düşmesinde bizim de payımız var. 8 yıl kin biriktiren adamın nasıl biri olduğunu bilmeden hareket edemeyiz.
1: Zindan cezanız abiniz ölene kadardı.
2: O ak kefen giydiyse bize de saltanat ilatı düşer.
3: Altın kapıların nice sultanı açıldı Konya. Şimdi sıra bende.
4: Kartal kafese sığmadı. Şimdi doruklara yükselmenin vaktidir.
0: Selçuklu Sarayı'nda gelin olduğunu da gördüm. Hem de Aladdin'in karısı olarak. Bu da bir kader.
5: Anneyi sultanımıza layık bir şekilde hazırlayın. Benim kızım burada düğün beklerken sen bir cariyeyi has odaya nasıl yollarsın?
0: Sen gece sultanla beraber miydin?
1: Allah'ım onu en zor zamanımda karşıma çıkardım. Kör zindanlarda rüyam oldu. Düşün gerçek kılan Rabbim. Elbet yarım kalan da tamamlar.
6: Aşk ve Taht ilk bölümüyle 9 Eylül çarşamba akşamı ATV'de başlıyor.
7: Reklam.
8: A-Spor Radyo.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
12: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
13: 2027 ile 2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda dar gelirli, engelli ve yeni evleneceklerin konuta erişimini kolaylaştıracak yeni adımlar belirlendi. Buna göre sosyal konut yatırımları %150 artırılacak, İstanbul'da başlayacak kiralık sosyal konut modeli Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.
12: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Aspor ekranlarından mutlu günler. Spor gündemine hoş geldiniz değerli izleyenler. Yaklaşık 3 saat boyunca günün öne çıkan tüm gelişmelerini konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınındayız. Şampiyonlar Ligi haftasındayız. İki temsilcimiz tam 19 yıl aradan sonra iki farklı takımımızla Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyoruz. Bugün Galatasaray Lisbon deplasmanında sahne alacak. Yarınsa Fenerbahçe kendi sahasında Kadıköy'de İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Tabii ki bu karşılaşmaları detaylı bir şekilde konuşacağız. PFDK sekleri var. Gündemin yine öne çıkan maddelerinden birisiydi. Dün açıklanan PFDK sekleri ve tabii ki Trabzonspor'da ise bir teknik direktör arayışı var. Bugün Murat Özbostan ve Ahmet Akçam bizlerle birlikte hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: İyi yayınlar olsun hocam.
1: Takımlarımıza da başarılar.
0: Heyecanlıyız. Tam 19 yıl aradan sonra iki takımla birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Fenerbahçe camiası ise tabii ki bu anlamda daha farklı bir heyecan yaşıyor. Doğru. Onlarsa 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ndeler. Güzel bir dileriz Şampiyonlar Ligi haftası olur. Biz bugünün maçıyla başlayalım. Galatasaray bu akşam Portekiz'de Lisbon deplasmanında Sporting'e konuk olacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Bizler de bu karşılaşmayı konuşarak, konuklarımızla birlikte değerlendirerek başlamak istiyoruz. Tabii ki kadro konusu çok fazla merak ediliyor Murat Özbostan. Özellikle Osimhen'in yokluğunda işte santrafor kim olacak? Dünden bu yana devam eden bir Abdülkerim Bardakçı konusu var ama orada da Okan Hoca'nın bu haber nereden çıktı bilmiyorum. Abdülkerim oynayabilecek durumda. Bizimle birlikte Lisbon'a kadar da geldi dedi. Lemina yok orta sahada. Dilerseniz kadro konusunda sizin beklentinizi alarak başlayalım.
2: Ya Okan Hoca tabii yine bu haber nereden çıktı derken herhalde içeriden bir sızıntı mı var manasında mı diyor artık. Gerçekten oyuncu belki bacağı sarılıydı, ondan dolayı mı bir şeyler çıkardılar. Abdülkerim oynayacak.

0: Olmayacakmış yani, bir kere onu söyleyelim. Kadroya gelirsek şimdi biraz transfer dönemine geri dönmek lazım aslında. Ya o günlerde ya en azından ben kendi adıma hep şunu söylüyordum. Yani siz Osimhen'in bir kart cezası olabilir, sakatlığı olabilir. Futbolcu sonuçta, her şey olabilir. Bir süreç, maçlar var ve Osimhen de çok hareketli bir oyuncu. Her topa ayağını sokuyor. Heyecanlı, iyi mücadele ediyor. Yani takımı için her şeyi yapan bir isim. Dolayısıyla da adalesinde zorlamadan dolayı bir kanama oldu. Yani adalesinde bir yırtılma meydana geldi. Şu andaki bu yırtılma 3 hafta ile 1 ay arasında bir süreç. Ve bu süreçte işte böyle bir şey olabiliyor. Yani oraya Galatasaray yönetimi aslında daha böyle işte Osimhen'in yokluğunda oynayabilecek bir oyuncu transferi, yani daha güçlü bir figür olarak yapmadı. İşte Deniz Gül'ü transfer etti. Deniz Gül, evet, milli oyuncumuz, genç bir oyuncu, ekonomik şartları da çok uygun bir oyuncu. Ama bugün bakıldığı zaman, konuşulduğu zaman işte Leao mu orada oynar, Barış Alper'i mi orada oynatacak gibisinden yorumlar daha çok. Hoca da mesela Deniz Gül'ü düşünebiliriz ama 90 dakikayı da çıkaramaz, hazır değil türünden bir ifade kullandı. Yani bunları neden anlatıyorum? Ya burada bir kere Galatasaray bunun eksikliğini yaşayacak ve bu tartışmaları bundan sonraki süreçte lig maçlarında ya da bu tür sakatlıklarda, eğer Osimhen'in adına bu tür sakatlıklar yaşandığında hep bunlar gündeme gelecek. İlk transfer dönemine kadar. Aslında oraya daha direkt böyle tartışma olmadan, ya Osimhen yoksa şu var kardeşim, bu oynayacak türünden bir futbolcu transfer edilseydi bugün böyle değişik değişik formüller üzerinde konuşmalar olmazdı. Şimdi kadroya gelirsek, kadronun muhtemel 11'lerde Barış önde, o yani en önde Barış, evet, oynuyor. Santrafor
1: da.
0: Sane ile Yusuf,
1: Yunus
0: kanatlarda oynuyor. Tamam mı? Bu böyle bir kadro var. Mesela bugün Portekiz'deki Record gazetesinde ileride Olay oynuyor. Barış sol kanatta, sağ kanatta Yunus var.
1: Yunus
0: var. Yani onlarda da böyle yani bir şey
1: Leao'yu
0: var.
1: Leao'yu santrafora koyup, evet, Barış'tan Yunus'u, evet, kanatlara koymuşlar.
0: Evet. Bu da zaten olasılıklardan, ihtimallerden bir tanesi. Şimdi ya birinden biri olacak zaten. Yani bir sürpriz olmazsa, yani Sané'nin oynamayacağı gibi bir durum olabilir mi? Olabilir. Yani çünkü çok da formda bir şey çizmiyor ya. Performans ortaya koymuyor ve ama tabii bu Şampiyonlar Ligi maçı. Yani sonuçta hani hep klasik söylüyoruz ya, oyuncuların vitrin maçı. Şimdi ilk maç önemli. İlk maçtan puan, tabii, almak önemli. Yani iyi başlangıçlar her zaman keyifli olması istenir ki ondan sonraki süreçte bir turnuva gibi bir şey yani. 8 tane maç oynayacaksınız. Şeyiniz olsun, motivasyonunuz yüksek olsun. Galatasaray geçen sene Eintracht Frankfurt'a yenildi değil mi hocam? Farklı, evet, yenildi.
1: 5-1 mağlup oldu.
0: Sonra da Liverpool'la yani oynadı, yendi ve bir anda karanlıktan aydınlığa çıktı. Şimdi bu sefer ben bu senaryoyu konuşmak hemen istemiyorum da, diyelim ki bu maçta yenildi. Bundan sonraki rakibi Barcelona.
1: Aslında tamam, çok benzer bir yine.
0: Ama Liverpool'dan çok daha farklı bir durum var ortada. Yani
1: çok daha zorlu bir
0: rakip. Ve sonra da Lille oynuyor. Yani deplasmanda oynuyor yine. Deplasman performansları çok yüksek olan bir takım değil. Yani ben bu maçı şu açıdan çok önemli. Bu maçtan puan almak lazım. Bu maçtan bir puanı en azından almak lazım. Tabii ki kadro ile ilgili daha detaylıca, etraflıca konuşuruz. Ben en azından bir soruna yanıt vermiş olayım ve bir giriş yapmış oldum. Sonra devam ederiz hocam.
1: Daha detaylı konuşuruz. Bütün ihtimalleri değerlendireceğiz. Evet. Aslında çok da belki de bu anlamda seçenek yok ama özellikle bazı soru işareti olan mevkiler var tabii Galatasaray'da. Hocam sizden de şu konudaki yorumunuzu merak ediyorum. Fikstür açıklandığında Sporting deplasmanından kaç puanlık bir beklentiniz vardı? Yani bu akşamki bu maça Bilmiyorum işte 1 puan mı 3 puan mı kaç puan yazarsınız beklenti olarak tabii ki bunu soruyorum ama Osimhen'in yokluğunda çok zaman zaman zorlanan bir Galatasaray takımı hatırlıyoruz. Bu akşam bu deplasmanda nasıl bir Galatasaray oyunu bekliyorsunuz?
0: Beklentim 1 puandı. Tabii ki Galatasaray her maça galibiyet için çıkar, o kesin. Ama bu hiçbir zaman işte biz bugün çıkacağız rakibi de yeneceğiz tarzında kontrolsüz galip gelme amaçlı bir saldırı oyunu, bir hücum oyunu değil. Galatasaray artık Avrupa Kupası'nda, Şampiyonlar Ligi'nde de yeri geldiğinde kontrollü oynayabilen takımlardan biri oldu. Geçen sene oyun anlayışı bu konuda da biraz gelişti. Tabii o beklentilerimi ben belirlerken hep Galatasaray'ın gruptan çıkması için bir puan barajı var. Bence bu 10 puan civarında olacak.
1: Yani geçen yıl da sanırım 11 puanla çıkmıştı Galatasaray.
0: 11 ile çıktı ama geçen sene 9 artı avaraj yetti.
1: Evet.
0: Bir önceki sene de 11 puandı. Yani 10 artı avarajın varsa büyük bir ihtimalle çıkacaksın. İşte o 10 puanı Galatasaray nasıl en rahat toplar hesabını yaptığımda bir defa Athena, Stuttgart ve Feyenoord maçları mutlaka 3'er puanla kapatılmalı diye düşündüm. Ondan sonra 1'er puanlı maçlar olabilir. Sporting bunlardan bir tanesi. Barça'ya puan yazmadım. Lille deplasmanı da çok zor geçecek. Orada 1 puan.
1: Orada dün Lille sahasında mağlup oldu.
0: Evet,
1: Real Betis'e 3-2 mağlup oldular. 10 kişi kaldılar. Eitan Mbappe kırmızı kart gördü. Muhtemelen Galatasaray maçında da zaten forma giyemeyecek. Sanırım direkt kırmızı kart gördü çünkü.
0: Evet.
1: En az 2 maç ceza alacaktır.
0: Paris Saint Germain maçı son maç. Oraya puan yazmadım. Ama son maç apayrı bir ortamda oynanabilir. Bu arada Aston Villa maçı var içeride.
1: Evet.
0: Yani o da işte bir Sporting'de, bir Lille'de beklenmeyen kazalar olursa Galatasaray'ın çok zor bir rakibe karşı içeride alabileceği 1 veya 3 puan arasında gidip gelecek bir maç olarak gördüm. Yani benim hesabıma göre o 3 maç kazanılırsa Galatasaray mutlaka gruptan çıkacaktır.
1: Hocam geçen yıl İç sahadaki Saint-Gilloise maçında yaşanılan puan kaybının bu sezon yaşanmaması gerekiyor. Yani hani çünkü direkt olarak 3 puan yazılan bir mücadeleydi Saint-Gilloise maçı ve o biraz hesapları zora sokmuştu Galatasaray için devamında. Bu sezon o tarz bir mağlubiyet bu fikstür çok kaldıramayabilir. O yüzden iç sahada biraz daha dikkatli olmak gerekecek.
0: Çok doğru sana. Ama geçen sene bir de Liverpool maçı yaşandı,
1: evet,
0: içeride. Yani ondan da birçok kişi 3 puan beklemiyordu.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden yani içeride çok böyle keyifli olacak bir Barcelona ve Aston
1: Villa yine oradan bir 3 puan
0: maçları var. Bu ikisinden birini yener de 3 puan alırsa
1: inşallah hocam
0: muhteşem olur. Ben Galatasaray'ın gruptan çıkmasını bekliyorum bu hesaba göre. Tabii Şampiyonlar Ligi'nin hayali başkaydı Galatasaray'da. Önce transfer dönemine geri gidelim. İşte Galatasaray Ligi şampiyon bitirdi. Yeni sezona ilgili verilen ilk mesajlar şunlardı. 500 milyonluk bir bütçemiz var. Takımı bozmayacağız. Hatta takviyeler yapacağız. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Bütün bunları Galatasarayların tamamı şöyle değerlendirdi. Evet, takımın hepsi kalıyor. Icardi soru işaretliydi. Icardi gidebilirdi. Yani orada bir planda Galatasaray için bir kayıp olmadı. Ama takıma eksik bölgelere veya bazı futbolcuların yanına, arkasına değil, yedeğine de değil, çok değerli futbolcular alınması düşünüldüğü için taraftarın beklentisi de o yöndeydi. Dediler Şampiyonlar Ligi başladığında hem takımımız tam olacak, hem işte sezon zaten başlamış olacak, 4 maç oynamış olacağız, takımımız kondisyon olarak veya oyun olarak hazır olacak, kadronun da eksik olacağını kimse düşünmemişti, böyle bir beklenti, böyle bir hayal vardı. Şimdi bu açıdan baktığımızda oradaki beklentiler yine çok yerine gelmedi. Her şeyden önce transferde yerine gelmedi. Galatasaray'ın beklentisi şuydu. Osimhen, evet, takımı sezon başında da 4 maçta taşıyan futbolcu oldu.
2: Yine bu sene takımı Osimhen taşıyacak ama olası Osimhen'in Allah korusun sakatlığı

0: ceza veya mutlaka dinlenmesi gerekirse Osimhen'in mevkisinde oynayacak oyuncu da Osimhen kadar olmasa da ona yakın bir kalitede olacak. Deniz'in kalitesini burada tartışmaya sunmayacağım ama böyle bütün Galatasaray'ın hiç düşünmeden evet Osimhen var, Osimhen oynar. Osimhen yok, işte Osimhen'in yerine de şu oynar diyebilecek bir santroforu yok Galatasaray'ın. Yani Okan Hoca da işte orada Barış oynar veya Barış'ı oynatacağım diye düşünüyorsa bu transferde beklentilerin yerine gelmediğini gösteriyor. Tabii diğer mevkilerin şu an transfer açısından değerlendirmesini yapmayalım. Kısaca şöyle geçelim orayı da. Batrakov alındı. Yetenekli bir futbolcu ama genç. Hiçbir zaman Şampiyonlar Ligi'nde o günü kurtarma adına beklenen tecrübeyi, belki kaliteye sahip ama o tecrübeye sahip bir futbolcu değil. Bakıyoruz orta sahada ihtiyacımız olabilir dendi. Oraya alınan futbolcu Leslie hemen Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek bir futbolcu değil. Yoksa 11'de olurdu.
1: Evet.
0: İşte Abdülkerim konusunda Okan Hoca nereden çıktı bu haber demiş. O yine içerideki haber verenleri değil. Tamamıyla gerçek dışı olduğu için ona gayri ihtiyari verilen bir tepki. Ya biz hiç bunu düşünmedik, konuşmadık. Abdülkerim'in bir sorunu yok.
2: Uyduruyorlar mı hocam o
0: zaman?
2: Kim
0: uydurdu bunu diye.
1: Dedi. Evet. Haberler nereden çıktı bilmiyorum evet. Dedi. Ama bu arada bütün neredeyse muhtemel 11'lerde işte bazılarında Jakobs var sol stoperde, Eren sol bekte. Bazılarında Bichabu var yeni transferi Galatasaray'ın. Ama Abdülkerim çoğu muhtemel 11'de bugün yani bu saatte hala çok fazla yer almıyor. Hocanın o açıklamasına rağmen ama tabii ki hocanın burada beyanı esastır.
0: Dün ben evde çalışırken de sürekli A-Spor bende açıktır. Yani hep anında haberleri alırım. Abdülkerim haberi gelince ben de ilk düşündüğüm eyvah dedim. Yerine kim oynayacak? Hemen işi bıraktım. O hesapları yapmaya başladım. O yüzden haber ilk çıktığında gayri ihtiyari. İnsanlar hemen Galatasaray'ın 11'ini bir güncellemeye çalışıyorlar. Tabii orada da alternatifler çok. Ama bakın Abdülkerim'in yerine oynayacak ve oraya alınmış Galatasaray'da şu an için şey var.
1: Bichabu var.
0: Bichabu var. Bichabu içinde ya Abdülkerim yoksa Bichabu oynar diye kafadan o gönül rahatlığıyla onu söyleyemedik.
1: Hocam bu ama bir problem değil mi Galatasaray için? Yani şimdi Osimhen yok. Deniz'i gönül rahatlığıyla oynar diyemiyoruz. Abdülkerim yok. Bichabu oynar diyemiyoruz. Hala bugün sol stoperde İsmail Jakobs oynuyorsa evet. O zaman ya bu transferlerin şimdi, ne anlamı var diye insan soruyor.
0: Ben de onun için şöyle giriş yaptım.
1: Buyurun. Muhtemel 11 de bu arada ekrana geldi hocam. Buyurun bir yandan.
0: Detaylı konuşmayalım ama transferi değerlendiriyorduk. Demek ki Galatasaray'da transferler beklentileri karşılamadı. Buradan o sonucu çıkarabiliriz. Evet,
1: bizde de bu arada
0: Jakobs. Orada hala Abdülkerim yok.
1: Evet, Jakobs'u bekliyoruz. Sol stoper.
0: Bu kadroda olabilir.
1: Eren sol bek. Onun dışında zaten çok bir sürpriz yok. Leao yok bizde muhtemel 11'de. Kulübede başlamasını bekliyoruz. Emre Kaplan'dan gelen muhtemel 11 böyle. Birazdan hatta Lisbon'a Emre'ye de bir bağlantı yapacağız. Tekrar sorarız kadronun son durumunu. Ama bizim beklediğimiz 11 Uğurcan, Şalay, Sanchez, Jakobs, Eren, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Sane, Barış Alper.
0: Şimdi transferde beklentiler yerine gelmedi dedik. Bu bir tespit. Zaten gelmiş olsaydı Abdülkerim'in olmadığı, şu an var mı yok mu net bilmiyoruz ama Abdülkerim yoksa kim oynar sorusuna gözü kapalı hepimizin birden şu oynar cevabını vermemiz lazımdı. O isim de Bichabu'ydu. Hiç kimse Bichabu diyemiyor. Bizim muhtemelde de Jakobs var.
1: Evet.
0: Yani Emre bu muhtemeli verirken Emre'nin de içeriden doğru haberleri alma konusunda ne kadar iyi olduğunu hepimiz biliyoruz.
1: Kesinlikle.
2: Niye hocam? Leao oynamaz mı?
0: Şimdi Leao'da benim tahminimi sorarsan Leao kalite olarak zaten yani benim
2: niye aldım hocam ben bu adamı o zaman?
0: Şimdi ben almadım Murat bana
2: hayır yani
0: bana
2: kızıyorum hocam bana, hayır mantıken konuşuyoruz.
0: Kızdı
2: size niye kızayım hocam? 40-50 milyon euro para vereceğim adama. Hazır değil hazır değil. Niye hazır değil? İdmana çıkmadı mı Milan'da?
0: Şimdi,
2: kamp dönemi görmedi mi?
0: Şimdi benim görüşüme göre de Leao kalitesindeki bir futbolcu

0: kazanıyorsa hele hele Şampiyonlar Ligi'nde daha önceki takımında da antrenman yaptıysa mutlaka oyuna başlaması gerekir. Ama Okan
1: Başakşehir
0: Hoca,
1: maçında yaklaşık yarım saat
0: evet
1: süre
0: Okan
1: aldı.
0: Hoca, Okan Hoca net bir şekilde Leao'nun daha tam hazır olmadığını zaten kendi açıkladı. Gelen haberler de bugünkü maçta da %100 hazır değil. Dolayısıyla %100 hazır olmayan bir Leao ile Okan Hoca büyük bir ihtimalle başlamayacaktır. O yüzden ben de bu kadroyu destekleyenlerden biriyim.
1: Hocam %100 hazır olmayan Leao'nun Sané'nin şu görüntüsünden daha çok katkı verebileceğini düşünüyorum. Yani kızmasın kimse ama ben yani bilmiyorum 45 dakika oynayabilecekse mesela Leao ilk 11'de başlamak Leao ile duruma göre gidişata göre mesela Sané'yi oyuna sonradan atmak bence daha mantıklı olabilir.
0: Ya mutlaka şimdi bunlar görüştür. Yani sana gerçekten iyi oynamıyor. Yani Leao konusunda söylenecek bir şey var. He, Galatasaray demin dedim Osimhen'in ona yakın kalitede yanında bir başka o mevkide başka oyuncu yok.
1: Evet.
0: Galatasaray belki bir 10 numaraya Şampiyonlar Ligi'nde özellikle o pozisyonda olan futbolcuların deneyimli olması çok önemli. Galatasaray'da işte kimler konuşuldu? Fernandezler, Silvalar konuşuldu o mevki için.
1: Evet, orta
0: O
1: saha için.
0: futbolculardan biri olsa Osimhen'in yokluğunda benim takımın lideri diye o bahsettiğim tecrübeleri koyabilirsin. Yani yatırım Laho'yla sola mı yapılmalıydı yoksa başka bir mevkiye mi? O tartışılır. Ama sonuçta transfer bitti. Bununla Galatasaray oynamak zorunda. Ben kendi adıma o dönemde de şunu söyledim. Ya ben de geçen sene kanatlarda en iyi verimi veren bir Barış varsa kariyer sezonu yaşadı. Orada gözü kapalı oynatabileceğim bir Yunus varsa çok güveniyorum Yunus'a. Biz de hakkını tam olarak vermediğimiz futbolculardan biri. Sané'nin böyle geldiği günden burada olduğu günlerin tamamında zirve performansla oynamayacağını tahmin ediyordum. Ama bu kadar da düşük olacağını tahmin etmiyordum. Elinde bu kadar alternatif varken yatırım oraya mı yapılmalıydı? O soruyu o zamanlar sormuştum ben. Şimdi bakıyoruz. Okan Hoca'nın buradaki tercihi şu yönden sonradan girsin yönünde olabilir. Biz kendi takımlarımızdan da şunu bekliyoruz. Oyun başladığında şöyle rakibin üzerine bir yüklensin. Ön alan presiyle işte kendi sahamızda rakibe bugün senin buradan çıkman mümkün değil diye onları bir sıkıştıralım isteriz. Tempomuz yüksek olsun isteriz. İkili mücadelelerde sert, sağlam, agresif, temaslı oyun isteriz. Şimdi büyük bir ihtimalle aynı şeyleri bugün Sporting'de yapacak. Yani geçen sene de Şampiyonlar Ligi'nde iç saha maçlarının tamamını Paris Saint-Germain dahil olmak üzere
1: Evet. Hatta
0: kazanmışlardı.
1: Bodo karşısında inanılmaz bir geri dönüş yaptılar. 3-0 kaybedip sahalarında 5-0 kazanıp tur atlamışlardı.
0: Doğrudur. Şimdi öyle olunca oyunun sonlarına doğru hep tempo biraz daha düşebilir.
1: Evet.
0: Yani Leo hazır değil derken Leo hiç oynamaz değil. Sakatlık riski olduğu için fiziksel olarak o yüzden çok uzun süre oynatılmamalı deniyor. Şimdi baktık transfer istenildiği gibi olmamış. Galatasaray'ın şu anki futbolcuların bireysel form seviyeleri çok yüksek değil. Dolayısıyla Galatasaray oynayabileceği oyunun da gerisinde kalmış bu sezon için bugüne kadar. Fiziksel yönden de Galatasaray oynadığı
1: Hocam çok
0: maçlarda.
1: özür diliyorum. Bir gelişme var. Sıcak bir gelişme. Bir kırmızımız var. Fenerbahçe'de Çobani Stadyumu'nun kapasitesi 64 bine çıkıyor. Fenerbahçe yönetimi projeyi tamamladı ve inşaatsa 12 ay sürecek. Bu önemli gelişmeye dairse A-Spor Fenerbahçe muhabiri Erdem Akbaş telefon attığımızda sözü kendisine bırakalım.
2: Furkan Yıldız, iyi yayınlar diliyorum sana ve konuklarına. Fenerbahçe çok merak edilen konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Çobani Stadyumu'nun kapasitesinin arttırılmasıyla alakalı kapsamlı bir açıklama geldi Fenerbahçe. spor kulübünden. Öncelikle şunu söyleyelim. Kapasiteyi 64 bin kişiye Fenerbahçe çıkarmayı hedefliyor. Proje tamamen bu yönde hazırlandı. Geçtiğimiz günlerde Dolmabahçe'de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri bir araya gelmişti. Burada Fenerbahçe

0: gelir hedefliyor. Çatı 6 metre yukarıya çıkarılacak ve bu çatıların yükseltilmesi sırasında Fenerbahçe 2-3 hafta maçlarını başka bir statta oynayabilir. Yaklaşık 12 ay sürecek bir inşaat projesinden bahsediyoruz. Stadyum çevresinde 12 ay boyunca bu işlemler devam edecek. Fenerbahçe yönetimi Sayın Aziz Yıldırım seçim döneminde bunu zaten dile getirmişti, bu vaadini. Bu vaadi içinde çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. İzinler alındı. Fenerbahçe'de artık inşaat çalışmaları başlayacak diyebiliriz. Tekrar edelim, 64 bine kapasite yükseltilecek. 50 milyon euro maliyeti var. 25 milyon euro ekstra gelir kulübün kasasına girmiş olacak. Ve 12 ay devam edecek bu işlem, inşaat işlemi. Fenerbahçe için, Türk futbolu için, Türk sporu için de hayırlı uğurlu olsun diyelim. Elbette stat tamamlandığında çok daha görkemli bir stadyuma sahip olmuş olacak Fenerbahçe taraftarları. Gelişmeler oldukça Aspor ekranlarından paylaşmaya devam edeceğiz Furkan Yılmaz.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Erdem Akbaş'a. Fenerbahçe'de bu önemli gelişmeyi Erdem Akbaş bizlerle paylaşmış oldu. Bir kez daha tekrar edelim. Yaklaşık kapasitesi yanılmıyorsam 48 bin 50 bin civarında Fenerbahçe Çobani Stadyumu'nun ve bu kapasite 64 bine çıkacak. İnşaat yaklaşık 12 ay, yani 1 yıl sürecek. Bu projeyle birlikte Fenerbahçe Kulübü tabii ki önemli bir ek geliri de kasasına koymuş olacak. Hayırlı olsun Fenerbahçe camiası için. Zaten program içerisinde Fenerbahçe bölümümüz olacak. Roma maçını konuşacağımız bölüm olacak ilerleyen dakikalarda. Orada çok daha detaylı olarak bu projenin de yansımaları nasıl olur, katkıları nasıl olur Fenerbahçe'ye, bunu konuşuruz. Biz yeniden Galatasaray'a dönelim hocam. Buyurun, bu akşamki maçı
2: tabii
1: konuşuyorduk.
2: Biraz da toparlama olacak. Şimdi transferlerde beklentiler yerine gelmediği gibi Galatasaray'ın şu an form seviyesinin de biraz altında olduğu gerçeğini kabul etmemiz lazım. Dolayısıyla Galatasaray oraya çok daha tam kadroyla, çok daha formda çıkabilirdi. Ama bu hiçbir zaman bu maçın kaybedildiği anlamına gelmesin. Çünkü Galatasaray'dan şunu biliyoruz. Galatasaray ne kadar sorunu olursa olsun, eksiği olursa olsun, özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarını farklı oynuyor. Yani rakip takım için de bu geçerli, ama bugün Galatasaraylı futbolcular ligde sahayı yansıtamadıkları enerjilerinin tamamını yine sahaya yansıtacaklardır. Konsantrasyon ve motivasyon üst düzeyde olduğu için bakın kalite kaybolmaz. Yani yine o kalitelerini sahaya yansıtacaklardır. Galatasaray önemli maçlarda ne oynamalıyızı Okan Buruk'la beraber konuşup da oyun disiplinine sadık bir şekilde bunu oynayan bir takım. Dolayısıyla ben bugün Galatasaray'dan kesinlikle puan bekliyorum. Yani bir puan olması da Galatasaray için olumlu ve bir başarı olarak görülüyor olması lazım. Çünkü Sporting deplasmanı her zaman zordur.
1: Evet, Portekiz deplasmanları zordur. Sadece Sporting değil, Benfica, Porto, hatta Braga geçmişte karşı karşıya geldiğimiz diğer Portekiz takımları. Hatta şöyle yapalım, bir barkomuz vardı. Galatasaray'ın Portekiz takımlarına karşı tarihte almış olduğu, yakın geçmişte de tabii ki sonuçları bu akşamki maç öncesi bir kez daha hatırlayalım. Reji birazdan arkadaşlarımız Barco ekranımıza yansıtacaklar. Galatasaray'ın Portekiz deplasmanları nasıl geçmiş? Tek tek rakip olarak farklı farklı şekilde ele alacağız. Önce Benfica ile başlayalım. 2008-2009 sezonunda Galatasaray UEFA Kupası o dönemki adıyla grup aşamasında Benfica ile deplasmanda karşı karşıya geldi ve o mücadeleyi 2-0 kazanmayı başarmıştı Galatasaray. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa teknik direktör Mihail Sikibey'di. Deplasmandan 2-0'lık sonuçta dönmeyi başarmıştı Galatasaray. 2015-2016 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında Galatasaray bu kez Benfica ile rakip oldu. İstanbul'daki maçı temsilcimiz 2-1 kazanırken Portekiz deplasmanında Lizbon'daki maçsa Benfica'nın 2-1'lik galibiyetiyle sona ermişti ve yine Benfica ile bu kez 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu, yani son 32 turunda Galatasaray karşı karşıya geliyor, ama bu aslında biraz da Porto kısmıyla bağlantılı, çünkü aynı sezonda

0: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını 3. olarak tamamlayıp UEFA Avrupa Ligi son 32 turu yani playoff turuna devam etmişti. Oraya katılmıştı. Orada ise rakip Benfica olmuş. İstanbul'da 2-1 mağlup olmuştu Galatasaray rakibine ve deplasmandaki maçsa golsüz sona erip Galatasaray o sezon Avrupa Ligi'ne veda etmişti. Gelelim Porto'ya. 2018-2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde grup etabında Galatasaray Porto ile eşleşmişti ve yine Dragao'da Porto'da deplasmanda oynadığı karşılaşmadan Galatasaray 1-0 mağlup ayrılmıştı. İç sahadaki maçı da yine Portekiz ekibi İstanbul'da 3-2'lik skorla kazanmayı başarmıştı ve Braga ile ise Galatasaray 2012-2013 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında rakip olmuş. İstanbul'daki maçı Braga 2-0 kazanmış ve deplasmandaki karşılaşmadansa Galatasaray 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başarmıştı. Yani özetlemek gerekirse Portekiz deplasmanlarında özellikle Galatasaray'ın 2 galibiyeti olduğunu görüyoruz. 2 de mağlubiyeti var. 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlanmış ama zor deplasman olduğunu, Portekiz deplasmanlarının zor olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz değil mi Murat Özbostan?
1: Evet, yani Galatasaray genel olarak zaten Şampiyonlar Ligi serüveninde deplasmanlarda başarılı değil. Yani tabloya baktığımız zaman. Ama biraz önce dediğim gibi yani bu ilk maç olması bir kere önemli. Biraz önce yine yani bundan sonraki maç Barcelona, ondan sonraki maç Lille deplasmanı, sonra evinde oynayacağı maçlar var. İlk 3 maçta 0 çekmemek lazım bir kere. Sonraki 5 maça kalıyor. 5 maçın bir tanesi son Paris Saint Germain maçı. Ben onu da çıkartıyorum. Geriye 4 tane maç kalıyor. Yani o 4 maçta siz 10 puanı, 11-12 puanı bulmanız lazım. Geçen sene 9 puanla çıkılmış.
0: Evet.
1: Ondan önceki sene 11 puanla çıkılmış. Yani bakıldığı zaman Galatasaray'ın bir 10 puan alması lazım hocam. 10 puan alması lazım. Yani bu maçtan evet eksikler var, bazı sıkıntılar var. İşte biz maalesef ki hep Osimhen üzerine konuşuyoruz. Aslında bir takımın tamamen Osimhen üzerine konuşulmaması lazım diye düşünüyorum. Yani Galatasaray eşittir Osimhen falan diye bana göre öyle bir şey yok. Ama gelinen noktada bu oyuncunun Galatasaray'a ne kadar büyük bir sadece bir golcü olarak değil, sadece bir futbolcu olarak değil, işte son maçta Başakşehir maçında kazanılan bir golden sonraki sevincine bile baktığımızda kulübeden ne kadar bu duyguyu yüksek yaşadığını görebiliyoruz ve diyoruz ki Galatasaray'ın bu duygusunu eksilecek. Eksilse bile bu duyguyu bu gece diğer oyuncuların tamamlaması lazım. Yani Galatasaray'ın takım halinde aynen Liverpool maçında olduğu gibi büyük bir istekle, arzuyla yani savunma kalecisinden savunmasına, orta sahasına, en öndeki şeyine kadar hepsinin iyi bir takım ruhuyla oynaması lazım. Şimdi rakip çok şut çekiyor. Rakip arkaya, defansın arkasına çok hızlı geçişler yapıyor. Ve şu anda evindeki maçlarda genelde kazanıyor. Ve geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde büyük maçları hep kazanmış evinde. Böyle bir takımdan bahsediyoruz. Şimdi bunları söyledik diye de bir karamsarlık havası olmasın ama biraz teraziyi koyduğumuz zaman evet yani Sporting'in biraz daha ağır bastığını görebiliyoruz. Şimdi gerçekçi olalım. %51 basıyor. Çünkü Galatasaray'da bazı handikaplar var. Galatasaray savunması değil mi hocam? İyi başlamadı sezona. Yani 4
2: sadece
1: maç,
2: savunma değil.
1: Yani 4 maç 6 tane gol yediler. Yani bekleri, stoperleri. Şimdi Abdülkerim işte bu sakatlığı bir kenara bırakırsak tartışılan isimlerden bir tanesi performansı. Yani ben çok da hak vermiyorum bunlara. Yani sonuçta oyuncu Galatasaray'ın uzun yıllardır yükünü çeken bir isim. Şimdi oraya bir transfer de yapıldı. Alternatif olarak gösteriliyor. Direkt 11'e yapılmadı herhalde değil mi hocam? Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum da.
2: Direkt
1: yani.
2: Direkt 11 değil abi.
1: Yani Abdülkerim şimdi bu transfer dönemi, transfer döneminde Galatasaray daha çok böyle hep son günleri bekledi. Yani biraz şey gibi işte halk pazarına gidersin de bir akşam gideyim ya daha ucuz fiyatlar olur filan gibisinden. Yani öyle bir sanki düşünce içerisinde oldular. Öyle oldular demiyorum. Ama bakıldığı zaman transfer dönemi çok eleştirildiler. Oldukça verimsiz olduğu söylendi. Yani son birkaç güne arka arkaya sığdırılan transferler oldu. İşte Batrakov evet. Ya kimse Batrakova kötü bir oyuncu falan demiyor. Yani genç, bir potansiyeli yüksek, bir yıldız adayı, yani gelecek

0: Galatasaray'ın ya da dünya futbolunun faydalanabileceği bir yıldız olarak gösteriliyor. Ama Galatasaray o noktaya kadar hep daha VIP isimler, daha winner isimler gündeme geldi ve bunları telaffuz eden de bir hocası oldu. Sonuçta bu diğer transfer olmayınca biraz hayal kırıklığı yaşanmıştı. Şimdi bugün Watragov'un performansı da önemli. Yani bunun pas akışı, enerjisi, gerçekten Galatasaray'ın kazanabileceği sınırlı sayıdaki pozisyonlarda vereceği paslar çok önemli. Şimdi Barış mı Leao mu? Yani gerçekten bütün 11'lerde Barış yazıyor. Ben Leao'nun oynayacağını düşünüyorum. Yani eğer ben bu transferi yaptıysam, bu Şampiyonlar Ligi maçına bugün bu serüvene başlıyorsam benim bu adama ihtiyacım var kardeşim. Ben 30 dakika, 40 dakika, 50 dakika, 60 dakika da olsa ben bu adamı oynatmalıyım. Ya bugün bana benim için bir şeyler yapması lazım. Şimdi bu durumda Barış oynar mı? Barış'ı da yine tamamen benim fikrim. Sol tarafa koyarsak Sané'yi de kulübede oturturum.
1: Şu olabilir mi? Merkezde Yunus, sağda Sané, solda Barış, santraforda Leao. Bu çok ofansif mi olur acaba?
0: Yani
1: arkalarında da Sara, Torreira, Batrakov kulübede.
0: Evet, öyle olur bence. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi, Batrakov'un ilk maçı bu kulvarda, ki Galatasaray'a gelme sebeplerinden bir tanesi, birinci nedeni ve bence onun için çok özel bir maç. Bir de onun açısından bakalım.
1: Kariyer yani açısından.
0: Özel bir maç. Onun için olabilir mi? Olabilir ama olacağını düşünmüyorum. Ama bu kadrodan konuşursak, diyelim ki böyle oynayacaklar. Bu Barış var. Ya Barış da formsuz kardeşim. Barış formsuz. Sané formsuz. Defans dörtlüsü formsuz. Yani çok eksik var ya Galatasaray'da. Yani çok. Bakıldığı zaman formsuz oyuncular çok. Ama fazla. Ben bu maç özel bir maç. Bu Şampiyonlar Ligi maçı. Bütün formsuzluklar bir kenara bırakılıp bugün herhalde herkes bu sahnede çok daha farklı bir performans ortaya koyacak. Yani rakibin hızını kesmek lazım. Ne bileyim, orta sahada top kaybetmemek lazım. Ondan sonra yani bir ilk 25-30 dakika gol yemeyin. Yerseniz olmaz. Yani bir ondan sonraki şey biraz sıkıntılı olur gibi geliyor bana. Yani gol yemeden bir 30-35-40 dakika gitmek daha keşke ilk yarıda. Yani bu çok kontrollü bir oyun. Hocam daha iyi analiz eder. Yani teknik açıdan kolay bir maç değil. Ama bu kadro da iyi bir kadro. Yani bu kadro bugün iyi oynarsa, iyi mücadele ortaya koyarsa en kötü bir puanı alırız ve galibiyet olursa süper olur.
1: Kesinlikle. Şimdi Galatasaray'ın zaafları var mı? Var, evet. Zaten bu hepimizin ortak fikri herhalde. Özellikle savunma anlamında zaafları var Galatasaray'ın, ama şu da herhalde Galatasaray'ın en büyük bu akşama dair kozlarından birisi olacak. Bu oyuncu grubunun büyük çoğunluğu özellikle Şampiyonlar Ligi'nde artık oynama alışkanlığını kazanmış bir oyuncu grubu.
2: Doğru.
1: Yani burada yerli isimler, yabancı isimler, hatta takıma katılan Leao da buraları oynamaya çok yabancı bir oyuncu değil. Bu da sanki bu akşama dair Galatasaray açısından önemli bir artı değer, değil mi hocam?
2: Ya mutlaka, yani Şampiyonlar Ligi'nde tecrübe, deminden beri onu anlatıyorum.
1: Evet.
2: Gerçekten önemli. Yani oranın heyecanı bambaşka. Futbolcuların hayallerini süsleyen bir turnuva orası. Bakın, Dünya Kupası kadar değerli bir kupa. Kaldı ki rakip takım, onların da her ne kadar Şampiyonlar Ligi'nde oynamış önemli futbolcuları olsa bile, bu sene veya bir kısmı da geçen sene transfer edilen genç bazı futbolcuları var. Yani bugün Portekiz takımlarının genel olarak en büyük hedeflerinden bir tanesi de mümkün olduğunca genç futbolcular alıp onları parlatabilmek. Kadroya baktığımızda da rakip takımda da parlatılma amacıyla oynayan, oynatılan, transfer edilen
1: genç
2: çok,
1: isimler
2: çok,
1: var.
2: Çok sayıda futbolcu var.
1: Gonçalves o isimlerden birisi mesela. Sol kanatta oynayan ismi Sporting'in 19 yaşında olması lazım. Çok genç bir oyuncu ama çok önemli bir potansiyel.
2: Debas stoperlerinden biri, evet. O Fresnedo sağ bek oynayan onlardan bir tanesi o. Bugün büyük bir ihtimalle Araya oynayacak. Sol tarafta yine öyle bir gençleri var. Orta sahadaki Dambia 22 yaşında.
1: Evet, Dambia.
2: Venezia'dan aldılar. Onlardan biri.
1: Bu arada bu akşam hocam İtalya bir takımının yeni teknik direktörü Roberto Mancini.

0: Şimdi de hatta siz bahsettiniz. Dumbia'yı izlemek için İtalya milli takımına çünkü çağrılma ihtimali
1: Evet.
0: varmış. Sporting Galatasaray maçında tribünde olması bekleniyor. Mancini'nin de.
1: Kaldı ki İran Kunde'yi Avustralya'dan tanıyoruz, yeni transfer, büyük bir ihtimalle sonradan oyuna girecek.
0: Çok zorluk çıkarmıştı bize.
1: Evet, onlardan biri Jesse, onlardan biri.
2: Hocam
1: Çok.
2: Suarez gibi de bir efsane var.
1: Şimdi
0: Evet.
1: zaten bunun dışında kalanlar
0: En dikkat
1: tecrübe.
0: edilmesi, bu arada Sporting kadrosunda en dikkat
1: Evet.
0: etmemiz gereken isim belki de Luis Suarez, Kolombiyalı
1: Sevgili
0: golcülere.
1: Murat söyledi. Özellikle Zalazar ve Suarez gerçekten çok iyi oynuyorlar. Önlü arkalı oynuyorlar. Suarez önde ama çok hareketli bir santrafor. Yani
2: Kata mı?
1: hareketlilik deyince onu örnek verebiliriz. Hem sağda hem solda devamlı görüyorsun. Yani bu hem onun markajını zorlaştırırken hem de santraforun bu kadar hareketli olması demek önde arkasından gelen futbolcu için alan yaratması demektir. Oraya da Zalazar giriyor işte.
0: Hocam tam bu noktaya gelmişken bir tane daha yine Barkomuz var. Bugün bayağı hazırlıklıyız bu akşamki maç öncesi. Hatta Fenerbahçe Roma maçı için de hazırlıklarımız var. Şimdi rakipten bahsetmişken rakipte en dikkat etmemiz gereken isimler 3 isim. Az önce de Murat Özbostan da hatta hatırlattı bir kez daha. Luis Suarez belki de bu kadronun en önemli isimlerinden birisi. Transfer döneminde neredeyse Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşecekti. Bu kez Sporting formasıyla Galatasaray'a rakip olacak Şampiyonlar Ligi'nde. Kolombiyalı santrafor 5 maçta 4 golü ve 1 asisti var Portekiz Ligi'nde. Flavio Gonçalves az önce bahsettik, 19 yaşında, çok genç bir oyuncu. Yine Portekiz futbolunun son dönemdeki önemli beklentisi olan isimlerden bir tanesi. Sol kanatta oynuyor. 5 maçta onun da 3 golü 1 asisti var ve yine Katamo da Mozambikli oyuncu. Sağ kanatta oynayan bir oyuncu. 1 golü 3 asisti var. Onun da 5 maçlık performansı ama zaten kadroyu işte Dumbia'dan bahsettik, merkezde oynayan. Bu arada Rodrigo Mora, özür diliyorum, o Porto'dan gitmişti. Flavio Gonçalves, yani böyle genç ve deneyimli isimleri de kadroda harmanlayan bir
1: Tabii.
0: kültüre sahip Sporting takımı hocam.
1: Yani bakıyoruz 28-19-25.
0: Evet.
1: Şimdi geçen seneki performanslarına bakacak olursak Suarez 38 gol atmış, 8 de asisti var. Yani ilk maçta da bu sene oynamamıştı. Dolayısıyla o maçta oynamış olsa belki de 4 golde kalmayacak. Ama asiste yaptığını görüyoruz. Zaten bunların hepsi asist yapan oyuncular. Çok hareketli, değişken bir hücum hattı. Zaten ben takımı anlatacak olsam öndeki dörtlüyü ayrı
0: İşte
1: anlatırım.
0: bu üçte bir de Zalazar'ı ekleriz.
1: Tabii.
0: En tehlikeli dörtlü
1: Hemen
0: o
1: arı o dörtlüyü ayrı anlatırım. Hemen arkalarında da Klaver, ben de yazılı ama onun başka Altimira.
0: dörtlü. Evet, Sergio
1: Altimira,
0: Altimira,
1: Dambe
0: İspanyol
1: ile
0: oyuncu.
1: beraber iki tane orta sahası var. Yani ikisi beraber oyunun hem defansif yönünü hem ofansif yönünü çok iyi oynuyorlar. Top rakipteyken defansın, o dörtlü defansın önünde devamlı bir ikili. Merkezi olduğu gibi çok iyi kapatıyorlar. Geriden oyun kurma konusunda, bağlantıları yapma konusunda yardımcı oluyorlar. Biraz daha fazla Altimira yapıyor onu. Bunların en kötü ihtimalle ikisinden biri hücuma da destek veriyor. Dumbia onlardan biraz daha fazla görev alanı. Şimdi oyunun iki yönünü de çok doğru planlamış ve bunu da uygulayabilen bir takım. Nasyonal maçını izledim, son
0: Evet.
1: maçları. 3 gün önce oynandı, 4 gün önce oynandı. Onlar için çok kolay bir maç oynandı. Yani dedim ki ya bu performansla oynarlarsa Galatasaray buradan kesin bir beraberlik alır. Hatta bu takımı yenme şansı bile çok büyük. Yalnız bu da aldatmasın. Onlar o maçı biraz da işte nasıl olsa öndeyiz. Hele 2-0 olduktan sonra iyice rölantiye aldılar oyunu. Yani Şampiyonlar Ligi'ne fazla enerji tüketmeden, fazla efor harcamadan sanki bu maça hazırlanma düşüncesiyle hem oyuncu değişiklikleri hem de tempoyu ona göre ayarladılar. Ve maçı izlerken de hep şunu dedim. Ya bu takım bugün evet üst düzey bir performansla oynamıyor ama Galatasaray'a karşı bu sezonun en iyi maçını oynayacak, o kesin.
0: Hocam Sporting için de hedef maçlardan birisi Galatasaray maçı. Onlar da Şampiyonlar Ligi'nde eğer başarılı olmak istiyorlarsa belki onların da iç sahadaki Galatasaray maçı belki de hedef maçlarından birisidir fikirde.
1: Mutlaka şimdi bakıyorsunuz 36 takım var. Bu 36 takımın içinde ya bunlar direkt olarak ilk 8'de olabilecek dediğimiz takımlar var. Onları bir grup yapabiliriz. Onun dışındakilerin hepsinin alt gruplara düşme ve elenme riskleri bile var. Geçen sene kimler elendi biliyoruz. Yani Galatasaray ilk maçta 5 gol atan Frankfurt sondan kaçıncı bitirmişti grubu. Buna benzer bu sene de çok sürpriz sonuçlar mutlaka alınacak.
0: Evet.
1: Şampiyonlar Ligi'ne her takım farklı hazırlanıyor, farklı oynuyor. Yani alacağınız, bırakın bir puanı, atacağınız bir gol veya yiyeceğiniz bir gol bile
0: çok önemli.
1: Burada etken olabiliyor.
0: Evet, bir de rakamlara bakalım. İki takımı Galatasaray ve Sporting'i istatistiklerde karşılaştırdık. Bakalım rakamlar bize neler söylüyor bu akşamki maç öncesi. Bunlar iki takımın da ligdeki rakamları. Portekiz'de 5 hafta geride kaldı. Süper Lig'de ise 4 haftayı tamamladık. Galatasaray'la başlayalım. Atılan gol 12, yenilen gol ise 6 ligde. Galatasaray kalesinde 6 gol gördü. 8.5 isabetli şut ortalaması maç başına. 5.5 ise büyük şans yaratma yine ortalaması bu maçlarda. %59 topa sahip oldu Galatasaray ligde oynadığı 4 maçın ortalaması. İsabetli pas ortalaması %87.3. İsabetli uzun top oranı ise %56.5. Pas arası 7, top çalma 9, tehlike engelleme 22, ikili mücadele ise %49.6 ortalama. Sporting ise Portekiz Ligi'nde beraberlikle başlamıştı. Lige sonrasında oynadığı 4 maçı da kazandılar. 14 gol atıp 5 gol gördü kalesinde. 6.6 isabetli şut ortalaması, 3.6 ise büyük şans yaratma ortalaması yine Sporting'in. Onlar da topa sahip olmayı seviyorlar. %60 ortalamayla oynuyorlar. İsabetli pas ise %88.7. İsabetli uzun topla da bizden iyiler %58.8. Pas arası 7.8. Top çalma 17.8. Tehlike engelleme 16.2. İkili mücadele ise %50.9. Dikkatimi çeken rakamlardan birisi tehlike engelleme oldu. Galatasaray'ın 22 maç başını ortalama sanıyorum...
2: Hocam ne diyorsunuz?
0: Rakam da olabilir. Bilmiyorum, biraz fazla değil mi hocam tehlike engelleme 22?
1: Şöyle bakın, tehlikeyi engellemen için...
0: Pozisyon verdiği anlamına mı gelir Galatasaray? Hayır,
1: tehlikeyi engellemen ne kadar artıysa o tehlikeleri rakibin yaratmış olması da o kadar eksi. Yani Galatasaray maalesef bu sezon başında da beklenilenin üzerinden fazla pozisyon üretmesine izin verdi takım.
0: Şu istatistik bize Galatasaray'ın kolay pozisyon veren bir takım olduğunu kısmen gösteriyor.
1: Şu an için öyle yorumlayabiliriz. Bu yüzde değil çünkü.
0: Evet, bu ortalaması.
1: Evet.
0: Ya da toplamı, ona bir bakmak gerekiyor.
2: Hemen hemen bazı şeylerde rakip, benzeriz. Bazı şeylerde Galatasaray böyle bir dengeli gidiyor aslında.
1: Aşağı yukarı birbirine yakın. Bakın evet. Galatasaray Türkiye'nin diyelim işte çok güçlü 4 takımından biri. Şimdi Portekiz'e dönüyoruz. İşte Sporting'i sayıyorsun, Benfica'yı sayıyorsun, Porto'yu sayıyorsun. Orada da ligi domine eden 3-4 tane takım var. Diğerleri hep bu takımların çok altında olan takımlar. Şimdi buraya ben şunu da eklerim. İlk maç Estrella maçı 2-2 bitti. Orada goller ikinci yarıda geldi ama 2-0 öne geçen bir Sporting var.
0: 2-0'dan 2-2 oldu.
1: Ondan sonraki maçlara bakıyoruz. Guimaraş maçı içeride.
0: Evet.
1: Rio Ave içeride. Ve Alverca dışarıda. Bu 4 maçta da çok erken dakikalarda öne geçmiş Sporting. Yani dolayısıyla şunu gözlemliyoruz. Bu bence önemli bir veri. Oyuna mümkün olduğunca yüksek tempo başlıyor. Yani o deminden rakibe ben bugün sana puan vermeden göndereceğim hissiyatını yaratma adına çok erken dakikalarda gol bulan bir anlayış var. Şimdi Okan Hoca bu istatistikleri gördüğünde bile yani oyunun başında biraz daha kontrollü olmamız lazım. Kontrollü olmak demek iyi defanstan ziyade, ben hep onu diyorum, Türk takımları için rakibi kalenden uzak tutman en iyi, özellikle oyun başındaki savunmadır. Yani son dönemde şunu da çok görüyoruz, bazı takımlar santradan bile taç çizgisinin oradan topu taça atıyorlar, gidip önde baskı yapıyorlar topu orada kazanmak için. Yani Galatasaray'da Sporting'i kalesinden uzak tutmalı. Dolayısıyla bizde topla defans yapma diye bir söylem var.
0: Yani zaman zaman baskı olacaktır. Evet. Biraz hani deplasmanda da oynamanın verdiği dezavantajlardan birisidir. Bu bir de baskılı da bir taraftarı var Sporting'in. Atmosferden kaynaklı zaten maçın bazı sekanslarında bir Sporting baskısı çok olacak. Doğru. Oralarda panik yapmamak özellikle herhalde hocam önemli.
1: Evet, o zaman da işte tecrübe devreye giriyor. Bir de geriden oyun kurarken sizin özellikle geçmiş dönemde de bunu artık ezber hale getirmiş olmanız gerekiyor. O konuda Galatasaray saha yayılımı genelde çok iyi. Ama bazen işte konsantrasyon eksikliği, dikkatsizlik, bazı hatalar özellikle sezon başı daha çok oldu Galatasaray'da. Oralarda doğru. Yapıldı. Bugünkü gibi bir maçta bunun yapılmaması lazım. Tabii öndeki Osimhen olsaydı Galatasaray'da sadece ofansif yönde değil, geriden işte rakibin baskılarında top kaybetmeme adına oynayacağınız uzun topları da önce kazanabilecek ve o topu orada tutabilecek bir oyuncuydu Osimhen. Galatasaray'ın bugün özellikle böyle bir oyuncuya çok ihtiyacı var. Yani Barış'ın gol kadar önde top tutan, takımını biraz orta sahaya çıkartmasına izin verecek, evet, o zamanı sağlayan bir anlayışla oynaması da lazım.
0: Doğru.
1: O yüzden bir cümle şu olsun.
0: Reklama gidelim.
1: Bakın
0: hocam,
1: rakip baskılı oynayacak. Böyle olduğu için de büyük bir ihtimalle Leao oyunun başında değil, sonradan oyuna girecektir.
0: Peki.
1: Bu bile oradaki kadroyu etkiliyor.
0: Mahmut Alparslan yayını izliyormuş. Hocama selam olsun. Orta ikili ve ön üçlü 5 maçın hepsinde oynadılar. Diğerleri değişti demiş Santrafor'da. Teşekkür ederiz hocama da bu katkısından dolayı. Reklam vaktimiz gelmiş. Konuşmaya devam edeceğiz ama önce kısa bir reklam var.
3: İlk düdük geldi. Manuel Martinez, Valero Stadyumu'nda maç başladı. Sergio Gomez yaptı ortayı, yumrukluyor Dituro. Dönen top Yangel Herrera. Şutu isabetli olmadı ama Osimhen cezalını ve gol! Osimhen'den harika gol! Seken topu önünde buldu Osimhen. Mükemmel vurdu, Sociedad 1-0 önde. Elche takımı offside gerekçesiyle durdu ama çaprazdan harika vuruyor Osimhen. Migas ayağının altından kaçırdı, Osimhen orada. Osimhen bıraktı geriye, şut ve gol! Büyük hata Dituro'dan, Yangel Herrera topu ağlara yolluyor. Sociedad farkı 2'ye çıkartıyor. Kaptan Bigas'ın büyük hatasına Dituro da eşlik edince Sociedad deplasmanda 2 farklı üstünlüğü yakalıyor. Marçal bir an için hata. Fernino geldi aldı. Fernino ikinci hamleyi de yapacak. Martin'in müdahalesi var. Hakem oyunu devam ettiriyor ve ani atak başladı şimdi Soler. Soler yerden Sučić hareketlendi. Sučić cezalanında. Sučić vurdu gol. Sučić topu ağlara yolluyor. Sociedad farkı 3'e çıkardı. Ortiz Arias'a itirazlar var. Martin'in elle müdahalesi olduğu yönünde. Pozisyonun dönüşünde de golü buldu. İşte pozisyon bu. Evet, pozisyonu izliyor Ortiz Arias. Evet, hakem faulü işaret etti ve kırmızı kartını çıkardı. Martin oyundan atılıyor. Victor Chust derin oynadı. Lömer, Toma Lömer döndü, kaleye baktı. Toma Lömer ve gol! Elche farkı 1'e indiriyor. Toma Lömer sağ ayağıyla attı golü. Ceza alanı dışından harika vuruyor topa. Marero'yu mağlup ediyor Toma Lömer. Lömer bıraktı Valera. Valera son çizgi. Valera yaptı ortasını. Gomez vuramadı. Kaleye doğru gol! Fernino topu ağlara yolluyor. Ardından da Marero'yu itiyor. Beraberliği yakaladı Elche. Geri dönüyor Elche. Valera'nın ortası. Morente böyle çevirdi. Topu ağlara yolladı. Fernino. üstüyle atıyor golü. Sučić kurtuldu rakibinden. Sučić gidiyor. Sučić cezalını. Sučić attı çalımı. Sučić ve gol! Sociedad 3-2 önde. Sučić'ten harika gol. Bir golü sayılmadı ama bu kez tam 90. dakikada çok kritik bir gol atıyor. Elche gole daha yakınken, Elche galibiyet golünü ararken Sučić aldı, kendisi götürdü, golü attı. Yerden pas. Osorio bıraktı. Hosan. Hosan'dan orta kafa vuruşu. Kaleci ikinci hamle, top dışarıda. Marero mutlak bir golü engelliyor. Ortiz Arias maçı bitiriyor. 5 gollü mücadelede kazanan Real Sociedad.
4: A Spor Radyo.
5: Reklam.
6: Okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Şansa kalmaz işiniz.
8: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
9: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
10: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
8: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
11: Serkan.
12: Efendim abi.
11: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim.
13: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
12: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
11: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
14: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini...

0: Ağız Spor Radyo. Bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
2: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen

0: Ayrıntılı bilgi işcep.maximum.com.tr'de.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Güzellikler Dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: 1975 yılında futbolda Türkiye Kupası'nı finalde Trabzonspor'u mağlup eden Beşiktaş kazandı. 10. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da finalde Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe Müzesi'ne götürdü. Maçın ardından kupayı havaya kaldıran Kaptan Ziya Şengül'ün de bu son maçı oldu. Efsane kaptan bu resmi maçla birlikte kariyerine nokta koydu.
2: Güzellikler Dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Reklam.
5: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
1: A-Spor Radyo.
4: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
9: Canlı yayın.
10: Dün açıklanan PFDK sekleri çok fazla gündemde tartışma konusu oldu. Bunu da yine değerlendireceğiz. Sevklerin sonuçları nasıl olur ya da bu sevkler doğru muydu değil miydi? Tabii ki konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Trabzonspor'da ise bir teknik direktör arayışı var. Hüseyin Çimşir'le birlikte 5-0'lık galibiyetle başlamıştı Bordo Maviler ama yeni teknik direktör kim olacak? Tabii ki bu da merak ediliyor. Biz Sporting Galatasaray maçını biraz daha konuşmaya devam edelim. Birazdan da hatta Lisbon'a, Portekiz'e Emre Kaplan'a bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Hocam not almışım. Şunu sormak istiyorum. Şimdi yani aslında herhangi bir polemik de yaratmak istemiyorum. Hani bunu baştan söyleyeyim sonra çünkü yanlış anlaşılıyor.
11: Benim bir de olduğum maç yerde günü, zaten olumsuz düşünce yok, olmaz.
10: Maç günü olduğu için bir de hani hassas da bir gün ama evet. Şimdi Deniz Gül'ü mesela konuştuk. Hı. İşte olur mu olmaz mı, olmalı mı olmamalı mı bunu değerlendirdik ama ben hani burada oyuncu gözünden duruma bakmış olayım. Sizden de bir teknik direktör açısından yanıt rica edeceğim. Yeni transfer edildiğim bir takımda işte Victor Osimhen'in olmadığı bir durumda, senaryoda benim tercih edilmemem beni mutsuz etmez mi bir oyuncu olarak? Yani sizin bu durumda teknik direktör gözüyle konu yaklaşımınız nasıl olur? Yani burada bana güvenilmemesi beni mutsuz eder mi etmez mi?
11: Şimdi bir açıkçası defa kesin eder. Zaten etmiyorsa yanlış meslektesin. O kesin, kim olursa olsun. Eski transfer, yeni transfer, genç takımdan çıkan oyuncu veya uzun süredir burada olan oyuncu, senin mevkinde oynayan oyuncu o gün yoksa onun yerinde oynama hayalini kurmak senin en tabii hakkın. Çünkü genelde hocalar da seni öyle motive ederler. Yani derler ki Furkan bak Osimhen evet şu an çok iyi. Çok iyi olduğu için sen de görüyorsun. Yani takımın çıkarı veya Adalet Osimhen'in oynamasını gerektiriyor. Ama bazı maçlarda Osimhen oynamayacaktır. Ama rotasyon olur. Allah korusun sakatlık olur, cezası olur. İşte o zamana senin hazır olman lazım diye seni hep hazır tutmaya çalışırlar. Osimhen yokken sen hazır olduğunu düşünmene rağmen oynatılmıyorsan bu seni üzer.
10: Doğru hocam, çok özür diliyorum. Tekrar bu konuya döneriz ama Emre hazırmış. Emre'yi bekletmeyelim daha fazla. Lisbon'da, Portekiz'de A-Spor Galatasaray muhabiri Emre Kaplan bugünkü mücadeleyi takip ediyor. Birazdan hazır olacakmış arkadaşlarımız, bağlamaya çalışıyorlar. Zaman zaman böyle bağlantılarda çünkü problem olabiliyor, özellikle yurt dışında.

0: biraz daha teknik problemlerle karşılaşma olasılığı yüksek. Birazdan Emre hazır olacak. Ondan özellikle 11 konusundaki son durumu
1: Tabii.
0: merak ediyorum. Bu Abdülkerim konusu çünkü nasıl sonuçlanacak? Hocanın tercihi savunmada nasıl olacak? Bizde de Jakobs sol stoperde bekleniyor bu akşam. Denizgür konusunda sizin yorumunuz nasıl olur Murat Özbostan?
1: Ya
0: Yani oynamaması oyuncuyu nasıl etkiler veya
1: ya
0: tercih
1: tabii ki
0: edilmemiz?
1: olumsuz etkiler. Yani dün hoca da bu sorulara yanıt verdi. Yani bir 11 olabilir dedi. Öncesinde işte tam hazır değil dedi. 90 dakikalık bir süreden falan bahsetti. Ama sonuçta o da çalışarak geldi yani Galatasaray'a. Yani artık bazı oyuncuları da illa her şeyi hazırlamak mı gerekir? Yani bu tam aslında onun oynamak isteyeceği maçlardan bir tanesi. Yani olabilir mi? Olabilir, kadro sürprizler olabilir. Yani her şey olabilir. Tabii ki oradaki medyanın önünde kadroyu açıklamasını beklemiyorduk.
0: Beklemiyoruz.
1: Ama sonuçta yani herkes biliyor ya, 3 aşağı 5 yukarı Galatasaray'ın kadrosunu oradaki Portekizliler de biliyor. Yani mesela ben işte programın ilk bölümünde bahsettim. Yani oradaki 11'lerde Leao 11'de şu anda. Yani Leao oynuyor maçta. Sane oynamıyor. Barış oynuyor. Böyle bir
0: Orada
1: 11
0: siz
1: yapmışlar.
0: çok daha iyi bilirsiniz. Zaten bu tip durumlarda kadroları basından öğrenmez takımlar. Zaten takım içerisinde arkadaş olan futbolcular var. Onlar birbiriyle
1: Yani
0: konuşuyorlar.
1: oluyor tabii, bu bazen
0: Konuşuyorlar,
1: tabii
0: görüşüyorlar. O zaten kadrolar gidip
1: bazen
0: geliyor zaten.
1: kadrolar 11'de tam da bilinir. Bazen bir iki tane, üç
0: Evet.
1: tane sapmalarda kimi zaman oluyor. Yani oynayabilir mi? Oynayabilir. Galatasaray ondan faydalanabilir mi? Faydalanabilir. Yani bir kere yani özellikle yani mücadeleden kaçmaması, yani stoperleri meşgul etmesi, güçlü bir oyuncu. Yani bu açıdan bakıldığında işte bir santrafor yoksa bir santrafor var, ama buradaki nokta işte tecrübesi az, efendim işte hocaya göre hazır değil gibi nedenler ortaya çıkıyorsa o zaman tabii ister istemez yine ilk bölümdeki şeye geleceğiz. Yani o zaman daha hazır bir oyuncu alsaydınız oraya. Direkt işte Osimhen sakatlandığında, sizin birinci oyuncunuz Osimhen ya, hemen onu tartışmasız bir şekilde sahaya sürebilirdiniz.
0: Evet.
1: Yani Icardi olayında olduğu gibi.
0: Bir kez daha özür
1: Tamam,
0: diliyorum.
1: hadi gidelim.
0: Emre hazırmış. Bir kez daha teknik bir sorun yaşamadan bağlantıyı yapalım istedim. Arkadaşlarımız hazırlamış. Emre hoş geldin yayınımıza. Öncelikle kolay gelsin sana da. Biz oldukça heyecanlıyız. Geri sayıma geçtik. Artık maç saatini bekliyoruz. Galatasaray açısından Şampiyonlar Ligi arenası bugün başlıyor. Önce oradaki atmosferi merak ediyoruz. Bize biraz Lizbon'dan bahsederek başlarsan çok seviniriz.
2: Teşekkürler Furkan. Lizbon'dayız. Şampiyonlar Ligi serüveni başlıyor Galatasaray'ın bugün itibariyle. Şu anda takımın, daha doğrusu taraftarların toplanacağı alana bir hayli yakınız. Galatasaray taraftarlarının da her geçen dakika hem sayısı hem coşkusu artıyor. Önemli bir karşılaşma. Dün Okan Hoca da bahsetti. Basın toplantısında Şampiyonlar Ligi maçlarını oynamak için Galatasaray oyuncuları çok heyecanlılar. Şampiyonlar Ligi'ni özlediler ve birkaç gündür de biz bu maçı bekliyoruz, bu maçın heyecanını yaşıyoruz şeklinde ifadeleri olmuştu. Ve şu anda da artık bu heyecanın doruk yapacağı yerdeyiz. Eksikler var, önemli eksikler var. Victor Osimhen bunların başında geliyor. Mario Lemina'nın sakatlığı var. Wilfried Tsingo aynı şekilde oynayamayacak. Dün Abdülkerim Bardakçı ile ilgili ağrıları olduğu, bu nedenle oynayamayacağına dair haberler vardı. Okan Hoca basın toplantısında böyle bir durumun olmadığını ifade etti, ama sakatlıktan bağımsız olarak Galatasaray savunmasında bugün bir değişiklik beklediğimizi söyleyelim. Abdülkerim'in mücadele yedek kulübesinde başlamasını bekliyoruz. Onun dışındaysa Rafael Leao, tabii ki bu maçı anlatırken atlayamayacağımız bir hikaye. Sporting altyapısından yetişmiş bir oyuncu. Burada belki A takımda çok fazla forma şansı bulamadı, ama önemli bir hikaye. 2 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönüyor. Sporting karşısında dönüyor. Rafael Leao bugün belki ilk 11'de olmayacak, ama ilerleyen bölümde süre alması ve Galatasaray'ın katkı alması beklenen oyuncuların başında geliyor. Hemen muhtemel 11'den bahsedelim. Kalede Uğurcan olacak Galatasaray'da her zaman olduğu gibi. Savunmanın sağında Roland Şalay'ı, solda Eren Elmalı, stoper ikilisinde Davinson'la birlikte İsmail Jakobs'un bugün sol stoperde başlamasını bekliyoruz. Onların önünde Torreira ve Sara ikilisi 10 numara pozisyonunda Dimitri Batrakov, Alexey Batrakov sağ tarafta, Sané solda, Yunus ileride ise Barış şeklinde bir 11'le Galatasaray'ın bugün sahada olmasını beklediğimizi söyleyelim. Osimhen'in yokluğunda Barış Alper Yılmaz en uçtaki isim olacak gibi gözüküyor. Lizbon'da oldukça güzel bir hava var. Biz yayına girmeden önce taraftarların tezahüratları da vardı. Yine aynı şekilde Sporting taraftarları da sık sık görüyoruz. Onlar da şehrin içerisinde.

0: havasını yaşıyorlar. Biz birazdan taraftarların toplanma alanına da geçeceğiz. Oradaki atmosferi de sizlerle paylaşacağız. Eğer sorunuz yoksa sözü Lisbon'dan tekrar size bırakayım.
1: Benim Emre'ye bir sorum olacak, eğer beni duyabiliyorsa hala. Kadro konusundan bahsetti Emre de. Şunu sormak istiyorum. Özellikle 4 sezonluk geride kalan Okan Buruk döneminde Galatasaray'ın hep kadrolarını bir çırpıda ezbere sayabildiğimiz dönemlere şahitlik ettik. Bugünkü Lisbon maçı öncesi, Sporting maçı öncesi gerek sakatlıklardan gerekse taktiksel anlamda sanki Galatasaray'da bu akşam biraz sürprizler barındıran bir 11 olma olasılığı yüksek gibi geliyor bana, ama Emre bilmiyorum yanılıyor muyum?
0: Lukas, şöyle, aslında tabii ki yanıldığın bir durum yok. Kadro bir aile değişik olacak son maçla kıyasladığımızda, ama tabii bunun makul de sebepleri var. Victor Osimhen oynayamıyor, sakat. Mario Lemina'nın sakatlığı var, oynayamıyor. Singo aslında normalde Şampiyonlar Ligi'nde Okan Hoca'nın aklında kullanmayı düşündüğü sağ bekte, sakatlığı nedeniyle oynayamıyor. Osimhen'in yokluğunda da hücum hattında orada sadece bir oyuncu ekleme değil, birkaç oyuncunun yerini değiştirme gibi durumlar da söz konusu olabiliyor. Aynı şey savunma hattı için de geçerli. Jakobs isminden bahsettik az önce. Jakobs'un bugün tercih edilmesinin en önemli sebebi Sporting oyuncularının, Sporting takımının oyun planı biraz hızlı bir şekilde hücuma çıkıyor olmaları ve ilerideki oyuncularının bir aile süratli oyuncular olması nedeniyle tercihini Jakobs'tan yana kullanacak Okan Hoca. İleride ise dediğim gibi Barış'ın merkeze geçeceği, Yunus Fasane'nin de belki de zaman zaman kanatla değiştireceği iki bölümü göreceğiz. 10 numarada Batrakov son maçta performansı beğeni toplamıştı. O da Şampiyonlar Ligi seviyesinde kendini bugün ispat etmeye çalışacak.
1: Çok teşekkür ederiz. Sana kolay gelsin. İlerleyen saatlerde yine Lisbon'a, Portekiz'e bağlanmaya devam edeceğiz. Sporting Galatasaray maçı öncesi Emre Kaplan gün boyu detayları bizimle paylaşacak. Bence bağlantıdaki en kritik nokta Abdülkerim konusuydu. Sakatlık durumundan bağımsız olarak zaten taktiksel anlamda Abdülkerim'le başlamasını beklemiyoruz. Jakobs ve Davinson'u bekliyoruz dedi Emre Kaplan.
2: Bence bu konuyu maç sonrası yorumlamak daha doğru, daha sağlıklı olabilir. Çünkü performanstan dolayı veya oyun anlayışından dolayı veya ağırlığından dolayı oynatmıyorum demektir. Yani bu da futbolcuyu son derece rahatsız eder. Nasıl Deniz'in beklentileri yerine gelmediğinde Deniz üzülür dediysek, Abdülkerim çok daha fazla üzülür. Çünkü son geldiği günden itibaren Galatasaray'da 4 senede sergilediği performans tek kelimeyle muhteşem. Yani gerçekten çok iyi oynadı. Evet, ilk geldiği gün 1-2 hatası oldu veya bu senede hazırlık maçında bir hatası oldu. Ama bunları büyütmemek lazım. Abdülkerim gibi futbolcular formunun zirvesine çıkması için diğerlerinden biraz daha fazla zamana ihtiyaç duyarlar. Böyle görmek lazım. Ben kendi adıma Abdülkerim'in bu tür maçlarda bir eksiği olabileceğini düşünmüyorum. Ama biz şu sonuca buradan ulaşabiliriz. İşte rakip hızlı hücuma çıkıyor, o yüzden Jakobs orada oynayacak deniyorsa, bu Galatasaray'ın oyun planının mümkün olduğunca rakip yarı sahada oynamak olduğu, yani Galatasaray'ın ön alan baskısı da zaman zaman yapacağı anlamına gelir. Çünkü geride boşluk olduğu zaman kocaman yarı sahayı savunmak zorunda kaldığı zaman stoperler bazen sıkıntı yaşayabilirler. Galatasaray'da da bundan dolayı bazı sıkıntılar yaşanıyordu. Bence bu nedeni olsa bile Okan Hoca bunu bu şekilde söylemez. Bekleyip görmekte fayda var. Eğer neden buysa bence yine Abdülkerim'i takımda, Jakobs'u da solda görebiliriz.
1: Evet.
2: Deniz'le devam ediyorduk. Şunun altını da özellikle çizeyim. Deniz Porto'dan geldi. Deniz son 2 senede özellikle baktım. 5 tane de, ki bunların içinde birinde 11'de başlamış, Sporting maçı oynamış. Yani Sporting'e karşı süre zaman olarak çok fazla olmasa da 5 maçta görev yapmış olmak da o futbolcuların içinde gençliğine rağmen bu takım için, bu deplasman için Deniz'in belki de hepsinden daha bilgili, daha deneyimli olduğunu söyleyebiliriz. O atmosferi yaşamış oyunculardan bir tanesi. Sadece geçen sene 4 maçta görev yapmış. Deniz için belki şu küçük bir dezavantaj olabilir. Genelde oyun Galatasaray yarı sahasında oynanacaktır. görüşünden yola çıkarsak Galatasaray'ın direkt hücumlara, geçiş hücumlarına çok ihtiyacı olacak bu maçta. O konuda da Barış, milli takımda da Deniz'in çok önünde. Bunun için hoca onu tercih ederse bu bile onu rahatsız etmesin. Okan Hoca da onu zaten böyle anlatacaktır.
1: Hoca mutlaka tabii konuşmuştur zaten Deniz'le, anlatmıştır durumu.
2: Tabii bakın, Deniz takımında bence oynayarak, hazırlık yaparak geldi. Ama bu tür oyuncuların fizikman bir eksiği olmasa da arkadaşlarıyla uyum konusunda belirli bir süreyi beraber antrenmanlarda,
1: Deniz,
2: hatta maçlarda geçirmeye ihtiyacı var.
1: Zaten yaz döneminde de Dünya Kupası'nda da milli takımla birlikte Amerika'daydı.
2: Biz transferleri erken yapalım derken bunun en önemli nedenlerinden biri o. Gelen oyuncu arkadaşlarına uyum sağlasın, takımın oyununa uyum sağlasın. Daha Deniz'in Galatasaray'daki oyunu bile Okan Hacıoğlu'na tam olarak anlatmamıştır. Anlatamamıştır, o kadar zamanı yoktu çünkü.
1: Evet.
2: Bu nedenler Deniz'i belki biraz daha fazla kulübe itti.
1: Doğru. Murat Özbostan, Abdülkerim konusundaki yorumunuzu merak ediyorum. Şimdi tekrar kontrol ettim. Yani hatırlatmak istemiyorum ama geçen yıl Frankfurt deplasmanında da yine Okan Hoca taktiksel anlamda savunmanın merkezinde Singo ile Davinson'u tercih ederek maça başlamış ve çok kötü bir savunma merkezi performansı görmüş.
3: Bir kere stoper değil
1: Singo.
3: Şimdi yani Jakobs
1: evet.
3: Jakobs.
1: Normalde
3: yani,
1: bek.
3: Yani sol bek ya olabilir mi? Olabilir. Yani ama yani santraforun yok. Kanat santrafor yapıyorsun. Stoperini diyorsun ki bu maçta Abdülkerim olmayabilir. Tam böyle bir güvenmiyorsun. Sol beki stoper yapıyorsun. Yani bakıldığında tam geçmişte hocanın bu tür şeyleri var. Başarılı da oldu, başarısız da oldu ama yani sonuçta senin elindeki bu sürpriz olur bir kere ya. Yani olabilir. Olursa ki arkadaşımız oradan bildiriyor. Yani yerinden bildiriyor, takip ediyor. Şimdi eminim ki bu 11'i yazarken bir istihbarat almıştır da yazıyor. Yani durup dururken de oraya yapmıştır.
2: Emre o konuda çok iyi, çok
3: yani,
2: başarılı.
3: Ve çok önemli bir şey, detay, ayrıntı. Sürpriz olur. Ha, iyi olur mu? Eğer gerçekten hocamın da Emre'nin dediği gibi, senin de dediğin gibi yani hızlı oyuncular, o da hızlı ve atletik olduğu için. Ama tecrübe başka bir şey ya. Onun o yerde oynamak başka bir şey. Oradaki ikilinin uyumu başka bir şey. Yani risk alır. Bu riski alıyorsa alabilir yani. Böyle bir tercihte bulunuyorsa bu riski alabilir. Tıpkı Deniz Gül'ü oynatmak gibi. Ya da Leao'yu ileride oynatmak gibi. Ya da en başa dönelim. İşte Barış, Sane oynatmak gibi. Yunus'u oynatmak gibi. Yani ya o kadar şey var ki Galatasaray'ın kadrosunda. Satrançlar var ki yani elde bir kadro var, elde bir İlkay var, Şampiyonlar Ligi tecrübesi çok çok fazla bir oyuncu var, winner bir oyuncu var, hiç aklımıza bile gelmiyor şu anda mesela, yani oyunun içerisinde bile düşünülmüyor. Bir Sané var, bir marka bir oyuncu ama performansı kötü, işte inişleri daha fazla, çıkışları çok ender. Kendini gösterdiği maçlar çok ender. Böyle bakıldığı zaman orada bir soru işareti var. Barış gitti, kaldı, geldi, sözleşmesi yenilendi bu sezon. Ben onun vücut diline bakıyorum. Hiç mutlu değil adam yani.
1: Evet.
3: O kenarlardan öyle görünmüyor.
1: Doğru.
3: Şimdi böyle bir şey içerisinde yani Abdülkerim'i de dur onu da oynatmayayım kaptanı. Değil mi? Kaptan değil mi? Yani ben çok şey buluyorum bunu, fantastik buluyorum. Ama teknik direktör, hocam da bir teknik direktör. Yani böyle değişiklikler yapabilir. Benim açımdan büyük sürpriz olur. Şöyle, doğru olur mu? Ben doğru olacağını düşünmüyorum.
1: Peki şöyle yapalım mı? Tekrar döneceğim Galatasaray'a ama bir bağlantımız daha var. Fenerbahçe-Roma mücadelesi var yarın Şampiyonlar Ligi'nde. Ve temsilcimizin rakibinin Roma'nın yarın akşama dair son durum ne yönde? Bu kez İtalya'ya bir bağlantı yapacağız. Ve yine Aspor ekibinden bu kez Dündar Keşaplı bizleri bekliyor. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş Evet Furkan, gözler tabii bir yanda Galatasaray'ın maçına çevrilmişken diğer yandan yarın İstanbul'da oynanacak olan Fenerbahçe-Roma maçına çevrilmiş durumda. 7 yıl aradan sonra başkent ekibi Roma Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederken diğer yandan uzun bir aradan sonra Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Ancak bu kez Fenerbahçe'nin karşısında gerçekten çok çok çok formda olan bir Roma ekibi geliyor ki sanırım şu sıralarda İstanbul'a da inmesi bekleniyor. Öğle saatlerinde başkent Roma'dan özel uçakla hareket etti Roma ekibi. Tabii Gasperini geçtiğimiz sezondan başlayan bir çalışma temposuyla İlk sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısını gösterdi. Bu sezonda gerçekten çok iyi bir başlangıç yaptı. Özellikle Avrupa düzeyinde de oldukça tecrübeli bir hoca ve kısa süre içinde Roma'daki oyuncuları, birbirinden değerli oyuncuları kaynaştırarak kendi aralarında uyum sağlayarak gerçekten ortaya güzel bir tablo çıkarttı. İşte teknik direktör farkı burada ortaya çıkıyor. Az konuşan, çok çalışan bir sistemle Roma'yı, başkent ekibini hem Serie A'da hem de Avrupa düzeyinde başarılı bir sürece taşıdı diyebiliriz. Tabii Şampiyonlar Ligi heyecanını herkes bekliyor. Özellikle Fenerbahçe için de çok önemli. Son Beşiktaş derbisinden sonra mağlubiyetle biraz moraller bozuk ama İtalyan ekibi için, İtalyan medyası Roma İstanbul'a moralle geliyor. Çok iyi bir hazırlanmış Roma Fenerbahçe karşısında ilk maçında puanla dönmeyi hedefliyor ve Gasperini'ye yakalanan bu yükseliş hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde devam ettirmek istiyor Roma. Ancak burada bir özellikle parantez açmak istiyorum Furkan. Şampiyonlar Ligi'nde tabii Roma'nın birbirinden önemli değerli oyuncuları var ancak bunlardan en önemlisi Gasperini ile yeniden yıldızlaşan Dybala. Dybala Arjantin yıldız oyuncusu, Roma formasıyla bugüne kadar 143 maçta 34 asist 45 gol kaydetti. Gerçekten Roma'nın sezon başından bu yana kadar da en değerli oyuncularından biri. Bunlardan biri Dybala ile birlikte Malen Hollandalı yıldız oyuncusu. Gerçekten bunlara karşı önemli bir plan yaparak gerekli önlemleri aldığını düşünüyorum Fenerbahçe cephesinden. Ancak Dybala Juventus'ta 2017'de finale kadar yükselmişti ve Real Madrid'i yenerek Şampiyonlar Ligi'ni kaybetmişti. İtalyan medyasında bugün çok geniş yer verilmiş Dybala ile ilgili. Dybala için özel bir anlam taşıyor. Bu maç Şampiyonlar Ligi'ne Roma'yı taşımak istiyorum mesajını vermiş Dybala İstanbul hareketinden önce İtalyan medyasına. Ancak ilginç bir detay var, o da Roma'da oynadığı dönemde Lukaku ile birlikte Dybala toplam Roma adına 37 gol 15 asist üretmişti. Yani Dybala-Lukaku ikilisi çok tehlikeli bir ikiliydi Roma'da oynadığı dönemde, Lukaku oynadığı dönemde. Ancak İtalyan medyası şimdi Dybala eski takım arkadaşı Lukaku'yu yarın rakip olarak sahada bulacak şeklinde bir ifade var. Kısaca toparlamak gerekirse teknik direktör Gasperini Dybala tecrübesini ve büyük maçlardaki kalitesine güveniyor İtalyan medyasına göre. Roma hedefi ise Şampiyonlar Ligi'nde mümkün olduğunca ileri gitmek. Tabii çok fazla bilgi yok. Maç öncesi genelde biliyorsunuz bu akşam basın toplantısı olacak. Bir tek cümlede demin Emir arkadaşımız bağlandı verdi ama İtalyan medyasına yansıdığı için çok kısa bir notla yayınımı tamamlayacağım. Galatasaray cephesinde de bugün İtalyan medyasına yansıyan notlar vardı. Galatasaray Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde en tecrübeli kulüplerden biri olarak öne çıkartılmış ve en önemli silahı Osimhen bu akşam Avrupa sahnesinde takımda yerini almayacak şeklinde. Ancak buna rağmen Okan Buruk ona göre bir planlama yapmıştır. Bu akşamki Sporting karşısında diğer oyuncularını kos kullanarak deplasmandan puanla dönmek istiyor. Galatasaray'da Avrupa'da yoluna devam etmek istiyor. Avrupa'da en çok tanınan takımlardan diye söz etmiş. Evet Furkan, kısa kısa öne çıkan notları sizlere aktarmaya çalıştım. Eminim yarın daha geniş yer bulacaktır. Bugünkü basın toplantısından sonra söz İstanbul'da sizde.
1: Teşekkür ederiz Dündar Keşap diye İtalya'dan, Roma'dan, Fenerbahçe'nin yarın akşamki rakibi Roma'ya dair ve yine tabii ki Özellikle

0: oynamayı bekleyen bir çabu. Yani benim yerime bir sol bek oynuyorsa ben derim ki ya ben niye buradayım? O yüzden Okan Hoca
1: ben oynatacağını düşünmüyorum.
0: Ben Abdülkerim'le başlamasını bekliyorum kendi adıma. Yani bu çok önemli. Bakın her şey bir tarafa. Sen takım kaptanını sırf bu nedenden dolayı oynatmıyorsan yarın öbür
1: hocam Abdülkerim çok mu kötü mü bu arada? Bu kadar yerden yere vuruluyor falan yani ne oldu yani?
0: Son maçta da bir kaydı. Bakın kaymayacak mı hocam kötülük, yani? Hayır, zeminden kaydı. Yani bu da şeyle yani oyunla ilgili değil kramponlarıyla ilgili bir konu. Bu her futbolcunun başına gelir. Önemli olan o kramponları maçtan önce çok doğru bir şekilde seçiyor olabilmek. Yani ben Galatasaray'da zaten şu an diyelim özellikle form konusunda bazı sorunlar varken hocanın o formsuz futbolculara da her zaman sahip çıktığını biliyoruz. Bugün de onu göstermesini bekliyorum Okan Hoca'dan. Eksiklere rağmen hem Galatasaraylılar hem de Türkiye'deki futbol severler ki Avrupa Kupası'nda takım ayırmıyoruz biz. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde çok farklı oynadığını bugün de oyunlarından bir tanesini ortaya koyacağını düşünsünler. İnşallah. Bu inançla Galatasaray'a başarılar
2: diliyorum. Hocam tabii benim kafamın karışıp karışmaması çok önemli değil. Yeter ki Sporting'in kafası karışsın, Rui Borges'in karışsın ama Okan Hoca sanki dünden bu yana kadro konusunda çok kafaları karıştırdı hoca. Bilmiyorum belki de bunu bilerek yapıyor hoca ama şimdi basın toplantısına Leao katıldı ki biz genelde hep işte ilk 11'de oynayan oyuncular basın toplantısına katılıyor.
1: Oynayacak yani böyle Leao
2: bir
1: ya.
2: Durum hep hani vardır böyle bir alışkanlık ama tabii bir kural değil bu. Deniz ilk 11'de başlayabilir dedi ama birçok muhtemelde Barış Alper var. Stoper'de Abdülkerim'in oynaması beklenmiyor ama hoca açıklama yaptı. Abdülkerim'in hiçbir şeyi yok, haberler nereden çıktı? Oynayabilecek durumda dedi. Ya o kadar çok aslında kafalar karışık ki bugün Galatasaray'ın kadrosuna dair bence son dönemin en öngörülemez muhtemel 11 bence hadisesini
1: ben söylüyorum 11'i.
2: Siz Leao'yu bekliyorsunuz.
1: İleride Leao, sol kanatta Barış. Sana yedek.
0: Leao önde oynar.
1: Abdülkerim sağda.
0: Leao önde oynarsa tabii ki Barış orada oynayacak, o doğru. Ben bilinmezlikleri genelde çok sevmem.
2: O zaman Batrakov 11'de, Sané yedek.
0: Ben Batrakov, yedek, evet.
2: Yunus,
0: evet.
2: Barış, Leao.
1: Yunus'u kesmez herhalde ya.
2: Sané en formda, oyuncusu bence.
0: Yunus oynar.
2: Osimhen'den sonra.
1: Hocam Barış'ın oynar. Yerine Sané oynar mı?
0: Barış oynar, hayır. Yani Sané bence şu an için Barış'ın da Yunus'un da gerisinde.
1: Peki böyle bir
0: ortada da ben böyle winner bir ön
2: hocam,
0: planda tutuyorum.
2: Sani artık yani hani mübalağa tabii abartıyorum biraz ama hani Can Armando Güner seviyesine doğru zaten gidiyor. Hani bu ivmeyi bozmazsa eğer.
1: Hocam ligde bile bozuluyormuş sonradan oyuna girdiğine. Burada kulübede olursa ben, acayip bozulur bu işe.
0: Ben Sani'nin tekrar toparlanmasını bekliyorum. Bakın yani işte iki hafta sonra yine Avrupa Kupası maçları var. Ki bizim kanalımız oradaki maçları Uluslar Ligi'ni milli takımlar bazında hepsini buradan yayınlayacak. O çok önemli. Biz bol bol Sané'de konuşacağız. Sané orada yine milli takımda olacaktır. Ve yakalı form seviyesinde orada tekrar istediği seviyeye getirecektir. Sané gibi oyuncuların bir şanssızlığı da şu. Ara vermeden Dünya Kupası'na gitti. Dünya Kupası'nda full oynadı. Onun tekrar antrenmanlara başlaması zaten belirli bir dinlenme süresinin de şart koştuğu için geç oldu. Geç olduğu için hemen anında da form tutmasını beklememek lazım.
1: Hocam tabii. O zaman şöyle
0: Sané'nin
1: de olabilir mi?
0: Mentalitesi bile bu formsuzluğu kabul etmez. Yakında bambaşka bir Sané.
1: Yani Sané Barış kulübede olabilir o zaman.
0: Bugün Barış kulübede olmaz. Yani
1: niye olmaz
0: bugün
1: hocam?
0: Bugün Okan Hoca'nın en büyük beklentileri Barış'tan. Osimhen yokken oradaki rakip kaleye senin direkt gidebilecek birinci futbolcun Barış. Leao'yu ayrı koyuyorum.
2: Bunu performans açısından söylüyorsunuz değil mi? Yani olmaz.
0: Tabii Barış geçen sene özellikle bakın Barış bir Liverpool, Juventus maçlarında neler yaptı?
2: Ama hep kanatla oynamıştı.
0: Bir hatırlayalım. Tabii ki santrafor
1: ben Sané'yim, ben de bozulur mu o işe hocam? Şampiyonlar Ligi maçında oynamayacağım mı şimdi?
0: Ya sevgili Murat, yalnız şunu da bilelim. Bir takımda 11 kişi yok. Bir takımda da 25 kişi var. Sané geldiği zaman nasıl performansı arkadaşlarının önündeyken Okan Hoca onu tercih ettiyse onun önüne geçen arkadaşlarını da Okan Hoca şimdi tercih edecektir. Bir zahmet biz oradan mentalitesi
1: Yunus'u kesemez.

0: mi yani?
1: İyi profesyonel dediğimiz sahnede bir zahmet bunu kabullensin.
0: Yunus'u kesemez mi?
1: Kapris yapmasın. Yunus kesilmeyi hak etmiyor ki. Yani
2: hiçbir kulüp kimseyi takımdaki mutlu etme durumunda değil zaten. Yani tabii, bu iş performans işi. Tabii. Sahnede zaten bence farkındadır ne kadar son haftalarda kötü performans gösterdiğinin. Yani Galatasaray'ın da Okan Hoca'nın da Sani'yi mutlu etme gibi bir zaten
0: şikayetçiymiş ama.
2: Yok, şikayetçiyse o zaman şimdi, ya performans arttıracak ya da
1: şimdi bakın bu olacak. Olabilir. Yani oradaki
2: bir grafiği görelim. Buyurun hocam siz. Leao'nun santrafor rakamlarını göreceğiz. Siz devam edin lütfen.
1: Yani oradaki futbolcuların mutsuzluğu her takımda olabilecek şeyler. Oynamayan oyuncu mutsuz olur dedik ya. Bu yani acayip bir şey değil. Yani bir takımda bunlar hep yaşanacaktır ama Sané ile yaşanacaktır ama orada oynamayan bir başka oyuncu ile yaşanacaktır. Bunları çok büyütmemek lazım. En tabii, kısa zamanda olay ya ben o zaman o formayı söke söke alacağım diye o futbolcuların antrenmanlarda özellikle daha yüksek bir verimle çalıştıklarını görüyoruz. Sané de bunu yapacak.
2: Yani örnek olarak isimleri veriyorum yanlış anlaşılmasın. Mesela bence İlkay ve Sané oynamadığı için çok fazla bundan şikayetçi olmamalı ama mesela bugün Abdülkerim oynamazsa Abdülkerim'in buna biraz bozulma gibi hakkı bence var. Yani bu benim tabii kendi yorumum.
0: Bozulur canım ne
1: buna
0: hakkı
1: rağmen,
0: var ya.
1: Bakın.
0: Sahne bozulacak.
2: Bir grafiği
1: üzülme
2: görelim
1: farklıdır,
2: arkadaşlar.
1: Bozulmak farklıdır. Leao. Üzülebilir ama bozulma hakkı yok. Takım kaptanı bozulursa ötekiler ne olacak?
2: Hocam şimdi bir saniye Barış'tan bak. Bahsettik. İşte Deniz Gül zaten bir santrafor. Leao'nun da santrafor performansı aslında hiç de fena değil. Yani oynama alışkanlığı da olan bir oyuncu ki geçen yıl bu arada Milan'da sezonun büyük kısmını santrafor oynadı.
0: Kesin Leao oynar bugün ya. Elinde böyle bir adam varken.
2: Milan'da 64 maç santraforda forma giyiyor. 16 gol 4 asisti var. Lille kariyerinde 19 kez santraforda yine değerlendiriliyor. 7 gol 2 asist. Sporting'de zaten çok az süre almıştı. 2 maçta santrafor başlamış. 2 golü var Rafael
0: Leao.
2: Ben
0: kesin oynayacağını düşünüyorum. %99.
2: Yani 85 maçı var santraforda oynadı ve 25 gol atmış. 6 da asisti var.
1: Şimdi bakın. Allah korusun. Leao bugün oynasa ve sakatlansa bunun hesabını kimse veremez. O yüzden sağlık ekibi, teknik heyete yani Yener İnce, Okan Buruk'a hocam bunun sakatlık riski yoktur. Full oynatabilirsin demeden Okan Hoca onunla başlamaz. Bunun böyle olması çok doğal bir şey. Biz sakatlıktan, kayıplardan bahsetmiyoruz ya. Bir futbolcunun sağlığından bahsediyoruz.
0: Hocam yanına aldığına göre bence oynatacak.
1: Hayır, kulübe de olacağı kesin. Ha, o şeyi almış. Oyuna gireceği kesin. Ama oyuna başlar mı? Demin bahsettiğim nedenlerden dolayı başlamama ihtimali çok yüksek. Yoksa Leao'yu koy sağ açıkta oynasın, sol açıkta oynasın, santrafor oynasın.
0: Ben başlayacak
1: oynasın
0: diye düşünüyorum hocam.
1: Leao'nun kalitesine hiç kimse bir şey
0: o
1: söylemiyor.
0: O toplantıda çıkışlarının en önemli nedenlerinden biri oyuncuların bunlar başlıyor.
2: Şöyle
0: genel bir
2: boyutu da var Leao konusunun. Şimdi bakın. Rakibi, taraftarı, atmosferi psikolojik anlamda biraz gerebilir Leao. Çünkü hatta Portekiz basınında bazı haberler var. Sporting taraftarı Leao'ya maç içerisinde tepki gösterecekmiş. Bununla ilgili bazı hazırlıkları varmış. Mesela bu da bir karşı hamle gibi olabilir aslında Leao'yu sahaya sürmek.
1: Şimdi peki bu rakibi gerecekse rakibin gerilmesi veya taraftarın gerilmesi Galatasaray'ın işine mi gelir? İşine gelmez mi? Bence işine gelmez.
2: Gelmez mi hocam?
1: Gelmez tabii. Bakın peki, deplasmanda oynuyorsunuz. Ateşli bir taraftar var.
2: Hiç gerek yok diyorsun.
1: Sence onları mümkün olduğunca aşağı çekmek önemli. Onları sakinleştirmek, uyutmak önemli. Bu tamam, daha önemli ama sen bugün Sporting deplasmanına gidiyorsan basın toplantısına tabii ki orada oynamış bir futbolcu varsa 11'de olsa da olmasa da onu çıkaracak.
0: Ya hocam yapma dünya kadar para verdi takım ya bu oyuncuya. Bu Şampiyonlar Ligi maçında oynasın diye ya.
1: Sevgili Murat onu eğer rakibi germek için oynatıyorsan bu yanlış diyorum. Yoksa benim Leao'm varsa sakatlık riski yoksa geçmiş hiç önemli değil.
0: 60 dakikada oynayabiliyorsa kafadan oynatırım. Niye sonradan sokayım oyuna bu adamı?
2: Bu i̇şte konuda herhalde
1: doktorun verdiği raporu bilmiyorum.
2: Hocam bu konuda hepimizin yani en fikir olduğu kısım herhalde şudur. 9 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde ilk maça çıkıyorsa Leao da takıma katılacaksa bu transfer daha erken bitirilebilir ve bu oyuncu da bu maça hazır olabilirdi. Sanki bunlar önceden düşünülmeliydi.
1: Sadece Leao değil, bütün transferlerin erken

0: getirilmesi lazımdı.
1: Leao onun rolünden dolayı söylüyorum. Tabii canım. Hepsi için geçerli ya tabii ki ama yani Leao çok hani bir yatırım yapılmış, beklenti çok yüksek takımın. Osimhen'den sonraki belki de en büyük ikinci süperstarı herhalde bu maçı hazır olmalıydı.
0: Sevgili Furkan, Galatasaray geçen sene Sané'yi daha sezon biter bitmez transfer etti. Transfer döneminde Galatasaray'dan hiç kimseden olumsuz bir ses duymadın.
1: Evet.
0: Şimdi de Leao'yu erken bir tarihte transfer etmiş olsaydı Galatasaray yine o eleştirilerin tamamıyla önüne geçmiş olacaktı. Doğru. Bakın bu çok yönden Galatasaray'a olumlu yansıyacaktı. En önemlisi de şu, Leao şu an bizden biri olmuştu.
1: Tabii alışmıştı artık.
0: Belki Türkçe İyice bile öğrenmişti.
1: Tamamlamıştı. Peki Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Gün uzun, ilerleyen programlarda, saatlerde maça dair daha detaylı konuşulacak. İlerleyen saatlerde yine Şampiyonlar Ligi özel yayınımız olacak. Ana haber bülteninde yine bağlantılarımız olacak. Lisbon'dan, Portekiz'den bol bol maça dair görüntüler, detaylar bu ekranlarda olacak. Geçelim bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'nin Roma eşleşmesine. Az önce Dündar Keşaplı'ya bir bağlantı yapmıştık. Roma gerçekten İstanbul'a çok formda geliyor. Gasperini ile beraber lige 3'te 3 ile başladılar. Şu anda liderlik koltuğunda oturuyor Serie A'da. Roma tam bir teknik direktör takımına dönüşmüş durumda İtalyan ekibi. Bu anlamda zaten bu seviyede kolay maç yok ama Fenerbahçe'yi zor bir 90 dakika bekliyor. Bu maçı konuşacağız. Konuklarımın beklentilerini merak ediyorum. Kadro konusunda Galatasaray kadar belki bilinmezlik olmasa da Fenerbahçe'nin de önemli eksikleri var. Matteo Guendouzi 2 maç ceza almıştı UEFA'dan Lyon maçındaki olaylar sebebiyle. Yarın akşam yok ve Aston Villa deplasmanında olamayacak. Asensio'nun ise sakatlığı devam ediyor. Murat Özbostan, İsmail Kartal basın toplantısında yarın akşam farklı bir taktiksel dizilişle maça başlayabiliriz, başlayacağız dedi hatta hoca. Ne olabilir bu taktiksel diziliş diye düşünüyoruz o açıklamadan bu yana.
2: Şimdi basın toplantısından önce bir kısaca analiz edelim. Hoca çok şık çıktı basın toplantısında.
1: Evet.
2: İlk defa takım elbiseyle toplantıya çıktı. Güzel bir şey yani şık olmak. Genelde basın toplantılarında öyle takım elbiseli ben
1: kulüp ürünleri
2: teknik,
1: tercih edilir.
2: Teknik direktör hatırlamıyorum.
1: Evet.
2: Kısa konuşur. Zaten çok hocayı fazla konuşturmuyorlar. Daha önce de burada ben eleştirmiştim. Yani bırakın insanlar soru sorsun kardeşim. Yani gazeteciler soru sorsun. Adamı niye 3-4 tane soruyla bu işi bağlıyorsunuz? Yani basın toplantısı 6 dakika sürdü ya. Kendisine ait bölüm 6-7 dakika sürdü. Mesela ben de üşenmedim. Okan Buruk'un basın toplantısına baktım. Dünkü basın toplantısına. Kendisiyle ilgili kısım 17 dakika sürmüş. Totalde 23-24 dakika yapmışlar. Yani önce onu söyleyeceğim. Yani Fenerbahçe'nin iletişimcileri ısrarla kısa tutmaya çalışıyorlar. Yani hoca başka bir şey. Ya bırak hoca konusu. Buradaki diyalog, sorulara vereceği yanıtlar önemli bir şey. Biz bilgilenmek istiyoruz. Onu bir söyleyeyim. Diğer konu yani herhalde yani 3-5-2 olabilir mi? Olabilir ama ben sanmıyorum. Yani onu mu kastetti? Bir de 3-3-4-3 hocam olabilir mi? 3-4-3 bu da bana çok fantastik geldi. Yani ona da ihtimal vermiyorum.
1: Bu arada Roma üçlü oynuyor.
2: Yani evet Roma üçlü oynuyor ama Fenerbahçe yani bu üçlüden hep çekti.
0: Şimdi mi cevap vereyim sonra böyle soru cevap şeklinde
2: hocam,
0: gidelim.
2: Böyle daha güzel.
0: Ben üçlü bence. Evet bence de daha güzel. Ben üçlü oynamasını ilk planda beklemiyorum. Neden? Fenerbahçe geçmişte üçlüden çok çekti. Ali Koç zamanında ya Jesus bana üçlü oynamadım hiç demişti. O sözü verdikten sonra geldi buraya geldi üçlü oynadı dedi. O andan itibaren üçlüye biz ülkemizde öcü gibi baktık. Hala öcü gibi bakıyoruz. Aslında doğru oynuyorsan çok da güzel bir sistem. Şimdi rakibin üçlü oynuyor olması çok önemli değil ama rakibin önde ikili oynuyor olması önemli. Rakip genelde 3-4-1-2 oynuyor.
1: Evet, 3-4-3 gibi önde ikili olarak evet, yerleşiyor olarak.
0: Tabii. Şimdi, o yüzden 1-2 dedim. Dybala evet. Malen. Şimdi adam paylaşımı çok önemli. Bu tür maçlarda Fenerbahçe defansında zaten daha uyum tam olarak yakalanamadığı için Fenerbahçe defansının çok dağınık olduğunu düşünüyorum. Genelde adam adam oynatacaksan önde iki forvete karşı üçlü defans en ideal yerleşimdir.

0: bakın biz böyle üçlü oynuyoruz. Onlar da Dybala burada oynuyor. Malen o tarafta oynuyor. Yani Malen'i Murat sen adam markajını alıyorsun. Dybala'yı ben adam markajını alıyorum. Furkan da ikimizin ortasında. Nerede ihtiyaç varsa oraya kademelere gidiyor. Defansif yönden bu daha fazla güvenlik beraberinde getiren bir anlayış. O yüzden hocanın o açıklamasından sonra bu olursa ya hoca demek ki bunu kastediyormuş diyeceğiz. Ama ben üçlüyü demin bahsettiğim nedenlerden dolayı çok fazla beklemiyorum.
1: Peki hocam üçlü olmadı varsayalım. Dörtlü formasyonda mesela nasıl bir farklı diziliş olabilir?
0: Peki o zaman ben Murat'a sorayım. Burada da şimdi Fenerbahçe'nin gerideki dörtlüsü tamam. O dörtlünün içinde orta sahada kimler oynayabilir diye bir düşünüyoruz merkezde. Büyük bir ihtimalle Gendouzi yoksa Kante ile İsmail oynayacaktır. Evet. Orta sahadaki ikili de tamam. 4-2 oldu. Önde 4 kişiye ihtiyacı var. Önde 3-1 dizilirse son maçta 3-1 dizildi. Nasıl? Solda Oğuz vardı.
1: Evet.
0: İrfan ortada. Greenwood Muriç. Sağda.
1: Evet.
0: Muriç ortada. Şimdi oyun içinde Greenwood zaten sağ açıkta sürekli hapiste gibi kalan bir oyuncu değil. Her tarafa gezen bir futbolcu.
2: Son maçta geldi zaten hocam.
0: Son maçta da tabii yani bazen İrfan'la özellikle yer değiştiler.
1: Hatta sola bile geldiği bölümler oldu.
0: Taktik gereği. Şimdi
2: Greenwood, 10 numara.
0: Greenwood sahada oynuyorsa, Greenwood sahada oynarken ki Beşiktaş'ın Rıdvan'ın attığı golde de iyi bir sağ kanat oyuncusunun desteğine ihtiyaç vardı. Yani senin sağ açığın Rıdvan'ı orada takip etmiş olsa bakın Rıdvan'ın oralara girmesi harika bir şey. Onu fırsat bulursak taktik olarak
1: tabii
0: konuşalım.
1: Tabii ki Beşiktaş bölümünde konuşacağız.
0: Ama Semedo orada yok. Semedo mecburen Trossard'ın üzerine evet. Gitti. Greenwood oradaydı. Rıdvan'a ilgilenmedi bile. Rıdvan gitti rahatlıkla buluştu. Şimdi o yüzden oraya acaba hoca yeri geldiğinde sağ bekede destek verecek bir futbolcu koyacak olursa bu kim olabilir? Onu düşünelim. Orada Greenwood oynamayacaksa o zaman büyük bir ihtimalle 4-4-2'ye benzer bir sistem olacak. Yani 4 Kante, İsmail bir sağ açık bir sol açık. Onları arayalım beraberce. Önde de biraz daha merkezi en ucu pivot santrofor gibi dolduracak olan Muriç ve onun yanında ikinci santrofor gibi gezen bir Greenwood. Hı hı. Yani bu da rakibin dengesini bence oldukça
2: hocam kanatlarda
0: kanatları şimdi kimi koyabiliriz biraz da Murat
2: Oğuz
0: çalışsın.
2: Nene
1: Kerem olmaz mı?
0: Oğuz Nene Kerem bakın işte 3 kişi saydık bile İrfan olur mu? Ben, bu son şeyden sonra ben de İrfan'ı beklemiyorum.
1: Ben bu formasyonda çok olabileceğini düşünmüyorum. İşte, yani. O yüzden
2: hocam, İrfan daha oynasa bile bir tane daha bir tane bir şey yapsa hop diye hemen bir homurdanma var. İşte yani onun ben oynatacağına ihtimal vermiyorum.
0: Ben de onun için diyorum. Değişiklik evet. Saydığımız gibi belki de 4-4-1-1 dedim ben veya 4-4-2 Greenwood ve
1: serbest solda biraz daha Greenwood.
0: Evet Vedat Muriç. Sağ kanatta, sol kanatta kim
2: hocam,
0: oynayacak?
2: Hocam sen Oğuz'u oynatmayıp Kerem'i mi oynatıyorsun?
0: Bir de şimdi hayır bakın
1: Oğuz
0: konuşalım dedim.
1: Kerem solda olabilir.
0: Şimdi Kerem'le ilgili de Fenerbahçe'deki performansı ve diyelim
2: memnun
0: Fenerbahçeliler tarafından da çok yoğun bir şekilde eleştiriliyor. Yani Aziz Başkan son dönemde işte Mert'i örnek göstererek bazı futbolcuları da işaret etti. Oğuz onlardan biriydi. 2 haftadır iyi oynuyor. Veya son dönemde iyi oynadı. Beşiktaş evet. Maçını ayrı değerlendirmek
1: takım
0: lazım.
1: Takım olarak zaten Fenerbahçe kötü.
0: Yani Nene de ayrı bir kanat. Yani benim bazen böyle
2: ben Oğuz Nene olabileceğini düşünüyorum hocam.
0: Oğuz Nene olabilir. Yani Nene'nin ne vereceği tam olarak bilinmez. Böyle genç futbolcular bazen kendileri de ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bizim uçurtma tabir ettiğimiz futbolculardan biri.
2: Ama Kerem'in ne yapacağını
0: yani rakibini
2: hocam.
0: Hiç sevmediği oyunculardan biri. Kendi de ne yapacağını bilmiyorsa o devamlı her zaman
1: hocam, şimdi sizin tehlike yaratacak. Benim kafamda canlanan kadroda işte dediğiniz gibi eğer Greenwood savunma zaafları olduğu için hani bu maçta biraz daha serbest rolde Muriç'e yakın konumlanacaksa, sanki orada bence en iyi savunma meziyetleri yüksek oyuncu Oğuz Aydın. Yani orada bence Oğuz'u tercih etmek
0: kesinlikle
1: o zaman
0: ki
1: daha makul, daha mantıklı olabilir gibi geliyor bana anlattıklarınızdan.
0: Yani Fenerbahçe'de Oğuz'u sağ bek bile oynatsan, geçmişte de ufak da olsa orada bir deneyimi olduğu için, yani Oğuz onun altından da o dönem iyi oynamıştı.
1: Hatta hocam milli yani, takımda hatırlayın son ABD maçı buradaki üçlü başlamıştı Montella ve sağ bek, kanat bek olarak da Oğuz'u tercih etmişti.
0: Şimdi madem Fenerbahçe'nin 11'ini yapıyoruz, bence Furkan'ın bu görüşü çok mantıklı geliyor bana da. Sağ tarafa Oğuz'u koyduk. Şimdi sol tarafta bir boşluk var. Sola da bir oyuncu koyarsak Fenerbahçe'nin 11'i tamamlanacak.
2: Nene'yi
0: Kerem var,
2: işte.
0: Nene var. Nene diyorsun.
2: Abi bilmiyorum
0: İsmail
2: yani,
0: Hoca da o kararı
2: yani,
0: o da verecek.
2: Bu Kerem'in bu inişleri çıkışları da çok homurdanmalara neden oluyor. Ya. Yani ya tabii bir tecrübesi var. O ayrı bir şey. Bu tecrübeden illaki faydalanacaktır hoca. Ama yani onun da bence tribünlerin ona bakış açısı da artık şey. Yani biraz böyle yaptığı hareketler, eylemler dikkat çekiyor. Yani bir yanlış yaptığında orada da bir homurdanma başlıyor. Ama ben de Kerem'i oynatacağını düşünüyorum. Şimdi ne diyeyim yani?
0: Ya, şimdi Kerem
2: ama nene de olabilir bana göre.
0: Kerem'le ilgili şunu söyleyeyim bakın. Özellikle sezon daha açılmadan önce, o boş dönemde ben burada bütün programlarımı izleyenler hatırlarlar. Devamlı neredeyse taklalar atıyordum. Aman sezonu zamanında açın. Aman transferleri zamanında yapın. Çünkü sezon başı bu sene bütün takımlar için en önemli bir dönem. Dolayısıyla takımın formda olması gereken bir dönem. Sezona bütün takımlar formda girmeliydi. Bakıyoruz, Galatasaray formda girdi mi? Hayır. Fenerbahçe formda girdi mi? Hayır. Trabzon girdi mi? Hayır. Beşiktaş en gerideydi. Beşiktaş istikrarlı bir şekilde her geçen gün üzerine koya koya gelişmeye devam ediyor. Şu an en iyi seviyede olan zaten o. Fenerbahçe'de sezon başı yapılmayanların işte bugün büyük bir sorun olarak herkesin karşısında olduğunu görüyoruz. Yanlış olan bu. Bütün takımlar için söyledim bunu. Ya Kerem'in iyi niyetinden zerre kadar kuşkum yok. Bakın, bir Fenerbahçe takımında en çok koşan futbolcuların başında Kerem geliyor. Yani olur olmaz her topa, her rakibe öyle baskı yapmak için öyle sprintler atıyor ki, yani buna neredeyse can dayanmaz. Kerem buna rağmen bu fedakarlığı gösteriyor. Ama orada biraz daha Kerem'i parlatacak oyunlar veya açıklamalar yapılmadı. Kerem kendisiyle ilgili o açıklamalar gelmeyince bazen kendisi konuşmak zorunda kalıyor. Bu hafta Beşiktaş maçından sonra da konuşmak zorunda kaldı veya konuştu.
1: Evet, bu da
0: olumlu yansımadı, olumlu olmadı. Ya bunu niye yapıyorsun? Öyle olunca o futbolcu eleştiriliyor işte.
1: Peki hocam, bir yorum okuyayım sonra reklama da gideceğim. Kadro üzerinden mesela bir izleyicimiz Soner Bey demiş ki, bence 5-4-1 oynayacak Fenerbahçe. Çok değişik bir kadro çıkaracak. İsmail Kartal, Sabek, Mimović ve Opong dahil demiş. Yani bu kadar sürprizli olur mu? Zannetmiyorum ben ama.
0: Ben sanmıyorum. Yani ben de sanmıyorum.
2: Ben de sanmıyorum.
1: Yani 5-4-1 olabilir mi? Olabilir ama farklı isimlerle olabilir. Ya, bu arada Fenerbahçe'nin kadrosu bence 5'li oynamaya çok müsait.
0: Şimdi hayır, her takım Fenerbahçe'yle her sistemi oynayabilir.
2: Bir puan için sahaya çıkacak.
0: Ama
2: yani,
0: ben izleyenimize şunu söyleyeyim. Aziz Yıldırım'ın Mert Müldür'ü işaret ettiği bir dönemde Mert kulübeye Mimović sahaya olmaz. Onu çok bekledim.
1: Hocam güzel bir noktaya değindi. Evet. Bu dönüşte konuşalım o zaman biraz. Olur. Daha reklama gitmemiz olur gerekiyormuş. Fenerbahçe'nin de tabii ki Roma sınavını daha detaylı konuşacağız. Bir kısa reklam arası ardından spor gündemi devam ediyor.
3: Serie A'nın 3. haftasında sezona 2'de 2 ile giren takımlardan Roma Atalanta'yı konuk ediyor. İlk düdük Romalı oyuncuların dokunuşuyla mücadele başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyorum. Gianpiero Gasperini görüntüde. Rodrigo Mora. Mora şimdi ortasını yaptı. Arkaya doğru Mancini, kafa. Son anda uzandı Karnesecchi. Gianluca Mancini'de gole yaklaşıyor Roma.

Lully'nin ortası yüksekten Wesley'e gitti. Bir kanat bekinden diğerine. Wesley ortaladı şimdi Mancini. Düzeltiyorum, Cristante kafayı vuruyor. Karnesecchi kornere çeldi. Yine etkili geldi Roma. Bir korner daha kullanacaklar. Paslaşarak kullandı Dybala ve Mora. Şimdi Manu Kone. Kone içeriye yolladı. Mancini döndü. Endika'nın önünde kaldı. Gol! Ama yardımcıya bakıyor Endika. Offside. Roma'nın Evan Endika'yla bulduğu gol geçerlilik kazanmayacak. Hristovic. Deketelare. Hermoso'dan kurtulma çabasında Şale Deketelare çevirdi. Son çizgiden Endika ayak koyuyor. Ardından Ederson önünde buldu. Gol! İkinci şutunda daha maçtaki golü buluyor Atalanta Ederson'la. İkinci yarı golle başlıyor. Golün ismi Ederson. Roma bu sezon ilk kez gol görüyor ağlarında. Mora. Dybala. Çevirdi Kone'ye. Kone vurdu. Karnesecchi uzanıyor. Kornerden bir organizasyon Roma adına. Kone'nin şutunda Karnesecchi başarılıydı. Bu korner az önceki kadar etkili olmuyor. Wesley şimdi. Santiago Castro. Çekti Castro. Castro vurdu, direkten döndü. Beraberliğe çok yaklaşıyor Roma. Oyuna dahil olan Santiago Castro'yla ceza sahası içerisinde Kosunu'yu çalımladı. Böyle baktı kaleye Castro ama direkten dönüyor şutu. Molina ortayı yaptı. Molina kafa, üst direkten dışarıya Castro. İkinci kez direğe takılıyor Santiago Castro maçta. 2,5 gol beklentisi var Roma'nın, golü yok. Orta geldi. Hermoso! En sonunda o gol de geliyor. Dakika 90, Mario Hermoso. Kornerden buluyor golü Roma. Yıkılıyor Olimpia Stadyumu. Karnesecchi de yıkıldı. Ama başka bir yıkılma konunkisi. Yine geliyor Roma. Castro, Dybala. Hemen bıraktı Sule'ye. Matias Sule. Açıyı kaybetti Sule. Şimdi çekti, vurdu. Gol! Roma kulübesi sahaya dalıyor. Matias Sule. 90 ve 90+3'te gelen goller. Roma geri dönüyor. Roma geri dönüyor Atalanta karşısında. Kapattığı köşeden Karnesecchi'nin geldi gol bu kez. Zappa Costa. Ve son düdük geliyor. Roma geri dönüyor. Roma 2, Atalanta 1 maçın sonucu. Hakem Colombo'nun yanında itirazları sürüyor Atalantalı oyuncuların. Çok uzun süre ve yoğun şekilde itiraz ettiler. Evet, Gaetano kırmızı kartı görüyor.

0: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
1: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık

0: bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan, iyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir, kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Spor Radyo.
4: Bir reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
6: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe. Reklam.
3: Aspor Radyo.
4: Bir reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
11: Serkan!
12: Efendim abi?
11: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
13: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
12: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
11: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
14: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
15: Empara. Empara, bankanın güzeli.
16: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam. Aspor Radyo.

0: spor gündemine devam ediyoruz. Üçüncü ve son saat dilimindeyiz. Birazdan Roma karşılaşması öncesi Fenerbahçe son taktik antrenmanı yapacak ve basına açık olarak bu antrenman gerçekleşecek. Oraya bir bağlantımız olacak. Son çalışmasını ekranlara taşıyacağız Sarı Lacivertlerin, ama biz kadro üzerinden biraz konuşuyorduk. Hatta bir izleyicimiz işte 5-4-1 olabilir demişti YouTube üzerinden yazdığı yorumda. Biz çok fazla üçlü beklentimiz yok. Hani biraz daha 4-4-1-1 ya da 4-4-2 gibi acaba hoca tercih eder mi diye konuşmuştuk üzerine. Kadro konusunda var mı hocam ekleyeceğiniz?
1: Şimdi ben şöyle bir tespitte bulunmuştum. Başkanın Mert Müldür üzerinden yaptığı bir açıklama, Mert'in oynamaması, Mimović'in oynamasını da beraberinde getirmez. O yüzden oraya yeni bir oyuncu takıma girecekse o Mert olur. Şimdi Fenerbahçe'ye baktığımızda üçlüyü camiada oluşan o negatif görüş sonrası İsmail Hoca'nın pek kullanacağını sanmıyorum. Ama üçlü oynamak demek zaten beşli oynamaktır veya beşli oynamak demek üçlü oynamaktır. Yani özellikle rakip çok güçlü olsa bile iç saha maçlarında beşli dayı oynasan o iki oyuncun devamlı ataklara katılacaktır. Fenerbahçe'nin üçlü oynaması için de önce stoperlerini bir gözden geçirmek lazım. Fenerbahçe kim orada kimi oynatabilir? Yani Fenerbahçe'de de diyelim Ake var, Skriniar var, devamlı oynayan iki stoper. Evet. Oponk'u aldılar. Oponk da genç, henüz takımda oynamadı. Çağlar gitti. Takımda
0: bir de Mert var hocam.
1: Nasıl?
0: Bir de Mert Müldür var. Orada oynayabilecek bir isim.
1: Mert de sağ bek.
0: Ama Mert'in kariyerinde yani, çok fazla
1: dediğin doğru. Şimdi
0: var.
1: Senin elinde zaten sadece 3 tane stoper varsa üçlü oynadığın anda oraya değiştirecek bir dördüncü yok. Oponk'u bence de şu an böyle bir maçta kullanmaz. Hatta yeri gelirse Archie Brown'u bile o üçlünün sol tarafında oynatabilirsin, ama o da bek. O yüzden üçlüye yönelik ben sayısal olarak Fenerbahçe'de bir eksiklik görüyorum. O yüzden beklemiyorum onu. Sağ kanatta da Semedo'nun yerine biri oynayacaksa şu an için o Mimović olmaz. Mimović Avrupa listesinde var. Yerli listeyi de bir gözden geçirmek lazım. Mimović orada yoktu. Yanlış mı hatırlıyorum?
0: UEFA listesinde var hocam.
1: Orada var. Evet. Orada var. Onu ben not almıştım.
0: Ligdeki listede.
1: Ligdeki listede sanki yok. Orada 4 tane genç olması lazım. Oponk.
0: Evet.
1: Archie Brown.
0: Nene.
1: Nene ve
0: galiba Diouf var bir de. Sanırım.
1: Diouf yok.
0: Ligdeki listede.
1: Diouf yok galiba.
0: Onu birazdan bir Erdem'e
1: sorarız. Neyse, sorun değil. Şu an Avrupa Kupası maçı olduğu için, evet, Mimović'in orada var olduğunu biliyoruz.
0: Yarın kadroda olabilir.
1: Yani Fenerbahçe'de sorun o değil. Fenerbahçe şu ana kadar olması gereken seviyeye ulaşmadığı için onlar da ciddi bir sıkıntı yaşıyorlar. Bizde o ciddi sıkıntılar bazen gerçekten krizin eşiğine kadar gelebiliyor. Fenerbahçe'nin bu akşam olası alacağı kötü bir sonuç. Arkadan ligde ki çok zorlu bir Gaziantep deplasmanına gidecekler. Orada kötü bir sonuç Fenerbahçe'de bambaşka konuları gündeme getirir ki

0: Bu da hem kulüp için hem de Türk futbolu için bence çok hoş olmaz. Evet. O yüzden bu kadar büyük yatırımların yapıldığı yerde teknik yönden, idari yönden kulüplerimizin hiçbir hata yapmaması lazım, ama bizim orada yaptığımız hatalar bizim işimizi baltalıyor.
1: Fenerbahçe kadrosuna baktığımızda bu arada bazı mevkilerde sayısal anlamda problem görüyorum. Yani mesela merkez orta sahada sanki böyle bir durum var. İşte hep sayısal anlamda eksildi, Fred gönderildi, oraya bir takviye yapılmadı. İşte Genduzi'nin olmadığında mesela sayısal olarak da eksiliyorsunuz. Ve kulübede İsmail'le Kante'nin arkasında bekleyebilecek, sizin rahatlıkla Bertu forma verebileceğiniz bir isim yok aslında.
2: Bertu, tamam, Mert Hakan var.
1: Yani evet bir ama hani ne kadar hazırlar bu seviye için, soru işareti. Savunmaya baktığımızda hocam bahsetti, yine benzer bir durum söz konusu. Osterwolde'nin sakatlığı var. Sadece Opong var, bir de Yiğit Efe var. Yani biraz sanki planlamada
2: aslında iyi başta yapıldı, transferler yapıldı ama çok fazla oyuncu gönderildi. Yani bir anda işte birçok oyuncu ya satıldı ya gönderildi ya sözleşmesi feshedildi. Tabii bunların içinde en çok aslında tartışılan isimlerden bir tanesi de Talisca oldu. Yani onun gönderilme süreci sonrasında yaşananlar, ama artık bunlara bakacak da çok açıkçası bir durum yok. Yani sonuçta takımın teknik direktörünün elinde bunlar var, ama teknik direktöründe evet çok yükleniyorlar. İşte mesela Roma maçı, ben Roma maçında olumsuz bir sonuç olursa herhangi bir şey olacağını düşünmüyorum, ama Gaziantep maçında deplasmanı kendisi için önemli bir maç, yani önemli bir göster. Orada 3 puan alırsa sıkıntı olmaz, ama bir puan kaybı olursa İsmail Kartal için de sıkıntı olur. Fakat bunları bilerek de bu göreve geldi. Yani şimdi yani işte bir günde Fenerbahçe'nin teknik direktörü, evet daha önce bu görevi yaptı. Bunları neden söylüyorum? Yani siz bunları biliyordunuz. Siz şu anki mevcut başkanın zaman zaman sizinle ilgili, takımla ilgili keskin yorumlar yapabileceğini biliyorsunuz.
1: Evet, tarzını
2: çünkü
1: biliyorsunuz.
2: Kendisi kongre sürecinde dedi, ben soyunma odasına da inerim, takıma da karışırım, ben futbolu teknik direktörüm dedi ben. Dedi yani bir sürü gittiği yerlerdeki konuşmalarda, ben takımın teknik direktörüyüm dedi canlı yayınlarda. Yani şimdi böyle bir başkan profilinden ve tecrübeli bir başkan profiliyle çalışmanın da çok kolay olmadığı bir gerçek. Siz bunları bilerek göreve geldiniz. İşte çıktınız ama dediniz ki işte Fred kalacak, ben ondan çok memnunum dediniz. Fred gitti. Talisca'dan çok memnun dediniz. Talisca gitti. Osterwolde'den çok memnunum dediniz. Osterwolde sakatlığı ile ilgili olumsuz bir rapor çıkmasaydı
1: gitmişti.
2: O da gitmişti. Yani ve maçın erteleneceğini, yönetim ertelenecek dediniz. Arkanızdan Oğuz aynı Çetin gün çıktı. Aynı gün bir yarım saat sonra yok, biz de hepsini oynayacağız dedi. Yani o nedenle zaten bu basın toplantıları kısa tutulmaya başlandı. Yani başka şeyler olmasın diye. Yani hoca işte 3-4 tane soru soralım. 4 gazeteci sorsun. Hemen 5 dakikada maçla ilgili düz yorumları alalım. Başka hiçbir detaya girmeyelim. Bu doğru bir şey değil. Yani hocanın kafasındaki duygularını hapsetmek, kalbindeki duygularını hapsetmek bana göre doğru bir şey değil. Çıkacak, gerekirse yarım saat konuşacak taraftara, çünkü buradaki fikirler, şeyler önemli. Düşünceler önemli. E şimdi bunları yapıp daha sonra hoca ile ilgili, yani şu maç hoca için zor. Evet, onun da hataları var, ama bu seçimi yapan da şu anki yönetim, başkan. Dolayısıyla bana göre hocanın da arkasında duracak. Yapacak bir şey yok. Ya yani burada bir karar alındı. Yani Antep maçı, diğer maçlar, 4 maçta 2 mağlubiyet almak hoş bir şey olmadı. Yani büyük bir takımsınız, şampiyonluğa oynuyorsunuz, 6 puanı verdiniz. Bundan sonra 2 mağlubiyet alsanız eyvah eyvah, ki eyvah eyvah. Bak Roma maçını saymıyorum. Roma maçına gelirsek, Roma çok formda, zaten bunu anlattınız. Çok formda bir takım. Sırf Atalanta maçında 78 kez ceza alanına girmişler, topla buluşmuşlar.
1: 1-0'dan
2: 30 tane
1: döndüler,
2: hücum yapmışlar. Yani 2-1 kazandı. Bakıldığı zaman şeyleri, bütün oyuncuları formda. Ama ne olursa olsun siz de evinizde oynuyorsunuz, sahanızda oynuyorsunuz ve hedefiniz neydi? Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Bunu başardınız mı? Başardınız. O zaman orada toplayacağınız puanlar olacak. Siz de 10 puana ulaşacaksınız, 11 puana ulaşacaksınız. Ve yani ve bu gruptan, bu maçlardan, bu şeyden

0: seriden çıkmak için bu puanları toplayacaksınız. Sadece elbette ki Fenerbahçe için, Fenerbahçeliler için lig daha önemli. Bunu ben hissediyorum, görüyorum. Bu net. Çünkü bir özlem var, hasret var. Yani rakibiniz 4 senedir şampiyon oluyor. Siz yanıp tutuşuyorsunuz ya, nasıl olur kardeşim, biz niye olamıyoruz diye. Ve şu an kulübün başındaki isim Aziz Bey ne dedi? Şampiyon olacağız dedi. Şampiyonuz dedi. Bak, şampiyonuz dedi. Hocam size veriyorum sözü. Şampiyonuz dedi ve bunu vaat etti. Şimdi bu vaat önemli bu. Zaten bu vaadi yerine getiremezse ben yokum dedi. Ben olmayacağım dedi yani. Şimdi böyle bir durumda zaten maksimum seviyede bir stresli bir bulutun içerisinde geziyoruz. Bir uçak var. O uçak sürekli türbülansa giriyor. İniyor, çıkıyor, sallanıyor. Yani kolay değil uçması da pilotların. Çünkü yol çok şeyli, engebeli, hava yağmurlu, şimşekler çakıyor. Ya bir tane sonuç alıyorsunuz, bir anda ortalık yıkılıyor. Nasıl olur kardeşim? İsmail Kartal gitsin, o gelsin, bu gelsin, Oğuz Çetin gitsin. Yabancı hoca mı gelecek, o mu gelecek, bu mu gelecek? Yani sürekli böyle bir kompozisyon içinde de zaten başarılı olma şansınız bundan önce de olmadı. Yıllardır Ali Koç döneminde de olmadı. Saadettin Saran döneminde de olmadı. Şimdi bu dönemde de olmaz. Olmaz. Ama bir tercih yapmışsınız. Ha, bana göre doğru bir tercih değildi İsmail Kartal tercih. Ama yapacak bir şey yok. Takımın teknik direktörü bak bugün takım elbisesini giymiş. Çok janti olmuş. Güzel işte konuştu. İyi hazırlandık dedi. İyi idman yaptık dedi.
1: Evet, hazırız dedi.
0: Hazırız dedi. Ondan sonra taraftarı sonra mutlu mutlu edeceğiz dedi. Ama dedi bir şey istiyorum. Gol 1. dakikada da gelebilir. 90. dakikada da gelebilir dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Evet. Zaten bunun dışında teknik konulara, oyuncu tercihlerine mesela girmesine izin verilmedi.
1: Bu arada
0: ya, hemen bitirildi toplantı.
1: Hocam Murat, sıcak kadro gelmiş mi bakalım mı Erdem'den? Erdem Akbaş muhtemelen bakalım. 11'i arkadaşımızın bize iletti. Bakalım. Nasıl bir 11 Erdem'den geldi? Çok merak ediyoruz. Hocam üçlü.
2: Evet. Akın Şükrünyer.
1: Aspor Fenerbahçe muhabiri Erdem Akbaş'tan gelen muhtemel 11. Kalede Ederson. Üçlü savunmada Opong, Şükrünyer ve Nathan Ake. Kanat bekleri sağ kanat beki Mert. Sol kanat beki Archie Brown. Merkezde İsmail ve Kante. Hücumda ise Greenwood'la Kerem ve en önde Vedat Muriç. Yani biraz 5-4-1 de diyebiliriz. Biraz 3-4-3 de
2: hayır, 3-4-3
1: diyebiliriz.
2: 3-4-3 bu.
1: Evet.
2: Şimdi dedik ki geride bir üçlü oynamamanın nedeni üzerinde durduk ama bu değişebilir. Olabilir.
0: O, hocam bu maçı bu taktik üzerinden yorumunuz değil mi? Ben merak ediyorum. Ya yani bu buysa eğer
2: şimdi sevgili sistemde bu oyuncular kağıt üzerinde bu konuşmak kolay. Demin ne dedik? Rakibin bir defa hem Dybala hem Malen iki tane şu an en etkili oyuncusu hücumda. Bu dizilişe göre Opong, Malen soldaki Ake'de Dybala ile oynayacak. Eğer bunlar rakiplerini birebir markajda iyi tutarlarsa, Şikrinyar'da tamamıyla karşısında direkt bir rakibi yok, İki kişiye değişerek destek verdiği takdirde sen bunları bir nebze de olsa durdurabilirsin. Orta sahada Kante ile İsmail defansif yönde rakiplerine karşı, ki orta sahada onlardan hemen forvetin arkasında Mora oynuyor.
1: Evet.
2: Büyük bir ihtimalle İsmail Mora'yı alır öyle anda.
1: Öyle bir eşleşme olabilir, evet.
2: Evet. Şeyde de merkezdeki Cristante ve Kone'nin karşısında da Kante olur. Şimdi bu diziliş içinde Fenerbahçe'nin defansta bir kişisi fazla. Ama orta sahada İsmail'in Moro ile oynadığını düşünürsek, Cristante ve Kone karşısında Kante tek başına iki kişiye karşı oynamalı.
1: Nasıl bir çözüm bulunmalı orada?
2: O orta sahaya kesinlikle, belki o da 1-2 oynar. Ama bu kadro 1-2 oynamaz yani önde.
0: Bu kadroyu bir daha görelim bence bir ekranda.
2: Orta sahada
1: getirecekler.
2: Şimdi varsayalım bir de Gendouzi bir takımda olsa, İsmail Mora ile Cristante ve Kone'nin karşısına Gendouzi'yi koyarsın. Böyle olduğu zaman orta sahada da üstünlüğü kesinlikle alma şansın olabilir. Öyle olunca orta sahaya Kerem'in ve Greenwood'un yardımcı olması lazım ki yardımla bu orta sahadaki üstünlüğü kapatamaz.
0: Yardım olmaz hocam, ikisi de yardım için oyuncular
2: yardım
0: değil
2: ki. Yardım etse bile oraya, zaten öyle olmadığı için diyorum. Evet. Yardım etseler bile orayı tek onların yardımıyla kapatamazsın.
1: O zaman hocam, bir Samandıra'ya gidelim. Cambartu tesislerine gidelim. Fenerbahçe'nin Roma mücadelesi öncesi son antrenmanı gerçekleşiyor. Aspor'dan Erdem Akbaş bu çalışmayı yerinde takip ediyor. Antrenmanı ve yarın akşamki maça dair notlar için de sözü sevgili Erdem'e bırakalım.
3: Furkan, sana da iyi yayınlar diliyorum. Konuklarına beraber kameraman arkadaşım Yusuf Efe Bingöl size görüntüleri paylaşacak. Fenerbahçe Roma maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştiriyor. Bugün basın toplantısı vardı. İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. İsmail Kartal tabii açıklamalarında dikkat çeken kısımlar vardı. Onları konuşacağız ama öncelikle Fenerbahçe'de antrenman notlarını paylaşalım. Marco Asensio bireysel çalışıyor. Asensio bugünkü antrenmanda da takımla yer almadı. Bireysel olarak çalışmalarına devam ettiğini söyleyelim. Asensio'nun bu antrenmanda yok. Roma maçında Marco Asensio kadroda olmayacak. Bunu da söyleyelim. Fenerbahçe'de Asensio'nun yokluğunda tabii o mevkide kim oynayacak? Mateo Guendouzi cezası sebebiyle bu maçta olamayacak. Fenerbahçe'nin orta sahadaki en önemli oyuncularından bir tanesiydi Guendouzi. Özellikle Lyon maçında Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir maç oynamıştı ve Kante Guendouzi ikilisinin çalışkanlığı Fenerbahçe'yi aslında Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan faktörlerden bir tanesi olmuştu. Tabii Guendouzi antrenmanda yer alıyor. Maçta olamayacak ama bugünkü antrenmanda takımla beraber çalışmalarına devam edecek. Fenerbahçe'de Asensio dışında eksik oyuncu yok. Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor temsilcimiz ama elbette Roma'nın da çok formda olduğunu söylememiz gerekiyor. Bugünkü basın toplantısında İsmail Kartal da o konuya değindi ve Roma'nın tarihin en iyi kadrolarından bir tanesine sahip olduğunu, çok formda bir şekilde Kadıköy'e geldiğini ifade etti deneyimli teknik adam. Ama yarınki maça hazırız, biz kendimize güveniyoruz dedi. Tüm analizlerini yaptık Roma'nın dedi. Antrenman öncesi o görüntüleri de antrenman öncesi, biz yayına girmeden önce aslında o kısım vardı. Hemen sağ tarafta bulunan odada, yani bu antrenmanlar öncesi toplantıların yapıldığı bölümde İsmail Kartal oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Zaman zaman bu uygulama oluyor. Biz daha önce takip ettiğimiz antrenmanlarda çok fazla görmemiştik ama Roma maçı öncesi İsmail Kartal, Roma maçının son taktik antrenmanı öncesi İsmail Kartal oyuncularıyla bir kısa bir toplantı yaptı. Yaklaşık 10 dakika süren futbol direktörü Oğuz Çetin'in de katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Aslında oyuncularını biraz daha motive ettiğini ve son taktik verileri konuştuğu bir toplantı olarak algılayabiliriz bu toplantıyı. Fenerbahçe Roma karşısında elbette puan ya da puanlar almak isteyecek. İsmail Kartal'ın açıklamalarına geri döneceğim. Roma maçıyla ilgili çalışmalarımızı hemen hemen tamamladık. Bu akşam küçük bir taktik idmanı olacak. Roma'nın bütün analizlerini yaptık. İyi çalıştık. Güzel antrenmanlar yaptık dedi. Merak edilen elbette çok fazla konu var. Fenerbahçe'de Guendouzi'nin yokluğunda, Asensio'nun yokluğunda orta sahadan eksilen iki tane isim aslında. Fenerbahçe'de bir yeni bir taktik diziliş izler miyiz bu maçta? Bugün basın toplantısında İsmail Kartal'a da aslında bu soruldu. Roma 3-4-3 oynayan bir takım. Fenerbahçe Roma'ya göre taktik dizilişinde bir değişiklik yapar mı diye İsmail Kartal'a soru geldi. Ve İsmail Hoca'nın yanıtı, Roma'ya göre bir kurgumuz olacak. Onların boşluklarından faydalanmak isteyen bir Fenerbahçe olarak mücadele edeceğiz dedi. Dünden itibaren aslında Fenerbahçe'nin bu maçta üçlü oynayabileceğine dair bazı istihbaratlara elbette ulaşıyoruz ama bu sezon Fenerbahçe hiç üçlü oynamadı. İsmail Kartal direkt olarak bu mücadelede 3-4-3 dizilişine yakın bir diziliş tercih edebilir mi? Eldeki oyunculara bakıldığı zaman bu mümkün gözüküyor ama tabii bunu şimdi çok keskin bir şekilde İsmail Hoca'nın kararı budur da diyemiyoruz. Çünkü Fenerbahçe sezon başından itibaren 4-2-3-1 oynadı. Bu değişiklik olacak mı? Bugün İsmail Hoca'nın açıklamalarından ve daha önce de ulaştığımız istihbaratlar aslında Fenerbahçe'nin bu maçta böyle bir değişiklik yapmak istediği yönünde ve aslında orta sahada işin savunma kısmında da sayısal olarak bir kişi artmak istiyor. Gündüz'ün yokluğunda bu konuya da önem veriliyor. Bugün İsmail Kartal da açıklamasında Fenerbahçe'nin sabırlı bir oyunla maça başlayacağını sinyallerini verdi. Kabul etmek lazım ki Roma sezona çok formda başladı. Özellikle 3. bölgede yarattığı sıkıntılar, son Atalanta maçında rakip ceza alanına çok fazla girmesi, bu sezonun şut sayılarının, gol sayısının yüksek olması, sadece bir gol yemesi gibi, yani formda bir Roma takımı var. Hücum hattı da çok formda. Bu sebeple önlem alarak Fenerbahçe bu maça başlayacak gibi açıklamalardan anladığımız o. Bu da garip olmaz. Şampiyonlar Ligi seviyesinde zor maçlar oynanıyor. Fenerbahçe'de evindeki maçta alabileceği en iyi sonucu almak isteyecektir. Bu sebeple İsmail Kartal'ın kurguda bazı değişiklikler yapmasını bekliyoruz ama ben de elbette araştırmaya devam ediyorum. Akşam daha böyle kesin yanıtı alacağız gibi tahmin ediyorum. Fenerbahçe ve Roma Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde daha önce İtalyan takımlarına karşı oynadı. 6 maçın 5'ini kaybetmişti. Bu temsilcimiz adına elbette kötü bir istatistik. Tek galibiyetini Eylül 2007'de Inter'e karşı o tarihi maçta, David'in gol attığı maçta kazanmıştı. Fenerbahçe Inter'i mağlup etmişti. Ve o sezonki Şampiyonlar Ligi yürüyüşü de Fenerbahçe'nin hafızalardaki yerini koruyor. Fenerbahçe Aralık 2008'den bu yana ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında sahne alacak. 18 yıllık hasreti, teknik direktör İsmail Kartal, başkan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin 2,5 yani 3 aylık yönetimi aslında 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini de sonlandırdı. Fenerbahçe tekrar Şampiyonlar Ligi arenasına geri döndü ve bu iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Lukaku eski takımı Roma ile karşı karşıya gelebilir. Tabii burada ilk 11'de tercih edileceğini düşünmüyorum Lukaku'nun. Sonradan oyunu alıyor İsmail Kartal. Beşiktaş derbisinde sonradan oyuna girdi. Çok bir varlık gösteremedi ama Lukaku Roma karşısında yine Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından bir tanesi olarak kulübede şans bekleyecektir. Romelu Lukaku Fenerbahçe'nin Vedat Muriç ile beraber ön bölgedeki iki oyuncusundan bir tanesi Romelu Lukaku. Fenerbahçe son antrenmanını İsmail Kartal yönetiminde ve Dirk Kuyt da tabii yardımcı antrenör. O da taktik antrenmanlarda İsmail Kartal'la bir şekilde uyumlu bir şekilde çalışıyor. İsmail Hoca'nın direktiflerinde görüyoruz. Fenerbahçe Roma hazırlıklarına devam ediyor. Asensio'nun olmadığını söyledik. Asensio bireysel çalışıyor. Bu antrenmanda yok. Mücadelede de olamayacak. Futbol direktörü Oğuz Çetin de antrenmanı takip ediyor. Tekrar edelim. Antrenman öncesi mini bir toplantı yaptı Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal oyuncularıyla. Ve çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor diyelim. Ben de sözü yavaş yavaş stüdyoya doğru bırakıyorum. Fenerbahçe yarın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Roma ile karşı karşıya gelecek. Söz tekrar stüdyoda, gelişmeler oldukça Aspor ekranlarından paylaşmayı sürdüreceğiz.
1: Erdem'e teşekkür ederiz. Fenerbahçe Roma mücadelesi öncesi son antrenmanını sürdürüyor. Antrenmana dair notları Erdem'den aldık. Asensio bireysel çalışıyor, yarın maç kadrosunda olmayacak dedi Erdem. Gendouzi zaten kart cezalısı. Bu iki isim dışında da Osterwolde zaten aralığa kadar sakatlığı devam ediyor. Yok. Onun dışında bir eksik Fenerbahçe'de yarına dair yok. Var mıdır maça dair bekleyeceğiniz?
2: Diziliş çok önemli. Eğer
1: bu arada işte 11 gelmiş farklı sanıyorum bu kez. Evet, bir görelim mi?
2: Görelim.
1: Dörtlü gelmiş galiba bu kez.
2: Evet.
1: Bir değişiklik oldu. 4-2-3-1 bu son maçın.
2: Opong'u çıkardılar hemen kadrodan.
1: Evet, bu Beşiktaş maçının aynı dizilişi. Sadece Gündüz'ün yerine İsmail var. Hayır, bu arada
2: kadro
1: buna mı döndü?
2: Kerem
1: orada
2: yoktu.
1: Az önce ekrana
2: orada
1: gelen
2: Oğuz
1: üçlü 11 ile ilgili.
2: Oğuz yok burada kadroda.
1: Hocam evet Oğuz'un yerinde de Kerem var 11'de. Şunu ben düzelteyim, yanlış anlaşılmasın. Üçlüyü ekrana getirdik az önce ama yanlış değil aslında. Yani Erdem de bahsetti. İki olasılık var yani. Şu anda hoca da sanıyorum.

0: adam adama diyebileceğimiz kadar Mora'ya yakın oynayacak. Çünkü onlar ikili oynadığı için Ake ve Skriniar otomatikman sık sık Dybala içeriye koşularında Ake veya soldan Malen geldiğinde Skriniar'a eşleşmesini göreceğiz. Fenerbahçe orada fazla adam bulundurmak isteyecektir. Bekler oraya giremeyeceğine göre İsmail'i defansın içine kadar oradan çekecek. Evet. İrfan'la Kante'yi de orta sahada ikili olarak göreceğiz. Cristante'ye ve Kone'ye karşı.
1: Bir de Roma'yı görelim. Roma'nın da muhtemel 11'i var. Rakip nasıl başlayabilir maçı? Onu da biraz değerlendirelim. Dünyada belki de üçlü en iyi oynayan teknik direktörlerden birisi Gasperini. Tam bir üçlü formasyon ustası. Yıllarca Atalanta da bunu başardı. Roma'nın üçlü başlamasına kesin gözüyle bakıyoruz. 3-4-2-1 ya da 3-4-1-2 gibi de işte ön taraf sık sık kaymalar da olabiliyor zaten orada. Kalede Sivilyar'ı bekliyoruz. Mancini, Endika ve Hermoso savunma üçlüsü. Kanat bekleri Wesley ile beraber Molina. Orta alanda Kone ve takım kaptanı Cristante. Dybala, Matias Sule ve Daniel Malen 11 ile Roma'nın da yarın Kadıköy'de maça başlamasını bekliyoruz. Çok zaten bunun dışında bir tercihte bulunmuyor.
0: Şöyle, hayır, son maçta bir tek yani değişiklik Mora vardı. Evet. Sule gerideki yerine. Üçlü aynı, orta sahadaki dörtlü aynı şeyde. Savunmada oynadıkları aynı. Atalanta maçında Dybala ile Malen önde ikili olarak kullandı. Sule yoktu. Onun yerine Mora vardı ortada. Eğer Mora yerine Sule oynuyorsa 3-4-3 veya 3-4-2-1 olarak böyle bir dizilişte de oynar. Ama bu dizilişte oynuyor olması bence Fenerbahçe'nin işini biraz daha kolaylaştırır. Niye? Otomatikman adam adama bir eşleşme olacak. Kaymaları fazla yapmadan her Fenerbahçeli'nin defansa karşısına gelecek bir forvet oyuncusu olacak. Fenerbahçe'de de defans organizasyonu çok iyi olmadığı için hareketli defanslar Fenerbahçe defansını da karıştırıyor.
1: Hocam bir sorum olacak. Rakip üçlü savunmayı tercih ettiğinde siz yani tek santraforla maça başladığınızda, çünkü sayısal olarak da biraz orada eksik kalıp zorluk çekebiliyorsunuz. Mesela bunu önlemek için ne yapılabilir?
0: Şimdi bakın.
1: Yani Vedat Muriç'i ya da Lukaku'yu orada çok yalnız bırakmamak için mesela ne yapması gerekiyor?
0: Şimdi İsmail çok Kartal'ın? Basit şöyle bir şey söyleyeceğim. Rakibin 3 tane forvet oyuncusu var, senin 4 tane defansın var.
1: Evet.
0: Senin defansa bir adam fazlalığın var. Şimdi buraya bak, defansa baktığımızda rakibin, onların 3 kişisine karşı senin bir tane santroforun var. Rakibin orada 2 fazlası var. Bu şu demek, senin bir fazlan orta sahada daha fazla. Orta sahadaki o fazla oyuncunu doğru bir şekilde kullanıyorsan, yani yeri geldiğinde senin 2 tane kanadın o rakip defansının sağ üçlünün sağ kanat ve soldaki stoperlerin üzerine gidiyorsa ileride 3'e 3 yakalıyorsun. Eşit defansa eşit oynuyorsa rakip sende her zaman büyük bir avantaj.
1: Ya buradaki kilit oyuncu biraz senin, İrfan Can mıdır?
0: Eğer bu şekilde oynayacaksa İrfan Can orta sahadaki o kilit oyuncu olacak.
2: Ben İrfan Can'ı oynatacağını düşünmüyorum.
0: Veya ben de sanmıyorum. Veya şöyle yapabilirsin. Kante ile İsmail'i, örneğin iki futbolcuyu onların orta sahadaki dörtlüsüne karşı oynatırsın. Bir tane o senin fazla olan oyuncunu da önde hiç risk almayayım defansta diye defansın hemen önüne çekersin. Serbest bir ön liberon olur. O da her tarafa destek verir. Bu fazla oyuncuyu nerede kullandığına bağlı. Yani gönül ister ki oradaki oyuncun top rakipteyse defansın önünde olsun. Top sendeyse de rakip kalede olsun. Bunun için basit bir uygulama şu. Kayma dedik. Örneğin İrfan orada Kante ile birlikte dizilirler. İsmail defansa yardıma gelir. Top Fenerbahçe'ye geçtiğinde İsmail orta sahaya gider. İrfan hücuma gider. Yani bu değişiklikleri çok iyi bilen, yapabilen takımlar fazla adamı istediği bölgede yakalamayı başarırlar.
1: Peki ekleyeceğiniz maça dair bir yorum yoksa biraz derbiyle bağlantılı PFDK seyirlerini konuşabiliriz. Geride bıraktığımız hafta sonu Süper Lig'de sezonun ilk derbi mücadelesi oynandı. Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe 2-1 mağlup etti. siyah beyazlar için

0: oldukça önemli bir galibiyet oldu tabii ki. Oyun olarak da Beşiktaş açısından fena bir derbi geçmedi. Sevkler çok konuşuluyor. Özellikle Dušan Vlahović'in sevki Murat Özbostan biraz tartışma konusu oldu. Beşiktaş cephesi bu sevkten sevk kararından memnun değil. Onların da farklı beklentileri var yine Fenerbahçeli oyuncular açısından. Bilmiyorum nasıl değerlendirmek gerekiyor. Maçta, buradan bir ceza çıkmasını bekliyor musunuz?
1: Çıkabilir. Yani zaten sevk maddesi 2 ile 5 arasındaki ceza. Minimum 2, maksimum 5 maç ceza içeriyor. Ama bundan önce de bu tür sevkler yapıldı. Hiç ceza almayan da oldu. İşte başka madde değişti. Başka bir madde toplantıda değişti ve bir maç ceza da alan oldu. Yani şimdi orada bir pozisyon oldu. Škriniar rakibin işte yani Vlahović'in boğazına sarıldı. Tartıştılar orada. Bir gerilim yaşandı. İşte Škriniar Vlahović'in boğazına sarıldı. Ve bu anda hakem olaya müdahale etti ve bir sarı kart gösterdi ikisine de. Daha sonra işte Beşiktaşlı oyuncunun bir hareketi oldu. Aslında orada gözden kaçan bir ihlal oldu ve bu ihlal VAR müdahale edebilir miydi? Edebilirdi ama VAR müdahale etmedi. Yani sonuçta orada hakemi bir uyarı getirmedi. Ya sen oradaki şeyi değerlendirdin ama orada bir de bir ihlal daha vardı. Yani bir hoş olmayan bir hareket vardı. Onu da sana gösterebiliriz demişlerdi. Sonuçta oradaki yabancı hakem
0: Kwiatkowski, yani Polonyalı. Evet,
1: Polonyalı hakem. Çünkü ülke ülke değerlendirmeler olabiliyor. Yani hareket ve eylemlerle ilgili. Orada çağırmadı. Sonra ne oldu? İşte Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği televizyon görsellerine göre muhtemelen etik kuruldan da bir görüş aldılar. Ve dün bir sevk yaptılar. İşte sevkin maddesi 40'lı bir şeydi. Biraz önce dediğim gibi 2 ile 5 maç arası. Beşiktaş da dedi ki ya kardeşim burada bir adaletsizlik var. Yani o adam Škriniar'ı niye şey yapmıyorsunuz, sevk etmiyorsunuz diye uzun bir açıklama yaptı. Ve evet, federasyonun bize karşı işte tavırlı olduğu ortada diye düşüncelerini, sıkıntılarını paylaştı. Tabi buradan oyuncu ceza alabilir mi? Alabilir. Yani buradan 2 maçta ceza alabilir. 2 maçtan fazlası olacağını düşünmüyorum. Bana göre içerideki değerlendirmede, analizde belki bir maç çıkar, madde değişebilir diye düşünüyorum açıkçası. Ya da 2 maç çıkar. Ya bildiğine, daha önceki yaşananlardan yola çıkarak bunları söylüyorum. Tahkime gider Beşiktaş, bir maça düşer. Yani böylelikle işte evet ceza oldu diye. Tabii şimdi bu tür şeyler verildiği zaman görüntülerle işte etik kurulu devreye girip onların raporuyla.
0: Bu arada 41. maddeymiş Vlahović'in yani, sevk edildiği madde.
1: Ve ya bundan sonra Beşiktaş'ta bakacak ya burada da aslında bir görüntü şeyi var. İşte geçen sene Galatasaray'da Icardi'nin tribünlere yönelik bir eylemi olmuştu. Oradan sevk edildi mi hatırlayamadım. Yani bir ceza almadı diye hatırlıyorum.
0: Sevk edildi yok. Hatta galiba
1: bir maç aldı, kaldırıldı mı?
0: Hatta maç oynanacak gün sanırım o sevk yapılmıştı. Galatasaray'ın bir deplasman maçıydı.
1: Şöyle oldu. Bir maç ceza aldı, ceza, kupada çekti.
2: Ve ceza aldı.
1: Kupada çekti cezasını.
0: Ve galiba bir telefon kaydı. Bir telefon cep telefonu görüntüsüydü. Evet, evet. Tribünden çekilen.
1: Yani bir maç ceza aldı. Onu da yanılmıyorsam kupada çekmişti diye hatırlıyorum. Çok arkadaşlar bakabilir. Yani evet, buradan Beşiktaşlı oyuncuya bir ceza çıkar. Ama bu bir maç mı olur? İki maç mı olur? Bana göre aynen yukarıdaki gibi bir maç olacak diye tahmin ediyorum. Şimdi tabii Beşiktaş burada itiraz ediyor. Yani oyun, Beşiktaş'ın form durumu, Beşiktaş'ın işte Fenerbahçe zaferi.
0: Bir maç ceza almış, evet.
1: Bir maç. Onu da kupada çekti diye hatırlıyorum ben. Emin değilim de kupada çekti diye hatırlıyorum.
2: Yani kupayı ben hatırlamıyorum.
0: Ben
2: bir maç ceza aldığını biliyorum.
0: Şimdi.
2: Ve şey ligde çekti.
0: Ankara gibi. Gücü maçında ki o
1: evet, Galatasaray
0: dolayı
1: Ankara
0: cezayı
1: gücü maçı
0: almıştı. Bir maçlık cezası Icardi'nin Yok, ligde çekmiş. Ligde Galatasaray çekmiş? Antalya Spor mücadelesinde 26 Şubat 2024 tarihindeki maçta Icardi cezasını çekmiş. Bir maçlık cezasını.
1: O zaman da çok infial olmuştu. Galatasaray'da çok tepki göstermişti. Yani aslında federasyonla gerilim süreci o zamanlardan daha başlamıştı. Yani yarın bu ceza belli olacak.
2: Ligin ikinci yarısı mıydı?
0: Evet hocam, 26 Şubat.
2: O maçta 2-2 bitmişti değil mi?
0: Yok, 2-1 kazandı Galatasaray.
2: Antalya maçı.
0: Evet.
1: Beşiktaş savunmasını bugün yollamıştır diye.
2: Ben Fenerbahçe'ye baktım, özür dilerim.
1: Savunmasını yollamıştır. Yani Beşiktaş oradan çıkacak, cezayı bekliyor. Muhtemelen de bir ceza gelecektir ve Beşiktaş tepki gösteriyor. Yani adalet diyor, herkese eşit olması lazım diyor. Gerçekten de bu tür durumlarda genel olarak bakıldığında yani bu kararlar, eylemler, hukuk müşavirliğinin sevkleri, disiplin kurulu kararlarının çok zikzaklı olduğu ve inişli çıkışlı olduğu net. Yani birine başka bir şey çıkıyor, birine başka bir şey çıkıyor, tahkim birini indiriyor. Yani birini iptal ediyor, böyle bir dengesizlik var.
0: Hiçbir standart yok.
1: Yani standart yok, evet, standart yok. Normal diğer cezaları Kerem'in konuşmasından, başkanın da konuşmasından, evet, zaten işte Ertuğrul Doğan da konuşuyor. Onu da sevk etmiş, evet, bildiğim kadarıyla. Doğru. Yani burada konuşmalar yapılıyor, para cezaları kesiliyor. Ya yani biraz bence hoca şeylerin, yöneticilerin konuşmaları, ya futbolcu konuşmasına karşıyım. Yani o başka tarafa girme, sahayı konuş. Yani iş.
0: Orada Metin Bey de Galatasaray'dan, Metin Öztürk de yine.
1: Evet. Yani ama ya o oyuncuları bir kenara koyarsak, yani burada hocaların şeyin yöneticilerin başkanla çıkacak diyecek bir şeyler. Ya bu kadar da yani şey yapmayın. Yani işte hemen zaten çıkıp konuştukları zaman disipline verileceklerini onlar da biliyorlar, söylüyorlar. Sonra 1,5 milyon, 2 milyon, 2,5 milyon TL'lik cezalar kesiliyor. Ve artık onlar biraz da şeye döndü o işler. Yapılan yorumlar. Yani şey mi, kasaya para mı toplanıyor? Ya ona 3 milyon, ondan 2 milyon, ondan 1,5 milyon. Yani baktığında sezon bitiyor. 100 milyon Fenerbahçe, 100 milyon Galatasaray, 100 milyon şey, böyle cezalara da dönüyor yani iş, paralar. Bakıldığı zaman yani biraz kulüp başkanlığı yöneticileri bir şeyler diyecek. Bak, hakaret olmadığı sürece hiçbir sorun yok ama bir şeyler diyecekler canım. Hakemi de yeri geldiğinde eleştirecek. Sonuçta camiasına bir şey söyleyecek. Ya bu adam söylemesin mi yani? Başkan söylemesin mi? Yöneticiler söylemesin mi?
0: Hiçbir şey söylemediğinizde de hiçbir şey düzelmiyor yani. Hani
2: peki söylüyoruz, bu kadar ceza alıyoruz, ne düzeldi?
0: İşte tabii o da var.
2: Yani hiçbir şey düzelmedi, daha kötü oluyor. O yüzden bakın, bunun çözümlerini bizim başka yerlerde
0: ya biraz şöyle bir algı var ya hocam. Bence bu hani algı olarak yorumluyorum. Bu kişiden kişiye değişebilir bu konudaki düşüncesi. Sessiz kaldığın zaman daha çok böyle hakkın yeniyormuş gibi bir hissiyat var çünkü bizim futbolumuzda. O yüzden de herkes kendisini konuşmak mecburiyetinde hissediyor bence. Ama özellikle kendi camiasına karşı.
2: Evet, şimdi konuşmalarda, açıklamalarda iki tane önemli neden var. Bunlardan bir tanesi taraftarın gazını almak. Yani taraftar aman bizim başkan, bizim yönetim hocam, hakkımızı savunmuyor yani diye eleştiri yapmasınlar diye yönetim, başkan bir şey değişmeyeceğini bile bile konuşuyor. Bu bir. İki, bizde konuşanların genelde hepsi biz herkes için adalet istiyoruz diyor. Ama bunun altında da ya biri bir hatayı onun lehine yaparsa ona karşı çıkmıyor. Hatta birçok maçtan önce yatırım amaçlı konuşmalar yapıldığını da biliyoruz. Bunların ikisi de bence doğru değil. Bu konuşmaları bence ayrı bir olay olarak değerlendirmek lazım. Ama bir de oyuncuların saha içindeki davranışlarını ayrı değerlendirmek lazım. Yani Vlahovic bir harekette bulunmuş. Bunun karşılığında cezayı hak ediyor mu bu hareket? Bizim ülkemizde hak ediyor. Onu bir kenara koyalım.
1: Vermemişsin sahada cezasını hocam.
2: Şimdi oraya geleceğim. Şimdi böyle bir hareket var. Eğer hakemlerimiz kötü diye eleştiriyoruz ya, maçta yönettikleri kötü maçtan dolayı zaten kulüplere, oyunculara birçok zarar verirken bir de bunların maç sonuna kadar taşıyor olması daha büyük sorun. Ya o 90 dakikalık maç bitmiş. Bakın biz hala saha içinde hakemin yapmadığını söylüyoruz. Ne diyor Murat? Saha içinde cezasını vermemiş. O pozisyonu hepimiz

0: biliyoruz o pozisyonun hakkı iki futbolcuya da kırmızı kart. Bunlar sahada gösterilmiş olsa şu an bu tartışma bile çıkmayacak. Ama bir de şu var. Ya hakem bunu görmedi, vermedi. VAR'ın görevi bunu görmek.
1: Hocam ama işte Beşiktaş...
0: VAR bunu niye görmüyor? Pozisyon geçse bile, oyun başlasa bile...
2: Hocam belki
0: bile...
2: de Polonyalı hakem bunu bir eylem olarak değerlendirmedi. Yani
0: şimdi o zaman
2: ceza gerektirecek bir durum olarak da değerlendirmemiş olabilir.
0: O zaman sevgili Murat, madem biz yabancı VAR getiriyoruz, bir de bunun yanında AVAR var. Yabancı VAR'lara diyeceğiz ki, eğer illa onları getirmek zorundaysak, Sayın Thomas Kwiatkowski, bakın bizim ülkemizde hakaret yerine geçen ama sizde öyle bir anlamı olmayan bir davranış sağ içinde olursa senin bunu bilmiyor olman çok doğal ama senin yanındaki AVAR bunu biliyor. O yüzden AVAR'a bu konuda seni uyarma görevini veriyoruz. Uyarsın.
1: Hocam kural kitapçı ülkeden ülkeye değişiyor mu?
0: Bakın hakaret
2: kültürden kültüre değişebilir mi? Yani
1: kültürden kültüre.
0: Değişmiyor. Yani UEFA, kültürden kültüre de değişmiyor ama.
1: Talimatlar UEFA'nın çatısı bakın, altında tek bir tane bak, değil mi?
0: Hakaret. İşte orada değişmemesi için neden? Hakaret. Kural değişmiyor ama burada hakaret olan başka yerde hakaret değil. O İngilizlerin meşhur bir küfrü var.
2: Evet.
0: O bizde hakaret. İngiltere'de hakaret değil.
1: Aynı maç içerisinde şimdi... Şimdi burada da nasıl yorum yapsam başka yere çekiliyor da neyse. Yok, Beşiktaşlılar da mesela Archie Brown'un içerisinde bulunduğu bir görüntüyle alakalı. Onların da mesela o ifadeden dolayı bir beklentisi itirazı var.
0: Şimdi ben bakın Beşiktaş, Fener, Galatasaray olarak girmedim konuya.
1: Ben de aynı şekilde.
0: Tamamıyla genel konuşuyorum, çözüm arıyorum. Eğer bizde hakaret olan bir şeyi futbolcu kim olursa olsun saha içinde yapıyorsa, bu Vlahovic de olsa, Archie Brown da olsa... Oradaki AVAR yabancı VAR'a diyecek ki Thomas Bey bu hakarettir bizim bizde. O yüzden lütfen hakeme bunu bir izletelim. Veya işte oradaki uygulamayı ona göre yapacaklar. Bir de futbolda şu rahatlık var. Eğer kırmızı kartlık bir durum varsa oyun başlamış olsa da daha sonra da bunu uygulamaya sokabiliyorsun. Varsayalım o an VAR bunu görmedi, çağırmadı, bilmiyor. Ama AVAR ona 5 dakika sonra da söylese
2: bence
0: o, orada
2: var,
0: kırmızı
2: hocam,
0: kartı
2: bence var gördü. Oradaki Polonyalı hakem değerlendirmede bunu hakeme şey yapma gereği hissetmedi.
0: Hocam, ben de onun için AVAR söylesin
2: bu,
0: diyorum.
2: Yani ama şimdi bir iddiaya göre de Vlahovic'in yaptığı bu hareket kendi ülkesinde ya hadi korkma gel ne kaçıyorsun? Korkak mısın sen?
0: Ya şimdi
1: demekmiş.
0: O zaman yani, o hareketi kendi ülkesinde yapacak. Bizim ülkemizde başka
2: o zaman VAR'da yabancı olursa ya sağdaki o yabancı onu yaparsa bizim hakem yani nasıl
0: Murat,
2: olacak bu?
0: Sevgili Murat. Yani bakın. Yani futbolda
2: tam sevki doğru diyorsunuz hocam.
0: Futbolda bir de yatak odası var. O yatak odası her zaman takımların mahremidir. Oraya kimseyi sokmazlar.
2: Hocam bir maç ceza çıkar.
0: Ben şöyle bir örnek vereceğim. Yurt dışından futbolcu geliyor. Biz ona burada espri olsun, şaka olsun diye öyle kötü şeyler söylüyoruz ki bu saha içinde uygulandığı zaman küfür
2: hocam,
0: oluyor.
2: Yıkar diye...
0: Biz bunu şaka olarak öğretmeyeceğiz kimseye. Gerçekleri
1: hocam, ama mesela
0: öğreteceğiz
1: şimdi bizden, mesela
0: yani
1: hocam,
0: Vlahovic
1: bizim...
0: bunu bilmiyorsa ne yapsın çocuk?
1: Hocam yurt dışında oynayan bizim birçok yerli oyuncumuz var. Şimdi maçlarını izliyoruz. Maçlarını izlerken zaman zaman onların da yaşamış olduğu o adrenalinle beraber ağızlarından çok hoş olmayan kelimeler çıktığını biz anlıyoruz. Ama mesela o ülkenin vatandaşı anlamıyor. Şimdi o zaman orada da etik kurulu, disiplin kurulu devreye girip görüntü üzerinden ya bu hareket işte Türkiye'deki anlamı şu ama buradaki anlamı şu diyerek bir ceza.
0: Şimdi bakın orada standartı şöyle yakalarız.
1: Ya bu çok yani, bilmiyorum yani
0: biz Fenerbahçe
1: enteresan bir konu.
0: Gendüzi konusunda konuştuk. Dedik ki Türkiye'de normal maç kayıtları dışında diyelim kayıtlara da sosyal medyada çıkan görüntülere de ceza veriliyor. FIFA, UEFA buna çok rağbet etmiyor gibi. Şimdi buna benzer uygulamalar için bizim federasyonumuz diyecek ki Ya biz hem sosyal medyada çıkan o görüntülerle bundan sonra hiçbir ceza vermeyeceğiz veya her şeye ceza vereceğiz. Ama her şeye ceza veriyorsan da o zaman herkes görüntüden telefonu elinde kayıt almaya çalışacak. Ya futbolun güzelliklerini böyle şeylerle bozmayalım ya.
1: Benim ama

0: Anladım. Ben VAR'ın görüntüyü görmediğini düşünmüyorum. Zaten hocam maçı izlerken bence hepimiz gördük zaten o görüntüyü. Yani
1: ya burada
0: direkt
1: bak,
0: olarak
1: burada emsal bir olay olacak. Icardi bir maç ceza alacak. Ben söyleyeyim, yani benim tahminim bu.
0: O mu emsal alınarak ona göre?
2: Ya yani Icardi olayında da sevgili Murat, burada çok tartıştık. Daha önceden başka takımların bir sürü oyuncusunun görüntüleri çıkmıştı.
0: Son 30 saniye.
2: Onlara ceza verilmemişti.
1: Tamam, o yüzden standart yok diyoruz hocam var. Bizde zaten. Standart olmadığını söylüyoruz.
2: Biz standartı bizim oturtmamız lazım. Onun için net bir kural koyacağız.
1: Oradakiler de adalet adamları. Ne
0: zaten
1: yani?
0: Ülke futbolunun en büyük sorunu hiçbir konuda, hiçbir alanda ne yazık ki standartın olmaması. Hakemlere dair de en çok aslında konuşulan konu ne yazık ki bu. Bakalım yarın Perşembe günü çok yüksek olasılıkla zaten karar açıklanacak. Bir ceza çıkacak mı çıkmayacak mı Vlahovic'e göreceğiz. Avrupa haftasında izledik. Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye gönülden başarılar diliyoruz. İlerleyen saatlerde yine Sporting Galatasaray maçına dair de birçok görüntü A Spor ekranlarında olacak. Biz spor gündemini noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: Reklam.
6: Aspor Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Bir reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Reklam.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
13: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.

0: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
7: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Empara, bankanın güzeli.
10: Reklam.

0: Aspor Radyo.
1: Değerli izleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bugün 2 saat boyunca buradayız. Hareketli bir yayın olacak. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi haftasındayız. Bütün karşılaşmaların ilk mücadeleleri bu hafta oynanacak ama 3 farklı günde. Ama bizim için önemli olan gün bugün ve yarın. Bugün Galatasaray saatler 22'yi gösterdiğinde Sporting ile karşı karşıya gelecek. Yarınsa saat 19.45'te temsilcimiz Fenerbahçe Roma'yı konuk edecek ki bu saat dilimimiz içerisinde Roma'da teknik direktör Gasperini'nin basın toplantısı olacak ve bir antrenman da gerçekleşecek. O dakikaları da canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Ama önce Galatasaray'la başlayalım. Artık saatler kaldı.

0: bu heyecanlı mücadelenin başlamasına. Saat 22'de demiştik ama şöyle bir kameralarımızı Portekiz'e çevirmeyelim mi? Emre Kaplan bugün gün boyunca tabii Lizbon'daydı. Karşılaşmaya dair tüm bilgileri kendisinden alacağız. Bir değişiklik var mı acaba muhtemel 11'de ya da öğlen saatlerinde yine bağlanmıştık. Hava çok güzeldi. Hala çok güzel gözüküyor Emre. Son bilgileri senden dinleyelim.
1: Evet, teşekkürler. Biz de Lizbon'dan bir kez daha mutlu günler, yayınlar dileyelim. Havanın gerçekten güzel olduğunu inkar edemeyeceğim. Zaten ekrana da yansıyor. Güneş tam tepemizde. Gayet sıcak, güzel bir hava var. Güzel bir iklim var. Umuyoruz ki güzel de bir maç olacak. Galatasaray adına Şampiyonlar Ligi serüveninin ilk mücadelesi bu sezonu. Yine deplasmanda geçtiğimiz sezon olduğu gibi açıyor sarı kırmızılar. Bu kez rakip Sporting. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalisti. İç sahada en iyi performans gösteren takımlardan bir tanesi. Hem Şampiyonlar Ligi özelinde hem de ligi de dahil ettiğimizde genel performansı iç sahada kendi taraftarı önünde çok çok yüksek bir Sporting'e karşı mücadele edecek bugün sarı kırmızılı temsilcimiz Galatasaray'da. Bu maç öncesinde önemli eksikler var. Başakşehir mücadelesi esnasında yaşanan sakatlıklar tabii ki buraya sirayet etti. Victor Osimhen, Mario Lemina, bu iki oyuncu Başakşehir maçını tamamlayamamışlardı. Portekiz'e de gelemediler. Tedavi süreçleri devam ediyor. Birkaç hafta daha Galatasaray bu isimlerden faydalanamayacak gibi gözüküyor. Yanı sıra aslında Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi'nde sağ bek mevkiinde değerlendirmeyi düşündüğü Wilfried Tsingo. Tsingo'nun da sakatlığı var. O da bugün oynayamayacak. Ve dün Abdülkerim Bardakçı ile ilgili haberler vardı. Ağrıları olduğu, fiziksel eksiği olduğu ve bu maçta oynayamayacağına dair. Okan Buruk akşam basın toplantısında bunun doğru olmadığını ifade etti. Okan Hoca, bu haberler nereden çıkıyor bilmiyoruz ama Abdülkerim bizimle birlikte geldi. Yarın da kadroda olacak dedi. Sonrasında antrenmanda da zaten biz de Abdülkerim'in herhangi bir sağlık problemi olmadığını görme imkanına sahiptik ama burada taktiksel anlamda bir değişiklik. Sporting'in oyun yapısı, ileri uçta oynayan oyuncularının yapılarıyla alakalı düşünce ve bunun doğrultusunda ortaya çıkan taktiksel değişiklikle birlikte Jakobs'un savunmanın solunda bek olarak değil bu kez sol stoper olarak oynamasını bekliyoruz. Onun hızına güvenmek istiyor Okan Hoca. Defansif anlamdaki meziyetlerini kullanmak istiyor rakibin hızlı hücumları karşısında. Sol taraftaysa bek pozisyonunda Eren'i göreceğiz. Davinson Sanchez Jakobs'un partneri olacak. Sağ tarafta Roland Şalai, önlerinde Torreira, Sara ve Batrak, o şeklinde bir üçlü. Kanatlarda Yunus ve Sane, ileride ise Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen'in yokluğunda forma giyen en azından en uçta olan isim olacak. Tabii bir parantezde Rafael Leao'yu açmak lazım burada. Sporting altyapısında yetişmişti. Belki A takımda çok fazla forma şansı bulamadı ama burası yeniden 2 sene sonra Şampiyonlar Ligi serüvenine o sahneye çıkarken ve doğduğu yerde, belki de futbola başladığı yerde bunu gerçekleştiriyor olması da Rafael Leao adına bu maçın önemli hikayelerinden bir tanesi. Yüksek olasılıkla maçı yedek kulübesinde başlayacak son anda bir değişiklik olmazsa ama süre alacaktır. Portekiz'de kendi doğduğu büyüdüğü topraklarda belki de kendisine destek olmuş seyirciye bu kez rakip olarak Jose Alvalade Stadyumunda sahada göreceğiz Rafael Leao'yu. Dün basın toplantısında da vardı. İtalyan basın mensuplarında kendisine ilgisi vardı. Hem yaptığı Galatasaray tercihi hem de Milan'daki zaten iyi anılan süreçlerine dair bazı soruları yanıtladı. Şöyle toparlayalım Demet. Yavaş yavaş biz taraftarların toplanma alanına geçeceğiz. Türkiye saatiyle saat 19 itibariyle stadyuma doğru geçecek Galatasaray taraftarları. Biz de onların bulunduğu bölümden görüntüleri aktarmaya çalışacağız. Zaten programın içerisinde de bunları ekrana getirmeye çalışırız. Güzel bir hava var, güzel bir atmosfer var. Umuyoruz ki maç sonunda da yine güzel şeylerden bahsedeceğimiz bir günü yaşarız diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım Demet.
0: Emre, çok kısa seni de bekletmek istemiyorum ama bir soru soracağım. Bugün ben de birçok yayın yaptım ve yayınlarda bana en çok sorulan soru Deniz Gül'ün oynayıp oynamayacağı ile ilgiliydi. Çünkü o da Portekiz Ligi'ne çok hakim bir oyuncu. Evet, tam hazır mı hazır değil mi bilmiyoruz ama senin aldığın bilgiler ne yönde? Sonradan oyuna girme ihtimali var mı? Ya da Portekiz Ligi'ni bu kadar iyi bilen bir oyuncuyu 11'de başlatma ihtimali hala söz konusu olabilir mi Okan Hoca'nın?
1: Demet, şöyle söyleyeyim. Yani Deniz transferi bundan bir olan gerçekleşenden bir hafta önce olmuş olsaydı belki bugün Deniz'i ilk 11'de görebilirdik. Okan Hoca dün basın toplantısında da bunu şöyle ifade etti. 6-7 gün oldu aramıza katılalı, biz de antrenman yapmaya başlayalı dedi. Bir adaptasyon süreci oluyor ister istemez oyuncularda. Bu bazı isimler bunu tabii ki daha kolay atlatıyor ama Okan Hoca'nın tercihi genel itibariyle o adaptasyon sağlandıktan sonra direkt sahaya sürmek üzerine ve deniz konusunda da şu anda böyle davranıyor. Maç kadrosunda olacak. Ben çok yüksek olasılık

0: sürede bulacağını düşünüyorum maçın gidişatına göre, ama Okan Hoca'nın elindeki hamlelerden bir tanesinin Deniz'i en uca koymak olabileceğini düşünüyorum. Muhtemelen süre alacaktır ama ilk 11'de başlamasını beklemiyoruz hemen.
1: Çok teşekkür ederiz Emre. Kolay gelsin tekrar sana. Değerli izleyenler, bağlantımızı noktaladık. Tabii yayınımız içerisinde zaten zaman zaman çoğunlukla bugün oynanacak olan Sporting Lisbon Galatasaray karşılaşmasından bahsedeceğiz. Ama az önce de bahsettiğim gibi birazdan Roma'nın basın toplantısı başlayacak. O noktalara gitmeden önce tabii biraz Fenerbahçe-Roma mücadelesinden de bahsedelim. Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe yarın saat 19.45'te Roma ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi maç doğru haberimize bakalım, bir iki takımla ilgili detayları edinelim.
2: Fenerbahçe Devler Ligi'ne zaferle başlamak istiyor. Lyon'u eleyerek 18 yıllık Devler Ligi hasretini bitiren Sarı Lacivertliler ilk maçında İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek. İsmail Kartal'ın ekibi Kadıköy'de taraftarının önünde 3 puana ulaşmayı hedefliyor. 7. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Fenerbahçe en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak yaşamıştı. Sarı Lacivertliler'de karşılaşma öncesi 2 önemli eksik bulunuyor. UEFA'dan 2 maç ceza alan Matteo Guendouzi ile sakat bulunan Marco Asensio zorlu müsabakada forma giyemeyecek. 2023-2024 sezonunda Roma'da 21 gol atan Romelu Lukaku ise eski takımına karşı şans bekleyecek. Serie A'da geçen sezonu 3. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılan Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma bu sezona da iyi bir başlangıç yaptı. İtalya Ligi'nde 3'te 3 yapan başkent ekibi 10 gol atarken kalesinde ise sadece 1 gol gördü. 26 yaş ortalamasına sahip Roma'da 5 gol atan Daniel Malen'le 4 asist yapan Paolo Dybala çok formda. Ayrıca Manu Kone, Santiago Castro, Matias Süle, Rodrigo Mora ve Nicola Pisili gibi yetenekli oyuncular dikkat çekiyor. Çobani Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Roma maçı saat 19.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
1: Bugün öğlen saatlerinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve oyunculardan Milan Skriniar basın toplantısı düzenledi. İsmail Kartal Roma tarihinin en güçlü kadrosuna sahip şu anda ama biz de kendimize çok güveniyoruz dedi. Bu basın toplantısının öne çıkan detaylarına bir bakalım.
3: Roma takımının bütün detaylarına kadar bütün analizlerini yaptık. Hep beraber iyi çalıştık. 2 gündür de güzel antrenmanlar yaptık. Roma'ya gelince tarihinin en güçlü kadrosuna sahip. Şu anda formdalar. Ligde 3 maç yaptılar. 3'ünü de kazandılar. Sonuçta 2 senedir birlikte çalıştıkları Caspirino gibi çok deneyimli, çok bilgili, çok üretken bir teknik adamları başlarında var. Roma takımı nasıl bir takım derseniz, sahanın her yerinde adam adam oynamaya çalışan, fiziği hep ön planda tutan, kazandıkları topla da rakip ceza sahasında çok çabuk çoğalabilen bir takım. Bununla beraber tabii ki oyunun kendi açılarından riske ettikleri bölümler var. Biz de bunları tespit ettik. Yarınki maçla ilgili biz de bunlara hazırız. Onun için sadece savunma değil, hücum anlamında da biz rakibi bu eksikliklerini tespit ettiğimiz için maçta elimizden gelenin, oyuncularımızla birlikte hep beraber elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımızın bize vereceği destekle, moralle de bizi en önemli itici gücümüz olacak her zamanki gibi, her zaman olduğu gibi. Sonuçta biz kendimize yarınki maçta güveniyoruz. Bütün oyuncularımız hepsi değerli, hepsi çok kıymetli, hepsi çok her sistemde oynamayı bilecek oyunculara sahibiz. Bizim de yarınki maçla ilgili Roma'ya göre farklı bir dizilişimiz olacak. Marco Asensio şu anda sakatlığı devam ediyor. Devam ettiği için de biz 24 tane, 25 tane hatta elimizde çok değerli oyuncularımız var. Her biri birbirinden kıymetli, değerli bizim için. Yarın Marco Asensio, Mateo gibi oyuncuları aratmayacaklarını düşünüyorum. Onlar da yarın sahaya çıkan oyuncuların ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını düşünüyorum. Şimdi şöyle, yarınki maç öncelikle 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için bir kere çok mutluyuz. Bunu bütün oyuncularım, yönetim, taraftarlar hep beraber başardık ve Şampiyon Ligi'ndeki ilk maçımıza çıkacağız.

0: Hepimiz heyecanlıyız. Hepimiz bu konuda çok mutluyuz. Oyuncularım çok heyecanlı. Yarın kim oynarsa oynasın, bence herkes elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum ve bunu görebiliyorum oyuncularımda. Biz tamamen yarın isimler değil, sistem değil, oyuncularımın birçoğunun ortaya yüreğini koyarak, kalpten yürekten, taraftarlarımız da bize vereceği destekle hepsi elinden gelenin en iyisini yapacağını şu anda kendimden ve oyuncularımdan çok eminim. Taraftarlar bizim her şeyimiz. Taraftarlarımız olmazsa olmazımız. Onlar varsa biz varız. Bugüne kadar bizi hiçbir zaman hiçbir yerde yalnız bırakmadılar. Onlara minnettarız. Biz de yarın hep beraber onları mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sadece ve sadece bu bir Şampiyonlar Ligi maçı, bir strateji maçı. Oyunun başından sonuna kadar taraftarlarımız da bu bilinçte takıma ve bizlere destek vermesi gerekiyor. Gol 1. dakikada gelebilir, 90. dakikada gelebilir. Onun için bu bir strateji maçı. Hemen başladık, gol atalım falan değil de oyunun son anına kadar, bitiş düdüğüne kadar hep birlikte mücadele etmeliyiz. Hep beraber olmalıyız. Bir bütün olmalıyız. Bir bütün olarak bir birlikte bu mücadeleyi vermeliyiz. Aynı enerjiyi ortaya koymalıyız. Tek bir enerjiyle mücadele etmeliyiz.
1: Çok mutluyuz. Çünkü 18 sene sonra yine Şampiyonlar Ligi bu çok güzel stadyuma geri döndü. Dolayısıyla gerçekten çok büyük bir sorumluluğumuz var taraftara karşı. Biliyoruz yarınki takımı çok güçlü bir takım, çok iyi organize olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Fakat bence biz kendimizi çok iyi hazırladık ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanları da almak istiyoruz. Çok güçlü bir takım bizi bekliyor yarın ve şampiyonadaki ilk günden itibaren çok iyi mücadele ediyor. Dybala, Malen söylediğiniz gibi çok güçlü oyuncular, dolayısıyla hep beraber güçlerimizi birleştirmeliyiz. Sadece defans değil, tüm güçlerimizi birleştirmeliyiz ve onların güçlü noktalarını hedef almalıyız ve çok iyi bir sonuca ulaşmalıyız. Bu da Fenerbahçe'de kazanmak için oynuyor tabii ki. Birçok defa Gasperini'ye karşı oynadım. Atalanta'daydı o zaman kendisi. Maçlar çok zordu. Çünkü gerçekten çok fiziksel bir futbol ortaya koyuyor. Çok koşuyorlar mesela. Tabii ki Roma'yla kalite daha da yükseldi takım olarak. Dolayısıyla çok söyleyecek bir şeyim yok. Benim takımım gerçekten çok iyi çalıştı. Çok kapsamlı analizler yaptık. Detaylı analizler yaptık. Çok güzel bir antrenman yaptık bugün. Ve bence hazırız bu mücadeleye. Güçlü bir takım olduğumuzu ve gerçekten puan kazanmak istediğimizi göstermek istiyoruz. Hedefimiz bu, çünkü Fenerbahçe'de oynuyorsanız gerçekten hedefiniz hep daha ilerisi, daha yükseği olmalı.
2: Fenerbahçe yarın akşam oynayacağı Roma mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 307. sınavını verecek.
3: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa Kupalarındaki 307. karşılaşmasına çıkacak. Sarı lacivertliler Avrupa Kupalarındaki 306 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 67 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 306 mücadelede rakip pireleri 417 kez havalandırdı, kalesinde ise 426 gol gördü. Fenerbahçe, Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda 41. müsabakasını oynayacak. Sarı lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 40 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken 6 beraberlik, 23 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 42 gol atarken kalesinde 70 gole engel olamadı. Sarı lacivertli ekip 6 kez çıktığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en büyük başarısını çeyrek final oynayarak gerçekleştirdi. Fenerbahçe 2007-2008 sezonunda Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde yarı finalin kapısından dönerken Avrupa Kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı. Söz konusu sezonda sarı

0: Lacivertleri eleyen İngiltere'nin Chelsea takımı Şampiyonlar Ligi'nde yoluna yarı finalden devam etti. Roma'yı konuk edecek Fenerbahçe, İtalyan takımlarıyla 16. müsabakasına çıkacak. Avrupa kupalarında İtalyan ekipleriyle 15 maça çıkan Sarı Lacivertliler, bu karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı. Sarı Lacivertlilerin attığı 11...
1: Değerli izleyenler, Fenerbahçe'nin rakibi Roma kulübünün basın toplantısı canlı bir şekilde başladı. Teknik direktör Gasperini açıklamalarda bulunacak. O noktaya çevirelim kameralarımızı.
2: Yani bu Roma takımı gerçekten Avrupa futboluna uygun bir takım mıdır? Evet. Tabii ki bu farklı bir maç diyebiliriz. Kulüp açısından en önemli maçlardan bir tanesi, bütün teknik direktörlerin, oyuncuların katılmak istediği bir maç. Dolayısıyla kendimiz gibi davranmalıyız. Biz bu noktaya geldik, kendi özelliklerimizle bu noktaya geldik ve yıl boyunca başarılarımızla bu noktaya geldik. Tabii ki bu çok önemli bir maç, değerli bir maç. Çok daha iyi kulüplerle karşılaşacağız, farklı liglerden. Fakat tabii ki biz kendi çabalarımıza güvenmeliyiz. Evet, teknik direktörümüz gerçekten bize çok önemli bir takım. Evet, duyuluyor mu şimdi? Evet, en önemli şey hocamızın bize söylediği şu oldu. Evet, bu takım öncü bir takım olmalı, kendine güvenmeli dedi bize hocamız. Ve hocamızın öğrettiklerini gerçekten uygulamalı, çünkü biz kazanmalıyız, kuvvetli olmalıyız ve aynı zamanda da oynama kapasitesine sahip olmalıyız. Bu tip liglerde bu tip oyunlarda ve bu bizim için çok önemli bir maç. İyi akşamlar. Geçen gün söylediğimiz bir şey hatırlatmak istiyorum. Evet, oyuncuların bir aklı ama bir yüreği de var. Bunlar yeterli mi? Başka bir şey mi ortaya koymak lazım? Mesela deneyim gibi bir şey. Evet, gerçekten neyi ortaya koymak lazım bu maçtan? Öncelikle tabii karşımızda çok önemli, güçlü bir takım var, çok önemli oyuncular var. Bunu göz önünde bulundurmalıyız ama aynı zamanda da bizim kendi özelliklerimizle oynama güvenini kazanmalıyız. Aynı zamanda da evet, kendimizi güvenmeliyiz ve karşı rakibimizi de zor duruma sokabilmeliyiz. Mario'ya şunu sormak istiyordum. Şampiyonadaki ilk 3 maçta gerçekten defans açısından Roma çok kuvvetli bir takım oldu. Yani geçen sezonun başlarındaki gibi Roma gördük. Evet, 5 maçta 13 gol yaptınız. Peki buradaki dinamikler nedir? Evet, belki bir zaman meselesidir bu, çünkü sezonun başında aslında bunu biliyoruz, çok zor olacak bu tip maçlar, çok zor ve gerçekten ortaya koyduğumuz bütün çabanın bir sonucu. Sezon başlayınca farklı bir şey. Takımın belli bir görüşü var. Ne yapması gerektiğini biliyor. Biz geçen sene belirli bir seviyeye getirdik takımı. Bu sezon çok önemli.

bizim için dışının bilincindeyiz ki doğru yol hangisi, bunu biliyoruz. Hem bizim için hem de bizim taraftarlarımız için, bizi destekleyenler, bize yakın olanlar için. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynamak çok önemli. Ve aynı zamanda da iyi bir maç çıkaralım istiyoruz. Gol yememek bizim için önemli ve gol de tabii sayı atmak istiyoruz, gol atmak istiyoruz. İyi akşamlar. Atalanta ile oynadığınızda neredeyse yarım finale ulaştınız. Fakat başlangıç biraz zor oldu Atalanta'yla. Şimdi bu Roma Atalanta ile karşılaştırılabilir mi? İki takımı karşılaştırırsanız ne dersiniz? Mario'ya da sorum şu. Gasperini dedi ki Fenerbahçe'de çok kuvvetli oyuncular var. Greenwood da bunların arasında, belki sizin takımınızda da olabilirdi. Fakat karşınızda şu anda nasıl bir rakip olacak Greenwood? Teşekkür ederim. Evet. Burada gerçekten farklı şampiyonalarda, Şampiyonlar Ligi'nde oynamış oyuncular var. Evet, Roma Şampiyonlar Ligi'nden birçok yıldır oynamıyor. Fakat şunu söylemek lazım. Çok önemli bir karşılaşma. İnsanlar çok meraklı, çünkü biz daha evvel oynamadık çok fazla bu takımla. Dolayısıyla bizim için bir yenilik ama aynı zamanda da rakip takım için de bir yenilik. Evet, bu tip karşılaşmalarda biliyoruz ki bütün takımların çok önemli, çok güçlü oyuncuları var, değerli oyuncuları var. Ve yarınki çok büyük bir maç diyebiliriz. Ve dolayısıyla her oyuncunun ve takımın kuvvetli yönlerini bilmemiz gerekiyor. Biz çok çalıştık. Dolayısıyla iki gün evvel oynamış olabiliriz, yarın oynamış olabiliriz. Ne maçı olursa olsun, rakip kim olursa olsun, aslında mentalitemiz değişmiyor maçlarda. Bizim için yeni bir maç diyebiliriz. Seviyeyi biraz daha arttırmamız gerekiyor İtalya'da oynadığımız maçlara göre ve her şeyi çok iyi bir şekilde yapabilmeliyiz ki 3 puan alabilelim. Evet, kötü görmediysek Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten çok fazla oyuncuya sahipsiniz. 34 oyuncuya sahipsiniz. Deneyim açısından bunu yorumlar mısınız? Ve bunun yanında çok rotasyon yapıldı geçen haftalarda. Rotasyonlar yapacak mısınız bu maçta? Benim için de gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok önemli. 2 sene evvel Atalanta ile katılmıştım. Şimdi Roma ile Şampiyonlar Ligi'ne katılıyorum. Ve gerçekten bu konudan dolayı ben çok mutluyum, gururluyum. Şampiyonlar Ligi, demin de söylediğim gibi, gerçekten kendi liglerinde en iyi takımlardan oluşan
bir olgu, çok iyi oyuncular.

0: Su Cambi è normale che quando...
1: Evet, ilk bu hafta 3 maçımız oldu. Daha sonra bir ay içerisinde 9 maç gibi bir maç oynayacağız. Dolayısıyla rotasyon çok önemli. Hem maç sırasında rotasyon önemli, sonraki maçlarda da çok önemli. Fakat sanırım bu sene gerçekten çok yüksek sayıda oyuncumuz var. Dolayısıyla sürekli olarak bu oyuncular oynayabiliyor ve iyi bir seviyede oynayabiliyorlar. Atemin Aslan, innanzitutto benvenuti a Istanbul. La mia domanda è al mister. La Fenerbahce ha fatto una partita con il Fenerbahce. E per quanto riguarda il Fenerbahce, quanti sono gli appunti che lei ha preso?
2: Nelle cuffie, quindi non abbiamo capito la domanda.
3: Tamam, tekrarlıyorum.
2: We have the Turkish in the...
3: Okay.
4: Sì?
3: Şu anda her şey oluyor mu?
2: La devi ripetere, credo.
3: Fatih Emre Arslan Demarke, Mr. Mario, İstanbul'a hoş geldiniz. Sorum Mr. Gasperini'ye. Fenerbahçe son maçını burada Beşiktaş'la oynadı ve meslektaşınız Vincenzo Italiano buradan galibiyetle ayrıldı. O maçı izlediğinizde Fenerbahçe'nin oyununa dair aldığınız en önemli notlar neydi?
1: Evet, ben sadece o maçı seyretmedim, ondan öncekileri de seyrettim, Colioni'leri de seyrettim. Dolayısıyla takımı seyretmeye çalıştım tabii ki. Burada çok güçlü oyuncular var ve burada zaman içinde çok güçlenecek bir takım, eminim ki. Biraz zamana vakit var tabii ki, çok değerli bir takım. Son maç skoru ne olursa olsun. İyi akşamlar. Öncelikle bilmiyorum, Türkiye'yi hatırlıyor musunuz? Inter Trabzonspor maçı geçmişini, yani bir Türk takımı var her zaman. Şimdi çok önemli bir soru sormak istiyorum. Tabii ki Dybala nasıl yarın öğleden sonra oynayacak mı? Ne düşünüyorsunuz? Şu anda hepimiz iyiyiz. Sakatlık yok. Atalanta ile Rimota çok büyük bir enerji ortaya koydu. Bunun dışında Pellegrini'nin dışında ise Pellegrini'nin az zamanı kaldı. Umarım tekrar takıma dönmek için onun dışında hepimiz buradayız, oynayacağız. Mario yaptığını çok konuştular. Yani sen maçı kazanmak için daha vakit var dedin. Peki grubun içinde ne şekilde kendini konumlandırıyorsun? Evet. Her birimiz belli bir mentaliteye sahibiz. Geçen sene de aynı şeyi yaptık. Çok zor bir anımız oldu geçen sene takım olarak. Ve o zaman takım da gerçekten çok güçlü bir mesaj verdi. Ve ligde de çok güçlü bir mesaj verdi. Ve her birimiz de aynı duyguyu taşıyorduk. Hocamız da bu mesajı hepimize iletti. Çok önemli. Bu nedir bu mesaj? Peki antrenman yapmak, kendine güvenmek ve gerçekten de yüz yüze her takıma karşı oynamak, her oyuncuya karşı oynamak ve bunu inançlı yapmak. Dolayısıyla bir mesaj göndermek istiyorum tüm takımlara biz hazırız. Biz kendimize

0: Güveniyoruz, güveneceğim, oynayacağımıza güveniyoruz. Bir adım ileriye gideceğiz ve uzun zaman Roma'yı Şampiyonlar Ligi'nde göreceğiz. Son soruyu soralım.
1: Azal Pala var, en son haber.
2: Öncelikle hoş geldiniz ülkemize. Sorum Gasperini Hoca'ya olacak. Asensio ve Gendüz'ü Fenerbahçe'nin önemli iki ismi ve yarınki maçta olmayacaklar. Bu eksikliklerin Fenerbahçe'nin oyun yapısını nasıl şekillendirmesini bekliyorsunuz? Ayrıca maç planınızı buna göre nasıl şekillendirdiniz? Teşekkür ederim.
0: Evet, tabii ki çok kuvvetli iki oyuncu ama Fenerbahçe'nin bu sene kadrosu çok geniş, çok güçlü oyuncuları var. Maalesef bazen tabii ki bazı oyuncular oyun dışı kalabiliyor, sakatlanabiliyor, maça katılamıyor. Çok önemli maçlar tabii bunlar. Fakat ben sanırım ki biz Fenerbahçe'yi gerçekten çok kuvvetli bir takım olarak göreceğiz. Bu iki kişi olmamasına rağmen. Çok teşekkür ederim.
3: Değerli izleyenler, Roma cephesinin de canlı basın toplantısını ekranlarınıza getirdik. Gasperini ve oyunculardan Hermoso açıklamalarda bulundu. Şimdi Fenerbahçe'nin gündemiyle tekrar kaldığımız yerden akışımızdan devam edelim. Fenerbahçe'de Çobani Stadyumu'nun kapasitesinin 64 bine yükseltilmesiyle ilgili bir proje vardı, hatırlarsınız. Bu proje tamamlandı ve inşaatında Kasım ayında başlaması bekleniyor.
4: Fenerbahçe dev projeyi hayata geçiriyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim döneminde ortaya koyduğu Çobani Stadyumu'nun kapasitesinin 64 bin kişiye çıkarılması için hazırlanan çalışma tamamlandı. Yıldırım geçtiğimiz günlerde Dolmabahçe'de görüştüğü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la stadın modernize edilmesi ve büyütülmesi konusunda projenin tüm detaylarını paylaştı. Gerekli izin sürecinin tamamlanmasıyla startı verilecek proje, stadyumun mimari yapısında köklü değişiklikler içeriyor. Stadın çatısı yaklaşık 6 metre yükseltilecek. Kale arkalarında yeni tribünler inşa edilecek ve ilave 52 loca yapılacak. Ayrıca maraton ve feneryum tribünlerinin de kapasitesi artırılacak. Yaklaşık 50 milyon euro maliyetle yapılacak inşaatın ardından kulübün yıllık gelir artışının 25 milyon euro olması bekleniyor. Fenerbahçe 12 ay sürecek inşaat sırasında maçlarını Çobani Stadyumu'nda oynayabilecek. Ancak çatı yükseltilirken birkaç maça başka bir stadın ev sahipliği yapabileceği belirtildi.
3: Beşiktaş'ı önümüzdeki günlerde yoğun bir fikstür bekliyor. Beşiktaş ikisi lig, biri Avrupa olmak üzere 10 günde toplam 3 mücadeleye çıkacak. Siyah beyazlarda da rekabet gittikçe kızışıyor.
5: Vincenzo Italiano rotasyon planını hazırladı. Beşiktaş'ın İtalyan teknik direktörü 10 günlük yoğun maç trafiği öncesi kadrodaki tüm oyunculara ihtiyaç duyacağını takıma iletti. Cuma akşamı ligde Erzurumspor'u ağırlayacak siyah beyazlılar 17 Eylül'de Avrupa Ligi lig aşamasının ilk maçında Marsilya'yı konuk edecek. Beşiktaş 20 Eylül'de ise Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanına çıkacak.

0: Lig ve Avrupa'da peş peşe oynanacak 3 karşılaşmada kadrosunu geniş şekilde kullanmayı planlayan Italiano, orta sahada Wilfried Ndidi ve Kartal Kayra Yılmaz'dan performanslarını yükseltmelerini istedi. Sezon başından bu yana 10 maçta 25 farklı oyuncuya şans veren 48 yaşındaki çalıştırıcı, mevcut kadroda sadece yedek kaleci Doğan Alemdar'ı henüz sahaya sürmedi. Yeni transfer Ümit Aktağ da forma bekleyen isimler arasında katıldı. Beşiktaş'ta Nübel, Çerni ve Salih geride kalan 10 resmi maçın tamamında görev yaptı. Savunmada Agbadu, Calo ve Emirhan arasında oluşan rotasyona Ümit Aktağ da dahil olacak. Yoğun fikstürde Ernest Poku'yla hafif sakatlığını atlatması beklenen Fabio Miretti'nin yanı sıra Taylan Bulut, İlhan Fakılı, Hong Yuo ve Semih Kılıçsoy'a da süre verilmesi planlanıyor.
1: Orkun topla buluşan isim. Orkun uzak mesafeden vurdu. İkinci pozisyon topu alandı. Gol! Yang Yuo!
0: Italiano kadrodaki rekabeti canlı tutarken 3 maçlık kritik periyodu en iyi şekilde geçerek milli araya kayıpsız girmeyi hedefliyor.
2: Beşiktaş'ta Mario Gomez'den 11 yıl sonra tekrar aynı senaryo yaşanıyor gibi duruyor. Dusan Vlahovic baktığımızda oynadığı 5 mücadelede Mario Gomez'i şimdiden geride bıraktı ve Beşiktaş taraftarının gönlünde de taht kurdu.
3: Dusan Vlahovic Beşiktaş'ta kısa sürede önemli bir etki oluşturdu.

0: Siyah beyazların Sırp golcüsü ilk 5 maçlık performansıyla Mario Gomez'in başlangıcını geride bıraktı. Fiorentina geçmişi bulunan iki golcünün Beşiktaş kariyerlerindeki ilk 5 maçı karşılaştırıldığında Vlahovic'in gol performansı dikkat çekti. 2015-2016 sezonunda Fiorentina'dan kiralanan Mario Gomez ilk 5 maçında 302 dakika süre aldı. Alman forvet bu süreçte sadece Başakşehir karşısında 2 gol kaydetti. Dušan Vlahovic ise 2 Kaunas-Žalgiris maçının yanı sıra Alanyaspor, Çorum Futbol Kulübü ve Fenerbahçe karşılaşmalarında forma giydi. 284 dakika sahada kalan Sırp golcü Çorum karşısında hat-trick yaparken Fenerbahçe derbisinde de galibiyet golünü attı ve 4 gole ulaştı. Gomez, Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 2015-2016 sezonunda 33 lig maçında 26 gol ve 6 asist üretti. 32 gole doğrudan katkı sağlayan Alman yıldız sezonu gol kralı olarak tamamladı. İki golcünün dikkat çeken bir diğer ortak noktası ise ilk derbi gollerini Fenerbahçe'ye karşı atmaları oldu. Mario Gomez 27 Eylül 2015'te Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı derbide 2 gol kaydetmişti. Taraftarın kısa sürede beğenisini kazanan ve başlangıç performansıyla Gomez'i geride bırakan Vlahovic, teknik ekibin en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.
1: Yablonet forması giyen Filip Novak, Trabzonspor'la UEFA Konferans Ligi'nde oynayacakları maç hakkında açıklamalarda bulundu. Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nde 10 Aralık'ta sahasında Çekya temsilcisi Yablonec'le karşılaşacak. Bu mücadele Karadeniz ekibinin eski sol beki Filip Novak için de özel bir anlam taşıyor. 2017-18 sezonunda Trabzonspor'a katılan ve 2020-21 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcu, daha sonra El Cezira ve Sigma Olomouc formalarını giymiş ve geçen yıl Ocak ayında Yablonec'e katılmıştı. 36 yaşındaki sol bek yeniden Trabzon'a gelecek olmanın heyecanını gizli. Trabzonspor'un kadro kalitesine dikkat çeken Novak, Trabzonspor'un kadrosunda çok fazla kaliteli oyuncu var. Yablonec'le Konferans Ligi'nde Trabzonspor'a rakip olmak heyecan verici olacak. Açıkçası bu maç için sabırsızlanıyorum dedi. Novak bu sezon Yablonec formasıyla Konferans Ligi'nde biri ilk 11'de olmak üzere 2 maçta görev yaptı ve 1 asist üretti. Novak Çekya Ligi'nde ise 4 karşılaşmada şans buldu.
2: Göztepe Kulübü Gürcü kaleci Luka Gugesashvili ile ilgili disiplin süreci başlatıldığını açıkladı.
1: İzmir ekibi 4-2 kaybedilen Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından sosyal medyadan taraftarları hedef alan sert bir paylaşım yapan Gugesashvili'nin disiplin süreci sonuçlanana kadar takımdan ayrı çalışacağını duyurdu. 27 yaşındaki kaleci ilk yarıda 4 gol yemiş ve taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kalmıştı. Teknik direktör Stanimir Stoylov da ikinci yarıda genç kaleci Arda Özçimen'i görevlendirmişti. Gugesashvili bir yıllığına PAOK'tan kiralanmıştı.
2: Ve Devler Ligi'nde dün akşam itibariyle perde açıldı değerli izleyenler. İlk hafta mücadelelerinin 6'sı dün akşam oynandı. Detaylara bakıyoruz.
3: 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi 6 karşılaşmayla başladı. İlk günün merakla beklenen maçında Real Madrid Santiago Bernabeu'da Inter'i konuk etti. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan oyuncusu ödülünü kazanan Arda Güler, maç öncesi ödülünü efsane futbolcu Figo'nun elinden aldı. Arda kırmızı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi. Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Eflatun Beyazlar'daki ikinci döneminde ilk Şampiyonlar Ligi maçına eski takımı Inter karşısında çıktı. Ev sahibi ekip Mbappe ve Valverde'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Inter'de Hakan Çalhanoğlu 60. dakikada yerini Zelinski'ye bırakırken İtalya temsilcisi 77'de Augusto ile farkı 1'e indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı. Günün bir diğer maçında Manchester City Portekiz'de Porto'ya konuk oldu. İlk yarısı golsüz geçilen maçta Erling Haaland 47 ve 90+1. Dakikalarda sahneye çıkarak takımına 2-0'lık galibiyeti getirdi. Norveçli yıldız bu golleriyle 59. Şampiyonlar Ligi maçında 59 gole ulaştı. Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer 3 karşılaşmada 5'er gol kaydedildi. Aston Villa kulüp bürücü deplasmanda, Borussia Dortmund'da evinde Villarreal'i 3-2 mağlup etti. Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille ise Real Betis karşısında iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Fransa temsilcisi Eitan Mbappe'nin kırmızı kart görmesi nedeniyle son 34 dakikayı 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nin açılış gününde alınan sonuçlar şu şekilde. Ajax 1, Lask Linz 0, Kulüp Brugge 2, Aston Villa 3, Borussia Dortmund 3, Villarreal 2, Real Madrid 2, Inter 1, Porto 0, Manchester City 2, Lille 2, Real Betis 3.
2: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk gününde 6 karşılaşma oynandı demiştik. Maçların ardından teknik direktörlerin açıklamalarına bakalım.
1: Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, eski takımı Inter'e karşı oynadıkları karşılaşmayı çılgınlık olarak tanımladı.
4: Una locura que no me gusta.
5: Çılgın bir maçtı diyebiliriz ama açıkçası ben bu tür çılgınlıkları pek sevmiyorum. 5, 6 hatta 7 gol atabilmeyi, kontrolü tamamen ele geçirmeyi ve muhteşem bir kaleciye ihtiyaç duymamayı tercih ederim. Courtois'a da söyledim, sahanın en iyi oyuncusuna karar veren kişi uyumuş. Çünkü eğer Courtois bu maçta seçilmediyse bir daha asla seçilmez. Bu arada maçın en iyi oyuncusu ödülünü kazanan Valverde ödülü hak etti tabii. Bu sözlerim onunla ilgili değil. Vinicius Junior'ı yuhlayan taraftarları eleştirmem. Çünkü taraftarlar hakkında konuşmam. Ama bir antrenör olarak Vinicius'a çok saygı duyuyorum. Formda olmadığını kendisi de görüyor ve eskisi gibi olmak için her zamankinden daha fazla çalışıyor.
4: Para ser este Vinicius que decide partidos.
1: Inter teknik direktörü Christian Kivu ise mağlubiyete rağmen takımın iyi olduğuna inanıyor.
6: Butul coraggio, la personalità di venire a Bernabeu.
3: Real Madrid'in nasıl bir takım olduğunu bilen ve onlara saygı duyan bir takım vardı sahada. Gelecek için önemli bir şey oluşturmaya çalışıyoruz ve bu maçla birlikte işlerin doğru yönde ilerlediğinden emin oldum. Geçen sezon 100'den fazla gol atan bir takımız. Bu yüzden endişelenmiyorum. Sakinim çünkü önemli olan ceza sahasına nasıl ve kaç kez girdiğiniz. Son zamanlarda hem ligde hem de deplasmanda bunu başardık. Er ya da geç formumuzun zirvesine çıkacağız. Madrid'de daha fazlasını yapmak isterdik. Ne yazık ki hak etmediğimiz bir skorla eve dönüyoruz. Ama inşa etmeye çalıştığımız bir gelecek var ve ben oyuncularıma güveniyorum.
1: Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca, oyuncuların gergin atmosferle başa çıkmayı başardığını söyledi.
7: Takımın yüksek tansiyonla mücadelesinden çok memnun kaldım. Porto gibi deplasmanlar her zaman zor ve karmaşık olur. Gerek stadyum ortamı, gerekse de rakibin oynama stili farklıdır. Ama bence bununla çok iyi başa çıktık. Maça bu adiyle başladım çünkü her şeyden önce çok iyi bir oyuncu. Örneğin Coventry maçında iki top kaybetti ama sonrasında gayet sakin kaldı ve asla paniklemedi. Bunu her futbolcu yapamaz. Haaland, Ruben Dias veya Kovacic'ten bunu beklersiniz ama o sadece 18 yaşında. Onu tebrik etmem gerek.
4: Erling, Ruben, Matteo. That they can manage this kind of games better. You don't expect from a guy 18.
1: Porto teknik direktörü Francesco Farioli evlerinde aldıkları yenilginin sorumlusu olarak Manchester City santrforu Erling Haaland'ı gösterdi.
4: Haaland, what to say, is one of the best striker in the world, maybe the best.
8: Haaland hakkında ne diyebilirim ki? Dünyanın en iyi forvetlerinden biri, belki de en iyisi. Ceza sahası dışında sürekli bir tehdit oluşturuyor. Ceza sahasına girdiğinde ise bambaşka bir boyuta geçiyor. Onu marke eden bir iki oyuncu olsa bile neredeyse her ikili mücadeleyi kazanabiliyor. Aslında bana göre alanlarını daraltıp seçeneklerini sınırladık. Ama Haaland'ın gol atması için yarım metrelik bir boşluk bulması bile yeterli. Sadece bize karşı değil, dünyadaki tüm takımlara karşı böyle.
2: Değerli izleyenler, şu dakikalarda Roma Kulübü antrenman gerçekleştiriyor. Canlı olarak o görüntülerini de ekranlarınıza getirelim. Zaten dakikalar öncesinde basın toplantısında Gasperini açıklamalarda bulunmuştu. Şu dakika itibariyle de yarın oynanacak maç öncesi antrenman başlamış durumda. Yarın saat 19.45'te Çobani Stadyumunda Fenerbahçe Roma'yı ağırlayacak. Kuşkusuz zor bir karşılaşma çünkü Roma sezon oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Şu ana kadar ligde 3 maç oynadılar. Üçünden de galibiyetle ayrıldıklarının altını çizelim. Fiorentina, Lecce ve Atalanta karşılaşmalarından.
1: ki özellikle Atalanta karşılaşması 3. haftada oynanan çok konuşuldu. Çünkü 88-89. Dakikalara kadar Atalanta bu karşılaşmayı kazanan takımdı. Ama son dakikalarda Roma 2 gol birden kaydederek 3 puan alan taraf oldu. Ciddi anlamda reaksiyon gösteren bir takım. Bakalım yarın Fenerbahçe'yi neler bekliyor. Bu görüntülerle birlikte ana habere kısa bir ara vereceğiz. Saat 19'da tekrar burada olacağız.
9: Hazır mısınız?
10: Harika bir gol!
9: Hasret bitiyor. Zira Türkiye Kupası heyecanı Aspor'da başlıyor. 15 Eylül Salı saat 17. 1923 Afyonkarahisar Ürgüp Spor. Saat 20. Altay Söke 1970 Spor Kulübü. 16 Eylül Çarşamba saat 14.30. Sinop Spor Arıt Kayadeli Spor.
10: Topla nerede gol?
9: Saat 17. Buca Spor 1928 Gazi Emir Gok Spor Yatırımları. Saat 20. Yeni Mersin İdman Yurdu Bucak Belediye Oğuzhan Spor. 17 Eylül Perşembe saat 14.30. Amasya Spor Çankırı Gücü. Saat 19. Ordu Spor 1967 Tuğrul Belediye Spor.
10: Vuruş topağlarda gol.
9: Ziraat Türkiye Kupası.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
3: Kripto. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
9: Reklam.
10: Aspor Radyo.
11: Bir reklam.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
14: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir. Nesine ikincilik ve üçüncülik maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
11: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
15: Oo, her yerden sipariş aldık.
16: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
15: Tabii ya.
16: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
15: Tami.
16: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
17: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur.
18: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde. CV

0: Bilgi Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
3: Reklam.
4: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
9: Festi.
8: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
10: Serkan!
11: Efendim abi?
10: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
12: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
10: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
13: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın

0: A milli futbol takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
1: Ceza var Semih!
0: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATB, Aspor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
2: Güzel bir pas Arda'dan Barış Arda!
0: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den, Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda Aspor, A Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
2: Gol pozisyonu ve gol!
0: Bizi izlemeye devam edin.

Değerli izleyenler, saatlerimiz 19 oldu. Ana haber bülteninin ikinci dilimiyle karşınızdayız. Yine bu saat dilimimiz içerisinde de haberlerimiz ve canlı bağlantılarımızla birlikte dolu dolu buradayız. Şampiyonlar Ligi ile başlayalım tabii ki. Bugün ve yarın önemli karşılaşmalarımız var. Bugün saatler 22'yi gösterdiğinde Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray Sporting'de.

0: deplasmanında olacak. Yarına geldiğimizde de yarın saat 19.45'te de temsilcimiz Fenerbahçe Roma'yı Çobani Stadyumunda ağırlayacak ki ilk saat dilimimizin büyük bir bölümünü zaten buna ayırmıştık. Çünkü Gasperini açıklamalarda bulunmuştu. Sonrasında bir antrenman da gerçekleştirildi. O görüntüleri ekranlarınıza getirdik. Yine tabii ki bu konuyla ilgili haberlerimiz var. Onlardan da bahsedeceğiz ama Galatasaray'la bu bölüme başlayalım değerli izleyenler. Galatasaray'ın karşılaşması saat 22'de demiştik. Bugün gün içerisinde de tabii birçok bağlantı yaptık. Çünkü Galatasaray'da çok önemli eksik futbolcular var. Osimhen bunlardan biri. Mario Lemina yine bunlardan biri. Singo'nun yine bir sakatlığı var. 11 konusunda bazı soru işaretleri vardı kafamızda. Özellikle Deniz Gül'ün santrfor bölgesi için transfer edilmesinin ardından acaba Osimhen'in olmadığı herhangi bir senaryoda direkt Deniz'i mi görürüz diye bekliyorduk ama bugün neredeyse tüm futbol kamuoyu Barış Alper Yılmaz'ın ileri uçta forma giyeceğine dair haberleri paylaştı. Ki bizler de yine Emre Kaplan'a da bağlandığımızda bu şekilde bir muhtemel 11'i sizlerle paylaştık. Muhtemelen Barış Alper Yılmaz'ı bugün 11'de göreceğiz. Bu konuyu biraz daha detaylandıralım isterseniz. Serhan Türk bugün bizlerle birlikte. Kendisi de yurt dışında Portekiz'de bizleri bekliyor. Biraz bu karşılaşmayı konuşalım. Serhan hoş geldin yayınımıza. Öncelikle nasılsın? Şimdi Emre'ye bağlandık ilk saat dilimimizde. Onun da yine arka planı çok güzeldi. Güzel de bir hava var belli ki. Sen daha işlek bir yerdesin. Neredesin?
1: Evet, ben de Emre'ye giden cadde üzerindeyim. Şunu söylemek lazım. Galatasaray burada her türlü bütün caddeleri tamamıyla ele geçirmiş diyebiliriz. Burası da Galatasaray'ın toplanma noktasına giden olan ana cadde. İleride meydan var. Meydana da köşeye dönünce Galatasaray taraftarlarıyla bir arada oluyoruz. Emre de şu an taraftarların yanında. Ben de Galatasaray taraftarlarının giriş güzergahındayım. Ve artık nefesimiz tuttuk Şampiyonlar Ligi'ni. O müziğin duyulmasını bekliyoruz.
0: Bahsedelim mi? İstersen biraz kadrodan bahsedelim. Ben de az önce sana bağlanmadan önce biraz acaba Barış Alper Yılmaz'ın ilk 11'de olma ihtimali, Deniz Gül ihtimali, yine Rafael Leao ile ilgili son durumu nedir? Bunları öğrenmek istiyoruz. Sana bırakayım sözü.
1: Evet, Galatasaray'da tabii ki en belirgin eksik Victor Osimhen. Victor Osimhen'in eksikliği Galatasaray'da büyük bir sıkıntı şeklinde. Çünkü hem ön alan baskısının yapılması hem takımı ateşlemesi, geriye geldiği zaman defansif olarak bir yardımda bulunması ve önemlisi Galatasaray'ın en büyük değer haline gelmesi. Gerçekten Galatasaray'ın en büyük eksiği diyebiliriz. Tabii ki Victor Osimhen'den başka Mario Lemina'nın da olmayışı Galatasaray için bu bölgede biraz sıkıntılı bir periyoda götürüyor. Tabii ki Singo da büzmü sakatlarının başında geliyor. Galatasaray 3 eksikte Portekiz'e Lisbon'a geldi. Herkesin kafasındaki bir 11 var artık. Öyle bir 11 var ki o 11'de Galatasaray'da herkes forvet noktasında kim oynayabilir kafasında düşünceleri var. Ben geçtiğimiz günlerde Galatasaray Aspor'daki yayınlarda Deniz Gül ihtimalinin benim için daha yüksek olduğunu söylemiştim.
0: Evet.
1: Ama tabii ki burada Okan Hoca Barış Alper Yılmaz'ı da kullanabilme yetisine sahip. Rafael Leao da Galatasaray'da forvet noktasında oynayabilir durumu söz konusu. Ama tabii ki son cevabı Okan Hoca sahada verecek ve 11'ini net bir şekilde göreceğiz. Deniz Gül daha önce burada defalarca karşılaştı. Sporting Lisbon'a karşı golleri de var. Ama şu çok önemli. Barış Alper'in de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi performansı çok önemli. Hı hı. Yani aslında dün Okun Hoca'nın sorduğumuzda Deniz Gül, Rafael Leao durumunu sorduğumuzda oyuncuların geri katılım yaptığını, belli bir süre zamanın geçmesi gerektiğini ve şu an tam anlamıyla hazırlık aşamasında olduklarını dile getirmişlerdi ama tabii ki Rafael Leao'nun o ayağına topun yakışacak şekilde performansını ve Galatasaray'ı oynadığı zaman ne yapabileceğini net bir şekilde görebiliyoruz. Ama şu çok önemli, ben yine aynı şekilde tekrarlayayım. Aslında Galatasaray'ın alışık olduğumuz 11'inde Osimhen'in yokluğunu forvet noktasında Barış Alper Yılmaz'ı bekliyoruz. Ama ben yine orada parantez içerisine Deniz Gül'de koymak istiyorum. Rafael Leao'yu da oyun içerisinde ilerleyen dakikalarda okunacağını atabileceğini düşünüyorum. Ama ilk 11'i koyarsa da sürpriz olmaz. Çünkü dün basın toplantısında da Rafael Leao'nun açıklamaları ve burada basın toplantısında Okan Hoca ile beraber toplantıya katılması da bizim için etken durumlardan bir tanesi diyebiliriz.
0: Peki sen Galatasaray'ın bugünkü şansını nasıl görüyorsun? Çünkü Gerçekten sezonda çok iyi başlayan bir Sporting takımı var karşımızda. Oynadığı tüm karşılaşmalardan puan almayı başarmış durumda. Hiç mağlubiyeti de yok. Zorlu bir rakip tabii ki. Bir de Galatasaray'ın deplasmanlarda biraz daha zorlandığını özellikle Şampiyonlar Ligi'nde biliyoruz. Bu akşam sen şansımızı nasıl görüyorsun?
1: Ben Galatasaray'ın şansını pozitif olarak her zaman iyi görüyorum. Ve dün de gerçekten yüzler gülüyordu. Bütün oyuncuların yüzleri gülüyordu. Yöneticilerin yüzleri gülüyordu. Okun Hoca'nın özellikle yüzü gülüyordu. Yani Galatasaray'da burada başlangıcının nasıl olması gerektiğini net bir şekilde biliyorlar. Ama şu da çok önemli. Sezonu iyi başlamayan bir Galatasaray var. Tam anlamıyla performans anlamında ileriye gitmeyen oyuncular var. Ve önemli olan artık Şampiyonlar Ligi müziği duyduklarında bu performans yükselebilir mi? Biz de çok merak ediyoruz. Ve bu anlamda Galatasaray ben Şampiyonlar Ligi müziğini duyduğumda daha hareketlenecek ve daha fazla erken uyanacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'da şu an bütün takımı, yani bazı oyuncuları hala tabiri caizse uykudalar. Çünkü biz eski performanslarını özlediğimiz ve eski performanslar nedeniyle niye hala bu durumda dediğimiz oyuncular da var. Tabii ki derler zamanlarda onların performansında at safhaya geldiğinde Galatasaray'ın nasıl bir takım olacağını görebileceğiz. Tabii geçen sene kötü bir başlangıç yapan bir Galatasaray vardı. Kötü bir oyun, kötü yenilen goller. Ben aynı şeyin burada olacağını düşünmüyorum. Galatasaray'ın ben burada yani pozitif olarak hem yıllardır Galatasaray'ı takip etmenin vermiş olduğu bilgi birikim hem temenni anlamında da Türk futbolları yerlere gitmesi ve Galatasaray'ın burada kazanabilmesi için gerçekten gönlümüz ve dualarımız Galatasaray'la beraber olacak. Ben tabii ki deplasmanda Galatasaray'ın oynayışının burada nelerle karşı karşıya geleceğini biliyoruz. Sporting Lisbon'da iyi bir takım. Geçen sene çok iyi işler yaptılar. İyi bir takım var. Çok atletik oyuncuları var. Genç oyuncuları var. Ama Galatasaray'da tabii ki ön taraf Osimhen'le beraber çok hayal kurduran bir takım. Hı. Ama arka tarafta canı sıkılan ve moralleri bozan bir taraf söz konusu. İnşallah Galatasaray'ın zaafı olan arka alandaki özellikle defansif alanda o zaafları, o sıkıntıları yaşamayız. Ama Galatasaray'ın iyi yaptığı şey ön alan baskısıyla rakibinin boğup oradan golleri bulmak. İnşallah bugün bunları görürüz. Benim de beklentim bu yönde. Galatasaray'ın iyi bir reaksiyon gösterip Şampiyonlar Ligi'ne puan yarı puanlarla başlamasını temenni ediyorum. Sonuçta iyi bir takım var Galatasaray'ın ve önemli transferler de yaptılar. Bu anlamda Galatasaray'dan çok şey bekliyoruz biz de.
0: Şimdi yeni transferler dedin. Zaten Deniz Gül'den az önce bahsettim. Batrokov'u bugün ilk 11'de bekliyoruz. Peki Bichabu ya da Ugo Chukwu? Bu oyuncuları da bugün bu akşam sahada görme ihtimalimiz nedir sonradan?
1: Yani Bichabu'nun bence ilerleyen dakika yani şimdi Okan Hoca hatırlarsan benle bir canlı yayın yapmıştı. Okun Hoca şunu söylemişti. Benim bir geniş kadroya ihtiyacım var. Ve de geçmiş senelerde ben geniş kadroda olmayışının dezavantajını çok fazla yaşadım. Bundan dolayı ben bu sene bunu yaşamak istemiyorum diyordu. Ve onun neticesinde geniş bir kadrolu Galatasaray yapmaya çalışıldı. Ve bu anlamda Bichabu transferi, Leslie Ukaçuk transferi, Batrakov transferi, Leao transferi, Deniz Gül transferi transfer edildi ama herkese kabasında orta sahaya niçin transfer yapılamadı? Tabii ki Galatasaray'ın bu transfer politikasında özellikle orta sahaya transfer yapabilmesi için bir oyuncudan çıkması lazımdı 16-4 kuralına göre. Bu anlamda istenilen bir transfer dönemi geçmedi orta saha için. Ama geri kalan oyuncuların hepsini Okun Hoca'nın ben hem yıl içerisinde hem de bugünkü karşılaşmada net bir şekilde kullanabileceğini düşünüyorum. Çünkü Batrakov gelir gelmez kumaşın ne kadar iyi olabildiğini gördük ve Galatasaray'ın 10 numara mevkisinde adaylardan bir tanesi. Leao'nun ayağına topu nasıl yakıştığını görebildik. Ve Galatasaray Leao'yla ben iyi bir çıkış yakalayacağını düşünüyorum. Ama işte tam anlamıyla hazır bir şekilde olması lazım. Ve önemlisi ise Osimhen'in takımın içerisine dönmesi lazım. Ama Okan Hoca da bu takım içerisinde bence Şahabı'dan da, Leslie Kupçupu'dan da, yeri geldiğinden Niyaga'dan da hepsinden faydalanacağını düşünüyorum bugün karşılaşmada. Özellikle hem asıl kadro hem yeni transferlerini güzel bir takım çıkmasını bekliyorum ben de.
0: Tabii şimdi çok fazla önemli eksik olunca biraz da taraftarın özellikle aklı bir önceki yılın, geçtiğimiz yılın Şampiyonlar Ligi'ne de gidiyor. Maalesef ilk karşılaşmaya Eintracht Frankfurt karşısında mağlubiyetle başlamıştı Galatasaray. Ki orada Osimhen de yoktu. İlk 11'de Abdülkerim de başlamamıştı. Biraz bu senaryo geliyor akıllara ne yazık ki ama tabii sonradan geçen yılda hatırlarsak ardından hemen bir Liverpool, Bodo Glimt, Ajax karşılaşmalarından galibiyetler de gelmişti. O yüzden daha sezon uzun, çok fazla karşılaşma da var. Hemen böyle herhangi bir puan kaybı da olursa çok da moralleri bozmamak lazım diye düşünüyorum.
1: Evet, kesinlikle katılıyorum. Yani sonuçta tabii ki bu artık Şampiyonlar Ligi maratonu başladı. Bu maratonda alacağım bütün altın değerindeki 3 puanlar seni ileriye kadar götürebilecek vaziyette.

0: Geçen sene Galatasaray bunun sıkıntısını çekti. Ama nasıl çekti? Sezonun başıyla itibariyle Aytun Frankfurt yenilgisiyle çok büyük sıkıntı çekti ve daha sonrasında toparlanmayı başarabildi. Ama dediğim gibi iyi bir kadrosu var. Üstüne de takviyeleri var. Ve önemlisi ise iyi bir transfer dönemi geçirdi diyebilir miyiz? Yani 10 üzerinden 6-7 verebiliriz. Ama şu çok önemli. Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu var ve en önemlisi ise Şampiyonlar Ligi'ni bilen bir kadrosu var. Tabii ki performans düşüklüğü var. Baktığımızdan Abdülkerim Bardakçı'nın performans düşüklüğü Galatasaray'ı biraz sıkıntıya soktu. Barış Alperbaz'ın hali açılamaması Galatasaray'a biraz sıkıntı söz konusu. Ama tabii ki bu sıkıntılara son verebilmek için yani er meydandasın artık. Şampiyonlar Ligi'ndesin. Şampiyonsun ve Süper Ligi ve Türkiye'yi temsil edecek bir çizelgide muhteşem performans göstermen lazım. Ben Galatasaray'ın bu enerjisini ve bu takım kültürünün olduğunu düşünüyorum. En önemlisi ise Şampiyonlar Ligi'ni iyi bilen bir Galatasaray var. Ve Şampiyonlar Ligi'nin yerinin ne kadar önemli olduğunu bilen de bir oyuncu topluluğu var. Tabii ki performanslar düşük olsa bile burası Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'nde oyuncuların maksimum performansını göstereceğini düşünüyorum. Belki sezonun başından beri kendini gösteremeyen Barış Alperen'in maçı olabilir. Abdülkerim Bardakçı'nın yani yerine başkası mı oynayacak yoksa form düşüklüğü, Okan Hoca başka bir oyuncu mu buraya koyacak? Çünkü değişik senaryolar da var. Özellikle Davinson Sanchez, Jakobs ve solda Eren Elmalı formülü de var. Diğer tarafta Galatasaray'ın orijinal formülüne baktığında inşallah Davinson ve Abdülkerim Bardakçı, solda da Jakobs 11'de söz konusu. Ben Galatasaray'ın ideal 11'de çıkacağını düşünüyorum. Bu anlamda da önemli olan kendilerini göstermesi ve performanslarından memnun olmadığımız oyuncuların artık performansını Şampiyonlar Ligi'nde gösterebileceği yer. Burası her maksimumunu göstereceklerini düşünüyorum.
1: Serhan çok teşekkür ederim. Sana ağzına sağlık ve tabii ki bugün için de kolaylıklar diliyorum. Hoşça kal.
0: Teşekkür ederim, yayınlar diliyorum.
1: Değerli izleyenler, bağlantımızı noktaladık. Serhan Türkiye'de tekrar teşekkür edelim. Şimdi Galatasaray'ın Sporting karşılaşmasından bahsettik. Fenerbahçe'ye geçelim biraz. Yarın oynanacak olan önemli bir karşılaşma var biliyorsunuz. Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra tekrar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Ve yarın saatler 19.45'i gösterdiğinde Fenerbahçe'nin rakibi Roma olacak.
2: Fenerbahçe Devler Ligi'ne zaferle başlamak istiyor. Lyon'u eleyerek 18 yıllık Devler Ligi hasretini bitiren Sarı Lacivertliler ilk maçında İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek. İsmail Kartal'ın ekibi Kadıköy'de taraftarının önünde 3 puana ulaşmayı hedefliyor. 7. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Fenerbahçe en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak yaşamıştı. Sarı Lacivertliler'de karşılaşma öncesi 2 önemli eksik bulunuyor. UEFA'dan 2 maç ceza alan Matteo Guendouzi ile sakat bulunan Marco Asensio zorlu müsabakada forma giyemeyecek. 2023-2024 sezonunda Roma'da 21 gol atan Romelu Lukaku ise eski takımına karşı şans bekleyecek. Serie A'da geçen sezonu 3. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılan Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma bu sezona da iyi bir başlangıç yaptı. İtalya Ligi'nde 3'te 3 yapan başkent ekibi 10 gol atarken kalesinde ise sadece 1 gol gördü. 26 yaş ortalamasına sahip Roma'da 5 gol atan Daniel Malen'le 4 asist yapan Paolo Dybala çok formda. Ayrıca Manu Kone, Santiago Castro, Matias Süle, Rodrigo Mora ve Nicolo Pisili gibi yetenekli oyuncular dikkat çekiyor. Çobani Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Roma maçı saat 19.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
1: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Roma mücadelesine hazır olduklarını söyledi. Kartal ayrıca Roma tarihinin en güçlü kadrosuna sahip ama biz de hazırız dedi.
3: Roma takımının bütün detaylarına kadar bütün analizlerini yaptık. Hep beraber iyi çalıştık. 2 gündür de güzel antrenmanlar yaptık. Roma'ya gelince tarihinin en güçlü kadrosuna sahip. Şu anda formdalar. Ligde 3 maç yaptılar. 3'ünü de kazandılar. Sonuçta 2 senedir birlikte çalıştıkları Caspirino gibi çok deneyimli, çok bilgili, çok üretken bir teknik adamları başlarında var. Roma takımı nasıl bir takım derseniz, sahanın her yerinde adam adam oynamaya çalışan, fiziği hep ön planda tutan, kazandıkları topla da rakip ceza sahasında çok çabuk çoğalabilen bir takım. Bununla beraber tabii ki oyunun kendi açılarından riske ettikleri bölümler var. Biz de bunları tespit ettik. Yarınki maçla ilgili biz de bunlara hazırız. Onun için sadece savunma değil, hücum anlamında da biz rakibi bu eksikliklerini tespit ettiğimiz için maçta elimizden gelenin oyuncularımızla birlikte hep beraber elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımızın bize vereceği destekle, moralle de bizi en önemli itici gücümüz olacak her zamanki gibi, her zaman olduğu gibi. Sonuçta biz kendimize yarınki maçta güveniyoruz. Bütün oyuncularımız hepsi değerli, hepsi çok kıymetli, hepsi çok her sistemde oynamayı bilecek oyunculara sahibiz. Bizim de yarınki maçla ilgili Roma'ya göre farklı bir dizilişimiz olacak. Marco Asensio şu anda sakatlığı devam ediyor. Devam ettiği için de biz 24 tane, 25 tane hatta elimizde çok değerli oyuncularımız var. Her biri birbirinden kıymetli, değerli bizim için. Yarın Marco Asensio, Mateo gibi oyuncuları aratmayacaklarını düşünüyorum. Onlar da yarın sahaya çıkan oyuncuların ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını düşünüyorum. Şimdi şöyle, yarınki maç öncelikle 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için bir kere çok mutluyuz. Bunu bütün oyuncularım, yönetim, taraftarlar hep beraber başardık ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımıza çıkacağız. Hepimiz heyecanlıyız, hepimiz bu konuda çok mutluyuz. Oyuncularım çok heyecanlı. Yarın kim oynarsa oynasın, bence herkes elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum ve bunu görebiliyorum oyuncularımda. Biz tamamen yarın isimler değil, sistem değil, oyuncularımın birçoğunun ortaya yüreğini koyarak, kalpten yürekten taraftarlarımız da bize vereceği destekle hepsi elinden gelenin en iyisini yapacağını şu anda kendimden ve oyuncularımdan çok eminim. Taraftarlar bizim her şeyimiz. Taraftarlarımız olmazsa olmazımız. Onlar varsa biz varız. Bugüne kadar bizi hiçbir zaman hiçbir yerde yalnız bırakmadılar. Onlara minnettarız. Biz de yarın hep beraber onları mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sadece ve sadece bu bir Şampiyonlar Ligi maçı, bir strateji maçı. Oyunun başından sonuna kadar taraftarlarımız da bu bilinçte takıma ve bizlere destek vermesi gerekiyor. Gol 1. dakikada gelebilir, 90. dakikada gelebilir. Onun için bu bir strateji maçı. Hemen başladık, gol atalım falan değil de oyunun son anına kadar, bitiş düdüğüne kadar hep birlikte mücadele etmeliyiz. Hep beraber olmalıyız. Bir bütün olmalıyız. Bir bütün olarak bir birlikte bu mücadeleyi vermeliyiz. Aynı enerjiyi ortaya koymalıyız. Tek bir enerjiyle mücadele etmeliyiz.
4: Çok mutluyuz. Çünkü 18 sene sonra yine Şampiyonlar Ligi bu çok güzel stadyuma geri döndü. Dolayısıyla gerçekten çok büyük bir sorumluluğumuz var taraftara karşı. Biliyoruz yarınki takımı çok güçlü bir takım, çok iyi organize olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Fakat bence biz kendimizi çok iyi hazırladık ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanları da almak istiyoruz. Çok güçlü bir takım bizi bekliyor yarın ve şampiyonadaki ilk günden itibaren çok iyi mücadele ediyor. Dybala, Malen söylediğiniz gibi çok güçlü oyuncular, dolayısıyla hep beraber güçlerimizi birleştirmeliyiz. Sadece defans değil, tüm güçlerimizi birleştirmeliyiz ve onların güçlü noktalarını hedef almalıyız ve çok iyi bir sonuca ulaşmalıyız. Bu da Fenerbahçe'de kazanmak için oynuyor tabii ki. Birçok defa Gasperini'ye karşı oynadım. Atalanta'daydı o zaman kendisi. Maçlar çok zordu. Çünkü gerçekten çok fiziksel bir futbol ortaya koyuyor. Çok koşuyorlar mesela. Tabii ki Roma ile kalite daha da yükseldi takım olarak. Dolayısıyla çok söyleyecek bir şeyim yok. Benim takımım gerçekten çok iyi çalıştı. Çok kapsamlı analizler yaptık. Detaylı analizler yaptık. Çok güzel bir antrenman yaptık bugün ve bence hazırız bu mücadeleye. Güçlü bir takım olduğumuzu ve gerçekten puan kazanmak istediğimizi göstermek istiyoruz. Hedefimiz bu, çünkü Fenerbahçe'de oynuyorsanız gerçekten hedefiniz hep daha ilerisi, daha yüksek olmalı.
1: Fenerbahçe yarın oynayacağı Roma mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki 307. sınavını verecek.
2: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 307. karşılaşmasına çıkacak. Sarı lacivertliler Avrupa kupalarındaki 306 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 67 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe 306 mücadelede rakip fileleri 417 kez havalandırdı. Kalesinde ise 426 gol gördü. Fenerbahçe Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda 41. müsabakasını oynayacak. Sarı lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 40 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken 6 beraberlik, 23 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 42 gol atarken kalesinde 70 gole engel olamadı. Sarı lacivertli ekip 6 kez çıktığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en büyük başarısını çeyrek final oynayarak gerçekleştirdi. Fenerbahçe 2007-2008 sezonunda Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde yarı finalin kapısından dönerken Avrupa Kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı. Söz konusu sezonda sarı lacivertleri eleyen İngiltere'nin Chelsea takımı Şampiyonlar Ligi'nde yoluna yarı finalden devam etti. Roma'yı konuk edecek Fenerbahçe İtalyan takımlarıyla 16. müsabakasına çıkacak. Avrupa kupalarında İtalyan ekipleriyle 15 maça çıkan sarı lacivertliler bu karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı. Sarı lacivertlerin attığı 11 gole İtalyanlar 25 golle karşılık verdi. Fenerbahçe Roma ile ilk kez bir resmi müsabakada karşı karşıya gelecek.
1: Fenerbahçe'de Çobani Stadyumu'nun kapasitesinin 64 bine çıkarılması için hazırlanan bir proje vardı. Bu proje tamamlandı ve inşaatında Kasım ayında başlaması bekleniyor.
5: Fenerbahçe dev projeyi hayata geçiriyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim döneminde ortaya koyduğu Çobani Stadyumu'nun kapasitesinin 64 bin kişiye çıkarılması için hazırlanan çalışma tamamlandı. Yıldırım geçtiğimiz günlerde Dolmabahçe'de görüştüğü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la stadın modernize edilmesi ve büyütülmesi konusunda projenin tüm detaylarını paylaştı. Gerekli izin sürecinin tamamlanmasıyla startı verilecek proje, stadyumun mimari yapısında köklü değişiklikler içeriyor. Stadın çatısı yaklaşık 6 metre yükseltilecek. Kale arkalarında yeni tribünler inşa edilecek ve ilave 52 loca yapılacak. Ayrıca maraton ve feneryum tribünlerinin de kapasitesi artırılacak. Yaklaşık 50 milyon euro maliyetle yapılacak inşaatın ardından kulübün yıllık gelir artışının 25 milyon euro olması bekleniyor. Fenerbahçe 12 ay sürecek inşaat sırasında maçlarını Çobani Stadyumu'nda oynayabilecek. Ancak çatı yükseltilirken birkaç maça başka bir stadın ev sahipliği yapabileceği belirtildi.
1: Beşiktaş kulübü ikisi lig, biri Avrupa olmak üzere 10 günde tam 3 mücadeleye çıkacak. Siyah beyazlılarda kadro rekabeti de gün geçtikçe kızışıyor.
2: Vincenzo Italiano rotasyon planını hazırladı. Beşiktaş'ın İtalyan teknik direktörü 10 günlük yoğun maç trafiği öncesi kadrodaki tüm oyunculara ihtiyaç duyacağını takıma iletti. Cuma akşamı ligde Erzurumspor'u ağırlayacak siyah beyazlılar 17 Eylül'de Avrupa Ligi lig aşamasının ilk maçında Marsilya'yı konuk edecek. Beşiktaş 20 Eylül'de ise Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanına çıkacak.

Lig ve Avrupa'da peş peşe oynanacak 3 karşılaşmada kadrosunu geniş şekilde kullanmayı planlayan Italiano, orta sahada Wilfried Ndidi ve Kartal Kayra Yılmaz'dan performanslarını yükseltmelerini istedi. Sezon başından bu yana 10 maçta 25 farklı oyuncuya şans veren 48 yaşındaki çalıştırıcı, mevcut kadroda sadece yedek kaleci Doğan Alemdar'ı henüz sahaya sürmedi. Yeni transfer Ümit Aktağ da forma bekleyen isimler arasında katıldı. Beşiktaş'ta Nübel, Çerni ve Salih geride kalan 10 resmi maçın tamamında görev yaptı.

0: sonra aynı senaryo yaşanıyor. Sırp golcü Dušan Vlahović ilk 5 maçtaki performansıyla hem Mario Gomez'i geride bıraktı hem de Beşiktaş taraftarının gönlünde taht kurdu.
1: Dušan Vlahović Beşiktaş'ta kısa sürede önemli bir etki oluşturdu.

0: Siyah beyazların Sırp golcüsü ilk 5 maçlık performansıyla Mario Gomez'in başlangıcını geride bıraktı. Fiorentina geçmişi bulunan iki golcünün Beşiktaş kariyerlerindeki ilk 5 maçı karşılaştırıldığında Vlahovic'in gol performansı dikkat çekti. 2015-2016 sezonunda Fiorentina'dan kiralanan Mario Gomez ilk 5 maçında 302 dakika süre aldı. Alman forvet bu süreçte sadece Başakşehir karşısında 2 gol kaydetti. Dušan Vlahovic ise 2 Kaunas Algeciras maçının yanı sıra Alanyaspor, Çorum Futbol Kulübü ve Fenerbahçe karşılaşmalarında forma giydi. 284 dakika sahada kalan Sırp golcü Çorum karşısında hat-trick yaparken Fenerbahçe derbisinde de galibiyet golünü attı ve 4 gole ulaştı. Gomez, Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 2015-2016 sezonunda 33 lig maçında 26 gol ve 6 asist üretti. 32 gole doğrudan katkı sağlayan Alman yıldız sezonu gol kralı olarak tamamladı. İki golcünün dikkat çeken bir diğer ortak noktası ise ilk derbi gollerini Fenerbahçe'ye karşı atmaları oldu. Mario Gomez 27 Eylül 2015'te Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı derbide 2 gol kaydetmişti. Taraftarın kısa sürede beğenisini kazanan ve başlangıç performansıyla Gomez'i geride bırakan Vlahovic, teknik ekibin en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.
1: Yablonets forması giyen Filip Novak, Trabzonspor'la UEFA Konferans Ligi'nde oynayacakları maç hakkında açıklamalarda bulundu.
2: Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nde 10 Aralık'ta sahasında Çekya temsilcisi Yablonets'le karşılaşacak. Bu mücadele Karadeniz ekibinin eski sol beki Filip Novak için de özel bir anlam taşıyor. 2017-18 sezonunda Trabzonspor'a katılan ve 2020-21 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcu, daha sonra El Cezira ve Sigma Olomouc formalarını giymiş ve geçen yıl Ocak ayında Yablonets'e katılmıştı. 36 yaşındaki sol bek yeniden Trabzon'a gelecek olmanın heyecanını gizli yemedi. Trabzonspor'un kadro kalitesine dikkat çeken Novak, Trabzonspor'un kadrosunda çok fazla kaliteli oyuncu var. Yablonets'le Konferans Ligi'nde Trabzonspor'a rakip olmak heyecan verici olacak. Açıkçası bu maç için sabırsızlanıyorum dedi. Novak bu sezon Yablonets formasıyla Konferans Ligi'nde biri ilk 11'de olmak üzere iki maçta görev yaptı ve bir asist üretti. Novak Çekya Ligi'nde ise 4 karşılaşmada şans buldu.
1: Göztepe Kulübü Gürcü kaleci Luka Gugesashvili ile ilgili disiplin süreci başlatıldığını açıkladı. İzmir ekibi 4-2 kaybedilen Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından sosyal medyadan taraftarları hedef alan sert bir paylaşım yapan Gugesashvili'nin disiplin süreci sonuçlanana kadar takımdan ayrı çalışacağını duyurdu. 27 yaşındaki kaleci ilk yarıda 4 gol yemiş ve taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kalmıştı. Teknik direktör Stanimir Stoylov da ikinci yarıda genç kaleci Arda Özçimen'i görevlendirmişti. Gugesashvili bir yıllığına PAOK'tan kiralanmıştı. Samsunspor'un orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, Çorum Futbol Kulübü ile sahalarında oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalar yaptı.
3: Evet, Çorum FK ile oynayacağız dediğiniz gibi. İyi bir takım, iyi bir yapılanmada olan bir takım. Maçlarında izleme fırsatım da oldu. Hocaları da eskiden çalıştığım Arda Hoca'nın yardımcısıydı. Oynatmaya çalışan bir hoca. İyi de performans veriyorlar. Ama biz kendi evimizde oynuyoruz. Yani son haftalarda istediğimiz sonuçları alamadık. Özellikle son hafta iyi oynayıp skor elde edemedik. İstemediğimiz mağlubiyet aldık. Bunu evimizde iyi oynayıp tekrardan düzeltmek istiyoruz. Yani sakatlık sonuçta önüne geçemeyeceğimiz bir şey. Bu da bizim başımıza geldi. Diğer takımlarda da oluyor. Şu an fazla eksiğimiz gibi olduğu gibi gözükebiliyor ama son maçlarda gösterdik. Herkes elinden

0: Mücadele mücadelenin fazlasını verdi. Gayet de iyi oynadık. İlk yarıda özellikle çok net gol fırsatları yakaladık. Atabilsek belki de 3 puanı alacaktık. Kimse bunda da bir şey diyemeyecekti. Dediğimiz gibi eksik kim oynuyorsa sahada, hangi mevki fark etmez. Elimizden geleni yapacağız. Kazanmak için sahada olacağız. 3 puan için çıkıyoruz. İlk maç talihsiz 3-3 bitti. İkinci maç istediğimiz sonucu elde edemedik. Ama bu maç tekrardan iyi performans verip 3 puanı taraftarımıza armağan etmek istiyoruz.
1: Ve Devler Ligi'nde perde açıldı değerli izleyenler. Kupa 1'de lig aşamasının ilk mücadeleleri 3 güne bölündü. Dün toplam 6 karşılaşma oynandı.
2: 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi 6 karşılaşmayla başladı. İlk günün merakla beklenen maçında Real Madrid Santiago Bernabeu'da Inter'i konuk etti. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan oyuncusu ödülünü kazanan Arda Güler, maç öncesi ödülünü efsane futbolcu Figo'nun elinden aldı. Arda kırmızı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi. Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Eflatun Beyazlılardaki ikinci döneminde ilk Şampiyonlar Ligi maçına eski takımı Inter karşısında çıktı. Ev sahibi ekip Mbappe ve Valverde'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Inter'de Hakan Çalhanoğlu 60. dakikada yerini Zielinski'ye bırakırken İtalya temsilcisi 77'de Augusto ile farkı 1'e indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı. Günün bir diğer maçında Manchester City Portekiz'de Porto'ya konuk oldu. İlk yarısı golsüz geçilen maçta Erling Haaland 47 ve 90+1. Dakikalarda sahneye çıkarak takımına 2-0'lık galibiyeti getirdi. Norveçli yıldız bu golleriyle 59. Şampiyonlar Ligi maçında 59 gole ulaştı. Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer 3 karşılaşmada 5'er gol kaydedildi. Aston Villa kulüp bürücü deplasmanda, Borussia Dortmund da evinde Villarreal'i 3-2 mağlup etti. Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille ise Real Betis karşısında 2 kez öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Fransa temsilcisi Eitan Mbappe'nin kırmızı kart görmesi nedeniyle son 34 dakikayı 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nin açılış gününde alınan sonuçlar şu şekilde: Ajax 1, Lask Linz 0, Kulüp Brugge 2, Aston Villa 3, Borussia Dortmund 3, Villarreal 2, Real Madrid 2, Inter 1, Porto 0, Manchester City 2, Lille 2, Real Betis 3.
1: Şampiyonlar Ligi'nin ilk gününde 6 karşılaşma oynandı demiştik. Maçların ardından teknik direktörlerin basın toplantılarına konuk olalım şimdi.
3: Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, eski takımı Inter'e karşı oynadıkları karşılaşmayı çılgınlık olarak tanımladı.
4: Una locura que no me gusta.
5: Çılgın bir maçtı diyebiliriz ama açıkçası ben bu tür çılgınlıkları pek sevmiyorum. 5, 6 hatta 7 gol atabilmeyi, kontrolü tamamen ele geçirmeyi ve muhteşem bir kaleciye ihtiyaç duymamayı tercih ederim. Courtois'a da söyledim, sahanın en iyi oyuncusuna karar veren kişi uyumuş. Çünkü eğer Courtois bu maçta seçilmediyse bir daha asla seçilmez. Bu arada maçın en iyi oyuncusu ödülünü kazanan Valverde ödülü hak etti tabii. Bu sözlerim onunla ilgili değil. Vinicius Junior'ı yuhlayan taraftarları eleştirmem. Çünkü taraftarlar hakkında konuşmam. Ama bir antrenör olarak Vinicius'a çok saygı duyuyorum. Formda olmadığını kendisi de görüyor ve eskisi gibi olmak için her zamankinden daha fazla çalışıyor.
3: Inter teknik direktörü Christian Kivu ise mağlubiyete rağmen takımın iyi olduğuna inanıyor.
2: Real Madrid'in nasıl bir takım olduğunu bilen ve onlara saygı duyan bir takım vardı sahada. Gelecek için önemli bir şey oluşturmaya çalışıyoruz ve bu maçla birlikte işlerin doğru yönde ilerlediğinden emin oldum. Geçen sezon 100'den fazla gol atan bir takımız. Bu yüzden endişelenmiyorum. Sakinim çünkü önemli olan ceza sahasına nasıl ve kaç kez girdiğiniz. Son zamanlarda hem ligde hem de deplasmanda bunu başardık. Er ya da geç formumuzun zirvesine çıkacağız. Madrid'de daha fazlasını yapmak isterdik. Ne yazık ki hak etmediğimiz bir skorla eve dönüyoruz. Ama inşa etmeye çalıştığımız bir gelecek var ve ben oyuncularıma güveniyorum.
3: Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca, oyuncuların gergin atmosferle başa çıkmayı başardığını söyledi.
6: Takımın yüksek tansiyonla mücadelesinden çok memnun.

0: kaldım. Porto gibi deplasmanlar her zaman zor ve karmaşık olur. Gerek stadyum ortamı, gerekse de rakibin oynama stili farklıdır. Ama bence bununla çok iyi başa çıktık. Maça bu adiyle başladım çünkü her şeyden önce çok iyi bir oyuncu. Örneğin Coventry maçında iki top kaybetti ama sonrasında gayet sakin kaldı ve asla paniklemedi. Bunu her futbolcu yapamaz. Haaland, Ruben Dias veya Kovacic'ten bunu beklersiniz ama o sadece 18 yaşında. Onu tebrik etmem gerek.
1: Erling, Ruben, Matteo. That they can manage this kind of games better. You don't expect from a guy 18.
2: Porto teknik direktörü Francesco Farioli evlerinde aldıkları yenilginin sorumlusu olarak Manchester City santrforu Erling Haaland'ı gösterdi.
3: Haaland, what to say? Is one of the best strikers in the world, maybe the best.
4: Haaland hakkında ne diyebilirim ki? Dünyanın en iyi forvetlerinden biri, belki de en iyisi. Ceza sahası dışında sürekli bir tehdit oluşturuyor. Ceza sahasına girdiğinde ise bambaşka bir boyuta geçiyor. Onu marke eden 1-2 oyuncu olsa bile neredeyse her ikili mücadeleyi kazanabiliyor. Aslında bana göre alanlarını daraltıp seçeneklerini sınırladık. Ama Haaland'ın gol atması için yarım metrelik bir boşluk bulması bile yeterli. Sadece bize karşı değil, dünyadaki tüm takımlara karşı böyle.
5: Değerli izleyenler, altı yazı olarak bir sıcak gelişme görüyorsunuz. Fenerbahçe Kulübü'nden bir paylaşım yapıldı. Rodrigo Becao bir yıllığına Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova takımına kiralanmıştır denildi. Becao bir yıllık bir süreyle Rodina Moskova forması giyecek. Bunu da hatırlatmış olalım. Tekrar devam edelim. Arjantinli yıldız Lionel Messi'den bahsedeceğiz. Çünkü Lionel Messi İspanya'da ilk kez profesyonel bir kulübün sahibi olmaya hazırlanıyor.
6: Lionel Messi İspanya'daki futbol yatırımlarına devam ediyor. İspanyol basınından El Pas'ın haberine göre Arjantinli yıldız ikinci lig ekiplerinden Eldense'nin mevcut sahipleriyle kulübün hisselerinin devri konusunda el sıkıştı. İşlemin tamamlanması için son hukuki ve sözleşme süreçlerinin tamamlanması bekleniyor. Devir için İspanya Ulusal Spor Konseyi'nin onayı da gerekiyor. Satın almanın tamamlanmasıyla birlikte Messi, İspanya'da ilk kez profesyonel bir futbol kulübünün sahibi olacak. Eldense bu sezon İspanya 2. Liginde henüz galibiyet elde edemedi. 4 maçta 2'şer beraberlik ve mağlubiyet alan Alicante temsilcisi ligde 2 puan topladı. Messi Nisan ayında da İspanya 5. Liginde mücadele eden Unió Esportiva Cornellà'yı satın almıştı. Arjantinli yıldız böylece İspanya'daki futbol yatırımlarını genişletmiş oldu.
5: İranlı savunma oyuncusu Nader Muhammed'i taç atışından yaptığı asistlerle bir yenisini daha ekledi.
7: Nader Muhammed'i akrobatik taç atışlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Rus ekibi Spartak, Kostroma'da forma giyen 29 yaşındaki İranlı savunma oyuncusu, Riyazan'la oynanan kupa maçında yine sahneye çıktı. Müsabakanın 33. dakikasında Nader Muhammed'in takla atarak kullandığı taç atışı sonrası, Zil Mohsin Spartak Kostroma'yı 1-0 öne geçirdi. Estetik taç atışlarıyla dikkat çeken Muhammed'i daha önce SKA Khabarovsk ve Rodol Volgograd maçlarında da aynı yöntemle asist yapmıştı. İranlı savunmacı böylece bu sezonki 3. asistine ulaştı. Muhammed'in akrobatik taç atışları daha önce uzun taç atışlarıyla gündem olan İrlandalı eski futbolcu Rory Delap'ı akıllara getirdi. Özellikle Stoke City forması giydiği dönemde taç atışlarıyla dikkat çeken Rory Delap topu uzun mesafelere adrese teslim gönderebiliyordu.
5: Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois milli takım kariyerine ara verdiğini açıkladı.
6: Courtois Uluslar Ligi'nde forma giymeyecek. Türkiye'nin rakiplerinden Belçika'nın deneyimli kalecisi milli takım kariyerine kısa bir ara verecek. Real Madrid'e daha fazla odaklanmak istediğini söyleyen Thibaut Courtois, Belçika'nın yeni teknik direktörü Mark Van Bommel'le görüşerek bu kararı aldığını belirtti. 33 yaşındaki flebekçisi, Van Bommel'in kendisine ilk 11'deki yerinin garanti olmadığını söylediğini de aktardı. Bu yaz Dünya Kupası'nda Belçika'nın İspanya ile oynadığı çeyrek final karşılaşmasında sakatlanan Courtois, yerini Saint-Lamens'e bırakmıştı. Belçika Uluslar Ligi'nde Türkiye ile 2 Ekim'de Liège'de, 12 Kasım'da ise İzmir'de karşı karşıya gelecek.
5: Amerika Açık'ta günün sürprizine Ben Shelton imza attı.
2: Sezonun son Grand Slam turnuvası ABD Açık'ta son virajlara girilirken heyecan zirveye yaklaşıyor. New York'ta düzenlenen ve sürprizlerle başlayan organizasyonun çeyrek finalinde bir sürpriz daha yaşandı. Turnuvaya 8 numaralı seri başı olarak katılan Ben Shelton, dünya 3 numarası Carlos Alcaraz'ı saf dışı bıraktı. İlk setinden itibaren çekişme yaşanan karşılaşmada Birleşik Amerikalı Shelton ilk seti tiebreak'le kaybetse de sonraki setleri kazanarak 2-1 öne geçti. Alcaraz pes etmeyip durumu eşitledi ancak Shelton 4 saat 31 dakikanın sonucunda 3-2 galip gelmeyi başardı. Günün diğer çeyrek final mücadelesinde iki Birleşik Amerikalı raket korta çıktı. Frances Tiafoe ile vatandaşı Alex Michaels'ın arasında oynanan maçta 3-2'lik skorla gülen taraf Tiafoe oldu. 2022 ve 2024'ün ardından son dörde kalan Tiafoe, yarı finalde bir başka vatandaşı Ben Shelton'la karşılaşacak. Maçın ardından gözyaşlarına boğulan arkadaşını teselli eden Tiafoe ve Michaels'ın seyircilerden bolca alkış aldı. Kadınlar kategorisinde ise dünya bir numarası Arina Sabalenka sürprize izin vermedi. Son iki yılın şampiyonu Sabalenka çeyrek finalde 6 numaralı seri başı Linda Noskova ile karşılaştı. İki saat 22 dakika süren maç sonunda rakibini 2-1 mağlup eden Sabalenka adını son 4 isim arasına yazdırdı. Sabalenka'nın yarı finaldeki rakibi ise ev sahibi tenisçilerden Jessica Pegula oldu. Dünya 3 numarası Pegula, 26. basamaktaki vatandaşı Emma Navarro ile karşılaştı. İlk seti kaybetmesine rağmen geri dönerek rakibini 2-1 yenen Pegula, turnuvada üst üste 3. yarı finalini Sabalenka ile oynayacak.
5: Ana haber bültenimizi bu haberle birlikte noktalıyoruz. Hoşça kalın.

0: Sabah Spor'una hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü Sabah Spor'uyla açıyor.
2: Gündür gündür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: Başka hangi hamleleri yapabilir?
4: Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
5: Kesinlikle köpeğine zarar veriyor.
1: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
0: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
6: Belini doğrultamadı. Ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Nabzı sporla atanlar Sabah Spor'unda buluşuyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
2: Futbolcuları, menajerler rezil ediyor, rezil ediyor.
0: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
1: Ezgi Toper'in sunduğu Sabah Spor'u hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
8: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe. Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin.

0: Din. Son gün 21 Eylül.
1: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Bankanın güzeli.
8: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen

0: Ayrıntılı bilgi işcep.maximum.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
9: Reklam. A Spor Radyo.
10: Bir reklam.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
12: Güzellikler dünyası.
13: Paraf'ın katkılarıyla.
14: 1975 yılında futbolda Türkiye Kupası'nı finalde Trabzonspor'u mağlup eden Beşiktaş kazandı. 10. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da finalde Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe müzesine götürdü. Maçın ardından kupayı havaya kaldıran kaptan Ziya Şengül'ün de bu son maçı oldu. Efsane kaptan bu resmi maçla birlikte kariyerine nokta koydu.
12: Güzellikler dünyası.
13: Paraf'ın katkılarıyla.
15: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
16: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
17: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
18: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
19: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var.
0: 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
19: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
20: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
21: Reklam.
9: A Spor Radyo.

0: Aspor Radyo.
1: Şampiyonlar Ligi özele Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi akşamına hepiniz hoş geldiniz değerli izleyenler. Temsilcilerimizin Devler Ligi'ndeki mesaisi başlıyor. Galatasaray sezonu Lizbon'da açacak. Yarın da Fenerbahçe Kadıköy'de Roma ile karşı karşıya gelecek. Biz tabii ki Sporting Lizbon Galatasaray maçı başlayana kadar maça dair tüm analizleri hep birlikte burada yapacağız, konuşacağız, sohbetleyeceğiz. Güzel, keyifli bir yayın olacağını düşünüyoruz sizlerle hep birlikte. Bakalım Galatasaray'a da temenni dileğinde bulunarak başlayalım ki Levent Tüzemen ve Zeki Uzundurukan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz tekrardan. Sizleri görmek üzere.
2: Hoş geldin.
1: Teşekkür ediyorum.
3: Ağzı damat.
1: Teşekkür ediyorum. Valla hiç ayrılmamış gibiyiz ama bir yandan da sizleri çok özlediğimi hissediyorum.
2: Biz de özledik.
3: Biz de özledik.
2: Allah aşkına. Aynen. Yok,
1: teşekkür ederim. Mutlu ettiniz beni.
2: Eyvallah.
1: Tekrardan sizlerle buluşmak
2: güzel.
1: Seninle
2: mutlu ol önce özel hayatında.
1: İnşallah.
2: Yani evet. Herkes mutlu olur.
1: Herkes. Allah herkesin kalbine göre.
2: Aynen.
1: Çok güzel bir cümle bence. Çok öyle güzel. Diyelim değil mi? Tabii Galatasaray taraftarının da mutlu olmasını dilediğimizdir. Evet. Akşam böyle bağlayabiliriz öyle tahmin ediyorum. Zor bir deplasmanda açılış yapacak Galatasaray. Sporting Lisbon'la saat 22'de karşı karşıya gelecek. Biz de maça kadar değerli izleyenler maçı konuşacağız tabii ki. Levent abi seninle başlayalım. Galatasaray Lisbon'da açılış yapacak. Lisbon Amorim'den sonra Rui Borges'le de belki biraz daha farklı bir sistem ama yine de istikrarlı bir gidişe devam ediyor diyebiliriz. Geçen yıl çok iyi bir Şampiyonlar Ligi sezonu yaşadılar ki finalist Arsenal'a son anlarda elendiler. Çok zorladılar Arsenal'ı. Kendi evinde çok etkili oynayan bir takım. Sezona da aynı Galatasaray gibi ilk maçı berabere kendi liglerinde sonrakini kazanarak devam ettiler. Çok formda bir takım, golcü bir takım. Çok fazla tehditkar isimleri var. Ama Galatasaray'ın da tabii ki çok önemli isimleri var ama Osimhen, Lemina gibi ve Singo gibi oynayamayacak isimler de var. Şöyle maça dair genel bir görüşle başlayalım abi, sonra detaylandırırız. Ya,
2: Singo, Lemina'yı bir kenara koyuyorum ama Osimhen'in yokluğu hakikaten rakip içinde şöyle derin bir nefes aldırmıştı. Çünkü tehditkar bir oyuncu. Kendisine önlem aldırılan bir oyuncu. Dolayısıyla Sporting de bu konuda bir hayli rahatlamıştır. Galatasaray'ın en önemli eksiklerinden bir tanesi. Şimdi kabul etmemiz gerekir ki bir analizi şöyle yapmak lazım. Sporting çok hareketli bir takım. Çok alan değiştiriyor oyuncular. Sürekli temaslı oyunu seviyorlar. Çabuk, hızlı hücuma çıkıyorlar. Bu konuda etkili, tempolu bir takım. Bu takıma nasıl önlem alacaksın? Onun formülünü Okan Hoca. Benim bakış açımdan şu. Ben bu tür maçları geçmiş dönemde Galatasaray'ın Avrupa maçlarını izlerken hep aklıma Lucescu gelir. Çünkü Lucescu bir önce 0-0 sonra 1-0'cı bir hocadır.
3: Evet.
2: Yani genelde. Rakibin analizini yapar. Futbolcular, rakiple, oyuncularla ilgili her türlü bilgileri verirdi Allah rahmet eylesin Lucescu'ya.
3: Evet.
2: Ondan sonra da o maçın nasıl oynayacağı şekilde bir taktik belirlerdi. Yani çok büyük takımlara karşı oynadığı o savunma kültürü, yani yaslanak değil, tamamen bir savunma kalesi örmüyordu. Öyle oyuncuları pozisyon olarak dağıtıyordu ki rakibin kolay hücum etmesini engelliyordu. Bunlardan bir tanesi Liverpool deplasmanıdır. Okan Hoca da bunu hatırlattım. Yani Okan Buruk da bir ölçüde Lucescu ile çalışmış bir teknik direktör. Onun özelliklerini yakından bilen bir futbolcu. Türkiye'de bu kompak oyunu oynayan yerli hocalardan kim var? Örneğin Aykut Kocaman vardı. Çok sevilmiyor oynadığı oyun ama Fenerbahçe 60-65 maçı 64'ünde oynamıştı.
1: Yarı finale kadar gitti
2: Avrupa geldi Ligi. Avrupa Ligi'nde. Şunu söyleyeceğim. Abdullah Avcı'nın bir dönem belediyedeyken başlattığı bir kompak futbol anlayışı vardı.
3: Evet.
2: Dünya futboluna gelip bu işi endekslediğimizde Portekiz'in Avrupa şampiyonu nasıl olduğunu hep beraber gördük. Bunun ateşini de son dönemlerde, ilk dönemlerde yakan takım da Yunanistan'dı biliyorsun.
1: 2004, evet.
2: Otto Reagel'la beraber. İnanılmazdı. Ben o 2004 Portekiz'de o şampiyonu izledim bir ay. Ya öyle bir, hem de çift forvet oynadı.
1: Haristias
2: Firzas'la beraber oynamalarına rağmen. Ama ikilinin önünde yaptığı o baskı rakibin çok kolay hareket etmesine izin vermiyordu. O 1-0'la açılış maçını Portekiz 2-1 yendiler. Kapanışta da 1-0 yenip kupayı aldılar. Ama pozisyon vermediler çok fazla rakibe. Bu bir oyun kültürüdür diye düşünüyorum. Jose Alvalade ile Luz Stad'ı yan yana yakın. Bu iki taraftarları da yakından izlemiştim. Korkunç ateşli taraftarlar. Takımla beraber hücum ediyorlar. Takımla beraber Nedon'u savunma yapıyorlar. Top rakibe geçtiği zaman da inanılmaz bir ıslık yalamaya başladı.
1: Oyunu da çok eğlen taraftar.
2: Tabii Galatasaray'ın da seyircisinin yaptığı bu ıslık fırtınası mesela Liverpool'a karşı yapmıştı bunu. Galatasaray sizi daha önde tabii bu konuda. Dolayısıyla öncelikle Galatasaraylı oyuncuların sakin olması, bu tribün baskısından çıkmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü geçen sene bu takımın %90'ı, şu anda elindeki takımın %90'ı Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Yani bu havayı, bu zorlukları yakından bilen bir takım. Ama burada Okan Hoca'nın bence oynatması gereken, zaten ona yakın bir şey söyledi. Kompakt futbol anlayış içinde kalacağız dedi. Bu yaklaşımı doğru ama burada seçeceği oyuncular da çok değerli. Sadece rakibi savunma yaparak önleyemezsiniz. Duran toplara da dikkat etmeniz gerekir diye düşünüyorum. Ben yani güçlü, çabuk, seri bir takıma karşı Galatasaray oynayacağını düşünürsek kadro yapılanması konusunda önümüze gelecek 11'e bakmamız lazım. Şimdiden önümüze düşen bir şey var. Yani Jakobs'u sol bek, sol stoper oynayacaksın diye. Yani çok bu maçın akıllı bir davranışı olur mu ben net olarak bilmiyorum ama bunu ilerleyen süreç içerisinde konuşuruz. Yani Galatasaray'ın rakibin o hızlı oyun temposuna yakalanırsa, sürüklenirse çok farklı bir skor ortaya çıkar.

0: Zeki abi, yani tabii ki çok zor bir deplasman. Sporting evet. çok önemli hücum isimlerine sahip ama evet. aynı zamanda defolara da olan bir tabii. takım baktığımızda. Her ne kadar artı dengesi daha yoğunlukta görünse de. Galatasaray'ı sence bu akşam Lizbon'da nasıl bir maç bekliyor?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Yani öncelikle tabii bugün önemli, çok önemli. Bugün günlerden Galatasaray, bunu kabul edelim. Yarın nasıl Fenerbahçe olacaksa. Çünkü Şampiyonlar Ligi Dünya Kupası'ndan sonra en büyük organizasyon, şampiyonların, Galatasaray gibi şampiyonların mücadele ettiği bir kul var. Galatasaray buranın gediklisi, 19. kez katılıyor. Bence Şampiyonlar Ligi'nin abilerinden, ağır abilerinden biri Galatasaray. Elbette ki bu işin içinde yenilgi var, kazanmak var ki Galatasaray Old Trafford'da Manchester United'ı yendi. Bayern Münih'e karşı, ki uzay takımı Bayern Münih'e karşı iki sezon önce iki maçta da çok iyi oynamıştı. İkisinde de hakem kurbanı olmuştu bana göre. Liverpool'u geçen yıl 1,5 ay gibi kısa bir sürede iki kez yendi. Yani Galatasaray olmaz denileni başaran bir takım. Ben o yüzden hani Galatasaray aslında şöyle ihtimalleri ihtilale çeviren bir devrim takımı. Çünkü 2000 yılındaki o şampiyonluk için hep mucize, olmaz denilene o zaman başarmıştı. İhtimali ihtilale çevirmişti. Öyle özel bir takım. Özellikle Avrupa'da çok farklı oynuyorlar. Geçen yıl bakmayın siz Eintracht Frankfurt maçında çok yaşa. İlk 30 dakika hatta 40 dakika sağdan silmişti Eintracht Frankfurt. Orada bir hakem hatası, bir Galatasaray'ın verilmeyen golü, sonra uzatmalarda arda arda yenen iki gol Galatasaray bir anda dağıldı. Tabii orada Abdülkerim Bardakçı yoktu. Bir de kim yoktu? Yine Osimhen yoktu. Osimhen'le Abdülkerim Bardakçı, yani şimdi bugün de böyle bir felaket olursa Allah korusun. Okan Hoca hani mecburen şey yok sonuçta. Osimhen yok ama Abdülkerim Bardakçı, savunmanın tandemini bozmak her zaman bir risktir. Abdülkerim Bardakçı yorgun olabilir, mutsuz da olabilir ama Şampiyonlar Ligi'nde oyuncular ekstra kendileri için de oynuyorlar. Orası bir vitrin. Belki 100-120 ülkede yayınlanacak bir maç. Bizim ligimizle karıştırmamak lazım. O
0: Frankfurt maçında da hatırlarsın abi. Davinson'la Singo oynamış.
1: Singo, evet. Yani şunu söyleyeceğim. Ben umutluyum. Tabii ki yani 2 yıl önce Amorim'le şampiyon olduklarında işte Gökereşli o şaşalı kadroda, ki onu da sattılar. Ya Portekiz'de bizde nasıl 4 büyük takım var? Orada da 4 büyük takım var. İşte Porto, Sporting Lisbon, Benfica, Braga. Şimdi Portekiz'deki bu takımlar da tüccar takımlar. Niye? Bu yaz transfer döneminde 200 milyon euro hiç. Bir çırpıda 5 oyuncudan 200 milyon euro kazanmışlar. O genç oyuncularını 50 milyon euroya Guendai'yi Chelsea'ye satmışlar. Chelsea 8 yıllık sözleşme yapmış abi 17 yaşında.
0: 127 milyon euro da para harcadı.
1: Harcadı ayrı ama işte Diomande, Hujman, Dirincao, onlar toplam 200 milyon euro. Şimdi asıl Chelsea'ye bakmak lazım. Oyuncuyu alıyor 50 milyon euroya, genç bir oyuncu, 8 yıllık sözleşme.
0: Bizde Modrić'e de aynısını yapmış.
1: Yani olsun yani, bakar mısın? Ya böyle bir sözleşme var mı? Şunu demiyorlar ya, ölecek mi kalacak mı 8 yıl sonrası? Allah çok
0: tabii. Yani çok görmedim. Ya,
1: yatırımlara yani. Bakar mısın? Şimdi tabii ki Sporting Lisbon geçen yıl evinde çok önemli maçlar kazandı. Evinde farklı oynuyorlar. İşte çok iyi hücum yapıyorlar. Ön tarafta zaten Gökereş'in yerini aldıkları Luis Suarez 2 sezondur damga vuruyor. Portekiz ligine de çok golcü bir oyuncu. Yani aldıkları oyuncular da yeni gelen Zalazar orta sahada onun bütün beyni takımın aslında 30 milyon euroya aldılar. Dumbia kara kutusu gibi takımın, İran Kunda, Altimira, hep böyle iyi oyuncular aldılar sattıkları oyuncuların yerine de. Tabii ki Galatasaray'a bakmak lazım. Galatasaray gibi oynarsa tabii ki burada Osimhen'in yerine oynayacak, ki biz hep bilmiyorum Levent abi ne diyecek. Gündüz biz Libero TV'de yaptığımız yayında mesela ben hani hazır değil denen, ki inanmıyorum. Yani hazır olacak. 40 milyon euro yatırım yapıyorsan, 39 milyon euro vesaireler, bunun vergisi falan 50 milyon euro diyelim. Leao en önde oynayabilir mi? Oynar.
0: Oynayabilir.
1: Ya Barış Alper'i deniyorsun. Barış Alper şu anda bir de formsuz ve mutsuz. Gerçek kanadında oynat onu. Leao'yu önde oynat. Ya da Deniz'i, ne bileyim 9 numaran varsa sahte 9 kullanma o zaman. Deniz hazır

0: Tamam anlarım. Genç tecrübesi ama Leao bu maçlar için alındı zaten. Şimdi bir de şu var. Singo'yla yata yata para kazanan bir oyuncu daha var. İlkay Gündoğan. Abi sen neredesin ya? Seni Şampiyonlar Ligi'nde tecrüben nedeniyle Galatasaray aldı. Şampiyonlar Ligi'nde çok tecrübelisin. Çok. Gel abilik yap diye. Sen abilik de yapmıyorsun. Ortalarda yoksun. Galatasaray'da iki tane yata yata para kazanan oyuncu var. Biri sürekli sakat, biri formsuz. Futboldan hani Fenerbahçe'deki Mesut Özil efekti gibi oldu. Ne şeylere, hayallerle geldi. Aynı şekilde bunlar, bak bu oyuncular, Levent abi daha iyi bilir. Bu işin profesörü, yıllarını vermiş. Bu tip oyuncular hem iyi para kazanıp hem el üstünde tutuluyorsa, sahada Torreira savaşırken ondan azalıyorsa, yani oyuncular ister istemez etten kemikten yaratılmış, duygusal. Ya adama bak, sürekli yatıyor, sürekli kenarda, ben oynuyorum, savaşıyorum ama ben de yaranamıyorum. Yani bunu düşünebilir. Hepimiz insanız, her sektörde böyledir. O yüzden Galatasaray'da ya şuna karar verecek İlkay Gündoğan ve Galatasaray yönetimi. Eğer olmayacaksa Ocak ayında yolları ayır. Singo olmayacaksa zararın 3'e 5'e bakmadan vedalaşacaksın. Daha önce bunu yaptı Galatasaray. Ziyeşlerle kim vardı o dönemde?
1: Ziyech, Zaha,
0: asıl Zaha, evet, Endombele. Evet. Yani o dönemde nasıl tutmayan transferlerden vazgeçtiler. Şimdi bu işin vefa tarafı ayrı, duygusal tarafı ayrı ama şimdi Şampiyonlar Ligi var. Sen bugün biz niye konuşamadık mesela İlkay Gündoğan'ı? Mesela böyle maçları tecrübesiyle sahada, ama işte o zaman vedalaşacaksın. Bu işin duygusallığı yok. Nasıl duygusallığı yok dedin, Icardi ile yollarını ayırdın. Bana göre Icardi kalsaydı, İlkay Gündoğan gitseydi, yine bir marka Galatasaray'ın ne bileyim kenarda dursa, bir starı, mega starı.
2: Icardi de kulüpsüz hala.
0: Yani kulüpsüz o ayrı konu. Bir Mineiro ile falan, Atletico Mineiro ile görüşüyormuş. Belki olur, bilmiyorum. Böyle haberler vardı. Yani söyleyeceğim şu, Galatasaray her zaman Şampiyonlar Ligi'nde olmaz denilene başarmıştır. Zaman zaman tabii yol kazaları olur ama az önce Levent abinin söylediği gibi Lucescu taktiği, yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Bir puan o kadar değerli ki
2: tabii.
0: Bir 10 puana ulaşman lazım o 8 maçta. Yani o 24'ün içine kendini atman lazım. O yüzden iyi başlangıç için, yenemiyorsan bir puanı al. Bir puanı alırsan Barcelona ile oynayacaksın çünkü burada.
2: O Barcelona da Feyenoord karşısında 2-0 önde ilk bölümde.
0: Ya Barcelona evet, çok farklı bir takım ama ben dediğim gibi burada ben Galatasaray'dan umutluyum. Ama Galatasaray'da oyuncular ligdeki bu formsuzluğunu burada buraya yansıtmayacaklar. Buraya iki kişilik oynayacak. Topu hani diyorlar ya, topu ısıracak ruh haliyle, heyecanıyla, hırsıyla sahaya çıkmaları lazım. Çünkü kendileri için de oynuyorlar ya. Galatasaray için çok oynuyorsun tabii. Da kendin için de oynuyorsun. Bir vitrin maçı.
3: Şimdi Levent abi, Osimhen'in yokluğunda Barış mı oynamalı? Deniz mi oynamalı? Yoksa Deniz kulübeden mi gelmeli? Bu konuyu bir konuşalım istiyorum. Şimdi dün Okan Hoca'nın basın toplantısından anladığımız, onu da hazırlamaya çalışıyoruz cümlesinden benim çıkardığım, Deniz hala hazır değil diyor hoca. Bu işin belki başka tarafı ama baktığımızda geçen yıl Deniz Gül Benfica ve Braga deplasmanında ligde, kupada da Sporting deplasmanında Sporting'e karşı ilk 11'de başladı. Yani Deniz zaten buraları oynamış bir oyuncu. Bu takımlara karşı da oynamış bir oyuncu. Avrupa Ligi'nde de 3 kere ilk 11 başladığını, toplamda 18 maç oynadığını söyleyelim. O tecrübesi var yani Deniz'in. Sen Osimhen'in yokluğunda Barış'ın mı oynamasını, yoksa başka bir plan mı? Zeki abinin dediği gibi Leao, yoksa Deniz'le mi hocanın başlamasını daha doğru olacağını düşünüyorsun abi?
1: Şimdi benim bakış açım şu. Leao ile oturursun, konuşursun. Şimdi dersin ki ne kadar oynarsın?
0: Evet.
1: 40 mı oynarsın? 50 mi oynarsın? 60 mı oynarsın? 30 mu oynarsın? Sorarsın hoca olarak. Çünkü oyuncu kendisini iyi bilir. Oyuncu da kaybetmemek tabii lazım. Adele madele atmasın
0: tabii,
1: yani.
0: Tabii.
1: Onun giden bir ay gelmiyor, doğru, biliyorsun. Doğru. Dolayısıyla. Bu konuda saygı duyuyorum. Ama bir takımın transfer politikasında Batrogov dışında Başşabi, Leste, Deniz Gül ve buna da Leao'yu da eklediğimiz takdirde oyuncular hazır olmaz diye bir şey var mı? Şampiyonlar Ligi başlıyor bugün, evet, ya. Bugün ne özrü var Okan Hoca'nın? Lemina'nın sakatlığı, Singo'nun sakatlığı, geçmeyen kronik sakatlığı, evet, bir de Osimhen'in sakatlığı, evet, var. Bunlar da, biz Okan Hoca'ya bir şey söylemeyiz.
0: Evet.
1: Ama benim bakış açım şu. Ben bugün sağ açıkta Barış'ı, sol açıkta Yunus'u, 10 numarada Batrogalı Santrfor'da Deniz Gül'ü oynatırım. Defansın sonunda da Bisciabi'yi oynatırım. 1.96 çabuk, evet, sol ayağı olan bir oyuncu.
2: Sana iyi de kessin abi.
1: Tabii. Yani ne Başakşehir'de ortada, oyun ortada.
2: Yok.
1: Bunlar hamle oyuncularının olsun sonra olacak. 20 dakika falan. Bir dakika ya. Bu takım herkese bu forma eşitse ilk 11 garantisi hiç kimseye yok bu konuda. Sen bu formülü ilk 11'i hak etmiyorsun bir defa sanayi olarak. Daha iyi duruma geleceksen oynarsın. Şöyle bir şey, bir adam çıkar 20 dakikada öyle bir oynar ki herkes ayakta alkışlar. Öyle bir saniye görmüyoruz.
2: Yok.
1: Yani geç alıyor oyundan, ona imtiyaz şey tolerans tanıyor Okan Hoca. Sen şikayet ediyorsun hocayı. Ben 20 dakikalık hoca mıyım? Şey oyuncu muyum? Sonradan oyuna girmek istemiyorum. Tıpkı Zaha gibi. Şimdi Semih Zeki güzel bir şey söyledi. Şimdi benim burada bir liste var. Galatasaray'da Falcao kulüpsüz.
2: Evet.
1: Icardi kulüpsüz. Onyekuru kulüpsüz. Değil mi? Ndombele kulüpsüz. Mitchell kulüpsüz. Hakim Ziyech kulüpsüz. Bak söylüyorum sana. Luyendama kulüpsüz. Luyendama çok eski. Atıyorum Oliveira kulüpsüz. Zaha kulüpsüz. Görüyor musun?
0: Oliveira'nın kulüpsüz olmasına şaşırdım ya.
1: Mesela ya. Tamam ama demek ki bir yerde adam bitmiş. Evet. Ben şunu söylüyorum. Ya dışarıya sokağa atılan parası olabilir mi Galatasaray kulübünün ya? Ya birileri soracak kardeşim bu transferleri, ben Deniz Gül'ü, Bisciay'ı veya Leslie'yi niye transfer ettim abi? Oynarsa Leslie 22 milyon, Batragov 25 milyon, Deniz Gül bir rakam ödendi. Leo dedi ki 38 milyon artı 10 milyon kendi aldı. 48 bu masraflarıyla beraber 70 milyon. Bir çay bir alıyorsun kiralık, sonra üstüne bir para ödesi 28 milyon. Peki kardeşim bunlar kulübede oturacaksa niye transfer ettiniz ya? Galatasaray yönetimine soruyorum ya Sayın Başkan. Yarın mali kongreye çıkacaksınız.
2: Evet.
1: Divanda da bu soruları sorduğu zaman kızıyorsunuz. Kızmayacaksınız, kusura bakmayın. Teknik direktörünüze bunun hesabını soracaksınız. Ya ben sana bunları alıyorum. Ne demek hazır değil ya?
2: Evet.
1: Bunlar ne de onun adı evde oturup ne de onun adı börek mi açıyordu abi? Gelip Galatasaray top oynayacaklar. Abi
2: diyelim ki bu oyuncular hazır geldi. Kaçı net ilk 11 oyuncusu?
1: Tamam. Abi, sen bir dakika bak. Size bir şey söyleyeceğim. Sen bu Avrupa futbolunu iyi bilensin. Kerem falan iyi biliyorsunuz. Ya. Açık konuşalım. Takip ediyorsunuz. Ya. Ben de takip ediyorum ama gene sıkıştı. Ben size soruyorum. Barcelona'nın sağ stoperi Kubarsi miydi?
2: Kubarsi.
1: Kubarsi. Kaç yaşında abi?
2: 19.
1: 19-20 yaşında değil mi? Adam İspanya milli takımın sağ beki, sağ stoperi mi?
2: Evet.
1: Barcelona'nın sağ stoperi mi? Pardon ya. Bu adam o zaman bir de Galatasaray takımının sol stoperi olacak abi. Bu Abdülkerim hazır mı? Sakat, bırakın bu hikayeleri. Haberler nasıl çıkıyormuş diye bırak bu işleri. Almışsan oynayacaksın abi bu işi. Bu ne zaman oynayacak? Niaga ne zaman oynayacak? Bunlar kulübeni almak için adam alıyorsanız tapon malı mı bunlar abi? Ben bunu anlamıyorum. Tapon malı mı bunlar? Bunları oynatmak için varsın.
2: Niaga konusunda da
1: Deniz Gül, yani. Abi havuzun içinde oynatmadın. 4-6-0'la oynadın Montella Dünya Kupası'nda. Evet. Rezil oldun ya.
2: Doğru.
1: Rezil oldun. Amerika'yı yendin. Amerika 9 kişi oynatmadı sana. A takımdan 9 kişi oynatmadı. Onu 3 kişi yendin falan. Şimdi şuraya gelmeye çalışıyorum. Oynatmayacağın oyuncuları niye alıyorsun? Şampiyonlar Ligi'ne başlarken hazır oyuncuyla geleceksin. Ben Leao'nun Milan'la antrenman yaptığını biliyorum. Ne eksiği tabii, var ki Leao'nun?
0: Hiçbir eksiği yok bence.
1: Ne eksiği var? Ben onu anlamadım. Adam Başakşehir maçında bir depar attı. Eksik olan adam aynen. Öyle depar atar mı abi?
0: Aynen. Şimşek McQueen gibiydi ya.
1: Atar mı o deparı? Ben bunu anlamadım. Hala daha sen Jakob Solbek oynatacaksan kusura bakma. Ben seni eleştiririm. O zaman bu bir transferinin doğru olmadığını bana söylüyorsun. Güvenmiyorsun çünkü buraya. Kaybet abi onunla. Kaybet ama adam oynasın bilsin yani. Çünkü sen Galatasaray'ın geleceğine damga vuracak oyuncu aldın. 21 yaşında bu adam.
2: Evet.
1: Anlatabildim mi? Kadroya gelecek göreceğiz. Korkma dedim ona, yazı yazdım geçen gün. Korkma. Cesaretli olamazsan kaybedersin. Korkarsan hep kaybedersin baba. Cesursan bir kere kaybedersin.
2: Öyle.
1: Ama bir daha kaybetmezsin. Onu anlatmaya çalışıyorum.
2: Benim eleştirim şu abi. Şimdi Galatasaray kadrosu zaten oturmuş bir kadroydu.
0: Evet.
2: Yaz başlarken beklenti neydi? Bu kadronun üzerine yapılacak
0: aynen.
2: Net transferler ilk 11'e doğru, gelecek. Evet. Tabiri caizse cuk diye oturacak transferler. Doğru. Leslie öyle bir doğru. Transfer değil. Bisciabu bence öyle bir transfer değil.
1: Evet.
2: Bak, alabilir formayı ama o ayrı bir konu. Onun dışında Deniz Gül de öyle bir transfer değil, evet, ki zaten Osimhen'le birlikte hani oynayacak. Osimhen olmadığı zaman.

0: zamanlarda. Abi Batrakov dışında neredeyse Galatasaray'ın o anlamda renklerine bağladığı bir isim yok.
1: Alma o zaman abi, bir şey söylüyorum. Alma kulübü tövme şey ekonomik olarak baskı altına alma.
2: Yedek kulübü geniş olsun diye alınan oyuncular.
1: Almıyorum de. Bu kadar basit ya. Niye çıkıp da doğruları söylemiyorsunuz insanlara?
2: Yedek kulübesine yapılmış transfer.
1: O zaman al altyapıdaki o çocukları
2: ya da,
1: al.
2: Ya da Süper Lig'den
1: al. Tabii veya birinci ligden şuradan aynen. buradan adam al.
2: Doğru.
1: Biz böyle devam edeceğiz de. Taraftarı nedir onun adı? Bu şekilde oyalamayın yani.
2: Bursa Spor'un aldığı santrafora baksana. Oya,
1: şey kulüp nedir onun adı? Taraftarları, Galatasaray camiasındaki üyeleri falan. Abi oyalamayın. Çok basit, almıyorum dersin ya. Sen ihtiyacın yoksa almıyorum dersin. Senin alacağın bir tane oyuncu vardı abi. İki tane vardı. Mertens'in yanında geçen sene Batrogo, bir de santrforcusu. Evet, İki tane adam al.
0: Bu arada yani şey cümle aslında çok ilginç bir şey söyleyecek ya. Benim de dikkatimi çekti. Diyor ki şimdi Bursa Spor'u Iheanacho'yu alıyor.
2: Evet ya. 8
0: ki o Iheanacho'yu Bursa Spor'a gelmeden Galatasaray alsa bu arada tabii. bence çok da itiraz tabii. olmazdı. Onu da söyleyeyim yani.
2: Süper Lig'de 4 büyüklerin hepsinde de oynayabilir. Tabii. İzlediğimiz maçlarda görüyoruz.
0: Ben müthiş bu arada oyuncu. Deniz niye alındı demiyorum.
2: Tabii tabii.
0: Ama Deniz alındıysa bugün bana Lisbon deplasmanında 11 çıkması aynen. lazım yani. Ben öyle düşünüyorum.
1: Bir, ikincisi bir de Jakob Sim Solbek'im var. Yıllardan beri oynuyor, bal yapmıyor ya. Ya kaçıncı Solbek bu Galatasaray'da? Listeyi saymıyorum sana ben. Kaçıncı Solbek?
2: Evet.
1: Sen bugün bu Jakobs'u risk alıp
2: geliyor gidiyor mesela.
1: Stoper oynatmayı düşünüyorsun. Öyle bir bilgi geldi. evet. İnşallah değildir.
0: Jakobs'un yani. Sol stoper oynama ihtimali var bugün.
1: Var. Var ama evet, doğru bir şey değil bu. Tabii. O zaman 1.90'lık bir şurayı boşuna alındı abi.
2: Bir de
1: kusura bakmasın ya ne zaman oynayacak
2: bir bu? Bir de Abdülkerim Bardakçı'nın da morali bozuldu yani o yüzden. Evet.
1: Ya sen yani. Geçen sezondan beri bak evvel sezon ikinci yarısından beri Abdülkerim'in hız ve temposunda bir düşüş var. Hızlı oyunculara karşı başarılı değil.
2: Ama daha iyisini pozisyon alman bilgisi, lazım değil mi
1: daha,
2: hocam?
1: Daha iyisini evet
2: dediğim yoksa doğru. oyuncu diyor
1: sen
2: ki,
1: ne dedin abi kimi oyuncu... alacağım dedin sen aynen. Van Dijk'lerden açtın.
2: Bravo tabii. Tabii. Aynen. Ha?
1: Geldiğin nokta biz şu abiyse o zaman oynatacaksın.
0: Tabii. Yani müzayede çok yukarıdan açıldı onu söyleyeyim yani.
2: Oynatmıyorsan da Abdülkerim Bardakçı tavır yapar
1: başka
2: sana.
1: Başka sol stoperlerden bahsedildi.
2: Benden iyi diyor.
1: Başka sol stoperlerden bahsedildi.
2: Bence.
1: Ne oldu? Nereye geldin? 25'e gelecek vadede. İnanmıyorsan alma teknik direktör. Güçlü olan sensin. 400 şampiyon olmuşsun.
2: Tabii.
1: Yeni hoca değilsin.
2: En güçlü hoca.
1: Bu sene senin en gücün. Ben istemiyorum. Ben iki oyuncu istiyorum dersin. Leao, Batrogo bir tek işte alırsın evet. santrafa bitirsin işi. Adam gibi alsın 3 tane adam gibi de gider bu iş. Bu kadar basit ya. Almazsın. Sen bak hala da bu liste içerisinde 25 hakkın olmasına rağmen 23 yazıyorsun. 2 eksiğin var Galatasaray olarak. Bunu çözümleyememişsin. Şimdi böyle bir maça çıkıyorsun. Galatasaray'ın kafalarında soru işaretleri var. Soru işaretleri var. Yani ve Sporting Frankfurt tekrarı olabilecek bir takım. Yapabilecek bir takım. Eğer yakalanırsan.
0: Tabii.
1: Dilerim yakalanmaz. Eğer gol yemeden devam edip uzun süre götürürsen belki bir hızlı hücumla gol bulabilirsin. O ayrı bir konu. Ama gerçek sana söylüyorum. Sıkıntılı. Galatasaray takımı sıkıntı. Sezon iyi başlamadı. Kazandığı maçlarda çok. Bana göre en çok haklı kazanması gereken tek maç vardı. Çorum Spor maçı vardı. Kaç taba ceza kaleci. O kaleci neler çıkardı?
2: Evet.
1: Beşiktaş maçında 6 tane yedi abi. 6 taneydi. Şanslı Beşiktaş'a tutmadı ama Galatasaray'a tuttu. O gün üzerine geldi toplar çıkardı. Beşiktaş maçı kurtaramadı. Yani o maç bir defa oynanır hayatta.
0: Öyle.
1: Bir defa Trabzon'un Van maçı gibi 20-0 bitecek maçı 1-0 kaybettiler Van Spor'a Trabzon evet. geçmişte. Bu maçları oynayabiliriz saygı duyuyorum. Ama hala da biz burada geliyorsak 11'de Barış Santrfor oynayacak. Zeleroy sana sağ oynayacak. Bunu oynayacak. Sen bunu denedin ya denedin olmuyor.
0: Abi ben şunu anlamakta güçlük çekiyorum. Osimhen'in ilk kiralık oynadığı sezonda Osimhen yokken Barış oynar diye konuşuluyordu. Ya yani vardı başka isimler falan da hani Başşuay falan ayrıldı sonra Morata. Şimdi geçen yıl Osimhen yoksa yine belki Barış oynar diye biz konuşuyorduk. Belki defalarca konuşmuşuzdur burada. Bu sezon geldik üst üste 3. sezon Osimhen yoksa Barış mı oynar diye konuşuyoruz.
2: Barış'ın bir mevkii var. İyi bir kanat oyuncusu. Bir defa santrfor oynamak için ya hızlı oyuncuların tekniği yok. Bir defa tekniğin de olacak. Yani Osimhen tamam çok farklı. Osimhen'de de çok üst düzey teknik yok ama o sıra dışı bir santrfor. Yani ürkütücü bir santrfor. O yüzden de böyle zaman zaman sakatlanıyor. Haaland ürkütücü bir santrfor. Yani
0: Saçını kesmiş olmasına rağmen.
2: Yarım metrelik boşluk bulsa oradan da gol atar dedi. Yani biz

0: Herkes söylüyor. Taraftarlar dile getiriyor. Herkes söylüyor. Ya Sayın Başkan, geçmişte top oynamışsınız. Sistem dönemi değişmiştir. Ama bir futbol aklınız olabilir. Bu aklınızla o insanla beraber izlersiniz bu Galatasaray doğru mu çalışıyor. Bugün Türkiye Ligi'nin en çok koşan takımı Beşiktaş takımı.
1: Evet.
0: Kimle çalışıyor? İtalyanlar. Bütün İtalyanların teknik direktörünün çalıştığı takımların fizik gücü hep evet. üst düzeyde olmuştur. Aynen. Roma maçında da göreceğiz Roma'nın. Gasparini takımını da.
2: Evet.
0: Bunu söylemeye çalışıyorum.
1: Evet.
0: Demek ki Türk teknik direktörlerinin temel sorunu bu.
1: Doğru.
0: Bu takımlar iyi çalışmıyor demek.
1: Aynen.
0: Çalıştıramıyorsun demek. Demek ki aynı güzel. Bir defa maç seçiyorlar. Mesela eğer bu takım Galatasaray geçen sene 2 Liverpool maçında rakipten çok koşmuşsa, lig maçında koşmamışsa ben bunu sorgularım ya. O zaman oyuncuya göre, oyuncuya dayalı bir sistem var abi kulüplerde.
1: Şimdi Levent abi o kadar haklı ki Galatasaray taraftarı aslında geçen zaten amaç buydu. Bizim amacımız ne dediler? Şampiyonlar Ligi'nde evet iyi bir sınav verdik. Seneye daha iyisini yapacağız. Şimdi o sırada hani bizim Eylül'de maçımız var tamam. Bir de piyasalar yüksek biraz durulmasını beklediler. Ama girişimde bulundular ama Abdullah Kavukçu vesaire ekibi bence sınıfta kaldı. Büyük oyuncuları ikna etme konusunda son anda Levent abi de biliyor. George Gardi'yi tekrar çağırdılar da George Gardi Leo transferini bitirdi. Kolay değil.
0: Onu da YouTube'da dedim ki ya yapamıyorsanız Gardi'ye çalışın. Gardi'ye sırtınızı tabii, dönmeyin. Yapamıyorsunuz.
1: Tabii, aynen bütün
2: döndü, Gardi Leo transferi.
0: Döndü aldı getirdi.
1: Aynen, aynen
0: para alıyormuş almıyor. Kimse bedava iş yapmıyor bu
1: tabii.
0: işlerde. Ama aynen. hep iyi adamlar getirmiş tabii. sana.
2: Doğru doğru.
1: Aynen.
0: Değil mi? Osimhen'i getirmiş. Icardi'yi getirmiş. Doğru. Mertens'i getirmiş.
1: Ya Trabzon'a Marekamşik.
0: Torreira'yı getirmiş.
1: Marekamşik transferini adam Avrupa Futbol Şampiyonası vardı. Slovakya milli takımının kampında bitiriyor transferi. Düşün yani.
0: Kim?
1: George Gardi evet. röportajında dedi ya Trabzon'un şampiyonluk sezonunda bazı futbolcular oraya ben getirdim diye röportajı vardı. Yani şunu söyleyeceğim. Gerçekten adam kolay değil ya randevu bile alamazsın çünkü farklı o süreç çok farklı
2: doğru, doğru.
1: karşı taraf bir de senin talip olduğun oyuncuyu direkt satılık listesine koymuyor ki yani şimdi mesela Can Uzun Fenerbahçe'de bir atak yaptı son anda olmadı çünkü Eintracht Frankfurt Can Uzun'u satmaya gönüllü değildi zaten yani bir fiyat koymuş oraya 60 milyon euro belki evet. 50'yi verse birisi satacak ama kimse de o rakamlara gelmiyor. Gidiyorsun an, evet. 30 artı 5 diyorsun.
0: Tabii
1: adam da diyor ki ya,
0: Avrupa'daki ya. Kulüplere sunmuşlar Zeki.
1: evet.
0: 20 milyon üstüne çıkmamış kulüpler.
1: Çıkmazlar abi.
0: Türk pazarı olunca daha yüksek tutuyor.
1: Onun da onunla ilgili raporlamalarda scoutlar, oyuncu takip eden, gelişimini takip eden bilir kişiler şunu söylemişler. Oyuncunun geri dönüşleri yani oyunun iki yönlü oynama konusunda sıkıntıları var. Tamam hücumda iyi. Ama işin savunma tarafında çok zaafları olduğunu, gelişmesi gerektiğini söylemişler. Belki o yüzden de çok üzerinde durulmamış olabilir. Yani Galatasaray hani afaki hep yazdık çizdik. Gelen bilgiler 30 artı 5 milyon, 35 artı 5 hep bir şeyler söylendi. Fenerbahçe de ilgilendi ama Eintracht Frankfurt gelişimini daha tamamlamadı. Kalsın, kaldı. Bakalım bu sene nasıl bir performans gösterecek.
0: Bak ama ben bir şey söyleyeceğim. Orada söyledi. Okan Hoca bugün bir şey söyledi. Yayıncı kuruluşta yaptığı röportajda sağ içindeki konuşmasından bahsediyorum. Sporting Lisbon dedi bazı oyuncularını kaybetti
1: evet.
0: ama yerlerini doldurdular dedi.
1: Evet.
0: Ya şimdi soruyorum. Galatasaray geçen sene izlenmede birinci sıraya girmiş Liverpool Galatasaray maçı. Tamam mı? İkinci Liverpool maçı Rans Park'taki birinci sıradan çıkmış. Liverpool gibi bir devi çok pahalı 1 milyar üzerindeki bir takım sen 1-0 yeniyorsun. Rakipten çok koşuyorsun. Hele bir 7 gol atıyorsun Juventus'a karşı inanılmaz bir zafer elde ediyorsun. Sporting bir sürü oyuncu satıyor. İlk 16'ya kalmış Galatasaray bir tane oyuncu sattı mı?
1: Evet.
0: Soruyorum bir tane sattı
1: abi
0: mı?
1: Abi 17 yaşındaki oyuncuyu 50 milyon euroya sattılar.
0: Liverpool'daki Liverpool'a ve Juventus'a karşı elde edilen zaferlerden sonra bir tane oyuncuya teklif tabii, geldi mi? Birine da desene ki 50 milyon veriyorum ver diye bana.
1: Evet.
0: Kulüpler almakla yükümlü, satmakta da yükümlü.
1: Aynen.
2: Tabii, tabii.
0: Satacak
2: tabii,
0: ki ben onun tabii. yerine yeni oyuncu
1: aynen.
0: alayım.
1: Aynen.
0: Barış konuşuyordu. Alsalardı Juventus 50 milyon.
1: Evet.
0: Verseydi. Sara'ya verselerdi 40 milyon. Davinson Sanchez'e 15 milyon veriyor Como. Evet. 15 milyon para değil ki abi.
1: Evet. Sen 30 alıyorsun.
0: Dolduramazsın.
1: Sen 28 alıyorsun. Yedek evet. kulübesine oyuncu satın alma opsiyonu 28 tabii, mesela.
0: Sen en basit bak eleştirdi mesela bunlar oynar mı dediğin oyuncu Galatasaray takımı sezon sonu alırsa

0: Şabiye kulübüne 28 milyon tabii. euro ödeyecek.
1: Aynen.
0: Fiyatı belli adamın.
1: Evet.
0: Sen o zaman futbolcularını şöyle yaz. Benim futbolcum şuraya serbest kalır, bu futbolcum buraya serbest kalır de. Talibi varsa sen de para kazan. 16'ya kalmış Galatasaray, önemli başarılara imza atmış Galatasaray takımındaki oyunculardan bir tanesine teklif gelmedi Avrupa'dan ya. Ben bunu da değerlendiriyorum.
2: Bu da işin acayip bir kısmı.
1: Büyük kulüp olmanın gereği tabii ki satacaksın. Daha iyi. Mesela evet Sporting 200 milyon euroluk satış yapmış. 5 oyuncu satmış ama 5 tane de iyi oyuncu almış. Tabii. 120'yi almış 5 oyuncuyu.
0: Ama 5 oyuncu satıp 400 kazanabilir tabii. ileride değil mi?
1: Tabii. Bir de 80 milyon euroyu kasaya.
0: Bir de o var yani.
1: 80 milyon euro kasaya koymuş. 17 yaşındaki oyuncuyu satmış 50 milyon euroya. Düşün yani onun ekstra opsiyonları da vardır. Bir sonraki satışı vesaire evet. ama. Yani... hem yetiştireceksin, hem satacaksın, hem de başarı peşinde koşacaksın.
0: İtalyan'ın kadrosundaki çalıştığı teknik ekibin hepsi İtalyan mı?
1: Ben genelde kendi
0: hepsi İtalyan değil mi?
1: Kendi ekibi.
0: Ben onu söylüyorum kardeşim, bu kadar basit ya. İtalyan yerli yardımcıları almadıktan sonra bu iş çözemezsin. Türkiye'deki yerli yardımcılar bu işte başarılı değiller. Evet. Kusura bakmasın, alınmasınlar ya. Evet. Sonra şu kadar zam oluyoruz itiraz edeceğinize o takım koşsun baba. O takım koşsun. O takım her maç Liverpool'daki gibi koşsun. Rakipleri neydi onları silinir gibi üzerinden geçsin. Öyle koşu kalitesini getiremiyorsanız ağlamayın. Ucuz adamla çalışırsınız böyle olur bu işler. Tamam mı? Osimhen, bu kadar net söylüyorum.
1: Osimhen o yüzden çıldırıyor. Koşmuyorsunuz, yani, savaşmıyorsunuz.
0: Anlatabildim mi sana?
1: Sürekli arkadaşlarını
0: yarıyor. Osimhen'den ders almıyor takım. Demek ki fiziksel bir performansa bir sıkıntı var. Galatasaray yönetimi görmüyor mu abi bunu? Niye müdahale etmiyorsunuz olaya? Siz atıyorsunuz, maaş veriyorsunuz, siz seçiliyorsunuz. Sonra her türlü eleştiriye tepki koyuyorsunuz. Eleştiri de hak ediyorsunuz o zaman. Bu takım bu sene koşmadığı takdirde sorumlusu öncelikle yönetimdir müdahale etmediği için. Müdahale etme. Okan Hoca inat ediyor, yardımcı almıyor. Hala İtalyanlarla çalışmıyor. Fatih Terim döneminde bile Scott Perry gelmişti Galatasaray takımına. Doğru. Çok fark yaratmıştı.
2: Sonra Bartoli geldi. Evet.
0: Tamam. Ben enteres İtalyan. Etmez. Ben bir takımın fizik gücü yetersizse ben teknik direktör ve ekibinin çalışma performansını eleştiririm, değerlendiririm.
3: Doğru. Peki transfer performansına da şöyle bakalım iki takımın karşılaştırmalı olarak.
1: Evet.
3: Şimdi ya bu tabii ki bir hani Galatasaray'ın yaz dönemi sadece bir eleştirme programı yapmıyoruz burada ama açıkçası şimdi Galatasaray konuşurken de yaz döneminden o bağlamdan da kopuk konuşamayız yani. Evet. Onu da söylemiş olalım. Şimdi Ugo Çukwu alındı ki Levent abinin biliyorum yani hep bir itirazı vardı. Ne zaman da konu açılsa onun böyle tansiyonunu oynadığını da biliyorum. Ama şunu söylemem lazım burada. Şimdi Lisbon çok önemli merkez oyuncularını gönderdi. Bunlardan bir tanesi Yulman, Atletico Madrid'e gitti.
1: Evet, doğru.
3: Pedro Gonçalves gitti yine çok önemli bir isimdi. İki tane merkeze isim aldılar. Yani çok transfer yaptılar ama 11'de oynayacak isim olarak söylüyorum. Bir tanesi Betis'ten Santi Altimira. Evet. Bir de Venezia'dan Dumbia'yı aldılar.
1: Trincao'yu da gönderdiler.
3: Tabii, tabii yani Trincao müthiş bir oyuncuydu. Onu da El Ahli'ye gönderdiler.
1: Evet doğru El Ahli'ye gitti.
3: Altimira ile Dumbia bugün geldi Sporting'in 11'ine yerleşti. İlk maçlardan itibaren oynuyorlar. İkisi de müthiş oynuyor. Dumbia da Altimira da ilk 11'in banko oyuncusu. Bugün de muhtemelen oynayacaklar bir sürpriz.
0: Bu oyuncular ne zaman geldi?
3: Abi bu oyuncular hemen söyleyeyim.
1: Yaz transfer döneminde işte geldiler.
3: Evet, biraz oynuyor. Bakmam lazım ama evet yaz, ya bu sene yani geldiler.
0: Yaz transfer sezonu beraber geçirmişler mi?
1: Geçirdiler ya.
0: Evet sezonu beraber Galatasaray'da geçiren kim var abi? Yeniz Gül yok. Leao yok. Batragov yok. Biz şu abi yok. Bilesley var.
3: Bir de şuna geleceğim
0: 11'de
3: abi.
0: Oynamayan bir oyuncu var.
3: 3 milyon euro kiralama. Evet. 22 milyon euro satın alma değil mi? Evet. Ugo Çukwu. Altimira'nın bonservisi 18.2. Evet. Dumbia'nın bonservisi 20.5. Evet. Yani doğru. Sadece bunu söylemek doğru. açısından demiyorum.
0: Abi,
3: ama
0: bunları göremezler abi.
3: Aldım ve bunları ilk 11'e yerleşti oyuncular.
0: İran, göremezler.
1: İran Kunda 15 milyon euro.
0: Sen 70 milyon liralık oyuncusun. Matasar. Hı. Ya Matasar'ın her zaman bir şeyi var. Sport Lisbon bunları alıyor.
1: Evet.
0: Sen alıyorsun işte böyle 2 milyon kiralayarak alıyorsun. Bunları güvenmediğin için oynatmıyorsun.
3: Peki devam edeceğiz. Araya gidiyoruz değerli izleyenler. Dönüşte Sporting Galatasaray maçını konuşmaya devam edeceğiz.

0: A Milli Futbol Takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
1: Cezalı Semih! Gol! Semih! Semih!
0: UEFA Ulus

0: Süperstar Ligi'nin en iyi takımları ATV, Aspor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
1: Güzel bir pas Arda'dan Barış Alper!
0: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den, Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda Aspor, A Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
1: Gol pozisyonu ve gol!
0: Bizi izlemeye devam edin.
2: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında. Reklam.
3: Aspor Radyo.

0: Spor Radyo canlı yayın.
1: Bir yıl önce Gökereş'i sattıkları anda Suarez'i indirdiler. Hemen anında. Ya nereden buldunuz kardeşim ya? Ben şaşırdım hatta. Evet. Büyük bir olay oldu biliyorsunuz.
2: Satışı. Kaç para ödemişler?
3: Yok 7 mi 8 miydi? Ya da 20'dir belki, ben yanlış hatırlıyorum.
1: 20-25 milyon ödediler.
3: Zeki abi daha doğru söylüyor olabilir. Ama bir bakayım.
1: Yani düşün o Gökereş satılmaz şampiyon yapmıştı abi.
2: 20-25 milyon euro bu transferler arasında çerez olur Galatasaray'a.
1: Hayır adamlara bakar mısın yani abi? Satmadan oyuncuyu da getiriyorlar. Yani bu kadar planlı yapıyorlar. Bizde hiçbir planlı yapılmıyor bunlar.
2: Gökereş bunları res çekti. Ben gitmek istiyorum dedi. Evet, evet. O uzun süre tıkandı. Kulüp satmadı.
1: Tabii aynen. Biliyorsun. Direndiler satmamak direndiler. İçin.
2: Sonra yüksek bir fiyata evet. Sattılar galiba Arsenal'e. Ya, ama oyuncu gitti. Şimdi oyuncu kulübede.
1: 68 artı. Tamam.
3: Ben 8'i şuradan hatırlamışım. Almeyra 8'i almış. Almeyra'dan da Sporting 22'yi almış.
1: Tabii ben 28'i almış. Tamam 22. Yine çok kar ettin. Ve Gökereş'i unutturdu yani. İlk sezon çok gol attı.
3: 38.
1: Ya bakar mısın şey Levent abi, ilk sezon attığı gol sayısı 38.
3: Bu sezon 5 maçta 4 gol biraz. Bu
2: yani çift santrafı oynarmış değil mi?
1: Ya oynarmış ve aldıkları adam nokta atışı.
2: Evet. 38. Bu, orada da scouting var, burada da var.
1: Evet.
2: Ama bir Galatasaray takımı abi. Hep böyle bir şey istiyor yani. Ama, 70'lik 80'lik aldılar ya bir tane şey Osimhen diye. Osimhen bir tane örnektir ya.
1: Abi bunlar sadece Sporting üzerinden bakma. Braga'sından Porto'su, evet. Benfica'sı hepsi yapıyor bunu. Satışı biliyorlar ya. Tamam,
2: yani. Yapıyor mesela. Sen Galatasaray kaçı sattı Kerem'in? Kerem'i kaçı sattı? Benfica evet, Fenerbahçe. Ya. Aradaki farka bak.
1: Ya görüyorsun. Yani,
2: affedersin sen onu o paraya satan
3: burada. Portekiz'den Orkun. Karlı bir iş olmuyor zaten. Ya, Portekiz'den tabii. Ucuz olmuyor.
2: Orkun yani. Kökçü mesela kaçı sattı Beşiktaş'a?
1: Hatta yani.
2: Ama Orkun Beşiktaş'ta iyi işler yapıyor. O doğru transfer.
1: Getson Fernandez için Beşiktaş'ı zorladılar ya şu %50'sini ödeyin diye. Doğru. O yüzden evet. Rusya'ya satmak zorunda kaldı aynen Beşiktaş. Ya. Yani her taraftan eskiden Brezilya çok iyi yapıyordu bunu. Şimdi Portekizliler acayip derecede bu işin tüccarlığını yapıyorlar.
3: Bu arada başka bir bilgi de vereyim.
1: Menajerler, teknik adam da dünyaya teknik adamı da Levent abi.
3: Abi o konuda şikayetçiyim biraz. Çok Portekizli teknik ama adam var.
1: Çok değil mi? Bizim ligimizde de bir sürü Portekizli geliyor ve ilk gidilen Portekizli teknik adamlar oluyor. Menajerler öyle, futbolcular öyle. Şimdi pazara bakar mısın?
3: Transfer döneminden bahsetmişken ve geçmişten bahsetmişken Demiroviç'e talipti Galatasaray. O da evet, Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart formasıyla ilk yarıda Viking'e karşı hat-trick yapmış. O bilgiyi de aktaralım ki yönetmenim Hasan Çağlar'a da teşekkürler.
1: Evet, gelmeyeceğim
2: dedi.
1: Orada Galatasaray kızı
2: evet. Orada pazarlığa girmeyip Galatasaray alsaydı tabii neyi kaçırdığını görüyorsun işte. Tabii. Bak Demiroviç'i alsam bir şey demem.
3: Abi bugün de atardın sahaya.
2: Net bir şey. Bak mesela şimdi bugün ilk 11'in oyuncusuydu değil
3: tabii
2: mi?
3: Tabii tabii. Atardın sahaya.
1: Mesela Trabzon Juve'yi aldı. İki idmanla maça çıkardı. O şey sakatlanınca onu açıyor. Girdi golünü attı adam. Hazır yani. Hazır adam aldın.
2: Yani, nerede şeyde, aldın? Midyalant'tan
1: şey de diyebilirdi tabii.
3: Tabii.
1: Hüseyin Çimşir de diyebilirdi ki adam yeni geldi. Ya ben hani arkadaşların tanımıyor. Ben onu oynatmayayım diyebilirdi.
2: Öyle bir kültüre karşıyım.
1: He. Ben aynen. Oynasın aynen, bırak bak, adam ya.
2: Hüseyin Çimşir'i tebrik ediyorum ama bazı İtalyan teknikleri. Bir dakika yeni geldi. Takım evet, ayıp olur. Kimse ayıp olmaz evet baba. Kimse ayıp, ne ayıp olacak ya?
1: Aynen.
2: Kim ayıplayacak yani kafadan oynattın diye?
1: Oyuncuyla hangi futbolcu
2: geldi diyecek ki Gemen oynuyor diye. Oynasın diye alındı abi. Doğru. Kulübede otursun diye oyuncu bak, transfer etmiyorsun.
1: Çok doğru söylüyor.
2: Buna bugün tepki koyan oyuncu ne de onunla diye oturup konuşacaksın ya. Gereksiz cezasını vereceksin.
1: Bugün var ya Leao gibi adam alıp ilk 11 başlatmıyorsan adamın da enerjisini düşürürsün. Bütün şeyi hırsı gider biliyor musun? Çünkü öyle bir şey ki sen onu büyük bir maliyetin altına girip belki bir ay belki bir buçuk ay pazarlık yaptın sonra işte garde devreye girdi aldın Osimhen yok sen bir markasın iyi de oyuncusun hatırla üç sezon Milan'ın üç sezon önce Milan'ın şampiyonluğundaki istatistiğine bak 41 gole katkı vermiş Leo abi istatistikler nasıldı 41'di yanılmıyorsam golle asist
2: bir de şu müthiş var sevgili Zeki
1: Leo öyle bir oyuncu
2: doğru
1: Levent abi
2: ben şunu söyleyeceğim.
3: Bu arada çok pardon abi Galatasaray'ın 11'i belli evet oldu. Uğurcan, Şalay, Sanchez, Jakob, Seren, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Sane, Barış.
2: İşte aynı kadro.
1: Leo nerede?
2: Yani bu takımı almışlar Leo, diye yok, insanlara kızıyor Okan Hoca. Çıkıyor diyor ki bu Abdülkerim'in olaylarını nereden yaptınız diyor. Sane oynamıyor işte Abdülkerim.
3: Oynamıyor doğru.
1: Sane de oynuyor.
3: Oynamıyor bu arada Levent abinin dediği bir kez
1: bravo bir de ne dedi? Şimdi bir de basın toplantısı yarın da oynayacak dedi. Evet. Abdülkerim için.
3: Ha, oynayabilir dedi diye hatırlıyorum.
1: Ama

0: Bak Sporting maçı 11. Şimdi, bak yine al işte. Şarlay, Jakobs, Eren oynuyor. İki sol bek, biri stoper, biri sol bek. Evet. Sara Torreira, klasik değişimli Batragov, Barış Santrfor, Yunus Sané. Yunus sağda, Sané solda. Ne oynadı?
1: Evet.
0: Sané'den yani. Ne göreceğiz bakalım orada.
2: Ben de sana abi senin söylediğini çok hemen tekrardan hatırlatmış olayım. Ben bir şey abiyim. Kulübedeyim. 28 milyon euroluk evet. bir opsiyonu var yıl sonunda. Takımın stoperi oynamıyor. Jakobs. Sol beki evet. hoca stoper evet. olarak sahaya sürüyor. Ben ya. De Leipzig'le yaz boyu antrenman yapmışım.
1: Eren'e evet. Eren tutmadığın Eren.
0: Ve hazır gelmiş.
2: Hazırım sana. Canım Leipzig'le evet. antrenman yapmışım.
0: Yani. Ben Galatasaray başkanı ya olsam yerine bunun hesabını sorarım.
1: Kötü sonuçta.
0: Ben hesabını sorarım.
1: Kötü sonuçta.
0: Bu kadar rahat hareket edemezsin. Teknik adam olarak.
1: Leo'yu.
0: Edemezsin. Çünkü Jakobs'la oynadığın son Avrupa maçında neler başına geldi hazırlık maçında gördün. O bölgede. 3 tane adam değiştirdin. Abdülkemçik, Jakobs koydu. Onu doğru, aldın oradan. Doğru. Eren'i koydun. Onu aldın. Kazımcan'ı falan koydun.
1: Takım yapma da çok ya. Oynamış ya. Çok sürpriz bir kadro bu biliyor
0: ben
1: musun?
0: Ben söyleyeyim sana.
1: Şampiyonlar Ligi başlangıcına.
2: Gündüz biraz hani belliydi. Emre'yi de tebrik ederim. O da bu evet. kadronun çıkacağını Jakobs'u
1: anladım
2: söyledi.
1: Da. Jakobs'u anladım da. Sané var. Leo yok ya. Leo ne zaman oynatacaksın? 2-0, 3-0 geriye düştükten sonra mı Allah korusun gel kurtar beni diyeceksin.
2: Sporting'in de kadro belli olmuş. Silva, Quaresma, Debas, Inacio, Araujo, Altimira, Dumbia, Katamo, Cilerme, Zalazar ve Suarez 11 ile
1: kadrosunu
2: Sporting.
1: Tutturduk.
2: Sağda olacak. Bir
1: onların kadrosunu tutturduk bence.
2: Quaresma tercihi vardı. Genelde Fresneda ile evet. oynuyorlardı. Evet. O sürpriz onu söyleyelim ama onun dışında aşağı yukarı evet. beklenen ya. Kadro. Yani bir daha bakalım şimdi. Silva kalede, Quaresma, evet. Debas, Inacio zaten stoperler. Araujo solbek, Altimira, evet. Dumbia, Katamo sağda. Zalazar ortada, Cilerme evet. solda, Suarez en ileride. Sporting'in 11'i bu şekilde. Sabek Quaresma daha defansif bir isim evet. başlıyor.
0: Ben söylüyorum 15 Temmuz'dan beri çalışıyor 15 iki ayda. Çok Leste'ye güveniyorsan oynatabilirdin, oynatmadın. O doğrudur, yeri doludur belki diye. De abi, ama sol stoper Leipzig sen sana hazır gel. Evet.
1: Yeni 1.96'lık. Galatasaray'da yeni transferlerden kaç sol oyuncu evet. oynuyor arkadaş? Bir tane.
0: Batragov.
1: Batragov sadece. Oynuyor, evet. Tek oyuncu.
2: Ya bu da biraz transfer dönemine dair.
1: Ben söylüyorum. Leo'yu aldın ya. Yani.
0: Şampiyonlar Ligi bu hazırlık maçı değil. He.
1: Tabii.
0: Hatırlatayım.
1: Ya, ben yanlış mı hatırlıyorum? Leo Milan'ın bütün hazırlık kampında her şeyinde vardı ya.
2: Vardı. Hatta şöyle ekleme yapayım abi ben de sana. Ya sen ne ya Murat abiyle emin değilim ama bir program yaptığımızda YouTube'da ben şunu söylemiştim. Çoğu kişinin de haberi yok. Leo Brezilya'da... antrenman yapıyor. Ya Botafogo ya Santos olmasanız bir takımdan bir tanesiyle şeye çıkıyordu. Antrenmanlar çıkıyordu. Yani kendisini de hazır da tuttu zaten oyuncu. Brezilya'da çalıştı yani.
1: Ya. Gördük Başakşehir maçında.
2: Ha şey Corinthians.
1: Son, son maçta gördük zaten. Adam eliyle atamazsın o pası biliyor musun? İki kişinin arasında Barış Alper'in önüne attığı
0: ya,
1: topa
0: Barış
1: bak.
0: Barış da erisi doğrusuna bir geldi. Tane kaleye uzun... vurmadı Allah'tan.
1: Abi bir tane
0: pas verdi gol
1: abi,
0: oldu.
1: Abi bir tane uzun top attılar önüne. Ya gerçekten spor araba gibi uçtu ya turbo motorlu gibi. Ya sürat var, her şey var, zeka var, kıvraklık var. Ya bu maçta kullanmayacağını da ne zaman kullanacağım?
2: Levent abi senin söylediğin maç hazırlık Villarreal maçı. Lemina Jakobs çıkıyor stoperlerde. Solda Eren, sağda Şalay çıkıyor. Zaten Lemina dışında savunma bu şekilde.
1: Ama bak şimdi Abdülkerim Bardak...
0: Olur mu böyle bir şey Allah aşkına? Bak. Soruyorum ben size. Böyle bir İtalyan, sen İtalyano'nun bu sezon başına itibaren oynadığında hatırlıyor musun? Beşiktaş savunmasında bir tane devşirme yaptığını.
2: Yok.
0: Hepsi evet. yerin oyuncularıyla oynadı değil mi? Yerin oyuncuyu transfer ediyorsa oynatmıyorsun.
1: Bir de o da ilginç. Bir de yıllardır bu takımın tandeminde, iskeletinde, omurgasında olan Abdülkerim Bardakçı'yı niye oynatmıyorsun? Mesela tamam ağır diyebilirsin, adamını kaçırıyor diyebilirsin ama böyle maçın tecrübesi var. Sanchez'le iyi bir ikili. Ki birebir de aslında kötü değil yani. Kademeye girme konusunda kötü değil. Evet uzun yani boş alanda yakalanınca sıkıntı yaşıyor. Aynen Şikrinyar gibi. Bu oyuncularda var bu problem. Fizikli oldukları için, kalıplı oldukları için çok süratli değiller ama şimdi Jakobs'la ne alacaksın? Sanchez'le uyumu iyi olacak mı? Jakobs Abdülkerim Bardakçı kadar yan ortalarda topun nereye geleceğini görecek mi? Adamını kaç? Suarez'i kim tutacak mesela?
0: Bir de Sanchez o oynadığı 1.96'lık oyuncu Leipzig'ten gelen oyuncu boylu postlu bir oyuncu. Sol ayağı iyi bir oyuncu. Boyun kulübün şeyin defansın boyunu da uzatır. Duran toplarda savunmaya ciddi katkı sağlar diye düşünüyorum.

0: eksik bir düşün. Yani bunu normalde bunu yazardın. Ne yazarsın? Hiç kimse 5 oyuncudan bir tane oynatıyorsun. Tebrik ediyorum.
1: Vallahi bu şöyle
0: Galatasaray transfer politikasının şu kadroyu iflas ettiğini
2: mesela
0: göstermiştir.
2: Eren'e yer açmış oldu yani burada
0: iflas
2: bence.
0: İflas ediyor. Vazgeçemiyor Eren'den. Vazgeçemiyor.
2: Eren'e yer açma operasyonu da olabilir.
0: Vazgeçemiyor.
2: Yani. Şaka gibi. Evet. Gerçekten yani çok iyi bir kadro çıkarmamış.
1: Şöyle bir kadro. Galatasaray bugün kazanırsa ya da iyi bir oyuna beraberliği alırsa hocanın marifeti diye konuşulur. Açık
2: tabii,
1: konuşalım.
2: Tabii, aynen.
1: Ama kaybederse
2: tabii,
1: de Okan Burak'a yazar diye maçlarına konuşulur.
2: Özellikle Leo
0: konusunda.
2: Vallahi
0: ben söyleyeyim mi? Bugün Uğurcan'a Allah kolaylık versin. İnşallah bugün.
1: Fazla mesai, fazla
0: tutanı
1: mesai
0: var,
1: yapabilir.
0: Tutanı var. Bugün tutan dileriz hata yapmaz ama atanı yok.
2: Evet ya.
0: Atanı yok şu anda abi.
2: Deniz.
0: Barış'ı ya devşirme. Barış süratli, kuvvetli bir oyuncu. Orada ön tutan, önde top tutabilen bir oyuncu değil.
2: Van Dijk ne dedi? Evet. Benim işimden geçti adam dedi ya.
0: Al sol tarafa Barış'ı ya da Yunus'u. Koy oraya Deniz Gül'ü bitsin abi. Çok net söylüyorum sana.
2: Yani ben şunu anlıyorum biliyor musun? Hatta ben bir yayında söyledim. Okan Hoca dedim. Yani Leo'yu kenara tuttum. Leo hariç dedim. Yapılan transferlerden mutlu değildir dedim. Ama bakıyorum ki Leo'dan da mutlu değil ki ilk 11'de oynatmıyor şu anda. Ya, hazır değil diye görüyor herhalde.
1: Strateji. Ya mutlaka belki maç önünde şimdi az sonra açıklamalar düşer. Belki hoca o açıklamaları da verir. Yani söyler Leo ile ilgili.
2: Biraz kibirli, biraz şey hani idare etmesi zor bir oyuncu aslında. Yani sen tepeden oyuncuya bu şekilde davranırsan oyuncuyu da arana soğukluk da girebilir. Sonra kurtaramazsın da. Yani
0: ben Leo'yu burada
3: Emre'yi görüyoruz. İki tarafımıza da hemen Lisbon'a uzanalım. Sevgili Emre Kaplan'a bir merhaba diyelim. Emre hoş geldin yayınımıza. İstanbul'da akşam ama Lisbon'da sanıyorum ki
0: akşam henüz
3: akşam olmadı. Tabii ki Lisbon'da erken bir saat diliminde güneşli bir hava. Diliyoruz Galatasaray için de güneşli bir gün olur. Günün sonunda öyle söyleyelim ama 11'ler belli oldu. Maça da çok az kaldı. Heyecan da yüksek. Gelişmeleri senden dinlemeye başlayalım.
4: Heyecan yüksek. Stadyumun çevresindeyiz. Sporting taraftarında heyecan yüksek ki gerçekten geçtiğimiz sezonu özellikle baz aldığımızda ilk sahada Şampiyonlar Ligi'nde burada çok önemli sonuçlar aldılar. Çok önemli takımlara karşı. O atmosferi bugüne de taşımak, yansıtmak istiyorlar. Stadyum dolu olacak. Bizim yaklaşık ben 1 saatte 1,5 saatte stat çevresindeyim. Buradaki izlenimim, gözlemim net olarak stadyumun dolu olacağı şekilde. Sporting taraftarlarının çok çok yoğun bir ilgisi var tabii ki. Biz hep Galatasaray tarafından bakıyoruz. Şampiyonlar Ligi yolculuğu bugün başlıyor diyoruz ama Sporting adına da geçen sezon heyecan verici bir Şampiyonlar Ligi deneyimi vardı. Çeyrek finale kadar ulaştılar. İç sahada hiç yenilmediler. Ta ki elenene kadar ama onun dışında o heyecanı tabii onlar da yaşatmak istiyor. Yanı sıra Okan Hoca basın toplantısında bundan bahsetti. Galatasaraylı oyuncular da şüphesiz işin içerisinde Şampiyonlar Ligi olduğunda farklı bir heyecan, farklı bir motivasyonla maçlara hazırlanıyorlar. İki takımın da bu yönde isteği yüksek. Güzel bir hava var, güzel bir atmosfer var. Yani Eylül ayında olunabilecek en güzel şehirlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim Lisbon'un. Hava itibariyle de, atmosfer itibariyle de tahmin ediyorum ki maç atmosferi de benzer şekilde gelişecek. Kadro şu anda ekranda. Galatasaray'da Osimhen'in ve Lemina'nın yoklukları zaten herkesin malumuydu. Wilfried Tsingo da aslında Şampiyonlar Ligi seviyesinde Okan Buruk'un düşündüğü ilk sağ bek, yani rotasyondaki ilk isimli sağ bek için. Ama onun da sakatlığı var. O yüzden tercihler biraz bu yönde şekillendi. Roland Şalay'ı zaten ligde de oynuyor. Tsingo'nun biraz istikrar problemi olduğu için Şalay'ın daha çok oynadığını söyleyebiliriz. Ama tabii buradaki en büyük değişiklik stoper hattında. Jakobs Abdülkerim'in yerine bugün sol stoper olarak görev alacak. Geçtiğimiz sezonun sonlarında Okan Hoca bazı solucu aldığı maçlarda Jakobs'un sol stoperde olduğu senaryoları denemişti. Bu sene hazırlık maçlarında da Jakobs sol stoper, Lemina sağ stoper gibi bazı formasyonlar görmüştük. Bunun hazırlığı yapılmıştı aslında. Sporting'in biraz rakip analizi yapıldığında tabii ki ileri uçta çok hızlı oyuncuları var. Takım olarak genel itibariyle hızlı oynayan bir takım. Hızlı bir şekilde rakip kaleye inen bir takım. O yüzden de Galatasaray cephesi böyle bir önlem aldı. Jakobs'un hızına, oradaki savunma gücüne biraz güvenerek yapılmış bir hamle olduğunu söyleyebiliriz. Rafael Leao'dan son olarak bahsedelim. Dünden beri burada maçla ilgili konuştuğumuz herkesin maçın sonucu ne olurdan sonraki ikinci sorusuydu. Rafael Leao işte Galatasaray uyum sağladı mı? Nasıl görüyorsunuz gibi ortak bir gündem oluşturmuş durumda. Dün basın toplantısına da çıktı Okan Hoca ile birlikte. 2 sene sonra, 2 yıldır Şampiyonlar Ligi'nden uzak olarak kariyerini sürdürüyor.

0: 2 sene sonra yeniden Şampiyonlar Ligi arenasında ve altyapısından yetiştiği kulübe karşı rakip olarak onların stadında sahada olacak. Şüphesiz Rafael Leao için de farklı anlamları, farklı hikayeleri olan bir karşılaşma olacaktır. İlerleyen bölümde süre almasını beklediğimizi söyleyelim. José Alvalade stadında artık takımlar stadyuma geldiler. Son hazırlıklar gerçekleşiyor saha içinde. Saat 22 itibariyle de ilk düdük çalacak. Galatasaray umuyoruz ki geçtiğimiz sezon iyi bir Şampiyonlar Ligi serüvenini geride bırakmıştı. Evet, sonlarda yenilgiler oldu ama genel itibariyle büyük takımlara karşı büyük zaferler ve 16'da kendisine yer bulmuştu. Bu sene de benzer bir başlangıcı Galatasaray'dan bekliyoruz. Diyorum ki güzel haberlerle yeniden Lisbon'dan karşınızda olacağız diyelim. Sözü tekrar sırlayalım.
1: Geldik.
2: Emre Kaplan'a teşekkürler. Galatasaray bir kez daha başarılar. Lisbon'da son gelişmeleri ve atmosferi tabii ki sevgili Emre'den dinlemiş olduk. Şimdi maç öncesi açıklamalar düşmeye başladı. Dilerseniz ben onları aktarayım, evet, ki tamam. Açıklamalar üzerinden de gidelim. Renato Niyaka, çok zor bir maç olacak. Sporting güçlü bir takım. Biz de güçlüyüz. %100 hazır olursak neler yapabileceğimizi biliyorum. Umarım kazanan taraf biz oluruz. Herhangi bir baskı hissetmiyorum. Oyuna girersem hissedeceğim şey baskı değil, mutluluk olur. 6-8-10 hoca nerede görev verirse takıma yardım etmeye çalışırım diyor Niyaga. Yani oyunu da bence çok olgun görünüyor. Açıklamaları da çok olgun görünüyor.
3: Doğru. Hala görev bekliyor.
4: Ne yapacak ya? Hoca görev vermiyorsa ha, bekleyecek. Yani,
2: kulübenin gediklisi oldu değil yani. Mi? Evet, Portekiz. Evet.
3: Pardon. Kendi ülkesinde adam kulübede oturuyor.
4: Evet, doğru. Doğru. Şey de
2: Leao da Sporting'den yetişmiş
3: bir oyuncu. Doğru. Alt doğru oradan geldi. Demir mesela o da oldu. Hadi ben şöyle diyorum.
4: Deniz de orada oradan ilgili konuştun, geldi.
3: Dedim ya, hazır değilsin diye iddia ediyorsun. Ama öbür oyuncular hazır değil mi abi? Hepsi hazır olanlar
4: Renato
3: mı?
4: Renato hazır. Evet. Tabii 2 yıldır 1 yıl bir buçuk
3: geçen
4: yıl oldu.
3: Geçen sene geldi.
4: Tabii tabii, evet. Geçen yıl devre arasında geldi. Doğru.
3: Yani bir şey demiyorum ya, artık ya. Yani, ne diyeyim?
4: Zalazar'la
3: bir şey yok.
4: Luis Suarez zaten söyleyeyim. Biri o Dumbia ile Salazar'a dikkat edeceğiz.
2: Abi, bir isimle
4: biri merkeze,
2: oraya.
4: Biri 10 numarayı.
2: Sol bek Araujo.
4: Evet, Araujo.
2: Geçen aynen. Yıl 7 gol 6 asist, ondan aynen. Önce 4 gol 4 asist. Yani şöyle söyleyeyim. Biraz daha benim yaşıma yakın olanlar, yani 80'lerin sonunda doğanlar için söylüyorum.
4: Aynen.
2: Gareth Bale'in Tottenham'da ilk parladığı o sol bek performansı, ama sol bek gibi oynamıyordu. Açıktı zaten, sonra açığa gitti.
4: Katamo, Gilerme. Performans veren bir onlar isim. Da sağ tarafları da iyi. Katamo, evet, Gilerme. Evet. Yani bekleri çok ileri çıkarıyorlar, çok hızlı oynuyorlar. Ama defoları da şu, geçiş hücumlarında zaafları var. Yani savunmadaki oyunculara ağır kalabiliyor, hata yapabiliyor. Hataya müsait bir takım ama hatayı tam Osimhen'lik maç aslında, biliyor musun?
2: Şimdi biraz abi doğru, yani keşke Osimhen olsaydı, o çok ayrı konu, ama şimdi kulübelere baktığımızda da Galatasaray'ın kulübeden katkı alması çok hani kolay, evet, bir akşam olmayacak, onu söyleyelim.
3: Leao olabilir.
2: Leao'dan olabilir. Evet. Onun dışında
3: belki Hugo Deniz Çukur, olabilir. Bu.
2: Ya yani Deniz olabilir. Olur. Abdülkerim, Berat ve Niyaga var. Ya yani ben özellikle hücum anlamında dedim tabii katkıyı. İlk gün var ama oynar, işte, evet, oynar.
4: Olay'ın alternatif olarak Trabzonspor alıyordu Renato'yu. Galatasaray biraz daha fiyat 2 milyon, 1,5-2 milyon euro fazla verip Trabzon'un elinden kaptı Renato'yu. Trabzon belki Renato'yu alsaydı onu da satacaktı. Oynatmazsan bu adamları işte alıyorsun, oynatmazsan mal orada kalıyor, çürüyecek. O yüzden bari ligde oynat. Yani Renato kötü bir oyuncu değil ki. Bir maçta oynattı. Şey gibi, civa gibi ya. O da aynen benziyor olayı. Suratli, çalım atıyor.
2: Çok rahat oynayabilecek bir oyuncu ama hoca kıvrak bilmiyorum neden değerlendiriyor.
4: Ama şimdi Okan Hoca da şunu söylüyor. Biz sürekli yarıştığımız için oyuncu yetiştiremiyoruz diyor.
3: Abi bak bir şey söyleyeyim. Bazı oradan maçları
4: çok iyi diyemem yani.
3: Kendi kanat oyuncusu oynayabilirsin.
4: Oynattı onları.
3: Burada 4-6-0'da da oynatabilirsin oyunu. Mesela orta sahaya daha güçlü tutabilirsin. Orta sahaya. Batrogov önde. Yalancı santrfor. Devam mı? Sahte santrfor. Barış solda, Yılınus orada da, Sane yok. Ortaya da Niyaga veya hazırsa, inanıyorsan Leslie'yi koyacaksın.
4: Aslında
3: işte.
4: Levent abi, şey, Galatasaray'ın ön tarafı o dörtlü, Batrokov'da dahil çok savunma yardımı olmayıp çok çılgın bir hücum hattı var orada Galatasaray'ın.
3: Batrokov'un hani yardımı var da,
4: Barış, Sane, Yunus,
3: Sane Batrokov. Hiç gelmez.
4: Hayır hayır. Aslında Galatasaray'ın ön tarafı çok böyle çılgın bir hücum attı. Gününde olursa buradan gol çıkar.
3: Açık verirse rakip çıkar.
4: Açık yani bir şekilde zorlayacaksın abi.
3: Oyunun başlangıcı çok önemli.
4: Zorlayacaksın.
2: Vallahi beklerden de

0: dediğim gibi Araujo hücumcu, Vaciyannidis o daha böyle savunmacı bir bek ama yani şimdi Sporting'de şuna da dikkat etmek lazım. Geçen Galatasaray yılki... kulübeden az katkı alacak.
1: Çok pardon abi, hemen tamamlayayım. Sporting'in kulübesine baktığımızda Yannidis gibi ki Fatih Hoca döneminde Panathinaikos'ta yükselen bir isimdi. Bu yıl transfer yaptı. İran Kunda gibi baktığımızda Gonçalves gibi de çok önemli isimler var. Yani
2: hamle oyuncuları var, ya.
1: Var yani kulübesinin önemli isimleri.
2: Galatasaray'ın hamle oyuncusu bir geçen, tek bana göre 50 tutulur ya o var.
3: Geçen yılki Galatasaray'ın Frankfurt maçı ve ikinci maç Liverpool muydu?
1: Frankfurt'tan sonra.
2: Sonra Liverpool'du.
1: Liverpool. Liverpool'du.
3: Ya geçen yılki o Liverpool. Çıkardığı 11 bu 11'i yener biliyor musun? Geçen yılki 11'i daha iyiydi Galatasaray'ın.
1: Liverpool maçında
3: o kadar transfer yap tabii. Bak Liverpool
1: maçı. Hemen söyleyeyim. Kalede Uğurcan, Singo, Jakobs, Bekler, Sanchez, Abdülkerim, Tandem, Torreira, Lemina, İlkay, Merkez, Barış, Yunus kanatlarda, Osimhen santrofor.
3: Osimhen'le İlkay varmış.
2: Osimhen yoktu.
3: Osimhen şey Liverpool'da.
2: Hayır, Frankfurt'ta yok.
3: Hayır, Frankfurt'ta yok. Liverpool'da dedi. Şey,
2: Liverpool'da vardı, Liverpool tamam, maçı. Liverpool
3: çünkü şeyde
2: vardı ama
3: Abdülkerim de yoktu.
2: Abdülkerim'i yani şöyle bir şey ağırdı dedi.
3: Tabii.
2: Yorumlarda ben de ağır dedim. Ama ben Singo'yu sağ stoper, Sanchez sol stoper oyuncusunu tahmin etmedim.
3: Ama o maça da Galatasaray ilk 30 dakika.
2: Onun da Sanchez iki
3: oynamış.
2: Tane gol attı kendi kalesine.
3: Evet, çok iyi oynamıştı.
2: Bir tane de Sara kaptırdı 3.
3: Şimdi burada Jakobs tamam süratli, çevik ama sakarlık yapabiliyor. Yani asıl mevkisi yani stoper oynamak çok farklı bir şey ya.
2: Ya Galatasaray bu konuda öyle bir defans oluşturmuş ki pozisyon bilgisi çok üst düzeyde bir defans olmaz
3: Galatasaray. Ben anladım ki Okan Hoca bu sezon Abdülkerim'i yani bu tandemi bozdu yani. Bu maçla birlikte bozdu bence.
2: Boz ama doğru isimle boz.
3: Ha işte doğru.
2: Yakopsa boz.
3: Aldığın oyuncuyla boz.
2: Evet.
3: Yani
2: bak Jakobs'u sen Jakobs'u sol bek yapıp Sané'nin yerine elini yapsan bunu yapmıştı zamanında evet, çift savunma yaparsın kenarlara.
3: Demek ki Bitşuba'yı bundan sonra oynatacak yavaş yavaş.
2: Ya nerede oynasa bu maçı oynatırdı ya.
3: Abdülkerim'i kaybetmek ne kadar doğru? Yedeğe çekmek ne kadar doğru? Çünkü sen 4 yıldır şampiyon oluyorsun bu tandemle. Bu savunma hattıyla.
2: Yani geçen hoca... sene çok Galatasaray çok hata yaptı. 5 yenilgi
3: ama
2: aldı.
3: Ama neden abi biliyor musun? Ama Şampiyonlar Ligi'nde bir sezon oynadı ya resmen.
2: Tam oynadı ama kadro da yetmedi. Sencilias maçında oyuncu atamadı oyuna. Kulübede insan yoktu.
3: Doğru, yoktu doğru. Tabii.
2: Bir ama tane hani Arda Güney'i şey aldı. O da atıldı biliyorsun
1: geçen
2: oyundan.
1: Geçen yıl Frankfurt maçında Singo Davinson tutmadı. Hoca hemen Abdülkerim'e döndü. Ondan önce Rize'de hatırlayalım. Üçlü savunma. Ki yaptı birkaç maç. Hemen olmadı. İlk yarının sonunda 4 diye döndü. Lig sonuna kadar 4 güne gitti. Yani hoca hemen değiştirebiliyor yani.
2: Bir takımların olmaz oyun lazım. Kültürü vardır ya.
3: Abdülkerim Bardakçı.
2: Oyun kültürü vardır sevgili Ömer. Yani bugün Bayern Münih'in bir oyun kültürü var.
1: Lisbon'un da var abi.
2: Hepsinin var ya. Ben böyle bir şey 3'lü oynayayım, 4'lü oynayayım. Yok. Çift santrafor böyle bir kültür yok. Allah aşkına bir teknik direktör bunu bir defa şey biliyorsun bozdu. Van Gaal bozdu şeyde.
1: Evet,
2: Atletico şey pardon Bayern Münih'te çıktı başkan Rummenigge. Çok güzel bir yorum yaptı bas toplantısında. 4-4-2 oynamak 25 yıldır Bayern Münih'in oyun kültürüdür dedi. Ona da cevap verdi Van Gaal. 4-4-2 ile de şampiyonluklar alınır dedi ve döndü. Çünkü Alman basını öyle bir şema koydu ki 3-5-2'de hangi oyuncuların ne de ona telef olduğunu söyledi. O yüzden dolayı başkan da o baktığınız zaman tabloya destek verip böyle bir açıklama yapınca Van Gaal geri adım attı. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün Galatasaray'da bak mesela bir sürü kulüplerin futbol akılları var. Bugün Beşiktaş'ta Önder Özen var değil mi mesela yani. Uzun bir adı. Geçen sene olmadı mesela Sergen Yalçın'da evet. Olmadı. Şunu net söylüyorum. Real Madrid'in var. Barcelona'nın var. Manchester City'nin var. Manchester United'in var. Var. Galatasaray'ın böyle bu şekilde bu işleri bilen bir oyun aklı olması lazım. Oturacak hocayla sohbet edecek. Yani bir yerde bir isimlerden söz ettiğimiz zaman bazı isimler alınıyor da o alınmanın bir anlamı yok. Biz oraya gidip yerleşsinler, senin elindeki yetki alsınlar demiyoruz.
1: Abi,
2: tecrübeden ise, bahsediyoruz.
1: Modaya
2: tecrübe,
1: ayak uydurmak lazım.
2: Krizlerin yani. Çözülmesine katkı sağlar. Benim verdiğim isim örnekleri bu. Bana telefon açıp da sistemde bulunmanızın anlamı yok. Ben oranın sahibi olsun demiyorum. Çünkü sen seçilmiş yönetici. Senin işin ayrı. Ayrıdır abi. İşte bak transferlerde geç kaldınız. Geç kaldınız. Galatasaray transferde geç kaldı ve bu sefer 12'den vuramadı işi. 12'den vuramadı. Yani yeni bir tane Osimhen, yeni bir tane Icardi çıkartamadı.
1: Abi her yıl
2: şimdi Leao'yla nedir onun adı? Durumu idare etmeye çalışıyor. O da bu maçta oynamıyor.

0: Sen Batrago, Batrago isim vardı. Keşke önceden alsaydın. Sezonu Galatasaray'a geçirseydi. Allah'tan ki adam maçlar oynadı. Hazır geldi.
1: Evet.
0: Şeyden de biz Çağbi de hazır geldi Leipzig'ten. Bunun cesaretini alamayıp Jakobs oynuyorsan büyük bir hata bu. Bu Jakobsan da uzun bir oyuncu.
2: Ve deneme olarak da senin dediğin gibi Villarreal maçında da tutmamış bir deneme. Lizbon deplasmanına denemek çok
0: Ha,
2: cüretkar.
0: ne zaman tuttu? Bir defa bak sol bek oynuyordu. Bak Sanchez Abdülkerim oynuyor. İlk Liverpool maçı hatırlayın. Koptu gitti. Ekitike mi neydi galiba?
2: Evet,
0: Koptu
2: evet.
0: gitti. Vurdu, kaleciden döndü. Bir daha vurdu. Ekitike çizgiden Jakobs çıkardı. Çabuk bir oyuncu olarak. Sol bekten kademeye girip çıkardı. Sol bek oynattırsın. Buna bir şey demem. Kim kaçırdı adamını? Abdülkerim kaçırdı. Yetişemedi arkadan. Tamam mı? Yani tutmaya çalışıyor adamı. Yetişemedi. Ben söylüyorum. Futbol hızlı oynanan, artık çabuk oyuncularla oynanması gerekiyor. Kimse alınmasın ya. Kimse alınmasın. Abdülkerim de alınmasın. Galatasaray tarihini 4 defa şampiyon. Hayatında düşündü mü bir gün Galatasaray'da 4 yıl şampiyon olabileceğini? Oldu. Milli takımı yükseldi. Dünya Kupası'na gitti. Avrupa Şampiyonası oynadı. Hala milli takım
2: Ama
0: stoperlerden bir
2: günler
0: tanesi.
2: gelir geçer tabii ki
0: Ama
2: yani.
0: bunlar bir yerde sen nasıl birilerinin yerine geldiysen birileri de senin yerine gelecek. Bu konuda tepki koymanın, bu takımda kızmanın, gönül koymanın anlamı yok. Çıktı Okan Hoca maçta diyor ki bu haberleri yapmamalıyız. Ne demek yapmamalıyız ya? Ben bunu anlamadım. Kaçtır bunu söylüyorsun? Nasıl diyor bu Abdülkerim'i? Bak sen bu gündeme hiç getirmesen bunu
1: Evet.
0: kimsenin
1: Kolay
0: umurunda
1: olmayacak.
2: Bir
1: Aynen.
2: şey söyleyeceğim. Dünyada her takımla
0: Tabii
2: ilgili
0: tabii.
2: sayısız her
0: Çünkü
2: oyuncuyla
0: büyük
2: ilgili
0: bir ihtimal
2: transfer haberi
0: oyuncu
2: çıkıyor
0: hocaya diyor
2: zaten.
0: ki hoca bir şeyler söyle ya. Bununla ilgili diyor.
1: Olabilir.
2: Enteresan.
1: Olabilir.
2: Ya oyuncunun da böyle bir
0: Söyle diyor.
2: düşüncede olmaması
0: Söyle.
2: lazım.
0: İşte Türk teknik direktörlerin sorunu ne biliyor musun? Türk teknik direktör bir takımda yerli çok oyuncu varsa onların etkisine çok kalır.
1: Aynen.
0: Bak İtalyano'nun mesela çok oyuncu yabancı. Bana göre şey de Enedon Beşiktaş'ın kaptanı da baktığı zaman yabancı sayı. Burada yetişmedi ki adam.
2: Ya Orkun
0: Değil
2: da.
0: mi? O
2: Orkun.
0: kültürden gelen bir adam.
1: Orkun.
0: Orkun
1: Tabii.
0: Gökçü. Yanlış mı?
1: Aynen.
0: Ona adapte olabilir. Ama bak takımı genel bütün oyuncuların hepsi yabancı. Çünkü onlarla daha rahat diyalog kurar. Şımart bir oyuncu. Ama nerede çok yerli oyuncu? Fenerbahçe'de bu böyle İsmail Kartal. Ona kalsa mesela hep şey oynar. İsmail,
1: Yani
0: İrfan
1: şu
0: Can Kahveci,
1: aynen.
0: Kerem, öbür de Mert Müldür şunlar bunlarla oynamaya çalışırsın. Hayır. Transferde yaptığın oyuncular kaliteliyse, ilk 11 oyuncusu onlarla oynayacaksın. Niye? Bugün yabancı oyuncuyla, İtalyanoyla diyalog kurabilecek, birebir diyalog kurabilecek oyuncular var.
1: Tabii ki.
0: Mesela Okan Hoca'nın şansı o. Yabancı dili var. Oyuncularla bu diyalogları kuruyor. Ama bazı oyunculardan etkisine kalıp da bu açıklamayı yapma. Duymamasından gel abi.
1: Tabii bir de çok ruh hali olarak çok sinirli hoca. Bu sezon çok agresif kenarda, çok haklı olduğu noktalarda tamam itiraz edebilir ama haksız olduğu noktalarda bile taca bile itiraz ediyor Okan Hoca. Şimdi şunu söyleyeceğim. Galatasaray kaç transfer yaptı?
2: 5.
1: 5 transfer yaptı değil mi? Bence geçen yılki kadro kalitesinin gerisinde Galatasaray. O 5 transfer Galatasaray'a sınıf atlatmadı.
2: İtiraz etmem.
1: Leao'yu aldın, Leao da yok bak. Geçen yıldan ne? Batrokov genç bir oyuncu. Evet, çok daha iyi sezonlar olur ama sonuçta tecrübe de çok önemli. Ya böyle maçlarda tecrübe de
2: Yazın
1: çok
2: seninle
1: önemli. Ha bugün
2: konuştuğumuzda
1: gol atar, aslanlar gibi maçın yıldızı da olur. O potansiyeli var ama.
0: keşke olsa
1: Ha
0: vallahi. Bu
1: yani
0: yeteneği var ya.
1: inşallah.
2: Var var.
1: Çünkü
2: Abi konu direkt şu yani biz
1: niye
2: ne konuştuk?
1: kadro güçlenmedi Galatasaray'ın onu
2: Heh,
1: diyorum.
2: Galatasaray transfer yapmazken taraftar hatırlayalım Temmuz'da Ağustos'un başında oldukça kızgınken yönetime hala orada hangi konuşmalar vardı? Olsun hani ligden ziyade lig için kadro zaten yeterli. Ligden ziyade Şampiyonlar Ligi'ne
1: Evet,
2: Galatasaray
1: Şampiyonlar Ligi
2: transferleri
1: için yapacaklardı.
2: yetiştirecek onun için yapılıyor diye bugün bir tane oyuncu var
1: Evet.
2: 11'de.
0: Abi siz bunları dışarı siz söylüyorsunuz. Kamavinga'yı,
1: Evet,
0: Thuram'ı,
1: tabii.
0: diğer orta sahaları. Siz söylüyorsunuz bunları. Sonra Lessey diye bir adam geliyor. Hocaya soruyorlar ben istemedim diyor. Benim anlamadığım bir şey var. İstemediğin oyuncu bugün kadroda. Bunu hoca istememişse o zaman sen bunu Kemerburgaz'a
1: Aynen.
0: bırakacaksın.
1: Bir de
0: Almayacaksın abi. İstemiyorsan.
2: hocanın istemediği oyuncu niye alınıyor abi? Zaten
0: Tabii.
2: konu burada.
0: İstememiş diyorlar. Ya kendim hoca benim aldığım bilgi ben istemedim demiş hoca. Aa öyleyse birliğin hatırı için aldıysanız yani bir arkadaşınız menajerlik yapıyor. Tamam mı? Okul arkadaşınız üst düzey 5 sınıf sizden büyük o kazansın diye bunu yapıyorsunuz bu transferleri. Çok yanlış ya. Çok ya bu Galatasaray'a yakışmayan bir davranış.

0: Peki abi, diyelim ki Leslie'yi yönetim aldı. Ugo Çukwu yönetim aldı. Okan Hoca'nın niye orta sahaya, çok pardon abi, istediği bir isim alınmadı?
1: Ya şöyle,
0: orta sahasının transfer ihtiyacı
1: yok mu? Onu diyecektim. Bir televizyondaki röportajında soruldu. İsimlerde hatta biri Bernardo Silva'ydı. Sonra bir röportajda daha Bruno Fernandes'le sordular. Medyada çok çıktığı için haberleri. Can Uzun'u da sordular. İkisini de isterim. Kim istemez dedi. Ama belki de çalıştılar.
2: Şeyi çok istedi. Adam, Trabzon'un sol bek, sol açığında oynayan.
1: Kimi diyorsun?
0: Aral Şimşir mi?
2: Evet.
1: Aral istediler tabii.
2: İstediler, olmadı.
1: Tabii.
2: Sonra Galatasaray masadan kalktı.
1: Tabii.
2: Kalktı masadan. Doğru. Trabzon aldı.
1: Doğru.
2: Bak, Trabzon'la oynayan. Okan Hoca istedi bunu. Bak, doğru. Ben şahidim.
1: Aral istediler, evet.
2: Onu istedi. Can Uzun da istedi. Can Uzun bitmedi. Ya şimdi 3 tane bir adam alacağını, bak ne dedim sana sevgili Ömer. 5 tane 6 tane adam almak lazım. Galatasaray'dan Icardi gitti, bir Icardi alacaksın.
1: Evet.
2: Benzeri iyi bir santrfor. Bir kim gitmiş, geçen seneden beri Mertens'e olmuş 2. Bir tane kanada alacaksın, 3 yeter ya.
1: Evet.
2: Yeter, kadroyu kaybetmemişsin.
1: Doğru.
2: Kadroyu kaybetmemişsin. Onu anlatmaya çalışıyorum. Doğru. Ekstra transfer, sen Niyaga oynatmadan Leslie'yi alıyorsun.
1: Doğru.
2: Adama bu ne periz, buna lahana turşusu, evet, derler ya.
1: Kontenjanda şimdi bir sıkıntı onlar. Çok ya. Evet. Bunlar çok niye doğru aldın ki?
2: Ya yani kontenjan gençlere giriyor Allah'tan. 23 yaşa
1: tabii,
2: giriyorlar.
1: Olsun yine de
2: ama
1: abi.
2: Gerçek konuşalım burada. Alma abi bunu.
1: Sınıf atlatmadı ki. Ya şu kadro, Şampiyonlar Ligi'ne bu kadroyla çıkıyorsan, bu kadro taraftarı heyecanlandıran bir kadro değil. Batrakov dışında. Hepsini biliyor taraftar zaten. Şu kadro eski kadro. Tek evet. Batrakov var. Leao'yu da oynatsaydın taraftar biraz daha heyecanlanırdı. Evet. Ki Leao yedek bırakılacak bir oyuncu değil. Hazır değil derken, hani altını nasıl dolduruyorlar? Takımı tanımıyor. Okan Hoca'nın taktiklerini bilmiyor. Ama yani sonuçta bu klas bir oyuncu. Çıktı, A-plus bir oyuncu şey, ya.
2: O Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu.
0: Asensio.
2: Asensio ne, evet, dedi, açıklama, ben sakat değilim dedi.
1: Evet.
2: Ya.
1: Evet.
2: Ne oldu şimdi?
1: Sakat.
2: Teknik direktör sakatım dedi. Sakat, evet, değil miydi o maçta? Sonra bir daha, evet, sakatlandı. Sakat. Şimdi sakat. Evet. Şunu aktarmaya çalışıyorum. Yani bugün benim en çok eleştirdiğim nokta bu. Aldığın oyuncuların bir tanesi bile burada oynamıyorsa ben bunu da bir kenara koyuyorum. Bak, bunu da bir kenara koyuyorum. Hafta sonunda lig maçım var. Sen lig maçında Deniz Gül'ü oynatmazsın.
0: Oynatmazsın. Burada oynamıyorsa.
2: Oynatmazsın abi. Sen bunu dostlar alışverişte görsün mantığıyla bu transfer yapmış görünüyor. Görünüyor. Çünkü dese ki sana benim oynatmıyorum, milli takım alıyor, hoca da oynatmıyor dese, ben de sana soruyorum, niye aldınız o zaman? Ada Yüzgeç'le devam etseydiniz.
0: Evet.
2: Değil mi abi, altyapından geliyor.
0: Doğru.
2: Onunla oynasaydınız. Ama 88'li adamı oyuna alma hazırlık maçında abi.
1: Bak şey, ya yaptığı 5 transferin 3'ünü oynatıyor. Dumbia, Zalazar, Altimira.
0: Zaten diğer oyuncular da geçen yıldan devam ediyor.
2: Yazdık ha, abi burada Dumbia, Altimira, Zalazar 1 Temmuz'da imza atmışlar.
1: Oynuyor işte.
2: 1 Temmuz'da sezonu kaç Temmuz'da açtı Sporting? O günden beri bu üçlü çalışıyor. Bu üçlünün birbirine işte uyum sağlaması kadar doğal bir şey olamaz.
0: Ben çok başka bir yere getireceğim şimdi
1: orta
0: konuyu.
1: Orada sahada oynuyor oyuncular.
0: Şimdi hep bu 23 yaş altı kuralı elimizi bağlıyor diyor ya kulüpler.
2: Evet.
0: Tamam, bağlayan da vardır. Bir şey demiyorum. Ama Sporting'in bu yıl yaptığı 10 transferden 8 tanesi 23 ya da 23 yaş altı.
1: Barcelona'nın yaş ortalaması ne? 23 küsür.
0: Yani şunu diyorum. Bu bir bahane değil. Olmamalı bu, bir bahane olmamalı yani.
1: Değil ya tabii.
2: Bulursun abi, cesaret sonra. Bak tabii, oynatmak. Emre Belezoğlu'nun, Fatih Hoca 16,5 yaşında oynattı ya. Tabii. Beşiktaş maçıydı. Girdi. 2-2. Herkesi geçti. Kaleci Mirmiş'le karşı karşıya geldi. Topun dibine girdi. Gol 3-2 Galatasaray kazandı. Alırsan, cesaret edersen, şans verirsen, o şansı kullanamıyorsa tam güle güle başka kulüplere. Burada Galatasaray'ın altyapısından geçmişte Rekart döneminde de, başka teknik direktörler döneminde de çok altyapıdan isimler geldi. Ama o basamakları atlayamadılar. Alt liglerde hayatlarına devam edip futbol hayatından kopup gittiler. Dünyanın her yerinde bu böyle. Bu riski alacaksın. Ne dedim sana? Kuarsi denilen stoper.
0: Kuarsi, evet.
2: İspanya milli takımının sağ stoperi, Barcelona'nın sağ stoperi 19 yaşında. Aynen. Ya ne diyorsun abi, 19 yaşında oynayabilir mi ya? Yapabilir misin sen bunu? Yapamazsın. Evet. 21 yaşındaki cesareti almıyorsun.
1: Burada
2: almıyorsun.
1: Gonçalves'le.
2: Adam ben burada yaşında. Şimdi bu oyuncu bakıyor diyor ki müşavir, ben diyor herhalde oynarım. Biz öyle oynayacak diye biliyorduk. Şeyden, şapkadan Jakob çıktı ya. Yani bu Jakobsa ya, tavşan falan yani değil
0: bu
2: yani.
0: Bu arada Barcelona'nın bugünkü yaş ortalaması 26, neden biliyor musun
1: 26
0: abi?
1: 26 mı? Niye?
0: Ama şöyle 26. Ya, haklısın ama yok, abi Rodri büyüttü biliyorsun.

0: Rodri transferi. 30. Koundé artık 27 oldu. Evet. Kaleci Garcia 25 zaten. İşte Christensen oynuyor zaten 30'unda. Cancelo zaten 32-33 olması lazım.
1: Geçen lig maçında
0: o yüzden biraz fazla yani.
1: Maçı anlatan Spiker söylemişti de 23 küsürde.
2: Lamine kaç yaşında?
0: Yaman 20 oldu ya galiba. Yaman yanlış
2: baktığın
0: yoksa
2: zaman 20 yaşlı değil mi?
0: 19.
1: Balon d'Or'u da hak ediyor bu arada. Ya bu şeyi söyleyeceğim. Bu kadro için şunu söyleyemiyorum ben. Hani sonuçta deplasmanda oynuyorsun. Rakip de çok güçlü formda. Savunma ağırlıklı, iyi savunma yapabilecek bir takım diyemiyorum Galatasaray'a.
0: İyi hücum yapabilecek bir takım.
1: İyi hücum
0: abi
1: yapabilmek, Osimhen olsa iyi hücum yapar derim ama soru işareti. Yani ya şimdi
0: ikisinden birini de diyemiyoruz.
1: Diyemiyoruz yani, evet. Yani Okan Hoca sanki çaresizlikle çıkarılmış bir kadro gibi duruyor. O zaman Okan Hoca bu transferlerden mutlu olmamış. Yani Leao'yu da oynatmadığına göre şu anda hoca mutsuz. O yüzden de kenarda hareketlerine bakarsan çok sinirli, ruh hali falan mutlu değil. Kazandığı maçlarda da kenarda. Öne
2: o zaman
1: geçtiğim
2: tavır koysun abi.
1: Abi koyamıyorlar işte yani demek.
2: Sen güçlüsün, 4 yıl şampiyon olmuşsun. Tavır
1: bak,
2: koysun.
1: Bak Fatih Tekke gitti işte. Ha. Ne dedi? Bir oyuncu daha gelecekmiş dedi. Bu kadro, oyuncular kadro adam hoca koldurur dedi. Gitti doğru. Bak. Diyemez. Bu ülkenin gerçeği bu. Levent abi. Fenerbahçe'de diyebildim. Aziz Yıldırım gitti. Yaptı transferleri.
2: Ama bir şey
1: diyemiyorlar ki.
2: Fatih Hoca'nın, Fatih Tekke'nin de en büyük yanlış şuydu. Geçen sene kupa kaldırmış takımın 3 temel oyuncusunu göndermezsin
1: evet,
2: abi.
1: Evet, evet.
2: Yanlış
1: bravo
2: mı?
1: Bravo.
2: 3 temel
1: Hadi
2: oyuncusu
1: Zuko, kendi gitti.
2: 14 tane oyuncu aldın.
1: En büyük hata.
2: Yeniden bir takım yaratmaya çalışsan
1: bence,
2: bu çok zordu. Tutmayabilir.
1: Abi en büyük hataları ne oldu biliyor musun? Felipe Augusto. Evet. Onaccio yine gol atamadığı zamanlar oluyordu. Giriyordu, atıyordu
2: Augusto,
1: adam.
2: Felipe Augusto, Zubkov, Olay.
1: Tabii.
2: Bunlar gitti mi?
1: Tabii gitti.
2: Bunlar temel oyuncular mıydı?
1: Aynen öyle.
2: Ben onu soruyorum. Üçünü gönder zaman bitmiş. Bak Galatasaray'da 3 oyuncu gitti. Kalecinin yerini buldular. Uğurcan. Mertens'in yeri yok. Batrogov yeni geldi.
1: Evet.
2: Icardi'nin de yeri yok santrafor.
1: Tabii yok, bulamaz. Yok. Aynen.
2: Yok, geçenki sene ki Icardi işte 14 gol atmış, çok fazla etkili
1: değildi
2: ama.
1: Niye ondan diyorum biliyor musun? Geçen yılki kadronun gerisinde Galatasaray'ın 5 transfer yapmasına rağmen güçlenmedi yani kadro.
2: Şimdi bu yanlış anlaşılmasın. Sezona Galatasaray başlarken hatırlarsan Osimhen de yoktu, Icardi de yoktu. İki tane maçı mı ne? Barış kazandı Antep'teki deprem.
1: Evet evet, geçen yıl
0: çok doğru.
2: Bu tabii. Bu santrforda ama tabii. Barış gibi gücünden santrforunu bu maçta öldürme adamı.
1: Tabii.
2: Bırak bu kenarda oynasın. Oynat ki.
1: Aynen.
2: Bassın, yıpratın, gelsin. Koşan, mücadele eden adam. Önde top tutan hale getir mi? Tutamaz.
0: Abi Barış santrfor oynar ilk nerede oldu biliyor musun? Hırvatistan deplasmanı, Montella'nın ilk maçı. Hmm. Orada da gol attı ya. Hani Livakovic boşa çıktı. Oradan sonra bu konu hep böyle gitti.
2: Tamam ama yani orijinal yeri orası değil.
1: Tabii. Oyuncu oynadı.
0: Her yerde oynadı gerçi.
1: Orsal mevkisinde oynar yani. Ama
2: abi herkes oynayamaz. Bir... Ben bunu defalar söyledim. Bir gün oturuyordum böyle. Gazeteciydim. Yeni hasta çalışırken Ömer Agiş'te antrenör. Bir gün geldi dedi ki futbolcular ne oynarsın? Her yerde oynayayım. Sen ayakkabılarını al evde oyna dedi. Neden dedim? Dedi ki herkes her yerde oynayamaz dedi.
1: Doğru
2: ya.
1: Ama.
2: Ne demek her yerde oynuyor? Oynayamazsın abi herkes.
1: Aynen.
2: Oynayamaz abi.
1: Herkesin bir mevkisi var ya.
2: Allah Allah. Bir adam gibi bir yeri var yani. Kimi, işin gerçeği bu.
1: Kimi çizgi oyuncusudur. Yeteneği vardır doğuştan. İskender Günen gibi alır ayağının arasında. Tamam. Saklar götürür elini.
2: Onu bir defa saklar. Mustafa Deniz İngiltere'ye karşı sağ tarafta oynattı biliyorsun. Orada rakibin önünü kesti. 0-0 kaldı İzmir'de. İngiltere ile Türk milli takımı. O zaman İskender başarılıydı.
1: Evet.
2: Çok. Bir kez oynatabilirsin. Evet. Ama onun orijinal eli sol taraf.
1: Aynen.
2: Mesela bir şeyde ben İskender'i kulakları çınlasın. Bir Kocaeli'de bir maç var. Sakarya dedi Galatasaray Trabzon. Evet. Golü İskender attı. Eğer sol Galatasaray'ın sol tarafını felç etti abi.
0: Abi zaten bak ben transfer döneminde şunu söyledim hala da dediğimin arkasındayım. Galatasaray'daki bence en büyük hata dedim. Çok fazla versatil oyuncu var. Okan Hoca bunu talep ediyor. Yani Singo diyor ki hem sağ bek hem
1: stoper.
0: Joker
1: istedi ya. Zaten öyle istedi de aldı
0: hem önde
1: ya
0: hem geride. İşte Barış her yerde. Evet. İşte ne bileyim Jakobs hem stoperde hem sol bekte bugünkü
1: kendi
0: gibi.
1: Kendi söyledi ya doğru
0: ama
1: söylüyorsun.
0: Ama böyle olunca da transfer
1: hem
0: dönemini organize edemiyorsun.
1: Hem sağ stoper olsun istiyorum dedi.
0: Yani,
1: Singo'yu aldırdı işte o zaman.
0: Edemiyorsun.
1: İki mevkiyi oynasın dedi.
2: Bak Singo'da bu kadar pahalı bir transfer olmasına rağmen hiç karşılığını Galatasaray'a vermedi.
1: Hmm.
2: Bu da böyle bir şey olmaz yani.
1: Aynen.
2: Bu sene mesela gitmedi. Transfer teklif vardı.
1: Çok
2: ya
1: iyi
2: git kardeşim ya. Git ya.
1: Çok iyi olacak
2: git
1: dediler.
2: Git ya abi. Hayır. Dedi ki ben bir yıl daha Galatasaray'a borcum var onu ödeyeceğim. Ödeyemezsin. Ödeyemiyorsun yani. O zaman Galatasaray'ın önünü tıkama. Git Galatasaray'a para kazansın. Senin yerine de bir başka oyuncu alsın.
0: Borcu azalacağına kabarıyor şu anda.
2: Ben söyleyeyim sana.
1: Galatasaray'ın yerinde ya da yani Galatasaray alabilirdi. Bilmiyorum nasıl oldu.

0: Çünkü oradan net bir cevap gelmedi ama bu Talişka transferi El Cezire'ye gitti ya, Fenerbahçe kontenjan nedeniyle göndermek zorunda kaldık dedi. Orada belki Galatasaray böyle bir niye şey için, taraftarı heyecanlandırmak için, ne bileyim böyle hani sonuçta belki takım oyununu bozuyor ama kim? Gole ihtiyacın olduğunda Talişka mesela gole ihtiyacın olduğunda atıyor. Yani öyle bir durumda Talişka operasyonu yapabilirler miydi? Fenerbahçe vermezdi.
1: Sıcak
0: ayrı.
1: Olmazdı.
0: Ayrı vermez. Doğru.
2: Kime vermez?
0: Galatasaray işin içine
2: ya
0: girince
2: verir mi kardeşim? Vermez. Gerson Fernandes'i vermedi ya.
0: Tabii onu diyorum.
2: Gitti
0: ama
2: şeyi vermedi.
0: Adam gitti ya.
2: Rafa Silva'yı hatırla.
0: Evet. Adam gitti bağıra ya. El Cezire'ye ve bonservis almadılar. Yani şaşırıyorum.
2: Geçen sene Rafa Silva'yı Galatasaray Mertens yerine alsa
0: doğru.
2: Ligi uzak ara bitirir. Şampiyonlar Ligi'nde daha çok puan alırdı.
1: Çok doğru.
2: Ben net söylüyorum.
0: Ve birbirlerine vermiyorlar.
2: Vermiyorlar.
0: Vermez.
2: Veriyor aman diyor burada oynarsa aynen. Diyor taraftar beni topa tutar. Ne benden gitsin diyor.
0: Doğru haklılar bir yerde tabii.
2: Haklı aynen. Ben haklı demiyorum aynen. Ama haksız demiyorum. Fakat
0: ama adam gitti yani.
2: Sen oynatmayacaksın abi.
0: Evet.
2: Gitti. Bu sene alsaydı ne olurdu ne olacaktı? Hayır mı diyecektin o zaman? Yine çıktı oynuyor. O zaman demeyecek mi taraftarsa bak gönderdiğin adam da Galatasaray nasıl oynuyor diye.
0: Ocak ayında ya da sezon sonunda Talişka bir Türkiye daha yapar herhalde. Birilerine daha gelir. Ne olacak ki? Parayı verdikten sonra Talişka geliyor.
1: Talişka'yı da şöyle bağlayayım
2: bugün mesela
1: abi.
2: Barış'ın yerine Santrfor Talişka oynar.
0: Tabii oynamaz olur mu?
1: Nerede oynardı? Şöyle
2: fizikli,
1: bağlayayım.
2: Fizikli, gövdeli.
1: Talişka'yı da Beşiktaş'ın Benfica'ya karşı deplasmanda puan aldığı maçta hatırlayalım. Evet. Free kick golü. Tabii. O maçtan sonra 14 maç oynuyor Türk takımları Portekiz deplasmanında. Ve sadece tek bir galibiyet var. O da Beşiktaş'ın Porto deplasmanında 2017 Eylül'deki evet. Şampiyonlar Ligi galibiyeti.
0: Orada maça gitmiş
1: yani
0: maça.
1: Yani Portekiz deplasmanında çok var. Zorlanıyoruz onu söyleyelim.
0: Şenol Güneş'in olduğu maç mıydı o?
1: Evet evet Cenk Tosun uzaktan gol attığı maç.
0: Gittik o maça. Sağ olsun Beşiktaş kulübü de davet etmişti o zaman gitmiştik. Çok iyi bir maçtı.
2: Bir de galiba yanılmıyorsam Galatasaray'ın Benfica'ya karşı Skibe dönemi mi neydi? Bu Brezilyalı Portekizli bir stoper oynuyordu Galatasaray'da. Adını unuttum şimdi.
0: Galatasaray yenmişti ya.
2: 3-1 yendi Benfica'yı.
0: Evet doğru.
2: O maçta.
0: Benfica'yı yendi Galatasaray.
1: Sanki 2015-16'da Podolski'nin gol attığı bir maç var. Orada bir galibiyet var.
2: Hayır, ben oradayken o defans oyuncusu neydi ya?
0: Braga'yı da yendi galiba.
2: Dili ucu ismi dilimin ucunda
1: da. Galatasaray'da oynayan Portekizli.
2: Portekizli stoper oynuyordu. Onu sonra Galatasaray'a sattı. Adını unuttum şimdi ya.
1: Ondan sonra
2: o zaman Galatasaray deplasmanda Benfica'yı yenmişti. 3-1 galiba yanılmıyorsam. Yani bilen varsa bana atar.
1: Evet
2: belki.
1: Az sonra ben de bakacağım ama öncelikle şu Rui Borges'in açıklamalarına bir bakalım. Evet. Sporting Teknik Direktör neler söylemiş. 11'deki değişiklikler taktiksel karar. Rakiple ve fiziksel yönetimle de biraz ilgisi var. Çünkü 9 gün içinde 3 maçımız var. Pamalikayo'ya karşı oynayacak deplasman maçı oldukça zorlu ve ayrıca Galatasaray'ın bugün bize sunabileceği tehditler de ilk 11 üzerinde etkili oldu diyor. Flavio yerine Luis Gilerme'yi tercih ettik çünkü bu maçlarda çok iyi performans gösteren Flavio'dan farklı özelliklere sahip ve maç ilerledikçe önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. Sol açıyı bahsediyor Flavio Gonçalves genç isim onun yerine Gilerme oynuyor bugün. İsa Dumbia çok benzersiz özelliklere sahip ve geçen Aralık ayında keşfedildiği sahip olduğu teknik kaliteye göre fiziksel yetenekleri çok iyi. İsa Dumbia'yı da Venezia'dan Serie evet. B'den aldı.
0: 20 Sporting. Milyon euroya aldılar.
1: Bunu söyleyelim. Yani ikinci ligden oyuncu bu alınır var ya işte Aralık'ta keşfettik diyor. Ya,
0: tipik bir sokak
1: futbolcusu. İster Galatasaray'a karşı oynasın ister 3. ligde oynasın fark etmez. Hızlı yükselişi göz önüne alındığında bu deneyime sahip. Onu nasıl yetiştireceğimizi bilmeliyiz bak. Ancak olağanüstü bir oyuncu olacak.
0: Bak 2 yıl sonra da 150 milyon euroya satarlar. Teknik adamın
2: geldi bak bilgisi.
0: Neymiş?
2: Fernando Meira.
0: Ha Meira.
2: Fernando Meira. Evet, bana hatırladım. Hemen attılar Meira'ydı.
0: Evet.
2: O dönemde Galatasaray Benfica'yı yenmişti.
0: Bir teknik adamın oyuncu analizine cümlelerine bakar mısın? Ne kadar güzel cümleler kurmuş ya. Bir edebiyatçı gibi. Yani cümleler o kadar güzel ki çeviri olmasına rağmen harika bir çeviri, harika bir analiz yapmış Dumbia ile ilgili.
1: Zaten şu çok önemli bir şey. Tekrar söyleyeyim, o kısmı tekrar hatırlatayım ben. Sahip olduğu teknik kaliteye göre fiziksel yetenekleri çok iyi. Benzersiz özellikleri var. Geçen Aralık ayında keşfedildi. Bir sokak futbolcusu gibi. İster Galatasaray'a karşı, ister 3. ligde oynasın fark etmez. Hızlı yükselişi göz önüne alındığında bu deneyime sahip. Onu nasıl yetiştireceğimizi bilmeliyiz. Ancak olağanüstü bir oyuncu.

0: Böyle şeyler vardı. Şimdi sokakta oynayabilir misin trafikten ya? Böyle sokak futbolu kayboldu.
1: Evet, doğru.
0: Bulabiliyorsan bir alan oynayabilirsin yani genelde. Ancak kulüplere üye olman lazım ve halı sahalarda falan oynaman lazım.
1: Olay
0: Bu
1: değil.
0: şansın.
1: Doğru.
0: Oysa Brezilya dünyaya oyuncu ihraç eden bir ülke. Normal, çünkü bu kültür hala orada devam ediyor. Mesela salon futbolunun çok revaçta olduğu işlerden bir tanesi. Diyor ki, kim dedi bir tanesi bir oyuncu? Leo mu de bir şey dedi. Şeyde Neymar'ı büyüten sokak salon futbolu.
1: Tabii.
0: Burada oynadığı için buralardan bir yere geliyor. Salon futbollarını da eksik etmemek lazım. Oralarda oynamak. Çünkü yetenekler dar alan ya oraları.
1: Zaten hala Neymar'ın adına sokak futbol turnuvaları
0: Ben
1: düzenleniyor yani.
0: söylüyorum yani, Türkiye'de böyle bir şey yok ya. Türkiye'de
1: Doğru.
0: niye oyuncu yetişmiyormuş? Adamı gönderiyorsun altyapıya. Altyapıdaki hoca yetiştirici olacağına yarışmacı oluyor ya. Benim takım başarılıysa ben de göreve devam ederim. Ya kardeşim, sen oyuncu yetiştir. Ama orası adı akademik verdiğiniz, akademi veriyorsun, ismi akademik kariyerli insanlar çalışsın abi orada. Akademik kariyeri olan insanlar çalışsın.
2: Bence
0: Bir şey verecek.
2: bizim teknik
0: İnsanlar çalışsın.
2: adamlarımızın da akademisyenlerden kurs alması lazım. Bütün teknik adamların, yani ufkunun, bakış açısının açılması lazım. Şimdi son zamanlarda bir oyuncu ile ilgili yapılan en güzel teknik adam analizi. Yani ister üçüncülük oyuncu, ister sokak maçı olsun, her tarafta ya yüreğiyle oynayan bir oyuncu diyor ve onu nasıl daha geliştireceğimizi iyi bilmeliyiz. İyi onunla ilgili gelecek planını çok iyi yapmamız lazım. Amaç şu.
0: Fusbal mı ne diyorlar ona, değil mi? Fusbal
2: Ama
0: galiba.
2: şey salonu
0: Salonu, değil mi? Evet.
2: Amaç şu. Oyuncuyla hem yarışacaklar hem yetiştirecekler. 20'yi aldılar. Belki 5 katına satacaklar sezon sonunda 100'e.
1: Ama Zeki abi şu da var.
0: Bak,
1: Şunu da
0: verdiği
1: kabul edelim.
0: Ömer'in örnek çok güzel. İkincilikten takibi Dumbia'yı alıyorsa, sen
2: Abi
0: üst
2: tabii
0: düzeyde
2: ki.
0: oynamış oyuncuyu alıp oynatmıyorsan, teknik direktör farkı bu.
1: Bakış açısı.
2: Sen de Gabriel Saray'ı Championship'ten
0: Evet.
2: aldın. Daha iyi geliştirip belki 100 milyon euroya satman lazımdı şu ana kadar.
0: Gelişmedi.
2: Belki, ama o zaman teknik adamda da bir problem olabilir. Yani
0: Ben onu
2: bu
0: soruyorum
2: konularda
0: işte.
2: bizim
0: Ben onu
2: ligimizde ya
0: soruyorum.
2: da bizim garip bir ligimiz var zaten.
0: Ben onu soruyorum. Yani şimdi Arsenal gidip bir santrfor alıyor. Havertz daha faydalı Gökereş'ten. Gökereş kulübeden
2: Evet.
0: giriyor oyuna. Yanlış mı?
1: Doğru.
0: Burada bir hata olabiliyor. Bir tane oluyor. Bir tane, hem de büyük transfere. Ama Haaland'ı alıyorsun, uzun süre yapıyorsun. Hata yapmıyor adam. Doğru mu? Bak, değiştirdi. Suarez'leri attı, Nunez'leri attı, Salah'ları gönderdi Liverpool, kendini toparlayamıyor. Çünkü kaybetti momentumu.
1: Tabii.
0: O momentumu yakalaması için kulübün tekrar iş başına gelmesi lazım. Her şeyi baştan ele alması lazım. Çünkü yazılımı kaybettiler.
1: Bu arada tabii Portekiz Ligi son yıllarda santrafor satma konusunda biraz da geriye gitti abi. Neden? Şöyle. Şimdi Darwin Núñez'i gönderdiler. Liverpool'da olmadı. Gyökeres'i gönderdiler. Olmadı. Hatırlayalım, Jackson Martinez müthiş bir
0: Müthiş, evet,
1: santrafordu.
0: doğru.
1: Hiç olmadı. Hatta futbolu çok erken bıraktı. Yani biraz Portekiz
0: Bir tek
1: Ligi'nin
0: Pavlidis var, o da Yunan
1: bir tek
0: golcü. Evet,
1: Pavlidis var.
0: Pavlidis
1: O
0: var.
1: da işte
0: Yunan.
1: dışarı çıkınca ne olacak? Yani onu
2: Evet,
1: da Hollanda Ligi'nden aldılar
0: oradan
1: çünkü.
0: çıkacaksın mesela.
1: O biraz soru işareti, ama
0: Doğru.
1: Suarez'in şöyle bir artısı var tabii. La Liga tecrübesi de
2: Evet.
1: olduğundan dolayı hani Suarez'i tabii başka bir şekilde
0: Aynen.
1: konuşabiliriz
0: İklim
1: yani.
0: olarak uzak değil, dil olarak da uzak
2: Tabii.
0: değil. Sorunların
1: Tabii avantajı
0: hoca
1: var.
0: başka bir, yani
2: Bizim ligimizde
0: İspanya'da
2: tutuyor.
0: oynayıp da Portekiz geçtiği zaman fark eden bir yaşam
2: Ya,
0: olmaz.
2: Portekizli oyuncuların bir standardı var. Bizim ligimizde en kötüsü bile bir fark yaratıyor. Teknik adamları da iyi bizim ligimizde tutuyor. Yani Portekizliler için Türkiye çok iyi bir pazar. Yani buraya
1: Tabii.
2: yatırım yapıyorlar.
1: Ama şunu söyleyeyim Dumbia konusunda. Buradan taraftarda bir eleştirim olsun benim şu anlamda. Bugün Dumbia'yı Sporting değil de 1 Temmuz'da Galatasaray almış olsaydı,
2: Tabii.
1: şunu kabul edelim ki
2: Tepki gösterirler.
1: 20 milyon euroya İtalya 2. liginden oyuncu mu aldınız
2: Alınır
1: diye de
2: de. İcardi'nin yerine
1: taraftarlardan da
2: bunu
1: mutlaka
2: mu
1: böyle bir
2: aldınız
1: eleştiri
2: derlerdi.
1: gelecekti. Taraftarların da
2: Tabii.
1: bakış açısını bence bu anlamda biraz
0: 20 milyon
1: değişmesi lazım.
0: Dumbia'yı aldığına tepki koyuyorsan Lecce'ye de koy o zaman.
2: Doğru.
0: Şu kadar maç oynarsa 22 milyon lira
1: Nasıl
0: vereceksin.
1: bakılıyor biliyor musun abi?
0: Yanlış bence.
1: Premier Lig'den Lecce geliyor. Gelseydi ikinci Lig'den Dumbia geliyor.
2: Ya
1: Böyle
2: o,
1: bakıyor taraf.
2: şimdi Sporting'in şu orta saha üçlüsü, yeni alınan üçlü zaten çok iyi. Bak, bu maçta da göreceğiz. Orta sahada çok daha etkili orta sahası Sporting'in. Ön tarafta zaten Suarez Barış'tan daha iyi. Yani gerçek mevkisi Barış'ın, çünkü 9 numara değil. Sahte 9 oynuyor orada.
1: Bu arada Barcelona
2: Savunmalarda ben hani Galatasaray'ın savunmasıyla Sporting'in

0: olmasının çok bir fark yok. Yani beklerde var. Yani Eren bence Araujo çok iyi bir sol bek.
1: Çok çok
0: ve öne çıkışları da çok iyi.
1: Galatasaray Erzurum yerden maçı haricinde her maçta ligde 2 gol yedi. Buna biraz bence dikkat etmek lazım ki Barcelona'nın da 5 gol hoca bulduğunu demiş, söyleyelim Feyenoord karşısında.
2: Şu an şey demiş, hazır oyuncular oynayacağız. Gelenler geç katıldı bize.
3: Geç katılması önemli değil ki abi.
1: Şimdi vereceğiz
3: bugün
1: abi
3: açıklamaları. Bugün dünyanın hiçbirinde geç katılsa Muhammed Salah kulübede mi oturacak ya?
1: Daha uzun kısmını şimdi Allah ekrana Allah vereceğiz. Hazır mı arkadaşlar? Evet, geldi açıklamalar. Kendi 11'imiz. Daha hazır oyuncuları tercih ettik. Gelen yeni transferler oldu. Leao'yu Deniz'e oynatmıştık. Devamında kullanabilecek durumdalar. Bichiabu'nun biraz daha diğerlerine göre süresi var. Yavaş yavaş takım içerisine sokmak gerekiyor. Eksiklerimiz var. Önemli eksikler. İyi bir 11 ile sahaya çıkacağız. İsteyen inanan bir 11. Devamı var açıklamaların. Oyun içi kararlar önemli olacak. Planları doğru uygulamak gerekiyor. Rakibimizde de 3 değişiklik var. Kompak oynamak önemli. Beraber oynamak önemli. Çok hareketli, sabit kalmayan bir takım. Hücuma hızlı giden bir takım. Savunmadaki hızımız, hücuma çıkarken hızımız önemli. Hücum geçişleri bizim için önemli olacak. İyi baskı yapan bir takımız. Baskı sonrası geçişler önemli olacak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. İnşallah galibiyetle ayrılırız. Arkadaşlar ilk sayfayı bir daha verebilir miyiz sizlerden ricam? İlk sayfada çünkü bence konuşmamız gereken cümleler var. İlk sayfa önemli. Şimdi geldi tekrar. Kendi 11'imiz. Şimdi Levent abi, kendi 11'imiz tabiri bence ilginç. Bence hocanın burada ben yönetime de bazı mesajlar gönderdiğini düşünüyorum.
2: Yani transferler bizim o takımımız değil
1: demek. Aynen. Tabii, yani aynen. Biz aynen. Geçen yıldan kalan takımla
4: tabii, aynen.
1: Transferden çok beslenemedik diyor. Zaten hoca benim var, bu bunu söylüyor yani.
2: Geçen seneki takım.
1: Bu ifade ilginç geldi bana, kendi 11'imiz.
2: Kendi 11'imiz yani öbürleri yabancı 11.
4: Tabii.
2: Doğru.
1: Daha hazır oyuncuları tercih ettik diyor. Yani ne diyor hoca? Gelen transferler de hazır değil diyor. Bu da başka bir anlamı.
4: Ya da kalite problemi var. Denebilir
2: yani. Nereden bakacağız? Var, şu var, bu var. Bunu kim belirliyor Allah aşkına ya? 21 yaşındaki oyuncunun neye ihtiyacı var ben anlamıyorum ya.
4: Hazır değil dedi.
2: Bu adam 30 küsür yaşında olur, tamam dersin. Fizik eksikliği var dersin. Leipzig gibi bir Alman kültüründen, çalışma kültüründen oradan gelen bir oyuncunun ben hazır olmadığına inanmıyorum. İnanmıyorum. Bak bir şey söylüyorum. Abdülkerim nedir onun adı? Sakattı. Oynamış, haberini aldılar diye niye bu haberleri yapıyoruz? Nereden çıktı dedi. Oynamıyor işte.
4: Evet.
2: Haberler doğru çıktı.
4: Evet.
2: Başlatamadın 11'de.
4: Doğru.
2: Tandem zaman... diyor işte mesela 4 yıllık şampiyonluk tandem vardı diyor. Başlatamadın.
4: Doğru.
2: Çabuk oyuncu istedin. Neden Jakobs koyuyorsun biliyor musun? Arkaya adam kaçarsa Jakobs süratiyle yetişsin şimdi... diye Abdülkerim yetişemeyeceğini görüyorsun.
1: Leipzig sezonu abi 13 Temmuz'da açmış bu yıl. 13 Temmuz'daki ilk antrenmanda dahil olmak üzere Bichiabu Leipzig'in bütün antrenman çalışmalarına katılmış.
2: Sezon öncesi çalışmalarını yapmış mı?
1: Yapmış.
2: Peki bunun niye hazır değil abi? Takım ne bir sistem eksik?
4: Yeterli görmüyor. Hazır değil de diyor bence.
2: Gömleğini mi unuttu orada? Ben anlamadım bunu ya.
1: Şuradan bak abi.
4: Bence hazır
1: ben,
4: değil.
1: Şuradan bakalım. Ben Bichiabu'yum. Hocanın açıklamasını görüyorum. Kendi 11'imize bir açıklama görüyorum.
4: Evet. O da
1: bu bende soru işareti. Tabii. Bu bende soru işareti.
4: Oyuncu da aynen.
1: Kendi 11'imiz. Yani bir takıma gelmişim.
4: Bizi dışlıyor musun gibi.
1: Onun gibi oluyor. Hoca diyor ki kendi 11'imiz. Yani burada da biraz bence ya hocanın ben daha dengeli açıklama
4: yapması
1: yönetime
4: de bir gönderme
1: lazım
4: olduğunu düşünüyorum. Yani hazır değil dediği şu. Yetenek olarak bize şu anda güç katacak oyuncu değil. Deniz Gül'le ilgili de şunu söyledi dün. 90 dakikayı çıkaracak güç de değil. Onu hazırlamamız lazım dedi. Yani onu da belli ki şey olarak görmüyor. Yani kuvvet, güç olarak hani Barış Alper'i daha güçlü, Deniz'in zamana ihtiyacı olduğunu söylerken bence bu. Yoksa kaliteli oyuncu geldiğinde, iyi oyuncu, ki Leao konusunda ben hocaya katılmıyorum. Yani Leao oynardı. Yani şu takımda bari Leao'yu oynatsaydın rakip en azından çekinirdi biraz daha, Leao oynuyor bu takımda diye. Şimdi topuyla, tüfeğiyle sana saldıracak bir Sporting izleyeceğiz. Yani o baskıyı nasıl kıracaksın, nasıl iyi savunma yapacaksın ki orta saha bence Torreira dışında hani tamam Sara bir yere kadar ama Sara da önde çok iyi kullanıyordun Sara'yı. Duran toplarda, paslarda iyi de şut atıyor. Galatasaray'ın en iyi şut atan oyuncularından biri Sara. Şimdi Batrako bakalım belki de maçın adamı olur yani.
1: Evet, burada çok bir farklı bir oyuncu. Minik bir reklama gideceğiz. Kısa bir ara, dönüşe karşınızdayız.

0: İdefix'ten öğrencilere çok özel bir fırsat. İdefix öğrenci. Süpermarketten kırtasiyeye, teknolojiden moda ürünlerine, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarında İdefix öğrenci yanında. Uygulamaya özel ilk alışverişe 100 TL indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş. Reklam.
1: Aspor Radyo.

0: Şampiyonlar Ligi özel devam ediyor. Sporting Lisbon Galatasaray maçını artık çok az bir vakit kaldı değerli izleyenler. Biz de maçla ilgili artık son detayları konuşuyoruz. Espen Eskas maçın hakemi. Hakemle konuşmadan geçmeyelim tabii ki. Yani benim açıkçası Türk takımlar adına çok iyi hatırladığım bir isim değil. Özellikle Ibrox'taki, İskoçya'daki Rangers-Fenerbahçe maçında kötü bir yönetimi vardı.
1: Penaltıyı vermedi ya.
0: Evet, çok net bir penaltı vardı bence o gün.
1: Rakip 50 ceza alanı içi oynadı. Talisca pozisyonu için adam penaltıyı vermedi.
0: Bugün de maçın hakemi Espen Eskas ki çok fazla penaltı noktasını bu arada ilginçtir abi gösterebilen bir isim. Yani o gün çalmadı ama i̇şte genelde bizim iki maçta bir penaltı noktası verebilen bir isim.
2: Ona da vermedi. Özellikle Davinson Sanchez'in de son zamanlarda sakarlıkları var. Bizim stoperlerin çok dikkat etmesi lazım. Çok dikkat etmeleri lazım.
1: Kompakt oynayacağız dedi. Doğru. Evet. Kompakt oynayabilmek önemli.
2: Oyunun boyunu daralacaksın, yorulmaz.
1: Boyunu uzatmadan oynayacaksanız o zaman bir şansın olabilir gol yememada. Evet. Belki bir fırsat yakalayabilirsin. Tamam, kabul ederim ama ben sana bir şey söyleyeyim. Hamle konusunda oyuncu sayısı çok az.
2: Evet.
0: Şunu sorayım abi peki. Galatasaray'ın 11'ine baktığında

0: Sporting'in de yine 11'ine baktığında sence Galatasaray kadrosu maçı önce tutmalı mı? Yoksa skor üretmeye mi çalışmalı? Yani çünkü çok fazla sanki tutarak Lizbon'dan çıkmak kolay görünmüyor açıkçası. Evet.
1: Katılıyorum sana ama ön alan baskısını yaptın, topu kazanamazsan, kontraya yersen golü yersin. Bak söylüyorum. Bence oyunu dengelemek lazım yani. Çok fazla kanatlara oyunu yıktırmadan yani rakibe. Değil mi? O kompak oyunu dedi o. Biz bunu Fransa milli takımına karşı Konya'da yaptık.
0: Doğru, 2-0'lık
1: maçta. O zaman 2-0'lık maçta. Şey hep sete yana oynadılar devamlı. Tamam mı? Bir iki defa kaçırdık. Orada defans başarılıydı. Ben şunu söylemeyeceğim. Aynı oyun tarzı ya. Bu ya benim teknik direktörlerin görevi nedir abi? Bu işten ekmek kazanıyorsunuz, ciddi paralar kazanıyorsunuz. Şunu söylüyorum. Bu dersi iyi çalışmak ve yapmak ya. Futbolun dili birdir. Sen bunu öğreteceksin. Ben savunma yapamam. Yaparsın abi, savunma yapmadan hangi takım kazanır ya? Sen yaptın Liverpool'a bunu. Yaptın, en fazlasıyla yaptın. Rakipten koşacaksın. Rakibe gerekirse herkes 2-3 bir ön alan baskısı yapıp rahat çıkmalarını engelleyecek. Ama top rakibe geçtiği zaman da arkaya herkes yardıma gelecek. Oyuncuyu bırakmayacak Leroy Sané gibi. Koşarken yalan koşudu, yalancı koşularla devam edip sonra sen al bunu. Ben bırakacağım koşuyu, Zeki sen devam et diyeceğim. Olmaz öyle bir şey. Ben oyuncuyu takip edeceğim. Peki. Sorun burada, onun için söyledim ben.
2: Ben de şunu sorayım. Diyelim ki buradan ben inşallah en kötü ihtimal beraberlik diyorum. Barcelona maçında ki Osimhen'in yetişme şansı var mı?
1: Var.
2: Var. Bence de var. Erken döneceğini düşünüyorum. Lemina da döndü diyelim. Osimhen, Lemina,
1: Leao solda.
2: Leao'yu koydun. Onun dışında yine Bitşubalar, Leslie'ler yine olmayacak. Yine hazır olmasına rağmen bence Deniz de mecburen Osimhen olduğu için. Yani yaptığım 5 transferden Batrokov da o zaman yedek kalabilir. Sadece Leao'yu oynatabileceksin sürekli. Oynatabileceğin bir oyuncu. Batrokov da tabii oynar mutlaka.
1: Olacak
2: ama.
1: Olacak tabii canım yani.
2: Ama yine 3 oyuncu baktığında hamle oyuncusu olacak ya da hiç olamayacak. Ya Galatasaray transfer dönemini gerçekten iyi geçirmemiş ya.
3: Ya yani Şampiyonlar Ligi var. Belli oluyor zaten.
2: Bu kadro ama Şampiyonlar Ligi'ni kaldırmaz ki. Yani sürekli düşün. 8 maç ilk etapta. Abi. Galatasaray 24'e kaldı diyelim. Oradan ikişer maç daha oynadığını düşün. Ya oralarda yıpranır ya takım. Ligde de çok zorlanır.
1: Abi. Bugün devre arası aldığın oyuncuyu o 8 bitince kadar oynatamıyorsun.
0: Tabii tabii. Tabii. O da bu arada abi hep konuşuyoruz, yanlış bir şey de. Yani ya transfer dönemini düzenleyeceksin, evet, ya maç dönemini düzenleyeceksin.
1: Evet. Bir tane belki bir 8. orta sahaçı evet alabilirsin.
2: Evet. 8 maçı bir şey olabilir ya. Yani. Transfer döneminden önce o zaman.
1: Ona noktada bir oyuncu harcarsın. Şansın varsa, örneğin yine geçen seneki gibi 16'ya kalacaksan, eğer öyle bir oyuncu alma şansın var ya, bir tane bence bak bir mesela tane geçen sefer devre abi arasında aldığın, o devre arası almadı mı şeyi? Neolang'ı falan.
2: Evet. Aynen öyle.
1: Neolang'ı yani. Evet. Neolang'ı aldın ama Juventus evet maçlarının en iyi oyunculardan bir tabii tanesiydi.
2: Çok katlı.
1: Şöyle değerlendirmek o lazım.
2: Gol de attı.
1: Saşo boyu aldın. Ya şimdi bir tane oyuncu orta sahaya, mesela Kamara gibi bir oyuncu. Evet. O kalitede. Kamara bir yüksek tam fiyatlı Kamara bir oyuncu. Evet. Kabul ediyorum ama o tür bir oyuncu aldığın takdirde ya bu Leslie'lerle eğer bunlarla uğraşmak istemiyorsan bunlarla yani yollarını ayır abi.
2: Alacak.
1: Hayır. Zaman kaybı yapma. Oynatmıyorsan zaman kaybı yapma. Ama bu kadronun da kulübeye baktığım zaman yeterli olmadığını görüyorum. Yine hamle oyuncusu konusunda bak, bir tek Leao var.
0: Şu var, hamle oyuncusu Leao var da şunu ekleyecektim Zeki abi senin söylediğin az önce. Şöyle baktığın zaman da şunu diyemiyorsun. Ya hadi tamam bugün diyelim hani tabii, işte geç oldu şöyle ha oldu böyle oldu ama önümüzdeki haftalarda
2: şunlar gelecek, şu gelecek diyemiyorsun,
0: bu gelecek tabii falan diyemiyorsun. Tabii. Sıkıntı orada
2: Osimhen zaten. Osimhen ve Lemina dışında diyemiyorsun.
1: Mesela bak bugün senin yani bu şimdi Rui Borges ne yaptı? 9 günde 3 maçımız var dedi.
2: Tabii.
1: Mecburuz dinlendirmeye, doğru mu? Sen Başakşehir maçında Osimhen'le oynamasaydın.
2: Doğru.
1: Oynamasaydın Osimhen'le. Ne fark ederdi? Osimhen'le oynamasaydı
2: kazanamaz mı? Belki de.
1: Hayır. Bir tane gol attı. Telafisi ondan sonra çıktı yani,
2: tabii telafisi vardı ama.
1: Hayır, o maçın en azından telafisi vardı ve oynan bu maç için senin önemliydi.
2: Tabii.
1: Lemina'nın sakatlığı vardı maçtan evvel diyorsan Lemina'yla oynamasaydın.
2: Doğru.
1: Oynamasaydın. Işte. Aldığın transferleri oynatmayacak. Bunlar bu maçların oyuncusu ya. Sen bunları bu maçta oynatmayacaksan ne zaman oynatacaksın? Sen bunun maçı hazırlığını Kemerburgaz'da yapacaksın. Adam oynayacak, Sanchez stoper, Sanchez stoper oynayacak. Orta sahada dinlendireceksen eğer Torreira'yı Naga oynayacak veya Saray dinlencesi o oynayacak. Böyle yapacaksın yani. Yapmazsan olmaz ki. Ne dedim işte bizim 11'imiz deyince demek ki diğerleri 11 değil abi. Onların 11'i olamamış daha yani.
2: O bizim özellikle o söylenmiş bir cümle gibi duruyor. Ama çünkü Okan Hoca'nın...
1: Sistem mi var yani?
2: Biraz var bence. Biraz sistem var bence. Aslında bizim şimdi derken benim 11'im. Hani yıllardır oynattığım oyuncular gibi. Hani gelenlerden bir şeyi göremedik gibi. Heh. Aslında Leao'yu yani inşallah bu Leao ikinci yarıda girer, skor üretir, gol atar, maçı kazandırır Galatasaray'a. Ki o zaman gerçekten moral olarak da çok iyi olur. Hem yönetim
0: ama işte
2: açısından hem taraftar.
0: O ana kadar da maçı dengede tutmak
2: ama
0: lazım.
2: İşte dengede nasıl tutacağım bu? Yani iyi savunma yapar diyemiyorum. Çünkü Torreira dışında hani Sara'nın tamam bir yere kadar ama Sara oyun içinde kaybolup gidebiliyor bazen. Şimdi baskı karşısında Torreira tek başına savunmanın önünde nasıl süpürecek? Nasıl bir dalga kıran olacak? Orası önemli çünkü Jakob Sanchez. Sanchez eski Sanchez değil. Jakob asıl mevkisi stoper değil. Yani zor ya gerçekten. Suarez'le, Zalazar'la.
0: Yani Levent abiye şöyle katılıyorum. Ben de Barış'ı kanatta etmek değerlendirip yani Sané'yi kulübeye çekip Yunus yine orada orta sahada yani Niyaga ise Niyaga, Ugo Çukwu ise Ugo Çukwu
2: bir merkez üçlüyle
0: çıkmayı tercih ederdim. Öyle bir deplasman.
2: Bence de doğru söylüyorsun.
1: Bak aynı görüşteyim ben doğru. Doğru. Yani bir şey üretmesi sahip lazım bir teknik direktörün. Tabii. Bunu bu 11'i çıkartmak en kolay 11.
2: Evet.
1: Ya bunu başkası yapsa ben bir şey demem. Yani kolay bir 11 ama bunu Okan Hoca'nın yapmaması lazım. Orta sahayı güçlendirerek rakibi kompak oynayacaksan öyle bir rakibi koyacaksın orta sahaya yani. Ondan sonra Barış kanatlarda olacak. Sen Batrogov'u yalancı santrfor oynat abi. Ne fark eder? O da ortaya geliyor. Sen kanatta da gidebilirsin.
2: Osimhen'in yanındaydı dediğin gibi. Oynar yani santrfor oynar. Tabii.
1: Hadi Leroy sana çıksın bu maçı alsın görelim. Eğer Galatasaray'ın o bölgesindeki savunmaya destek vermez Galatasaray elenin bölgesi atak yerse bak ben olsam teknik direktör sonuna kadar kimi şikayet ederse etsin abi.
2: Ya Galatasaray'ın harcama limiti var mıydı? Vardı. Galatasaray 50 milyon euro verip Kamavinga'yı alsaydı işte Leao'yu aldı zaten bir de iyi santrfor alsaydı yani A kalite değil ama yine de işte Inacio gibi ne bileyim Ju gibi yani o ikinci derecede iyi santrforlar alabilirdi Deniz'in yerine. Yani on numaraya Batrakov tamam iyi geleceğe yatırım belki büyük paralar da kazandı.
1: Deniz bir Türk santrfor kabul ediyorum
2: ya
1: ama
2: o diğer 3 tanesini da ilk almasaydın mesela.
1: Burada oynayabilecek ama oraya bir santrfor alabilirdin ya. Yani yine güvenmiyorsan farklı bir santrfor alabilirdin.
0: Zaten ilk yani soru çok önemli. Güvenmiyorsan tercih böyle mi olmalı? Hem savunmada hem hücumda.
2: Bir de Osimhen her sezon mutlaka bir 5-6 maç kaçırıyor. Yani çünkü
0: çok
2: tekmeye
0: normal, çok fiziksel oynuyor.
2: Tabii
0: yani.
2: O yüzden o zaman bunu da düşüneceksin. Icardi'den de çıktığına göre sen yine de ikinci kalitede olsa Osimhen'in bir tık altında yine de bizim ligimizi kaldıracak. Eyvah Osimhen sakatlandı ne olacak demeyecek bir santrfor alsaydın.
0: Yalnız bir itirafta bulunayım mı? Şampiyonlar Ligi'nin bu seneki topunu hiç beğenmedim. Çok renkli.
2: Bizim ligin topu daha
0: çok
2: iyi.
0: Çok renkli. Ya böyle şimdi bence bazı eski şeyler değişmemeli. Ben biraz o konuda hani sabitim diyeyim. Ya o siyah beyaz topla oynandı ya da bu Şampiyonlar Ligi'nin yıldızının siyah oldu. Bir topu ben tercih ediyorum.
2: En büyük
0: açıkçası
2: korkum ne biliyor musun? Şu Şampiyonlar Ligi'nin müziğini değiştirirlerse var ya.
0: Aman abi
2: gider ha.
0: Elimize bir tek o kaldı eski futbola dair
2: bütün
0: zaten.
2: Bütün büyüsü gider
1: ben
2: biliyor musun?
1: Ben özellikle voleybol. Kızların, bayanların voleybol oynadığı topu çok beğendim ya.
2: Voleybol kırmızı topları beyaz hep iyi oluyor zaten. Evet.
1: Şahane. Güzel. Eskiden o Alacalı Bozcu şahane top yapmışlar ama bu sefer.
2: Evet.
1: Avrupa Şampiyonası'nda top şahaneydi. Doğruyu konuşalım yani.
0: Zor bir atmosfer olacak.
1: Tabii canım ben yüzden ben orada maçta izledim Sporting'de. Şeyi de izledim. Biliyorsun kartal uçuruyorlar.
2: Doğru.
1: Benfica'da.
2: Gittim.
1: O seyirci evet. İnanılmaz bir seyirci ya.
0: Evet. Biliyorsun abi bu stat 2000'lerin başında yapımı tamamlandı. Avrupa Şampiyonası için yapıldı.
1: 2004 için.
0: 2004 için yapıldı ama Avrupa Şampiyonası'ndan önce de burada Sporting seyircisinin önünde CSKA'ya karşı Avrupa Ligi finali kaybetti.
1: Evet.
0: O da çok
1: dramatik
0: için
1: oldu.
0: Evet, dramatik bir finaldi.
2: Planlı bir takımla plansız bir takım ve plansız takım Türkiye şampiyonu 4 yıl üst üste şampiyon olan bir Galatasaray'ın ne kadar kötü bir transfer dönemi geçirdiğini ben bu akşam idrak ettim, biliyor musun? Ya şu kadroyu görünce.
0: Haziran ayında böyle bir şey hayal edemiyorum.
2: Hakikaten onun 11'i ya.
1: Abi yani, geçen sene

0: Kadro da iyiydi dedin.
1: İyiydi.
0: Ama derinlik yoktu
1: Derinlik
0: Şabay.
1: yok.
0: Sen
1: Kendi
0: Zülüyaz
1: söyledi.
0: maçında
1: Kendi söyledi.
0: oyun
1: Derinlik yok
0: derinliği
1: dedi.
0: yok. Aç bak kadroya kim
1: Tabii.
0: var. Bir tane oyuncu alabildin.
1: O zaman hani ne dedi başkan? Levent abi de biliyor. Görüştü etti. En iyi transferleri biz yapacağız dedi. Leo
0: Yapmadı.
1: transferi. En iyilerini biz
0: Yapmadı.
1: yapacağız yine dedi. Merak etmesin taraftarımız
0: Evet,
1: dedi.
0: kafayı
1: Bu arada
0: takmışlar Haziran ayından beri Leao'ya. Leao gelsin, Leao gitsin. Gel Leao, git Leao. Leao'yu aldınız
1: onu da
0: son
1: oynatmıyorsun
0: dakikada.
1: işte bak.
0: Efendim, indirimli almışsınız. Tamam, tebrik ediyorum. Öbürler ne olacak? Onun yerine siz oynarsınız artık. Yalan mı yani?
1: İnşallah.
0: Oynarsınız yani.
2: İlk ihtiyaç değildi,
0: Yani
2: kabul
0: öyle
2: edelim diyor.
0: zihniyet var. Aşağıda fiyat. Ya neyin hesabını yapıyorsunuz? Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsunuz
2: İlk
0: ya.
2: ihtiyaç değildi.
1: Akşam
0: Şampiyonlar
1: pazar
0: Ligi'ne
1: olmadı.
0: kalmak
1: Bu
0: o
1: sene
0: kadar
1: akşam pazar
0: kıymetli
1: olmadı.
0: ki. Bunun değerini bilmeniz lazım. Çünkü burada kazandığınız, aldığınız her puanın çok önemli bir karşılığı var.
2: Mobik.
1: Fırsat transferi de olmadı, akşam pazarı da olmadı bu sene.
0: Hiçbir
1: Herkes
0: şey
1: uyanık.
0: olmadı.
1: Herkes uyanık, herkes malına
0: Hiçbir şey olmadı.
1: sahip
2: Her
1: çıktı.
2: yıl aynısı
1: Vermediler.
2: olmuyor. Ama şunu söyleyelim. Taraftarlar, birkaç Galatasaray taraftarı var Lizbon taraftarının arasında. Çok uzun zamandır aslında, hani Şampiyonlar Ligi'nde ben çok hatırlamıyorum yani yan yana taraftarları.
0: Ya
2: Birkaç
0: belki
2: Galatasaray
0: arkadaştır ya.
2: taraftarı var.
0: Portekiz'de böyle
1: Çok
0: sorun
1: Türk var
0: olmaz.
1: ya.
0: Portekiz,
1: Tabii.
0: Portekiz milli takım finali kaybetti. Biz Erman Hoca falan o zaman beraber finalden çıkarken bindiğimiz metroda şey vardı. Yunanlılar da vardı, Portekizler vardı. Hiçbir şey
1: Yani
0: olmadı. Adamlar, onlar eğleniyor,
1: çok
0: onlar
1: çok
0: üzgündü yani.
1: keyifli bir ülke ya.
0: Ya
1: İnsan
0: evet.
1: gidince yani sokaklarda falan her gayet
2: Ama
1: güvenli şey.
2: işte tribünde çok farklı. Yani şöyle Levent
1: Ama
2: abi dediği gibi
1: tabii.
2: acayip boğucu bir atmosfer.
1: Tabii acayip.
2: Ama hani aynı zamanda
1: Çok
2: dostane
1: iyi.
2: bir iklim de var.
1: Çok iyi.
0: Bunların rekabeti Benfica ile arasında.
2: Tabii
1: Tabii.
2: tabii.
1: Aynen.
0: Mesela şey Cristiano Ronaldo
1: Porto.
0: akademisi var biliyorsun burada. Bu Sporting'den çıkmayı o.
2: Evet.
0: Böylece Sporting'le Benfica
1: Bir de
0: arasında
1: Porto var
0: müthiş bir
1: arada.
0: rekabet
1: Tabii.
0: var. Hele bunların en üzerindeki rekabet, ikisinin de rekabette hiç böyle çok ters gelen bir de Porto rekabeti
1: Tabii.
0: var.
1: Aynen.
0: Porto felaket ya.
1: Geçen
0: Ama
1: yıl
2: başkent derbisi tabii. Şimdi Sporting Benfica'dır yani.
1: Geçen yıl
2: En
1: Mourinho her maçtan sonra Porto korunuyor, Porto korunuyor. Bizi hakemler korumuyor diye varyansın ediyordu ama hiç yenilmedi yani. Hakemler aslında Benfica'yı da korudu geçen yıl.
2: Doğru. Yani bu arada dün Okan Hoca'nın da söylediği ilginçti. Benfica'nın Sporting'in de 19 yıl sonra dedi şampiyonluğunda benim de payım olabilir.
1: Tabii.
2: Biz onları eledik. Amorim geldi apar topar onları
1: Başakşehir'deyken tabii
2: şampiyon
1: farklı
2: yaptı dedi.
1: yemişti
2: Başakşehir.
1: Sporting 4
2: Son
1: birine
2: dakikada
1: yemiş.
2: şey, uzatmaya gitmişti. Erin
1: Tabii.
2: Vişça golü atmıştı. Başakşehir elemişti. Ya bakalım göreceğiz neler olacak. Tabii çok fazla şey konuştuk.
1: Evet.
2: Artık söz
1: Tabii.
2: yavaş yavaş oyuncularda olacak ama.
1: Allah yardımcısı olsun Galatasaray'ın. İnşallah.
0: Evet, yani
2: zor,
0: futbol şansı
2: zor
0: versin.
1: Evet,
2: yani kolay
1: işte o
2: değil.
1: futbol
0: Uğurcan
1: şansı.
0: dilerim bu
1: İnşallah.
0: akşamın yıldızlaşır.
1: Uçan panter olur
0: Yani
1: inşallah.
0: inşallah. Yani bakarsın.
1: Barış Alper de bizi utandırsın. Batrokov da serbest
0: Barış
1: vuruştan
0: Alper
1: iki şans.
0: çalışır ama santrfor değil bu
1: Tabii.
0: takıma
1: Aynen.
0: karşı. Yani sonra kolay bir şey değil ya.
2: Yani
0: sistem takımına karşı
2: değil.
0: devşirme stoperle oynayan, devşirme santrfor oynayan bir takım var abi.
1: Bir de Okan Hoca
0: Böyle
1: da
0: şey
1: kenarda
0: olur mu?
1: sakin olsun ya. Çok hoca agresif.
0: Yine
1: Ne
0: oradan
1: gerek?
0: geçecekti. Bu haberler
1: Evet.
0: çıkmış.
1: Evet,
0: Yapmayın
1: evet.
2: Lig
0: falan.
2: maçı kadar agresif olacağını düşünmüyorum
1: Olmasın
2: abi.
1: zaten ya.
2: Lig maçı kadar
1: Çünkü
2: agresif
1: kart
2: olacağını
1: görüyor.
2: düşünmüyorum.
1: Çok takımın da şeyi
0: Belli
1: etkiliyor.
0: olmaz.
1: Strese sokuyor.
0: Belli olmaz.
2: Gerçi
0: Yani.
2: Levent abi doğru söylüyor. Hazırlık maçında da bu sezon
1: Tabii.
0: Beşiktaş maçında sarı kart
2: hoca
0: gördü.
2: sinirliydi.
0: Başakşehir maçında. Yani.
1: Ya Galatasaray artık yani bu ligin gediklisi dedik. Çok iyi transferler yapacağını düşündük ama ben çok yanıldım bu sene ya Galatasaray'da.
2: Geçen
1: Para da vardı.
2: Mayıs'ta ya da
1: Galatasaray'daki para
2: Haziran'da
1: kimsede yok ya.
2: bunu
0: Şahane bir
2: düşünüyordum
0: sol
2: böyle bir kadroyu.
0: stoper alacaklarını.
1: Evet.
0: Orta sahaya
1: Evet.
0: Kanada
1: Yani.
0: santrfora 10 numara
1: Aynen.
0: alacaklarını
1: Nokta
0: düşündük.
1: atışı.
0: İsimlere baktık.
1: Evet, nokta atışı
0: Ne diyor
1: transferlerde.
0: işte diyor ya işte benim her zaman söylüyorum bunu. Çok hoşuma gider. Geres'te sohbet ediyordum. Bana Vögel'i aldık dediler dedi. Çok sevindim. İsviçre milli takımın orta
2: Evet.
0: sahası. Florya'dan içeri Inamoto girdi dedi.
1: Çok iyi. O da iyiydi ama.
0: Tamam
1: Inamoto da
0: da
1: iyi
0: adam
1: oyuncuydu.
0: İsviçre'yi beklerken Japon girdi içeri.
1: O da güzel.
0: Affedersin ya. Röper şey Yeşilgöl'de röportaj yapmıştı. Adam
1: en
0: şok
1: az,
0: olmuş yani.
1: En az
2: Daha kötüsü de olmuştur mutlaka da. Hani yine çok o
1: Inamoto
2: kadar da değil yani.
1: Japon yapıştırıcı başlığında attık yani birkaç
2: Evet.
1: kere. Çok
2: Evet,
1: iyiydi o da ya.
2: doğru.
0: Ya tamam ama yani o sol bek kadar değil yani.
3: Olsun. Bir şey söyleyeceğim, o İsviçre takımı da hatırla, biz hani eleyemedik maalesef. Evet. Abi, iyi takımdı.
0: Vögel dedin, ayağa kalktı.
3: Solda Manninler, Vögeller.
0: Çok sevindim diyor, teşekkür ettim. Bir baktım Inamoto gitti.
3: Sonra Cemaili geldi ama çok değil. Birkaç yıl sonra.
0: Cemaili'nin transfer paralarının ödenmediği için Napoli.

0: Başkanı evet. Galatasaray'a Osimhen transferinde teminat mektubu istedi. O bir de Yugoslav bir santrfor da gelmişti.
1: Pandev.
0: Hmm. Onu evet. ikisini Napoli'den aldılar biliyorsun. Pandev iyi oyuncu. O parayı ödemediler. Pandev de iyiydi yani.
1: Tabii Pandev iyi oyuncuydu yani.
2: Hep Galatasaray iyi santrforlar alıyordu ya. Yani evet. Osimhen'in arkasına da ben çok iyi bir oyuncu bekliyordum ya. İyi bir golcü ama olmadı.
0: Abi
2: ama
0: işte Deniz'de bak bir şey söyleyeyim.
2: Ama Deniz'de kötü değil ha. Deniz bir başlasın kıvamını
0: bugün bulsun, Deniz'e sorsan, Deniz'e sorsan bugün ilk 11 bekliyorum.
2: İster, tabii.
0: İster. Çünkü o ligden geliyor.
2: Çünkü 9 numara yani. Senin 9 numaran sakatsa o oynayacak. Onun için aldın
1: bence
2: onu.
1: Bence Deniz'de bir Çabu'da yani kulübede bence hayal kırıklığı tabii. yaşayan iki oyuncu var.
2: İnşallah
1: onu söylemek
2: kötü sonuç
1: lazım.
2: Olmaz. Kötü sonuç olursa oradan da o kadar
1: onu da konuşalım. Planlı. Yavaş yavaş tabii toparlıyoruz artık ama bugün inşallah olmaz. İnşallah maç sonunda çok olumlu şeyleri konuşuyoruz ama bugün Galatasaray istemediği bir sonuç alırsa ikinci maç Barcelona sonrasında da Lille deplasmanı var. Yani bu başlangıç biraz zor olur Şampiyonlar Ligi'ne.
2: Ben Barcelona o yüzden buradan bir puan çıkarmak en azından önemli. O maçta taraftar inşallah. O 15. adam gibi olur. 12. değil Galatasaray taraftarı inşallah. Bakalım. Yani güç olarak savaşmak çok zor. Karınca ile filin savaşı gibi olur Barcelona ile savaşmak bir Türk takımı için ama işte Galatasaray'da Galatasaray yani bugüne kadar hep yaptı yani.
1: Valencia 5, Feyenoord'a 5 çok hani içimizi açan bir görüntü de gelmiyor açıkçası buraya.
0: Çok formda.
2: Evet.
1: Formda.
2: Uzay takım onlar da ya.
0: Evet.
2: Türkiye'nin uzay takımı Galatasaray diyoruz. Avrupa'nın uzay takımı da Barcelona.
0: Bizde Liverpool'da Manchester'de kağıt üzerine 0 puan diyorlardı. Manchester deplasmanı Allah'tan ama. Evet. Şunu net bir şey söyleyeyim. Bu maçlar
2: yalnız
0: belli olmaz.
2: Orada yani. Old Trafford'da Icardi'nin hatırladınız mı? 3 oyuncuyu peşine takıp gidip o gol attı. Nasıl bir goldü o ya?
0: Penaltıyı da kaçırdı ama.
2: Kaçırdı ama o gol nasıl bir goldü ya?
0: O gol Sanchez'in golü. Ama, kafayı vuruyor offside dedi.
2: Arkadan gelen oyuncu yetişeceği anda vuruyor. Yani Icardi'nin sesiler acayipti ya. O topu eliyle atmış gibi
0: o
2: bir de. Nasıl bir vuruştu?
0: Hiç unutmuyorum. Zaha da iyi oynadı.
2: Evet.
0: Zaha da gol attı ya bir tane yere vurdu.
2: Evet, evet doğru çok güzel bir vuruştu o.
0: Evet. Zaha da burada iyiydi.
2: Serseri top diyorlar ya ona. Kaleci hiç şey yapamadı ona.
1: Yani bugün artık şu cümlelerle bağlayalım. Futbol şansı. Yani karamboller, fauller, onlar bunlar. Neyse Galatasaray'ın yanında olsun diyelim ve yavaş yavaş da artık tamamlıyoruz değerli izleyenler. Levent Düzemen teşekkürler. Zeki Uzundurkan teşekkürler.
2: Teşekkür
1: değerli izleyenler Galatasaray Lisbon deplasmanında bir kez daha başarılar. Yani dileriz maç sonunda Galatasaray'ın inşallah galibiyet aldığını, galibiyeti evet. 3 puanı ama en azından da kaybetmeyeceği bir maçı burada sizlerle birlikte konuşuyor oluruz diyelim.
0: İnşallah.
1: Temennilerimiz, dualarımız, dileklerimiz Galatasaray'la birlikte bir kez daha başarılar Galatasaray diyelim. Yayını tamamlayalım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Hazır mısınız?
1: Harika bir gol!
0: Hasret bitiyor. Zira Türkiye Kupası heyecanı Aspor'da başlıyor. 15 Eylül Salı saat 17. 1923 Afyonkarahisar Ürgüp Spor. Saat 20. Altay Söke 1970 Spor Kulübü. 16 Eylül Çarşamba saat 14.30. Sinop Spor Arıt Kayadivi Spor.
1: Topla nerede gol?
0: Saat 17. Buca Spor 1928 Gazi Emir GOG Spor Yatırımları. Saat 20. Yeni Mersin İdman Yurdu Bucak Belediye Oğuzhan Spor. 17 Eylül Perşembe saat 14.30. Amasya Spor Çankırı Gücü. Saat 19. Ordu Spor 1967 Tuğrul Belediye Spor.
1: Vuruş topağlarda gol.
0: Ziraat Türkiye Kupası. Bir kupadan daha fazlası.
2: Tekrar program.

0: Dünyası'nda Bir Zamanlar demeye devam ediyoruz. Sevgili Kemal Belgin'le birlikte. Kemal abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Dünden bugüne futbol sohbetimizin ilk bölümünde unutulmaz kaleci hataları var. Futbolumuzdaki. Neden unutulmaz kaleci hataları? Hepinizin malumu çok talihsiz bir Lyon Beşiktaş maçı yaşadık ve Fabio

0: açısından gerçekten dramatikti. Bizler açısından da tam bir şoktu. 74 saniyede yenen iki gol ama o gollerden ikincisi gerçekten kolay kolay hazmedilebilecek bir gol değildi. Arkadaşlarım ekranında yansıtabilirler. Fabri'nin ilk hatası olmayınca çünkü benzer hataları Benfica'da yaptı. İşte Gençler Birliği maçında tabii, yanılmıyorsam maç, yine Başakşehir tabii. maçındaki arkadaşlarım bir yandan ekrana da veriyorlar. İşte Fabri'nin bu hatası bize de gündemden hareketle yol aldığımız için unutulmaz kaleci hatalarını akıllara getirdi. Öyle olunca biz de dedik ki şu nedir hafızalara kazınan futbolumuzdaki unutulmaz kaleci hataları. Şimdi Yaşar Duran'la başlayalım. Milli kalecimiz uzun yıllar Fenerbahçe'nin de kalesini korudu. Ama öyle iki maç var ki biri İngiltere maçı, biri de 1985-86 sezonundaki Fenerbahçe Beşiktaş maçı. Öyle böyle hatalar değil. Hadi hep birlikte bir yandan da izleyelim, bir yandan da Kemal abiyle
1: var mı görüntü?
0: Konuşalım. Var tabii.
1: Harika. Ha, bu Beşiktaş maçı.
0: Şimdi bu yok, İngiltere maçı, bizim parçalı garip formayla çıktığımız. Evet. Bunu tekrar alabilme imkanımız var mı arkadaşlar, bu görüntüyü? Şimdi köşe vuruşu kullanılıyor. Yaşar çıkıyor boşa. Bir kafa. Yaşar dönmeye çalışıyor. İkinci kafa. Üçüncü kafa. Ya gerçekten İngiltere maçı dramatik bir
1: ben
0: maçtı.
1: Ben bu gole kafa voleybolu diye yazımın içinde yer vermiştim.
0: Kafa voleybolu.
1: Smaç aynen böyle. Kaldırdım ya, elini verdim vurdu.
0: Olacak şey değildi gerçekten. 8-0'lık İngiltere maçları, hani burada Yaşar'ın hatası olmayan çok ciddi savunma hataları vesaire falan da var ama
1: kadro hatası,
0: kadro hatasından tutun da, ama bu maçtan sonra Yaşar Duran'ın adı futbolumuzda kova Yaşar'a çıktı.
1: Yani kimileri öyle dedi.
0: Dedi. Çok talihsiz maçlar gerçekten. Ya şu savunmaya baksanıza.
1: Tam ya takım olarak bir felaketiz ya. Yani takım olarak. Yani inanılmaz. İnanılmaz kötüyüz. O bir tane bunların, İngilizlerin bir sol açığı vardı o zaman. Şimdi ismini bilmiyorum, hatırlayabileceğim mi? Burada da aklımda kaldığı kadarıyla bizim sağ bekte de Fenerbahçeli İsmail oynuyor.
0: İsmail az önce topun üzerinden şöyle atıyor ya, o da İsmail.
1: Yani solak yani, çok iyi bir oyuncuydu. İki defa İsmail'in üzerinden geçti.
0: İşte az önceki pozisyon da oydu.
1: Yani.
0: Robson teknik direktör. Shilton kalede.
1: Evet, iki defa Yaşar'ın üstünden geçti topla. Yani müthiş bir herifti.
0: Geç bakayım, çıkıyor hop.
1: Tabii, üç tane mi
0: ne yaptı? Bir de şeyi getirebilir miyiz arkadaşlar? 1985-86 sezonu Fenerbahçe Beşiktaş maçı. Yine kalede Yaşar var. İşte görüntü ekranda. İnönü stadında o zamanki adıyla bayağı bir hırpalanmış zemin.
1: Tabii canım.
0: Hani zeminleri falan da işliyoruz biliyorsunuz. Ortayı Beşiktaşlı Hüsamettin yapıyor. Şimdi bakın dikkatli. Yaşar çıkıyor. Kaçırdı. Topu elinden kaçırıyor. Kovačević'in kafasına nişanlıyor. O kafadan top gidip gol oluyor.
1: Evet.
0: Ya, inanılmaz bir gol. Bence tarihi hatalardan biri de bu.
1: Tabii.
0: Yani kaçırıyor. Topu Kovačević'in, Mirsat sonra ismini de almıştı Beşiktaşlı. Hakem de MHK Başkanı
1: Yusuf Namoğlu.
0: Yusuf Namoğlu o maçta. Ya gerçekten enteresan bir gol bu. Yani şey, Yaşar Duran çok da nükteden bir insan. İngiltere maçı ile ilgili de Fatih İngiltere'de o geçtiği için İngiltere maçında 18-0'lık maçta, şimdi ona da bakacağız. Sen tecrübelisin. Ne olur diyormuş. Bu sürekli kaçıyormuş Yaşar abi onun yanında. En sonunda gazetelerde manşet attılar. O kadar iyi arkadaşlar ki yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor diye. İkisi de 8-0'lık maçlarda kaleyi koruyunca.
1: 8, evet.
0: Peki hemen o zaman Fatih Uraz'a gelelim. Diğer İngiltere maçının.
1: Tabii 8-2.
0: Diğer İngiltere maçının aktörü. Bu da İngiltere'deki karşılaşma.
1: Şimdi ben bu
0: Lineker'le Barnes burada bayağı bir şov yapmıştı.
1: Ben şimdi burada kaleciler tamam 8'er tane yediler de
0: Tabii tabii. Ama şuraya baksanıza, burada ne yapsın adam? Üçlü bir savunma var. Barnes gol atarken.
1: Barnes

0: Ha, o İsmail'in üstünden geçen de Barnes işte burada. İki defa üstünden attı topu.
1: John Barnes da bayağı iyi futbolcu değil. Rugbyci gibi bir yapısı vardı.
0: Tabii.
1: Ve hataya bakın.
0: Evet.
1: Semih mi o? Yanılmıyorsam Semih'ti. Bir gol daha Lineker'den geliyor. Evet.
0: Şimdi burada 2-8'lik maçta da bir kere teknik direktörlerin çok büyük hatası vardır.
1: Değil mi?
0: Evet. Yani onu bilmiyorum şimdi söyleyeyim mi? Görüntüler...
1: Bizim şeyimiz kaleci yani hataları ama.
0: Yani şöyle kalecileri bu duruma gelmesinde.
1: Bilanço ona yazılıyor. Evet. Şimdi Yaşar demiş ki ilk maçta Abdülkerim Yaşar'a abi gol benim hatam demiş. Ya senin hatan da bana yazıyor kardeşim bana yazıyor diye serzenişte bulundum diyor. İşte
0: bu da bir tane tek şey
1: Erhan Önal galiba. Evet, evet. Tek pozisyonumuz. Bu çok sıkıntılı bir goldür.
0: Evet.
1: Yani orada Fatih'in ciddi bir hatasından bahsedilebilir. Yani şurada buraya çıkıyor.
0: O arada Lineker galiba tık diye bir dokuyor ayağının burnuyla. Şimdi burada
1: sıkıntılı
0: işler. İki maçta da bence teknik direktörlerin büyük...
1: Bak ama şuraya bak abi. Allah aşkına şu golü bir kere daha verelim.
0: Büyük günahı var diyebilirim.
1: Sonra bunları geçelim. Şu 8-0'lık maçları çok hatırlamak istemiyorum çünkü ama şu golü bir kez daha verelim. Yani bunu kaleciye bağlamak bu yenilgiyi doğru değil ama bunlar da çok ciddi kaleci hatadır.
0: Şimdi bak birincisinde...
1: Hayrettin'e gelelim bu arada biz. Kemal abi siz buyurun.
0: Birincisinde İstanbul'daki maçta kadro yanlış. Hı hı. Yani tepeden tırnağa yanlış. Galiba sevgili rahmetli benim de arkadaşım beraber oynadım Candan teknik direktör yanlış hatırlamıyorsam Tarhan. İkincisinde de Mustafa Denizli hocanın biz İngiltere'ye gider oynarız arkadaş filan.
1: Hani, öyle demişti. Öyle, evet.
0: İngiltere'ye gidip arkadaş
1: şimdi
0: oynarsan.
1: Burada da bir Paris Saint Germain maçı Galatasaray'ın. Evet. Bu da gerçekten Galatasaray adına işleri iyi gidiyor. Ali Sami Yen diye 2-0 öne geçiyor Galatasaray. Sonra bir dakika içinde iki gol yiyor Hayrettin. Birisi evet. 40 metreden.
0: Evet.
1: Bunu tekrar verecektir arkadaşlarım. Neredeyse 40 ya 40 abartılı olur da 30'un
0: yani
1: üzerinde.
0: Kucağında topu sektirip dalgasını evet. geçmesi lazım gelen. Baksana olduğu yere geliyor. Hiç yani plonjona bile gerek yok bu topta.
1: Çok uzak.
0: Yani uzak.
1: Diğer gole de bakalım. Aynı dakika içinde sonra bir gol daha gelecek. Bu çok kötü ya.
0: Çok
1: hani
0: kötü
1: ilkini yani. Önemli değil de o ilki yenebilir. Yersin. Yani
0: eline gelmiş.
1: Ama bu
0: eline gelmiş bir top. Topla beraber içeri giriyoruz.
1: Evet. Bu da yine unutulmazlar arasında yerini aldı. Hayrettin Demirbaş çok iyi maçları da var tabii. İşte kalecilerin de kaderi bu.
0: Tabii.
1: Şimdi birazdan en iyi futbolu bırakmışlar arasında en iyi Türk kaleciler diyeceğiz. Orada da var ama çok büyük hataları da var şimdi, tabii. Rüştü Reçber geliyor.
0: Şimdi bir tane Yasin Özdenek var esas.
1: Tabii onları...
0: Yani Yasin gibi sonradan milli takımın devamlı kalecisi ve Kosmos'un...
1: Hatasını mı diyeceksiniz? Evet,
0: Kosmos'un kalecisi düşünebiliyor musun? Fakat çok genç yaşta Galatasaray kalesini verdiler Yasin'e. İnönü Stadı'nda bir Vefa Galatasaray maçı. Suat Mamat rahmetli. O arada Vefa'ya gitmişti Beşiktaş'tan.
1: Arkadaşlar bir duralım MTK maçında. MTK maçında bir duralım.
0: Santra'dan Suat rahmetli bir topa vurdu. Gazhane şey kalesine, Yeni Tribünler kalesine, öyle deniz kalesi değil de öbür kaleye. Top böyle tıngır mıngır gidiyor yani Santra'dan vurulan bir şut. Öyle Suat da oralardan pek topa falan vuran adam değildi zaten. Yasin de kalede, Galatasaray'ın kalecisi. İyildi, topu alacak yerden, bacakların arasından içeri kaçırdı.
1: Sıkıntılı.
0: Gol oldu yani. Vay efendim işte bundan kaleci mi olur falan filan bizim Gökmen'in kardeşi. Gökmen Özdenak yok mu? Onun kardeşi. Vay falan bilmem ne ama Yasin iyi bir kaleci.

0: olacağını İstanbulspor'da, hatta daha sonraki maçlarda hep sinyalini vermişti. Nitekim Galatasaray'ın temelli kalecisi oldu. Ondan sonra da tuttu. Kosmos'a gitti, Amerika'ya.
1: Evet, birazdan doğru. İyiler arasında evet. Sayacaktık zaten.
0: Kosmada, ama böyle bir gol yedi yani.
1: Böyle bir gol de vardı. Peki Rüştü Reçber'e geçelim. Neden kritik biliyor musunuz? Rüştü'nün hakikaten inanılmaz maçları var. Türk futbolu tarihinde çok özel bir yeri olduğuna da hiç şüphe yok ama MTK maçı Rıdvan Hoca'nın da evet. Rıdvan Dilmen'in de Fenerbahçe kariyerini bitiren maç. Şimdi ekrana getirecek arkadaşlarım. Evet. Buradan bir serbest vuruş evet. oluyor. Deplasmanda 0-0. Diyor ki herkes bu işi biz bitiririz. Tabii. Alın Rüştü'nün yediği gol bu. İşte yeniyor, yeniyor. Rıdvan Dilmen teknik direktör. Ellerinin arasından tuttuğu topu kaçırıyor ve MTK öne geçiyor.
0: Elediler Fener'i.
1: Evet.
0: 0-0'dan sonra.
1: Bu da burada da bir başka hata.
0: Hadi neyse burada topa iyi vurmuş adam.
1: Ha, diğeri çok net hata.
0: Tabii, öteki çok kötü.
1: Ha, bu da çıkartılacak top abi.
0: Ya başka çıkartılır da yani. Evet. Öteki çok feci canım. Yani.
1: Ha, şu bayağı talihsiz bir gol.
0: Tuttun topu içeri atıyorsun resmen ya. Şimdi bazı durumlarda kaleciler bu böyle biraz da kesme geliyor top barajın üstünden atmış. Topu şöyle tık elinden atarsın önüne. Oradan alırsın.
1: Evet, iki hamlede eğer ya yakınında o tehlike konusunda
0: tokatlar kornere atarsın. Yani biraz kalecilerin çeşitli düşünmeleri lazım.
1: Ama işte ha. yalnız adamlık bilanço sürekli kalecilere kesiliyor. Ha, Fevzi
0: en son,
1: var.
0: En son orada bitiyor iş.
1: Fevzi var. Beşiktaş Galatasaray maçı.
0: Iskayı
1: 2000 yılı.
0: Iskayı mı
1: söylüyorsun? Evet orada görüntümüz yok ama gazete küpürleriyle Fevzi ligi bitirdi demiş.
0: Evet, tabii.
1: Galatasaray tabi kader maçı bu.
0: Tabii, tabii.
1: Kim kazanırsa kendi lehine çevirecek. 2000 sezonu şampiyonluk maçı. Beşiktaş 1-0 önde. 79. dakikaya kadar da iyi gidiyor Fevzi ama Halil Agiç'in geri pası var. O topu ıskalıyor Fevzi. Ve ben da şeyi hatırlıyorum. Direğin dibine işte şöyle o görüntü.
0: Gasane
1: ıskalayınca
0: kalesi dediğimiz
1: direğin
0: yani.
1: Dibinde çöküp kalmıştı.
0: Yeni tribünler hani İnönü'nün o kaleye felaket bir ıska. Yani
1: şampiyonluk için son umuduydu bu maç Beşiktaş'ın.
0: Evet.
1: Bu maçı işte bu hata gelince 1-0 öndeyken Beşiktaş kazansa işler farklı olacak.
0: Farklı olacak tabii.
1: Böyle bir karşılaşma oldu. Peki bu işleri herkes yapıyor. Her kalecinin başına buna benzer hatalar gelebilir diye de bize çok faydası dokunan ve o dönem dünya futbolunun en iyi 2-3 kalecisinden biri olarak gösterilen bir kalecinin hatasına gelelim şimdi de. Buyurun efendim. İşte karşılaşma Türkiye-Çek Cumhuriyeti maçı. Petr Cech böyle kaçırıyor elinden. Nihat golü atıyor. Biz hepimiz bayram ediyoruz. Ama dünyanın en iyi kalecilerinden biri belki de birincisi o sırada.
0: Tabii.
1: Bu hatayla takımını kupanın dışına itiyor.
0: At yumruğu gitsin. Değil mi? Tokatla. Bakın geliyor. Çıktın. Çıktın. Tokatla elinin tersiyle dışarı gitsin. Veyahut yumrukla yiyeceğine nereye giderse gitsin.
1: Evet. Ha? Bizim yani. İçin güzel bir andı tabii.
0: Yani.
1: Ne dersiniz? Tabii Fabri'ni arka arkaya yapınca bu işi orada bir sıkıntı var açıkçası.
0: Şimdi bütün bu gördüğümüz hatalar içinde Fabri hepsini sollar.
1: Yani kaleci ceza sahası içinde çalım atıyor.
0: Bir tane attın. Hadi neyse oturttun. Artık oradan vur nereye giderse gitsin. Ne yapacaksın yani? İkinci adamı, üçüncü adamı da çalımlayıp gole mi gideceksin öbür kaleye? Yani ne yapacaksın yani? 3-4 defa yaptın ligde. Ucuz kurtuldu. Hatta burada Atiba veriyor galiba geri pasını. Gelişine vurtaca gitsin abi. Ya bakın ben hep bunu söylüyorum. Sadece kaleciler için değil, savunma elemanları da veya savunmaya dönmüş gelmiş, yardıma gelmiş orta saha forvet oyuncuları da olabilir. Alayım vereyim. Yok kardeşim, çok boşsan al ver. Beckenbauer denen adam dünyanın en teknik liberosu diyelim. Kaç defa önündeki topu taca attı ya. Hem canlı statta gördüm hem televizyonda seyrettim. Neden? Bizim hocamız da Suat Baba rahmetli derdi ki oğlum taca vur elle oynasın herif. Mantığa bak. Ne evet. Güzel değil mi?
1: Evet.
0: Elle gol atılır mı? Atılmaz. Taca vur elle oynasın adam diyor. Ayağına verirsen ayağından oynayacak adam. Taca vur elle oynasın adam diyor. Sen de burada Fabri olarak bu geçen gün yediği golle ilgili gelişine vur taca, Lyon alsın atsın eliyle abi. Sen o arada savunmada eksiğin varsa yardımlar yetişsin. Oyun dinlenecek çünkü 30 saniye 15 saniye ne kadarsa. Yani bir kalecinin çalım atması ne demek ya?
1: Evet evet.
0: Ha, olacak şey değil yani.
1: Gerçekten çok talihsizlik oldu.
0: Ve Şenol'un
1: onu Tolga yapsa var ya Türkiye'ye dönemezdi.
0: Tabii şeyde bizim sabah programlardan birindeydi galiba, yanlış söylemeyeyim. Bu bizim ligde işte veya nerede yaptıysa bir iki defa yaptı. Şenol Hoca'yı gösterdi.
1: Yani evet, kenarda böyle yapıyor bu kaçıncı
0: yanını Şenol Hoca'nın.
1: Biz verdik onu.
0: Ha, biz işte biliyorum bizim kanalda yayınlandı. Yani sen kenardaki teknik direktörü kalpten öldürürsün be. Gider adam abi.
1: Evet.
0: Düşünebiliyor musun?
1: Evet.
0: Yani şu maçı 1-1 bitirmişsin diyelim. 0-0'a bile tur atlayacaksın başladığı evet. Gibi bitsin. E şimdi şeyde arenada illaki bir gol atacak senin takımın abi, Allah'ın emri. Yoksa evet. Elenirsin.
1: Evet. Yani. Peki bu madalyonun bir yüzüydü. Tabii kalecilik dediğimiz gibi zor meslek. Siz hata yaparsanız gol oluyor. Daha arkası yok. Türk kalecilerin futbolu bırakanlar arasında en iyilerini de şöyle bir hatırlayalım istedik kısa kısa. İlk akla gelenlerden şöyle eskiden bu tarafa gelirsek bir Turgay Şeren'i es tabii, geçemeyiz. Tabii
0: efsane yani.
1: Değil mi?
0: Tabii Galatasaray ve milli takımı senelerce. Bir de işte bak Yasin'e veriyor formayı, gördün mü? Demin evet. Bahsettiğim Yasin, bacak arasından gol yiyen Yasin evet. Bu.
1: Onun da listenin içinde sayacaklarımızdan biri. Evet. İşte o unutulmaz Almanya'daki maçla Berlin Panteri lakabı takılan Turgay Şeren. O, bu tarafa doğru gelirsek.
0: İşte çok genç yaşta Galatasaray kalesini alıyor. Hı-hı. Kaptan oluyor. Milli takım kaptan oluyor senelerce. Yani efsane, hani diyoruz ya şimdi evet. İki tane gol atan adama, yani Turgay Şeren Allah rahmet eylesin, hakikaten efsane yani.
1: Değil mi?
0: Hakikaten efsane yani.
1: Peki yavaş yavaş geçelim. Cihat Arman mı?
0: Cihat Arman tabii. Uçan kaleci lakabı ve sarı formasıyla, şurada bak, ve Admira Vaker maçı bu ve sarı formasıyla. Yani biz küçüklükten beri bunları
1: işte
0: yaşadık.
1: Geçen programlarda işledik ya sarı kanarya denmesinin.
0: Evet, sarı
1: sebebi.
0: Kanarya denmesinin ve açık ve net şunu söyleyeyim. Takım kaptanlığını yaptığı bir takım var. Cihat Murat Ahmet, Selahattin Samim Halil, Küçük Hükret, Erol Sufi, Lefter Halit. Bu Fenerbahçe tarihinin bir numaralı efsane kadrosudur. Hiç öyle kimse atıp tutmasın.
1: Bak şu sarı forma burada.
0: Evet ve bu Cihat Arman'ın bu forması sarı kanaryalar ve Fenerbahçe'nin o takımı Türkiye'de, atıyorum rakam temsili bir şey anlatabilmek için, 100 Fenerli varsa 50'sini bunlar Fenerli yapmıştır. Abi. Açık ve net. Varsa tartışacak gelsin baba yiğit.
1: Peki yine aklınıza gelenlerden Özcan
0: Arkoç. Vefa, çünkü şöyle şimdi bunları anlatıyoruz, Özcan benim iyi dostum. Özcan Arkoç. Bu takım Nisi İstanbul'da 2-1 yenen takım. Lazavni, Allah rahmet eylesin. Molnar en başta antrenör. Özcan Arkoç, Şeref As, Allah sağlık versin. Basri Dilimlili, rahmetli. Osman Sağ, Naci abi iyi.
1: Kafada
0: değil.
1: O kasket gibi bir şey mi?
0: Şapka şey böyle.
1: Sağda, şimdikiler gibi değil tabii
0: yok,
1: doğal
0: yok.
1: Olarak.
0: Sağda toprağı bol olsun Lefter.
1: Evet,
0: onun yanında Gürcan. Onun yanında rahmetli Mikro Mustafa, Senior Can Bartu
1: evet.
0: Ve Yüksel Gündüz. Bu
1: hepsinin imzalarıyla çok da güzel
0: tabii,
1: bir fotoğraf değil mi?
0: Bu Nisi İstanbul'da Şampiyon Kulüpler Kupası'nda o zaman öyleydi. Şampiyonlar Ligi'ydi. 2-1 yenen takım. Şimdi Özcan Arkoç Trakya taraflarında galiba Lüleburgaz, yanlış söylemeyeyim, Halde karpuz atarmış. Atarlar yani kamyondan tezgaha.
1: Evet.
0: Tabii eller böyle. Demişler ya arkadaş sen bu karpuzların bir tanesini düşürmedin. Ya luk alıp atıyorsun lan orada, gel sen kaleci maleci falan, neyse uzatmayalım, kaleci diye başlatıyorlar Özcan Erkoç'u ve Vefa'ya geliyor.
1: Evet.
0: Vefa'da oynuyordu. Lefter'in penaltısını kurtardı. Fenerbahçe'ye transferi odur sebebi.
1: Hmm.
0: Lefter'in penaltısını kurtardı. Hemen o sene Fenerbahçe'ye Özcan Erkoç'u transfer etti. Fakat geldi, ilk günlerde dökülüyor. Fener her maça 1-0 mağlup başlıyor. Neden olduğunu söylemeyeyim, sansür olsun.
1: Olsun.
0: Şükrü Ersoy o zaman yedekte. Şükrü Ersoy 32 yaşında kaleye geçti mecburen. Çünkü Özcan her maça 1-0 mağlup başlatıyor Fenerbahçe'yi. Şükrü abi Allah selamet versin sağdır. Bayağı bir maç oynadı. Sonradan Özcan baktılar işte formon falan filan derken Şükrü abi topu bırakacak. Özcan
1: o
0: geçti.
1: O zamanlar daha da erken bırakılıyor.
0: 29-30 yaşında bırakıyorsun yaşlandı diye. Özcan aldı kaleyi tabii, yürüdü. Sonra çok enteresandır, bir Fenerbahçe Beşiktaş maçından evvel İnönü'de Özcan Erkoç gibi dev bir kaleci bence, günün umumi kaptanı, şimdinin sportif direktörü öyle diyelim, küçük Fikret'e soyunma odasında bir şey söyledi. Küfür, hakaret makaret değil. Ben bu eldivenleri şu 50 bin liraya alayım öyle giyeceğim dedi. Küçük Fikret de o zaman sen o eldivenleri hiç giyemeyeceksin. Geç Mehmet Ali kaleye dedi. Mehmet Ali de genç takımın kalecisi. O zaman oyuncu değiştirme falan da yok. Yedek kaleci ama öyle yani. Ve sonra onu Suadiye'de gece kulübünde hiç alakası yokken silahla vurdular, öldürdüler Mehmet Ali'yi. Mehmet Ali kaleye geçti ve Beşiktaş Fener'i 2-0 yendi tabii. 18 yaşında bir kaleci. Özcan nerede, o nerede? Ve Fenerbahçe, bak Naci, Özcan, Osman, burada da yine aşağı yukarı Nisi yenen takım. Bir Nedim var sağ bek, Puşkas Ergun var en sağda. Aşağı yukarı aynı takım. Şeref yok galiba burada. Ha, burada Şeref var. Ve o Fenerbahçe'de sonu oldu Özcan Erkoç'un. Beşiktaş'a gitti. Beşiktaş'a gitti, şahane oynuyor tabii. Beşiktaş şampiyonluğa gidiyor. Bak bu milli takım. O da Necmi Mutlu. Bak Özcan'ın bebeliğine bak. Bu genç milli takım bu. Bir dakika bakayım. Beton Mustafa. Sıska Özer. Kimler var ya? Vah vah vah. Nereden buldunuz bu resmi? Helal olsun size. Beşiktaş şampiyonluğa gidiyor. Sen tut 90. dakikada Fener'e transferi olan Şenol'dan gol ye. Beşiktaş şampiyonluğu kaybetti. Çok o, ama bak ne büyük kaleci. Oradan Hamburg'a gitti. Alman ligine. Özcan Erkoç Hamburg'da oynadı aslanlar gibi, takım kaptanlığı yaptı. Hamburg'da topu bıraktıktan sonra teknik direktör yaptılar Özcan Erkoç'u.
1: Çok önemli.
0: O kadar büyük bir kaleciydi. Yani hani bahsediyoruz ya Turgay Şeren, işte Cihat Arman falan. Aha. Yani Özcan Erkoç'u Türk kaleciliğinde
1: özel bir yere koymamak olmaz.
0: Havada ilk beşin içine koruruz. Havada da üçte olur.
1: Öyle mi? Şimdi birazdan soracağım zaten de.
0: Yani şimdi birini söyleyeceğiz. Dur, bize Ali'den bahsetmemiz lazım.
1: Kim var?
0: Ali Artuner'den.
1: Ali Artuner. Var mı görüntü arkadaşlar? Ali Artuner'de gelecek inşallah.
0: Özcan'ın işte Ali. Şimdi Göztepe'nin kalecisi. O efsane bir Göztepe takı var. Ali Mehmet Çağlayan tabii.
1: UEFA dönemiymiş. Doğal Şehirleri Kupası dönemi.
0: Tabii. Yani o Ali Mehmet Çağlayan işte Hüseyin, Mehmet, Nevzat, Nihat, Gürsel, Halil, meşhur Ertan, meşhur forvet.
1: Evet. Neydi kaleci olarak özelliği Kemal abi?
0: Aynı Turgay özellikleri vardı. Hava toplarında çok iyi. Çıkar yumruğunu koyar. Refleksler müthiş. Zaten boy post yerinde. Genç bir kaleci olarak. Milli takıma yedek oldu. Rusya'ya maça gidiyoruz. Özel maça. Rusların iyi takımı var. Turgay abi kaleci, rahmetli.
1: Turgay bak, abinin son dönemleri mi artık?
0: İşte de Alpaslan, bak Muzaffer, Ercan, Duruteki gitti neyse. Bu da Alman milli takımını kaptı. Ve Alman şeyler, Ruslar felaket. Kaleyi bizim bombardımana tutuyorlar. Bak bu Ali bebe hali.
1: Daha.
0: Turgay Şeren, pardon 20. dakika falan yalan söyleyeyim, sakatlandı. Özel maç.
1: Evet.
0: Kaleye Ali'ye geç dediler hadi. Herkesin şeyi şu, beşlik altılık yani rahat oluruz, hiç oynamamış adam. Fakat biz maçı yanlış hatırlamıyorsam o günle rahmetli Suat Mamat'ın golleriyle 2-0 kazandık. O milli takıma o gün Turgay'ın yerine sahaya girdi.

0: Bak tavşan Sami falan var takıma bak. Sanlı tabii. Neyse yani bilmiyor Sabri'nin ne olduğunu. Bu hangi takım bilemiyorum ama Deniz Gücü değil. O Metin Oktay
1: Metin
0: değil mi?
1: Metin Oktay var en solda.
0: Evet. Yanında yo Vefa bu be. Dur Vefa mı bakayım ya. Çıkartamadım takımı. Solda Metin Oktay. Sağda neydi o? Fethi miydi ya? O galiba. Neyse. Ve Necmi Mutlu'dan sonra Sabri Kale'yi devraldı.
1: Necmi Mutlu Beşiktaş'ta antrenörlük de yaptı.
0: Tabii sonra. Necmi Bahattin Münir, Tuncay Sabahattin Kaya, Arif Nazmi Şenol Birol. Ahmet de gol diye bağırırdı seyirci. Ahmet'i duymazdık. Şampiyon olan Beşiktaş takımının efsane evet. Kalecisi. Sonra teknik direktörlük yaptı. Sonra Sabri geldi. Sabri ile bizim o Deniz Gücü'nde askerken Deniz Gücü'nün kaleciliğini yaptıydı Sabri.
1: Evet.
0: Beşiktaş zaten oradan aldı ve İstanbul şampiyonu oldu Deniz Gücü. Şeyde amatörlerde. Bizim tanıştığımız oradan başlamıştır Sabri ile. Sonra emekli olduktan sonra işte halı sahalar bilmem neler falan filan. Sevgili Alp Yalman'ın iş yeri vardı Mecidiyeköy Gayrettepe'de. Evet, evet. Orada beraber o da gelirdi.
1: Orada futbolcu beğenirdi derler.
0: İlk Rekazi'yi orada beğendiler. Rekazi ilk bizden oynadı. İşte yani şey mini saha maçı diyelim. 6'şer kişi mi oynuyorduk. Orada vay anasını ya dediler bu nasıl bir şey filan. Ondan sonra 3 gün sonra Fatih Terim'in Fenerbahçe stadındaki jübilesinde Galatasaray o büyük sahada Prekazi çıktı. Orada da imzayı attırdı. İşte ben bu kadar oyuncuyum diye. Sabri falan orada beraber oynardık. Sabri de çok iyi bir kaleciydi. Şu takıma bak abi Araf Yusuf. Onun önünde oturan Güray var ya en solda. Kaldırmayın arkadaşlar bir dakika. En solda Araf Yusuf'un önünde oturan rahmetli Güray. O da bizim Fenerbahçe genç takımından kaptanımız. Ve kim? Naci Erdem'in hanımının kardeşi. Fenerbahçe takımı kaptanı Naci Erdem'in hanımın kardeşidir Güray. Zeko var orada. Zekeriya
1: Sanlı
0: var.
1: Abi de hemen sağ başta.
0: Sanlı Ege tabii.
1: Dün programda birlikteydik yine. 74 saniyede 2 gol yediğinden Beşiktaş'ın bahsedince o konulara girmeyelim.
0: Girmeyelim
1: şimdi.
0: Çünkü Romanya'daki maç aklımıza gelir hemen. O şey Metin Türel teknik direktör hocam kulakların çınlasın. Metin Türel kenardan bağırıyormuş. Biz maçta yokuz tabii. Beşiktaş golü yedi. Sanlı topu almış santraya koşu. Koşma orada dur diyormuş yani. Bırak vakit geçsin hani üzül müzül dümen yap biraz falan. Ve orada turu inanılmaz bir şekilde kaybettiydi Beşiktaş.
1: Peki Yasin'den konuştuk.
0: Yasin'i konuştuk tabii.
1: Evet, Yasin Özden Galatasaray'ın başında milli takımda da çok iyi işler yaptı. Şenol Hoca'dan konuşmak lazım. Kalecilik dönemini tabii. Şenol Güneş'in.
0: Tabii Şenol Hoca Trabzon ve sonra milli takım. Onun bir İtalyan.
1: Yasin Özenak'tan sonra mı devralıyor değil mi?
0: Şenol.
1: Evet.
0: Tabii tabii. Ondan sonra.
1: Yani Yasin Özenak 70'lerin ortasına tabii. Sonuna doğru
0: Yasin
1: bırakıyor.
0: Yasin zaten çok uzun oynamadı Ender. Amerika'ya gitti.
1: Evet.
0: Ya bilmiyorum.
1: Pelé'nin takımında.
0: Türkiye'de
1: Kosmos.
0: Bir problemim mi vardı bilemiyorum ama yo, bir iyi bir teklif. Amerika'da oynamak o zaman çok da bakir olay. Bak şuraya bak. Necmi, Ali Kemal. Bu Trabzon takımı tabii. Bu da Fener Trabzon'u Kadir arkada, Cemil, Engin maça çıkıyorlar.
1: Evet.
0: Şenol, ben Şenol'u şuna benzetirim. Bak bu da milli takım. Rahmetli Erol Cem. Ondan sonra...
1: Yani Necim uzun boylu bir kaleci de değil.
0: Hayır.
1: Çok enteresan.
0: Ben Şenol'u şuna benzetirim. Datku vardı Fenerbahçe'de.
1: Evet.
0: Yabancı kaleci. Bir sezonda 6 gol yedi toplam. Ben Datku'nun oynadığı Fenerbahçe'de 100 maç. Rakam temsilidir. Yani daha fazla oynadı da. İki defa veya üç defa plonjon uçtuğunu hatırlarım. Şenol da öyle bir kaleciydi. Çok iyi yer tutar, çok dikkatli, oyunu çok iyi takip eder. Ben de Şenol'un böyle uçarak Allah ne plonjonlar yaptığını pek hatırlamam. Hani top bir yere gider dersin ki ay dersin aa Şenol'u bir bakarsın bir adım atar tak tutar topu. Yani sanki hani lapa gibi vurmuşlar gibi. Şenol'un da işte şey gibi söyle adını Datku gibi. Ben onları birbirlerine çok benzetirim. Öyle refleks, mekles, artistik patinaj falan yok. Oyunu çok iyi takip edeceksin. Akım nereden ne hale gelebilir, nereden nereye dönebilir? Ben hangi zaviyeyi öyle derdik eskiden. Tutarım kaleci olarak. Öyle bir kaleciydi Şenol Güneş.
1: Şunu çok iyi çıkartmış mesela.
0: Ustalıkla bir de bu İtalya'da o biliyorsun topla beraber kaleye maleye böyle büyük bir beyin sarsıntısı falan geçirdi. Trabzon'un bir maçında.
1: Ondan. Şeye benziyor

0: yani çok öyle boylu fizikli olmayınca
1: değil, ama işte
0: şeyi vardı, Real Madrid'in kalecisi vardı, Buyo muydu? Buyo.
1: He.
0: Ona fiziği benziyordu Şenol Güneş'in. Gerçekten Türk futboluna damga vurmuş kalecilerden biri değil mi?
1: Tabii, hiç tartışmasız ve dediğim gibi ben Datku'ya benzetirim. Ha. Çok iyi yer tutar.
0: Peki, bu tarafa doğru gelince artık tabii bırakmışlardan bahsediyoruz. Engin İpekoğlu ve Rüştü Reçber geliyor sanıyorum.
1: Tabii, yani şöyle hiç alınmasınlar. Biraz evvel bahsettiğimiz kalecilerin çok ayarında olmayan iki kalecimiz ama
0: Rüştü de mi?
1: Rüştü de öyle.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Rüştü'nün transferi çok komiktir, anlatayım mı?
0: Antalya'dan mı? Şeyi konuşacağız ama vaktimiz yetmeyebilir. Tanju'yu şey yaptık ya bu haftaya, altın ayakkabısını.
1: Rüştü'yü önce Beşiktaş alıyor. Fakat Rüştü çok ağır bir trafik kazası geçiriyor.
0: Hatırlıyorum sanki, hayal meyal onu.
1: Ameliyatı eden doktor Beşiktaş kongre üyesi. Süleyman abi arıyor Seba'yı. Diyor ki sakın almayın diyor, bu oynayamaz artık diyor. Beşiktaş'ın parası boşa gider diyor ve Beşiktaş vazgeçti. Ömer Çavuşoğlu'yla galiba Cemil Turan onun üzerine gittiler. Rüştü'yü aldılar, Fener'e getirdiler. Enteresan değil mi? Ameliyat eden doktor diyor. Süleyman sakın alma diyor, oynayamaz diyor. Ben ameliyat ettim diyor. Çok kötü bir trafik kazası geçiriyor Rüştü. Tabii iyi kaleci. Engin de iyi kaleci ama bir Özcan Arkoç. Bir
0: peki
1: Ali,
0: bir üç yap bize Kemal abi.
1: Vallahi tabii Turgay, Şeren, benim Cihat abi, onu başka bir yere koymak lazım Cihat abi.
0: Nasıl? Buna...
1: Ya yani şöyle, Cihat abi tabii çok iyi kaleci, çok şey, yani Cihat Arman'ın ait olduğu formaya verdiği çok büyük başka değerler var.
0: Sadece sağ içi performansıyla değerlendirmemek gerek diyorsunuz.
1: Tabii.
0: Anladım.
1: Ben şöyle derim. Turgay, Özcan, Ali. Ali Artuner. Turgay abi de rahmetli. Ali de rahmetli oldu. Özcan, Allah uzun ömürler versin. Almanya'da.
0: Turgay, Özcan, Ali.
1: Ben öyle diyorum. Yani. Necmi Mutlu'yu Allah sağlık versin, inkar edemem. Yasin'e edemem. Rüştü'ye edemem. Yani her şeye rağmen kaleci Yavuz, Manchester maçının Fatih'i filan, yani böyle bir takım yerli kalecilerimiz var yani senelerce gündemde.
0: Ama bunlar kaldı. Biraz daha ön planlı diyorsunuz.
1: Biraz daha diyorsun. Yani gibiydi sanki.
0: Peki.
1: Şükrü Ersoy'u inkar edemeyiz yani.
0: Peki şu Tanju Çolak'ın altın ayakkabı ödülü ve Fransız futbola kapak olma işine bir gelelim.
1: Gelelim.
0: İşte şu.
1: Evet. Bunu iyi bulmuşsunuz. Sizi tebrik ederim. Şimdi tabii bu altın ayakkabı Adidas'la, ismini söylemekte hiçbir şey yok, Fransız futbolla onun ortaklaşa düzenlediği bir yarışmaydı. Ve Türkiye'den kimseyi koymuyorlardı. Ben çünkü muhabiri olduğum için.
0: L'Équipe'in.
1: L'Équipe'in, o, L'Équipe'in dergisi.
0: L'Équipe'in dergisi. Yani,
1: bakıyorum geliyor işte bir sürü oyuncular. İlk Osman Arpacıoğlu Fener'e transfer olduğu sezon Fenerbahçe Adana Spor İnönü'de 4-0 yendi. Dördünü de Osman attı golün. Ben de açtım telefonu, dedim ya arkadaşlar burada böyle bir olayla başladık.
0: O Fransız futbolu koyalım yine arkadaşlar.
1: Böyle bir şeyle başladık. 4 gol attı adam. Yine dergi geldi. 3 golle birisi en başta gidiyor. Biz Avrupalı değil miyiz? UEFA üyesi değil miyiz ya Türkiye olarak? Osman Arpacıoğlu yok. Aa öyle mi dediler ya, işte Leon Fümelli vardı Türkiye muhabiri. Çok yaşlı, artık irtibat kuramıyoruz falan filan. Ve Osman'ı şeye soktuk.
0: Yarışma.
1: Altın ayakkabı yarışmasına bir sonraki sayıda Osman lider olarak girdi. İlk Türkiye'nin, Türkiye'de futbolcunun girişi.
0: Güzel almıyorlar dedi mi o zaman?
1: Almıyor, hiç kimse yok. Girdi, sonra? Girdi ve işte ondan sonra biz L'Équipe'in muhabiri olduk. Fransız futbolunun dolayısıyla bir 14 sene falan yaptım yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi de bizim Selçuk Manav yapıyor. Ona devrettik o zaman. Çünkü biz sorumluluk alınca uğraşacak vaktimiz yoktu. Kulakları çınlasın. Dün de bizim programa L'Équipe'den irtibat kurdurttum ben. Birilerinden almışlar, almışsınız galiba. Ben izleyemedim. Ve geçen yıllar içinde Türk futbolcular girmeye başladı. Ama kazanan yok. Tanju kazandı. İlk Türk futbolcusu.
0: O 39 gollüsü.
1: İlk Türk futbolcusudur altın ayakkabıyı kazanan. Tanju Çolak. Hatta gidiyor Tanju, herkese 2-3 atıyor falan filan. Bana telefon ettiler, dediler ki ya bir maç seyretmek istiyoruz Tanju'yu L'Équipe'den. Yani
0: nasıl oluyor bu işte? Yani
1: inanmıyorlar belli. Söylemiyorlar da ama belli. Dedim tabii o arada Galatasaray Kocaeli Ali Sami Yen'de. Denk geldi. İki kişi geldi bunlar. Gerard Arno da genel yayın yönetmeni. Benim çok iyi dostumdu. Geldiler. O gün 5-2 yendi Galatasaray Kocaeli. Tanju 2 tane attıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Aha. Dedim ne haber ne diyorsun? Oo dediler enteresan oyuncu. Çok sezgili. İlk bir kere müthiş vuruş tekniği. Yani gol atıyor. Yani gol, topu gole çeviriyor. Öyle ayak var bunda dediler. Kafa öyle. Öyle durduğu yerde oturup da bekleyip beleşçi değil dolanarak şeyi takip ediyor, atakları takip ediyor, nereden gelişiyor, nereye gelebilir falan. Dedim ki ne haber dedim, iyi misiniz dedim. Ah Fransızlara yok yok tamam dediler, bu dediler falan. Bir kere daha geldiler sonra. Bitime 3-4 hafta kala, yalan söylemeyeyim. Artık iyicene kanaat getirdiler ki bu Tanju harbi gol atıyor. Ve en son Adana'da attı galiba, yalan söylemeyeyim, hatırımda kaldığı kadarıyla. Bizim gol kralı oldu 39 golle ve
0: Adana Demirspor maçı.
1: Adana Demirspor maçı ve
0: o vardı o yeni kral Tanju yazan.
1: Ve şey
0: Metin Oktay'ın rekorunu da kırıyor.
1: Metin'in rekorunu da kırdı 38-39'la. Ve Frans futbolda da birinci oldu. Sonra beni aradılar. Dediler ki geliyoruz iki kişi Tanju'yu ayarla. Frans futbola kapak yapacağız. Peki dedik, geldi bunlar, karşıladı.
0: Bu kapak öyle oldu yani.
1: Tabii. Ondan sonra işte Topkapı Sarayı'nın da fotoğraflarını çektiler. İşte tarihi İstanbul'un yerlerinde fotoğraflarını çektiler Tanju'nun. Ve yanlış hatırlamıyorsam 5 sayfa Tanju Çolak röportajı yayınlandı bu sayıda. Bu kapaktır. Bir Türk futbolcusu ilk defa Fransız futbola kapak oluyor. Çok önemli. Neyse. Geldiler burada işte Tanju ile falan filan. Ondan sonra bir sürü yerlerde fotoğraflar çekildi, fotoğraflar çekildi. İşte bilgiler nerede başladın, nasıl gittin falan filan, şu bu. Ve en son bu yeni Kumkapı mı orası? Kumkapı'daki ne otel? Bir tane otel vardır.
0: X otel diyelim.
1: X otelde en son akşamüstü artık bir şeyler yiyelim dedik. Açlıktan ölüyoruz. Oturduk Tanju ile ben yan yana. Fransızlar karşıda. Devam ediyorlar sormaya. Ben de Tanju dedim ki bak şunu soruyorlar. O dedi ki abi şöyleydi falan filan. Saat 5:30-6'ya gelirken Tanju alttan bana bir tekme attı. Ben böyle bir tabii şey ne oluyor dedim be. Abi dedi ya bir tane daha attı. Gol atar gibi. Ne oluyor be dedim. Abi benim gitmem lazım dedi. Kurban olayım dedi. Tabii adamlar bir şeyler hissettiler. Dedim ki yok dedim şeymiş. Florya'da dedim futbolcularla antrenörün teknik heyetim önemli bir toplantısı varmış dedim. Onu söylüyor hani artık ben kalkabilir miyim bittiyse. Aha tabii dediler ya bizim işimiz bitti, her şeyi aldık. Gidebilir dedim. Hadi Tanju sen git dedim. Bu gitti. Şimdi tabii bana böyle Florya'da toplantı falan demedi. Ben uydurdum bunu.
0: Başka bir şey dediğini biliyoruz.
1: Ertesi gün bir telefon etti. Dedi abi esas sebep ne biliyor musun? Dedi nedir dedim. Bana sebebi söyledi. Seni dedim ilk gördüğüm yerde alnından öpeceğim. Sana helal olsun dedim. Yalnız tekmelerin yeri hala acıyor dedim. Güldü. Şimdi de TRT'de bizim geçen sene biz Şampiyonlar Ligi programı yaparken Ömer Ürünlü'yle falan orada birkaç kere rastlaştık Tanju'yla. Çok önemli bir başarıdır.
0: Evet. Ama Frans futbolunda Türk futbolcuları bu yarışa dahil etmesini sağlamak önemli bir iş gerçekten.
1: Tabii.
0: Peki artık programın sonuna geldik. Hep her programda artık gelenek olduğu üzere Türk futboluna ilişkin küçük bilgiler de veriyoruz. Burada da şeyi verelim. Türkiye'de ligde, Süper Lig'de bugünkü adıyla bir maçta en fazla gol atan yabancılar. 5 gol değerli izleyenler. 96 sezonunda Trabzonsporlu Şota Arveladze Eskişehirspor'a atıyor 5 gol. Kolay iş değil, 5 gol
1: tabii.
0: Bir yabancı için. Şota Arveladze 5 gol atıyor 95-96. İlk 5 gol atan oyuncu ki zaten Şota 95-96 sezonunda 25 golle gol kralı oluyor.
1: Oldu tabii.
0: Ve Tarık Hoçiç'ten sonra ilk yabancı gol kralı ve o gol sayısı da en yükseği.
1: Tabii.
0: Sonra kim geliyor? Mario Jardel. Mario Jardel 16 milyon dolara gelmişti.
1: Evet.
0: Kemal Ağabey
1: işte o dönemde. Cem Uzan
0: getirmişti o dönem bir şekilde. Evet. Yani 2000 yılında 16 milyon ne demek?
1: Tabii.
0: Porto'dan geldi. Sonra da zaten çok dikiş tutturamadı. O da Erzurumspor'a 5 gol atmıştı. Bu da ve tabii Real Süper Madrid Kupa'da Real Madrid'e attığı iki gol var ki Süper Kupa'yı getiren Galatasaray'a sonra Süper Mario dediler. Evet.

0: sonra evet. Mario Jardel'e. Ve son olarak da Alex de Souza Ankara Gücü'ne 2010-11 sezonunda 5 gol atmıştı. Attı, o evet. Zaten Alex çok bahsettik. 245 evet. maça 136 gol sığdıran. Şurada hakikaten Fenerbahçe için bir masal kahramanı evet. gibi
1: golcülerin,
0: duruyor.
1: Bu beşer golü atanların boynuna ilk sarılan kim? Galatasaray. Hep Emre Çolak. Hem bizim Emre. Hem şeyde Galatasaray'da hem Fener'de gol atanlara evet. ilk sıçrayan o.
0: Tabii diğer ikisi golcü, gol bölgesinin oyuncusu. Alex 10 numara olarak bu noktaya gelmesi.
1: Jardel zaten tipik santrfor.
0: Evet.
1: Şota biraz daha gezgin, biraz daha hareketli. Evet. Alex çok daha başka bir şey. O çok koşmayan, gözleyip oraya top gelir abi ben oraya bulunayım deyip bulunduğu yerden de golü atan adam.
0: Evet, böylece bu küçük bilgileri de size aktarmış ve programımızın sonuna gelmiş olduk. Kemal abi ağzına sağlık.
1: Sonra ne teşekkür yapacağız? Ederiz. İstersen bir şey yap, arkası yarın.
0: Arkası yarın
1: sürpriz olsun.
0: Yaparız. Çünkü izleyicilerden gelen istekler de var.
1: Tabii Cüneyt Şen geldi, tehlikedir. Biz bir an evvel yerimizden
0: değerli
1: kalkalım.
0: Değerli izleyenler, bir zamanlar futbol demeye devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.
2: Spor Radyo. Sporun Radyosu.

Süzemen'le beraberiz. Sporting Galatasaray mücadelesinde ilk yarı noktalanmak üzere 1-1'lik beraberlik var. Devrenin sonunda Galatasaray bir fırsat kovalıyor. Sağ kanatta Yunus Akgün, Leroy Sané'yi topla buluşturdu. Sané geriye döndü. Roland Şalai, Torreira'yı buldu merkezde. Torreira oyunun yönünü değiştirmek istiyor. Batrakov oraya yanaşmıştı. Geriye döndü. Jakobs'tan Uğurcan'a ilk yarıyı bitirme taraftarıyız. Ve Uğurcan'dan şimdi savunma arkasına doğru uzun bir top. Seken topa Barış Alper Yılmaz gitti, aldı. Bir fırsat olabilir. Bir fırsatımız olabilir devrenin sonunda. Ama biraz daha hızlı olmak lazım. Barış çizgiye yakın. Barış döndü Yunus'a. Son bir şans. İlk yarının son bölümünde Galatasaray tüm hatlarıyla rakip yarı alanda, top başka bir yerde olsayken belki de devreyi noktalayacaktı ama oyunu oynattı. Oyunu bir sağa bir sola çevirdik. Yunus yaptı ortayı. Kafa vuruşu, savunmadan sekti top. Barış elini kaldırıyor. Bir penaltı beklentimiz.

0: söz konusu olabilir. Karşılaşmanın hakemi ilk yarının son düdüğünü çaldı. Sporting 1, Galatasaray 1 mücadelede ilk devrenin sonucu. 5. dakikada Torreira'nın vuruşu sonrası Inacio'nun temasıyla beraber çizgi geçen top Galatasaray'ın hanesine gol olarak yazıldı. 27'de Katamo'yla Sporting sarı kırmızılı ekibe cevap verdi ve soyunma odasına da bir birlik beraberlikle gidiliyor ama Galatasaray'ın Sporting'e oranla çok daha dominant, çok daha iyi bir futbol oynadığının da altını çizmek şart. Daha iyi bir neticede olabilirdi ilk yarı itibariyle Levent Tüzemen ama deplasman maçı, iç sahada iyi bir takım olduğunu biliyoruz Sporting'in. Devre arasında bir birle gidiyoruz. Nasıl gördünüz takımı? İlk yorumunuzu alayım, sorularım olacak.
1: Şimdi öncelikle Galatasaray'ın maça erken golle başlaması hem bir moral motivasyon hem de rakibin bütün oyun planlarını bozacak bir şekilde geldi. Galatasaray çok iyi oynadı o süreçleri. Rakibine de çok fazla geçiş vermedi, yani hızlı atak izni vermedi. Çok kadar net söylüyorum. Ama maçın kırılma dakikaları var. Öncelikle 27 dakikada golü yedi Galatasaray. Şunun altını çizeyim. Leroy Sané gayretli oynuyor. Savunma da yardım ediyor. Ama Galatasaray'ın yediği golde maalesef Zalazar'ı kovalamadı. Yani kovalasaydı o pozisyon gelişmezdi diye düşünüyorum ben bir evet. ölçüde. Ama iyi oynuyor. Fakat bir de bir şey söyleyeceğim. 37'de Sané'nin dışarı attığı bir gol var. Vallahi yani o dışarı atılacak bir pozisyon değil. Sol ayağına gelmiş. Kullandığı bir ayak. İstediği köşeye vurabilir. Vurur gibi yaptığı, defans yaptığı Yunus'a verse Yunus vurup golü atabilir.
0: Önünü boşaltması 10 numaraydı ama
1: vuruşu 10 numara değildi. İşin gerçeği bu. Fakat kırılma dakikalarından bir tanesi 33. dakikada. Yani Altimira, Batrogova resmen tekme attı karnına ya. Ben bunun karşılığını sarı kart olacağını düşünmüyorum. Yani oyuncu aşağıda tedavi gördü. Bak bugün Rus oyuncu, yani belki de oynadığın heyecanı olduğu için söylüyorum. Başka bir yabancı oyuncu olsa bu tekmeden 20 tane takla atardı ya. Çok net söylüyorum. Yani VAR'ın şu hareketi görmesine rağmen buna hakemi gel pozisyona bak dememesi beni çok şaşırttı. Bu sarı kartla geçiştirecek değil. Sarı buçuk bir kart bu. Yani bu kart sarıya dönmez. Kırmızıya döner. Fakat orada Altimira bile sevindi, alkışladı karara. Çünkü o bile yaptığının farkında kırmızı kartla. Şimdi Norveçli Espen Eskas. Yani nasılsın? FIFA kokartta hakem gönderiyorsunuz. Verdiği karar VAR'la beraber. Bu olacak şey değil. Rakibin 10 kişi kalması gerekiyordu. Galatasaray'ın zaman zaman iyi oyunları var. İyi pas yapıyor. Rakip de topu daha iyi kullanıyor. Topu Sporting Galatasaray'a veriyor. Hızlı hücumları kovalıyor. Galatasaray'ın bunlara çok dikkat etmesi lazım diye düşünüyorum. Zaman zaman orta sahayı çok boş bırakıyorlar. Çok önde kalıyorlar. Ben şunu vurgulayacağım. Özellikle Sané golü atsaydı olayın akışı daha farklı olurdu. İkinci yarı biraz daha sert geçecek ama Galatasaray bu kadar yüksek tempolu bu oyunu devam ettirebilir mi? Okan Hoca'nın bu hamlelerini doğru yapması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bir Leao hamlesi Galatasaray'a özellikle kanattan çok ciddi atak geliştirme konusunda katkı sağlar. Benim bakış açım bu. Yani Galatasaray birinci yarıyı doğru oynadı, iyi oynadı, üstünlüğü çoğu zaman dakika olarak eline geçirdi, gol attı, pozisyonlar vardı. O pozisyonların en netini de Leroy Sané kaçırdı. Ama tabii ikinci yarı daha farklı olacaktır. Aynı oyunu sürdürmekte fayda var diye düşünüyorum. Mesela eleştirdiğimiz bir konu vardı. Yok, oynar mı stoperde? Evet. Ama Eren'in sol bek oynaması 1-2 hızlı hata Eren'in çabukluğu sayesinde engellenen, onu da söyleyelim. Ama Galatasaray takımı yani çok şey oynuyor, kendine özgüvenli bir oynuyor ama hata da yapıyor, pas hataları da yapıyor. Buna çok dikkat etmek lazım çünkü Sporting çok çabuk hızıyla, ışık hızıyla hücuma çıkan bir takım. Buna dikkat etmekte fayda var.
0: Tek bir soru. Aslında çok soru var da şimdilik. Beklediğimden daha iyi bir Galatasaray izledim ilk 45 dakikada diyebiliyor musunuz?
1: Diyorum.
0: Değil mi? Bu net.
1: Net diyorum. Bak evet. Açık konuşuyorum.
0: Tartışmaya kapalı.
1: Bu yani ben Sporting'in lig maçlarını izlediğim Sporting'in belki de Sporting'in iyi oynamaması, Galatasaray'ın iyi oynaması erken golün gelmesi. 6. dakikada, 5. dakikada gol geldi.
0: Ama böyle golün de ayak sesleri geliyordu. Hani tamam, hiçbir şey yokken olan bir golde değil.
1: Tamam, doğru, ben bir şey söylemiyorum. Evet. Galatasaray'ın ilk 5 dakikada üstünlüğü var. Tamam, o gol oldu.
0: Evet.
1: Golü Galatasaray ele geçti. O Galatasaray'a bir güven verdi. Bundan güzel bir şey olamaz. Bu hiç planlarda olan bir şey değildir. Erken gol bir ölçüde Galatasaray'ı

0: Galatasaray oyuncuları moral olarak yukarı çekti. İşin gerçeği bu. Ama birazcık daha şimdi bak, şimdi Barış'la oynuyorsun, enerji var, şu var, ama santrfor konusunda pozisyon bilgisi yok. Sıkıntı burada. Top tutmuyor, duvar paslarına giremiyor. Bir iki pozisyon yaptılar biliyorsun. Batrago sağdan bir top kaptı. Onu arka direğe kesse Barış kafayla gol yapabilir. Yani orada kesti. Bir de şöyle bir şey var. Tabii bu oyuncu için de çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü Şampiyonlar Ligi Avrupa oynamıyor arenasında. Böyle bir arenaya çıkıp burada oynaması, ilk başında oynaması birazcık heyecan yaratabilir. 20 yaşında bir oyuncu.
1: Yine de baskıları iyi yaptı.
0: İyi yaptı ama evet, bir kabul etmemiz gerekir ki özverili oynamaya özen gösteriyor. Ama teknik becerisi yüksek bir oyuncu, o ortaları daha isabetli yapabilir diye düşünüyorum ben. Bunu yapabilen bir oyuncu. Kendi kaleye vurabilir. Yani çekinmesin. Çok tek oynuyor. Alıp geçip o çalımla atabilen bir oyuncu benim izlediğim kadarıyla. Ya tabii heyecan, yeni oyuncu olması, aman laf söylemesen, kızmasınlar, baskısı oluşmaması lazım. Bu konuda bunu hazırlayacak olan Okan Burun kendisidir diye düşünüyorum. 1-1'lik skor Galatasaray için bir avantaj. Ama birinci devre bitti. Üstünlük Galatasaray'daydı. Pozisyon üstünlüğü Galatasaray'daydı. Larson'un golü atsaydı 2-1 belki 3-1 olabilirdi skor. Bunu da net olarak söylüyorum. Hakem kırmızı kartı gösterseydi farklı olurdu ki kırmızı kart bana göre. Bana göre kırmızı kart. Ama şunu net söylüyorum. Bugün 1-1 içeri girmek iyi. Şimdi bir 45 daha var. Bu konuda daha dikkatli oynaması lazım Galatasaray'ın. Savunma yardımlaşmasını ön plana çıkarması lazım. Şunu net söyleyeyim, orta sahada Torreira çok iyi oynuyor. Onun iyi oyununa takım arkadaşlarına destek vermesine fayda var. Yani Yunus kopuk kopuk oynamamalı. Bazen iyi, bazen düşüyor oyun içerisinde. Devamlılığı yok, yani nefes nefese kalıyor. Onu çözmek lazım.
1: İstatistikler bu arada görüntüye geliyor ki ilk sayfayı tekrar ekrana getirmelerini rica edeceğim arkadaşlarımın. Çok hızlı bir şekilde ekrana geldi. Toplu oynama oranı %66'ya %34'te Galatasaray lehine. 8 şutumuz var, 3'ü isabetli. Sporting'in 2'de 2 şut isabeti var. Rakip ceza sahasında 13 kez topla buluştuk. Sporting için bu sayı 4, 334 pasımızın 301'i isabetli, 178 pas yapmalarına izin verdik, 144 isabet kaydedebildiler. 7 ortamız var, ikisi isabetli, 33 ikili mücadelenin 17'sini kazandık, 2 korner kullandık, onların köşe vuruşu yok, 7 faulleri var, 2 kez offside'a kaldılar, bizim offside sayımız 0. Bu bir iç saha tablosu değil midir?
0: Tabii ben dedim ama golden sonra Sporting
1: tablosu gibi.
0: Sporting adeta o golü yedikten sonra büyük bir ihtimalle bir baskı altına girip topu Galatasaray'a bıraktı. Hı hı. Galatasaray oynasın, biz kapacağımız toplarla hızlı hücuma çıkalım diye. Ona çok dikkat etmekte fayda var.
1: Ama şu da var Levent Üzemen. Galatasaray'ın 11'ine baktığımız zaman şu oyuncular var. Şalai topu sizde tutar. Sanchez topu iyi kullanır. Jakobs topu kullanır. Eren idare eder. Ama ön tarafa geliyorum. Lucas Torreira tek oynar, topu sizde tutar. Tabii. Sara tek oynar, topu sizde tutar.
0: Evet.
1: Batrakov aynı şekilde. Yunus aynı şekilde. Sané bazen, Barış için bunu söyleyemeyiz. Yani Galatasaray'ın aslında zaten topa hakim olacak, top oynayacak bir 11'i de var.
0: Yalnız karşı taraftaki oyuncuların da teknik becerisi çok kötü değil.
1: Tabii ki.
0: Pas kaliteleri çok yüksek. Bunu görmemezlikten gelemeyiz.
1: Evet.
0: Galatasaray'a oyunu bırakıp kendi oyun planları böyle oynadığı için biz bu yorumu yapıyoruz.
1: Uh-huh.
0: Eğer onlar Galatasaray tersine yapsak acaba olay farklı mı olur? Galatasaray daha çok mu pozisyon bulur? Ona dönüp bakmamız lazım. Çünkü rakip erken golü yemenin telaşı içerisinde çok fazla açık vermemeye özen gösteriyor. Biz maalesef ceza alanı bölgesindeki son final paslarında hareketli olamıyoruz. Yani çok yakın yerlerde yakın paslar veriyoruz. Bu değil. Hareket halinde bak, bir hareket Batragov'daydı. Rakip düştü. Batragov iyi orta yapamadı. Biz bunları denemeliyiz. Defans arkası koşulları daha fazla yapmalıyız diye düşünüyorum. Bunu yapabilecek oyuncular var. İlle Barış'ın statik santrfor oynamasına gerek yok. Bak kenarlara geldiği zaman sırtı dönük top alıyor, kullanamıyor. Çünkü öyle bir yeteneği yok. Ya evet. Top tutma yeteneği yok. O düzüne dikine gidebilen bir adam. Yani çok giden çalım atabilen bir adam değil. Topu atıp giden bir oyuncu. Çalım atabilen bir oyuncu olsa, örneğin Leroy Sané bir iki pozisyon içeri gireceğine topu oyuncunun solundan atıp sağından atıp solundan devam etse ekarte eder. O gücü var. Ama yapmıyor bunu. Mesela şimdi bu kadar vücut çalımıyla rakibini pasivize ettikten sonra bu vuruş çıkmamalı ya.

0: Bu Avrupa maçı, sen Avrupa'da tabelayı değiştirirsin diye transfer edildi.
1: Evet.
0: Burada iyi oynamaya özen gösteriyorsun ama Olga oraya gelinceye kadar da çok top kaybetti. O top kayıplarından sonra birkaç defa vücudunu kullanarak rakibin top kaybetmesini sağladı, kabul ediyorum bunları. Ama bak, sen bazen yoruluyorsun, ayakları tutuyorsun. O Galatasaray yediği golde Salazar'ı takip etseydin, destek verseydin, o yaparsın bunu. Bir sonraki pozisyonda yaptı. Salazar'ı taça kadar götürdü.
1: Tabii, yapacaksın. Köşe gönderine kadar.
0: Çünkü tabii evet, yapacaksın bunu. Yapsan Galatasaray o skorda 1-1'e gelmez. O zaman rakip direnç kazanıyor. Mesela o golü atsan 37'de Sporting bitti ya. Bitti bence yani. Şimdi maç ikinci yarı yeniden başlıyor.
1: Evet.
0: Aynı tempoda oynayabilir mi Galatasaray, ona bakacaksın. Okan Hoca'nın hamlelerini bence erken yapması lazım. 70'e falan beklemesine gerek yok. Çünkü rakibin senin üzerine gelme şansı yok çok fazla. Sana veriyor topu. Kaparsam diyor, ben bu topu hızlı çıkarım. O yüzden önde çok adamla yakalanmamak lazım. Defansta da baktığım zaman Eren, Sanchez, bu tür şeyler, bu tür oyuncular birbirine bazen uzak kalıyorlar. Bu da tehlikeli. Bir iki tane pozisyon hızlıydı. Offside'e düştüler falan. Galatasaray bir gol daha yemişti öncelikle. Evet. Offside'e düşmüştü oyuncu. Çıkıştaydı. Kaçırırsan yanarsın. Çünkü bu konuda becerili bir takım. Bunu hatırlatayım yani. Bu çok güzel bir skor. Galatasaray'ın ben ilk yarıdaki oynadığı oyundan belli dönemlerde çok memnunum. Çok beğendim. 2'yi de bulabilirdi. 3'ü de bulabilirdi. Bu pozisyonları elde etti. Ama ikinci yarı bu kadar kolay olmayabilir. Ona dikkat etmek lazım. Bir de şunu bir daha altına vuruyorum. Kırmızı kartı VAR'ın vermemesi ilginç yani. Bu kurallar neye göre, kime göre?
1: Galatasaray'ın kulübesine baktığımızda Jean-Kat Yılmaz ve Enes Büyük dışında iki kaleciyi bir kenara koyarak söylüyorum. Bichabu, Ugo Çukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakçı, Berat Luş ve Renato Niaga var. Burada Deniz Gül ve Rafael Leao belki forma şansı bulma olasılığı sanki diğer arkadaşlarından biraz daha yüksek isimler gibi ama hoca 70'leri beklemesin dediniz. 45'te de oyuncu değişikliği yapacak bir durum yok değil mi?
0: Yok ama Leao'yu hazırlaması lazım. Bak Galatasaray'ın...
1: Mesela Leao hazırsa koyabilir mi 45'te?
0: Tabii hemen koyabilir. Ya. Çünkü Leao'nun atacağı deparla üreteceği pozisyon çok farklı olur. Öyle bir oyuncu yok şu anda Galatasaray'da. Bunu yapması gereken Leroy seni dışarı değil içeri kat ediyor. Sıkıntı bu. Aslında dışarı da kat edebilecek bir oyuncu. Solu alıyorsun, küsüyor. Başakşehir'de küsüyor. Bak yine sağa geçti.
1: Evet.
0: Yunus oynuyor şeyde. Sol tarafta oynuyor. Yani Galatasaray takımının birazcık daha yardımlaşma ön planı çıkarması lazım. Zaman zaman bu pas alışverişlerinde çok ciddi hatalar yapılıyor ve rakip topu kapıp çabuk hücuma çıkıyor. Belki yüksek duran toplarla çok Galatasaray takımı duran top yemedi ama şunu net bir şey söyleyeceğim. Hem Eren hem de Jakobs süratli oyuncular olduğu için rakiplerine yetişebilirler diye düşünüyorum. Ama Davinson Sanchez'in de yani ben bu takımın oyun lideriyim gibi davranmasının bir anlamı yok. Çok pozisyon hatası yapıyor bazen. Bak son dakikalarda yine yaptı. Yapma bunu. Bunlar da çok özgüvenli oynamış. Senin orada en hatası oynaman gereken adam sensin. Sen arkadan oyunu yöneten adamsın.
1: En basitini yapması
0: basit, lazım. Futbol basit bir oyun ya.
1: Evet.
0: Cruyff'un meşhuru futbol basit bir oyun. Zor olan basit oynamaktır diyor. Kolay bir oyundan ama zor olan basit oynamaktır diyor. Basit oynarsan ne kaybedersin? Çok basit ya sevgili Kerem. Yani bu 1-1'lik skor Şampiyonlar Ligi'ne başlangıç adına birinci devre Galatasaray için olumlu. Ben golü yemeyebilirdi Galatasaray. Dediğim gibi yardımlaşıyoruz. Hatta diyelim hata yaptın sana ama o golü atmalısın ya. O golü atmalıydın.
1: Orada Sporting'in attığı golde de yani top önüne düştü, tık diye vurdu. Yani çok da böyle kolay bir vuruş değil. Topun gittiği yerde çıkacak bir yer değil ya. Çok da talihsiz bir gol. Hiç bir pozisyon daha, vermeden gol yedik.
0: Bir şey söylemek istiyorum. Bizim bazı yerli oyunculardaki sorunlardan bir tanesi şu. Sen topun önünü yatmıyorsun abi. Ayağını uzatarak engelleyemezsin. Şansolu çarparsan. Yatsan adam onu vuramaz. Yunus yatmadan ayağını kaldırıyorsun. Jakobs yatmıyorsun ayağını kaldırıyorsun. Olmaz böyle bir şey. Böyle bir savunma kültürü yok. Bak Avrupa'da bir sürü maç yedik Dünya Kupalarında. Adamlar ölümünü atlıyor topun önüne ya. Şuta.
1: Evet.
0: Yani vurursa şansı tamam ama sen görevini yap ya. Ayağını uzatma öyle şey. Yani şeklen savunma yapıyorum görüntüsü verme. Orada onu yapabilirdin.
1: İkinci yarı öncesi bir değişik.

0: görünmüyor Galatasaray'da şu an için. Sanki sarı kırmızılı takım mücadeleye başladığı 11 ile sahada olacak gibi. Sporting karşısında ilk yarıyı bir birlik beraberlikle tamamladık. İkinci devre bize ne vaat ediyor? Onlar üstüne konuştuk ama yaşanacaklar tabii ki çok daha önemli. Levent Düzemen, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Dilerim yani puan, garanti puan alsın Galatasaray. Fazlasına da kimse bir şey demez. Kesinlikle. Yani 3 puan alırsa İnşallah. Kaymaklık adayı olur.
0: Çok teşekkür İnşallah. Ediyorum.
1: Ben teşekkür Sağ olun. Ederim.
0: Sağ Devre arasına noktayı koyuyoruz. Maç sonu Aspor ekranlarında olacağız.
2: Türkiye'nin spor radyosu. Aspor Radyo.
3: Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
4: Değerli izleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız.
3: Sıcak haberler.
4: Sen de o Süper Lig'de Avrupa'da transferlere her şeye.
3: Canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber.
4: Bu açıklamaya sert bir yanıt geldi.
3: Yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
4: Hızlıca başlayalım, sıcak bir gelişme görüyorsunuz.
3: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor.
2: Tekrar program.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Kemal Belgen'le birlikte futbolun geçmişinden bugününe yolculuğumuz devam ediyor. Bugün de sizlere son derece keyifli, ilgiyle takip edeceğinize inandığımız bir program hazırladık. Yine 5 ana başlıkta size geçmişten bugüne bir yolculuk yaptırarak güzel anekdotlarla, güzel hatıralarla bugüne dair çıkarımlar da bulunacağız ve keyifli anlar geçirteceğiz. Evet, şimdi geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve penaltı üzerine konuşacağız. Penaltı anı üzerine konuşacağız. Hadi bakalım. Evet, penaltı dediğimiz şey ikili bir düello. 7.32, 2.44, bir kaleci, bir de topa vuran oyuncu, penaltıyı kullanan oyuncu. Üçüncü bir kişi yok. Dolayısıyla başka bir andır. Futbolun hani düellosu penaltıdır açıkçası. Bir meydan okuyuştur. Şöyle bir baktım. Ne zaman bu penaltı işi futbolda devreye girmiş diye. 1891'de İngiltere Federasyon Kupası'nda bir çeyrek final maçında Topkale'ye girerken Notts County bir savunma oyuncusu Jack Henry diye el ele müdahale edince, aa diyorlar, bir dakika, o zaman bizim burada bir önlem almamız lazım. Böyle bir şey olduğu zaman ne yapacağız? Bir ceza vuruşu olmalı diyorlar ve penaltı işte böyle geliyor. 1891 yılında değerli futbol severler. Ama bu seri penaltı atışları, hani o yıllarca işte Kemal abi para atılmış vesaire, şu bu, yok kupalar ortadan ikiye bölünmüş, kurayla Dünya Kupası'na giden olmuş, gidemeyen olmuş. Seri penaltı atışları, yani denge bozulamayınca yapılan seri penaltı atışları 27 Haziran 1970 yılında yürürlüğe girmiş. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın penaltı atışlarıyla, seri penaltı atışlarıyla tanışması ise 1976. He, o zaman geldik. Biz daha önce penaltıcıları konuştuk. Bugün biraz daha kaleciler üzerinden penaltıyı ele alacağız bu bölümde, ama şu bir ekol yaratan, bir marka olan penaltıyı görmeden geçmeyelim ve Panenka penaltısına bir bakalım. Efendim işte 1976, Çekoslovakya o zamanki adıyla Batı Almanya değil mi?
1: Evet.
0: Federal Almanya maçı. Panenka bu vuruşu yapıyor. Herkes ne yapıyor ya bu adam diyor.
1: Maçtayım.
0: Maçta mısın Kemal abi?
1: Nasıl tribündeyim yukarıda.
0: Ne hissettin? Ne yapıyor bu adam dedin
1: yani,
0: mi?
1: Çekilen yerdeyim yani kameranın.
0: Baksana ya.
1: Şuradayım yani.
0: Hop.
1: Hiçbirimiz gol olduğunu anlayamadık. Yani bütün basın tribünü, Çekler dahil, ki onların oyuncusu.
0: Evet.
1: O zaman böyle attı penaltıyı.
0: Kaledeki de Maier mi?
1: Maier tabii. Attı penaltıyı. Hatta kim vardı ya? Yanımda biri vardı. Şimdi hatırlayamayacağım. Manyak mı nedir dedik ya, bunlar seviniyorlar. Nereye attı penaltıyı ya dedik. Şimdi bak,

0: Hop bak tık diye bırakmış. Bak hala çekenler var. Çekenler, çekemeyenler, şaşıranlar, kale arkası. Yani
1: bu penaltıyla Avrupa şampiyonu oluyor ha.
0: Tabii.
1: Yani öyle laf değil. Çekoslovakya 76'da şu tabii. Panenka'nın penaltısıyla Avrupa şampiyonu oldu.
0: Bizim rahmetli Foto Mavi'yle Arif Işıldayan'la gitmiştik o turnuvayı takip etmeye.
1: Antonin Panenka.
0: Tabii.
1: Dedik topun ki, dibine tıktı. Evet. Sonra bu bir ekol oldu. Bunu vuranlar oldu.
0: Tabii.
1: Ama çığır ya. Bir tabii. Çığır açtı.
0: 2-2 bittiydi maç.
1: Evet. Uzatmalar da 2-2 değil mi?
0: Evet. Zaten o turnuvada 4 takım katıldı. Şimdiki gibi değil o zaman. 4 takım final, yarı final, final oynayacaklar.
1: Artık o final şeyi gibi tabii, oluyor.
0: Sistem öyleydi. Farklı. Evet. 4 maçta berabere bitti. 4 maçta uzatmaya gitti. Ki bunlardan bir tanesi Hollanda. Cruyff'lu falan orada.
1: O dönemin müthiş takımı.
0: Bu Çekler rezil etti onları. 3-1 yendi ilk maçta. Öbürü Yugoslavlar. O zamanki Yugoslavya ev sahibi. Cahişler, Mayişler falan o takım da çok iyi. 4 maçta uzatmaya gitti. En sonunda Çekler penaltılara da gitti işte. 2-1 mağlup da Almanlar. Hönes attı galiba golü. Yanlış hatırlamıyorsam. 2-2 bitti. Uzatma penaltılarda işte bu Antonin Panenka denen adam herkesi şok ederek.
1: Ya müthiş bir penaltı.
0: Kupayı
1: peki. Yedir. Şöyle bir baktım, dedim ki bu penaltı atışı hani kaleciler için çok zor bir an. Üzerine kitaplar falan yazılmış kalecinin yalnızlığı diye. En çok kim penaltı kurtarmış diye bir düşündüm. Ya inanılmaz bir rakam çıktı karşıma. 1950 ile 70 yılları arasında
0: 20 sene
1: futbol sahalarına damga vuran bir kaleci var. O dönemki haliyle Sovyetler Birliği'nin kalecisi. Lev Yashin.
0: Evet.
1: Kariyeri boyunca kaç penaltı kullanmış, kurtarmış dersiniz? Yani bir kaleci kaç penaltı kurtarabilir? Vallahi ben yanlış mı görüyorum diye ikinci kez baktım. 150 penaltı. 150 penaltı kurtarmış bu adam. Yani muazzam bir rakam.
0: Ama var mı acaba görüntü Lev Yashin'den?
1: Ya hani
0: kalecilik şimdi, görüntüsü var mı?
1: İşte.
0: Ya şimdi şöyle bir şey. Yani
1: işte
0: Lev Yashin denen adam kalenin yarısını kaplıyordu zaten.
1: Öyle. Abi, baksana kötü de bir penaltı vuruşu ama kurtarmış mesela bunu bloke etmiş.
0: Şimdi hop. Tabii kalenin yarısını kaplayan bir adam düşünüyor musun? 1.90 i̇şte. Bilmem kaç boy. Yani kollar böyle kollar, bacaklar böyle bacaklar.
1: 1.90 boy. 20. yüzyılın Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikler Enstitüsü 20. yüzyılın en iyi kalecisi seçmiş.
0: Kesin. Yani şimdi penaltıda şöyle bir şey var Ender. Bu tip bir kaleci varsa karşında penaltıyı atarken korkarsın.
1: Bir tedirginlik oluyor değil mi?
0: Tedirginlik yaratır. Moralini bozar seni.
1: Ya.
0: Dersin ki Bobby Charlton değil mi o yanındaki? Dersin ki ulan sağına mı atsak, soluna mı atsak, nereye atsak, sert mi atsak, plase mi yapsak? Yani bu tip kaleci penaltıyı atan adamı olumsuz etkiler. Mesela bir önemli bir penaltı anısı anlatayım yeri gelmişken. Fenerbahçe Vefa oynuyor Fİ tarihinde. Vefa'nın kalecisi genç Özcan Arkoç.
1: Vefa'da kaleci.
0: Ne o meşhur karpuzu meşhur olan yer Lüleburgaz mı neresi o taraf?
1: Diyarbakır var.
0: Yok.
1: Tarafta,
0: bu tarafta.
1: Batı'da.
0: Bizim, şeyde Trakya.
1: Tekirdağ.
0: Bölgesi. Ya olabilir şimdi çok
1: Tekirdağ
0: anlamıyorum.
1: Tekirdağ karpuzu.
0: Şimdi bu büyük kaleci Özcan Arkoç. Senelerce Avusturya Hamburg'da oynadı. Takım kaptanlığı yaptı. Teknik direktörlük yaptı falan. Oraya transfer olmuştu. Özcan Arkoç.
1: Kurtarışları var.
0: Tabii benim de çok iyi dostum. Karpuz şeyi. Hani kamyondan geliyor ya karpuz.
1: Evet.
0: Atıyorlar. Sen de öbür arkadaşa atıyorsun. Rafa konuyor. Özcan Arkoç bu. Diyorlar ki ya bu koca karpuzu. Ne biçim bu adam yani. Bir tane bugüne kadar düşürmedi ya. Olacak şey değil yani. Bu tarafına geçiyor tezgahın, oraya atıyorlar, onu da tutuyor. Diyorlar ki ya bu niye böyle diyorlar kendini atıyor, kaleci olsun. Ve Özcan Arkoç kaleciliğe başlıyor. Sonra işte yıllar geçiyor, Vefa'ya transfer oluyor. Daha 20 yaşında falan yanlış hatırlamıyorsam. 20-21 olabilir. Pele'yle yaşım var. Ve şimdi bak bu penaltı nasıl kaderle oynuyor. Fener Vefa maçı Deniz Kalesi. Özcan kalede. Penaltıyı da kim atmaya geliyor? Lefter.

0: usta. Penaltı ustası. Bir de Kasaboğlu vardı, toprağı olursun. İstanbulsporlu. Lefter geldi, penaltıyı attı, Özcan kurtardı. Uçarak. Öyle kucağına böyle Yasin'in geldiği gibi filan değil. Hı hı. Vay falan filan. Tabii ertesi gün gazetelerde işte Özcan Lefter'in penaltısını kurtardı. Radyoda program var. Vay Özcan işte genç kaleci Lefter'in penaltısını kurtardı. Olacak şey değil ve Özcan Fener'e transfer oldu.
1: Öyle bu işler.
0: O penaltıyı, Lefter'in penaltısını
1: kurtarmasından dolayı.
0: Ertesi sene Fenerbahçe'ye transfer oldu Özcan Arkoç. Allah selamet versin, benim de iyi dostumdur. Sonra Fener'den bir anlaşmazlık sebebiyle Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'tan da işte Avrupa'ya, evet. Hamburg, Mamburg, evet. Falan filan. Yani Almanya'da Özci filan diye kime sorsan herkes tanır Almanya'da.
1: Peki Lev Yashin efendim, dünya tarihinin en başarılı penaltı kurtaran kalecisi olarak futbol tarihi içinde yerini aldı, baş sayfaya kuruldu. Şöyle bir baktığımız zaman işte bir Duk Adam'ı hatırlarız. Enteresan, işte Abi Güç'ün kalecisi muazzam kurtarışlar yapmış, takımına başarıyı getirmişti. Ama bizim için yakın 2005 Şampiyonlar Ligi finali.
0: Tabii düştü.
1: Liverpool Milan ilk yarıyı Milan 3-0 önde tamamlıyor.
0: Buradaki finali diyorsun.
1: İkinci yarı Liverpool 3-3 yapıyor. Maç penaltılara gidiyor ve işte bu kaleci, evet. Dudek çıkıyor sahneye. 3 önemli oyuncu. Sergio, Pirlo ve sonunda da Andriy Shevchenko'nun penaltılarını kurtararak Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapıyor. İşte böyle Shevchenko'nun penaltısını da böyle kurtardı Dudek. Gerçekten tarihin en önemli Şampiyonlar Ligi, en güzel Şampiyonlar Ligi finallerinden, evet. biri olarak gösterilir. Milan-Liverpool Şampiyonlar Ligi finali. Müthiş bir işte. Önce Pirlo, sonra Shevchenko'nun penaltılarını Dudek böyle kurtarmıştı o gün. Ve Liverpool'a şampiyonluğu getiren isim olmuştu Dudek. Müthiş bir geri dönüş, 3-0'dan 3-3. Ve sonrasında da burada mesela iyi bir refleks. Yatıyor bu tarafa, sol eliyle buradan
0: işte
1: çıkartıyor.
0: İşte atanı şeyini bozuyor, dikkatini bozuyor. Artı bir de daha evvel kurtardığı için iki penaltı kurtarıyor.
1: İki penaltı daha kurtarıyor tabii. Bu
0: üçüncü olduğu için. Shevchenko'nun
1: üçüncü.
0: Shevchenko gibi adam da orada atarken rahatsız. Lan diye iki tane kurtardı, şeyi kurtardı diyor. Pinto'nunkini, ötekini kurtardı. Lan diyor, nereye atsam
1: falan.
0: Rahatsız yani atan şu anda. Daha şu anda derken o anda atan rahatsız. O rahatsızlığı sebebiyle de aşağı yukarı üstüne vurmuş tam.
1: Şimdi gelelim 2008 yılına. Bizim için kritik iki penaltıya geliyoruz şimdi de. 2008 Hırvatlarla öyle bir maç yapıyoruz ki biz dönem dönem veririz milli maç dönemlerinde. İnanılmaz bir maç. Müthiş bir geri dönüş maçı. O 2008 maçında Rüştü hatalı goller yemişti açıkçası. Ama işte bu pozisyonda bu penaltıyı kurtararak Rüştü A milli futbol takımını yarı finale, burada yarı finale yükseliyorduk değil mi? Evet, Hırvat maçında. Evet. Yani muazzam bir maçtı. İki de hatalı gol yemiştir işte. Yani yediği goller hatalıydı. Ama burada işte böyle çıkartıyor. Köşeyi iyi bilmiş, tahmin Tabii. etmiş. Ne büyük sevinçti. Rüştü'nün bu kurtarışı da tarihe geçen o inanılmaz 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası ki hani şimdi o günleri mumla arıyoruz açıkçası. Yerinde yerler esiyor. İşte bu kurtarışla hafızalara kazınmış oldu. Bir başkası da aslında bu turnuvada Volkan'dı kaleci. Kırmızı kart görünce biliyorsunuz Çek Cumhuriyeti maçında Rüştü geçti. Rüştü de hatalı kurtarışlarla aslında keşke Volkan olsa falan dedirtmişti ama sonra işte Volkan nasıl milli takımın birinci kalecisi oldu. Tabii o bir süreç ama aynı yıl bir maç daha var. Sevilla maçı Fenerbahçe'nin. Sevilla karşısında çeyrek finali getiren tarihi kurtarışları var Volkan Demirel'in.
0: Hem de orada. Yani İspanya'da. Burada da değil.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: Sevilla maçı 3 penaltı kurtarıyor ya.
0: Evet, galiba öyleydi.

0: Evet.
1: İşte efsane abi. Fenerbahçe 3-2'nin evet. rövanşı. 3-2'nin rövanşı. Burada 3-2 kazanmıştı Fenerbahçe. Yine 3-2 bitiyor. Sevilla kazanıyor. Penaltılara gidiyor. Zaten tarihe yakın. Volkan da hatalı goller yemişti.
0: Tabii,
1: yanlış hatırlamıyorsam.
0: Kötü goller yedi. Tabii.
1: Ama inanılmaz. Gidip orada 3 penaltı kurtardı Sevilla'nın. Sevilla da Sevilla'ydı yani. Ha, bugün de iyi takım. Ama o gün de iyi takımdı. Ve işte asrın zaferi olarak nitelenmişti o gün. O zafer Fenerbahçe için de tatlı bir hatıra olarak kaldı şimdi bugünleri düşününce. Peki penaltılar böyledir efendim. Hemen unutulmaz anlar diyeceğiz ve bakın nereye gideceğiz. ...88-89 sezonuna gideceğiz. 88-89 sezonu Fenerbahçe için iyi bir sezon ama bizim unutulmaz anımız Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yendiği bir maça ilişkin. Kapalı bir hava, işte zemin biraz kaygan. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı, işte bakın 88-89 sezonunda
0: Ömer
1: o günden görüntüler yansıyor ekrana. 103 gollü sezon değil mi bu tabii?
0: Evet, evet.
1: Ve tek yenilgisi bu Fenerbahçe'nin. O sezondaki tek bir yenilgisi var. Şöyle düşünün, bu şimdilerde işte 5-6 yenilgiyle şampiyon oluyor takımlar. Kalede Schumacher var. Rıza yaptı galiba ortayı. O da Ferdinand mı?
0: Rıza'nın işi orta yapmaktı zaten.
1: Evet.
0: Müthiş hem.
1: İşte şimdi bakın gole bakın şimdi. Hop. Muazzam bir gol. Feyyaz'dan sırtı kaleye dönerken
0: evet.
1: dönerek seçebiliyor mu acaba? Evet. Şimdi savunma uzaklaştırmaya çalışıyor. Başarılı değil. Feyyaz'a bakın. Şimdi burada Feyyaz anlatıyor. Diyor ki o sıralarda Ay'ın golü organizasyonu vardı. Schumacher de jürideydi o gün konuk olarak. Ödül için Aykut Kocaman'la yarışıyordum. Ay'ın golü ödülü için Feyyaz diyor. Tony bu ayın en güzel golü Aykut'un attığı gol. Çünkü Feyyaz'ın attığında ben hata yaptım demişti. Ama jüri onunla aynı fikirde olmadı. Burada Schumacher'in hatası falan yoktu. Benim vuruşum çok iyiydi demiş Feyyaz bu golü anlatırken. Beşiktaş'ın o sezon Fenerbahçe'yi 2-0 yendiği maç. Bunun rövanşında 2-1 Fenerbahçe kazanmıştı. İkinci yarıdaki maçı ve Fenerbahçe'nin 103 gollü şampiyonluk senesindeki tek yenilgisiydi. Bu unutulmaz ana Beşiktaşlı Feyyaz işte böyle imza atmıştı. Ve o sezon Ay'ın golü yarışmasında da en güzel gol seçilmişti. Feyyaz'ın Tony Schumacher'a attığı bu gol.
0: Peki değerli kim vardı jüride?
1: Sen var mıydın?
0: Ayıp ettin. Bizim olduğumuz öyle şeyler olur mu?
1: Şimdi adını söylemeyeyim. Yenikapı sahilindeki.
0: Kalyon Oteli'nde ya.
1: Var mı şimdi hala otel?
0: Yok. Ha otel mi bilmiyorum. Var herhalde. Kalyon Oteli'nde. Jürinin sahibi de, sahibi yani organize eden, jüriyi finanse eden de çok önemli bir uluslararası çok büyük bir otomobil firmasının Türkiye'deki temsilcisiydi. Hı hı. O böyle bir yarışmayı işte
1: bayağı uzun yıllar yapıldı.
0: Tabii Spor Yazarları Derneği ile galiba
1: evet.
0: şeye paslaşarak hatta 6-7 sene evvel rahmetli oldu. O organize etti Ay'ın golü yarışmasını. İşte 4 hafta bittikten sonra
1: sonra yılın golünü yaparlardı değil mi?
0: Efendim? Sonra
1: Ay'ın gollerinden de yılın golü yaparlardı.
0: Şimdi hiç unutmuyorum. Bir Ay'ın golü jürisi işte 4 hafta bitmiş. Pazartesileri galiba. Pazartesi akşamları toplanıyorduk. Kim geldi jüriye? Her jüri toplantısına bir tane önemli konuk çağrılırdı.
1: Evet.
0: Sevgili Recep Tayyip Erdoğan. Büyükşehir Belediye Başkanı o zaman. İstanbul Belediye Başkanı. O da bir şeye toplantımız. Hatta başkan seçildikten çok kısa bir süre sonra, 2 hafta mı 3 hafta sonra mı ne, konuk olarak o gelmişlerdi. İşte konuşmasını yaptı, oylarını kullandı falan filan. Bu Ayın jüri yarışması çok güzel bir yarışmaydı.

0: Sonra nedense Türkiye'de iyi şeylerin hep
1: yok olması
0: yavaş
1: gibi.
0: Yavaş yok oluşuyla birlikte. Bu da gitti. Şimdi Feyyaz'la ilgili bir anımı anlatayım. Stankovic Beşiktaş'a teknik direktör oldu. Feyyaz'ı oynatmıyor. Feyyaz'ı oynatmıyor. Daha kafadan yani. Ben de bir gün bir Beşiktaş maçından sonra, şimdi hatırlamıyorum, İnönü'de oynanmış. Bir maçtan sonra bir yazı yazdım. Feyyaz'ı şu özelliklerinden dolayı neden oynatmıyorsun hoca diye. Benim de Stankovic'le bayağı ciddi bir
1: hukukum var.
0: İşte dedi ya, Beşiktaş'ın içine Truvat'ı soktular falan filan. Evet, özel röportajı yapan adam benim. Dedim yani, yazdım yazıda bayağı. Dedim ki Feyyaz gibi işte süratli, düşünen, oynayan bir adam niye oynatmıyorsun dedim. Yazı çıktı. İki gün sonra Stankovic, Ziya Taner, Ercan'ın bizim babası rahmetli, beni aradı. Dedi ki hoca selam söyledi sana dedi. Yazını dedi okuduk dedi. Bizim yazıyı tercümanda o zaman. Yazını okuduk. Hoca yazı ilgi çekici buldu. Bu haftaki maça dikkat etsin demiş. Selam söylemiş yani Ziya Hoca ile. Bir baktım ondan sonra ilk maçta Feyyaz sola çık. Metin Ali Feyyaz biliyorsun meşhur üçlü. Benim sayemde mi oynadı? Hayır. Ama zaten belki oynatacaktı Stankovic Feyyaz gibi bir adamı. Demek ki biraz daha mı bir şeyler mi bekliyordu? Ne yapmasını bekledi?
1: Doğru zamanı bekledi belki de.
0: Bir de biz yazınca niye oynatmıyorsun bu adamı diye. Baktık ertesi hafta Feyyaz takımda giriş o giriş zaten. Ondan sonra bunlar var işte.
1: Mükemmel de bir gol işte. Bu unutulmaz anı bu şekilde hatırlamış olduk. Şimdi bir futbolcu bir hikaye diyelim. Bakalım sizi kiminle tanıştıracağız. Galatasaray'da uzun yıllar futbol oynadı. Sonra bir dönem İtalya'ya gitti, İtalya'da oynadı. Ardından yine Galatasaray'a döndü. Teknik adamlıkta yaptı uzun yıllar. Teknik adamlık kariyerinde de önemli işler yaptı. Futbolcu olarak da önemli işler yaptı. Milli formayı 13 kez giydi. 1948 Londra Olimpiyatları ve 1954 FIFA Dünya Kupası finallerine elemelerindeki kadroda da milli takımın kadrosundaydı. Bu Galatasaraylı isim. Kimden bahsediyoruz efendim? Bülent Eken'den. 42'de Galatasaray'da başlıyor. Ve 50'de önce Salernitana, sonra Palermo'ya gidiyor. Ardından yine 53'te dönüp Galatasaray formasını giymeye başlıyor tekrar. Bülent Eken görüntüye geliyor. Şöyle milli takımdan bulduğu görüntüsü.
0: Bak. Burada antrenör bak Şeref yanında bizim. Özcan Arkoç biraz bahsettim ya demin kaleci. Evet. O işte.
1: Sonra da teknik adam olarak da gerçekten önemli işler yaptı. Bülent Eken. Grafiklerden gidelim burada. İşte Cihat Arman'la beraber daha az önce. Diyor ki Bülent Eken, Galatasaraylı bir ailede büyüdüm. Babam Galatasaray Lisesi mezunu, abim Galatasaray futbol takımının sol açığı Kör Danyal.
0: Lakabı
1: işte,
0: öyle Danyal.
1: O lakapları konuştuk ya. Onunla ilgili geçenlerde yine bir mesaj. Ya şu lakapları bir kez daha yapın, verin diye.
0: Var ama yani bunu inkar edemez kimse.
1: Ya nasıl oluyordu diyorlar mesela. İşte futbolun doğallığı oymuş. Biz bunu geçen sene yanılmıyorsam bir işledik. Belki bu sezon bir
0: Danyal
1: kez daha yaparız.
0: Danyal abinin oğlu da geçen sene Evek Senemine vefat etti.
1: Kör Danyal. Buna karşı Kadıköy'de ikamet ettiğimiz için diyor. Hani tak Fenerbahçeli iç içeydim.
0: Tabii.
1: Sonra sporculuk kariyerim başladı. Galatasaray formasıyla bu kıymetli rekabete bizzat tanıklık ettim. Fenerbahçe Galatasaray biz müşterek bayram yapardık diyor. Cuma günkü maçı hatırlayın. Müşterek bayram. Müşterek bayramı hatırladıysanız eğer cuma günkü maçtan. Şimdi devam etsin bir başka anı yine Fener Galatasaray üzerinden Bülent Eken'in anıları. 1949 senesinde şampiyonluk yolunda ilerlerken sondan bir önceki maçımız Fenerbahçe ile. Moda Burnu'nda.
0: Yani Deniz Kulübü'nü devam et, köşeyi dön, çocuk parkına giderken.
1: Evet.
0: Köşeyi döner dönmez sağdan ya ikinci ya üçüncü binaydı.
1: Ha.
0: Bu Mano Palas, işte Mano.
1: Deniz Kulübü'nden şeye doğru, sağ tarafa doğru. Tabii. Zaten oradan başka yol yok.
0: Merdivenlerden yukarı
1: ki.
0: Çık.
1: Tamam.
0: Sağa dön, devam et.
1: İlginç.

0: Hadi bir daha devam edelim. Bir anekdot daha var. Bir gün Fenerbahçeli Erol Keskin, Kemal ve Hilmi Atakul
1: kardeşler. Kim bunlar biliyor musun?
0: Kemal ve Hilmi Atakul kardeşler.
1: Kim bunlar biliyor musun? Bilmiyorum. Kızıl Toprak benzin istasyonunu bilir misin? Caminin yanına.
0: Evet.
1: Onun sahipleri. İdi.
0: Şimdi öyle mi bilmiyorsun?
1: Yok, kimin sahibi olduğunu biliyorum şimdi.
0: Peki, Kadıköy'de oturuyoruz. Galatasaray'da müthiş bir sahaf sıkıntısı var. O zamanki adıyla sahaf işte. Hilmi'ye, yahu Hilmi bizde sahaf eksiği var, gelip oynar mısın diye sordum. İzin alınırsa seve seve oynarım dedi. O izin alındı ve Hilmi bir sene Galatasaray'da oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye döndü, şaka gibi. Tabii. Şimdi devam edecek başka bir şey var. Bunun devamı vardı. Var mı o çocuklar?
1: Hilmi abi Fener'in yönetimlerinde çok şey, Kemal abi filmlerinde
0: aynı
1: çok
0: şekilde ben yönetim. Ve kardeşim Reha da Fenerbahçe'nin isteği üzerine Avrupa turnesi kadrosuna dahil olduk. Galatasaraylı futbolcular. Fenerbahçe diyor ki bizim Avrupa turnemiz var, katılır mısınız? Bülent Eken'le kardeşi Reha Eken.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe kadrosuna dahil oluyor ve Avrupa turnesine çıkıyorlar. Ya çok enteresan günlermiş ama hani şimdi, ne kadar uzak bizim için başka da bir şey söyleyemiyorum.
1: Şimdi rahmetli Danyal abi, abileri yani. Hı hı. Reha ve Bülent kardeşler. Özellikle Bülent abi rahmetli bize çok sık gider gelirdi. Yemekler yenir işte. Kova Osman, o takımın kalecisi. Lakabı Kova Osman. Hiç kusura bakmayın. Osman dediğiniz zaman kimse tanımaz. Ama Kova Osman derseniz Galatasaray'ın ünlü kalecisi. Hemen herkes söyler. Bizde çok yemekler yenir, muhabbetler edilirdi. Zaten Kadıköy bak. Görüyor musun? Turgay, Reha ve Bülent. Bülent abi, Bülent Eken aynı zamanda çok sevdalı bir at yarışçısıydı. Ve ben maçların olmadığı süreçte, o zaman biliyorsun Haziran, Temmuz, Ağustos maçı yok. Şimdi var. Bak şuraya bu Halit Derin gör, Samim var. Neyse ben Veli Efendi'ye röportaja falan giderdim. İşte futbolcular, antrenörler, başkanlar, meraklılar falan filan. Bülent abiyle de sık sık orada görüşürdük. Yine şey, takım bir sürü antrenörlük yaptı, bir sürü kulüp.
0: Evet. Adana Spor'da falan da bayağı
1: emeği geçti. Yani diyalogumuz hiç geçirmedi. İşte Bülent abi ne diyorsun işte filanca maç için? İşte şöyle derdi falan. Röportaj yapardık. Bir gün 70 kaç yıl ya? 72 73 olabilir. Sezon yani. Tercüman'da Topkapı'da şeyli bina, Ahmet Erol bak, Cihat Arman, Selahattin Torkal en başta. Fareli bina derdik biz tercümanın eski yerine. Oturuyorum bir baktım. Dediler ki bir ziyaretçim var aşağıdan. E gönderin dedim ya. Yani gel, bir baktım Bülent abi. Yanında da bir bey. Bülent abi tanıştırdı beni. İşte Kemal'cim bu bizim dedi ikinci başkan Ahmet Bey. İsmini unuttum, bağışlasın. Buyurun abi dedim, çay kahve falan. Hayırdır abi dedim. Ya Kemal'cim bir problemimiz var dedi. Hayırdır abi dedim. Ne pro, Sivas'ın teknik direktörü o zaman.
0: Bülent Eken.
1: Evet. Hayırdır abi dedim ya, ne problemi dedim. Kemal'cim dedi. Şampiyonluğa oynuyor hakikaten. Sivas şampiyonluğa oynuyor ikincilikte.
0: O zaman ikincilikte.
1: Yalnız dedi kalecide sıkıntımız var. Kaleci sakatlandı dedi. Söylenenlere göre 3 aydan evvel dönmez demişler. Abi senden dedi bize bir yardım rica edeceğiz dedi. Hayırdır abi dedim. Emrin olur da yani. Yok ya dedi. Bizim seni bu Fenerbahçe'nin yedek kalecisi Rasim'i alabilir miyiz, kiralayabilir miyiz dedi. Nasıl yani dedim. Ya işte dedi Yavuz var orada oynuyor bizim Şimşek. Adil gelmiş miydi o sene? Çok iyi hatırlamıyorum. Belki gelmişti. Ya dedi üçüncü kaleci çocuk dedi. Ama ben bunu biliyorum, tanıdım. Bu bizim işimize çok yarar Kemal'cim dedi. Bir araya girsen de şu Rasim'i dedi biz 6 aylığına kiralasak dedi. Galatasaray'a. Sivas'a. Valla abi dedim yani. Konuşuruz dedim yani, dert değil dedim. Hadi ara dedi. Emin Can Kurtaran başkan, yanlış hatırlamıyorsam rahmetli. Aradım. Dedim abi böyle böyle bir durum var dedim. Yani oynamıyor zaten Fener'de. Üçüncü kaleci. Lakabı da kimse darılmasın, Dallama Rasim. Taş gibi bir oğlan da o yüzden oyuncular çok böyle biraz şeydi, ince mince, ona dallama derlerdi. Dedim böyle böyle dedim. Bülent abi burada dedim. Bir de ikinci başkan. Yani Sivas kiralamak istiyormuş dedim. Hani oynatmıyorsunuz bari Sivas'ın işine yarasın dedim. Şampiyon dedi. Aa tabii dedi. Benden okey dedi. Gelsinler alsınlar dedi.

0: kapattık telefonu. Dedim Bülent abi tamam, o zaman öyle telefon dinleme falan yok. Bülent abi tamam dedim, Emin Bey onay verdi. Rasim dedim sizin malınız. Yalnız bir eksiğimiz var dedi. Hayırdır abi dedim. Şimdi dedi Cağaloğlu'nda bizim tercümandan çıktığın zaman arka sokakta noter vardı. Notere gideceğiz Kemal'cim dedi. Sana dedi vekalet vereceğiz. Sivas adına mukavele imzalayacağım dedi. Abi ne diyorsun sen dedim ya, ne yapıyorsun abi? E oğlum dedi biz dedi dönüyoruz.
1: O zaman da kolay değil o işte.
0: Aa, Sivas'a kaç günde gidiyorsun? Biz dedi dönüyoruz, antrenman var, maç var, çok kritik. Onun için dedi senden rica edeceğiz. Bak Sayın Başkan da dedi rica ediyor dedi. Kalktık gittik abi Cağaloğlu. Alıcının üstü noter. Orada bana vekalet...
1: Bülent Eken'in isteğiyle Sivas'a transfer yaptım
0: evet
1: diyorsun.
0: Evet abi, şey, Sivas Spor adına her türlü mukavele bilmem ne falan filan imzalamaya hakkı var. Aldım vekaleti. Ertesi gün gittim Fenerbahçe kulübüne. Dediler ki haberimiz var merak etme. Yani başkan şey verdi. Dedim buyurun vekalet. Dediler Serkan rahmetli ya. Ben de atacağım imzayı dedim. Ne dediler işte dedim ya vekalet. Oturdum. Kaleci Rasim'in Sivas'ta kiralık mukavelesinde bir tarafta Fenerbahçe kim imzaladıydı? Şimdi unuttum, öbür tarafta da benim imzam var Sivas.
1: Sivas adına, Sivas, Sivas Spor adına.
0: Ve gitti Rasim ama şampiyon olamadılar. 2 puanla mı ne son 1-2 hafta kala kaybettiler yanlış hatırlamıyorsam. İşte bir de dediğim gibi şu takımı bir saysak mı be? Durun be, bir geri gelin be. Bak siz burada bir zamanlar futbol deyip benim anılarımı da tazeliyorsun. Nereye gitti takım be?
1: Hangi takımda?
0: Demin bir takım vardı, milli takım ya.
1: Siyah beyaz fotoğrafta değil mi?
0: Evet abi. Bu Muzaffer abi.
1: Bu değil.
0: Bu değil Selahattin Torkal. Bu da değil. Nereye gitti?
1: O kadar çok fotoğraf var ki.
0: Tabii Bülent Eken dedim mi abi? Haliyle öyle olacak. Bu da böyle
1: arabada İtalya'da. Arabada güzelmiş.
0: Abi yani. Abi İtalya'da top oynamak ne demek abi be? Deli misin? Bak burada da kaldırmayın.
1: Şu muydu? Şu muydu? Fotoğraf bu muydu?
0: Tanıdıklar var bak. Bir... Kaldırın abi hepsini iptal edin.
1: Tutamıyorlar ki şey arka arkaya geliyor ya. Heh şu fotoğraf.
0: Bülent Eken, Şeref As, Özcan Arkoç, rahmetli Ali İhsan, Şenol Birol, Şenol Santrfor, Tatar Süreyya, Muzaffer, Faruk, Suat Mamat rahmetli. En başta Göztepe'li Gürsel yerde oturan.
1: Yanında, bu tarafta.
0: Evet yanında oturan o gün altı parmak.
1: Hakikaten. Yani.
0: Aradaki kimdi onu çıkaramadık. Bak tüh madara olduk be. Tüh bu İnemsa'da olması lazım. Orada gazhane
1: olduğuna, gazhane olduğuna göre.
0: Takıma bak abi.
1: Burada Bülent Eken hoca.
0: Hoca tabii Bülent hocam.
1: En başta bakın. Size göre Eka'nın sağında kalıyor. Burada solda hemen.
0: Şimdi Tatar Süreyya diyor. Başka türlü tanınmaz ki Süreyya.
1: Ya.
0: Ya lakabı evet. Adamın ya.
1: Böylece küçük de olsa size Bülent Eken'i hatırlatmış olduk. Şimdi geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Ve ilginç bir konu başlığı açacağız. Geçmişten şu üç büyüklerden bir kupa hezimetleri hatırlayalım. Bu kupada çünkü gerçekten kupanın doğasına uygun olarak sadece bize değil bütün dünyada sürpriz sonuçlar çıkar. Herhalde Beşiktaş idman ocağına mağlup oluyor. Amatör şampiyonu akla gelenlerden ilki belki de bu. Bizim bulabildiğimiz küpürler içinde... Üçüncü tur Trabzon tabii. İdman Ocağı.
0: Evet.
1: Yani bu da Trabzonspor kurulmadan bakın.
0: Tabii canım. Tabii.
1: İdman Ocağı'yla şey birleşmeden
0: yok,
1: bu 50'li yıl bir öncekine geçer miyiz? 50'li yıllar falan olabilir o ya da 60'ların başı.
0: Yok 50'li yıl değil.
1: 60'ların başı o zaman değil
0: 60'ların
1: mi?
0: 60'ların ortaları falan olması evet. Lazım. Yani 50'li yıllar değil.
1: Peki işte şurada tarih görebilir miyim diye baktım ama tarihi yok. Herhalde 60'ların başı dediğin gibi daha Trabzonspor kurulmadan
0: yok,
1: önce.
0: Yok.
1: İdman Ocağı var çünkü.
0: Tabii.
1: Trabzon İdman Ocağı 1-0 mağlup ediyor ve amatör şampiyonu olarak Beşiktaş'ı kupanın dışına bırakıyor. Hemen sonraki geliyor. Fenerbahçe elendi, Beşiktaş ağır yenildi. Samsun ve Bandırma.
0: Evet.
1: Ya çok enteresan ya. Göztepe Beşiktaş'ı 4-1 yenmiş mesela.
0: Tabii.
1: Çok enteresan. Yani bu skorlar yine geliyor. Samsun

0: Bundan Fenerbahçe'yi elemiş orada.
1: Evet.
0: 0-0'lık skorla. Demek ki ilk maç ona göre.
1: Burada da berabere bitti yanlış hatırlamıyorsam. 0-0. Orada yenildi Fener. Burada
0: böylece Samsun gol attırmadı diyor. Hemen bir başka şeye geçelim. Ha şöyleymiş maç. 66-67 sezonu. Samsun Spor henüz 2 yıllık kulüp. Federasyon Kupası çeyrek finali. İkinci ligde mücadele ediyor Samsun. Samsun'daki ilk maçı 2-1 kazanmış Samsun Spor. Bu maç İstanbul'da 0-0 bitmiş. Bu ne? Ha, bu daha yakın tarihten. Bu daha yakın tarihten.
1: Bak kritiği kim yazmış? Bak sol altta.
0: Aa Ömer abi.
1: Evet.
0: Ömer Üründül. Görünen köy demiş Ömer abi o zaman. Zeman dönemi.
1: Evet.
0: Şimdi kupa hezimeti deyince akla gelen ilk şeylerden, ilk maçlardan biri 1999 yılının Aralık ayı.
1: Tabii.
0: Pendik'e 2-1 mağlup olduğu maç Fenerbahçe'nin. Yine devam edelim bunların üzerinden.
1: Yalnız bu maçla ilgili
0: daha var bununla ilgili.
1: İki sadır edeyim mi?
0: Tabii ki.
1: Edeyim mi?
0: Tabii. Şimdi, bir gazete küpürü daha vardı ona getirelim.
1: Şimdi şöyle bu maçta Zeman Moşe'yi sağ açık oynattı.
0: Moşe'yi.
1: Evet.
0: Zaten bir 3-4-3 falan mı oynatıyordu Zeman? Öyle yani hatırlıyorum.
1: Saçmalık Moşe gibi bir adam.
0: Buna daha gelmeyelim.
1: Şey yapan, oyunu yöneten, yönlendiren Moşe gibi çok iyi bir oyuncuyu sağ açık oynatarak bir kere Fenerbahçe'nin altını kazdı. Öyle derler ya argo.
0: Evet.
1: Neyse Fenerbahçe Pendik'i yendi ve elendi. Şimdi bundan sonrası çok önemli. Ve Fenerbahçe takımı Pendik'ten otobüsle kıyafetleriyle geldi. Maç kıyafetleriyle.
0: Evet.
1: Döndü. Pendik şurası.
0: Tabii canım.
1: Yani Pendik orada duş yapacağına ne olacak binersin otobüse gelirsin.
0: Şu var mesela.
1: Hangisi bu?
0: Ha, bir dakika Pendik, o tam yani sayfayı versenize. 50 milyonluk Fenerbahçe 500 bin liralık Pendik'e evet elendi diyordu. 50 milyon dolarlık Fenerbahçe 500 bin dolarlık Pendik'e elendi o dönemin.
1: Evet o sabah, da sabah galiba sabah Hüsnü Rahmetli yazmış.
0: Hüsnü Çil var evet. Çek git yazmışlar. Şeye Zeman'a da o bir teşvik.
1: Neyse gelindi Derazı tesislerine. Tabi olay Fener'in Pendik'e elenmesi. Deniz geliyorlar Derazı tesislerine, soyunma odasına giriyorlar. Duşlarını alıp çıkacaklar. Giriyorlar duşlarını almaya. Şu anda bir milletvekilidir. Bunu anlatan futbolcu bana. Bu döneme evet milletvekili. Dedi ki Kemal abi biz içeri girdiğimizde soyunma odasına antrenörün konuşma yaptığı masa var.
0: Hı hı.
1: Oturuyor. Siz de karşısında iki tane silah duruyordu dedi. Masanın üstünde. Biz onları görünce titredik. Nasıl duş aldığımızı ve de çıkarken kapıda Rüştü'yü dövdüler arabasında. Hatırlıyorsun şey değil mi onu?
0: Evet.
1: Sonra bu olayı yaratanlar, bu olayı yapanlara senelerce bedava bilet verildi Fenerbahçe'de. Takdirname olarak.
0: Yeah.
1: İtiraz eden varsa gelir buraya. Böyle bir şey yok diye. Bu Pendik maçının yenilgisi tabii ağır bir yenilgi, acı bir yenilgi. Ama en acı hatırası bence budur.
0: Hakikaten öyle.
1: Öyle mi?
0: Takıma bak. O gün Metin, Boliç. Oynayan da oynuyor yani. Öyle çok da şey değil. Aurelio var. Alpay.
1: Tabii canım. Tabii ya.
0: Evet. Peki devam edelim. Yine bir şey yenilgi. Flash bir mağlubiyette. Beşiktaş'ın Lüleburgaz mağlubiyeti.
1: Ama. Ama acele etme.
0: Hmm.
1: Bence Türkiye kupalarında, bizim Türkiye kupasında öyle diyelim, en çok üzerinde durulacak futbol açısından.
0: Evet.
1: Konuşulacak mesele bu seni söylediğin yıldır. Neden? Aynı Lüleburgaz önce Fenerbahçe'yi eledi.
0: Evet.
1: Yani düşünebiliyor musun? Önce Fenerbahçe'yi eledi. Ardından sonraki turda Beşiktaş'ı eledi. Düşünebiliyor musun abi? Evet, Lüleburgaz o zaman İkincilik filan galiba yanlış hatırlamıyorsam.
0: İkincilik sonuncusu.
1: Evet.
0: Bakın
1: evet,
0: bakın.
1: Evet.
0: İkincilik sonuncusu. Zafer ikincilik sonuncusunu yazıyor.
1: Evet.
0: Ya inanılmaz bir tabii şey.
1: Önce Fenerbahçe'yi elediler. Hem de o zaman Fenerbahçe'de teknik adam galiba bizim Ziya'ydı. Ziya Şöngül'dü. Yanlış
0: yazıyla Sanlı abi yazmış.
1: Sanlı yazmış ha. Önce Fenerbahçe'yi eliyorlar. Düşünebiliyor musun? Arkadan Beşiktaş'ı eliyorlar. Ama sonra

0: Altay'a elendiler. Niye? Çünkü biz dediler Fener'i eledik. Beşiktaş'ı eledik. Altay kim dediler? Kendi sahalarında 4 yediler Altay'da.
1: Ya.
0: Çok yani bence bizim Türkiye Kupası'nda hani sen bunu almışsın ya gündeme. Yaşanan en büyük facia bu turdur. Bu senedir yani. Hem Fener hem Beşiktaş bir lig sonuncusu, ikinci ligin sonuncusu tarafından eleniyor. Düşünebiliyor musun?
1: Müthiş.
0: Hem de çift maç ha Ender. Yani şimdi şey. Tek maç oynanıyor ya.
1: Bak ben mesela bu sene Beşiktaş'ın Lüleburgaz'ın Gazi'nin ilgisinde Fenerbahçe'nin de elendiğini bilmiyorum.
0: Tabii.
1: Kaç yıl burada?
0: 70 yok tövbe. 79-80 olabilir.
1: Evet.
0: Mi? Olabilir çünkü yani çok iyi hatırlamıyorum ama 79-80 olabilir. Ya düşünebiliyor musun? Ha? Bak yazıyı da rahmetli Onur Belge yazmış.
1: Evet.
0: Şey düşün önce Fener'i hem de iki maç tek maç denk getirirsin temizlersin.
1: Hakem Liverpool'un bir golünü de offside kararı offside gerekçesiyle geçersiz saymış.
0: İkisini de arka arkaya elediler ve Altay'a elendiler. Düşünebiliyor musun?
1: Vay canına.
0: Büyük iş. Çok büyük iş.
1: Peki bir iki tane yakın tarihten var. Fenerbahçe'nin Bursa Galatasaray'ın Kayseri Spor'a elendiği hani şey geliyor görüntüye. Gelecek inşallah. Akarak geliyor tamam. Bu yine yakın tarihten 2009. Yani bunlar yine bence kabul edilebilir.
0: Yani.
1: Elenmeler.
0: Yani.
1: Bu da bu en son belki hani önemli elenişlerden biri diye düşünülebilir. 1461 Trabzon.
0: Ha, Trabzon evet.
1: Birincilik takımı 1461 Trabzon'un ki 1461 Trabzon'da biz vermiştik, yayınlamıştık bu maçı hatırlıyorum. O sezon bayağı bir sürprize imza atmıştı. Galatasaray'ı saf dışı bıraktığı sezon bu da.
0: Ama tek maç değil mi bu?
1: Tek maç bu.
0: Tabii. Yani bunlar
1: ben bunun da tek maç olduğunu hatırlıyorum. Ben öyle olmalı yani. Ercan hatırlar ama bunu 2-1. Ben tek maç diye hatırlıyorum. O zaman daha tek maçtı o sistem.
0: Alttan iki.
1: Şimdi 5. turdan itibaren Faik abi evet.
0: Değil mi?
1: Hı-hı. Evet işte.
0: O maç. Baksana Ali Palabıyık yeni bu da.
1: Yeni. Hakem. Bu yeni tarih. 3 yıl falan oluyor evet, aşağı yukarı diye hatırlıyorum. 3-4 yıl ancak oluyor.
0: Tabii.
1: Yani Fatih Hoca'nın bir önceki
0: bir
1: dönemi.
0: Bir önceki evet.
1: Bir önceki dönemi. Ünal Aysal dönemi yani.
0: Evet evet.
1: Orada baksana, da Mustafa Reşit Akçay Hoca var. Bu şekilde 1461 Trabzon Galatasaray'ı saf dışı bırakmıştı. Evet, kupa enteresan sonuçları her zaman gebedir. Kupa hezimetlerini 3 büyüklerinde bu şekilde hatırlamış olduk. Programın sonunda biliyor muydunuz diyeceğiz ve size bakalım nasıl bir soru soracağız. Evet, sorumuz şu. Fenerbahçe'nin ilk Brezilyalı futbolcusunu biliyor musunuz? Ben mesela tabii çok iyi biliyorum, hatırlıyorum, seyrettim. İşte hatta yani net bir şekilde futbolculuğunu da biliyoruz ama ilk Brezilyalısı olduğunu şöyle bir bakınca notların arasına ve istatistiklere fark ettim. Efendim Brezilyalı Gerson'dan bahsediyoruz. Gerson bir dönem için Fenerbahçelilerin gerçekten gönlünü fethetmiş. Sadece iki sezon aslında tabii oynadı. İlk sezon Bari'den kiralık olarak geldi. Sonra o bıraktığı etkiyle ikinci sezon kiralıktan döndüğünde orta sahaya baktılar ki gitti. Hemen yine apar topar tabii, yine tabii kiralamışlardı. İşte Gerson gol sevinciyle hatırlanır. Tanju ile bir ortak gol sevinçleri vardı.
0: Ya, meşhur,
1: Tanju
0: evet.
1: Çolak'la bakın nasıl harmanlıyor. Gidiyor. Bayağı iyi futbolcuydu.
0: Bir de öbür ayağından vuruyor ha. Getirdiği ayağıyla vurmuyor.
1: Bak, gol öyle sonrası danslarıyla
0: bak,
1: ve
0: mi?
1: Tanju Çolak'la yaptığı gol sevinci bakın.
0: Evet.
1: Bu onların unutulmaz gol sevinciydi. Gerson Fenerbahçe'de oynayan ilk Brezilyalı futbolcu olarak Fenerbahçelilerin hatıralarında tatlı bir yeri var. Sen nasıl hatırlıyorsun Gerson'u Kemal abi?

0: Son bence Fenerbahçe formasının içine girdikten o formayı çıkartana kadar çok iyi top oynadı. Çok büyük katkı yaptı.
1: Evet.
0: Yani hem savunmaya yardımda, hem orta sahada organizasyonda, hem hücuma katkıda. Şu demin attığı gole baksana abi.
1: Ya.
0: Düşünebiliyor musun? Bak buradan vuruyor. Tamam, onu denk getirirsen sen de vurursun, ben de vururum. Ama öteki gol,
1: o Trabzonspor maçındaki golü,
0: sağ ayağıyla bayağı bir süre taşıdığı,
1: bir 50 metre süratli bir şekilde sürüyor.
0: Bak şuraya bak.
1: Gelmiş. Bak. Hop. Ve diğer ayakla vuruyor.
0: Ve diğer ayakla vuruyor. Yani müthiş. Tam yani Brezilyalı'ya yakışır bir teknik. Çok faydalı oldu dediğin gibi 2 sene. Yani ha sonra ne oldu onu bilmiyorum. Biz Fener'e gelene kadar neydi?
1: O şekilde dikiş tutturamadı,
0: tutturamadı
1: çok. Yani,
0: ama
1: işte o Bari'ye gitmişti. Bayağı da ümit bağlanmıştı ona ama Fenerbahçe'deki kadar hiçbir yerde iyi oynamadı. Ama Fenerbahçe'deki o iki sezonu gerçekten unutulmaz bir etki bıraktı Gerson. Hatta şimdi yeni bir fotoğrafı vardı bir yerde. Burada yine
0: ayağının dışı,
1: sağ ayak dışıyla yine. Bayağı kilo almış.
0: Evet. Yani gördüm o resmi. Evet.
1: Bu o yılın Fenerbahçe takımı. Hemen Aykut Kocaman'ın yanında. Bakın şimdiki hali bayağı kilolanmış.
0: Ama şey,
1: 50'li yaşlarda şu anda.
0: Vücut uygun bu hale gelmeye yapı o olarak. O zaman da şeydi. Ama hakikaten çok
1: Ayıntı'na benzemiş. Evet arkadaşlar, öyle
0: çok
1: diyor.
0: Çok faydalı oldu Fenerbahçe'ye. Ciddi şekilde faydalı oldu. İşte isimsiz Bari'den.
1: Tabii.
0: Önemli olan o parçanın dışarıdan gelen veya ne bileyim Akhisar'dan gelen, atıyorum kafadan, parçanın eldeki yapıya
1: boşluğu doldurması,
0: uyması.
1: Uyması.
0: En babayı getirirsin, hiçbir şey yapamaz. İşte böyle Gerson gibi sıradan bir adamı gelirken sen de süper adam.
1: Evet, müzik başladı.
0: Başladı mı? Eyvah.
1: Aslı diyor ki tamamdır.
0: Eyvah Aslı diyor.
1: Teşekkür ediyoruz. Kemal abi ağzına sağlık. Değerli futbol severler, bize de teşekkür ediyoruz. Bir zamanlar futbolu takip ettiğiniz için.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: görüyoruz. Savunmamız kapandı ve tehlike şimdi uzaklaştırıldı. Zeki Uzundurukan, Onur Özkan ve Mahmut Alpaslan konuklarımız, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Yayınlar.
3: İyi geceler.
0: İyi bir maç başlangıcıydı, evet, Galatasaray için ama sonrasında işler yolunda gitmedi. Özellikle ikinci yarı itibariyle Sporting oyuna ağırlığını koydu ve çok tartışmalı bir penaltı kararının ardından da ne yazık ki geriye düştük. Zalazar'ın serbest vuruştan attığı gol de mücadelenin şu an için sonucunu belirleyecek gibi duruyor. Maçın son bölümünde ne oluyor, ne bitiyor size anlatayım. Karşılaşmanın ardından konuklarımızla sohbete başlayacağız. Artı 4 işaret edilmişti ve artık son 30 saniye diyebiliriz mücadele içinde. Belki son bir fırsatımız olabilir. Galatasaray'ın Sporting yarı alanında kalabalık olduğunu görüyoruz ama maçta zaten noktalanmak üzere. Çok büyük bir heves ve çok büyük girilen pozisyonlarda olmadı. Ne yazık ki mücadelede 3-1 geriye düştükten sonra Galatasaray adına son bölümde Jakobs ceza alanını zorlamak istedi. Top dışarı çıktı ve korner. Bir köşe vuruşu kullanacağız. Hakem kornerin kullanılmasına müsaade edecek gibi duruyor. Artık burada averaj hesabı devrede. Bir de sarı kart çıktı bu arada. Son bölümde Jakobs'a çıkan bir kart olduğunu belirtelim. Her gol, her averaj lig ilerledikçe belirleyicilik kazanıyor. Onu söyleyelim. Ama kazananı değiştirmeyecek. Burada artık bir gol bulsak da kazananı değiştirmeyecek bir
3: bitti
0: durum.
3: Bitti zaten.
0: Hakem hala oynatıyor oyunu. Ve şimdi son düdük geldi. Avrupa gecesinde birlikteyiz. Galatasaray Sporting deplasmanında sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Sevgili seyirciler ve Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı temsilcimiz. 5. dakikada Torreira'nın da içinde olduğu pozisyonda Gonçalo Inácio'nun kendi kalesine attığı golle Sporting karşısında deplasmanda öne geçtik. 27'de Katamo durumu 1-1'e getirdi. İlk yarı 1-1'lik neticeyle tamamlandı. 57'de Luis Suarez'in kaydettiği penaltı golüyle skor 2-1 oldu. 63. dakikadaysa Zalazar'ın serbest vuruş golü mücadelenin de neticesini belirledi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Sporting deplasmanında 3-1 kaybetti sevgili seyirciler. Ne yazık ki istediğimiz neticeyi bu mücadelede alamadık. Konuklarımızla da değerlendirmelerde bulunacağız. Avrupa gecesinde Mahmut Alpaslan, Zeki Uzundurukan ve Onur Özkan'la birlikteyiz. Sporting Galatasaray mücadelesi sonrası ilk değerlendirmeleri alacağım. Hemen ardından tabii ki konuklarıma yönelteceğim sorular olacak. Mahmut Hoca'yla kısa bir başlangıç yapalım isterim. Hocam iyi başladık, kötü bitirdik.
4: Bu takım ancak bu kadar.
0: Öyle mi diyorsunuz?
4: Yani öyle, bu kadar çok eksiğin oturmuş devamlı oynayan bir oyuncuların eksilmesi kolay değil. Yani bunu da göstermek bu mücadeleyi başarısıdır. 60'tan sonra zaten tamamıyla o çöküşü yaşıyorsunuz. Genelde biliyorsun Avrupa kupalarında bunlar hemen hemen bizim takımlarımızın yaşadığı. Yalnız şöyle bir bak, bütünce mükemmel bir organizasyon. Sanani kaçırdı gol. Onun haricinde bir organizasyon yok. Klasik Osimhen oynadığı gibi uzun toplar at, rakibin arkasına at, oradan kaçır, barışı o şekilde kullanmak istedik.
0: Yani orada rakibe de akan oyunda pozisyon vermedik.
4: Ya pozisyon vermedin ama adamlar senden daha fazla hakimler. Kolektif oyunda hakimler oynuyor. Evet. Sen de bireysel yeteneklerde. Mesela bir Torreira, bugün olmasaydı Torreira hele bilhassa ilk devre neler yapardım bilemiyorum ya. Her yedikte var. Ya bir de eksik oynuyorsun orta sahada da. Onu da düşünmek lazım. Gene de Galatasaray'ın gösterdiği direnç, bu kadar eksikte stoperler eksilmiş. Devamlı oynadığım bir stoper hattım var. Bek değişiyor. Santrofor'un yok. Orta sahada eksik var. Yani tam bir genel olarak bakıp da kadronun tamamlandıktan sonra Galatasaray'ın oyununu görmek lazım. haftada şey bundan sonra Barcelona maçı, ama ondan sonra normal bir şeye olaya girecek diye düşünüyorum. Tabii defa ararsam bir sürü defolar var, ama ben gene de Galatasaray'ın bu oyununun 60'a kadar 65'e kadar takdir edilmesini düşünüyorum.
0: Zeki Uzun Durukan herhalde maç başlangıcımız iyiydi. Evet, maç başlangıcı evet. Bizi epey heveslendirdi ama sonunu istediğimiz gibi getiremedik. Ana nedenler sizce nedir?
1: Ya birinci sıraya ben hakemi yazıyorum. Norveçli hakemi Espen Eskas'ı. Hep şunu söylüyoruz ya, Türk hakemlerinin kötü performanslarını anlatırken bu anlatımı güçlendirmek için işte Şampiyonlar Ligi hakemleri böyle mi? İşte Premier Lig'de böyle bir yanlış hakem düdüğü görebiliyor muyuz? Aslında her tarafta hakemler aynı. Onu söyleyeyim. Yani hakemler bu hakem için ne diyebiliriz? Yeteneksiz mi diyebiliriz? Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetiyor. Ama eyyam yapıyorlar kardeşim. Yani dürüst olmuyorlar. Bu akşam da Galatasaray'ı hakem kurbanı oldu diyebilirim. Şöyle 12 kişiyle mücadele etti Sporting Lisbon. 90 dakikayı 12 kişiyle mücadele etti. Aslında 22. dakikada 10 kişi kalmaları gerekiyordu. Batrakov'un karnına tekme atılıyor. Hakem sarı kartla geçiştiriyor. VAR devreye girmiyor. Yani dünyanın her tarafında hakemler maalesef böyle. Dediğim gibi koruyorlar, kayırıyorlar. Galatasaray'a hakem yaktı ve sonrasında bir penaltı pozisyonu. Bakıyorsun Suarez'e, Jakobs'un bir müdahalesi yok. Bir ikili mücadele. Uğurcan Çakır'ın müdahalesi yok. Abi pozisyon nasıl penaltı oluyor arkadaş? Yani bakıyorum, ölçüyorum, biçiyorum. Yok, iki kritik müdahale. Hani benim bir lafım vardır, bir martı uçak düşürür diye. Bir hakem bir takımı yakar, öbür takımı da işte 3 puana taşır. Ya yani böyle bir maç oldu. Tabii ki Galatasaray'ın özellikle ilk 15 dakika bizim ceza sahamıza giremeyen bir Sporting vardı. Sağdan sildik Sporting'i biz ilk 15 dakika. Yani top göstermedik. Böyle bir maç başlangıcı aynen geçen yıl Eintracht Frankfurt maçının başlangıcı gibi oldu. İlk yarıda öyle bir 30 dakika oynamıştık, sonra felaket olmuştu. Burada da hakem yüzünden bir felaket yaşadık. Nazar boncuğu olsun, Galatasaray bu buhranlı dönemi atlatır. Ama transfer döneminde dersine hiç çalışmayan bir Galatasaray var. Geçen yılki Galatasaray 11'i bu seneki Galatasaray 11'ini yener. Bir tek Batrakov'u koymuşsun. Geçen yılki daha dinç, enerjikti bu oyuncular. Bu senekiler daha böyle oyuncu transferleri yapılıyor. Ama bakıyorsun Okan Hoca dünya yıldızı alınan Leao'yu bile ilk 11'de oynatmıyor. Maçtan önceki yayında şunu söyledim. Tipik Türk mantığı dedim. Okan Hoca kesin şunu yapacak dedim. Geriye düşmeyi bekleyecek. Allah korusun dedim. Geriye düştükten sonra hamle yapıyor bizim teknik adamlar. Onu yaptı. Yani Okan Hoca ki 4 yıl üst üste bu ligin şampiyon hocası.
0: Uzun uzun konuşacağız Onur Özkan'dan da sadece evet. bir buçuk dakikalık bir ilk yorum rica edeceğim. Sonrasında çok kısa, iki dakikayı geçmeyecek bir aramız olacak. Mustafa Çulcu az sonra telefon bağlantısıyla hakemin kararlarını daha spor ekranlarında sizin için değerlendirecek Onur.
2: Ya ben de hakemi konuşacağım ama önce saha içine girmek istiyorum. Uzun çünkü yayınımızda. Evet. Bir Frankfurt dejavusu yaşadık bence bugün. Çok iyi bir maç başlangıcı. Erken öne geçen bir Galatasaray. Kaçan %100'lük bir gol pozisyonu Frankfurt deplasmanında olduğu gibi. Yine Frankfurt'ta olduğu gibi yaşanılan hakem hatası. Artı yine Frankfurt'ta olduğu gibi kalene gelen her topun gol olması. Ya bu kadar birbirine benzer iki yenilgiyi Galatasaray adına bir yıl arayla Şampiyonlar Ligi'nin başlangıcında geldi. Klişe olacak belki. Biz hani spor medyası çok kullanırız. Yazık oldu gerçekten. Evet, yani ben gerçekten şu anda hani abartmıyorum. Benim adıma çok yazık bir 90 dakika skor anlamında.
0: Bu yazık 90 dakikanın özet görüntülerini daha sonra paylaşacağız ve görüntüler üstüne de muhakkak konuşacağız. Mustafa Çulcu da hazırlıklarını noktalamak üzere. Sadece 2 dakikalık çok küçük bir ara rica ediyoruz. Az sonra buradayız. Sporting Galatasaray maçının tüm detayları Aspor ekranlarında Avrupa gecesinde olacak.

0: tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.
1: Beni terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa sevgimle boğarım seni.

saçlarından, sonra yanaklarından ve sonra alnından öpeceğim. Sonra acılarını alıp çok uzak bir yerlere gideceğim. Belki güneşe ereceğim. Yaz bir kenara, yaz.

0: Avrupa gecesi kaldığı yerden devam ediyor. Mustafa Çulcu telefon attığımızın diğer ucunda. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, herkese iyi akşamlar, iyi yayınlar, saygılar efendim.
0: Teşekkür ediyoruz. Hocam Galatasaray istemediğimiz bir neticeyle sahadan ayrıldı. 3-1'lik bir mağlubiyet söz konusu. Altimiranayan hareketi sonrasında Batrakova bir kırmızı kart beklentimiz vardı. O pozisyonu ama biraz daha sonra konuşuruz. Sanki orada ondan ziyade penaltı pozisyonu biraz daha şu an önde ve gündemde. Maçın içinde hakemin faul standartları ile ilgili söyleyecek çok fazla bir şey yok. Oyun oynatması her zaman bütün futbol severler için güzel. Ama penaltı pozisyonu da sahadaki sergilediği görüntü ve pozisyonları oynatma niyetinin çok dışındaydı sanki. Nasıl yorumluyorsunuz bu kararı ve hakem yönetimini?
1: Öncelikle Galatasaray oyuna çok iyi başladı. Çok kontrollü ve sakindi. Çok iyi giden bir maç. Bir anda maçın üstüne çıkan hakem kararlarıyla berbat oldu. Kötü bir mağlubiyet oldu. Kötü bir başlangıç oldu. O yüzden üzüldük mü? Çok üzüldük. Çünkü başlangıç çok güzeldi. Çok keyif veriyordu. Oyuncular da oynarken çok keyifliydi. İzleyenler de keyif veriyordu. Fakat bir anda farklı bir boyuta gitti maç. Şimdi Norveçli Espaleskas elit kategori bir hakem. Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde, Dünya Kupası'nda maçlarıyla çok deneyim sahibi. Fakat bu akşam UEFA ve FIFA da ondan çok umutlu. Beklentileri çok yüksek. Lakin bu akşam bu performans bu kariyerini inkar edecek derecede berbattı. Şimdi daha ikinci dakikada Barış'a kontrolsüz bir hareketi var. İnaccio'nun bu hareket mutlak sarı olmalıydı. Hadi maçın başı dedik. Sözlü ikazına eyvallah dedik. Fakat 22'de Batrakova giriş, top Batrakova'nın kafa hizası. Kafayla oynarken aşağıdan dalak, böbrek, karın her tarafa bir kramponlarla bir vuruş var. Bunun karşılığı sahada kırmızı olmalı. Var niye karışmadı sorusunu kendimize sorduğumuz zaman bir an temas etti, erken çekti ayağını diye belki buradan ancak varın karışmamasına saygı duyarız. Ama bu pozisyon kırmızı kart olmalıydı. Hakem gördü ki sarı verdi. Klasına, kariyerine yakışmadı. Bu gaddarlık, sakatlık yapacak gaddarlık içeren, acımasızlık içeren bir faul. Çünkü top yukarıda, ayak karın bölgesinde. Arada neredeyse 1,5 metre bir mesafe var. Dolayısıyla yükseklik olarak yukarıda top, sen aşağıdan eylem yapıyorsun. Kırmızı çıkmalıydı. Penaltıya gelince maçın bittiği yer orası hakemlik adına da. Uğurcan yattı. Herhangi bir temas yok. Uzandı topa. Ellerde temas yok. Temiz. Geldi Jakobs. Ayağını normal soktu. Onun da oynama özgürlüğü var. Rakibe foul yapmadan ikili bir mücadele yüklendi. O yükleniş doğaldır, futbolun doğası için olan bir yükleniş. Ayağını soktu, tertemiz topu aldı. Penaltıyı verdi hakem. Alman Christian Dinkert çok kötü bir var. Bakın Almanya'da bir tane daha var. Bastian Dinkert tırnağı olamaz. Bu Dinkert, Bastian Dinkert'in tırnağı olamaz. Bunları insanlar zaman zaman karıştırıyor bu iki ismi. Tabii ki Avrupa arasında Dinkert o da maç alıyor. Fakat kalite açısından tırnağı olamaz Bastian Dinkert'in. Çok kötü bir tek korkum buydu maç öncesi. Dinkert'in performansı. Ama burada da Roberto Rossetti biliyorsunuz verdiği mesajlarda ne dedi? Clear line. Bu motto ile yola çıktı. Ama bu akşam gördüm ki clear line tamam böyle olsun. Bad line'e geldi. Yani baktığım çok kirli bir var performansı. Bu akşam Avrupa arasında bir Türk takımı. Daha önce bunu Fenerbahçe yaşamıştı. Bu akşam da Galatasaray yaşadı. İvan Bebek faciasıyla karşı karşıya kalındı bu akşam.
0: Yani standart o kadar düşüktü ki diyorsunuz. Belki evet, de Avrupa Kupaları tarihinde böyle hakem faciası denilince akla gelen ilk isimlerden birinin adını telaffuz ettiniz. Öyle mi anlamalıyım?
1: Evet, doğru, doğru katılıyorum. Çünkü 22'de rakip bir kişi eksik kalacak. Oyunun akışı bambaşka bir yerlere gider. Bunu değerlendiremiyorsan, burada VAR'a yaslanıyorsan, VAR zaten argüman arıyor. Ben bunu nereden temize çıkarırım, hakemin kararını desteklerim mantığıyla hareket ettiği için sahada verilen kararı. Evet, biz ne diyoruz? Tamam, Roberto Rossetti'ye de destek veriyoruz. Maçın öznesi VAR olmamalı. Maçın öznesi sahadaki hakem olmalı. Hakem yönetiminde özne hakem olmalı. Eyvallah da burada bariz ve açık bir hata var. Siyahla beyaz kadar fark eden bir hata var. Gaddarlık içeren bir eylem var. Bu eylemde niye girmiyorsun? Ayak orada az kal. Adam yerden kalkamadı. Kalkamadı. Sakatlık etkisini düşündü diyelim içerideki VAR odası. Sakatlığın yüksekliğini düşündü. İşte oraya güç transferini düşündü. Ağırlığını düşündü. Bütün hepsini kendi kendime soruyorum. Neden girmedi diye. Neden girmeyişini bulamıyorum. Buna girmeliydi. Bu kırmızı karta girmeliydi. Penaltıda hakemin vermiş olduğu yorum nedir? Uğurcan için bir şey demiyor. Jakobs'a söylüyor herhalde. Jakobs'u gösteriyor anladığım kadarıyla. Ama Jakobs da çok temiz aldı topu oradan. Nasıl olacak bu iş? Bu seviye bir hakem bunları yaparsa nasıl diğer takımların hak adaleti ortaya maçlarda çıkacak? Şimdi 43'te Sanchez rakibi Suarez'e el yüze teması var. İllegal kullanımdan Sanchez sarı görmesi gerekirken sonra Suarez suratına gelen o darbeden sonra elin yüze gelmesi, dengesini kaybediyor. Düşerken sağ ayağıyla Sanchez'in sağ topuğuna basıyor. Dengesi kaybeder mi? Dengesini kaybeden bir oyuncu. Bu istem dışı bir

0: dokunuş ona sarı gösteriyor. Suarez'e sarı gösteriyor. Yani dördüncü hakemin ikisinin arasında oluyor bu hadise. Ne kadar kötü bir performans sergilediğini örnekleriyle anlatmak istediğim için bu örneği de veriyorum. Tutarsız bir yönetim. Az faul çalıyor. İşte Şampiyonlar Ligi'nde Dünya Kupası'nda 16.5 faul ortalaması var. Şampiyonlar Ligi'nde daha düşük bir faul ortalaması. Tamam. Faul ortalaması düşük olsun, top oyunda kalsın, tempo yapsın. Bunlar hepimiz saygılıyız, seviyoruz. İzleme keyfimiz yükselsin de olan faulleri de doğru değerlendirsin. Olan katları da doğru değerlendirsin. Sonra ne yaptı? Dağılan maçı katlarla toplamaya çalıştı. Fauller de dengesiz oldu, katlarla dengesiz oldu. Kötü bir performanstı.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Mustafa Çulcu'yla beraberdik. Sporting Galatasaray mücadelesi sonrasında hocayla da sıcağı sıcağına değerlendirmelerde bulunduk. Yeniden oyuna döneceğiz. Hakemlerle ilgili zaten hep konuşuyoruz. Bugün evet çok memnun olmadığımız bir takım kararlar var. Yorumcularımızın da söyleyeceklerini merak ediyorum ama oyun neden ilk yarı ile ikinci devre arasında bu kadar değişti? Bu da önümüzdeki karşılaşmalar için muhakkak değerlendirmemiz gereken bir husus. Hocam hakikaten böyle siyahla beyaz gibi. Yani çok akan oyunda da pozisyon vermedik rakibe. Ama ikinci devrede biz hiçbir şey öğretemedik. Hele ilk yarıyı oranla düşününce. Bu farkı neye bağlıyorsunuz? İlk devredeki baskımız, zaman zaman uyguladığımız şiddetli pres yordu mu acaba takımı?
2: Baskıdan ziyade hep uzun toplarla oynadı. Dikkat evet, ederse hep uzun toplarla.
1: Onu da kovalamak çok zor.
2: Onu, oraya seni de zaten hep rakibi de kovalıyorsun. Rakip daha çok topla çıkmaya çalışıyor. Ama sen uzun toplarla bir de eksiksin abi. Şimdi orta sahada eksiksin. Bütün yük Torreira'ya bindi. Biraz da Saray'a bindi. Batrakov zaten yok oyunda. Yani yok. Hiç yok oyunda. Sadece alıp topu vermek de olmuyor. Buralarda darbeli kayboldu. Oyunda kayboluyor. Türkiye Ligi'nde de aynı şekilde. Çocuğun bu kabahati değil. İyi top atıyormuş onlar başka bir şey. Burada darbeli oynanacak. Burada çabuk oynanacak. Burada ikili mücadeleye gireceksin. Birebirlere gireceksin. Vücut vücuda yok öyle. Böyle olmadığı olduğu zaman sen bunu Türkiye Ligi'nde de yapamazsın. Olmaz.
1: Yunus Akgün'ün açıklaması var. Aslında çok istediğimiz gibi başladık. Golü bulduk. Topa sahibiz. İyi oynuyoruz. Hocamız analizde geçiş oyununu anlattı. Geçiş oyununda basit bir gol yedik. Genel olarak çok iyi oynadık. İlk yarı çok iyiydik diyor Yunus Akgün. Sporting'in de geçişlerde aslında ne kadar etkili bir takım olduğunu da biliyorduk. Oyun ortadayken bir hakem kararı. Tam izlemedim. Değil diyorlar. Penaltı için söylüyor. Biraz önüne geçti. Geçen sene de istediğimiz gibi başlayamamıştık ama iyi reaksiyon vermiştik. Bunu yapabilecek güçteyiz. Takım arkadaşlarıma inanıyorum. Taraftarlarımızı üzdük ama önümüzde çok maç var. İyi çalışıp en iyi şekilde Galatasaray'ı temsil etmek istiyoruz diyor Yunus Akgün. Onun da ilk açıklamalarını maç sonunda sıcağı sıcağına sizinle paylaştık. Okan Hoca'nın da yayıncı kuruluşa söyleyeceklerini muhakkak burada analiz edeceğiz. Ama basın toplantısını da canlı olarak ekranlara getireceğiz. Mücadelenin özet görüntüleri de az sonra Aspor ekranlarında olacak. Lucas Torreira'nın açıklamaları da görüntüde. Hakem kararlarını düşünmememiz gerekir. Kendi kontrolümüzde olan ilk yarı yaşadık. İkinci yarıdaki hatalarımızla elimiz boş döndük. Maç elimizdeydi, kontrolümüzdeydi. Hakem hatalarına değil, düzeltmemiz gerekenlere odaklanacağız diyor Lucas Torreira. Yunus'tan farklı tipte bir açıklama.
2: Direkt bir şey söyleyeyim mi?
1: Torreira'dan farklı tipte bir açıklama.
2: Profesyonelce bir açıklama.
1: Evet.
2: Hakemler tamam. Hakemin en fazla tartışılacağı karar Batrakov'a yapılan hareket. En fazla. Oradan çıkarsın yola. Ama şöyle bir geneline bakarsan onlara da faulleri es geçti. Hatta bize göre faul dediklerimiz. Buralarda çok oynatıyorlar biliyorsun. Biz takım oyununa çok adapte olmamız lazım. O klasik oyundan çıkmamız lazım. Biz alışmışız Osimhen'le oynamaya. Uzun top at. Git. Önde öyle şekilde çoğalırsan çoğalıyorsun ama buralarda da kaptırdığın topları bir de çabuk geri dönmek lazım. Çok çabuk da adamlar 3 pasta senin sahana giriyorlar. Çabuk giriyorlar. Biz onlara iyi gibi gözüküyoruz ama sadece bireysel hareketlerle iyi gibi gözüküyoruz. Fakat geneline baktığınız zaman bir de tekrardan söyleyelim. Bu kadar eksik bir Galatasaray ki eksik. Başka takım olmuş olsa eksik demez. 3 tane 4 tane mi Galatasaray'da eksik.
3: Hocam bir konuda sizin tersiniz bir şey söylemek istiyorum. şu Galatasaray'ın hani Osimhen'siz uzun top oyunuyla alakalı. Bence 3 bire kadar böyle bir oyun yoktu.
2: Efendim?
3: 3 bire kadar kesinlikle böyle bir oyun yoktu.
2: İlk devre bütün o toplar oynandı. Barış'a atılan toplar nereden oldu?
3: 3 bire kadar
2: başka bir şey mi oynadılar?
3: 3 bire kadar Galatasaray %65 topla oynadı.
2: Bak topla oynamak farklı bir şey.
3: Daha fazla sevgili pas kardeşim, yaptı ve pas organizasyonu
2: son derece iyiydi Galatasaray'ın. Şunu anlatayım sana. Topla oynamak başka bir şey. Uzun topla. Topla oynadığın yer kendi alanda, pardon. Kendi alanda sana onu zaten oynattılar
3: kendi
2: onlar.
3: Kendi alanda pası 3. bölgede de pas yaptı. Baksana
2: kendi
3: iyi
2: alanda oynattılar. Ondan sonra da uzun toplarla falan. Nerede sen de başarılı oldun? Sané'ye geldi driptingle gitmeye baktı. Yunus'a geldi sol tarafta driptingle gitmeye baktı. Orada biz başarılı gibi gözüktük ama genelde bütün hep uzun toplar. Torreira'lar, Saralar hep uzun toplarla hocam. Barış'ı kaçırmaya çalıştı. Ve dikkat et karambol toplarla geldik hep.
1: Hocam bu arada Torreira, Sara, Batrakov oraya Yunus'u da eklersek bu takım zaten top oynar yani.
3: Çok iyi pas
2: oynar ama bizim bak bizim eksiğimiz de biliyor musun? Kolektif oyunda ben her zaman işte bizde en büyük sıkıntı takımlarımızın kolektif oyununu süreklilikle. Bölük pörşük oynuyor. Devamlılığımız yok. Şöyle bir 60 dakika 70 dakika kolektif yok. Oyun oynamış oynuyorsan aminle. En büyük eksik. Bir de buna tabii senin devamlı oynayan oyuncuların eksilmesi. Burada ister istemez de bazı pozisyonlarda düşebiliyorsun. Ben ne dedim başta? Daha senin bu kadar direnç göstermesinden ziyade oyuna devamlı oyunun içinde olması tebrik etmek lazım. Yani bu kadar eksik olay mı? Eren'le oynamıyorsunuz. Uzun zamandan beri oynamıyorsunuz.
4: Hocam iki oyuncu eksikti ya. Lemina ile Osimhen ya. Be.
2: Lemina var.
4: Osimhen var. Şingo'yu hiç sayma zaten.
2: Şimdi,
4: hiç yok.
2: Bir dakika şimdi. Bardakçı istediğin kadar kız.
4: Sanchez... Abi onu hoca oynatma da sağlam adam ya. Eksik değil ki.
2: Şunu anlatmak istedim. Sanchez'le ne kadar beraber oynadıklarını hepimiz biliyoruz.
4: Biliyoruz hocam zaten yani biz şimdi maçtan önceki burada, yayında bunları
2: burada
4: anlattık.
2: Yakup zaten oynayan birisi bunu. Oynamıyor değil. Üçlü şeylerde çok oynadı. Kendi milli takımında. Ama sizin bakın orta...
4: Hocanın eksikliğini anlatıyorsun. Yani eksik değil de Abdülkerim sakat değildi yani onu
2: yani
4: söylüyorum.
2: Şimdi onu bilemem. Sakat değildir. Onlar sakat dediler. Oynatmıyor. Hayır, onu bilemeyiz. O, onların ne şekilde girerlerle girmem. Ama ben tekrar söylüyorum. Devamlı oynayan bir takımın birdenbire Şampiyonlar Ligi'nde eksik kalması, oynamaması size istersen bir pozisyonda olsa aminle. Bak sol bekini değiştirdin. Eren çıktı. Eren uzun zamandan beri forma giymiyor ve böyle bir dirençli bir 90 dakika oynayacak size. Türkiye Ligi'nde oynamıyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde. Size? Ve artı mesela Şalay ne kadar orada o pozisyonlara gittiği zaman sana da fazla gelmedi mi? Hep Sanchez'le Torreira'ya çok işler düştü. Çok büyük yük kazanıyor. Ya Şampiyonlar Ligi böyle bir yer. Ondan sonra da 60'tan sonra da 65'ten sonra da mecbur kalıyorsunuz bir yerde. Temponuzdan da gitmeye. Önde de top tutamıyorsunuz. Önemli olan top tutma. Bak Yunus da sana bir ara top tutmaya başladı. Hep aktif gibi gözüktük. Ama Barış atıyorsun tutamıyor. Bir santrofor desen fazla top tutamazsın.
3: Bir istatistik ekleyebilir miyim hocam? İlk yarıda Galatasaray'ın yaptığı uzun pas sayısı 28, Sporting'in 25. Yani Galatasaray uzun pas yapmadı hocam ilk yarıda. Galatasaray çok güzel bir pas oyunu oynadı ilk yarıda. Tam tersi benim endişem oydu. Osimhen'li oyun gibi oynayacak dedim Galatasaray. Tam tersi Galatasaray gerçekten belki de ilk 40 dakikada 45 dakikada Şampiyonlar Ligi deplasmanlarına baktığımız zaman en iyi pas oyunu oynadı bence.
2: Yani pas ben tekrar söylüyorum bak pas oyunu oynamadı demiyorum.
3: Tabii 28 pas, uzun pas yapmış. Sporting 25 tane yapmış.
2: Pasın oynandığı yer çok önemli. Bir de uzun pasın oynandı yani. Onları bir ölçmek lazım. Sadece biz mesela diyoruz ki top bizde kaldı. Topu çok iyi oynadık ama yok, topun aktif anladım ben. Aktif alanlarda nerede? Bunları genel yaymak lazım. Şimdi ben o pas yüzdesini nerede ölmüşüm? Bak tekrar söyleyeyim sana. Sane ve Yunus'a geldiği zaman top kaldı mı kaldı. Ama Göbek'te oynadığımız hep uzun paslar. Ya rakip periydi veyahut da Barış'ın o hep diagonal toplarını, onun koşu yollarını oynamaya çalışıyor.
3: Daha önce çok yapıyordu Galatasaray
2: Barış
3: bunu.
2: Da, Barış
3: ama
2: da zaten
3: minimum derecede yaptı.
2: Barış da zaten bana top tutmadı biliyorsunuz hepimizin bildiği. Teknik evet kapasitesine bir sıkıntı teknik oldu. Evet. Yani şöyle uzun lafın kısası. Galatasaray hani bazı maçları çıkarsın ezilirsiniz değil mi? Öyle bir şey olmadı. Ama 65'ten sonra oyun tamamıyla orta sahada çok yoruldu. Bir tek işte dedim ya en fazla efor sarf eden Torreira burada. Onun arkasında Sara geldi. Çünkü çok fazla efor sarf ediyor. Çok rakibi kovalamaya kalktığınız zaman ister istemez eforlar sarf ediyoruz. Bu maç geçecek. Önümüzdeki Barcelona ama maçı diyeceksin. O hakem, ne olur bilemem
4: ya,
2: ama.
4: Hakem çok önemli ya. Ne kadar iyi oynarsan oynan. İki tane kritik
2: abi
4: önemli.
2: Ben şey
4: 22.
2: diyorum,
4: bak, dakikada 10 kişi kalsaydı
2: iyi oynayan. Ona
4: orada bitmişti
2: orada,
4: zaten Sporting.
2: Orada her şeyi konuşabiliriz. Orada öbür türlü tartışırsın. Penaltıdır, değildir, verirdir, vermezdir. Onların hepsini kalçadan vurmuştur, alttan vurmuştur. Bunlar hepsi tartışılır.
4: Kare kare baktık ya. Bak, hiç şimdi yok,
2: hepsi
4: öyle bir
2: tartışılır.
4: Şey
2: çünkü bir değme var, yok değil yani.
1: Önemli
2: var.
1: Olan 11-11 ne yaptık?
2: Ya i̇şte yani, o zaten yani, ona bakacaksın. Yani, biz yani, hemen şeyi oyunu bak. Oyunu bir tek şeyden okuyabiliriz. O Batakova yapıldığı yerden tamam amin. Ama şöyle genelliğe bakmak lazım. Hep hakemle de olmuyor bu işte.

0: Şimdi Kerem,
1: biraz da biz ne yapıyoruz ona bakacağız.
0: Her yeni giden mutlaka bir eleştiri çıkar. Yani her yeni giden çıkar. Çünkü hatalar yeniyi getiriyor bir şekilde. Dolayısıyla çok şey anlatabiliriz burada, konuşabiliriz. Şu istatistiği vereyim, benim adıma önemli. Skor 3-1'e geldiğinde Sporting'in duran top dışında gol beklentisi 0.16 idi. O yüzden ben yazık oldu dedim yayının başında. Bu hamaset değil bu arada. Cidden yazık oldu. Yani Galatasaray çok iyi planladığı bir maç. Okan Hoca'nın bence mükemmel planladığı bir maç. Niye mükemmel planladı? Sporting'in en iyi yaptığı şey ne? Çok kompakt bir takım, yakın oynayan takım, evet, birbirine. Okan Hoca sürekli ya beklerini ya kanat oyuncularını çizgiye bastırdı. Ve ya bekini ya kanat oyuncusunu içeriye attı. Oradaki kalabalıkta çok iyi pas organizasyonu yaptı Galatasaray. Pas örgüsü yaptı. Ve oyunu genişleterek Sporting'in birbirine yakın oynamasını engelledi. Yani Sporting'in zincirlerini kopardı İlk yarıda Galatasaray. Çok akıllıca bir plandı. Yani belki de Lisbon'un Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonda dahil ediyorum en kötü iç sahada 45 dakikasıydı. Yani bunu City de yapamadı. Bunu Paris Saint Germain de yapamadı. Arsenal da yapamadı. Çok büyük bir başarı bu. Bu hamaset değil. Çok ciddiyim.
2: Bu oyunun bir de santrforu olsa.
0: Şimdi oraya da geleceğim. Evet. Evet. Şimdi burada iki temel sıkıntı var. Şimdi oyunun başlangıç planı son derece önemli, maç öncesi yapılan. Ama bir kritik nokta daha var. Maçın içindeki senaryolara karşı göstereceğin reaksiyonlar. Galatasaray mükemmel bir plan yaptı. İlk yarıda bunu çok iyi uyguladı. Ama nerede sınıfta kaldı? Yine Şampiyonlar Ligi'nde daha önce yaşadığımız bir şey. Maçın içindeki kötü senaryolara karşı reaksiyonları doğru veremedi Galatasaray. Ya bu bir oyun. Öne geçersin, sonra geriye düşersin, ayağa kalkman lazım. Galatasaray yine Şampiyonlar Ligi'nde geriye düştüğü bir maçta mental olarak dağıldı. Ben bunu kabul etmiyorum. Bakın Frankfurt deplasmanı aynı senaryo. Monaco deplasmanı aynı senaryo. Juventus, Liverpool, City. Bak hepsine say say bitmiyor.
3: Zaten. 8'de
0: Galatasaray
3: 7.
0: Evet. Hepsine Galatasaray kaybetti. Bir şey oynuyor güzel diyoruz. Ya bir tane gol yiyor dağılıyor. Olmaz. Şampiyonlar Ligi'nde ayakta kalman gerekiyor. Ve Okan Hoca da bunu ayak uyduruyor. Şimdi Barış'a geliyorum. Ya dünyanın her yerinde şöyle bir şey vardır. Kuraldır bu ya. Senin 9 numaran mı yok? Yerine 9 numara oynar. 8'in mi yok? Yerine 8 koyarsın. Ha yok mu elinde? O zaman devşirmelere geçersin. Ama ana kural şudur. Birinci 9 numaran yoksa senin kadrondaki ikinci 9 numaran kim? Deniz Gül. O oynar yerine. Sen Barış'a ne zaman geçersin? Deniz Gül de yoksa geçersin. Bu zorunluluktur. Ya şunu kabul edelim artık ya. Ya Barış Alper Yılmaz santrfor değil.
2: Ve bu Barış'ın kabahati
0: değil. Barış istemiyor ki santrfor oynamayı. Demiyor ki hocaya beni oynat diye. Ya Montella denedi olmadı. Kums denedi olmadı. Okan Buruk denedi olmadı. Bana izleyicilerimiz de yazsın. Barış Alper Yılmaz'ın üst seviye bir maçta iyi bir 9 numara performansı söyleyeyim bana.
2: Bir tane golü var Hırvatistan'da.
0: Başka yok.
2: Okan Buruk'un açıklaması var. Hı. Erken gol bulduk. Top bizdeydi. Oyun bizdeydi. Kalemize hiç gelemeyen bir rakip. Girdiğimiz pozisyonlar. Rakibimizi sahasına yasladık. Kolay bir gol yedik, her şey iyi giderken. Kalemize gelen tek top gol oldu diyor Okan Buruk. Hakikaten net bir fırsat tanımadan Galatasaray rakibine soyunma odasına birbirine gitmek durumunda kaldı. İkinci yarı başlangıcı kötü değildi. Verilen penaltı bu seviyede böyle bir penaltı verildi. Türkiye'de şikayet ediyoruz ya bu Norveçli hakemi görünce. Kendisiyle daha önce İstanbul tecrübemiz vardı. Vermediği kırmızı kart olmayan penaltıyı vermesi takımımızı düşürdü dedi. Bu arada Okan Buruk şu anda basın toplantı odasında, arkadaşlarıma da sorayım. Lisbon'a gidelim mi? Az sonra gideceğiz. Okan Buruk, dinleyelim Okan Hoca'yı.
4: Tabii ki birçok şey söyleyeceğim. Bugün futbolun dışında birçok şey oldu bence. Hepsini söylemem gerekiyor ama en başta...
5: It's turned off. Now we closed. Huh? Yeah, now closed.
4: Okay. Okay. No
5: yeah,
4: problem.
5: It's about translation maybe. Buyurun hocam, siz devam edin. Yapacak bir şey yok.
4: I can continue. Can I continue? Okay. Tabii ki bugün en başta şöyle başlayacağım. Rakibimi tebrik ederek başlayacağım. Çünkü bu söyleyeceklerimin onlarla hiçbir alakası yok. Onlar sonuçta çıktı.

0: geldi, o da gol oldu. İkinci yarı dediğim gibi penaltı, yanlış penaltı, olmayan penaltı bir kırılma noktasıydı bizim için. Oyuncularımın bence biraz hem özgüvenleri düştü. Ben de bir de rakibimize, burada kendi sahasında oynayan bir takıma özgüven verdik ve 2-1 öne geçtiler. Sonra bizden çok daha iyi oynadılar 2-1'den sonra. Ve dediğim gibi rakibimi tebrik etmek istiyorum. Onlarla alakalı bir şey yok. Ama bizim açımızdan gerçekten Şampiyonlar Ligi seviyesinde yapılmayacak hakem hataları burada oyunu çok fazla değiştirdi. Ama biz bunu bundan sonrası için, yani bunu tabii ki oyun içerisinde 2-1 sonrası daha iyisini yapabilirdik. Bunun altını çizmem gerekiyor ama dediğim gibi çok hızlı bir şekilde kırıldık. Rakibimizi tebrik etmek istiyorum. Daha iyisini de 2-1'den sonra ne olursa olsun bazen hakem hatalarını da yenmeniz gerekiyor. Hakem hatalarını da yenebilirdik. Onun için çaba sarf edebilirdik ama orada rakibimiz bizden daha iyi oynadı 2-1'den sonra.
1: Soru var mı? Soru yoksa
2: teşekkür ediyoruz. Çok kısa bir basın toplantısı Okan Buruk'tan. Zeki Uzun Durukan.
3: Şimdi yani Okan Hoca da aslında objektif bir basın toplantısı düzenledi. Çok güzeldi. Hani kısa oldu. Keşke sorular sorabilseydi oradaki arkadaşlar.
4: Ama öz eleştiri yaptı.
3: Yani öz eleştiri çok güzeldi. Evet, hakem konusu haklı ama şunu söyledi. Hani 2-1'den sonra biz iyi mücadele etmedik, rakip daha iyi oynadı dedi ama ilk 30 dakika aynen Eintracht Frankfurt maçı gibi ya. Yani bu programdan önce, maçtan önceki yayında da bunları konuştuk. İnşallah öyle olmaz diye. Ya izahı yok ya. İlk 15 dakika sahada hiç yoktu.
2: Bir daha koyduk, Yunus Akgün konuşuyor. Zannediyorum çok kısa konuştu. Eğer sonrasında hazır olursa ekrana getiririz. Çok kısa bir açıklama yapmış olma ihtimali yüksek Yunus'un. Okan Hoca konuşurken Yunus da Mikson'da medya mensuplarının karşısındaydı. Devam edelim.
3: Yani 30 dakikası farklıydı. Yani ya özellikle 15 dakikasında Galatasaray'ın, sadece sahada Galatasaray vardı. Başka rakip yoktu yani. Orada belki 2'yi bulsak başka da olabilirdi maç, ama 22. dakikada zaten o pozisyonu 10 kişi kalsalardı ben böyle olmazdı maç diye düşünüyorum. İkinci yarıda tabii ki asıl burada sorgulanması gereken aslında şu: Sporting 5 oyuncu gönderip 5 oyuncu alıyor ve 5 oyuncuyu da Temmuz ayının başında kampa yetiştiriyor. İşte Zalazar'a bakıyorsun, Sporting'den almışlar 30 milyon euroya ama oyuncunun, ha, Braga'dan pardon. Zaten doğru, Braga'dan. Artık yani bizde konuşuyor. Braga'dan aldıkları oyuncunun serbest vuruş golü gerçekten şahane bir goldü.
2: Tabii.
3: Yani hiçbir kaleci kurtaramazdı onu. Galatasaray'ın dediğim gibi ya, transfer mutlu edecek bir transfer değil. Hocayı mutlu edecek bir transfer dönemi geçiremedi Galatasaray kulübü. Burada geç kaldılar. Kendileri yapmaya çalıştı, olmadı. Son anda işte George Gardner'den rica ettiler. Getirdi Leao'yu. Ama Leao sonuçta Milan'la birlikte kamp dönemi geçirdi. Yani ne kadar hazır olmayabilir ki? İlk 11'de başlamak ayrı böyle bir yıldız oyuncuyu. Sonradan 2-1 geriye düştükten sonra git şuraları toparla, maçı çevir demek. O dağı devirmek gibi bir şey. Yani al eline kazma kürek, şuradan bir tünel kaz demek gibi bir şey. 0-0 iken daha farklı olur. Yani rakip için bir tehdit olurdu. Onu yapmadı. Ben hep şunu hayal ettim. Mesela Yunus Akgün'ü 10 numara pozisyonunda oynatır diye düşündüm. Tamam, Batrokov'un geleceği iyi olabilir ama ben Batrokov'u şu anda Şampiyonlar Ligi tecrübesinde bir oyuncu olarak görmüyorum. Yani hocamın dediği gibi alıp yanındakine veriyor topu. O pası ben de atarım orada. Yani bunun için Galatasaray'ın 10 numarası bu olmamalı. Galatasaray'ın 10 numarası zekasıyla, işte Mertens en canlı örneği, Schneider. Ya maçı çevirecek, maç kazandıracak bir 10 numara olmalı. Yoksa alma zaten. Ya alma, çünkü sen yetiştirme yeri, ben yarışmacıyım. Futbolcu yetiştirme yeri değil burası diyor. Hem başkan hem de Okan Hoca.
4: Zalazar, o zaman
3: almayın bunu.
4: Zalazar gibi bir
3: yani
4: oyuncu.
3: Almayın. Orta sahada zaten eksikliğiniz var. Kamavinga. Bütçeniz var. Başta
2: erken
3: alacaksın.
2: Erken olabilir yine bu eleştiriler için.
4: Daha yani.
3: Hayır, hayır, şöyle. Bizim ligimizde. Hayır, erken değil.
5: 6-4 bizi... kuralı yüzünden. Tabii, evet, o profilde bir oyuncu gidildi.
3: Hayır, ama şimdi şöyle. Sen bu oyuncuları alacaksın. Gerekirse +4 kuralını, tamam, başkan da söylemişti bana onu, ama şunu söyleyeceğim. Oyunculardan çıkacaksın o zaman. Yani raf ömrünü tamamlamış oyuncular var. Singo'yu ne bekletiyorsun mesela? Ne yani bu oyuncu? İki tane oyuncu var bence Galatasaray'ın ruh hali.

0: dengesini bozan iki oyuncu. Biri İlkay Gündoğan, biri Singo. Yata yata para kazanıyorlar. Torreira'nın canı çıkıyor. Barış Alper'e ne olursa olsun kötü de oynasa sahada canı çıkıyor. İki tane oyuncu hiçbir şey yapmıyor kardeşim. Daha önce göndermediniz mi? Kötü oynayan Ziyech'leri o dönemde hatırlayın, Endombele'leri, Zaha'ları. Gönderin kardeşim, yani bu duygusallık yok futbolda. Bak duygusallık diye bir şey yok. Affetmiyorlar.
1: Ya işte yani 30 milyon euro verince
0: çok hatalar var.
2: 5 milyon euro da maaş verince.
1: 5 milyon euro maaş verince şimdi tabii ama bak, ilk ayda 5 milyon.
0: Şunu söyleyeceğim. Yıllık ücret. Şunu söyleyeceğim.
2: Bak 4,5 milyon euro.
0: Bu kolej havasını böyle şeyler bozar. Oyuncu ne olursunuz her sektörde vardır. Eğer benim çalıştığım iş yerinde bir arkadaşım sürekli yatıp benimle aynı maaş alıyorsa, hatta benden daha fazla alıyorsa, ister istemez hepimiz duygusalız. Etten kemikten yaratıldık. Ya bozuluruz değil mi? Takımda da takımın ahengini bozuyor. Ruh sağlığını bozuyor bu oyuncular ya. Galatasaray kulübünde sen nasıl yata yata 90'da oyuna girersin? Ya seni niye aldılar? Şampiyonlar Ligi tecrüben var. Final oynadın. Gel abilik yap. Şampiyonlar Ligi'nde bizi sırtla diye getir. Ya dersin ki benim gücüm yetmiyor. Benim pilim bitmiş artık. Müsaade edin. Takımın da ruh halini bozuyorum. Ben ayrılayım. Bunu da demiyorlar. E Singo sakat sakat belli yani. Bunu nereye kadar taşıyacaksınız? 3'e 5'e bakma. Kurtul. At yani. Zamanında Sergio Oliveira'yı 5 milyon 800 bin euro verip göndermedin mi? E Fenerbahçe bu sezon 2 tane oyuncusuna 8 milyon euro ödeyerek çıkmadı
1: 30
0: mı?
1: 30 milyon euro harcayıp sonra o zararı yapmaktansa şimdi, Galatasaray oyuncu toparlayıp
2: istemedi bu arada.
0: Şuraya geleceğim.
1: Toparlayıp biraz performans verirse satabilirsin.
3: Yani şu anda ne var ona bakalım.
0: Objektif konuştu. Güzel konuştu ama Okan Hoca'nın da hataları var kardeşim. Sen savunmanın tandemini niye bozuyorsun? Jakob zaten sakar bir oyuncu.
1: Biraz şu istatistiklere bakalım. Toplu oynama oranlarında Galatasaray'ın %62-38'lik üstünlüğü var. 10 şutumuz var. 3'ü isabetli bir gol çıkarabildik. 8 şutta 5 isabet buldular ve 3 gol attılar. Rakip ceza sahasında topla buluşma sayımız 17 ki bu ilk yarıda epey yüksekti Sporting'e göre. İkinci yarıda rakip ceza sahasında çok az topla buluştuğumuzu da bana söylüyor.
2: Sporting'in de 13 onların da ağırlığı ikinci yarıda ilk yarıda.
1: İkinci yarıda 3 kez topla buluştuk.
2: Sporting'in ilk yarıda kaç?
1: Sporting'in ilk yarıda 4, ikinci yarıda 9. 21 ortamız var, 3'ü isabetli. 3 ortaları var, 1'i isabetli. 77 ikili mücadelenin 41'ini onlar, 36'sını biz kazandık. Dengede görünüyor. 4 korner kullandık, rakip 1 korner kullandı. 13 faulleri var, biz 11 faul yaptık. 3 kez offside'a düştüler. Biz offside'a düşmedik. Hocam ilk yarıyı Levent Üzemen'le değerlendirdiğimizde ilk devrenin rakamları üstünden sanki Galatasaray toplu oynamasıyla, girdiği pozisyonla, rakip cezası aslında topla buluşma sayılarındaki üstünlüğüyle böyle bir iç saha maçı da oynamış gibi görünüyordu.
3: Ya tabii sana bak, şimdi onlar oynattılar seni zaten. Dikkat edersen bütün çıkış toplarında kendilerini arkaya attılar. Kendi sahalarına çektiler. Orta sahada karşılayıp biliyorlardı çünkü Galatasaray'ın defolarının nereli oldu. Kazanılan toplarda arkalarına sakma. Onlar da etit ediyorlar seni. Sen de onlara etit ediyorsun.
1: Evet.
3: Biz ama biraz evvel bahsettiğiniz gibi 20 dakika 30 dakikayı oynuyoruz. Futbolun biz 90 dakika olduğunu unutuyoruz. Olay bu zaten. Siz bunu nasıl yayabileceksiniz? Şimdi esas burada ana unsurlar buralardan çıkıyor. Oyuncu değişiklikleri veyahut da oyuna başlayan bir 11. Ne şekilde başlar? Burada hoca da biraz şapkasını öne koyacak abi. Tamam Batrakov istediğin kadar sen iyi filan da ama olmaz. Götüremezsin burada. Götüremiyorsun da. Türkiye Ligi'nde de belli oldu bu. Kayboluyor. Oyunda kayboluyor. Çocuğun tamam iyi bir aklı vardır, futbol aklı iyidir. Onlara kimse bir laf söylemez. Ama devamlılık önemlidir, süreklilik önemlidir. Siz böyle maçlarda da yani bu seviyeyi yakalamamış, etmemiş oyuncuyla çıktığınız zaman orta sahne sizin en bel kemiğiniz orası. Orada da mecbur kalıyorsunuz. İki tane, üç kişinin üzerine biniyor bütün olay. Tamam siz topla haşır neşirsiniz. Belli tarafta yan pas yapıyorsunuz. Torreira alıyor veriyor. Sara alıyor veriyor. Sane'ye oynuyorsunuz. Sane top tutuyor. Yunus top tutuyor. Gelenle ortalara bakıyorsunuz. Evet karambar ortalar var. Ama adamlar sana oraya kadar vermişler onu. Sonra ne oldu? İkinci devre bir başladılar çabuk çıkma. Sen bu sefer toparlayamadın olayı. Yani bir de hoca da biraz da buralara bakacak. Bırakın hakem hep konuşur. Sabaha kadar. Biraz kendi oyunumuza bakalım biz ne veriyoruz. Oyun problemimiz de Galatasaray da oyunu çabuk oynamak istedi. Galatasaray da kontrataklara çıkmak istedi ama adamlar çok kapattılar. Bir sol bekleri var, adam sol bek mi oynuyor, ne oynadığı belli değil. Böyle bir oyuncuların kapasitesi, bir de senin sol bekinle hücuma katkın veyahut da oyuna katkınlar bakacak.

0: Mesela Onur ne dedi? Dışarı basıyor, içeri. Zaten bunlar böyle oynanıyor. Sana da hep oynadığı şey bu. Çizgiye de basar, takımını açarsın. Oyun girdiği zaman içeri girer. Ve bu zaten doğal oynaması gereken bir şeydir bu. Yunus da aynı şekilde senelerden beri oynayan bir oyuncu bu. Çizgilerde ama biz biraz oyunu daha çok böyle 70'lere 80'lere kadar tutmamız gerekir. Frankfurt'tan bahsediyoruz. Gene aynısı yaptı. Hep bizim bak söylentilerimizde biz iyi top oynadın. Nereye kadar oynadın? Oynadığın yer belli. 20 dakikadan söz ediyorsun. Ondan sonra bu sefer işte eforlar bahsediyor. Kişisel gayretler bahsediyor. Bunun takım oyunu bak adamlar ne yaptılar? Hiç boşuna efor sarf etmiyorlar. Boşu boşuna da koşmuyorlar. O kadar iyi alanları kapatmışlar ki herkes kapatmış alanlarını. Ancak sen ya uzun veyahut da yapılacak hatalarla, çıkan toplarla hatalarını yakalarsan yakalıyorsun. Birebirlerle yakalıyorsun ama adamlar 3 topta senin ceza sahasına veyahut da kendi alanını tehlikeli bölgelere gidiyor. Bu sefer şey bak dikkat et. Şalaybi gidiyor, boşu boşuna çıkıyorsun topa. Yayında ikinci devre seyrettik yani. Dalma abi niye gidiyorsun ki? Adam pozisyonunda kal. Kaybettiğin pozisyonu bu sefer sana kontratak veyahut da hücum yiyorsun. Biraz da oyun bilgileri. Bunu da sen sezemiyorsan oyuncu olarak burada da bir görevim var. Burası abi. Burada
1: hocam
0: da onları ayarlayacaksın.
1: 40 saniyelik bir ara ardından maçın özeti Aspor ekranlarında.
2: Arkadaşım, elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu, tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam, 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
5: Türk Telekom değerli hissettirir.
6: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.
7: A Spor Radyo, Türkiye'nin

0: Aspor Radyo.
1: Ya tabii dedim ya az önce.
2: Salazar'ın golü de bu arada çok
1: iyi. Yani Uğurcan adına yapılabilecek hiçbir evet. şey yok orada.
2: Katamo'nun vuruşu, bir karambol anı.
1: Ama
2: herhalde
1: çok iyi.
2: Kaleci için daha zor bir
1: göremedi topu. Topu.
2: Göremedi.
1: Önlü kalabalık.
2: Katamo'nun reaksiyonu çok hızlı.
1: Uğurcan'a denebilecek hiçbir şey yok.
3: Şimdi evet. biraz önce söyledik ya, yediğimiz gollere bir bak nasıl. 3 evet. pasta gidiyorlar.
1: Şimdi
3: kalecinin attığı top bomboşsun, hı. araya bir pas. Hadi. Offside'den yediğin gole bak.
2: Bir Onur sözünü tamamlasın hocam. Onur
1: ya,
2: Özkan.
1: Dedim ya az önce hani çok şey konuşulur yenilgiyle alakalı. Zeki abi özetledi. Transfer dönemi etkisi var mıdır maça? Vardır. Yani Galatasaray'ın bugün bir tane yeni transferi sadece 11'deydi. Hani zamanında oyuncular gelebilmiş olsa, planlama doğru yapılmış olsa belki bugün Leao'lu bir 11'le Galatasaray sahada olabilirdi. Belki Bitça bu da erken gelse birkaç maç oynasa belki bugün sol stoperde kendi pozisyonunda olmayabilirdi. Bu bir etken midir? Sahaya etkisi var mı? Mutlaka var. Ya da hocamın söylediği daha iyi bir 11 olabilir miydi? Olabilirdi. Bu da bir görece. Bu da mutlaka oyuna olumlu bir etki yapabilirdi. Ama bence Galatasaray'ın bugünkü kaybının iki temel noktası var. Hatta üç diyelim. Hakemi de koyuyorum bu arada. Hakemi de biraz sonra daha ayrıntılı konuşacağız. Bir şu bana göre, Şampiyonlar Ligi'nde anları çok doğru oynaman gerekiyor. Yani bu lig senin hatalarını kaldırabilecek bir lig değil. Girdiğin gol pozisyonlarını gole çevireceksin. Bir birken bir dünya yıldızı Leroy Sané o golü atacak. Ya da geçen sezona dönelim. Barış Alper Yılmaz Frankfurt'ta skor 1-0 iken o golü atacak. İlkay Gündoğan Monaco'da skor 0-0 iken o golü atacak. Ya bunları yap.

0: Olmak zorundasınız Şampiyonlar Ligi ve deplasmanlarda özellikle. Çünkü bu seviyelerde zaten sizin elinize çok fazla şans geçmiyor. Maçın senaryosunu değiştirebilecek anlar bunlar. Bunları doğru oynadığınızda bir anda başka bir maça dönüşüyor bu. Atamadığınızda başka bir maça dönüşüyor. İlk sıkıntı ve bence yenildiğin sebebi buydu. İki, Okan Hoca bir şey dedi. Kırıldık dedi 2-1'den sonra. Ya hocam bunu ilk kez yaşamıyor Galatasaray.
1: Niye kırılıyoruz?
0: Ve kırılan sadece Galatasaray takımı değil, Okan Buruk da kırılıyor kenarda. Okan Buruk'un skor 2-1'den sonra yaptığı değişiklikler yanlış. Hoca kimi aldı oyuna ilk? Leao'yu aldı. Evet. Kim çıktı?
1: Sané
0: çıktı. Ya Sané niye çıkar bu maçta ya? Ya Barış Alper Yılmaz sahanın en kötüsü ve Sané gerçekten de kaçırdığı gole rağmen bence iyi bir maç çıkarıyordu. Sahanın içinde Barış'tan çok daha fazla efektif bir oyun oynuyordu. Ya niye Barış çıkmıyor? Ya hocam şu evlatçılığı yapma artık ya. Bak takım zarar görüyor bundan. Orada çıkacak oyuncu Sané değil Barış'tır ve Sané'yi kutluyorum. Çok efendi bir futbolcu gerçekten de. Bak dünya yıldızı. Performansını ayrı konuşuruz. Bu adam bir dünya yıldızı. Alman milli takımının oyuncusu. Ya şu değişikliğe tepki koyardım ben sahada olsaydım. Ben maçı izlerken daha fazla sinirlendim Sané'den bu değişikliğe. Olmaz. Çok efendi bir adammış. Kutluyorum bu arada.
1: Sen yapmazsın öyle bir şey. Sen de çok efendi.
0: Yapabilirdim o atmosferde. İki. Ya Batrakov çıktı. Çıkabilir. Çok doğru. İyi oynamıyordu. Hoca Deniz Gül'ü aldı oyuna. Deniz Gül'e girmesi gerekiyordu. Ya merkezi boşalttın hocam ya. Ya dünyanın neresinde çok hücumcuyla daha iyi hücum yapıldığı görülmüş ya. Galatasaray 2-1'den sonra rakip ceza sahasına 3 kez girebilmiş. Pozisyon, özette pozisyon var mı 3-1'den sonra? Yok Galatasaray'ın.
1: Yok.
0: Özet bitti. Yani demek ki sen Deniz Gül'ü almışsın doğru ama yanlış oyuncu çıkarmışsın oyundan. Dolayısıyla burada kırılan sadece Galatasaray takımı oyuncuları değil. Okan Buruk da kırılıyor. Ve bunu ilk kez yaşamıyoruz. Hoca buna bir çözüm bulmak zorunda. 5 tane maç saydım geçen sezondan. İyi oynarken Galatasaray yediği bir golle, yaptığı bir hatayla oyundan düşüyor mental anlamda. Bunun artık bu seviyede olmaması gerekiyor ve sahadaki oyuncular çok tecrübeli. Kerem, hani buraları ilk kez oynayan oyuncular değil ki.
2: Ben de öyle diyecektim. Nasıl kırılacaklar
0: tabii,
2: yani?
0: Yani takımın %70-80'i
2: oyunda kırılıyor. Oyunu tutamıyor. Önemli olan işte
0: bu. Bu işte mental
2: kolektif oyunu oynayamazsan bunlar oluyor.
0: Yani mental kırılma taktiksel bir kırılmayı getiriyor beraber.
2: Mental bir kırılma. Bunlar taktiksel olarak kırılırsa zaten bir daha oyuncu bulamazsın buraya.
0: Buna hocanın acil çözüm bulması gerekiyor. Çünkü bunu ilk kez yaşamıyor Galatasaray ve sürekli dejavu. O yüzden de dediğim gibi birçok etken var maçı kaybettiren. Bana göre anları kötü oynamak. 2. Yine kırılmak bir maçta. Ve 3. Hakem. Çok kritik yerlerde çok kritik hatalar yaptı. Hani bizim bir yabancı hakem sevdamız var ya. Yabancı hakem buna kırmızı verir. Evet. Yabancı hakem buna penaltı doğru çalmaz. Yabancı var devreye girer. Ha ne oldu?
3: Evet.
0: Şampiyonlar Ligi seviyesinde dünyaca ünlü bir hakem maçı mahvetti, katletti maçı. Demek ki Avrupalı hakemler de hata yapıyor. Tabii, hayranlığa tabii gerek yok.
3: Aynen.
0: Bu hakemler bizim ligimize gelse ne olacak? Aynı şeyler bir de yaşanacak. Aynen. Yani bu seviyede olur mu böyle bir şeyler? Sen aldın maçı bir takımdan bir takıma verdin.
3: Bunu çok doğru söylüyor. Bunu asıl kulüp başkanlarına izletmek lazım.
0: Evet, şu hakem hatalar
3: çünkü niye
0: hakem gelsin?
3: Kulüp başkanları ve teknik direktörler yaptıkları yaygaralarla, tepkilerle haklı olarak tepki gösteriyorlar ama milyonlarca taraftarı arkadan galeyana getiriyorsun bir anlamda. Yani şu maçı izleyen taraftarlar demiştir gerçekten bizim hakemlerimizin performansı daha iyi. Bir maçta en azından sonucu etkileyen bir tane kritik hata yapıyorlar. Burada iki büyük hata var.
2: En bir büyük
3: de,
2: şey o.
3: Bir de şunu söyleyeceğim.
2: Yaptığı iş.
3: Bir de şunu söyleyeceğim. Galatasaray yönetimi de, Dursun Özbek de, Abdullah Kavukçu da ders çıkarması lazım. Niye? Adamlar 5 tane oyuncuyu 200 milyon euroya satıyorlar. Temmuz ayının ilk haftasında 5 tane oyuncu indiriyorlar. Orta sahadaki 3 oyuncu yeni transfer. Sabah Zaraday planlamaya bak.
0: Doğru.
3: Kampa yetiştiriyorlar, takır takır oynuyor adamlar. Yani ve 120 milyon euro harcıyorlar ama 80 milyon euro da kasaya koyuyorlar. 19 yaşında oyuncuları var daha satılacak ve Dumbia için ne diyor teknik direktörü Borges? Yani bir sokak oyuncusu gibi diyor. Heyecanlı ama onu nasıl geliştireceğimizi planlamamız lazım.
1: Evet.
3: İşte 30 milyon euroyu alıyor belki. Çok iyi bir sezon geçirdim.
2: Milli
3: onu da satacaklar.
2: Alacaklar adamı. Bak, İtalya milli takımını alacaklar.
0: Şey,
3: onu da satacaklar.
0: Bugün?
3: Ya şunu söyleyebilir misiniz? 4 yıldır üst üste şampiyon olan Galatasaray bir tane rekor oyuncu satmadı ya. Ya satamıyorsun.
2: Neyse.
3: Hayır hayır. Bunlar önemli ama ya. Şimdi en canlı örneği Portekiz'de de dört büyükler var. Onlar her yıl en az 100 mi, Braga da dahil 100 milyon euroluk en az satış yapıyorlar.
2: Bak biraz evvel ne dedin? Dumbia'yı dedin değil mi?
3: Evet. Dumbia.
2: Dumbia. Şimdi mukayese tabi. Sana aldığın oyuncuyla bunu mukayese et. Galatasaray'ın en büyük sıkıntı zaten böyle atletik orta sahada oyuncusu olması. Teknik kapasite.
3: Al abi al. Dolu var.
2: Niye? Bak bir şey söyleyeceğim. Olaytan. Bırak Türkiye'mizde Olaytan gibi böyle dinamik olan bir oyuncusu.
3: Bursa Spor'un aldığı direkt santrafor İnaçio mu? İnaçio. İnanaço. İnanaço. Bugün o santrafor Galatasaray'da çok rahat oynar. Dört büyüklerde rahat oynayabilecek bir oyuncu.
2: Sevgili Zeki bir şey anlatmaya çalıştım. Biz tamam genç oyuncu almaya çalışıyoruz. Genç oyuncu ama genç oyuncunun da biz diyoruz ki şöyle iyisi. Burası bize gelen her oyuncuları, Türkiye'ye gelen bütün yabancı oyuncular hepsi dünya yıldızı. Ama abi bir de bak adamların yaptıklarına bak, aldıklarına bak. Adam iki pasta, üç pasta sini ekarte ediyor. Bütün takımı ekarte ediyor. Oyundan düşürüyor. Direkt oynayanlar, çabuk oynayanlar. Biz de hala şunu yaptık
3: ya, diyoruz. Dünya yıldızı herkese diyoruz ama ben yani dünya yıldızı olarak Türkiye'de sadece Muhammed Salah var. Herhalde kendini yani kanıtlamış. Muhammed Salah herhalde gibi oyunculara dünya yıldızı diyebilirsin. Yani. Icardi'ye diyebilirsin. Hacı'ya diyebilirsin. Schneider'e Osimhen daha Osimhen çok farklı bak. Arşa ermiş. Yani. Dünya yıldızı demezsin ona. O farklı uzaylı. Dünya yıldızı değil. Galaksinin yıldızı.
2: onda tüm, dünya yok onda.
3: Tüm evrenin yani galaksinin yıldızı öyle diyelim.
2: Yani bütün, şöyle uzun lafın kısası. Galatasaray tabii eleştiriliyor, konuşuluyor. Maç kaybedebilirsin, edersin ama şimdi
3: ama gelecek vaat etti. Umut vermedi Galatasaray Şampiyonlar Ligi için.
2: Ben kendi şahsıma konuşacağım bunu.
3: Evet.
2: Daha ligler başlamadan iki takımız için söyledim. Mevcut şu andaki kadroları, Osimhen de dahil. Mevcut şu andaki kadroları Şampiyonlar Ligi'de çok zorlanır.
3: İşte onu diyorum.
2: Bak
3: ligye kaldırır bu kadro. Gene şampiyon olur. O ayrı konu. Bak,
2: çok zorlanırlar. Ligde de zorlanırlar. Ya, ligde de pardon. Hocam. Şampiyonlar Ligi'nden sonraki geçen sezonki kadro zorlandı.
3: Şampiyonlar Ligi sonrası tabii orada yıpranıyorsun çünkü.
2: Tek başına oyna, tek hiç oynama tamam. Onu götürürsün. Ama siz esas o sizlerin söylediği gibi o planlamada maalesef o planlama olmadı. Hiç olmadı. Hiç olmadı. Kusura bakma.
3: Bu sene para varken bir de bütçesi de vardı Galatasaray'ın.
2: Elinoğlu neleri buluyorlar? 19 yaşında, 20 yaşında getiriyorlar. Takır takır top oynatıyor. Yani biz daha çok bütün takımlarımız için geçerli bu. Daha dinamik olan, daha teknik kapasitesinde birlikte oyun bilgisi ve devamlı oyunun içinde sıcak olan oyunculara ihtiyacımız var.
0: Hocam aldı Galatasaray. Taraftar iki tane hazırlık maçında linç etti oyuncuyu.
2: Kim aldı?
0: Ugo Çukur kötü oyuncu mu?
2: Yani Ugo Çukur
0: asla kötü oyuncu
2: olduğunu
0: düşünmüyorum.
2: Kaç kere seyrettik ya? Bir dakika şimdi gözünü seveyim. Onun oyunuyla bunların oyunu aynı mı?
4: Hocam adam... orada da şu soru devreye girer. Kaç asla kere seyrettik oyuncu ki bu kadar kötü bir oyuncu?
0: Asla kötü oyuncu değil.
4: Bak şimdi ama... aynı soru.
0: Ugo Çukur bu oyuncu İzmir'e koy hayran kalırdık
2: ben
0: hocam.
2: Ben sana bir şey söyleyeyim.
0: Ne oyuncu bulmuşlar derdi.
2: Ugo Çukur'u bahsediyorsun şimdi. Bugün de Dumbay'ı seyrediyorsun mesela.
0: Başka oyuncular
2: arada, bak o da aynı mevkide oynuyor.
0: Hayır, farklı profiller.
2: Bak hayır mesela aynı mevkide oynuyor. Farklı değil. Aynı. Birisi çok aktif, birisi toplayıcı, birisinin perspektifi çok iyi. Öbürü de geldiği yerden İngiltere'den çok fazla süre almamış.
0: Hayır çok öyle geçen sezon hocam bu.
2: Biz onların hep böyle 22 maçına falan bakıyoruz ama devamlı 11'ine bakacaksın.
0: Hayır, hocam bu oynadı sürekli oynadı geçen sezon.
2: Bak küme düşmüş. Küme düşen ya, oyuncudan küme düşen takımdan oyuncu çıkmaz mı çıkar? O başka bir olay.
0: Fakat oynadı yani.
2: Fakat bakın bir şey bahsettim burada adamı almış gitmiş. Burada ya. Bu adamın sen şimdi böyle bir oyuncunun bizim Türk takımlarımızda Şampiyonlar Ligi'nde oynanan takımlarda olmuş olsa sana ne kadar iş getirecek? Sen bunu satabilir misin ileride? İşte bu adamları satarsın. Hayır ama hocam, senin aldıklarını kusura bakma.
0: Sıkıntı şu işte. Kusura o bakma. Bize gelse onu da eleştiririz biz taraftar
2: olarak. Kim ne bu eleştirilecek bir şey. Adam topçu. Hayır, o adam belli diyor. Şey, bak.
0: Orada sevgili doğru sistemin içinde.
2: Sevgili Onurcuğum.
0: Doğru bak, sistemin içinde oyuncu
2: yükseliyor. Sevgili Onurcuğum. Hayır bu da doğru sistemde. O senin de gelse bu doğru sistemde oynar. Senin elinde Torreira gibi bütün yerleri kapatan bir oyuncu varsa bu adam oynar. Torreira kimlerle oynamadı? Evet. Hangi oyuncularla oynamadı? Şimdi onun futbolunla, bunun çabukluğu, bunun düşüncesi, oyun düşüncesi. Adam da aynı 22 yaşında daha.
0: Hocam şöyle
3: yani,
0: bir fark.
3: Ama şimdi, bu Onur'un dediği gibi hocam, bir, şey bir 90 dakika görseydik yani.
0: Abi,
3: yani
0: şimdi o oyuncu
3: elimizde done yok. Done yok şimdi yani şöyle, eleştirmek şöyle, için adamı
2: Okan, da. Okan Hoca da affedersiniz ya, kusura bakma biraz abi. Aptal bir hoca değil yani.
3: Abi, herhalde,
2: senelerini vermiş.
3: Herhalde 4 yıllık şampiyon oldu.
2: Adam görmüyor mu onun?

0: neler yaptın o ikili oyun. Sevgili Zeki, günümüzün futbolunda artık sadece 10 numara 8 numara yok.
1: Yok.
0: Oynayamıyorsan yoksun. Doğru. Bu platformlarda olamazsın. Bizim ligimizde tamam. Bak mesela herkes neydi o genç vardı artık Nanga mıydı?
2: Niyaga. O da futbol.
0: Niyaga. Şimdi, abi gitmez. Buralarda gitmez. Türkiye'de gider.
1: Türkiye'de gider ama Türkiye'de de oynatıyorlar hocam.
0: Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Biz neyi konuşacağız? Neyi yapmak istiyoruz? Şampiyonlar Ligi'nde de başarı yakalamak istiyor muyuz?
1: İstiyoruz
0: bu
1: tabii.
0: Kadar paralı. O vakit abi.
1: Para var çünkü hocam.
0: Biraz da alacağın topçuları çok iyi seçeceksin.
2: Hocam şöyle bir şey var. Çok iyi seçeceksin. Onun orta sahasında bir oyuncu var. Altimira diye. Betis'ten aldılar. Geçen sezon Galatasaray da istiyordu. Bak bu oyuncu Galatasaray almış olsa yerden yere vururduk. Derdi ki bu adam ikili mücadeleye girmiyor. Bu yumuşak nasıl orta saha oyuncusu. Ama takımın oynamak istediği oyunla ve yanındaki Dumbia ile uyumlu bir ikili. Sen buraya Dumbia'yı getir Torreira ile koy diyeceğiz ki çok defansif oldu ya bu orta saha, böyle orta saha mı olurdu deriz. Hepimiz taraftar da bunu söylüyor.
0: Adam ama iki yönlü oynuyor. Sadece defansif yani değil ki. Torre bak şimdi.
3: Oyun mentalitesiyle ilgili.
0: Şimdi hocam, tamam.
2: Lisbon hızlı ve geçiş oynayan bir takım.
0: Oynar ama. Tamam. Sen de öyle oynuyorsun. Sen de hızlı oynuyorsun. Galatasaray'a önde oynuyorsun. Bir de bak şimdi sadece önde oynamak oyuncunun önde oynaması değil. Kaçır bak. 3 tane pozisyondan bahsettik burada. Hele bilhassa 7'in senin penaltı pozisyonuna bak. Geri dönüşlere bak, bir de onlara
3: hocam, sen ligde bir kere çok dar bir alana hücum.
0: Şimdi lig başka bir şey.
2: Ya Dumbia Torreira ile ligde oynayamazsın hocam.
0: Bilemezsin onu. Bilemezsin. Sen şimdi elindeki iki tane defansif bile olmuş olsa ortasan, adam senin pozisyonlarını, hücuma çıkışlarını veyahut da alanlarını kapatıyorsa oynayamayacak.
3: Biz elimizde olmayanlarla ilgili konuşmayı.
0: Yok anlamadı şimdi, konuşma filan değil.
3: Hocam yok biz, ben anladım ama biz, konuyu değiştireceğim.
0: Şimdi konuyu değiştir de biz elimizdeki kadronun daha, sen de söyledin, daha değerlisini bulmak mecburiyeti.
1: Bulmak zorundayız tabii.
3: Şimdi elimizdekilerle ve
0: öyle elimizde, ya başka çare
3: yok. Olup elimizde
0: ocağa kadar bunlarla gideceksin.
1: Ronaldo lazım. Bu arada 979. golünü atmış. Çok güzel bir kafa golü atmış Ronaldo.
3: İnşallah beni göremez.
1: Beni görecek ya.
3: İnşallah göremez.
1: Niye göremez? Görür müsün?
3: Onun çenesini mi çekeceğiz? Onur Özkan, Victor Osimhen'i Galatasaray bugün aradı mı sence? Olsaydı ne değişirdi? Osimhen'siz Galatasaray ile Osimhen'li Galatasaray arasındaki farkı çok fazla konuşan insan var.
2: Evet.
3: Sen genel oyun gidişatı ile ilgili bu farkla alakalı ne düşünüyorsun? Yani
2: ilk yarıda bence minimum 2-0 olurdu. Galatasaray golü de yemezdi 2'yi bulacağı için. Yani Osimhen bugün çok arandı gerçekten de. Ha, ilk yarıdaki oyun bence Galatasaray'ın Osimhen'siz oynadığı en iyi oyunlardan bir tanesiydi. Asıl Galatasaray ikinci yarı daha fazla aradı. Çünkü Galatasaray şu kriz anlarında daha çok arıyor Osimhen'i. Yani oyun problemli hale geldiğinde ve Galatasaray bir şekilde organizasyondan koptuğunda Osimhen'in şöyle bir avantajı var. Vuruyorsun ve orada bir şekilde adam bir şey üretiyor sana. Yani doğaçlama hücumlardan bir şey çıkartıyor Osimhen. Organizasyondan bir şey çıkartmak kolay ama Galatasaray'ın rastgele ve doğaçlama hücumlarını bile adam organize hale getirmeyi başarıyor Victor Osimhen. Farkı burada. Yani mesela ikinci yarı olsaydı Galatasaray belki o krizleri de yaşamayabilirdi saha içinde. Yani 2-1'den sonra toparlayabilirdi. 1-1'den sonra 2-1'i bulabilirdi. Çok aradık tabii ki. Ama buradaki bence ana problemlerden biri şu. Osimhensizlik bir problem. Yerine oynayan oyuncu problemi daha da büyütüyor bence. Ya burada az önce söyledim. Deniz Gür yeterlidir, yetersizdir, bu ayrı bir mevzu. Ama sen Deniz'i transfer etmişsen bir 9 numara olarak rotasyonuna koymuşsan ve evet, bu oyuncu bir şekilde milli takımımızın da oyuncusu. Ya boş bir futbolcu değil. Porto'dan aldın bu oyuncuyu. Osimhen yoksa Deniz Gül'ü koymak zorundasın oraya. Yani Barış'ın olması Osimhen'in yerine krizi daha da büyütüyor her zaman Galatasaray'da. Bir kriz var. Barış oynuyor. Bu daha da bir faciaya dönüşüyor saha içinde. Çok aradık. Ama Okan Hoca'nın Barış tercihi daha da büyük bir probleme neden oldu saha içinde. Ama dediğim gibi ilk yarıdaki oyun bence Galatasaray'ın Osimhen'si oynadığı en iyi oyundu. Çok doğru bir analizle oynanan bir oyundu. Keşke Sané'ye golü atmış olsaydı belki de bugün biz başka bir şey konuşuyorduk ve skor üzerinden belki de övüyorduk Galatasaray'ı.
3: Deniz'i girdikten sonra nasıl gördün?
2: Ya Deniz bence fena işler yapmadı. Ya tabii ki çok yeterli bir oyuncu olduğunu kabul etmiyorum ama 3-1 yani oyuna girdikten sonraki oyun doğru bir oyun değildi.
3: Evet.
2: Yani Galatasaray'ın tamamen dağıldığı, kurake olduğu bir oyun. Ve o oyunun içinde farkındaysan Leao da bir şey yapamadı. Takımın tüm bireylerinin performansının düşük olduğu bir sekanstan bahsediyoruz burada. Yani Deniz'i orada görmek bence doğru bir analiz olmaz. Hı hı. İlk lig maçı Kocaeli maçının Deniz'in 11'de olması gerekiyor mesela. Orada ben görmeyi tercih ediyorum öncelikle, ama bugün hani doğru bir analiz olacağını düşünmüyorum.
4: Okan Hoca'nın planlamalarını ben hiç beğenmedim. Ben Okan Hoca'yı acayip destekleyen bir teknik yorumcuyum ya da gazeteciyim, öyle söyleyeyim. Ama şunu yapabilirdi. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde çok şey bekleniyordu Galatasaray'dan. Ya o yüzden zaten transferleri geciktirdiler. Çünkü ben birebir sohbet ettim başkanla da, Abdullah Kavukçu'yla da. Aynen şunu söylemişlerdi. Canınızın konusunda o paraları vermeyiz. Çok astronomik ücrette şu anda tavan yapmış durumda. İnerse bakarız. Bir de şunu söylemişti. Biz bu sene Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimizin en iyi oyuncularını almak zorundayız. Yani vizyon en yüksek noktada. Çünkü güçleri vardı. Bunu yapamadılar. Şimdi madem Şampiyonlar Ligi çok önemli ve pamuklara sarmanız gereken bir Osimhen varsa, ki öyle. Başakşehir maçında öyle bir oyuncu alırsın ki B plan olarak santrifor. Osimhen'e dersin ki Şampiyonlar Ligi maçları öncesi seni ben dinlendirmeye alıyorum, pamuklara sarıyorum. Aldığın santriforu da o maçta oynatırsın lig maçında. Osimhen dinlenmiş, sakatlanmadan bu maçta oynar. Ama bu risk hep olur. Deniz'i aldın, Deniz'i vasat buluyorsun. Sen Osimhen'le hep oynayacaksan Şampiyonlar Ligi ya da derbi öncesinde bu sıkıntıları yaşarsın Osimhen'de. Yani her sene oluyor çünkü bu. Osimhen'in sakatlıkları oluyor. Bir de şu, Levent abiyle yayın yaparken, maçtan önce yayın yaptık. Aynen şunu söyledim, kayıtlarda da var. Ben dedim, hocanın Jakobs tercihini dedim hiç beğenmedim. Niye? Aynen şundan dedim Ömer'e. Sakar bir oyuncu. Stoper'de sakarlık yapar, inşallah penaltıda yaptırmaz dedim. Çünkü Abdülkerim Bardakçı ne kadar da ağır olsa stoper stoperdir.
2: İyi oynamadı her mı oyuncu... peki bugün sence?
4: Nasıl?
2: İyi oynamadı mı sence bugün Jakob?
4: İlk yarıda bir 20 dakika bütün takım iyiyken iyiydi. Ama ikinci yarıda o da dağıldı. Hayır, şunu söylüyorum. Ya oyuncu stoperse stoper oynar, bekse bek oynar. Okan Hoca ama joker tarzı. Orada da oynar, burada da oynar. Ya mahalle maçı, halı saha maçı yapmıyorsun ki Okan Hoca. Şampiyonlar Ligi. Sen Şampiyonlar Ligi teknik direktörüsün artık. Sen bu takım Şampiyonlar Ligi'nin abisi. Tam 19 kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Galatasaray. Artık oranın gediklisi. Ona göre plan proje geliştireceksiniz. Yani bütün yaz yatmış. Yönetim yatmış. Okan Hoca yatmış. Ya sen Abdülkerim Bardakçı'yı niye kesiyorsun? Jakobs sanki Van Dijk mı? Ya da Van Dijk'ı alacaktınız, alın o zaman. Almıyorsanız da bu tandemi bozmayın. Ya dediğim gibi, yani Jakobs stoper oynarsa her maç bu sakarlığı yapar. Stoper oynamak farklı bir şey, bek oynamak farklı.
0: Almadılar mı stoper?
4: Aldılar da bir Şua'yı oynatmadı. Hoca yeterli bulmuyor bunları şu anda. Ama rakibe bak, Temmuz'da almış ilk haftasında hepsi takır takır oynuyor.
0: Onlar hepsi Portekiz
4: yani takımları. Son gün fırsat transferi diyorsun, piyasa düşsün, aksam pazarı diyorsun. Aldığın oyuncular Okan Hoca'yı hiç memnun etmemiş. Leao'yu bile 2-1 skor geriye düştükten sonra oynatıyorsun. O da bir hata bana göre. Ya oyuncuyu sen bu kadar 39 milyon vermişsin. 10 milyon oyuncu 40% vergi, neredeyse 100 milyon euroyu bulacak. Kulübede bekletiyorsun. Ya niye kulübede bekletiyorsun bu oyuncuyu? Burada oynatmayacaksın. Nerede oynatacaksın? Ya bu oyuncuyu sıradan Anadolu takımının maçında mı oynatacaksın? Burada oynamayan oyuncunun enerjisi düşer. Hocaya güvenmez bile. Zaten egolu bir oyuncu. Ve yıpranmış bir şekilde Milan'dan geldi.
0: Şimdi bir şey söyleyeyim.
4: Milan buna Mart ayından itibaren dedi ki performansını beğenmiyoruz, seni satacağız. Bu psikolojideki oyuncuyu sen tamir etmen lazım. Ayağa kaldırman. Coşturup bu maçta ilk 11'de sahaya sürmen lazım. Belki maçı alacaktı.
0: Bundan sonraki Şampiyonlar Ligi maçımız Barcelona değil mi?
3: Doğru.
4: Evet.
0: Barcelona maçında da böyle bir 15-20 dakika iyi gibi gözüküyor. Bayağı mümkün maçını hatırla. Değil mi?
4: Böyle, ben ümitliyim biliyor musun Barcelona maçında?
0: Göze, ondan sonra oyunun gidişatlarına bak. Bak Galatasaray eğer bir toparlasın. Şu andaki mevcut kadrodan da bahsediyorum. Barcelona maçında bir tarafa koy. Mesela dün bilmiyorum seyrettiniz mi? AYK seyrettiniz mi?
4: Yok.
0: AYK Galatasaray eğer Osimhen'le Leao'yla toparladıktan sonra falan orada yener.
4: Yener bence
0: bak,
4: de.
0: Yener. Galatasaray çok maçlardan
4: puan. İl maçını da kazanır deplasmanda.
0: Çok maçlardan puan ve puanlar alır. Alır. Yani bir puan da alır, üç puan da alır. Ama işte o sürekliliği çok tutmak lazım. Sadece 1-0'la değil. Biliyorsun 1-0 öne geçiyorsun. Hocam. Adamlar tek kale top oynuyor.
4: Ek olsun eyvah diye sana şunu söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi'ne saklayabileceği silahı yok hocanın. Şimdi Osimhen'i Şampiyonlar Ligi'ne saklasan ligde santrforun yok. Deniz'e güvenmiyorsun. Sevgili Barış'ta olmuyor işte.
0: Sevgili Zeki, en büyük sorun neresi biliyor musun? Orta saha.
4: Tabii orta saha yumuşak
0: kalıyor. Orta sahayı bir topar.

0: Oynayamadılar. Gittiler forvet almaya kalktılar. Oraya ama esas orta sahi. Esas ana merkezin senin orta.
1: 2,5 ay Kamavinga ile uğraştılar.
0: Ya Kamavinga, teklifi de sunmadılar yani.
1: Şimdi bedava mı verecek
0: Kamavinga sana? Kamavinga da mesela biraz evvel konuşuldu gibi o da devamlı giden şey
1: hayır
0: değil
1: yani.
0: Ki. O da ama
1: bir oyuncuya odaklandılar bak, sürekli
0: o da
1: alamadılar.
0: O da ne var? İşte Torreira ile birlikte kurtarırsın götürür. Hepsi birbirine orada endeks olur. Ama gene bir tek Kamavinga ile de yetmiyordu sana. İki tane.
1: 17'ka vardı. Nasıl hocam? Niye almadılar? Buruş satıyordu bu sene. Almadılar.
0: Bizde burada gider. O direkt giden adamlar. Bunlar direkt oynar. Bunlar oyunu iki yönlü oynuyorlar. Saydığınız isimler. Şimdi siz sadece bir kişiyle de değil. İki tane orta saha elinizdeki mevcutların iki gömlek üstüne almanız gerekiyordu. Bakın. Ocak ayına kadar ne yapabilirsen kar edeceğim. Şu kadro. Elinizdeki kadro. Yani zorlanacak. Emin ol zorlanacak. Evet. Toparlamazsa sakatlı Torreira Allah göstermesin bir şey olsa ne yapacaksın ya? Yok ya yok bak tek başına bütün o 20 dakika dediğiniz yerde evet. Her yerde Torreira tabii. Vardı. Çıkana kadar.
2: Lemina'yı kullanacaksın.
0: Abi Lemina ile Torreira aynı değil yani. Aynı değil kalıp tabii. Değil. Tabii. Çok fark var aralarında.
2: Mecbur kalacaksın.
0: Torreira'nın oyun sezgisi, o katkısı.
1: Gol attırdı zorla ya. İtekliye. Yani
3: biz bence bazı anlarda gereksiz Sporting güzellemesi yaptık bugüne dair. Bugün Galatasaray bir lig maçında Sporting'in oynadığı oyunda maç kazansa biz Galatasaray yerin dibine sokarız. Böyle oyun mu oynanır diye. Ya Sporting bugün oynamadı bir şey ya.
0: Ya oynamadı.
3: Cidden oynamadı.
0: Onlar bak
3: Sporting'in Şampiyonlar Ligi'nin en kötü iç saha maçıydı.
0: Biz öyle düşünüyoruz. Öyle değil. Çok kötüydü. Adamlar Şampiyonlar Ligi'nde ne şekilde oynanacak evet, ona göre oynuyorlar.
3: Hocam ilk yarıda 2-0 olsa niye oynuyorsunuz? Bitti maç yani.
0: Değiştirebilirler.
3: Hakem 10 kişi yapsın.
0: Bak bir şey söyleyeceğim. Onlar da karşılarında bir Galatasaray olduğunu biliyorlar. Galatasaray'ın elementlerini biliyorlar. Adamlar ne yaptılar? İlk devre biraz evvel bahsettiğim gibi. Çektiler. Bak çok fazla çıkmadılar. Topu kaybettikleri anda Sanchez topa hakim olduğu zaman kimse basmadı. Dikkat edin bastılar mı? Pat orta sahaya kadar çekti. İtmelerini yaptı.
3: Hocam,
0: sen şey oynuyormuş gibi. Bak Şampiyonlar Ligi biraz da uyum bir mantık işidir.
2: Hocam bir kere Galatasaray oynadı hocam, ya.
0: Bak ben bir şey anlatıyorum.
2: Hatta maç genelinde
3: Sporting'in
0: anlamadım. Oynamadı demiyorum.
2: Hayır, maç genelinde Sporting'in akan oyunda yakaladığı ve kaçırdığı büyük bir fırsat söyler misin?
3: 3-1'den sonra 85'te mi var? 6-1'den kaçırdı.
0: Yani şimdi Galatasaray'ın en büyük kaçırdı en baba bütün 90 dakikanın Sané'nin kaçırdı
3: topu. Maçın en iyi pozisyonu maçı.
0: Şimdi öyle diyorsun. Adamların girdiği offside'dan girdiği pozisyon attığı golle bak.
3: Offside'dan pozisyonu sayıyorsun.
0: Bir dakika bir şey ama o akan oyun diyorsunuz. Sizi nasıl yakaladılar? Adamlar seni şöyle çözmüşler. Ben demiş bunu çekerim. Arka atabildiler mi? Penaltı golü de biz öyleydik. Adamlar hocam, sen pozisyon yokken adam senin arkana
3: hocam, ben Sporting'in geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm iç saha maçlarını izledim. Sporting'in böyle bir maçı yok.
0: Ama geçecek
3: bunu yapan Galatasaray'da.
0: Onlar da toparlayacak. Bak ilk maç oynuyorsun.
3: Ya sen şöyle anlatıyorsun hocam. Sanki Sporting izin verdi de Galatasaray oynamış bak, gibi ilk yarıdan.
0: Bak böyle bir şey olmadı. Anlatıyorum ama ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunlar böyle takımlar. Rakibiniz kim olursa olsun ilk maçta hemen hemen puanı oynarlar. Paldır küldür oynamazlar.
3: Paldır küldür hepsi değil ama.
0: Hepsi dikkat et şöyle bir bakalım.
3: Ceza sahasında 3 kez topla buluşmuş Sporting.
1: 2-1'e kadar Galatasaray
0: iyi. Bulaşabilir. O bulaşmak, buluşmak yani başka hani, bir şey. Oyunun tamamına hakim olmak başka bir şey.
3: Sporting'in hocam genel yapısını övelim. Saatlerce övelim. Felsefesini. Ama bugünkü maça dair Sporting'in daha iyi bir planı olduğunu düşünmüyorum ben Galatasaray'a karşı.
0: Hep öyle söylüyor ama adamın planı belliydi zaten.
3: Hocam ben şu an anlatıyorum. Planı belliydi
2: hocam,
3: diyorsun.
2: Hiç ben diyorum ki.
0: Ya sen,
1: 2-1'den sonra oynadılar
0: biz
1: ya.
0: Biz de şunu anlatmaya i̇yi çalışıyoruz. Oynadık, biz diyoruz ki 20 dakika top oynuyoruz. 20 dakikada bir şey.
3: Işte,
0: pardon bir şeyler orada. Yapmaya çalışıyoruz. Bunu zannediyoruz ki 90 dakika değil böyle futbol.
3: Hocam
0: böyle
3: anlatamıyoruz
0: şey
3: önce. Anları kötü oynadık ve kırıldık ikinci yarıda. Ama şunu anlatmaya
0: abi yok öyle bir şey işte. Öyle adamlar da onu kırılmamış. Bak onlar da 1-0'dan sonra kırılmadılar.
3: Hocam ben şunu yarıda 10 kişi kalsa Sporting. Ne olacaktı bak, planı? Bitti.
0: Figin başka
3: bir şey. Sen atsa ne olacaktı?
0: Orada onu o şekilde konuş.
3: Olmaz işte.
0: Orada bak.
3: Yani.
0: Bak şimdi. Eğer sen de 10 kişi kalsan örneklerim kaldığın zaman ne yapacaksın? Onların oyunu değişik olur. Bunlar da 10 kişi kalırsa onun da oyunu değişik olacak. Senin oyunu da değişik. O vakit kaldıktan sonra onları görebiliriz.
3: Ben Galatasaray mükemmel oynadı demiyorum hocam. Çok hata yaptı.
0: Ya
3: ama
0: bugün kimse mükemmel oynayan
3: Sporting güzellemesi çok, olmaz diyorum
0: bak,
3: ben
0: bir
3: sadece.
0: Bir dakika çok mükemmel oynayan var demedik ki zaten. Yani, onlar sahaya yayılmaları, topla çabuk çıkmaları senin o zaaflarını gösterdi zaten.
3: Ama senin dediğin senaryo hocam o topla hızlı çıkmalar Galatasaray'ı az adamla yakalamalar 2-1'den sonra gerçekleşmeye başladı.
0: Yani şey, Galatasaray 1-0'da da yakaladılar. Hayır.

0: Demek ki Galatasaray
1: 1-0'da da yakalamadı. Bir dakika, pardon.
2: Hocam bir offside pozisyonu.
1: Bir şey anlatalım şurada. Yakalamak illaki kalenin içine girmek değil.
0: Pozisyon da olmadı ki hocam.
1: Senin pozisyonun hangisi? En net pozisyondan bak. Tamam. Bütün 90 dakikadan bahsediyor. En net pozisyon. İki takım da senin pozisyonu.
0: Tamam, aynı şey.
1: Başka yok ki.
0: Ya ben şunu demek istiyorum. Bir takım maçın 60 dakikasını iyi oynamış. Bir takım 30 dakikasını iyi oynamış. Biz Sporting güzellemesi yapmayalım o maçta.
1: Ben de yaptım.
3: Galatasaray'ın kusurlarını söylüyoruz.
0: Sporting'in piyasasını daha doğru gibi bir şey yok mu maçta?
1: Biz bir şeyi anlatırken hem rakibin zaaflarını hem kendi zaaflarını da görmen lazım. Futbol sadece tek taraflı bir şey değil.
0: Anlatıyor zaten.
1: Tek de ama bizim de sonuç ne oldu?
0: Aynı fikirdim şu anlamda.
1: Senin bir takımı kurgundan eksiğin var. Takımın değiştirdiğin oyunculardan eksiğin var. Oyunun rakibi nereye yığdığından eksiğin var. Bak ne diyorum, 3 pas adamlar gol attılar ya. İkinci yediğin penaltı golüne bak ya. Daha yok, kimse yok orada. Bu şekilde bir Şampiyonlar Ligi'nde yer misin golü?
0: Tamam, hata. Onların yediği taştan gol de hata hocam. Oyunun içinde var bunlar.
1: Yani biz de onu anlatıyoruz. Yani, bu demek değil ki ne Sporting Lisbon senden çok daha üstün, ne onların, ama oyun felsefesi. Her şeyden oyun felsefesi. Bak, ilk maçlar her zaman için plan maçlarıdır. Plan maçları illaki ben lamburlu
3: mesela şuradan katılabilir. Ben yine de Okan Hoca'ya yazar bu yenilgi, onu söyleyeyim.
1: Abi çünkü, gene de bakmak lazım.
3: Jakobs'u hızlı diye oynattın değil mi? Suarez'le başa baş kaldı, penaltı yaptırdı.
0: Penaltı
3: belki yapıyorsun. Hayır, sonuçta orada bir şey var. Hani penaltı değil, %100 katılıyorum ama Abdülkerim Bardakçı yapsa ne diyecektik o pozisyonda?
0: Ağır. Ay,
3: çok ağır.
0: Abdülkerim yapamaz o penaltı. Yetişemez.
3: Yetişirdi. Yine yetişemez, o kadar da Jakobs'la aynı yani.
2: Offside'ı düşüremeseydi pozisyon yok, zaten
1: karşılaştı. Bardakçı ona yetişemez.
3: Ben katılmıyorum. Abdülkerim Bardakçı o kadar, yani Jakobs'la hareket hızı aynı aşağı yukarı.
1: Şuna bir getirelim. Sadece orada Jakobs'un suçu yok. Kalecinin çıkışı da hatalı.
3: Tabii
1: kalecinin çıkışı da hatalı, kapatamadı. Evet, evet, öyle doğru. Bir düz çıktı ki ekarte oldu.
3: Doğru. Ekarte korktu oldu. Penaltı yaptırmaya. Suarez de kurt gibi adam yani.
0: Ben bilmiyorum. Galatasaray savunma.
1: Ona da iyi bakmak lazım. Bir yer geldi sende. Ona çok iyi bakmak lazım.
3: Suarez ayağını takmaya çalıştı orada. Hakemi aldattı. Bir penaltıyı
1: bakmak
3: aldı
1: çok
3: sanki.
1: İyi bakmak.
0: Şampiyonluk seviyesinde maçın sertliğinde öyle penaltı verilmez yani.
1: Yanlış şey şimdi mesela kalçadan hareket var ya, kalçadan yok
2: penaltı
1: öyle bir şey.
2: Penaltı pozisyonu da bu arada arkadaşlarımız görüntüye getirdiler.
3: Ben Jakobs'un Abdülkerim'den daha hızlı olduğunu düşünüyorum. Asla Abdülkerim'den daha hızlı değil.
0: Abi iki tur bindirir bence.
3: Yok, 100 asla inanmıyorum. Koşuşuna baksana. Hızlı adam böyle mi koşar?
0: Abi yerinden geliyor.
2: Jakobs Abdülkerim'den ağır mı diyorsunuz?
3: Yani çok hızlı değil. Aynı aşağı yukarı aynı.
2: Şimdi söyleyeyim mi?
3: Çok
2: hızlı 100 metre koşsunlar. Jakobs hızlıdır ondan ya. 100 metre koşsunlar 15 metre fark atar ya.
3: Ama Abdülkerim Bardakçı fizikli yani, daha giderken onun bu şeyini koşusunu bozardı.
1: Orada bu şekilde yakaladı mı gider ya.
2: Bir maçın özet görüntülerini ya, şöyle
3: Suarez
2: bir
3: Suarez tabii geçer. O ayrı ikisini de geçer.
2: Arkadaşlarıma sonuçta sorayım.
3: Geçti
2: maçın
3: zaten.
2: Özeti hazır. Bir kere daha izleyelim. Sonrasında o penaltı pozisyonu üstüne de tartışacağız. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Lisbon'da Sporting deplasmanında Rui Borges ve Okan Buruk arka arkaya görüntüye geldi. Jakobs kullandı tacı. Torreira orada Inacio'nun da teması var. Top çizgiyi geçiyor. Galatasaray 1-0 önde. 5. dakikada üstünlüğü yakalıyor sarı kırmızılılar. Davinson'un vuruşunda Rui Silva başarılıydı. Ancak 2. pozisyondan golü çıkarıyor Galatasaray. Sporting atakta bu kez. Sol kanadı kullandı ev sahibi ekip. Ceza alanımız içinde tehlike. Top ağlarda ancak bayrak havada, pozisyon başlangıcında offside tespit edildi. Yardımcı hakem pozisyonun tamamlanmasını bekledi bayrağı kaldırmak için. Sporting geliyor yine. Pas sol kanada. Etkili geldi ev sahibi takım. Orta sekti top. Vuruş, durum 1-1. Katamo maça denge getiriyor. Sporting'in eşitlik sayısı yeniden görüntüde. Sara topu uzaklaştıramadı. Ardından Matrapov'un hamlesi yeterli değil. Gol vuruşu Katamo'dan. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Sporting atakta. Suarez ceza alanında. Jakobs'la mücadele halindeydi hakem. Beyaz noktayı gösteriyor. Penaltı kararı var bu pozisyonda. Dumbia'nın pası sonrası topla buluşmuştu Luis Suarez. Jakobs ve Suarez'in mücadelesi farklı açılardan görüntüdeydi. Luis Suarez topu ağlara gönderiyor. Sporting öne geçiyor. Dakika 57. Serbest vuruş kullandı ev sahibi ekip. Zalazar'ın golüyle skor 3-1 oluyor. Sporting farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın sonucu Sporting 3, Galatasaray 1. Bir daha bakalım mı penaltı pozisyonuna? Karşılaşmanın özetini yeniden hatırladık. Penaltı pozisyonunu da arkadaşlarımız ekrana getirecekler. Onun üstüne bir daha konuşabiliriz. Zeki Uzundurukan, ne gördünüz burada? Yukarıda ya, da incelediğinizi söylediniz. Şu
3: inceledim ve Suarez penaltıyı alıyor. Suarez ayağını arkadan Jakobs'un şu arka baldırına vuruyor.
4: O değil,
3: bak,
4: o değil.
3: Bak burada gördün mü? Vurdu. Sağ ayağıyla vuruyor. Kendi vuruyor. Topu bırakıp ona vuruyor. Penaltıyı alıyor hakem de. Yedi yani.
0: Var karışmaz buna. Yani penaltıyı vermese de var karışmazdı. Penaltıyı verdi yine karışmadı. Çünkü orada bir kontak var.
3: Evet.
0: Yani bir kontak olduğu için varın karışması mümkün.
3: Ustalıkla penaltı almış.
0: Ama şimdi hakemin bir faul standardı var maç içinde. Bu pozisyonların daha şiddetlisine ceza sahası dışında faul çalmayan bir hakemden bahsediyoruz. Hep söyleriz ya, Şampiyonlar Ligi sertliği, Şampiyonlar Ligi standardı var değil mi dünya futbolunda? Ya Şampiyonlar Ligi'ndeki herhangi bir maçta böyle penaltı olmaz, çalınmaz. Ben kontakt olduğunu düşünüyorum. Yani Jakobs'un hiç dokunmadığını düşünmüyorum oyuncuya. Bir kontakt var ama Şampiyonlar Ligi seviyesinde asla ve asla böyle bir penaltı olmaz.
3: Yakın plan yapamıyoruz değil mi? Yapsak, o an durdursak tamamen arkadan sağ ayağıyla Suarez Jakobs'un sağ arka baldırına vuruyor. Bacağına vuruyor. Dikkat edin, bakın, izleyin.
0: Böyle bir penaltı olmaz.
3: Evet.
2: Bu açıdan değil belki ama
4: en son açı. Bir tane.
3: Evet. O açıdan bakın, o vuruyor.
4: Yani Jakobs, şeye benzemiş mi bu biraz?
2: Burada şunu mu düşünüyor? Yani Jakobs rakibinin koşu yoluna girdi.
3: Yani abi, girebilir çok değil, normal.
4: Değil, orada
3: bak
4: değil,
3: burada vurdu.
0: Ya bence Jakobs'un adama çelme taktığını düşünüyor bence.
4: Burası değil.
3: Gördün mü, vurdu.
2: Bak. Burada bak. Biraz geri alabilir miyiz? Bak geri şimdi. Alalım. Geri alalım.
4: Bütün iş burada zaten.
3: Tora Reis geri alalım. Jakobs hiç görmeyecek bile, bak burada bak.
0: Bak bakalım. İlk bak. Ayağını kim sokuyor bakalım hemen. Bak evet, böyle devam edelim.
3: Bak gelecek, vuracak bak.
0: Evet, %100. Zeki abinin analizi çok
2: evet.
0: Doğru.
2: Evet.
0: Jakobs bak, ayağını araya mi? Sokuyor. Bak. Topla oyuncu arasına ve Suarez adamın ayağına vuruyor.
2: Benim dediğim şey de şu zaten. Evet, onun vuruyor. Koşu yoluna girdi.
3: Girdiği ama için. Girecek ya yani.
2: Bir temas oluyor.
3: Kalecinin de kusuru yok orada ki. Yani kaleci ne yapacak? Yapacağını yapmış.
4: Burada değil, bu değil. İlk ya gelirken.
3: Hiç penaltı
4: bu
3: değil.
4: Yatmadan. Hayır. Yatmadan ki yani, pozisyon.
3: Hakem bir defa hiç iyi yorumlamamış.
4: Kalecide bir şey yok orada.
3: Penaltı böyle penaltı.
0: Yani güzel yakalamış. Evet. Ben hani Jakobs bir kontak yaptı diye düşünüyorum.
3: Yok. Hayır. Baksana.
0: Evet.
4: Şeyde de yok. Mesela kalça normal o kalçalar.
0: Kalçada hiçbir şey yok abi. Bir şey yok.
3: Penaltıyı almış ya ustalıkla. Bizim ligimizde olsa bu penaltı verirse kıyamet kopar ha. Bu hakem hiçbir şey bilmiyor. Mehakeydi, oydu buydu. Sallarız yani. Burada yerden yere vururuz. Hakeme bak ya, Şampiyonlar Ligi'ne.
4: En şey getirdiler ya, son geliş orada her şey resmet.
3: Var müdahale edebilirdi ki buna.
0: İşte kontak olduğu için abi, var bunlara karışmıyor.
3: Ama hakem yani de izlese der ki ya bu.
2: Çok inanarak çalmadı gibi.
3: Gel izle diyebilir.
2: Bir tereddüt çaldı sanki.
4: Işte. Direkt verdi böyle ya.
3: Ama hayat verdi. Direkt. Buradan sonra kalsaydı aldı zaten.
2: Ondan sonraki tavrını da söylüyorum.
0: Ama sıkıntı yani. Bakın şurada. Hatalar oyunun içinde var değil mi? Yani hakem de hata yapıyor, takımlar da hata yapıyor. Hakem hata yaptı, 2-1 oldu. Kopmayacaksın maçtan işte. Ya bunlarla baş etmesi lazım Galatasaray'ın saha içinde.
3: Ama yani sıkıntı burada. İlk yarıda kırmızı kartı vermemiştim.
0: Düşmeyeceksin. Burada. Yani

0: mental olarak yıkılmayacaksın. Yani bu olur. Kendi kalene gol atabilirsin. Bireysel bir hata yapabilirsin. Oyunun içinde var mı? Bunlar var. Kötü gol yiyebilirsin. Sporting de kötü bir gol yedi
1: maçın başında. Suarez'in yaptığı futbolcu sahtekarlığı. Arkadaşının emeğini çalıyor. Ya arkadaş yok, bence böyle kendi yere atmıyor.
2: Kendini yere atmıyor ya. Bence takılıyor, kendi yere atmıyor.
1: Yani takılmıyor, vuruyor ya resmen. Hayır. Penaltı alıyor. Yok,
0: topa vuracakken araya Jacobs'un ayağı girdiği için Jacobs
1: ya, Suarez gibi bir oyuncu yani. Yok, yok, hani orada görmüyor mu?
3: Ama o penaltı şey, almış. O kendini öyle penaltı ama atmak için değil.
0: Atmak için değil. Şöyle bir şey. Yani Galatasaray'ın bundan sonraki maçlarını bence biraz da konuşalım mı? Bundan sonra ne olabilir şeklinde.
2: 23-24 dakikamız var. Belki biraz daha az. Galatasaray'ın bugünü üstüne hakikaten de konuştuk. Galatasaray, Barcelona, Lille, Stuttgart, Aston Villa, AEK, Feyenoord, Paris Saint-Germain maçları bekliyor. Sırada içeride Barcelona ile oynayacağımız bir maç var. Eğer fikstür varsa, kolayımızdaysa arkadaşlar ekrana getirebiliriz. Yoksa şey var, çok büyük problem yok.
0: Sevgili Kerem, Galatasaray'ın iyi bir A planı var.
2: Evet.
0: Yani Galatasaray bugünkü oyunu iyi bir A planıydı. Sıkıntı ne? Maç içinde bir B planı doğdu Galatasaray. Yani geriye düştü, beraber oldu. Bazen oyunu Sporting aldı. Orada Galatasaray'ın bir reaksiyon vermesi gerekiyor. Yani sadece olay maç başında yapılan analizler değil zaten. Takımın da saha içinde bir analiz yapması gerekiyor skora göre, oyuna göre. Galatasaray takımı bunu yapamadı bugün ve yapamadı daha önceki maçlarda da. Bundan sonrası için bir ders. Galatasaray yenik duruma düşebilir, hakem bir hata yapabilir, kendi kalene gol atabilirsin, erken gol yiyebilirsin. Ama ayağa kalkman gerekiyor. Bu oyun çünkü 15 dakika, 20 dakika, 30 dakika değil. Maç 90 dakika. Bugün Sporting'in Galatasaray'dan en büyük artısı buydu. Onlar mental olarak çok daha sağlam bir şekilde ayakta durdular. Maçın başında gol yediler. Kötü bir gol yediler. Kendi kalelerine attılar. Ama bir 5-10 dakikalık bocalamadan sonra oyunun içine tekrar girmeye başladılar. Ve zor bir fikstürü var Galatasaray'ın. Kabul etmek gerekiyor. Barcelona maçı çok zor maç. Ancak şunu da anlamak gerekiyor. Bu bir maraton. Bu bir 100 metre koşusu değil.
2: Evet.
0: Dolayısıyla Galatasaray ikinci maç sonunda 0 puanla yer alabilir. Bu dünyanın sonu değil. Ben şöyle görüyorum. Barcelona maçından sonra Galatasaray'ın daha rahat puan alabileceği, kazanabileceği maçların serisi gelecek. Yani orada Lille deplasmanı, içeride Stuttgart ve Aston Villa maçları, Ayak deplasmanı, içeride Feyenoord maçı.
2: Evet.
1: Bir de bunlar, bir de şu var.
0: Galatasaray'ın kazanabileceği maçlar.
2: Onur, fikstürdeki en zor Galatasaray'ın 3. maçı mıydı sence bu? Barcelona ve Paris Saint-Germain karşılaşmalarını bir kenara
0: bırakıyorum. Evet, en zor 3. maçıydı.
2: Sırada en zor 3.
0: maçı. En zor 3. maçıydı.
2: Evet.
0: Galatasaray'ın yani bir Paris Saint-Germain deplasmanıdır, 2 iç sahada Barcelona'dır, 3 de Sporting deplasmanıdır. En zor 3. maçını oynadı Galatasaray. Haftaya da, yani fikstüre göre haftaya diyorum, milli aradan sonra da en zor ikinci maçını oynayacak.
1: Evet. Asıl sıkıntı
0: ondan sonra bence, asıl Galatasaray maçı sınavı başlayacak.
1: Şey, asıl sıkıntı milli maç arası nasıl dönecek Galatasaray? Milli takımdaki de, oyuncuların evet, yıpranması, bir de sakatlıklar.
3: Bu maçlardaki performanslar şöyle değerlendirmek lazım. Yani çok fazla devamlılık gerektiren bir maçlar. Performans açısından da çok fazla. Biz şimdi Stuttgart'ta diyoruz ki götürürüz ama adamlar çok koşuyorlar. Senin dedik ya, geçen sezonki kadro hemen hemen aynı kadro.
1: Evet.
3: Fazla değişiklik yapamadın. En büyük zaafın yine orta sabah. Tekrar söylüyorum.
1: Yıpranmış bir kadrosu var Galatasaray'ın.
3: Yıpranmış.
1: Tamam.
3: Bundan nasıl çıkacaksın?
1: Biraz da mutsuz.
3: Geçen sezon o kadro zor zoruna götürdü.
1: Tabii.
3: Şimdi sizin bu tempolar, bakmayın ilk maçlar her zaman için böyle rolanti de getir, iyi gözükür. Ama süreçler uzadığı müddetçe rakipler de daha yeni sezona başladı, yeni oynuyorlar. Onlar da eforlar üzerine çıkacak. Senin orta sahan belli.
1: Burada bugün şunu söyleyeyim. Hatta yukarıda puanlama yaparken arkadaşlar sorduğunda Torreira dışında herkes kötüydü dedim. İyi var mıydı diye sorduklarında, hani yıldız veriyoruz, not veriyoruz ya. Torreira dışında hepsi normal vasatın altında oynadılar. Yani Galatasaray'da dediğim gibi
2: İlken de bu arada öne Torreira dışında çıkan çok oyuncu.
1: Hayır şey olarak diyor. Yani Galatasaray'ın bir oyun çizgisi var ya. Hani 3-5 tane oyuncu mutlaka standart üstü oynar.
2: Torreira'nın istatistiği 85 dakika 88 kez topla buluşuyor. 76'da 76 başarılı pası
1: ya, bu enteresan.
0: Baskı altında
1: bu enteresan. Ya, yandakine verir garanti
0: ama
1: pas.
0: Baskı altında da attığı başarılı
1: ama
0: paslar.
1: Ama şu var.
2: Tek mesela top oynayabilen
1: orta sahada bir top aldı mesela. Özellikle dikkat ettim ilk yarıda. Normalde başka bir orta saha oyuncusu olsa o topu mutlaka kaptırır ya da

0: Ama Osimhen geldi diyelim, iki hafta sonra Barcelona maçında oynadı diyelim. Yani bu çok yıpranıyor çünkü. Tekme yiyor, darbe alıyor, ayağını tırpan gibi kullanıyor, bacaklarını, her tarafını. Yani ekstra mücadele ettiği için Barcelona yine sakatlanabilir.
1: Bu arada bir aydan fazla var.
2: Tabii tabii, milli aradan sonra.
0: Hayır hayır, oynar ayrı konu. Hı. Ama şunu söylüyorum. Şunu diyebilir mi? Şunu diyebilir miyiz? Şunun garantisi yok. Hiçbir futbolcu için yok ama Osimhen artık sakatlanmaz. Sezonu bu şekilde tam. Yani Deniz Gül ise Deniz Gül, acilen hazırlaması lazım hocanın.
2: Şöyle bir şey söyleyeyim sana destek anlamında. Galatasaray'ın kaç tane maçı var? 30 tane lig maçı var değil mi? Evet. 7 Şampiyonlar Ligi minimum, inşallah daha evet. fazla olur. 37. Süper Kupa falan milli, derken 45 tabii. civarı maçı var Galatasaray'ın.
0: Milli takıma giden oyuncuları.
2: 40'ında oynar diyemem ben Osimhen'le alakalı. Sevgili yani hocam, zaten Osimhen'in en büyük problemlerinden bir tanesi bu kariyerine baktığımız zaman.
0: Kendini
2: yani
0: hiç korumuyor, dinlendirmiyor.
2: Sezonların %95'inde mesela Harry Kane oynuyor. Haaland oynuyor. Tabii. Yani hep onlarla kıyaslıyoruz ya, o oyuncuların Osimhen'den en büyük farkı bu. Devamlılıkları. Yani bir sezonun %95'ini tek başına Mbappe oynayan oyuncu. Ama Osimhen baktığımız zaman bu hamstring sakatlıklarını, işte kasık sakatlıklarını baktığımız zaman her sezon 2 kere 3 kere yaşayabiliyor. Bu Galatasaray'ın en büyük problemi. Osimhen eğer ki 40 maç sağlıklı kalırsa, bakın 40 maç sağlıklı kalırsa önümüzdeki dönemde Galatasaray 24'te yapar, şampiyon olur.
3: Senin ama kalırsa. Senin anlattığın oyuncular Osimhen gibi değil. Osimhen betona da gidiyor.
0: Tabii, tabii işte. Yani
3: olmayan yere de gidiyor.
2: Oyuncunun kendini kullanışı
3: şimdi
2: problemi
3: esas,
2: zaten.
3: Sakınmıyor. Esas en büyük tehlike ne biliyor musun? Sakatlık kasıktan. En büyük tehlike.
1: Tekrar edebilir.
3: Lemina'da da var aynı. Aynı yerden Lemina'da.
2: Tam düzelmeden oynamamalı.
3: Bunlar evet, aynen. Zeki bunlar 3 hafta sonra da 5 hafta sonra da senin
0: i̇şte
3: daha
0: o yüzden diyorum.
3: Uzun gidebilirler.
0: B planı yok ellerinde şimdi, şu anda. Var aslında oyna hazır değil ya da yetersiz.
3: Kim hazır değil?
0: Ya Deniz Gül için.
3: Şimdi bir şey söyleyeyim sana.
0: Ne dedi?
3: Bak, nereden aldın Deniz'i sen?
0: Ya basın toplantısında
3: dakika,
0: ne
3: nereden
0: dedi dün?
3: Nereden?
0: Ya Porto'dan ne, tamam getirdin
3: bu,
0: ama.
3: Bu hazırlık dönemi geçirmedi mi orada?
0: Onu dedi 90 dakikaya oynayacak hareket kabiliyetine.
2: Barış'ın var, Deniz Gül'ün mü yok yani?
0: Ya var, bana göre de var ama Barış'ın var. Hoca bunu söyledi. 90 dakika kaldırmaz şu an dedi. Oynayamaz dedi.
3: Şimdi, kim dedi bunu?
0: Okan Hoca söyledi. Basın toplantısında söyledi.
3: Ya bir dakika, o sevgili Okan Hoca'nın hazırladığı takımla Porto'dan bu adam kaç tane? 2 tane hazırlık dönemi geçirmiş. Bu Porto bunu kapıya koymamış ki alın transfer yapın.
2: Yani takımdaki birçok oyuncu da hazırdır şu
3: an
2: Deniz Gül.
3: Bakın kapıya koymamış bunu. Sen gitmişsin, talip olmuşsun bu adama. Bu adam hazır orada. Porto'da sezon başı hazırlıklarını ya. Nasıl hazır olmayacak ya?
0: Ya ben katılıyorum sana ama böyle bir şey var.
3: Anlatmasınlar bunu.
0: Ya
3: kusura bakmasınlar
0: yani. Ya bu transferlerden
3: yani
0: çok memnun değil. Çünkü
3: o başka bir olay.
0: Diğer
3: orada doğru
0: için
3: haklısın. Bak tam ben de
1: Barış'la ama aralarındaki fark şu. Barış 11 başlıyor 90 dakika.
0: Peki.
1: Oynuyor. Deniz'in 11 başladığı bir maç.
0: Şu mantıklı mı sence?
2: Evet.
0: Yani Abdülkerim Bardakçı performansını düşük buldun, tamam.
1: Evet.
0: Sol stoper aldın değil mi? Bitşuayi.
1: Bitşabu'yu
0: aldın. Ya arkadaş, o zaman bugün madem öyle bir düşüncen var, oynat Jakobs'u da yerinde oynat. İlk Eren'i maçı kullanma.
1: Okan Hoca'yı tanımıyor mu gibi? Tanımıyormuş.
0: Ama Şampiyonlar Ligi. Yani, artık şey Şampiyonlar Ligi hocası değil. Okan Hoca Şampiyonlar Ligi hocası değil mi?
1: Hocası da, ya hocayı tanıyoruz. Hocanın ne yapacağı belli. Geçen hafta Van Dijk gelse bu maç muhtemelen evet. Jakobs oynayacak.
0: Hadi ya, o kadar da değil.
2: Hocanın tarzı bu.
1: Biraz abartılı söylüyorum.
2: Mesela
1: büyük ihtimalle
2: mesela bir şey diyeceğim. Yani. Fatih Terim'in mesela bir tarzı vardır. Bir idmanla
1: evet
2: çıksın bir yeni transfer, çat diye koyar ilk maçın 11'i.
0: Evet, aynen.
2: Okan Buruk koymuyor. Okan Buruk bir zaman geçsin istiyor. Bir 10 dakika oynasın, yarım saat oynasın, 1 evet saat oynasın. Hocanın tarzı bu.
1: Hocayı
2: yani
1: tanıyoruz yani.
2: Şimdi Leao mesela, Batrakov nasıl oynadı? Önce sonradan oyuna girdi.
1: Evet.
2: Leao sonradan oyuna giriyor. Hafta mesela büyük ihtimalle Kocaeli maçında 11 başlar mesela. Evet. Deniz Gül olabilir. Ya yani hoca mesela Bitşabu'yu hangi maçta oynatır biliyor musunuz? Bir iki maç oynar, 3. maçında belki. Ya yani hocanın dediğin gibi tarzı bu. Bu tartışılır, doğrudur, yanlıştır ama bu şekilde.
0: Ha şunu yapabilir mi ama? Az önce sen de söyledin haklı olarak. Yani 40 maç oynama şansı bana göre de yok Osimhen'in. O zaman
2: olsun
0: bazı maçlara özellikle ligde Deniz Gül'ü ilk 11 oynatıp hazırlaması lazım. Osimhen sakatlandığında %100 eyvah eyvah dememesi evet lazım
2: hazır
0: taraftarın.
2: Deniz yani hazır derken ritmini bulmuş.
0: Tabii.
2: Ya, takıma alışmış.
0: Ya Barış'la nereye gerekiyor kadar? Barış'ı tamam oynat. Barış'ı da bitiriyorsun.
2: Abi, bu defteri
0: Barış da bitiriyor.
2: Abi gözün seveyim ben. Yani bu defteri kapatalım artık ya. Yani Galatasaray'ın ya da milli takımın 9 numara problemi varsa eğer bu çözümü artık Barış'ta aramayalım.
0: Evet.
2: Yani bu çocuk İyi bir futbolcu, beğendiğim
0: bir kanat
2: oyuncu ama bu bir kenar oyuncusu.
3: Kerem'i de oynatıyorlar.
2: Kerem'i
3: de oynatıyorlar.
2: Ya bu bir kenar oyuncusu.
3: Milli takımda santrafor olarak.

0: İl takımın da ihtiyacı olduğunda ha,
1: yoktu artık daha, bak şimdi.
0: Çözüm Barış olmasın.
1: Yoktu
0: Barış,
1: Deniz daha yeni gelen birisi. Deniz yeni piyasaya çıktı. Hayır, yeni geldi. Şimdi bundan sonra hazırlamak önemli. Aynısı koskocaman Galatasaray'da Şalay oynuyor ya Sabek. Sevgili Onurcuğum. Yapılan
2: Şalay çok iyi aslında.
1: Bir daha bize iyi geliyor. Yapılan defoları da görüyorsun. Sanchez'in anası alıyor orada. Adam kapatmak için onları. Bütün maçlara, Avrupa maçlarına bak bilhassa.
2: Doğru.
1: Ya dünya parasını ben hep söylüyorum. Gene de söyleyeceğim. İki tarafa şey mi bulamadınız ya? Sol bek, sağ bek mi bulamadınız? Bak, ara şu. Torreira'ya söylesen getir bize diye getirir. Uruguaylı kendi memleketi.
2: Bravo, şey. Doğru söylüyor.
3: Şu an.
1: Bunları bulamadınız mı ya?
3: Şu an biraz zor getirir.
1: Bunları bulamadınız mı? Sağ beki adam mı bulamadı? Yok mu dünyada? Adam mı yok ya? Ya gözünü seveyim. Şalay'a git başka böyle maçlarda. Al bir baba sağ bek. Böyle maçlarda daha değişik pozisyonda oynat onu. Önde oynat. Faydalan. Eksiğin var senin oralarda.
3: Arkada daha iyi sanki ya.
1: Bence hiç öyle değil. Ben de Avrupa maçlarında hiç öyle değil. Avrupa'ya dikkat edin Avrupa maçlarına. İyi bakın ona.
0: Ya hocam orada normalde planlama Singo'nun oynamasıydı. Ama o
1: Singo
0: da
1: oynar.
0: İşte.
1: Zaten onun sakatlığını herkes be. Ben değil herkes biliyor.
0: Şampiyonlar Ligi de iyi bir sağ bektir bence Singo. Ligde söylemem bunu. Galatasaray adına çok defansif kaçar. Yani ligin sağ beki Şalay, Şampiyonlar Ligi'nin sağ beki Singo'ydu planlamada ama... Evet. Adam maalesef ki cam adam çıktı Singo. Yani bu saatten sonra Gökhan Zan için derdi ki eskiden cam adam diye, değil mi? Abi
2: nasıl ya, hiç sorma ya.
0: Başlık cam adam
2: onun
0: Gökhan
2: Zan. Onun da şanssızlığı
0: diye.
2: Gerçekten.
0: Yani yeni cam adamımız Singo maalesef. Bunu kabul edeceğiz.
2: Ama Gökhan Zan arada oynardı. Oynar, sakatlanırdı. Evet, tekrar sakatlandı.
1: Yok ya, ama Gökhan ne abi, antrenmanda da sakatlandı. Tabii. Sağ olsun.
0: Çok, bu da idmana sakatlandı. Gerçi ilk kez darbeye bağlı olacağız.
3: Sadece 4 dakikamız var. 4 dakika ve yeni gün bize bir Şampiyonlar Ligi maçı daha getirecek. Uzun yıllar sonra iki takımla ülkemiz Şampiyonlar Ligi'nde temsil ediliyor. Çok kısa kısa konuklarımdan yorumlar rica edeceğim. Fenerbahçe Roma maçı bize ne vaat ediyor? Son bölümde sohbeti bu şekilde yapmış olalım. Mahmut hocam sizle bir açılış yapalım. 18 yıl sonra gelen Şampiyonlar Ligi fikstüründe Fenerbahçe tarihin en güçlü Roma'sı olmasa da çok formda bir Roma'yı Kadıköy'de konuk edecek. Işte, ne vaat ediyor bu?
1: Galatasaray'a nasıl söylüyorsak al işte Fenerbahçe'de hani transfer sendromunu yaşıyorlar. Hı. Hadi onların çok fazla oyuncuları vardı göndermek için, mecbur kaldılar. Aynısını yaşayacaklar. Müdafada defoları var. Forvet'te defoları var. En son çıkan Beşiktaş maçta herkes birilere gidiyor. 4 tane adamın yok oyunda ya. Forvet'in hiç yoktu. Hiçbir tanesi katkı vermedi. Ondan sonra 2 kişiye kaldı. Bütün koskocaman takım Kante'li Engüzi götürecek bütün işi.
3: Engüzi de yok bu arada.
1: Yani. Yok. Yarın nasıl olacak şimdi iş?
0: Bu arada
1: yani
0: şey,
1: bugün diyelim artık. Bugün oldu.
0: Falan üçlü savunma
1: aynı,
0: gözüküyordu.
1: Aynı sendrom var. Bak tekrar söylüyorum. Kayıtlarda da vardır. Daha başlamadan ise Şampiyonlar Ligi'nde iki takımımızda bu kadrolarla çok zorluklar yaşardı. Ve yaşayacaklardı.
3: Onur Özkan.
0: Ya ben şu an bir karamsar tablo var Fenerbahçe ile alakalı. Beşiktaş yenilgisi, Roma'nın formu, bunlar birleştiği zaman. Ama ben çok karamsar değilim açıkçası. Bir, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum olduğundan daha kötü bence anlatılıyor ve anlaşılıyor. İki, Roma asla tarihin en iyi Roma'sı değil. Hatta Roma tarihinde en iyiler yapsak 2-20'ye zor girer bu Roma. Çok formdalar, iyi bir takım var, iyi hocaları var, katılıyorum. Ama Fenerbahçe'nin doğru oyunla ve doğru oyuncularla bence iyi bir skor alma şansı var. Yani öyle bir hava var ki şu anda Roma gelecek, yürüyerek Fenerbahçe yenecekmiş gibi konuşulur. Ben öyle bir maç, asla beklemiyorum bir kere. Fenerbahçe bir reaksiyon verecektir iç sahada. 18 yıl sonra bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor iç sahada. Mutlaka bunun bir reaksiyonu, mücadelesi olacaktır. Ben Fenerbahçe'den bir puan bekliyorum. Galibiyet benim adıma da çok sürpriz olur, kabul ediyorum.
1: Süper
0: şu şartlarda.
1: Olur.
0: Muhteşem olur.
1: Süper
0: olur. Ama bir puan da benim için Fenerbahçe adına alınması gereken bir puandır.
3: Zeki Uzundurukan.
2: Yani İsmail Kartal'ın bugünkü basın toplantısına bakarsam futbolcuları o karamsar havaya sokmuş. Yani en başta teknik adam inanacak. Biz Fenerbahçe'yiz. Evimizde oynuyoruz. Şudur budur. Yani motive edecek değil mi? Ama baktığında tarihin en iyi Roma'sına karşı Totti falan da oynuyor.
3: Hafı var.
0: Batistuta ileride.
2: Yani işin
1: onları getirelim buraya. Esprisi
2: bir tarafa. Ben de aslında katılıyorum. Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Bir defa.
3: Bir dakikamız var.
2: Greenwood'un maçı olur inşallah. Onu söyleyeyim.
1: Onun ceza sertelendi değil mi?
2: Umutluyum yani bir puan. Bir puan.
3: İyidir.
2: İyidir.
1: O bak o alan olabilir. Bulur. Bu maçta alan bulur. Daha fazla alan bulur. Yani bizde kapı çalıyordu.
0: Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Ağzınıza sağlık.
2: Senin de ağzına sağlık.
0: Avrupa gecesine noktayı koyuyoruz. İstediğimiz Şampiyonlar Ligi başlangıcı bu değildi. Umarız Fenerbahçe Roma karşısında kazanır. İlk haftada en azından iyi bir sonuçla kapatmış oluruz fikstürü. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu geceler diliyorum. Hoşçakalın.
3: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

Kanuz sol kanada geçti. Sağda başlamıştı. Fury aradan oynadı. Pejinovic'e gelmedi. Deniz koşuyor. Karşılayan Mensah geldi kademeye. Bir orta içeriye. Arkada büyük boşluk. Direk inanılmaz. Fagnoman. Fagnoman bomboş kale. Direğe vuruyor. Prömel. Şimdi Fury. Sekti top. Pejinovic yine direk. Yine direk. 14 dakikada iki kez direğe takılıyor. Stuttgart. Şimdi savunmada bir anlık hata. Fury. Fury. İçeride büyük boşluk. Fury geç kaldı. Dışarı çıkardı. Vuruş. Kaleci Schwebe. İkinci pozisyon. Çevirdi o topu. Pejinovic ama kimse yok. Ardından faul. Malkanus. Nefis gitti. Malkanus. Tek başına attı. Gerçekten harika bir gol. Kendisi de farkında. Sonunda buldu golü Stuttgart. Elkanus'un yeteneğiyle. Deniz'in pası geçmedi. Kraus. Kraus iyi noktaya. Ragnar Ahe. Solda boşluk var. Ahe ayakta kaldı. 3-2 oluştu. Mikey Moore gidiyor. Mikey Moore çaprazda. Moore vurdu kaleci. Ahe seken top. Orada da Fagnoman. İşte Mikey Moore çaprazdan böyle vurdu Bredlow. Şimdi Elkanus. İçeriye doğru Mittelstedt. Çevirdi yerden kale boş. Vuruş ve gol. 2-0. Prömel atıyor. 2 oluyor. İkinci yarıda ilk şutu Stuttgart'ın. Köln çok etkiliydi ama işte atamazsanız, o kadar harcarsanız bir anda ikiyi de kalenizde görebiliyorsunuz. Baskı var. O baskı topu da getirdi. Şimdi Demirovic kazandı. Vuruş kaleci Schwebe. Pejinovic. Bunu atmalıydı. Maçı bitirmeliydi. O da farkında. Milli takıma seçilmedi. Hiç orta geldi. Kafa kaleci Schwebe. Çok yakın mesafeden çıkarttı. Şabon'un kafa vuruşunu. Evet, Emile Eski'nin oğlu oyunda yaşlanıyoruz. Sağ kanat Demirovic çok güzel geçti. Demirovic! Bitiriyor maçı. Ermedin Demirovic. Sağ kanattan müthiş gitti. Ve gol attı. 3-0. Johansson. Şimdi Heskey. Heskey Moore'a doğru. Moore önünde buldu. Moore çevirdi. Kale boş. Bülter sonunda o topu içeriye attı Köln. 3-1. Oyuna sonradan giren 3 oyuncu. Heskey getirdi, bıraktı. Mikey Moore çevirdi. Bülter. Ya, o da vuramadı o topu ama artık o kadar ağzına geldiler ki kalenin. Top yavaş yavaş içeriye girdi. Kullandı. Kafa savunmadan. Fagnoman! Müthiş bir gol. Kale ağzından boş kaleye kaçırmıştı maçın başında. İnanılmaz bir gol attı Fagnoman. Hull City'nin de bir ilgisi vardı ona.

0: Havada kaldı. İnanılmaz bir gol. Ve son düdük. Stuttgart 4, Köln 1 maçın sonucu değerli izleyenler.
1: Paderborn Freiburg'u konuk ediyor. Maça başlayan taraf kırmızı formasıyla Freiburg oluyor. Uzun top geldi kaleci Backhaus'dan. Biringer topu kaybetti. Biringer kritik noktada. Şimdi Matanovic şut şansı. Kaleye doğru Nol dokundu. Kornel. Matanovic kaleyi yokladı. Nol kornere çeldi. Şerhan son çizgi, ikili baskı. Şerhan yerden çıkardı. Egenstein vurdu. Takım arkadaşından döndü. Bir şut şansı daha. Engelhardt vurdu. Hansen'den döndü. İkinci pozisyon ve top ağlarda gol. Egenstein. Egenstein golü atıyor. Freiburg 1-0 önde. Arka arkaya şutlar. Savunmadan dönen toplar. Tamamlayan Egenstein. Freiburg golü buluyor. Atak onunla başladı. Egenstein'dan Şerhant'a. Şerhant iki oyuncu karşısındaydı. Yerden gönderdi. Burada ilk şut bloklandı Egenstein'dan. Devamında Engelhardt. Bu da bloklanıyor ve Egenstein önünde kalan topu değerlendiriyor. Beste onun pasıyla hareketlenen Troy. Troy içeriye. Matanovic Nol çıkardı. Nol çıkardı Matanovic. Bir vole Egenstein'dan yine. Makengo şimdi.
2: Altındaki grafikle sizlere de ulaştı.
1: Baskı sonuç verdi. Ceza sahası içi gol pozisyonu. Piringer. Piringer yerde kalıyor. Müdahale topa diyor hakem. Max burada. Müdahale topa dedi. Piringer. Penaltı beklentisi ikinci kez sonuçsuz kalıyor. Paderborn'da. Ulrich. Ulrich gidiyor. Ulrich vuruyor. Ulrich top dışarıda. Az farkla dışarıda Ulrich. İşte Ulrich böyle gitti. Ulrich direkt dibinden top dışarı gidiyor. Ceza sahası içi. Tigges. Tigges döndü vurdu dışarıya gönderdi. Tigges. Stefan Tigges. Son düdük geldi. Tek golle kazandı Freiburg.
3: İlk düdük geliyor Robin Brown'dan. Mücadele Bayer Leverkusen başladı. Keyifli seyirler. Malik Tilman. Baktı kaleye sağ kanada doğru pas. Kuansa. Yeniden Tilman orta içeriye bir dokunuş arkaya açıldı top atak devam ediyor bir dokunuş ve gol. İlk dakikadan golü buluyor Bayer Leverkusen. Ezequiel Fernandez. Union Berlin için kabus gibi bir başlangıç. Carles Martinez golü kutluyor. Garcia yaptı ortayı Patrick Schick direkten döndü top. Kafa vuruşu Şek'ten geldi. Top direkten dönüyor. Atak devam edecek. Aleş Garcia. Yerden pas Gutierrez. Baktı içeriye Gutierrez. Yeniden Aleş Garcia. Gutierrez. Bir orta daha geldi içeriye. Kafa ve gol. Bu kez oluyor. Patrick Şek'in topu direkten dönmüştü ama devamında sahnede Medina var. Leverkusen formasıyla ilk defa ilk 11'de sahaya çıktı. Golünü atıyor Facundo Medina. Edmond Tapsoba hücuma destek veriyor. Pas trafiğine katıldı. Şimdi Quensa baktı içeriye. Quensa çevirdi. Patrick Schick. Bayer Leverkusen kaldığı yerden devam ediyor. Patrick Schick dokunuyor. 3 oluyor. 48. dakika. Henüz ilk dakikada Fernandez golü kaydetmişti. 28'de Medina farkı 2'ye çıkartmıştı. İkinci yarının 3. dakikasında da Patrick Schick sahnede.

0: kick. Bıraktı İbrahim Maza. Açtı önünü İbrahim Maza. Maradona. 4-0 oluyor. İbrahim Maza lakabının hakkını vermeye devam ediyor 66. dakika. Leverkusen bugün her geldiğini atıyor adeta. Garcia yaptı ortayı arka bölümde. Şimdi Moreira kaleye de baktı, yerden pas. Vazquez çevirdi, bir dokunuş. Üst dağlarda. 5. gole yaklaştı Bayer Leverkusen. Aleix Garcia sağ kanatta Diaby şimdi. Musa Diaby ceza sahasında. Diaby bıraktı. Aleix Garcia. Renault. Korner. Gözler yavaş yavaş karşılaşmanın hakemine dönecek. Ama öncesinde İbrahim Maza. Top kaybı geliyor. Udokay yerden. Ve son düdük geliyor. Bayer Leverkusen kusursuz bir performansla 3 puana uzanıyor.
1: İlk düdük maça Borussia Dortmund başlıyor Hoffenheim deplasmanında. Ozan Lemper'le, şimdi ona doğru tekrar Lemper'le çekti, bulamadı açıyı, iyi bıraktı Dagim'e, Dagim vurdu, Kobel! Maçtaki en net şans, çok güzel bir pas Lemper'le'den Dagim'e. Dagim vurdu, Kobel son anda çeldi. İyi çıktı topla. Rolf verdi pasını. Şimdi Dagim. Lemper'le sıyrıldı. Lemper'le geriye döndü bir anda. Dagim vurdu. Sekken top arkaya geldi. Çufal. Tek başına. Çufal iyice baktı. Geriye çıkarttı Abdullah'u. Abdullah'u! Harika vuruyor. Abdullah'u Hoffenheim formasıyla ikinci sezonu ilk golü, ama ne gol. Şimdi aradan pas Lemper'le, yanında bomboş Wimmer. Lemper'le kendi vurdu, Kobel'i geçemedi. Wimmer bana atsaydın diyor ama demin de dokunamayınca belki etkiledi bu durum. Orta geldi. Kale sahasına Anton. Şimdi arkaya Bellingham. Ozan dışarıya. Lemper'le koşuyor. Gadu hata yaptı. Lemper'le de kaldı. 4'e 2 var. Lemper'le çekti. Vuracak. Vurdu. Sekti. Gol. Gol 2-0. Tim Lemper'le Gadu'nun hatası. Saniyeler içinde Dortmund dağlarında. Lemper'le maçın oyuncularından birisi golünü de attı. Gadu geç kaldı. Lemper'le bunun baskısı. Kazandı topu. Anton'dan seken top. Ağlara gitti. Ozan. Yerde bir Hoffenheim'da topu kazandı Dortmund. Anton'la, Anton verdi Girassi. Girassi girdi dibine. 2-1. Dortmund farkı bile indiriyor. Girassi 4 maçtır bu statta atıyordu, 5 oldu. Tabi Wimmer niye yerde kaldı onu göremedik. Kadrajda değildi. Fabio Silva girecek birazdan Dortmund'da. 2-1 oldu. Ve Reggiani. Anton asisti yaptı, bir 10 numara gibi. Wimmer'in yerde kaldığı pozisyona bakılıyor olabilir tabii. Gol geçerli. Orta Rotsöndire'ye doğru, kafa! Üst dağlar, Ozan yine. Üçüncü kez pozisyona giriyor Ozan Kabak. Bir türlü olmadı bugün. Girassi nefis döndü. Girassi verdi pasını Fabio Silva'ya. Dortmund geliyor 2-2 için. Fabio Silva, gol 2-2. İşte Bundesliga.

0: 44 dakika hiçbir şey olmadı maçta. 66-2-2 yazıyor skorboardta. Girassi bir gol bir asist. Fabio Silva girer girmez 2-2. Girassi'den nefis bir dönüş. Harika bir asist. Fabio Silva'ya 2 dokunuş yetti gol için. 3'müş pardon. 44'ten sonra maç ismine yaraşır bir hale geldi. 2-0'dan 2-2.
1: Maneri. Fabio Silva. Silva verdi pasını. Maneri çevirdi. Ters vuruş. Dortmund önde. Dortmund önde. Haydari yaktı takımı. Çok üzgün, çok şanssız ama Niko Kovac 2-0'dan 3-2'ye geliyor. Hoffenheim kazanmış gibiydi maçı. 60'a 2-0 üstün girdi ama Bundesliga'dayız. 2-0'dan 3-2. Fabio Silva süper yedeği Niko Kovac'ın. Verdi pasını Nwaneri. Haydari dokundu kendi ağlarına. Dekat uzun gönderdi. Kafa savunmadan. Dortmund geri döndü, başardı. 2-0'dan 3-2. Niko Kovac çok mutlu.

işaret geliyor ve mücadele başlıyor. Herkese keyifli dakikalar diliyorum. Bakayoko. Bakayoko. Oyuncular birer birer yerde kalıyor. Türkrup. Aradan derin pas, gol pozisyonu, şut, gol! Dördüncü dakika. Eren Dikçi. İnanılmaz bir başlangıç. Werder Bremen savunması mesajını çok çok iyi vermişti. Geldi orta Marco Krul. Önce indirdi Marco Krul. Penaltı bekliyor Werder Bremen ile. Şut geldi Van der Voort. Gözler karşılaşmanın hakeminde. Redde Bakü çarpıyor top. Ama kol kapalı değerlendirmesi var. Geliyor Werder Bremen uzaklardan. Şut Van der Voort direkt. İnanılmaz bir an. Oraya giriyor Ester. Kimsenin beklemediği anda şapkadan tavşan çıkıyor ama yıllar sonra biten Kulaş Hanedanlığı'nın ardından kaleye geçen Van der Voort imza bir kurtarışa imza atıyor. İnanılmaz bir kurtarış. Orta, arka tarafa, kafa vuruşu, gol! Niklas Hükrük dönüyor. İnanılmaz bir dönüş hikayesi bugün Werder Bremen'de. Önce Eren, sonra Niklas Hükrük. İnanılmaz bir hikaye doğuyor Bremen şehrinde. 2-0.

0: Sekti arkaya. Üçüncü gol için geliyor Werder Bremen. Şut dışarıya. Az farklı dışarıya. Demam. Aradan iyi pas. Marco Grul. Hücum yönünü sağ kanada çeviriyor. İyi pas. Ceza sahası Emre Began. Vurdu kale Van der Voort. Atak tazeliyor. Ev sahibi takım. Sakarya'da. Orta içeriye Çuki. Sekti top. Marco Grul. Mükemmel. 3-0. Marco Grul. Bitti. Buraya kadar Werder Bremen son dönemin en ihtişamlı galibiyetlerinden birini alıyor. Hem de Leipzig karşısında. Marco Grul son noktayı koyuyor maça. 3-0. Çok net bir galibiyet. Leipzig tarihinin en kötü günlerinden birini yaşarken Werder Bremen şahlanıyor. Redle Baku. Sekti top ceza sahası içi. Zayvalt çevirdi. Maksimovic ıskalıyor. Şut geldi. Samba konatı dışarıya. Maksimovic arkaya iyi orta kafa gol! Redle Baku! 250. Bundesliga maçında takımının gururunu kurtarıyor Redle Baku. Ve Werder Bremen sezonun ilk iç saha maçında geçen sezonun Şampiyonlar Ligi'nin biletini alan Leipzig'i 3-1 mağlup ediyor. 4 gollü maçta 3-1'lik skorla kazanan Werder Bremen.
1: İşte görsel bir şölen Veltins Arena'da. Muhteşem gerçekten. İlk düdük geliyor Robert Schröder'den. Schalke Bayern Münih maçı başlıyor iyi seyirler. Şimdi yüksek top ceza sahasına doğru Pavlović kontrol etti. Pası da aktardı. Gol pozisyonu ama Loris Karius. Nathaniel Brown'a izin vermedi. İlk ciddi fırsat. İyi kurtarış Loris Karius'tan. Nathaniel Brown burada sonradan girdi. Ceza sahasına bomboş kaldı. Pavlović'in kontrolü. Doğru zamanda pası. Vuruş da iyi ama Loris Karius daha iyi. Diaz. Pavlović. Şimdi kal yerden. Brown döndürmedi savunma. Top boşta. Saibari dışarı attı. Bir anda önünde kaldı top. Burada Becker'den hamle durdurdu topu. Şut şansı doğdu. Saibari için out. İşaret geldi. Adil Aşiş topun arkasında. Adil Aşiş. Adil Aşiş ama Manuel Neuer. İyi vurdu. Barajın üstünden aşırdı topu Aşiş ama köşeden çıkardı Manuel Neuer. Saibari aşamadı Tanaka'yı. Yine olay mahallinde Tanaka karşıladı rakiplerini. Hızlı hücum şansı doğmadı Schalke için. Pas kötü yakalanıyor defans. Şimdi gol pozisyonu. Luis Diaz girdi topun altına ama Hasan Kuruçay. Hasan Kuruçay. Doğru zamanda doğru noktada. Pavlović. Pavlović'ten çalım. Şimdi pas Kimi. Kimi'den Olise'ye. Michael Olise. Olise. Loris Karius. Eken top. Gol şansı. Musiala yerde. Bir karambol orada. Kaos var ceza sahası içinde. Uzaklaşmadı top. Tekrar Michael Olise. Olise. Çalım denedi ama ayağına dolandı top. Son 4 dakika. Şimdi orta Bischoff'tan. Katic karşıladı. Silla giremedi araya. Upamecano'dan pas. Upamecano önde kaldı. Hemen hücuma kalkmak istiyor Schalke'liler. Upamecano. Ondan ona gitti top. Şimdi Harry Kane ama Loris Karius. İki muhteşem hareket. Harry Kane süper vurdu ceza sahası dışından. Böyle atıyor şutu Loris Karius. Uzaklaşmadı top. Bir şans daha olabilir Bayern için. Orta geldi içeri. Kontrol edemedi Jamal Musiala. Saatini kontrol ediyor Robert Schröder. Mertcan Ayhan oynadı ileri. Şimdi Vozar getiremedi devamını. Vozar orada baskı. Yanıt'ın ta. Faul. Puanı kutlamaya başlıyor Schalke'liler. Maç bitti. Schalke 0. Bayern 0. Maçın sonucu. 3 sezon sonra döndüler Bundesliga'ya ve Bayern Münih'in 67 maçlık liderliğini bu seriyi bitirdi Schalke 04.
2: Fernandes, Remberg, Remberg aradan top kaybı geliyor karşı

0: şansı şimdi yine Geraldo Becker çıktı savunma arasından. Becker gole gidiyor. Becker gol! Becker gol! 19. dakika 5.sinde oluyor. Maç başından bu yana ısrarla kaleyi deneyen Becker nihayet 2026-27 Bundesliga sezonunda Mainz'in ilk golünü atıyor. Fabio Vieira hamlesini bekliyor Hamburg'dan şüphesiz. Şimdi Becker getirdi topu yine. Geraldo Becker süratle girdi içeri, çevirdi arkaya, şut, gol! Geraldo Becker show! Evene! Farkı 2'ye çıkartıyor. Geraldo Becker parıl parıl parlıyor. Mainz 2, Hamburg 0. Geraldo Becker maçın önüne geçti. Ne adam ama. Becker. Becker çevirdi. Tiet. Şut geldi. Gol! 3-0. Belki de maça son noktayı koyan Tiet'in golü. 3-0. İkinci yarıya başlarken reaksiyon Hamburg'dan beklenmişti ama Mainz ipleri elinden bırakmıyor. Bu değişiklikleri gördü ve tempoyu artırdı Mainz. Yine bir geçiş hücumu. Yine Becker.
1: Hala sürenin dolmasını bekliyor. Hakem tutması oyunu atlayacak gibi.
0: Bir kişi eksik Mainz. Yüklenmeye devam ediyor. Lid, Tiet, baktı kaleye, şut, gol! 10 kişi Mainz golü bulmayı başarıyor yine. Kendisinin ikinci, takımın dördüncü golü. İkinci yarıya iki gol birden sığdırıyor Philipp Tiet. İnanamıyor kimse. Hamburg dağıldı. Hiç gol yemeden 4 gol birden sezona muhteşem başlıyor Mainz. Mbene. Sağ. Şimdi savunma arkasına Königsdörfer girdi içeriye. Bastı frene, çekti soluna. Königsdörfer gol! Gol, gol, gol! Hikayeye bakın. Hamburg'un istenmeyen ismi. Serbest bırakılan ismi yeni takımıyla. İlk deplasman maçında. Burayı ilk ziyaretinde gol atıyor. O kadar bekledi ki bu golü. Oyuna girdiğinden bu yana her pozisyonu, her fırsatı kovaladı. Son sözü o söylüyor. Königsdörfer yeni yuvasında eski takımına karşı gol atmayı başarıyor. 5-0. Ve buraya kadar 5 gollü maç. Tam bir görsel şölen. Geraldo Becker Tiet parladı ama bu adamın intikam yemini görülmeye değer. Takım arkadaşlarını o teselli ediyor. Ona bakmıyor kimse.
2: Hazır mısınız?
0: Harika bir gol!
2: Hasret bitiyor. Zira Türkiye Kupası heyecanı A-Spor'da başlıyor. 15 Eylül Salı saat 17. 1923 Afyonkarahisar Ürgüp Spor. Saat 20. Altay Söke 1970 Spor Kulübü. 16 Eylül Çarşamba saat 14.30. Sinop Spor Arıt Kayadeniz Spor.
0: Toplanarda gol!
2: Saat 17. Buca Spor 1928 Gazi Emir Gok Spor Yatırımları. Saat 20. Yeni Mersin İdman Yurdu Bucak Belediye Oğuzhan Spor. 17 Eylül Perşembe saat 14.30. Amasya Spor Çankırı Gücü. Saat 19. Ordu Spor 1967 Tuğrul Belediye Spor.
0: Vuruş topağlarda gol.
2: Ziraat Türkiye Kupası. Bir kupadan daha fazlası.
3: Genel izleyici için uygundur.

A Spor ekranlarından herkese merhabalar. Avrupa gecesiyle karşınızdayız. Galatasaray Sporting deplasmanında 90+3. Dakikasına girdiğimiz mücadelede 3-1 mağlup. Hatta Sporting'in bir kontrayla yine fırsat

0: yakalamaya çalıştığını görüyoruz. Savunmamız kapandı ve tehlike şimdi uzaklaştırıldı. Zeki Uzundurukan, Onur Özkan ve Mahmut Alpaslan konuklarımız, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Yayınlar.
3: İyi geceler.
0: İyi bir maç başlangıcıydı, evet, Galatasaray için ama sonrasında işler yolunda gitmedi. Özellikle ikinci yarı itibariyle Sporting oyunu ağırlığını koydu ve çok tartışmalı bir penaltı kararının ardından da ne yazık ki geriye düştük. Zalazar'ın serbest vuruştan attığı gol de mücadelenin şu an için sonucunu belirleyecek gibi duruyor. Maçın son bölümünde ne oluyor, ne bitiyor size anlatayım. Karşılaşmanın ardından konuklarımızla sohbete başlayacağız. Artı 4 işaret edilmişti ve artık son 30 saniye diyebiliriz mücadele içinde. Belki son bir fırsatımız olabilir. Galatasaray'ın Sporting yarı alanında kalabalık olduğunu görüyoruz ama maçta zaten noktalanmak üzere. Çok büyük bir heves ve çok büyük girilen pozisyonlarda olmadı. Ne yazık ki mücadelede 3-1 geriye düştükten sonra Galatasaray adına son bölümde Jakobs ceza alanını zorlamak istedi. Top dışarı çıktı ve korner. Bir köşe vuruşu kullanacağız. Hakem kornerin kullanılmasına müsaade edecek gibi duruyor. Artık burada averaj hesabı devrede. Bir de sarı kart çıktı bu arada. Son bölümde Jakobs'a çıkan bir kart olduğunu belirtelim. Her gol, her averaj lig ilerledikçe belirleyicilik kazanıyor. Onu söyleyelim. Ama kazananı değiştirmeyecek. Burada artık bir gol bulsak da kazananı değiştirmeyecek bir
3: bitti
0: durum.
3: Bitti zaten.
0: Hakem hala oynatıyor oyunu. Ve şimdi son düdük geldi. Avrupa gecesinde birlikteyiz. Galatasaray Sporting deplasmanında sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Sevgili seyirciler ve Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı temsilcimiz. 5. dakikada Torreira'nın da içinde olduğu pozisyonda Gonçalo Inácio'nun kendi kalesine attığı golle Sporting karşısında deplasmanda öne geçtik. 27'de Katamo durumu 1-1'e getirdi. İlk yarı 1-1'lik neticeyle tamamlandı. 57'de Luis Suarez'in kaydettiği penaltı golüyle skor 2-1 oldu. 63. dakikada ise Zalazar'ın serbest vuruş golü mücadelenin de neticesini belirledi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Sporting deplasmanında 3-1 kaybetti sevgili seyirciler. Ne yazık ki istediğimiz neticeyi bu mücadelede alamadık. Konuklarımızla da değerlendirmelerde bulunacağız. Avrupa gecesinde Mahmut Alpaslan, Zeki Uzundurukan ve Onur Özkan'la birlikteyiz. Sporting Galatasaray mücadelesi sonrası ilk değerlendirmeleri alacağım. Hemen ardından tabii ki konuklarıma yönelteceğim sorular olacak. Mahmut Hoca'yla kısa bir başlangıç yapalım isterim. Hocam iyi başladık, kötü bitirdik.
3: Bu takım ancak bu kadar.
0: Öyle mi diyorsunuz?
3: Yani öyle, bu kadar çok eksiğin oturmuş devamlı oynayan bir oyuncuların eksilmesi kolay değil. Yani bunu da göstermek, bu mücadeleyi başarırsaydılar 60'tan sonra zaten tamamıyla o çöküşü yaşıyorsunuz. Genelde biliyorsun Avrupa kupalarında bunlar hemen hemen bizim takımlarımızın yaşadı. Yalnız şöyle bir bak, bütünce mükemmel bir organizasyon, Sané'nin kaçırdığı gol. Onun haricinde bir organizasyon yok. Klasik Osimhen oynadığı gibi uzun toplar at, rakibin arkasına at, oradan kaçır, Barış'ı o şekilde kullanmak istedik.
0: Yani orada rakibe de akan oyunda pozisyon vermedik.
3: Ya pozisyon vermedin ama adamlar senden daha fazla hakimdir. Kolektif oyunda hakimler oynar. Evet. Sen de bireysel yeteneklerdir. Mesela bir Torreira, bugün olmasaydı Torreira hele bilhassa ilk devrede neler yapardım bilemiyorum yani. Her yedikte var. Ya bir de eksik oynuyorsun orta sahada da. Onu da düşünmek lazım. Gene de Galatasaray'ın gösterdiği direnç, bu kadar eksikte stoperler eksilmiş. Devamlı oynadığım bir stoper hattım var. Bek değişiyor. Santrofor'un yok. Orta sahada eksik var. Yani tam bir genel olarak bakıp da kadronun tamamlandıktan sonra Galatasaray'ın oyununu görmek lazım. update.

0: Bundan sonraki Barcelona maçı, ama ondan sonra normal bir şeye olaya girecek diye düşünüyorum. Tabii bir defa ararsam bir sürü defolar var, ama ben gene de Galatasaray'ın bu oyununun 60'a kadar, 65'e kadar takdir edilmesini düşünüyorum.
1: Zeki Uzundurkan, herhalde maç başlangıcımız iyiydi. Evet, maç başlangıcı evet. Bizi epey heveslendirdi ama sonunu istediğimiz gibi getiremedik. Ana nedenler sizce nedir?
2: Ya birinci sıraya ben hakemi yazıyorum. Norveçli hakemi Espen Eskas'ı. Hep şunu söylüyoruz ya, Türk hakemlerinin kötü performanslarını anlatırken bu anlatımı güçlendirmek için işte Şampiyonlar Ligi hakemleri böyle mi? İşte Premier Lig'de böyle bir yanlış hakem düdüğü görebiliyor muyuz? Aslında her tarafta hakemler aynı. Onu söyleyeyim. Yani hakemler, bu hakem için ne diyebiliriz? Yeteneksiz mi diyebiliriz? Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetiyor. Ama eyyam yapıyorlar kardeşim. Yani dürüst olmuyorlar. Bu akşam da Galatasaray'ı hakem kurbanı oldu diyebilirim. Şöyle 12 kişiyle mücadele etti Sporting Lisbon. 90 dakikayı 12 kişiyle mücadele etti. Aslında 22. dakikada 10 kişi kalmaları gerekiyordu. Batrakov'un karnına tekme atılıyor. Hakem sarı kartla geçiştiriyor. VAR devreye girmiyor. Yani dünyanın her tarafında hakemler maalesef böyle. Dediğim gibi koruyorlar, kayırıyorlar. Galatasaray hakem yaktı ve sonrasında bir penaltı pozisyonu. Bakıyorsun Suarez'e, Jakobs'un bir müdahalesi yok. Bir ikili mücadele. Uğurcan Çakır'ın müdahalesi yok. Abi pozisyon nasıl penaltı oluyor arkadaş? Yani bakıyorum, ölçüyorum, biçiyorum. Yok, iki kritik müdahale. Hani benim bir lafım vardır, bir martı uçak düşürür diye. Bir hakem bir takımı yakar, öbür takımı da işte 3 puana taşır. Ya yani böyle bir maç oldu. Tabii ki Galatasaray'ın özellikle ilk 15 dakika bizim ceza sahamıza giremeyen bir Sporting vardı. Sağdan sildik Sporting'i biz ilk 15 dakika. Ya yani top göstermedik. Böyle bir maç başlangıcı. Aynen geçen yıl Eintracht Frankfurt maçının başlangıcı gibi oldu. İlk yarıda öyle bir 30 dakika oynamıştık. Sonra felaket olmuştu. Burada da hakem yüzünden bir felaket yaşadık. Nazar boncuğu olsun. Galatasaray bu buhranlı dönemi atlatır. Ama transfer döneminde dersine hiç çalışmayan bir Galatasaray var. Geçen yılki Galatasaray 11'i bu seneki Galatasaray 11'ini yener. Bir tek Batrakov'u koymuşsun. Geçen yılki daha dinç, enerjikti bu oyuncular. Bu senekiler daha böyle oyuncu transferleri yapılıyor. Ama bakıyorsun Okan Hoca dünya yıldızı'ya alınan Leao'yu bile ilk 11'de oynatmıyor. Maçtan önceki yayında şunu söyledim. Tipik Türk mantığı dedim. Okan Hoca kesin şunu yapacak dedim. Geriye düşmeyi bekleyecek. Allah korusun dedim. Geriye düştükten sonra hamle yapıyor bizim teknik adamlar. Onu yaptı. Yani Okan Hoca ki 4 yıl üst üste bu ligin şampiyon hocası.
1: Mustafa Çulcu telefon attığımızın diğer ucunda. Hocam hoş geldiniz.
3: Merhabalar, herkese iyi akşamlar, iyi yayınlar, saygılar efendim.
1: Teşekkür ediyoruz. Hocam Galatasaray istemediğimiz bir neticeyle sahadan ayrıldı. 3-1'lik bir mağlubiyet söz konusu. Altimiranay'ın hareketi sonrasında Batrakov'a bir kırmızı kart beklentimiz vardı. O pozisyonu ama biraz daha sonra konuşuruz. Sanki orada ondan ziyade penaltı pozisyonu biraz daha şu an önde ve gündemde. Maçın içinde hakemin faul standartları ile ilgili söyleyecek çok fazla bir şey yok. Oyun oynatması her zaman bütün futbol severler için güzel. Ama penaltı pozisyonu da sahadaki sergilediği görüntü ve pozisyonları oynatma niyetinin çok dışındaydı sanki. Nasıl yorumluyorsunuz bu kararı ve hakem yönetimini?
3: Öncelikle Galatasaray oyuna çok iyi başladı. Çok kontrollü ve sakindi. Çok iyi giden bir maç. Bir anda maçın üstüne çıkan hakem kararlarıyla berbat oldu. Kötü bir mağlubiyet oldu. Kötü bir başlangıç oldu. O yüzden üzüldük mü? Çok üzüldük. Çünkü başlangıç çok güzeldi. Çok keyif veriyordu. Oyuncular da oynarken çok keyifliydi. İzleyenler de keyif veriyordu. Fakat bir anda farklı bir boyuta gitti maç. Şimdi Norveçli Espen Eskas elit kategori bir hakem. Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde, Dünya Kupası'nda maçlarıyla çok deneyim sahibi. Fakat bu akşam UEFA ve FIFA da ondan çok umutlu. Beklentileri çok yüksek. Lakin bu akşam bu performans bu kariyerini inkar edecek derecede berbattı. Şimdi daha ikinci dakikada Barış'a kontrolsüz bir hareketi var.

0: vardı. Bu gaddallık, sakatlık yapacak gaddallık içeren, acımasızlık içeren bir faul. Çünkü top yukarıda, ayak karın bölgesinde. Arada neredeyse 1,5 metre bir mesafe var. Dolayısıyla yükseklik olarak yukarıda top, sen aşağıdan eylem yapıyorsun. Kırmızı çıkmalıydı. Penaltıya gelince maçın bittiği yer orası hakemlik adına da. Uğurcan yattı. Herhangi bir temas yok. Uzandı topa. Ellerde temas yok. Temiz. Geldi Jakobs. Ayağını normal soktu. Onun da oynama özgürlüğü var. Rakibe foul yapmadan ikili bir mücadele, yüklendi. O yükleniş doğaldır. Futbolun doğası içinde olan bir yükleniş. Ayağını soktu. Tertemiz topu aldı. Penaltıyı verdi hakem. Alman Christian Dinkert çok kötü bir VAR. Bakın Almanya'da bir tane daha var. Bastian Dankert tırnağı olamaz. Bu Dinkert, Bastian Dankert'in tırnağı olamaz. Bunları insanlar zaman zaman karıştırıyor bu iki ismi. Tabii ki Avrupa arasında Dinkert o da maç alıyor. Fakat kalite açısından tırnağı olamaz Bastian Dankert'in. Çok kötü bir tek korkum buydu maç öncesi. Dinkert'in performansı. Ama burada da Roberto Rossetti biliyorsunuz verdiği mesajlarda ne dedi? Clear line. Bu motto ile yola çıktı. Ama bu akşam gördüm ki clear line tamam böyle olsun. Bad line'e geldi. Yani baktığım çok kirli bir VAR performansı. Bu akşam Avrupa arasında bir Türk takımı. Daha önce bunu Fenerbahçe yaşamıştı. Bu akşam da Galatasaray yaşadı. İvan Bebek faciasıyla karşı karşıya kalındı bu akşam.
1: Yani standart o kadar düşüktü ki diyorsunuz. Belki evet, de Avrupa Kupaları tarihinde böyle hakem faciası denilince akla gelen ilk isimlerden birinin adını telaffuz ettiniz. Öyle mi anlamalıyım?
0: Evet, doğru katılıyorum. Çünkü 22'de rakip bir kişi eksik kalacak. Oyunun akışı bambaşka bir yerlere gider. Bunu değerlendiremiyorsan, burada VAR'a yaslanıyorsan, VAR zaten argüman arıyor. Ben bunu nereden temize çıkarırım, hakemin kararını desteklerim mantığıyla hareket ettiği için sahada verilen kararı. Evet, biz ne diyoruz? Tamam, Roberto Rossetti'ye de destek veriyoruz. Maçın öznesi VAR olmamalı. Maçın öznesi sahadaki hakem olmalı. Hakem yönetiminde özne hakem olmalı. Eyvallah da burada bariz ve açık bir hata var. Siyahla beyaz kadar fark eden bir hata var. Gaddarlık içeren bir eylem var. Bu eylemde niye girmiyorsun? Ayak orada az kal. Adam yerden kalkamadı. Kalkamadı. Sakatlık etkisini düşündü diyelim içerideki VAR odası. Sakatlığın yüksekliğini düşündü. İşte oraya güç transferini düşündü. Ağırlığını düşündü. Bütün hepsini kendi kendime soruyorum. Neden girmedi diye. Neden girmeyişini bulamıyorum. Buna girmeliydi. Bu kırmızı karta girmeliydi. Penaltıda hakemin vermiş olduğu yorum nedir? Uğurcan için bir şey demiyor. Jakobs'a söylüyor herhalde. Jakobs'u gösteriyor anladığım kadarıyla. Ama Jakobs da çok temiz aldı topu orada. Nasıl olacak bu iş? Bu seviye bir hakem bunları yaparsa nasıl diğer takımların hak adaleti ortaya maçlarda çıkacak? Şimdi 43'te Sanchez rakibi Suarez'e önce el yüze teması var. İllegal kullanımdan Sanchez sarı görmesi gerekirken sonra Suarez suratına gelen o darbeden sonra elin yüze gelmesi, dengesini kaybediyor. Düşerken sağ ayağıyla Sanchez'in sağ topuğuna basıyor. Dengesi dengesini kaybeden bir oyuncu. Bu istem dışı bir dokunuş ona sarı gösteriyor. Suarez'e sarı gösteriyor. Yani dördüncü hakemle hakemin ikisinin arasında oluyor bu hadise. Ne kadar kötü bir performans sergilediğini örnekleriyle anlatmak istediğim için bu örneği de veriyorum. Tutarsız bir yönetim. Az faul çalıyor. İşte Şampiyonlar Ligi'nde Dünya Kupası'nda 16.5 faul ortalaması var. Şampiyonlar Ligi'nde daha düşük bir faul ortalaması. Tamam. Faul ortalaması düşük olsun, top oyunda kalsın, tempo yapsın. Bunlar hepimiz saygılıyız, seviyoruz. İzleme keyfimiz yükselsin de olan faulleri de doğru değerlendirsin. Olan kartları da doğru değerlendirsin. Sonra ne yaptı? Dağılan maçı kartlarla toplamaya çalıştı. Fauller de dengesiz oldu. Kartlarla dengesiz oldu. Kötü bir performanstı.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Mustafa Çulcu ile beraberdik. Sporting Galatasaray mücadelesi sonrasında hocayla da sıcağı sıcağına değerlendirmelerde bulunduk. Yeniden oyuna döneceğiz. Hakemlerle ilgili zaten hep konuşuyoruz. Bugün evet çok memnun olmadığımız bir takım kararlar var. Yorumcularımızın da söyleyeceklerini merak ediyorum ama oyun neden iyi?

0: yarı ile ikinci devre arasında bu kadar değişti. Bu da önümüzdeki karşılaşmalar için muhakkak değerlendirmemiz gereken bir husus. Hocam hakikaten böyle siyahla beyaz gibi. Yani çok akan oyunda da pozisyon vermedik rakibe. Ama ikinci devrede biz hiçbir şey öğretemedik. Hele ilk yarıyı oranla düşününce. Bu farkı neye bağlıyorsunuz? İlk devredeki baskımız, zaman zaman uyguladığımız şiddetli pres yordu mu acaba takımı?
1: Baskıdan ziyade hep uzun toplarla oynadı. Dikkat evet, ederse hep uzun toplarla.
0: Onu da kovalamak çok zor.
1: Onu, oraya seni de zaten hep rakibi de kovalıyorsun. Rakip daha çok topla çıkmaya çalışıyor. Ama sen uzun toplarla bir de eksiksin abi. Şimdi orta sahada eksiksin. Bütün yük Torreira'ya bindi. Biraz da Saray'a bindi. Batrakov zaten yok oyunda. Yani yok. Hiç yok oyunda. Sadece alıp topu vermekte olmuyor. Buralarda darbeli kayboldu. Oyunda kayboluyor. Türkiye Ligi'nde de aynı şekilde. Çocuğun bu kabahati değil. İyi top atıyormuş. Onlar başka bir şey. Burada darbeli oynanacak. Burada çabuk oynanacak. Burada ikili mücadeleye gireceksin. Birebirlere gireceksin. Vücut vücuda yok öyle. Böyle olmadı. Olduğu zaman sen bunu Türkiye Ligi'nde de yapamazsın. Olmaz.
0: Yunus Akgün'ün açıklaması var. Aslında çok istediğimiz gibi başladık. Golü bulduk. Topa sahibiz. İyi oynuyoruz. Hocamız analizde geçiş oyununu anlattı. Geçiş oyununda basit bir gol yedik. Genel olarak çok iyi oynadık. İlk yarı çok iyiydik diyor Yunus Akgün. Sporting'in de geçişlerde aslında ne kadar etkili bir takım olduğunu da biliyorduk. Oyun ortadayken bir hakem kararı. Tam izlemedim. Değil diyorlar. Penaltı için söylüyor. Biraz önüne geçti. Geçen sene de istediğimiz gibi başlayamamıştık ama iyi reaksiyon vermiştik. Bunu yapabilecek güçteyiz. Takım arkadaşlarıma inanıyorum. Taraftarlarımızı üzdük ama önümüzde çok maç var. İyi çalışıp en iyi şekilde Galatasaray'ı temsil etmek istiyoruz diyor Yunus Akgün. Onun da ilk açıklamalarını maç sonunda sıcağı sıcağına sizinle paylaştık. Okan Hoca'nın da yayıncı kuruluşa söyleyeceklerini muhakkak burada analiz edeceğiz. Ama basın toplantısını da canlı olarak ekranlara getireceğiz. Mücadelenin özet görüntüleri de az sonra Aspor ekranlarında olacak. Lucas Torreira'nın açıklamaları da görüntüde. Hakem kararlarını düşünmememiz gerekir. Kendi kontrolümüzde olan ilk yarı yaşadık. İkinci yarıdaki hatalarımızla elimiz boş döndük. Maç elimizdeydi, kontrolümüzdeydi. Hakem hatalarına değil, düzeltmemiz gerekenlere odaklanacağız diyor Lucas Torreira. Yunus'tan farklı tipte bir açıklama.
1: Direkt bir şey söyleyeyim mi?
0: Torreira'dan farklı tipte bir açıklama.
1: Profesyonelce bir açıklama.
0: Evet.
1: Hakemler tamam. Hakemin en fazla tartışılacağı karar Batrakov'a yapılan hareket. En fazla. Oradan çıkarsın yola. Ama şöyle bir geneline bakarsan onlara da faulleri es geçti. Hatta bize göre faul dediklerimiz. Buralarda çok oynatıyorlar biliyorsun. Biz takım oyununa çok adapte olmamız lazım. O klasik oyundan çıkmamız lazım. Biz alışmışız Osimhen'le oynamaya. Uzun top at. Git. Önde öyle şekilde çoğalırsan çoğalıyorsun ama buralarda da kaptırdığın topları bize çabuk geri dönmek lazım. Çok çabuk da adamlar 3 pasta senin sahana giriyorlar. Çabuk giriyorlar. Biz onlara iyi gibi gözüküyoruz ama sadece bireysel hareketlerle iyi gibi gözüküyoruz. Fakat geneline baktığınız zaman bir de tekrardan söyleyelim. Bu kadar eksik bir Galatasaray ki eksik. Başka takım olmuş olsa eksik demez. 3 tane 4 tane mi Galatasaray'da eksik.
2: Hocam stopu. Bir konuda sizin tersiniz bir şey söylemek istiyorum. Şu Galatasaray'ın hani Osimhen'siz uzun top oyunuyla evet. Alakalı. Bence 3 bire kadar böyle bir oyun yoktu.
1: Efendim?
2: 3 bire kadar kesinlikle böyle bir oyun yoktu.
1: İlk devre bütün o toplar oynandı. Barış'a atılan toplar nereden oldu?
2: 3 bire kadar yüzde
1: başka bir şey mi oynadılar?
2: 3 bire kadar Galatasaray %65 topla oynadı.
1: Bak topla oynamak
2: Sporting
1: farklı bir şey.
2: Daha fazla sevgili pas kardeşim, yaptı ve pas organizasyonu
1: son şunu anlatayım sana. Topla oynamak başka bir şey. Uzun topla. Topla oynadığın yer kendi alanda pardon. Kendi alanda sana onu zaten oynattılar
2: kendi
1: onlar.
2: Kendi alanda pası üçüncü bölgede de pas yaptı.
1: Bak sana kendi
2: iyi.
1: Alanda oynattılar. Ondan sonra da uzun toplarla falan. Nerede sen de başarılı oldun? Sané'ye geldi driptingle gitmeye baktı. Yunus'a geldi sol tarafta driptingle gitmeye baktı. Orada biz başarılı gibi gözüktük ama genelde bütün hep uzun toplar. Torreira'lar, Saralar hep uzun toplarla hocam. Barış'ı kaçırmaya çalıştı. Ve dikkat et karambol toplarla geldik hep.
0: Hocam bu arada Torreira, Sara, Batrakov oraya Yunus'u da eklersek bu takım zaten top oynar yani.
1: Çok iyi pas oynar ama bizim bak bizim eksiğimiz de biliyor musun? Kolektif oyunda ben her zaman işte bizde en büyük sıkıntı takımlarımızın kolektif oyununu süreklilikle. Büyük pörşük oynuyor. Devamlılığımız yok. Şöyle bir 60 dakika 70 dakika kolektif oyun oynamış oynuyorsan aminle. En büyük eksik. Bir de buna tabii senin devamlı oynayan oyuncuların eksilmesi. Burada ister istemez de bazı pozisyonlarda düşebiliyorsun. Ben ne dedim başta? Galatasaray'ın bu kadar direnç göstermesi

0: Bundan ziyade oyuna devamlı oyunun içinde olması tebrik etmek lazım. Yani bu kadar eksik kolay mı? Eren'le oynamıyorsunuz. Uzun zamandan beri oynamıyorsunuz.
1: Hocam iki oyuncu eksikti ya. Lemina ile Osimhen ya.
0: Lemina var.
1: Osimhen var. Osimhen hiç sayma zaten.
0: Şimdi,
1: hiç yok.
0: Bir dakika şimdi. Bardakçı istediğin kadar kız.
1: Sanchez... Abi onu hoca oynatma da sağlam adam ya. Pardon. Eksik değil
0: şimdi
1: ki.
0: Şunu anlatmak istedim. Sanchez'le ne kadar beraber oynadıklarını hepimiz biliyoruz.
1: Biliyoruz hocam zaten yani biz şimdi maçtan önceki
0: burada,
1: yayında bunları
0: burada
1: anlattık.
0: Yakup zaten oynayan bir işi bunu. Oynamıyor değil. Üçlü şeylerde çok oynadı. Kendi milli takımında. Ama sizin bakın orta...
1: Hocanın eksikliğini anlatıyorsun. Yani eksik değil de Abdülkerim sakat değildi yani onu
0: ben
1: söylüyorum.
0: Şimdi onu bilemem. Sakat değildir. Onlar sakat dediler. Oynatmıyor. Hayır, onu bilemeyiz. O, onların ne şekilde girerlerle girmem. Ama ben tekrar söylüyorum. Devamlı oynayan bir takımın birdenbire Şampiyonlar Ligi'nde eksik kalması, oynamaması size istersen bir pozisyonda olsa aminle. Bak sol bekini değiştirdin. Eren çıktı. Eren uzun zamandan beri forma giymiyor ve böyle bir dirençli bir 90 dakika oynayacaksınız. Yani Türkiye Ligi'nde oynamıyorsunuz.
2: Hocam bir rakam
0: Şampiyonlar Ligi'nde
2: size.
0: Ve artı mesela Şalay ne kadar orada o pozisyonları gittiği zaman sana de fazla gelmedi mi? Hep Sanchez'le Torreira'ya çok işler düştü. Çok büyük yük kazanıyor. Ya Şampiyonlar Ligi böyle bir yer. Ondan sonra da 60'tan sonra da 65'ten sonra da mecbur kalıyorsunuz bir yerde temponuzdan da gitmeye. Önde de top tutamıyorsunuz. Önemli olan top tutma. Bak Yunus da sana bir ara top tutmaya başladı. Hep aktif gibi gözüktü. Ama Barış atıyorsun tutamıyor. Bir santrofor desen fazla top tutamazsın.
2: Bir istatistik ekleyebilir miyim hocam? İlk yarıda Galatasaray'ın yaptığı uzun pas sayısı 28, Sporting'in 25. Yani Galatasaray uzun pas yapmadı hocam ilk yarıda. Galatasaray çok güzel bir pas oyunu oynadı ilk yarıda. Tam tersi benim endişem oydu. Osimhen'li oyun gibi oynayacak dedim Galatasaray. Tam tersi Galatasaray gerçekten belki de ilk 40 dakikada 45 dakikada Şampiyonlar Ligi deplasmanlarına baktığımız zaman en iyi pas oyunu oynadı bence.
0: Yani pas ben tekrar söylüyorum bak pas oyunu oynamadı demiyorum.
2: Tabii 28 pas, uzun pas yapmış. Sporting 25 tane yapmış.
0: Pasın oynandığı yer çok önemli. Bir de uzun pasın oynandı yani. Onları bir ölçmek lazım. Sadece biz mesela diyoruz ki top bizde kaldı. Topu çok iyi oynadık ama
2: yok,
0: topun aktif anladım ben. Aktif alanlarda nerede? Bunları genel yaymak lazım. Şimdi ben o pas yüzdesini nerede dönmüşüm? Bak tekrar söyleyeyim sana. Sane ve Sane ve Yunus'a geldiği zaman top kaldı mı kaldı. Ama Göbek'te oynadığımız hep uzun paslar. Ya rakipteydi veyahut da Barış'ın o hep diagonal toplarını, onun koşu yollarını oynamaya çalışıyor.
2: Daha önce çok yapıyordu Galatasaray
0: Barış
2: bunu.
0: Barış da zaten top tutmadı biliyorsunuz hepimizin bildiği. Teknik evet. Kapasitesinde bir sıkıntı oldu. Evet. Yani şöyle uzun lafın kısası. Galatasaray hani bazı maçları çıkarsın ezilirsiniz değil mi? Öyle bir şey olmadı. Ama 65'ten sonra oyun tamamıyla orta sahada çok yoruldu. Bir tek işte dedim ya en fazla efor sarf eden Torreira burada. Onun arkasında Sara geldi. Çünkü çok fazla efor sarf ediyor. Çok rakibi kovalamaya kalktığınız zaman ister istemez eforlar sarf ediyoruz. Bu maç geçecek. Önümüzdeki Barcelona ama maçı diyeceksin. O hakem, ne olur bilemem
1: ya,
0: ama.
1: Hakem çok önemli ya. Ne kadar iyi oynarsan oynan. İki tane kritik
0: abi
1: önemli.
0: Ben şey
1: 22.
0: Diyorum,
1: dakikada 10 kişi kalsaydı iyi
0: oynayan. Ona
1: orada
0: bak,
1: bitmişti
0: orada,
1: zaten Sporting.
0: Orada her şeyi konuşabiliriz. Orada öbür türlü tartışırsın. Penaltıdır, değildir, verirdir, vermezdir. Onların hepsini kalçadan vurmuştur, alttan vurmuştur. Bunlar hepsi tartışılıyor.
1: Kare kare baktık ya.
0: Bak,
1: hiç
0: şimdi
1: yok
0: hepsi
1: öyle bir
0: tartışılıyor.
1: Şey yok.
0: Çünkü bir değme var. Yok değil yani.
3: Önemli
0: var.
3: Olan 11-11 ne yaptık?
0: İşte yani, o zaten yani, ona bakacaksın. Yani, biz yani, hemen şeyi oyunu bak. Oyunu bir tek şeyden okuyabiliriz. O Batakova yapıldığı yerden tamam amin ama şöyle genelde bakmak lazım. Hep hakemle de olmuyor bu işte.
2: Şimdi Kerem.
0: Biraz da biz ne yapıyoruz ona bakacağız.
2: Her yeni ligden mutlaka bir eleştiri çıkar. Yani her yeni giden çıkar çünkü hatalar yeni ligi getiriyor bir şekilde. Dolayısıyla çok şey anlatabiliriz burada, konuşabiliriz. Şu istatistiği vereyim, benim adıma önemli. Skor 3-1'e geldiğinde Sporting'in duran top dışında gol beklentisi 0.16 idi. O yüzden ben yazık oldu dedim yayının başında. Bu hamaset değil bu arada. Cidden yazık oldu. Yani Galatasaray çok iyi planladığı bir maç. Okan Hoca'nın bence mükemmel planladığı bir maç. Niye mükemmel planladı? Sporting'in en iyi yaptığı şey ne? Çok kompakt bir takım, yakın oynayan takım evet. Birbirine. Okan Hoca sürekli ya beklerini ya kanat oyuncularını çizgiye bastırdı. Ve ya bekini ya kanat oyuncusunu içeriye attı. Oradaki kalabalıkta çok iyi pas organizasyonu yaptı Galatasaray. Pas örgüsü yaptı. Ve oyunu genişleterek Sporting'in birbirine yakın oynamasını engelledi. Yani Sporting'in zincirlerini kopardı. İlk yarıda Galatasaray çok akıllıca bir plandı. Yani belki de Lisbon'un Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonda dahil ediyorum.

0: kötü iç sahada 45 dakikasıydı. Yani bunu City de yapamadı. Bunu Paris Saint Germain de yapamadı. Arsenal da yapamadı. Çok büyük bir başarı bu. Bu hamaset değil. Çok ciddiyim.
1: Bu oyunun bir de santrforu olsa.
0: Şimdi oraya da geleceğim. Evet. Evet. Şimdi burada iki temel sıkıntı var. Şimdi oyunun başlangıç planı son derece önemli, maç öncesi yapılan. Ama bir kritik nokta daha var. Maçın içindeki senaryolara karşı göstereceğin reaksiyonlar. Galatasaray mükemmel bir plan yaptı. İlk yarıda bunu çok iyi uyguladı. Ama nerede sınıfta kaldı? Yine Şampiyonlar Ligi'nde daha önce yaşadığımız bir şey. Maçın içindeki kötü senaryolara karşı reaksiyonları doğru veremedi Galatasaray. Ya bu bir oyun. Öne geçersin, sonra geriye düşersin, ayağa kalkman lazım. Galatasaray yine Şampiyonlar Ligi'nde geriye düştüğü bir maçta mental olarak dağıldı. Ben bunu kabul etmiyorum. Bakın Frankfurt deplasmanı aynı senaryo. Monaco deplasmanı aynı senaryo. Juventus, Liverpool, City. Bak say say bitmiyor.
2: Zaten.
0: Galatasaray evet. Galatasaray bir şey oynuyor güzel diyoruz. Ya bir tane gol yiyor dağılıyor. Olmaz. Şampiyonlar Ligi'nde ayakta kalman gerekiyor. Ve Okan Hoca da bunu ayak uyduruyor. Şimdi Barış'a geliyorum. Ya dünyanın her yerinde şöyle bir şey vardır. Kuraldır bu ya. Senin 9 numaran mı yok? Yerine 9 numara oynar. 8'in mi yok? Yerine 8 koyarsın. Ha yok mu elinde? O zaman devşirmelere geçersin. Ama ana kural şudur. Birinci 9 numaran yoksa senin kadrondaki ikinci 9 numaran kim? Deniz Gül. O oynar yerine. Sen Barış'a ne zaman geçersin? Deniz Gül de yoksa geçersin. Bu zorunluluktur. Ya şunu kabul edelim artık ya. Ya Barış Alper Yılmaz santrfor değil.
1: Ve bu Barış'ın kabahat
0: değil. Barış istemiyor ki santrfor oynamayı. Demiyor ki hocaya beni oynat diye. Ya Montella denedi olmadı. Kums denedi olmadı. Okan Buruk denedi olmadı. Bana izleyicilerimiz de yazsın. Barış Alper Yılmaz'ın üst seviye bir maçta iyi bir 9 numara performansı söyleyeyim bana.
1: Bir tane golü var Hırvatistan'da.
0: Hırvatistan başka yok.
1: Okan Buruk'un açıklaması var. Hı. Erken gol bulduk. Top bizdeydi. Oyun bizdeydi. Kalemize hiç gelemeyen bir rakip. Girdiğimiz pozisyonlar. Rakibimizi sahasına yasladık. Kolay bir gol yedik her şey iyi giderken. Kalemize gelen tek top gol oldu diyor Okan Buruk. Hakikaten net bir fırsat tanımadan Galatasaray rakibine soyunma odasına birbiriyle gitmek durumunda kaldı. İkinci yarı başlangıcı kötü değildi. Verilen penaltı bu seviyede böyle bir penaltı verildi. Türkiye'de şikayet ediyoruz ya bu Norveçli hakemi görünce. Kendisiyle daha önce İstanbul tecrübemiz vardı. Vermediği kırmızı kart olmayan penaltıyı vermesi takımımızı düşürdü dedi. Bu arada Okan Buruk şu anda basın toplantı odasında, arkadaşlarıma da sorayım. Lisbon'a gidelim mi? Az sonra gideceğiz. Okan Buruk, dinleyelim Okan Hoca'yı.
3: Tabii ki birçok şey söyleyeceğim. Bugün futbolun dışında birçok şey oldu bence. Hepsini söylemem gerekiyor ama en başta...
4: It's turned off. Now we closed. No? Yeah, now closed.
3: Okay. Okay. No
4: yeah,
3: problem.
4: It's about translation maybe. Buyurun hocam, siz devam edin, yapacak bir şey yok.
3: I can continue? Can I continue? Okay. Tabii ki bugün en başta şöyle başlayacağım. Rakibimi tebrik ederek başlayacağım. Çünkü bu söyleyeceklerimin onlarla hiçbir alakası yok. Onlar sonuçta çıktı, oynadılar. Böyle bir hakem yönetiminin rakibimizle hiçbir alakası yok. Ama bir tane çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça direkt olarak etki etmiş bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi. Çünkü hiçbir şeye karışmadı kendisi. Keşke o da stada gelseydi ve bu maçla ilgili hem kırmızı kartı hem penaltın olmadığını orta hakeme bildirseydi. Birçok verilmeyen sarı kart var oyun içi. Ve dediğim gibi çok iyi başladığımız, çok rahat götürdüğümüz maç. İlk yarı bence çok açık ara çok üstün oynadık. 1-0 yaptık. Zaten kalemize ilk gelen top, belki ilk yarı için ilk ve son toptu. Bir tane top geldi, o da gol oldu. İkinci yarı dediğim gibi penaltı, yanlış penaltı, olmayan penaltı bir kırılma noktasıydı bizim için. Oyuncularımın bence biraz hem özgüvenleri düştü. Ben de bir de rakibimize burada kendi sahasında oynayan bir takım. takıma özgüven verdik ve 2-1 öne geçtiler. Sonra bizden çok daha iyi oynadılar.

0: 2-1'den sonra ve dediğim gibi rakibimi tebrik etmek istiyorum. Onlarla alakalı bir şey yok. Ama bizim açımızdan gerçekten Şampiyonlar Ligi seviyesinde yapılmayacak hakem hataları burada oyunu çok fazla değiştirdi. Ama biz bunu bundan sonrası için yani bunu tabii ki oyun içerisinde 2-1 sonrası daha iyisini yapabilirdik. Bunun altını çizmem gerekiyor ama dediğim gibi çok hızlı bir şekilde kırıldık. Rakibimizi tebrik etmek istiyorum. Daha iyisini de 2-1'den sonra ne olursa olsun bazen hakem hatalarını da yenmeniz gerekiyor. Hakem hatalarını da yenebilirdik. Onun için çaba sarf edebilirdik ama orada rakibimiz bizden daha iyi oynadı 2-1'den sonra.
1: Soru var mı? Soru yoksa
2: teşekkür ediyoruz.
3: Çok kısa bir basın toplantısı Okan Buruk'tan. Zeki Uzun Durukan.
4: Şimdi yani Okan Hoca da aslında objektif bir basın toplantısı düzenledi. Çok güzeldi. Hani kısa oldu. Keşke sorular sorabilseydi oradaki arkadaşlar.
5: Ama öz eleştiri yaptı.
4: Yani öz eleştiri çok güzeldi. Evet, hakem konusu haklı ama şunu söyledi. Hani 2-1'den sonra biz iyi mücadele etmedik. Rakip daha iyi oynadı dedi ama ilk 30 dakika. Aynen Eintracht Frankfurt maçı gibi ya. Yani bu programdan önce maçtan önceki yayında da bunları konuştuk. İnşallah öyle olmaz diye. Ya izahı yok ya. İlk 15 dakika sahada hiç yoktu.
3: Bir daha koyduk. Yunus Akgün konuşuyor. Zannediyorum çok kısa konuştu. Eğer sonrasında hazır olursa ekrana getiririz. Çok kısa bir açıklama yapmış olma ihtimali yüksek Yunus'un. Okan Hoca konuşurken Yunus da Mikson'da medya mensuplarının karşısındaydı. Devam edelim.
4: Yani 30 dakikası farklıydı. Yani ya özellikle 15 dakikasında Galatasaray'ın sadece sahada Galatasaray vardı. Başka rakip yoktu. Yani orada belki 2'yi bulsak başka da olabilirdi. Maç ama 22. dakikada zaten o pozisyonu 10 kişi kalsalardı ben böyle olmazdı maç diye düşünüyorum. İkinci yarıda tabii ki asıl burada sorgulanması gereken aslında şu. Sporting 5 oyuncu gönderip 5 oyuncu alıyor ve 5 oyuncuyu da Temmuz ayının başında kampa yetiştiriyor. İşte Zalazar'a bakıyorsun Sporting'den almışlar 30 milyon euroya ama Braga'dan, oyuncunun Braga'dan pardon. Zaten doğru Braga'dan. Artık yani biz
6: olur
4: de
6: abi artık.
4: Braga'dan aldıkları oyuncunun serbest vuruş golü gerçekten şahane bir goldü.
3: Tabii.
4: Yani hiçbir kaleci kurtaramazdı onu. Galatasaray'ın dediğim gibi ya transfer mutlu edecek bir transfer değil. Hocayı mutlu edecek bir transfer dönemi geçiremedi Galatasaray kulübü. Burada geç kaldılar. Kendileri yapmaya çalıştı olmadı. Son anda işte George Gardner'den rica ettiler. Getirdi Leao'yu. Ama Leao sonuçta Milan'ın Milan'la birlikte kamp dönemi geçirdi. Yani ne kadar hazır olmayabilir ki? İlk 11'de başlamak ayrı böyle bir yıldız oyuncuyu. Sonradan 2-1 geriye düştükten sonra git şuraları toparla maçı çevir demek. O dağı devirmek gibi bir şey. Yani al eline kazma kürek şuradan bir tünel kaz demek gibi bir şey. 0-0 iken daha farklı olur. Yani rakip için bir tehdit olurdu. Onu yapmadı. Ben hep şunu hayal ettim. Mesela Yunus Akgün'ü 10 numara pozisyonunda oynatır diye düşündüm. Tamam Batrokov'un geleceği iyi olabilir ama ben Batrokov'u şu anda Şampiyonlar Ligi tecrübesinde bir oyuncu olarak görmüyorum. Yani hocamın dediği gibi alıp yanındakine veriyor topu. O pası ben de atarım orada. Yani bunun için Galatasaray'ın 10 numarası bu olmamalı. Galatasaray'ın 10 numarası zekasıyla işte Mertens en canlı örneği Schneider. Ya maçı çevirecek, maç kazandıracak bir 10 numara olmalı. Yoksa alma zaten. Ya alma çünkü sen yetiştirme yeri ben yarışmacıyım. Futbolcu yetiştirme yeri değil burası diyor. Hem başkan hem de Okan Hoca.
5: Zalazar
4: almayın bunu.
5: Zalazar gibi bir
4: yani,
5: oyuncu.
4: Almayın. Orta sahada zaten eksikliğiniz var. Kamavinga. Bütçeniz var. Başta
3: erken
4: alacaksın.
3: Erken de olabilir yine bu eleştiriler için.
5: Daha var.
4: Hayır,
5: ya.
4: Hayır şöyle. Bizim
3: daha
4: ligimizde.
3: Maç oynadı.
4: Hayır erkeni
6: ama
4: değil.
6: 6-4 kuralı yüzünden böyle evet, o profilde bir oyuncu gidildi.
4: Hayır ama şimdi şöyle. Sen bu oyuncuları alacaksın. Gerekirse artı 4 kuralını tamam. Başkan da söylemişti bana onu ama. Şunu söyleyeceğim. Oyunculardan çıkacaksın o zaman. Yani raf ömrünü tamamlamış oyuncular var. Singo'yu ne bekletiyorsun mesela? Ne yani bu oyuncu? İki tane oyuncu var. Bence Galatasaray'ın ruh halini bozan iki oyuncu. Biri İlkay Gündoğan, biri Singo. Yata yata para kazanıyorlar. Torreira'nın canı çıkıyor. Barış Alper'e ne olursa olsun kötü de oynasa sahada canı çıkıyor. İki tane oyuncu hiçbir şey yapmıyor kardeşim. Daha önce göndermediniz mi? Kötü oynayan Ziyech'leri o dönemde hatırlayın Endombele'leri, Zaha'ları Gönderin kardeşim yani bu.

0: Duygusallık yok futbolda. Bak, duygusallık diye bir şey yok. Affetmiyorlar.
1: Ya işte yani 30 burada milyon euro verince
0: çok hatalar var.
2: 5 milyon euro da maaş verince.
1: 5 milyon euro maaş verince.
0: Şimdi tabii ama bak,
1: ilk ayda 5 milyon.
0: Şunu söyleyeceğim. Yıllık ücret. Şunu söyleyeceğim. Bak,
2: 4,5 milyon euro.
0: Bir yani bu kolej havasını böyle şeyler bozar. Oyuncu ne olursunuz, her sektörde vardır. Eğer benim çalıştığım iş yerinde bir arkadaşım sürekli yatıp benimle aynı maaş alıyorsa, hatta benden daha fazla alıyorsa, ister istemez hepimiz duygusalız. Etten kemikten yaratıldık. Ya bozuluruz değil mi? Takımda da bu, takımın ahengini bozuyor, ruh sağlığını bozuyor bu oyuncular ya. Galatasaray kulübünde sen nasıl yata yata 90'da oyuna girersin? Ya seni niye aldılar? Şampiyonlar Ligi tecrüben var. Final oynadın. Gel abilik yap. Şampiyonlar Ligi'nde bizi sırtla diye getir. Ya dersin ki benim gücüm yetmiyor. Benim pilim bitmiş artık. Müsaade edin. Takımın da ruh halini bozuyorum. Ben ayrılayım. Bunu da demiyorlar. E Singo sakat sakat belli yani. Bunu nereye kadar taşıyacaksınız? 3'e 5'e bakma. Kurtul. At yani, zamanda Sergio Oliveira'yı 5 milyon 800 bin euro verip göndermedin mi? Fenerbahçe bu sezon 2 tane oyuncusunun 8 milyon euro ödeyerek çıkmadı
1: 30
0: mı?
1: 30 milyon euro harcayıp sonra o zararı yapmaktansa şimdi, Galatasaray oyuncu toparlayıp
2: istemedi bu arada.
0: Şuraya geleceğim.
1: Toparlayıp biraz performans verirse satabilirsin.
3: Yani şu anda ne var, ona bakalım.
0: Objektif konuştu, güzel konuştu ama Okan Hoca'nın da hataları var kardeşim. Sen savunmanın tandemini niye bozuyorsun? Jakob zaten sakar bir oyuncu.
1: Biraz şu istatistiklere bakalım. Toplu oynama oranlarında Galatasaray'ın %62-38'lik üstünlüğü var. 10 şutumuz var, 3'ü isabetli bir gol çıkarabildik. 8 şutta 5 isabet buldular ve 3 gol attılar. Rakip ceza sahasında topla buluşma sayımız 17 ki bu ilk yarıda epey yüksekti Sporting'e evet. göre. İkinci yarıda rakip ceza sahasında çok az topla buluştuğumuzu da bana söylüyor.
2: Sporting'in de 13, onların da ağırlığı ikinci yarıda, ilk yarıda.
1: İkinci yarıda 3 kez topla buluştuk.
2: Sporting'in ilk yarıda kaç?
1: Sporting'in ilk yarıda 4, evet. ikinci yarıda 9. 21 ortamız var, 3'ü isabetli. 3 ortaları var, 1'i isabetli. 77 ikili mücadelenin 41'ini onlar, 36'sını biz kazandık. Dengede görünüyor. 4 korner kullandık, rakip 1 korner kullandı. 13 faulleri var, biz 11 faul yaptık. 3 kez offside'a düştüler. Biz offside'a düşmedik. Hocam, ilk yarıyı Levent Üzemen'le değerlendirdiğimizde ilk devrenin rakamları üstünden sanki Galatasaray toplu oynamasıyla, girdiği pozisyonla, rakip ceza sahasında topla buluşma sayılarındaki üstünlüğüyle böyle bir iç saha maçı da oynamış gibi görünüyordu.
3: Ya tabii sana bak, şimdi onlar oynattılar seni zaten. Dikkat evet. edersen bütün çıkış toplarında kendilerini arkaya attılar. Kendi sahalarına çektiler. Orta sahada karşılayıp biliyorlardı çünkü Galatasaray'ın defoları neler oldu. Kazanılan toplarda arkalarına sarkmak. Onlar da etit ediyorlar seni, sen de onları etit ediyorsun.
1: Evet.
3: Biz ama biraz evvel bahsettiğiniz gibi 20 dakika 30 dakikayı oynuyoruz. Futbolun biz 90 dakika olduğunu unutuyoruz. Olay bu zaten. Siz bunu nasıl yayabileceksiniz? Şimdi esas burada ana unsurlar buralardan çıkıyor. Oyuncu değişiklikleri veyahut da oyuna başlayan bir 11. Ne şekilde başlarsınız? Burada hoca da biraz şapkasını öne koyacak abi. Tamam, Batrokov istediğin kadar sen iyi filan da ama olmaz. Götüremezsin burada. Götüremiyorsun da. Türkiye Ligi'nde de belli oldu bu. Kayboluyor. Oyunda kayboluyor. Çocuğun tamam iyi bir aklı vardır, futbol aklı iyidir. Onlara kimse bir laf söylemez. Ama devamlılık önemlidir, süreklilik önemlidir. Siz böyle maçlarda da yani bu seviyeyi yakalamamış, etmemiş oyuncuyla çıktığınız zaman orta sahne sizin en bel kemiğiniz orası. Orada da mecbur kalıyorsunuz, iki tane, üç kişinin üzerine biniyor bütün olay. Tamam, siz topla haşır neşirsiniz. Belli tarafta yan pas yapıyorsunuz. Torreira alıyor, veriyor. Sara alıyor, veriyor. Sane'ye oynuyorsunuz. Sane top tutuyor. Yunus top tutuyor. Gelenle ortalara bakıyorsunuz. Evet, karambar ortalar var. Ama adamlar sana onu oraya kadar vermişler onu. Sonra ne oldu? İkinci devre bir başladılar çabuk çıkma. Sen bu sefer toparlayamadın olayı. Yani bir de hoca da biraz da buralara bakacak. Bırakın hakeme bakayım, hep konuşur sabaha kadar. Biraz kendi oyunumuza bakalım, biz ne veriyoruz. Oyun problemimiz de Galatasaray'da oyunu çabuk oynamak istedi. Galatasaray'da kontrataklara çıkmak istedi ama adamlar çok kapattılar. Ya bir sol bekleri var, adam sol bek mi oynuyor, ne oynadığı belli değil. Böyle bir oyuncuların kapasitesi, bir de senin sol bekinle hücuma katkın veyahut da oyuna katkınla bakacaksın. Şimdi mesela Onur ne dedi? Dışarı basıyor, içeri. Zaten bunlar böyle oynanıyor. Sana da hep oynadığı şey bu. Çizgiye de basar, takımını açarsın. Oyun girdiği zaman içeri girer. Ve bu zaten doğal oynaması gereken bir şeydir bu. Yunus da aynı şekilde senelerden beri oynayan bir oyuncu bu. Çizgilerde ama biz